0: Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutuluveriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama 4. sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama 4. sanayi devriminin şeyini de tanımını da içeriğini de bulan Alman SAP şirketinin, yazılım şirketinin 3 kurucusundan bir tanesidir. Kagerman diye bir adamdır. Mulano'dur. Halbuki 4. sanayi devrimini Almanya yaşamıyor. Yani bulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor 4. sanayi devrimi. Ne demek 4. sanayi devrimi? 4. sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil. Birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek verdiğim zaman net anlaşılacak bu. Diyor ki, mesela şu anda biz de Kaan'ın motorunu üretmeye çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız Türkiye olarak. Bir yeni nesil uçağın motorunun üretimi 20 sene sürüyor. Yaklaşık da 10 bin mühendis alıyor. 10 bin mühendis 20 sene ulaşarak yeni nesil hayalet uçağının motorunu üretebiliyorlar. İddiası şu, ben öyle bir yapay zeka mühendislik firması kuruyorum ki diyor, motor 20 sene sürmeyecek, 2 sene sürecek diyor, onda biri. Mühendis sayısı da 10 bin olmayacak, 1000 mühendisle yapacağım diyor. Şimdi bu da müthiş bir başka devrim. Yani artık mühendisler mühendislik işini yapay zekaya öğretecekler. Yapay zeka az sayıda mühendisle, 10 bin değil 1000 mühendisle, aşılamaz görülen veya 20 sene 30 sene süren projeleri onda bir zamanında yapacak. Diyor ki onda bir insan, onda bir zamanla yapacağım bunu diyor. Şimdiden bu Prometheus, Jeff Bezos'un firması 44 milyar dolar yatırım aldı. Daha 3 ay oldu duyurulalı. Yani bunu da ben mesela geleceğin eğer kurulabilirse, yapabilirse şeyini, iddialarını, trilyon firması olacak bariz bir şekilde.
1: Gözüküyor şimdiden.
0: Şimdiden.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da yüksek teknoloji ürünlerini gördük.
0: Çok doğru.
1: Ve yine yüksek teknoloji şirketlerini de biz bir tanesi zannediyorduk ama başka şirketlerle de işbirliği içerisindeymiş.
0: Üç büyük yapay zeka, yani genel iki yapay zeka firması olan OpenAI, ChatGPT ve Anthropic şeyde kullanıldı. Claude'da kullanılmış. Kendileri açıkladılar çünkü. Gene açık kaynaklardan söylüyoruz biz. Spesifik defans, yani
1: sadece savunma
0: sanayi savunma
1: için
0: şeysi Palantir'i de full kullanmış. Üçünü de kullandık diyor.
1: Halbuki sadece savunma sanayi için

0: Demek tam yeterli olmuyor çünkü.
1: Oluşturduğu yapay zekayı
0: kullandı. O yapay zeka benim anladığım tamamen bir kurmay aklı. O bir kurmay aklı ama tek kullandığı alan kurmay aklı değil.
1: Peki nasıl yapıyor onu? Yani şimdi bunlar özel şirket. Diğeri devlet.
0: Savunma Bakanlığı ile Pentagon'la çok yakın bir anlaşması var. Hı hı. Bu anlaşması içerisinde savaşa girdiği devlette tam savaş olarak da söylemiyorlar. Konflikt diyorlar yani bir çatışma diyorlar. Çünkü o isim Cenevre Konvansiyonu'na vesaireye takıldığı için öyle nitelendirmiyorlar ama diyelim karşısında olduğu devletin bütün envanterini de sistem içinde var. Kendi envanterleri de var. İttifak yaptığı ülkelerin de envanterleri var. Yani silahı, yetenekleri, kapasiteleri
1: yani
0: hepsi
1: İran'ın.
0: Var. İran'ın da ABD'nin de. Böylelikle mesela Palantir sistemi 10 tane senaryo ortaya çıkartıyor. Aynen ordudaki bir albaylar komitesi gibi çıkartıyor. Diyor ki senaryo 1 şunu yapalım, senaryo 2 şunu yapalım, senaryo 3. Ondan sonra generaller geliyorlar Pentagon'da. Savunma,
1: gerçek generaller.
0: Gerçek generaller.
1: Yapay
0: diyor
1: zeka
0: ki,
1: değil yani.
0: Yapay zeka değil ama senaryodan seçiyor. Artık yani süzülmüş, Huni'den süzülmüş alternatiflerden seçiyor. Yani kendisi sıfırdan onu oluşturmuyor.
1: Hangisini uygulayacağını o karar veriyor.
0: Aynen öyle. Yani son kararı gene o veriyor. Ama karar opsiyonlarını yapay zeka veriyor. Çünkü bunu artık
1: ve
0: zaten...
1: Ve üçünü de kullandı diyorsun.
0: Ve üçünü de kullanıyor.
1: Bu
0: ama
1: ikisi
0: mesela
1: de
0: farklı
1: şimdi
0: alanlarda
1: halka
0: kullanmış.
1: Açılacak olan değil mi?
0: Tabii farklı alanlarda kullanmış. Mesela genel yapay zekaları uluslararası hukuk alanında kullanmış. Çünkü mesela, savaşın bir de hukuk tarafı var. Yani belli ki hangi konvansiyonlara uygun, hangi konvansiyonlara aykırı o alanda kullanmış. Öbürünü de iletişim medya alanında kullanmış.
1: Öyle mi? O nasıl?
0: Yani bunun komünikasyonu bir de. Çünkü harbin bir kısmı da komünikasyon. Yani direkt core, direkt merkez, çekirdek harp şeylerinde kullanmamış. Yan işlevlerinde kullanmış. Çünkü ana işinde Palantir'i kullanmış.
1: Tali işlerinde.
0: Tali işlerde. Çünkü söyledi yani ana işimde ben Palantir'i kullandım dedi.
1: İsrail.
0: Yani bizim duyduğumuz bir şeysi yok ama eminim vardır. Çünkü yapay zeka konusunda
1: yani
0: çok yatırımları
1: Amerika
0: var.
1: Yani aynı Birleşik Devletleri gibi senaryo dizen bir
0: sıfırdan kendini ben yarattığını zannetmiyorum. Muhtemelen Savunma Bakanlığı yani Pentagon'la paylaşılan senaryolar vardır. Yani onun ayrı öbürünün ayrı senaryolar ürettiğini zannetmiyorum.
1: Yani ben sadece beyin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden
0: aynen öyle. Aynen öyle. Belki bir kısmı da ondan geliyor olabilir. Ama böyle açıklanan tabii bir şey olmadığı için açık kaynaktan söyleyemiyoruz biz. Halbuki Palantir açık açık söylenildi. Alex Karp diye bir adam
1: Şu anda dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin mi böyle bir sistemi var?
0: Söyledikleri Çin'in de benzeri bir sadece savunma sanayine yönelik bir yapay zekası bulundu. Ama Çin tabii belli konularda çok daha kapalı bir ülke olduğu için paylaşmıyor tabii bilgilerini. Yani bilemiyoruz. Ama tahminimiz biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi Çin'de yoksa böyle bir ürün çok şaşırırız. Ya kesin vardır diyorum ben. Yani dikey entegre yapay zekaları mutlaka ve mutlaka vardır Çin'in. Çünkü Çin'in de bir tane yapay zeka firması yok. 20'den fazla yapay zeka firması var. Eminim askeri alanda da %100 kullanıyordur. Mutlaka kullanıyordur da biz ismini bilemiyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Yani soruyorlar mesela Amerika'nın diyorlar istihbarat teşkilatının adına herkes söylüyor CIA diyor. Rusya'nın ne diyorlar FSB. Şeyin ne işte Almanya'nın nedir diyorlar. Söylüyor ismini. İngiltere'nin nedir diyor MI6 diyor. Çin'in ne diyor kimse bilemiyor ismini. Onun gibi. Yani bu alanlar biraz daha örtülü. Ama tabii bu yok anlamına gelmiyor. Biliyoruz ki Çin'in de şeysi var. Savunma sanayine yönelik yani orduyla entegre şeysi var. Yapay zekası var.
1: Yüksek teknoloji yatırımcıları açısından Çin-Tayvan gerginliğinin anlamı nedir? Ne olur ne olmaz?
0: Ben aslında eskisi kadar...
1: Çünkü bunlar aynı zamanda bugün şimdi konuşmadık ama müdahil de demiştiniz siz uluslararası siyasette.
0: Çok doğru. Bir de ben şöyle görüyorum. Belki de dünyanın tahmin ettiği gibi bir Tayvan gerginliği olmayacak. Belki bu iş hani

0: 1997 yılında Hong Kong'un 100 yıllık İngiltere kiralamasından, biliyorsunuz bu şeyden dolayı iki tane İngiltere büyük Afyon Savaşı yapıyor şeyle, Çin'le 43-46 arası ve 56'da iki tane büyük savaş yapıyor. Ondan sonra iki savaşı da kaybediyor Çin.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müşteki Çin'den.
0: Doğru. Bunun karşılığında da 100 senelik kiralıyor Hong Kong'u İngiltere'ye. Çin. Daha sonra devralıyor. 1997 yılında devralıyor Hong Kong'u. Ama Hong Kong'u biliyorsunuz özerk bir yapı olarak kullanıyor. Yani iç işlerinde tamamen özerk, dış işlerinde Çin'e bağlı. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir Tayvan'da da diyorum. Yani illa Tayvan'ın çok kanlı bir askeri müdahaleyle yani şey olması şart değil.
1: Devletlerden büyük küresel aktörler bu meseleye müdahil olurlar mı ve nasıl bakıyorlar?
0: Şimdi tabii bütün yumurtalarını aynı sepete koymama anlamında şu anda dünyanın en büyük çip şirketi, çip fason üretim şirketi, kendi tasarımı yok ama üretimi yapan Taiwan Semiconductor iki tane devasa fabrika açtı Amerika'da. Yani belli ki tahmin etmedikleri bir senaryo olursa diye
1: evet,
0: bir alternatif de Amerika'da açıyor. Yani ama tabii Tayvan'da bir fabrikası yok. Tayvan Semiconductor'un, ona da bakalım, 22 fabrikası var. Şimdi Amerika'da 2 fabrikası var ama fabrikalar güncel, yeni teknoloji kullanıyorlar. Hatta Amerika'daki fabrikaları 2 nesil önceden geliyordu. Yani biraz eski teknoloji kullanıyordu çip üretiminde. Şimdi onları da en güncel seviyeye getiriyor. Yani o zaman en ileri, en leading fabrikaları Amerika'da da olacak. Yani o zaman bir alternatif olmuş olacak Tayvan'ın kendi adasında, Formosa adasında değil, Amerika'da da fabrikaları olmuş olacak. Belki de buna hazırlık yapıyorlar, bir devrolunma olursa Çin'e. Ama ben Çin'i aptal bir ülke zinhar bulmuyorum. Ondan dolayı yani Tayvan'ı istila edip yok edeceğini düşünmüyorum. En kötü ihtimalle Hong Kong benzeri bir modeli yapacağını düşünüyorum.
1: Kendisi de etkilenmez mi zaten öyle?
0: Bence kendisi de etkilenir. Bu arada tabii Çin'de birçok olumlu şey saydık ama olumsuz bir şey sayalım Çin'le ilgili teknolojik açıdan. Çin en yeni teknoloji çipleri üretemiyor. Orada bir sıkıntısı var.
1: Amerika üretebiliyor mu?
0: Üretebiliyor. Çünkü en yüksek teknoloji aletlerini üretmeniz için biraz önce bahsettiğim Hollandalı ASML firmasına ihtiyacınız var.
1: Bir tane Avrupa'dan firma sayabildiniz şu anda.
0: Bir tane firma var zaten.
1: Öyle mi?
0: ASML şöyle çok
1: Koca
0: unik bir firma.
1: Koca eski kıtada bir firma mı?
0: Bir firma. Hollanda firması. İçindeki ürünlerin de yarıya yakını Alman ürünü. Hatta firmanın adını da vereyim. Zeiss, Carl Zeiss aynalarını kullanıyor. 6 tane dev ayna kullanıyor. O aynayla özel bir lazer üretiyor içinde. O ürettiği lazerle litografi yakma teknolojisiyle çip üretiyor. Şimdi bunu yapabilen başka yakınına gelen firma var da aynısını yapabilen yok. Yani en ileri bir Tesla veya bir Samsung veya Apple veya bir Qualcomm veya bir başka şey firmaları, Intel, AMD bir şey üretmek istiyorlarsa mecburlar bu firmanın makinesini kullanmaya, ASML'e. Bu firmanın da içinde 3000 tane Amerikan patenti var. O 3000 Amerikan patentinden dolayı Amerika ambargoladığı zaman ürününü satamıyor. Amerika'da 10 senedir ambargolu Çin'e. O nedenle ASML litografi, yani çip üretim tezgahlarını satamıyor Çin'e. Peki ne yapıyor? Çin 10 senedir kendi litografi makinesini üretmeye çabalıyor. Ama başaramadı. Çünkü litografi makinesi üretmek dünyanın en zor 5 teknolojisinden bir tanesi.
1: Peki Çin Tayvan'ı...
0: Ama yapacak, ben ileriyorum.
1: Tayvan'ı alsa zaten çipleri de almış olmuyor mu otomatik?
0: Tamam ama bir nesil sadece. Yani şu anda 3 ve 2 nanometre çipleri üretmek üzere uygun. Hatta 2'ye de daha geçmediler. Bu sene sonra, önümüzdeki sene başlıyorlar 2 nanometre üretmeye. Apple ve şeyin iki ayrı firmanın 2 nanometre çipleri yeni duyuruldu ama daha sevk etmiyor. Birkaç ay içinde sevk etmeye başlayacaklar sene sonunda. Bu nanometre dediğimizde çipler her zamanında boyları küçülüyor. Boy küçüldü.

zamanda transistör sayısı yani işlem gücü artıyor. Şimdi en yeni makineler 3'ten 2 nanometre. Onlar da boyları. Yani her bir transistörün boyu, iç boyu. Bu transistörlerden yaklaşık bir çip üzerinde

0: litografi makinelerinin 3 önceki nesli. Yani 2'den önce 3 vardı, 3'ten önce 4 vardı, 4'ten önce 5, 6 vardı. Onu. O nedenle Çin de tabii ambargo altında olduğu için kendi litografi makinesini yapmaya çabalıyor. Bundan dolayı da ASML Hollanda'da çalışan neredeyse tamamı yani Çin menşeli olan mühendislerin hepsini transfer etti Çin'e. Yani siz bu firmada çalıştınız, ürünü biliyorsunuz, bana tasarlayın dedi. Büyük paralara transfer etti onları Hollanda'dan. Ama hala yapamadım çünkü ama ben yani bu çok zor bir şey bunu yapmak. Dünyada en zor işlerden bir tanesi. Çip üretim fabrikası. Çip yapmak o kadar zor değil. Zor ama o kadar zor değil. Ama çipin tezgahını yapmak korkunç zor. Bunlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda çip tezgahı.
1: Biz şöyle bir dünyaya mı gidiyoruz Emre Bey? Bir bu işi yapan ülkeler, işte sayınca da iki ülke saydınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Bir de bunları yapamayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Böyle bir yol ayrımında mıyız?
0: Yani hem böyle bir yol ayrımındayız.
1: Hayır, birileri daha ileride bir zamanı yaşayacak, birileri daha geride bir zamanı mı yaşayacak?
0: Şimdi bu net
1: ve bu
0: gözüküyor.
1: Bu mümkün mü? Yani bir taraftan da bakınca yani ileri zamanda yaşayan da ileri zamanda yaşamayı sürdürebilir, kılabilir mi geridekiler öyle değilse?
0: Yani tabii biraz şeye benziyor bu. Yani mesela cep telefonda dünyada bir Apple ekosistemi var, bir Android ekosistemi var, Google ekosistemi var. Üçüncü bir ekosistemi de bir tek işte Çin Huawei'si oluşturdu. Bunun gibi biz ne yapabiliyoruz? Kullanıcı olabiliyoruz anca. Ama bunun kendisi yani core teknolojisini yapamıyoruz, çekirdek teknolojisini. Benzeri bir noktaya gidiyoruz tabii ki yani robot teknolojisiyle ve yapay zeka teknolojisi. Bu arada üçüncü bir şey, o biraz fazla bahsettim ASML'den ama ASML nadir olarak dünyada bir tekel. Tekellik çok yok dünyada ama ASML tekel. Yani siz çok güncel bir şey üretmek istediğiniz zaman alternatifi yok. Bildiğiniz yok alternatifi. Çin tabii onun alternatifini yaratmaya çalışıyor. Aslında hiçbir yerde yok. Yani Amerika'da da yok alternatifi. Yani eliniz mahkum, onlar alıyorsunuz. Bu teknolojide çok görülmeyen bir şey. Hep bir alternatifi oluyor bir şey.
1: Casusluk falan işlemiyor mu onda?
0: Yani işliyor da sistem çok komplike. Aşırı komplike bir sistem. Bir sistem 180 ton ağırlığında ve içinde binlerce parça var ve bu parçalar en zor mühendislik parça. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani mesela oradan bir adamı transfer edemiyor musun?
0: Zaten transfer etmiş. Yani kendi Çinli çalışanlarının, ASML'nin Çinli profesörlerini transfer etmiş. 10 senede de uğraşıyorlar ama daha
1: Çin'de
0: uğraşıyorlar. Yani ASML'den direkt transfer etmiş. Büyük paralarla. Hani futbolcu transfer eder gibi transfer etmiş. Ama daha yapamadılar makineyi. Diyorlar ki bir ihtimal 5-6 seneye belki yapar diyorlar. Yani toplam zaman 15-16 sene olmuş olacak.
1: Yani o aldığı profesörlerden daha başka beyinler mi var onu yapan?
0: Ya içinde
1: yani tamamına hakim insan
0: olmak bayağı zor benim anladığım.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki önceki, üç önceki nesli üretebiliyor Çin. Ama bugünkü nesli daha üretemiyor. Ben tabii üretebileceğini düşünüyorum 5-6 sene. Zamana ihtiyacı var. Bu aynı şey şeyde oldu. Uzayda biliyorsunuz bir uzay üssü var. Mesela roket yapmak zor bir teknoloji ama çok zor değil. Ama uzay üssü yapmak çok zor. Yani Space Station dedikleri. Bundan 15 sene önce ABD... Avrupa Birliği ve Rusya o zaman üçü ortaktı uzay üssünde. Çin'i almadılar. Çin 15 sene uğraştı, kendi uzay üssünü yaptı. Buna benzetiyorum yani bunun gibi. O da çok zor bir teknoloji çünkü üssü
1: yapmak. Ama başardı.
0: Yaptı bunu. O nedenle ben sadece bir zaman
1: problemi
0: olduğunu görüyorum. Yapacak bunu. Ama çok güç. Bu içerisinde özel bir gaz kullanılıyor şeylerin, makinelerin. O gazı güneşin ısısının 7 katına çıkartıyorlar. O gaz özel bir lazer state'ine dönüyor ve onunla yakıyorlar. Bayağı grift, komplike bir bu aletin içinde.
1: Var.
0: Evet. Yani o nedenle basit bir alet değil, onu demeye çalışıyorum. Çok komplike bir alet. Yani onu yapmak da 15-20
1: bunu
0: sene alması normal.
1: Yapmışlardı?
0: Valla ASML 70'lerden beri yapıyor ama tabii her

0: senede bir büyük adım atıyor. Bir sonraki nesil çıkıyor aletin. Fiyat da bu arada neredeyse logaritmik demeyelim ama 1,5-2 kat artıyor her neslin. Yani bir önceki nesiller 300 milyon dolardı alet. Ondan bir önceki nesil 200 milyon dolardı. Şimdikiler 450. 2 sene sonra satacağı aletler şimdiden söylüyor 550-600 milyon dolar
1: şimdi
0: olacak.
1: Şimdi mesela
0: diyor.
1: Kullanıyorsunuz algoritma, değil mi? Logaritma. Bu da Arap.
0: Aynen öyle.
1: Köprünün altından çok sular geçti.
0: Biz bunu da sizinle bir sefer konuşmuştuk. Ben şeye de çok enteresan buluyorum. Yani tarihte ben okumayı çok seviyorum. Yerimi bilmeye çalışıyorum. Ben teknoloji insanıyım. Çok tarih tamam çok okuyorum da tarih profesörü değilim. Ama şöyle de bir durum var. 622 senesinden yani İslamiyet'in çıktığından 1250 senesine kadar bilim, teknoloji ve matematik ve astronomi tamamen Arapların elinde. 1250'den hemen sonra ne oluyor? Bugün onu da tartışacağız. 1251'de Moğol istilası oluyor Bağdat ve Abbasi hanedanına. 1251'den itibaren hiçbir buluş çıkmıyor Araplardan.
1: Neden diyorsun?
0: Bu çok enteresan bir şey. Halbuki mesela sıfırı bulan, algoritmayı bulan, denklemi bulan ve algebrayı bulan tamamen Araplar.
1: Daha da saysak sayarız.
0: Bir sürü başka şey de sayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre
0: Bilgi. Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitişin sorusu da anlamlı oldu algoritma üzerinden.
0: Aynen öyle. Zaten evet. Alkarizmanın adı o.
1: Evet. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji üzerinden yer küremiz, sermaye ve uluslararası ilişkileri takip etmeye çalıştık başka bir zaviyeden. Haftaya görüşmek üzere.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Her gece aynı şey oluyor. Hayatımızın yaklaşık üçte birini çevremizde olup bitenlerden büyük ölçüde habersiz, uykuda geçiriyoruz. Peki doğa ömrümüzün böylesine büyük bir bölümünü neden uykuya ayırdı? Çünkü biz uyurken beynimiz susmuyor. Tam tersine günün izlerini ayıklıyor, anıları yeniden düzenliyor, bedenin ritmini yönetiyor. Ve bilimin hala bütün ayrıntılarıyla çözemediği karmaşık süreçleri sürdürüyor. Sonra bir başka dünya açılıyor. Rüyalar. Olmayan yerlerde dolaşıyor, yıllardır görmediğimiz insanlarla konuşuyor, bazen uçuyor, bazen kaçıyor ve bütün bunlar olurken yaşadıklarımızı gerçek sanıyoruz. Daha da tuhafı var. Bazı insanlar rüya gördüğünü rüyanın içinde fark edebiliyor. Bazıları ise gözlerini açıyor ama bedenini hareket ettiremiyor. Bazıları uykusunda yürüyor. Bazıları ise genetik özellikleri sayesinde çok daha az uykuyla yetinebiliyor. Peki ama nasıl? Neden? Bu kez gözlerimizi kapatıp geçmeyeceğiz. Neden uyuyoruz? Rüyalar neden var? Uyurken beynimizde neler oluyor? Rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Bir gün teknoloji uyku ihtiyacımızı azaltabilir mi? Bu hafta uykunun karanlığında insan zihninin bilinmeyen dünyasına girmeye ne dersiniz?

Doğada hayatta kalmanın en temel kuralı tetikte olmak. Tehlikeyi görmek, sesi duymak, kaçabilmek, kendini koruyabilmek. Ama ne tuhaf ki gece olduğunda doğa canlılardan son derece farklı bir şey istiyor. Savunmayı bırak ve uyu. İşte tüm canlılar gibi insan da bunu yapıyor. Gözlerini kapatıyor, çevresine verdiği dikkati azaltıyor ve saatler boyunca kendisini dış dünyanın tehlikelerine karşı çok daha savunmasız hale getiriyor. Üstelik bunu bir gece değil, hayatı boyunca her gece tekrarlıyor. Peki evrim işe yaramayan özellikleri genellikle elerken uyku neden milyonlarca yıldır varlığını korudu? Demek ki uyumamanın bedeli uyurken savunmasız kalmanın bedelinden bile daha ağır olabilir. O halde gelin soralım. Uykuyu insan için vazgeçilmez kılan ne? Doğa insanı hayatta tutabilmek için neden her gece onu dünyadan geçici olarak koparmak zorunda bırakıyor? Ne dersiniz?

0: uyku aslında sadece dinlenme değil. Beyin de yani pasif bir süreç olarak bunu düşünmemek gerekiyor. Uyku hala aktif devam eden nörofizyolojik bir süreç. Yani beyin çalışmaya devam ediyor. Peki beyin çalışırken neler oluyor? Aslında bellek konsolidasyon oluyor. Yani gün içerisindeki öğrendiğimiz bilgiler işleniyor. Keza duygusal, emosyonel işlemleme devam ediyor. Buradaki sinaptik yeniden yapılandırma oluyor. Ve buna benzer hormonal sistemler çalışmaya devam ediyor. Örneğin hormonlar derken büyüme hormonu, yani growth hormon dediğimiz hormonun salınımı uyku sırasında oluyor. Özellikle derin uykuda oluyor. Özellikle çocuklar açısından bu çok önemli. Mesela prolaktin açısından, prolaktinin salınımı da uykuda oluyor. Veya kortizol, sirkadiyen ritimle beraber salınmaya başlıyor. Buradaki düzenli uyku aslında birçok sistemi düzenliyor ve burada dengeyi sağlıyor diyebiliriz.
1: Uykunun işlevi son dönemlerde daha da anlaşılmaya başlanıyor ama halen %100 anlayabilmiş değiliz. Uyku aslında bizim bedenimizin ve zihnimizin çok önemli bir işlevi. Bir temel ihtiyaç, yani yemek gibi, su gibi bir ihtiyaç aslında uyku. Ve evet, dediğiniz gibi hayatımızın aslında üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Çoğu insan bunu kayıp gibi düşünüyor. Yani hayatımın üçte birini kaybettim, üçte ikisini yaşadım. Tabii hani Dolce Vita gibi düşündüğümüzde sonsuza kadar yaşamak isteyen bir tür insan. O yüzden üçte üçünü nasıl yaşarımın derdine düşebiliyor. Üçte biri kayıp gibi düşünüyor. Hiç kayıp gibi değil. Bizim mesela yemek yerken geçirdiğimiz zaman da kayıp değil. Bu bizim temel ihtiyacımız ve karnımızı doyurmak zorundayız. Enerji almak zorundayız. Uykuda böyle bir işlevi var. Yani en temel ihtiyaçlardan biri. Tabii burada karşıladığı ihtiyaçlar birbirinden farklı. Hem fiziksel ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor, hem zihinsel, ruhsal ihtiyaçlarımızın bir kısmı uykuda karşılanıyor. Burada şunu söyleyebilirim. Vücudumuzdaki, beyin dışındaki organların önemli bir kısmı dinlenme moduna geçerken bizim beynimiz daha aktif bir çalışma moduna geçiyor uykuda. Böyle bir işlevi de var. Tabii şimdi uyku çalışmaları artık bize şunu da çok daha net gösteriyor. Uyku dediğimiz şey aralıksız böyle hani 6-8 saat beynin aynı ya da diğer organların aynı hızda çalıştığı bir dönem değil. Uykunun da dönemleri var. Hatta bunları işte 4'e ayırıyorlar. Aynı döngü tekrarlanıyor. İşte alfa hızı, beta hızı, teta hızı diye teknik terimlere boğmak istemiyorum ama kabaca şöyle özetleyebilirim. Yani ilk başta biz uykuya daldığımızda, ki bu insandan insana göre çok fark eder. Bazıları 5 dakikada, 10 dakikada dalıyor. Bazıları 30 dakikada dalıyor. Latans dönemi deniyor buna ama uykuya daldıktan sonra şöyle bir durum oluyor. Zihin daha yavaş çalışmaya başlıyor. Beynin elektriksel dalgalarından anlıyoruz biz bunu, ölçebiliyoruz çünkü. Daha böyle yavaş frekansta, daha yavaş hızda ve daha yavaş amplitütte bir çalışma moduna geçiyor. Sonra ikinci aşamaya geçtiğinde daha da yavaşlıyor böyle. Hani iyice yavaşladıktan sonra bir yerde şunu görmeye başlıyoruz. Uyku iyicikleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra bizim aslında hani derin uyku, halk arasında derin uyku ya da dinlendirici uyku diye bilinen bir uyku fazına girmeye başlıyor ki aslında bu hiç beynin dinlendiği bir uyku değil, tam tersine. Uyanık olduğumuzdaki hızından bile çok daha hızlı çalıştığı bir döneme denk gelir. Bu da yaklaşık işte ilk döngüde 10-15 dakika, daha sonra her döngüde üzerine bir 5 dakika, 6 dakika ekleyerek artan bir dönem. Aslında biz bu dönem için uyuyoruz.
2: İnsanlar genelde 8 ya da 6 saat uyku uyuyorlar. Size şöyle bir teklif verilse, örneğin 8 saat uyuyorsunuz ama 2 saat az uyursanız bunu ömrünüze ekleyeceğiz. Daha çok mu uyurdunuz, daha az mı uyurdunuz?
3: Daha az uyudum.
4: Daha az uyurdum, ömrüme katılsın. Daha fazla yaşayalım.
5: Vallahi ben uykuyu çok sevdiğim için olabildiğince daha çok uyurdum.
6: Dediğiniz gibi olsa tabii ki çok az uyurdum. Çünkü ömrüme eklenecek. Uyku elimizden geldiği kadar, idare edecek kadar uyumamız lazım. Belli bir saat diye bir şey yok. Çünkü uyku ile ölüm aşağı yukarı aynı dengededir. Boşa gidiyor.
2: Her gece zihnimizde bir dünya kuruluyor. Senaryosu yok, kamerası yok ama görüntüler var, sesler var, mekanlar, insanlar, korkular, sevinçler var. Ve belki de en tuhafı bütün bunları yaratan bizim beynimiz olduğu halde bir sonraki sahnede ne olacağını biz de bilmiyoruz. Rüyalarımızda yıllardır görmediğimiz biriyle konuşabiliyoruz. Hiç gitmediğimiz bir sokakta yürüyebiliyoruz. Hatta gerçekte mümkün olmayan olayları hiç tereddüt etmeden gerçek kabul edebiliyoruz. Sonra gözlerimizi bir açıyoruz. Bir rüya bazen saniyeler içinde silinip gidiyor. Peki beynimiz neden her gece böylesine karmaşık hikayeler üretiyor? Yoksa rüyalar duygularımızın gizli sahnesi mi ya da uyuyan beynin olağanüstü bir yan ürünü mü? Dahası eğer rüyalar yalnızca rastgele görüntüler değilse bize insan zihni hakkında ne söylüyor?
1: Rüya konusu hem çok popüler bir konu, hem o kadar üzerine yazılan, çizilen, konuşulan bir konu ki aslında bizim hani biliyorsunuz böyle Freud'la başlar terapilerin tarihçesi ve Freud'un işte bilinç dışına giderken bile en kestirme yoldan nasıl gidebiliriz sorusuna bulduğu cevap rüyalar. Çünkü bir kişinin ne rüya gördüğüne baktığımızda işte arkaya attığı, bilinç dışına attığı ne varsa o temalara, o duygulara vesaire erişebiliriz. Tabii bu ilişkiyi daha ta 1926-28'lerde kuruyor olması tesadüf değil. Demin de dediğim gibi gün içinde yaşanmış streslerin, olayların işlemlendiği kısım uykunun REM dönemi ve rüyalar da REM döneminde görülüyor. Dolayısıyla şunu net söyleyebiliyoruz. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Rüyaların ciddi bir işlevi var. Burayla ilgili tabii 3 tane bilimsel hipotez ortaya konuyor. Yani 3 farklı açıklama geliyor rüyaların ne işe yaradığıyla vesaireyle ilişkili. Ama kısaca şöyle özetleyebilirim. Burada araştırmalar tek bir hipotezle açıklayamıyor olsalar da 3 farklı bakış açısıyla bir araya getirerek ancak açıklayabiliyoruz. Şöyle bir durum var. Biz uykudayken evet beynimiz o gün yaşanan bir sürü şeyi geçmişte yaşanan bir sürü şeyle harmanlayarak işlemliyor. Ve REM döneminde diyelim ki 3 farklı 4 farklı şey olabilir. Diyelim ki yaşanmış olay çok ağır ve onun duygusal yükünü işlemlemek beyni çok zorluyor. Bunu bir rüyaya dönüştürebiliyor zihin. Bu bir olasılık. Ya da bu kadar ağır olması gerekmiyor. Hafif bile olsa diyelim ki uykuyu bölecek bir etken oldu. Bu olabiliyor. Mesela diyelim ki oda ısısı çok fazla. Ya da işte su içmeden ya da susuz kalmışız. Vücut susuz kaldığı için dehidratasyon diyoruz buna. Susuz kaldığı için uyku kalitesi bozulabiliyor. Bunun gibi bir sürü faktör uyku kalitesini bozup REM dönemini böldüğünde yine rüyaya dönüşebiliyor. Bir üçüncü hipotezde bakış açısı da şu diyor. Yani hani beynin ne yaşadığını kendine anlattığı dönemdir REM dönemi.

0: mi ve rüyalar. Dolayısıyla zihnimiz kendisinin terapisti olduğu için aslında onun terapi seansı bu rüyalar gibi.
1: Hayatınız boyunca gördüğünüz bütün rüyaları ertesi sabah telefonunuzdan video gibi izleyebilseydiniz, izlemek ister miydiniz?
2: İsterdim tabii. Yani çünkü videoda daha iyi gördüğüm rüyayı, mesela bazılarını uyandığımda unutmuş oluyorum, bazılarını unutmuyorum. Ve bugüne kadar gördüğüm birçok rüyada birebir, milim milimine çıktığını gördüm.
1: Peki eşinizin, sevdiklerinizin, ailenizin rüyalarını izlemek ister miydiniz? Onun sizin rüyalarınızı izlemesine izin verir miydiniz?
2: Herkesin hayali ve rüyası kendinin olsun.
3: saçma şeyler olur, başımıza kalır, birisi görür. Olmaz yani.
4: İsterdim açıkçası ya. Kimi zaman güzel oluyor, kimi zaman kötü oluyor ama hoş olurdu bence.
5: Geçen gün o kadar kötü bir rüya gördüm ki inanılmaz. Yani bir daha tekrar izlemek istemezdim yani gerçekten.
6: İstemem çünkü rüya bana özel bir şey.
1: Düşünün, uyuyorsunuz, rüyanın içindesiniz ama bir anda fark ediyorsunuz ki ben şu anda rüya görüyorum. İşte o anda alışılmış bütün kurallar değişebilir. Mesela kaçmak yerine durabilirsiniz, bir kapıyı açmayı seçebilirsiniz. Hatta bazı insanlar böyle anlarda gördükleri rüyayı belirli ölçülerde yönlendirebildiklerini söylüyor. Buna lucid yani bilinçli rüya deniyor. İnsanın kendi rüyasını yönlendirebilmesi gerçekten çok ilginç bir durum. Çünkü bu durum çok daha büyük bir sorunun kapısını aralıyor olabilir. O soru da şu: beden uyurken bilinç dış dünyayla ne kadar bağlantıda kalabilir? İşte bugün oldukça zararsız görünen bu sorunun cevapları yarın nerelere ulaşabileceği merak konusu. Tam bu noktada Inception filmini izlemenizi öneririm. Şunu demek istiyorum. Mesela bir gün rüyanızın içine dışarıdan bir ses, bir bilgi, hatta bir yönlendirme göndermek mümkün olabilir mi? Öyleyse bu ne anlama gelir? Ne dersiniz? Belki de uyku ile uyanıklık arasında sandığımız kadar kesin bir sınır yoktur.

Lucid rüya aslında rüyayı yönetebilmek değil. Yani rüyada olduğumuzu fark edebilmek. Yani metakognisyon. Evet, ben şu an rüyadayım diyebilmek. Çünkü rüyada biz çok çok önemli bir kısmı rüyada olduğumuzu fark etmiyoruz. Yani onu bir şekilde oradaki rüya bilinciyle yaşantılıyoruz. Ama kortikal aktivasyonla, kısmi kortikal aktivasyonla yani oradaki kısmi metakognitif farkındalık olabiliyor. Yani rüyada olduğumuzu fark edebiliyoruz. Hatta bununla ilgili yapılan uyku laboratuvar çalışmaları var. Yani bu lüsit rüyaları fark edebilen kişilere şunu söyleyebiliriz. Normalde biz REM uykusunda bir atonu halimiz vardır. Bir de REM uykusundaki elektrofizyolojik kortikal aktivite ile normal uyanıklıktaki kortikal aktivite hemen hemen benzerdir. Yani biz uyanıklıktakine benzer elektrofizyolojik aktivasyonlar gösteririz. Yani elektroensefalografik aktivasyonlar gösteririz. Yani o esnada beyin uyanıklıktakine benzer aktivite gösteriyor ki, fakat burada çok önemli bir şey var. Normalde gördüğümüz şeyleri harekete geçiremiyoruz çünkü bir felç hali var. Yani REM uykusu atonisi diyoruz biz buna. Zaten felç hali olmasa, değil mi? Mesela REM uyku davranış bozukluğu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Buradaki şey aslında şu. Evet, o anda da felç halimiz var ama kısmi kortikal aktivasyonla o metakognisyonun, kısmi metakognisyonun evet ben şu anda rüyadayım diyebilmenin de lucid rüyalardaki önemi çok büyük. Hatta bazı noktalar şunu söylüyor, yani bunu deneyimleyen insanlar da var. REM uykusunda tam lucid rüyada uyanıp tekrar uykuya daldığında rüyaya devam edebilen insanlardan da bahsediliyor. Evet, bunları belki bizler de deneyimledik. Evet, ben rüyama devam etmiştim dediğimiz zamanlar da olmuştur. Buradaki temel nokta şunu biliyoruz. Uyku laboratuvarlarında bazı denekler bu noktada lucid rüyalarındaki farkındalığı yükseltip şunu söyleyebiliyor. Ya ben göz hareketleriyle, felç hali var ama göz hareketleri yapılabiliyor. Yani zaten hızlı göz hareketleri dediğimiz noktada ben size işaret vereceğim. Örneğin sol, sol, sağ, sağ, üst, üst gözümü hareket ettirerek aslında lucid rüyada olduğumu size şeyde elektrofizyolojik şeyde kayıtta buradan görebilirsiniz benim lucid rüyada olduğumu şeklinde. Daha laboratuvara girmeden önce bunu belirtip giren denekler var.

bir müdahale aracı geliştirilebilirse gerçekten uyandıktan sonra kişinin davranışları ne yapılabileceği telkin yöntemiyle şekillendirilebiliyor. Bunun üç noktası işte Inception filmindeki distopya. Bunlar şu an yapılabilen şeyler mi? Bildiğimiz kadarıyla yapılan şeyler değil. Bilmediğimizi zaten bilemeyiz. Ama ileride, gelecekte böyle şeyler yapılabilir mi? Mümkün, yapılabilir. Sonuçta özellikle REM döneminde ya da uyku döneminde beynin elektrofizyolojisi çok daha iyi anlaşıldığında ve merkezler arasındaki elektriksel aktivite dışarıdan şu an bunu etkileyecek araçlar geliştiriliyor, TMS gibi vesaire böyle. Bunların nasıl kullanılacağı geliştirilebilirse mümkün. Yani kulağa hakikaten ütopya gibi geliyor ama mümkün olabilir. That's the key game!

Gece yarısı gözlerinizi açıyorsunuz, odanızı görüyorsunuz. Dahası çevrenizde olup bitenin farkındasınız. Kalkmak istiyorsunuz ama kalkamıyorsunuz. Kolunuzu oynatamıyor, sesinizi çıkaramıyorsunuz. Ve bazen bundan çok daha ürkütücü bir şey oluyor. Odada yalnız olmadığınızı hissediyorsunuz. Bir gölge, bir ses, hatta üzerinizde bir ağırlık. İşte bu duruma yüzyıllar boyunca farklı kültürler doğaüstü açıklamalar getirdi. Bugün bilim ona uyku felci diyor. Ama beynin geceleri sergilediği tuhaflıklar bununla da sınırlı değil. Kimi insanlar yatağından kalkıp yürüyebiliyor, kimisi konuşabiliyor, çığlık atabiliyor. Ama sabah olduğunda bunların hiçbirini hatırlamıyor. Peki bu size ne anlatıyor? Mesela uyumak ve uyanmak gerçekten bir elektrik düğmesi gibi sadece iki durumdan mı ibaret? Yoksa beynin bazı sistemleri uyanırken diğerleri hala uykuda kalabiliyor mu? Belki de gecenin o en ürpertici anları dışarıdan gelen ya da fark etmediğimiz bir tehlikeden kaynaklanmıyordur. Beynimizin uyku ile uyanıklık arasında bir anlığına iki farklı dünyada kalabilmesinden doğuyordur. Ne dersiniz?

Evet, bu aslında parasomnilerin alanına giriyor. Yani buradaki uyku felci, uyku paralisi dediğimiz şey aslında tam hemen hemen REM uykusunda kişinin uyanması, biliyorsunuz ki biraz önce de bahsettik, REM uykusunda bir felç hali var zaten, bir atoni hali var. Aslında bu koruyucu bir şey. Çünkü felç hali olmasa kişi oradaki rüyalarını davranışa döker. Yani hani kırar, döker, yürür, koşar. Ama oradaki felç hali olduğu için kişi zaten hareket edemiyor. Evet, orada uyanıyor. Kortikal aktivasyon, yani kortikal bilinç geri geliyor. Ama felç hali devam ediyor. Yani kişi uyandıktan sonra evet hareket edemiyor. Peki hala görüntüler nasıl görüyor? Evet, REM uykusunda hala oradaki REM uykusunda rüyayı oluşturan alanların aktive olma hali var. Yani burada çok canlı görüntüler kişi görebilir. Bunlara halüsinasyon şeklinde

0: işi deneyimleyebilir. Mesela evet gözünü açtı ama burada yani birinin dolandığını fark edebilir. Ya da sanki göğsüne biri oturmuş gibi hissedebilir ki burada uyanıklıktaki de süreçte nefesini ayarlaması da zorlanabilir. Ve bu REM uykusunda yaşadığı parasomniyi çok iyi de hatırlar ve çok güzel de anlatır. Mesela evet ben uyandım, hareket edemedim ve odada birisi dolaştı. Çok canlıydı, işte geldi bana dokundu da diyebilir. Aslında oradaki süreç REM uykusundaki felç halinin REM uykusundaki hala rüya üreten beyin sisteminin hala aktif olması fakat kişinin kortikal uyanıklıkla harekete geçememesinin bir arada olduğu bir süreç gibi düşünebiliriz.
1: Hiç uyandığınızı düşünüp hareket edemediğiniz, odada biri varmış gibi hissettiğiniz oldu mu?
2: Öyle olmadı da mesela uyanırken elimde telefon varmış gibi hissediyorum ama halbuki telefon yokmuş. Hani telefonu kullanıyorum gibi hissediyorum rüyamda ama uyandığım zaman telefon yokmuş elimde.
3: Yani çok olmuyor o tür şeyler ama karabasan deniyor sanırım. Çok olmadı ama olsa büyük ihtimalle fazlasıyla korkardım.
4: O arafta kalma mı deniyor artık buna ama uykuyla uyanıklık arasında ama hani hangi boyutta olduğunu anlamadığın evet benim maalesef başıma geldi.
5: İnsan dünyaya geldiğinde henüz konuşmayı, yürümeyi bilmiyor, dünyayı tanımıyor. Ama yaptığı bir şey var, uyuyor. Hem de bir yetişkinden çok daha fazla. Üstelik yeni doğmuş bir bebeğin dünyasında gece ile gündüz arasındaki sınır bizimki kadar belirgin olmuyor. Sonra aylar geçiyor, beyin gelişiyor, biyolojik saat şekilleniyor ve uyku yavaş yavaş gecede toplanmaya başlıyor. Çocuklukta ise uyku başka bir anlam kazanıyor. Çünkü gün boyunca görülen yüzler, öğrenilen kelimeler, yeni hareketler, yeni duygular, gelişmekte olan beynin önüne her gün devasa miktarda yeni bilgi bırakıyor. Tüm bunlar çocukların rüyalarında farklı sahnelerle perçinleniyor. Ergenlikte biyolojik saat yeniden farklılaşıyor. Gece daha geç uyuma eğilimi güçlenebiliyor. İleri yaşlarda ise gece uykusu daha hafif ve daha parçalı hale gelebiliyor. Gece boyunca uyanmalar artıyor. Derin uykuda geçirilen süre azalabiliyor. Sonuçta ortaya çok ilginç bir gerçek çıkıyor. Aynı insan hayatının farklı dönemlerinde aynı şekilde uyumuyor. Peki neden? Bir bebeğin uzun uykusuyla beyninin olağanüstü hızlı gelişimi arasında nasıl bir ilişki var? Henüz dünyayı yeni tanımaya başlayan bir bebek rüyasında ne görüyor? Çocuklar uyurken öğrendiklerini gerçekten pekiştiriyor mu? Dahası yıllar ilerledikçe uykumuz neden değişiyor? Mesela biyolojik saatimiz mi farklılaşıyor yoksa beynin uyku mimarisi mi dönüşüyor? Ve en büyük soru, insan ömrünü uzatmaya çalışırken sağlıklı uykuyu da aynı ölçüde koruyamazsak bize neler olur?
1: Bir şehri düşünün. Gündüz milyonlarca işlem yapılıyor. Yollar kullanılıyor, sistemler çalışıyor. Bilgi sürekli bir yerden başka bir yere taşınıyor. Sonra gece geliyor. Şehir sessizleşiyor. Ama bakım ekipleri de tam o anda işe başlıyor. İşte bilim insanlarına göre beynimizde böyle bir gece vardiyası var. Yani biz yatağımızda hiçbir şey yapmadan yattığımızı düşünürken içeride son derece yoğun bir biyolojik çalışma sürüyor. Bu çalışma gün içinde öğrendiklerimizin bazılarını güçlendirirken bazılarını da eliyor. Şöyle de anlatabilirim, hafızanın parçaları yeniden düzenleniyor. Dahası hormonlardan bağışıklık sistemine kadar bedenimizin farklı mekanizmaları da uyku düzeniyle birlikte çalışıyor. İşte bilim insanları buna glimpatik sistem diyor. Şöyle. Beyin dokusunun çevresindeki sıvı dolaşımı metabolik atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani uyku sandığımız gibi organizmanın bütün sistemlerini kapattığı pasif bir bekleme yeri olmayabilir. Tam tersine ertesi gün çalışabilmemiz için ödediğimiz zorunlu bakım zamanı olabilir. Peki bu gece vardiyasını sürekli yarıda kesersek ne olur?

0: bu bakım işlevi özellikle az aksarsa ya da geçici bir süre aksarsa beynin ve vücudun bununla baş etme kapasitesi var. Yani şunu görüyoruz. Diyelim ki bir kişi bir gece uykusuz kaldı. Sağlığı bozulmuyor. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. İki gece uykusuz kaldı. Vücudun bununla bir baş etme kapasitesi var. Ama bunu uzatamıyoruz. Böyle 5 gün uyumama, 6 gün uyumama, 1 hafta uyumama, bu fizyolojik değil. Beyin kendini kapatmaya başlıyor. Shutdown dediğimiz bir sistem giriyor devreye ve beyin kendini kapatıyor. İster istemez uykuya dalıyor. Bunu yapmaya zorluyor kendini. Çünkü diğeri hayatla bağdaşacak bir sistem değil. Dolayısıyla hiç uyumamak ya da hani çok çok yetersiz miktarda uyumak hayatta bağdaşan bir şey değil. Uzun vadede hayatı kısaltan bir işlevi oluyor. Bu ne üzerinden oluyor kısmına dönüp bakacak olursak da şöyle bir durum var. Yani vücudumuzdaki organların zaten sağlıklı bir şekilde çalışabilmesinin devamı için uykuya ihtiyacımız var. Uyku kısaldığında bedensel organlarımızın da çalışma kalitesi bozulmaya başlar. Daha kötü çalışmaya başlar. Yani kalbimiz teklemeye başlar. Böbreğimiz daha az kan süzmeye, kan filtre etmeye başlar. Karaciğerimizin işte metabolizmayı düzenleyici işlevi bozulmaya başlar. Yani bir kişiyi işte 2 saat uyutalım her gece. Her gece 2 saat uyuduktan sonra uyandıralım. Evet, belki bir haftada bozulmaz artık sistem. Biraz daha uzun bozulur. Ama 1 yıl, 2 yıl devam edecek bir sistem değil bu yani. Hani vücut yavaş yavaş, hani deyim yerindeyse, iflas etmeye başlar. Ama ondan önce zaten zihin iflas etmeye başlar. Ne demek? Bir duygu durumu düzenleme bozulur. Öfke patlamaları ortaya çıkmaya başlar. Gereksiz yerde kaygılanmalar, gereksiz yerde duyguların harekete geçmesi, duygu harekete geçtiğinde davranışı ona göre organize edememe, bunları görmeye başlarız. Yani düşünce, duygu, davranış sistemi bozulmaya başlar. Onun dışında muhakeme sistemi bozulur. Ne demek? Yanlış karar vermeye başlarız. Yani normalde biz bir karar vermemiz gerektiğinde geçmiş deneyimlerin tümünü baz alarak ve bu doğrultuda bir karar vermeye başlarız. Ama eğer yeteri kadar uyuyamıyorsak ve uyku sistemi bozuluyorsa bu sistem de bozulmaya başlar. Yanlış kararlar vermeye başlarız ki yani hani tür olarak düşündüğümüzde insan verdiği kararlar çok önemli olan bir tür. Çünkü verdiğimiz bir karar bizi ölüme de götürebilir, ölümden de kurtarabilir. Bu noktadan baktığınızda da uykunun azalması ya da yeteri kadar uyumamak ölüme götürür ve yaşamı kısaltan bir şey. Onun dışında o odaklanma sistemini de etkiliyor. Yani yeteri kadar, mesela öğrencilerde görürüz, yeteri kadar uyumamışsa o gün girdiği dersin önemli bir kısmına odaklanamıyor, öğrenemiyor. Ancak yeteri kadar uyuduktan sonra ertesi gün derse odaklanıp öğrenebiliyor. Burayı da bozuyor. Dolayısıyla aslında bir rejenerasyon sistemi var. Uykuda vücut kendini onarıyor, temizliyor, bakımını yapıyor. Bunu yapamadığında farklı farklı organlar farklı farklı zamanlarda yavaş yavaş bozulmaya ve arıza vermeye başlıyor diyebiliriz. Tabii hangi sistemin önce bozulmaya başlayacağı biraz daha genetik diyebilirim yani.
1: Sağlıklı uykunun sihirli rakamı gibi tekrarlanıyor. 8 saat. Peki insan bedeni gerçekten saate bakarak mı uyuyor? Öyleyse neden birimiz 6 saatlik uykudan sonra güne hazır başlarken bir diğerimiz 8 saat uyuduğu halde hala yorgun hissediyor? Bilim insanlarının bu soruya verdiği cevap çok net. Uyku ihtiyacı yalnızca alışkanlıklarımızla belirlenmiyor. Yaşımız, biyolojik ritmimiz, yaşam biçimimiz, hatta genlerimiz bile bu denklemin içinde. Ama burada tehlikeli bir ayrım var. Az uyumaya alışmakla biyolojik olarak az uykuya ihtiyaç duymak aynı şey değil. Tarih birkaç saat uykuyla yaşadığı anlatılan liderlerin, sanatçıların, mucitlerin hikayeleriyle dolu. Peki gerçekten uykuya daha mı az ihtiyaçları vardı, yoksa başarı hikayeleri anlatılırken uykusuz gecelerin bedeli hikayelerden çıkarıldı mı? Belki de asıl mesele insan kaç saat uyumalı sorusu değildir. Asıl mesele kendi beynimizin ne kadar uykuya ihtiyaç olup olmadığını bilme meselesidir. Çünkü yine bilim insanlarına göre uyku söz konusu olduğunda bizi birbirimizden ayıran şey yalnızca yaşam tarzımız değil, gecelerimizin süresini de belirleyen genlerimizin imzası.
0: Bu soru benim aklıma direkt böyle hani üniversite döneminde haberlere çıkan bir İngiliz kadın vardı. İşte uyumuyor. Yani böyle bir hafta, iki hafta hiç uyumadığı dönemler oluyor. Gerçekten uyumuyor. Uyku ihtiyacı yok. Hatta şey diye anlatıyordu. Gece oturup ev işlerimi yapıyorum. İşte gündüz çocuklarımla, eşimle daha çok vakit geçiriyorum. Bu çok iyi bir şey vesaire. Uzun vadede genç yaşta vefat ettiğini daha sonra ben çok merak etmiştim. Takip ettiğimizde böyle bir şeyi görmüştük. Yani uyumamanın bir bedeli vardır. Her zaman için bir bedeli vardır. Onu net söyleyebilirim. Şimdi böylesi vakalar bizim aslında yaygın gördüğümüz vakalar değil böyle. 100.000'de bir ortaya çıkan ya da daha nadir ortaya çıkan vakalar. Yani hani hiç uyumadan hayata devam ediyorum. Bunlar tabii ki genetik anomaliler. Yani normal şeyler değil ama çok da nadir görünen şeyler. Çok daha yaygın işte 6-8 saat arası uyku ihtiyacı çok çok daha yaygın olan kısım diyebilirim. Tabii burada genetik farklılıklar çok fazla. Yani insanların boyunun farklı olması gibi, kilosunun farklı olması gibi, mizaçlarının farklı olması gibi. Yani gülünce nasıl güleceği bile genetik olarak etkileyebiliyor. Huy dediğimiz kısım. Şimdi bu kısım özellikle hani mizaç kısmı uykuyu da çok etkileyebiliyor. Yani uykunun, uyku ritminin ve uykunun işlevinin nasıl olacağı ve uykunun insanın hayatında ne kadar yer kaplayacağı genetik olarak çok çok çok belirleyici oluyor diyebilirim.
1: İnsan tarih boyunca doğanın kendisine koyduğu sınırları aşmaya çalıştı. Daha hızlı gitmek istedi, uçtu. Daha uzağı görmek istedi, uzaya çıktı. Zihninin sınırlarını genişletmek istedi, bilgisayarları ve yapay zekayı geliştirdi. Şimdi önümüzde çok daha kişisel bir sınır var, uyku. Her gün belirli saatlerimizi ona ayırmak zorundayız. Peki teknoloji bir gün bu zorunluluğun kurallarını değiştirebilir mi? Beyin dalgalarını takip eden sistemler, yapay zekayla kişiye özel uyku düzenleri, nöroteknoloji, beyin, bilgisayar arayüzleri vesaire vesaire. Bugün uykuyu daha iyi anlamaya çalışan bu teknolojiler yarın onu değiştirmeye başlayabilir mi? Mesela bir rüyayı sabah hatırlamak yerine ekranda izleyebildiğinizi düşünün. Hatta bir rüyanın içine bir görüntü ya da ses gönderebildiğinizi, uyurken yeni bilgiler öğrenebildiğinizi ya da 8 saat yerine birkaç saat uyup tamamen dinlenmiş kalkabildiğinizi. Kulağa hoş geliyor değil mi? Çünkü böylece hayatımıza her gün birkaç saat daha eklenmiş olacak. Ama tam bu noktada başka bir soru başlıyor. Yapabildiğimiz her şeyi yapmalı mıyız? Çünkü uykunun bütün işlevlerini henüz çözmeden onu kısaltmaya, yönlendirmeye, hatta yeniden tasarlamaya kalkarsak kazandığımız saatlerin karşılığında ne kaybettiğimizi bilebilir miyiz? Değerli izleyiciler, belki de geleceğin en büyük teknolojik devrimlerinden biri insanın kendi gecelerini yeniden programlaması olacak. Ve o gün geldiğinde asıl soru artık ne kadar uyumamız gerekiyor olmayabilir. Asıl soru insan zihninin en mahrem alanına teknoloji ne kadar girmeli olabilir.

0: bunlar çok fütüristik varsayımlar. Tabii ki biz binlerce, on binlerce yıldır edindiğimiz deneyimler ve belli süreçler var. Yani bunların bir anda değişmesini tabii ki bekleyemeyiz. Ama özellikle pandemiden sonra bir belirsizlik çağına girdik. Yani belirsizlik çağında ben üç şeyin çok değerli olacağını düşünüyorum. Bunun biri zaman, zamanı iyi kullanmak, biri bilgi, doğru bilgiye ulaşmak, diğeri de psikolojik esneklik ve psikolojik dayanıklılık. Yani rezilyans dediğimiz durum. Burada tabii bizler zaman bu kadar değerliyken zamanı da bir yerlerden kazanmamız gerekiyor ki zamanı kazanabileceğimiz herhalde bizim esnetebileceğimiz en kolay alanımız uykumuz. Yani ne kadar az uyursak sanki gün içerisinde daha fazla hayatımızı yaşayacak gibi düşünebiliriz. Ama bunu sağlayacak teknolojilerin ben mevcut haliyle çok mümkün olmayacağını ve yani her zaman söylediğim bir şey var. Uyku kredi kartı borcuna benzer. Borçlanırsınız ama bir şekilde bunu ödemek zorunda kalırsınız. Bir şekilde bedensel ya da mental açıdan bir bedel ödeyebileceğimizi düşünüyorum.
1: Uykunun hiç olmadığı bir hayatın mümkün olacağını ben düşünmüyorum. Ancak vücudumuzun tümü bir makineye dönüştüğünde uyku ihtiyacı ortadan kalkabilir. Ancak o da nasıl olur? Yine her makinenin bir bakım ihtiyacı vardır. Orada da makinenin uykusu şöyle bir yere dönebilir. Yani hani gece işte yarım saat bakıma giren bir robot, bir makine gibi düşünebiliriz. Ya da 3 ayda bir bakıma giren araba gibi, 3 ayda bir bakıma giren robot. Ama bu formların hiçbiri insan formu değil. Eğer insandan bahsediyorsak uyku düşünemeyeceğimiz bir şey, düşünemediğimiz bir şey olamaz. Muhakkak düşünmemiz gereken bir şey olur diyebilirim.
2: Efendim ez cümle, uyku hayatın dışında geçen saatler değil, hayatın görünmeyen diğer yarısı. Doğa milyonlarca yıldır bizi her gece aynı yere çağırıyor. Kontrolü bırakmaya, zamanı unutmaya ve birkaç saatliğine dünyadan çekilmeye. Biz ise modern çağda bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Daha uzun süre uyanık kalmak, daha fazla çalışmak, daha fazla görmek, hatta bir gün teknolojinin yardımıyla uykuya duyduğumuz ihtiyacı azaltmak. Oysa belki de sahip olduğumuz en değerli şey uyku. Bazıları için uyku ilk bakışta zamandan alınmış büyük bir pay gibi görünüyor. Ama ya değilse? Ya hayatımızın yaklaşık üçte birini kaybetmiyorsak? Hatta kalan bölümünü yaşayabilmek için o üçte bire ihtiyaç duyuyorsak? Kısaca bir gün bilimin uykunun bütün sırlarını çözüp çözemeyeceğini bilmiyoruz. Hatta rüyalarımızın kapısını ne kadar açabileceğimizi de. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu gece milyarlarca insan yine gözlerini kapatacak. Şehirlerin ışıkları sönecek, dünya sessizleşecek. Ve insanlık binlerce yıldır yaptığı gibi hala bütünüyle anlayamadığı o karanlığa kendisini bırakacak. Sonra sabah gözlerimizi açtığımızda belki de ilk kez şunu düşüneceğiz. Uyku olmasaydı biz dediğimiz insan aynı insan olabilir miydi? İnsanlık uyuyor. Ama belki de insan zihninin en büyük sırlarından bazıları da tam da biz uyurken uyanıyor.

Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nanoplastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

Çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulunduğumuzsa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor.

0: Size o hiç sorulmamış çarpıcı soruyu sorarak başlamayacağım, korkmayın. Neden yazarlık demeyeceğim ama neden bu kitap? Bu serinin, bu kitapların konusu ne?
1: Düşünce yolculuklarından bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Düşünce yolculukları serisi aslında büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi herhangi bir lisede ya da ortaokulda da olabilir. Çocuklara bize 3 filozof ismi söyle deseniz, 3 düşünür isminden bahsedin deseniz bunlar %100 antik Yunan filozoflarından 3 tanesi olacaktır. Belki biraz zorlarsanız Fransız varoluşçularından birkaç tanesinin, popüler birkaç tanesinin ismini de alabilirsiniz. Fakat hiçbirinin aklına Gazali, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, İbn Sina gelmeyecektir. Bu acıklı bir durum bana göre. Çünkü bizim medeniyetimizin kökleri buralara kadar uzanıyor. Ve bu köklerden bir haber olmak gerçekten acıklı bir durum. Bakın şunu söylemiyorum. Yani antik Yunan filozoflarını tanımaları, Fransız varoluşçularını tanımaları kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Keşke bu konuda da hani çok emin olabilsek. Fakat bunlardan biğane olmak büyük bir sorun. Bizim açımızdan büyük bir sorun. Ayrıca artık yani kendi medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu gözümüze sokar gibi gösterdikleri bu günlerde bizim oradan artık daha fazla bir şey beklemeyerek kendi köklerimize dönmeli, kendi medeniyetimizi oluşturan düşünce babalarını iyi tanımalıyız. Onları hayatımızın içinde almalıyız. Fakat bu biyografik bir tanıma, ansiklopedik bir bilgi aktarımından ibaret olmamalı. Son zamanlarda bu konu hakkında bu konular hakkında epey kitap hazırlandı. Fakat bana göre pek çoğu biyografik anlatımdan ibaretti. Ben burada farklı bir yol tercih ettim. Ve bu düşünürlerin Farabi, İbn Sina, işte İbn Tufeyl, Gazali özellikle hayatlarının ana omurgasını oluşturan en önemli fikirleri ortaya çıkaracak bir kurgu etrafında okuyucularıma, genç okuyucularıma sunmayı tercih ettim. Bu çok daha isabetli oldu. Hem o düşünürü ismen ve kısa bir biyografik bilgiyle de tanımış oldular. Hem de bu ne düşünmüş? Yani ne bırakmış geriye? Bunu anlamış oldular. Bu düşünce yolculukları, yani ismini zaten düşünce yolculukları koymamızın da anlamı bu. Sen şu bilgiyi al, bunu öğren, bunu bil ve bununla yetin değil. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk ve biz çocukları, gençleri bu kitaplarla böyle bir yolculuğa çıkarmayı düşünüyoruz.

0: bir şeyin hazırlık süreci, öncelikle fikrin gelmesi, hazırlık süreci, yazma süreci, ortaya çıkması ve yazarla eseri arasında yeni bir durum. Artık şahsiyet kazanmış bir varlık gibi duruyor orada kitap. Ve siz ona baktığınızda yabancılaşabiliyor musunuz metne? Hani bu biraz klasik bir soru, farkındayım ama bir taraftan da evet oldu galiba bu. Ya da enteresan, bu cümleyi ben mi koymuşum hakikaten? Fikri geliyor mu?
1: Yani zaman zaman oluyor. Yani bir süre sonra dönüp daha önce yazdığım metinlere baktığımda o cümleyi nasıl ifade ettiğimi, hangi ya duygu durumundan geçerek o kelimeleri bir araya getirdiğimi hatırlamadım. Çok zaman

0: insanlar oluyor. Bu da gayet normal aslında bakarsanız. Çünkü her yazar gibi yani istediğiniz kadar tecrübe sahibi olun. Yeni bir kitaba başladığınızda boş bir ekrana bakıyorsunuz ve masa başındaki bütün çabalarınız Allah'ın sizin zihninizde, idrakinizde yeni kelimeler yaratması için ona dua etmekten ibaret. Dolayısıyla o sırada yaşananlar daha sonra hatırlanmayabilir. Ben kitap okurla yazar arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle olması lazım ve bu bağın, bu köprünün de temelleri samimiyetten ibaret. Hissetmediğiniz bir şeyi hissedemezsiniz. Hayret etmediğiniz bir şey için okuyucularınızdan hayret bekleyemezsiniz. Sizi düşündürmeyen bir konu okuyucularınızı düşündürmeyecektir. Yani okunabilir bir metin yazmak, sanırım kitabın ismi buydu. William Sinzer'in mükemmel bir kitabıdır. Yani yazarlık hevesi olanlar ya da yazmaya çalışanlar için önemli bir kitap aynı zamanda. Yazar uyursa okur da uyur diyor. Buna katılıyorum. Yazar samimi değilse ne olur? O zaman sizin hedeflediğiniz duygu aktarımı okuyucuya geçmez. O duygu aktarımını okuyucuya geçirecek köprü yazarın samimiyetidir. Böyle olmak gerekiyor. Hele de çocuklar için yazıyorsanız.
1: Çocuğa yazmakla yetişkine yazmak arasında belirgin bir fark var mı? Sizce bu ne? Fikir olarak da söylüyorum bunu. Biçim değil sadece.
0: Çoğu zaman çocuklara yazmanın kolay ya da daha kolay olduğu düşünülür. Tabi bunu besleyen olaylarda, gelişmelerde oluyor. Mesela yazma hevesi taşıyan, bir şekilde kendisine yazar etiketi yapıştırmak isteyen bazı insanlar kolaydır diye düşüncesiyle çocuk kitapları yazmakla işe başlıyorlar. Yani bana da zaman zaman biraz daha çalışsan yetişkinler için de yazabilirsin gibi şeyler, eleştiriler gelmedi değil ki yetişkinler için de yazıyorum eğer gerekli görürsem. Fakat çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Kendini bir yetişkin gibi istediği zaman kurtaramayabilir. Öğretmeni, annesi, babası ona o kitabı okuması konusunda ısrarcı olmuş olabilir. Bu büyük bir mesuliyet. Her türlü açık. Yani istismarı açık sizin kitabınızla baş başa kalan çocuk. Fikri her türlü istismarı açık. Dolayısıyla bu büyük bir mesuliyettir. Yani tıpçıların şu meşhur deyişi var ya hani önce zarar verme. Her çocuk kitabı yazarının masasında yazması gereken cümle bu. Yani bütün yazarlar için bu geçerli ama özellikle çocuk kitapları yazarları için bu çok daha önemli. Çünkü yetişkinler için böyle bir mesuliyet hissetmeyebilirsiniz. Yetişkin insandır. İster okur, ister okumaz. Niçin okuyacağına kendisi karar verir. Fakat çocuklar bazen kendileri karar veremiyorlar. Yani özellikle 9 yaş ve aşağısı, 12 yaş ve aşağısına genelde kitaplar tavsiye ediliyor ve başkaları tarafından alınıyor. Daha küçük yaşları da direkt okunuyor zaten. Onlar kendileri de okumuyorlar. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Yani burada netice şunu da konuşmak lazım. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor. Bazıları iyi bir okur olarak kalmalı ve bunun için çabalamalı.

0: mesuliyetinden bahsettiniz. Aha. Çocuk kitabı yazmanın sorumluluğundan söz ettiniz. Bir de estetiği, zevki var gibi geliyor bana. Aslında vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi az önce yazar uyursa okur da uyur. Evet. Yazar bir şeyle ilgili heyecanla anlatmışsa ancak okur heyecanlanabilir. Hakikaten çok büyük bir akışına kapıldığımı hissettiğim şeyler oluyor. Hı-hı. Çocuğa yazmanın, çocuk edebiyatı üretmenin estetik zevki, dili ne? Nasıl oluyor?
1: O kadar önemli ki, yani çocukların yetişkinler gibi edebi bir metinden zevk alabileceğini bazen göz ardı ediyoruz. Bir çocuğun bir kitaptan edinebileceği ilk ders, kitabın eğlenceli bir şey olabileceğidir. Bunu atlarsak onun okuma hayatına çok kötü bir başlangıç yapmış oluruz. Yalnız bu eğlenceden kastım sadece fantastik hikayeler, maceralı bir takım hani koşuşturmalı öyküler değil.
0: Eğlence derken tür olarak mizahtan zevki, da bahsetmiyorsunuz.
1: Okuma zevkinin bizzat kendisi zaten eğlenceli bir şeydir ki bir yetişkin olarak biz bunu zaten tecrübe ediyoruz. Çocuklar okudukları metinden tad almalılar. Eğer onların okuma zevkini bozarsak şöyle bir şey oluyor. Ağız tadı bozulan birisi yani kötünün tadını alamadığı gibi iyinin tadını da alamaz. Çocuklara bunu yapma hakkımız yok. Erken yaşta onların okuma

0: mesuliyet işi dediniz ama zaman hızlı akıyor, değişim hızlı oluyor. Değişim tabii ki yeni bir durum değil insanlık için. Fakat hızlandığını da belki teşhis edebiliriz bakarak. Onlarca yıllık yazma serüveniniz var. Farklı nesillere yazdınız ve yazmaktasınız dolayısıyla. Okur profili hep yetişkinler için söylüyoruz ama çocuk için de aynı kalıyor mu yoksa değişiyor mu?
1: Tabii ki ortalama 10 yılda bir radikal değişiklikler oluyor nesiller üzerinde. Fakat şöyle düşünüyorum, bu konuda hiç karamsar ya da ümitsiz değilim. Kıyamete kadar insanlar ellerinde tutabilecekleri kitaplar okuyacaklar. Yani şöyle bir takım fütüristik filmlerde biliyorsunuz hani insanlar artık eskisi gibi beslenmezler. Bir takım hapları bilmem neleri yiyerek karınlarını doyururlar gibi bir konular işlenir. Bunun hiçbiri gerçek yemeğin tadını insanlara vermeyeceği için her zaman gerçek yemekler, gerçek tabaklarda, gerçek çatal bıçaklı yenecek. Kitap da böyle. Yani dijital araç gereçler istediği kadar çoğalsın. İnsanlar ellerine alıp yani sayfalarına dokunabilecekleri kağıttan ya da başka malzemelerden olabilir. Materyaller üzerinden okumaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ya olmayabilir de bu öngörüm yanlış da çıkabilir. Fark etmez. Asıl olan metindir. Bir şekilde bir metinle muhatap olacaklar. Yani burada bunun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekanın bu işi elimizden alıp almayacağı meselesinde sorarsınız büyük ihtimalle. Arkadaşlarım da bana sık sık yapay zeka kitap yazıyormuş. Sence yazabilir mi roman falan diyorlar. Yazar diyorum. Gayet de iyi yazar. Çoklarından da iyi yazar. Çünkü yapay da olsa bir zekası var neticede. Fakat bu onu yazar yapar mı? Mesele bu. Peki onun yazdığı metinleri okuyanları okur yapar mı? Ve okurla yazar arasındaki kurulması gereken o organik bağ kurulabilir mi? Bu konular farklı. Bunları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında yapay zeka çok iyi yazıyor değil. Biz çok kötü yazmaya başladık. Çok yapaylaştık. Dolayısıyla yapay zekanın yazdığı metinler bize çok iyi gelmeye başladı. Yapay zekanın insanlaşması, insansı tavırlar göstermesi, insan gibi metinler ortaya kurması onun açısından büyük bir gelişme ve insanlığın iftihar edeceği bir nokta bu. Sorun insanların yapaylaşması.
0: Sosyal mesajımı vermek istiyorum. Yapay zeka insanlaşıyor ama biz de insanlaşalım lütfen daha fazla galiba. Mesele bu biraz.
1: Çünkü yapaylık söz konusu olduğunda biz hiçbir zaman onu geçemeyiz. O da organiklik ve yaşanmışlık söz konusu olduğunda bizi geçemez. Hissetmek, akletmek, düşünmek konusunda bizi geçemez. Empati ve şefkat göstermek konusunda bizi geçemez. Biz kendi alanımızda kalırsak yapay zekanın bizi geçme ihtimali yok. Ama biz o alandan çıkarsak zaten hani bizi o alandan dışarıya itikledikleri için yapay zeka bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladı. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin gelip geleceği en muhteşem ilerlemelerden bir tanesidir. İnsanlık olarak bununla iftihar bile edebiliriz. Ama insanlık geriye gitti.

0: Teknoloji kısmıyla ilgilendik daha çok yazarlığın, okurluğun ama yine ben çocuklara döneceğim. Acaba yetişkinler üzerinden konuşuyoruz. Dilin daralması, haznesinin daralması, nüanslı biçimde kelimeleri, kavramları kullanmanın zevkinden uzaklaştık. Yetişkin okur böyle ama ne varsa yetişkinde çocuğa da onu aktaracak. Çocuklarla ilgili durum nasıl? Şunda hemfikiriz, zehir gibiler. Almaya açıklar. Bugünün çocukları gibi yok. Doğru. Peki o almaya sonsuz açık zihinlere ne verebiliyoruz?
1: Evet, zehir gibiler deyince şu aklıma geliyor benim. Şimdi böyle vazo gibi koyduğumuz yerden duran çocuklara uslu deriz genelde. Bu akıllı anlamına gelir. Böyle yerinde duramayan, sürekli sorular soran, aykırı düşünceler ortaya koyanlar da zehir gibi deriz. Bu bizim toplumsal şuur altımızda sorgulamaya, özgür düşünceye ve zekaya dair nasıl bir korku varsa artık bunun dışa vurumu gibi geliyor bana. Evet, zehir gibiler gerçekten. Kelime ama kelimesizlik ve kelime haznesinin bu fukaralığı onların zekalarını ortaya çıkarmayacaktır. Burada büyük bir sorun var. Kelimeler giderek azaldılar. Eski metinleri sadeleştirerek anlamazlar diyerek önlerine koyduk. Yeni yazdığımız metinlerde mümkün olan en sade ve en az kelimeyle edebiyat yapmaya kalktık ve çocukların kelime haznesi neredeyse dibe vurdu. Yani şu bugün

0: yağmur ormanlarındaki kabilelerin çocuklarıyla aynı kelime sayısına sahipler. Fakat şöyle bir durum var. O kabilenin bütün kelimesi o kadar zaten ve çocuklar hepsini biliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları yok. Fakat bizde durum öyledir. Kelimelere enfiye kutusu, eşek semeri, ne bileyim atnalı gibi yani ya da lambalı radyolar gibi işlevini yitirmiş, tedavülden kaçmış eşyalar, müzelik eşyalar gibi davranamayız. Onlar Adem peygamberden biri. Bizim duygularımızı ve hislerimize giydirerek görünür hale kıldığımız elbiselerdir. Onlara yabancılaşırsak, onların görünür hale kıldığı, ifade ettiği duygulara ve hislere de yabancılaşırız ve artık onları hissetmemeye başlarız. Fakat kaybettiğimiz bu duygu ve hislerin yeri boş kalmaz. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz başka duygular, başka hisler gelip oraları doldururlar. Acilen çocuk kitaplarında zengin kelimeler kullanmaya başlamalıyız. Her yaş grubu için farklı sözcükler, lügatlar hazırlamalıyız. Ve çocuklar roman okur gibi, hikaye okur gibi sözcük okumaya başlamalılar. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ifade edemez hale geldiler. Onlar bize anlatamıyorlar, biz onları anlamıyoruz ki bu duruma biz sebep olduk kesinlikle. Ve gençler hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorlar, empatik değiller. Düşünce dünyaları çok dar gibi bir takım ithamlarla şimdi onları suçluyoruz. 150-200 kelimeyle ne yapmalarını bekliyorduk? Var olan zekalara ışıldamadı, ortaya çıkmadı. Düşünce kabiliyetleri derinleşmedi. Oysa kelimeler ve kavramlar arasında ilişki kura kura bu kabiliyeti geliştirebilirlerdi. Bu sığlık onların kabiliyetlerini, yaratılıştan sahip oldukları bütün istidatları köreltti ve ortaya çıkmasına engel oldu. Toplumsal bir afezinin eşiğine gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Acilen yapmamız gereken şey sabahtan akşama kadar bu sorunu dile getirmek değil. Çünkü bazı bu sorunları sürekli dile getirmek onların sorun olarak kalmasına sebep oluyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında metin üreten yazarların dillerini acilen zenginleştirmeleri, zaten dilimizde var olan o harikulade kelimeleri tekrar kullanıma almaları gerekiyor.
1: Şu korkudan nasıl kaçınacağız peki? Çünkü az önce siz söylediniz, bu aslında sadeleştirme bir çözüm yolu olarak görünmüştü. Kadim geleneğin, kadim edebiyatın, eski edebiyatın, geleneksel edim nasıl söylersek onu bugüne taşıyabilmek, güncelleyebilmek, yeni nesillerin kullanımına açmak, istifadesine sunmak için bulunmuş bir çözümdü. Fakat sadeleştirme ile birlikte esere de haksızlık ettik, kuruttuk, çöle çevirdik onu. Bir
0: Kesinlikle.
1: tadı kalmadı. Oradan edebiyatla dünyasını zenginleştirebilme, zihnini genişletebilme imkanını da gencin çocuğun elinden almış olduk. Fakat bugün bu kitabı eline verdiğimizde bilmediği yeni, yani 3 yaşında bir kelimeyle karşılaşmasıyla 23 yaşında karşılaşması arasında çok büyük fark
0: Evet.
1: var ve bu bir sorun. Zannettiğimiz gibi 3 yaşında bunu alması zor değil, 23'ünde alması zor hayatına.
0: Kesinlikle.
1: Bu kitlendiğim yerde ben de karamsar değilim, olmak istemiyorum ama nasıl çıkacağım?
0: Yani çözümü kolay. Zengin metinler yazacağız. Gerekirse kitapların soluna, altına işte biz bu düşünce yolculuklarında bunu yaptık. Arkasına bir lügat koyduk. Bunları koyacağız. Ve satış pazarlama endişesini bu konuda gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü bu sadeleştirmenin, bu sade dille yani basit sade dille yazmanın altında yatan bir etken de biraz işte çocuklar anlamaz, anlamazsa okumaz, okumazsa almaz mantığı var ki bunu biz kendi bindiğimiz dalı kestik. Muhteşem bir dil, muhteşem bir anlatma kabiliyeti olan bir dilden faydalanmadık ve bu hale getirdik yani kullandığımız dili. Şimdi yazarlar olarak çok zorlanıyoruz istediğimiz konuları anlatmaya çünkü elimizde kelime kalmadı. Bildiğimiz halde kullanmaktan çekiniyoruz. Ha ben çekinmiyorum ayrı bir şey. Artık çekinmiyorum. Hatta fazla kullandığım konusunda eleştirilere maruz kalıyorum. Diyorum ki çocuklar ellerindeki cep telefonuyla aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Oraya ben Merdüm Giriz yazdıysam onu bulmaları 3 saniyedir onlar için. Ne anlama geldiğini ve bir kelime öğrenecekler. Bundan onları da mahrum etmem. Ben kendi dilimin rengini de soluklaştırmam. Bu kelimeleri rahatlıkla kullanırım. Bunu yapmamız lazım. Bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kelime sayısını arttırmak durumundayız. Yazamıyorlar. Zaman zaman öğretmen arkadaşlar çocukların yazdığı metinleri bana gösterip fikrimi sordukları oluyor. Çok kötüler. Ama onları yazan çocukların duygu dünyası, hayal dünyası, akıl ve kalp dünyasında hiçbir sorun yok. Harikulade ve çok zengin. Onu ifade edebilecek kelimeden mahrumlar sadece. Kelimeleri yok. Aynı anlama gelen farklı

farklı kelimeler bilmedikleri için bir metni okunmaz hale getiren gereksiz kelime tekrarı hatasına çok düşüyorlar. Ve bu da kendi metinlerinden bile onları tat alamaz hale getiriyor. Buradan başlıyor. Yani yazmak isteyenler yazamıyor, konuşmak isteyenler konuşamıyor, konuşsa da derdini anlatamıyorlar. Derin derin düşünmek isteyenler de zihinlerindeki eksik kavramlardan dolayı puzzle'ı bir türlü tamamlayamıyorlar. Anlattığımızı anlamıyorlar. Tabii ki anlamazlar. Çünkü anlamayacaklarını düşündük senelerdir.

0: Son soru. Bu ağaç yola nasıl devam edecek? Nasıl bir meyve verecek?
1: Ağaç olduğumu düşünmüyorum bir kere. Yazarlığın sürekli uzayan bir ağacın tepesine çıkmak olduğunu düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum. Asla zirveye çıkamayacaksınız. Fakat yukarılara doğru tırmandıkça, yani tırmanmayı bırakmaz ve devam ederseniz her zaman gördüğünüz manzara bir gün öncesinden daha muhteşem bir hale gelecek. Ve yukarılara çıktığınız için daha çok insan sizi görecek, nerede olduğunuzu bilecek. Ama asla zirveye varamayacaksınız. Böyle bir şey yok.

ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Temsil heyeti başlıyor. İç siyasette ve diplomaside hareketli bir hafta içerisindeyiz. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tabii özellikle içeride gemi kazaları önemli gündem maddelerinden bir tanesi. İlk olarak acı haber Girne açıklarından gelmişti. Daha sonrasındaysa bir sabah uyandık. Silivri'de yeni bir kaza yaşandı. İki gemi çarpıştı. Gemilerden bir tanesi battı. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeydi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden son dakika gelişmelerini paylaştı. Bu konuyu da yine uzman konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Türkiye çok yönlü diplomasi harekatının meyvelerini yiyor. Evet, bir bakıyorsunuz NATO zirvesi başkent Ankara'da. Diğer taraftan Mekke İttifakı için taraflar İstanbul'da bir araya geliyor. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede? Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılıyor. O Liderler Zirvesi'nde de önemli bir görüşme gerçekleştirdi Erdoğan. Kimdi misafiri? Aslına bakarsanız ev sahiplerinden de bir tanesiydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o görüşmeden neler yansıdı? Uçakta Bişkek dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamaları da yine gündemimize aldık. Onları da konuşacağız. Terörsüz Türkiye süreci tabii ki önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Erdoğan'ın da açıklamaları vardı ama bazı odaklar sporu, özellikle de futbolu terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için alet edinmeye başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda bazı açıklamaları var. Ahmet Spor'dan bahsediyorum. Ahmet Spor terörsüz Türkiye provokasyonlarına alet mi edilmeye çalışıyor? Bu konuyu da yine konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Terörsüz Türkiye dediğimizde terörsüz bölge hedefi tabii ki önemli noktalardan bir tanesi. SDG Suriye'ye entegrasyon tamamlandı ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. TSK SDG'nin Suriye'deki her adımını yakından takip ediyor açıklaması burada altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. İç siyasette en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tabii ki CHP ve İyi Parti gerilimi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bıçaklar çekildi. Kınlarına tekrar da girmiyor. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu tekrar aynı karede görüntülendi. Tokalaştılar. O tokalaşma acaba buzlar eriyor mu sorusunu akıllara getirmişti. Özgür Özel bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gönlüm çok kırık. 80 yaşında bir adam bana elini uzatmış. Eli havada mı kalsın ifadesini kullandı. Bu konuyu da değerlendireceğiz. Kimlerle beraberiz bugün? Hemen şöyle kıymetli konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan yine her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar yayınımıza. Mustafa. Teşekkürler.
0: Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever bizlerle. Saygıdeğer hocam. Kırmadınız geldiniz.
2: Sağ olun. Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nuri Salık bizlerle. Saygıdeğer hocam. Kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
3: Ne demek Mustafa Bey. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: İki uzman konuğumuz olacak. Onlardan ilki de Kaptan Zafer Akbulut Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı. Zafer hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Zafer hocam birazdan bizi duyacak. Şimdi rejideki arkadaşlarım da kendisiyle tekrar iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bugünkü ana gündem maddelerimizden bir tanesi tabii bu yaşanan gemi kazaları. Şimdi bunlardan en sonu Silivri'de yaşandı. Marmara Denizi'nin en derin noktalarından bir tanesinde meydana geldi. Şöyle kısa kısa sizlerin değerlendirmesini alarak başlayayım gündeme ilişkin. O sırada da Zafer Akbulut'un bağlantısı bir yenilensin. Tekrar kendisine merhaba deriz. Nur hocam sizinle başlayalım. İki kaza.
3: Evet Mustafa Bey, tabii öncelikle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Elim hadiseler, yani keşke olmasaydı diyeceğimiz hadiseler ama ne yazık ki bazen bu tip kazalar vuku bulabiliyor. Şimdi tabii arka arkaya gelmesi bu hadiselerin de biraz açıkçası gündemin buraya doğru yönelmesini beraberinde getirdi. Tabii net bir yorum yapabilmek şu açıdan mümkün değil. Yani bir takım videolar çıktı. Ben de gördüm o videoları. Özellikle Girne'de o yaşanan gemi hadisesinde.
0: İşte
3: bir takım, evet yani inanılmaz görüntüler. Yani yürek dayanacak gibi değil. Tabii burada bir ihmal olduğu da anlaşılıyor. Yani ilk etapta atılan adımlardan. Tabii bütün bunlar soruşturmalar neticesinde savcılık makamının hem Türkiye Cumhuriyet Devleti hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak yapacağı çalışmalar neticesinde Girne'deki hadise özelinde bir netice ortaya çıkacaktır. Çünkü insanlar yakınlarını kaybettiler. Büyük bir acı. Yani onların da yüreklerinin ferahlatılması lazım. Yani kaptandan kaynaklı bir ihmal mi var, yoksa gemi çok eskiydi, aslında kullanılmaması gereken bir gemi mi kullanıldı? Bütün bunlar tabii hem savcılık makamı hem ilgili devlet birimlerinin yapacağı araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Tabii evet. Girne'deki hadise ötesinde bu şeyde vuku bulan Silivri açıklarındaydı herhalde, değil mi? Hı-hı. Yanlış duymadıysam, okumadıysam. Tabii orada iki geminin bir çarpışması, kazası söz konusu. O tabii biraz daha enteresan bir kaza. Orada da neden bu kaza oldu? Hani bir navigasyon üzerinden göremediler mi? Şimdi onu uzman konuklarımız bize tabii daha detaylı açıklayacaktır. Orada da neyin ihmali var? Yani mekanik sistemlerde mi bir sorun oldu, yoksa insan kaynaklı beşeri bir kusur nedeniyle mi bu kaza vuku buldu? Bütün bunlar tabii yapılan araştırmalar neticesinde evet. Kara kutu

0: da incelenmesiyle ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum Mustafa
1: Sayın
0: Bey.
1: Sayın Fadime Özkan.
2: Mustafa, ben de tabii öncelikle üzüntümü dile getirmek istiyorum. Her iki kazada doğrusu bizi çok üzdü. Bir de peş peşe gelmiş olması daha doğrusu, hani tam Girne'deki büyük deniz kazası, gemi kazasına üzülürken ve acaba ne oldu, neden oldu diye detaylara hakim olmaya çalışırken, bu defa Silivri'de bir gemi çarpışması kazası ve her ikisinde de kayıp vatandaşlarımız var. Tabii devlet bütün gücüyle, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi imkanlarıyla, hem de Türkiye bütün imkanlarıyla orada hem arama kurtarma hem de soruşturma bakımından. Bugün sen de hatırlattın aslında, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında Zeki Aktürk Paşa'nın yaptığı açıklamalar, hani Türkiye Deniz Kuvvetleri'nden çok kıymetli onlarca gemi ve personel orada arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Tabii hani kurtarılan şahıslar kardeşlerimizin yanı sıra kaybettiklerimiz ya da kayıp durumda olanlar var. Bunların hepsi ciğerimizi yaktı doğrusu. Gülcan Gürdal'dı yanlış hatırlamıyorsam, lütfen beni düzelt. Bulabildiği tek can yeleğini üzerinden çıkartıp 9 yaşındaki kızına giydiren, onun hayatını kurtaran ama kendisi hayatını kaybeden bir kız kardeşimiz, dolayısıyla da ayrıca hani onun o kahramanlığı, fedakarlığı bakımından da orada o felaketi yaşarken can havliyle birbirlerine tutunmaya çalışan insanların halleri de hakikaten çok üzücüydü. İnşallah her biri kayıp olan herkes hani canlı bir mucize olsun ve canlı olarak bulunsun, ailelerine kavuşsunlar isteriz. Ama öte taraftan tabii ki hani bir ihmal olduğu, bir her iki kazada da ihmaller zincirinin bir araya gelmesiyle bir şey yaşandığını anlıyoruz. Yani Girne'deki işte yolcular kendileri geminin su almaya başladığını hem çekmişler, kayıt altına almışlar, hem gemi personelini haberdar etmişler. Buna rağmen hani onun dikkate alınmadığı, savuşturulduğu anlaşılıyor. Her
0: hatta
2: zaman olan bir şey.
0: Hatta fırtınalı bu havada çıkılmasın gibi.
2: Tabii başka gemiler çıkmamış,
0: evet,
2: bir uyarı var.
0: Evet.
2: Buna rağmen çıkılmış geminin zaten kendi yapısı aslında bu tür dip dalgalara karşı dayanıksız olduğu da anlaşılan bir gemiymiş ki bir yerden ön tarafından su alınca hızla batma durumuna, alabora durumuna geçmiş. Orada gerçekten hani mesela Gülcan kardeşimiz de yaşadığı şey, bir tane bulabilmiş. Oysa iki tane olabilmeliydi o can kurtaran yeleği. İki tane olsaydı o da hayatta olacaktı. Yani demek ki o kargaşa anında ya temin edilemedi yahut da hakikaten sayı olarak azdı can kurtaran yelekler. Yani bir tahliye sorunu olduğu da, kaptanın zaten lisansının son derece güvensiz, son derece karmaşık süreçlerle alındığı, temin edildiği anlaşılıyor. Hani bu denetlemelerin neden eksik olduğu, nasıl yola çıktığı hakikaten çok üzücü. Bir de hani tek tek şimdi kazayı konuşuyoruz, sayılar üzerinden konuşuyoruz ama hani tek tek insanlara baktığımızda yani hikayelerin yarım kaldığını görmek de çok acı verici. Bugün yine bir video, belki siz de görmüşsünüzdür. Orada çalışmaya giden bir baba evine dönüyor. Çocuklarına oyuncak almış. Onun çantasını bir açıyorlar ki oğulları için aldı. Oyuncaklar çıkıyor. Ya şimdi bu yarım kalan hikayelerle onların yakınları hayatlarına devam edecekler ve tabii ki bu büyük bir ızdırap. Şimdi Gülcan kardeşimizin kızı bugün cenaze vardı. Bugün defnedildi yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kızı bu bilgiyle yaşayacak. Annesini özlerken aynı zamanda annesinin kendisini kurtarmak için hayatını feda ettiği bilgisiyle de yaşayacak. Bunların hepsi zor konular. İşin tabii ki hukuki soruşturma boyutu ve gereğinde de yani hüküm neyse, suçlu bulunurlarsa cezalarını çekeceklerdir. Ama hani bu insani boyutu çok yaralayıcı. Kaldı ki Silivri'deki kazada da benzer bir şey var. Açık bir ihmaller zinciri. Yani her iki geminin de yani kolay kolay yani koca bir denizde iki geminin kolay kolay çarpışmaması gerekiyor. Evet. Açık deniz burası. Hani bir boğaz vesaire değil. Zaman zaman İstanbul Boğazı'nda da bazı çarpışmalar olabiliyor mu? Dar bir alan, hani o daha mümküne yakın görülebilir. Ki onun da bir takım şeyleri vardır. Hani rehberleri vardır, izlemeleri evet. gereken rotalar vardır, kıyıya ne kadar yaklaşabilirler, sınırlar vardır. Onun da bir kurallar silsilesi vardır da burası açık deniz.
1: Doğru.
2: Buna rağmen hani nasıl oldu da çarpıştılar? Aralarındaki yazışmalar ortaya çıktı. Biraz sonra siz şimdi uzmanları bağlayacaksınız. Onlardan dinleriz. Ama inşallah kayıp olanlar sağ salim ailelerine kavuşsun. Kaybettiklerimiz için de taziye bildirmek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
1: Ya şimdi kazalar geliyorum demez ama 2026 yılında hani böyle arka arkaya iki tane gemi kazasının yaşanması da akıllara çok fazla soru işareti getiriyor. İster istemez dışarıda vatandaşlar konuşuyorlar, soruyorlar. Hani kamuoyunun aklındaki o soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Ne kadarı kaza, ne kadarı ihmal? Acaba başka noktalar var mı, yok mu? Zaten bu tarz soruların aydınlatılması için genelde soruşturmalar yürütülür. Şu anda da çok titiz soruşturmalar yürütülüyor. Bülent Hocam, siz ne diyorsunuz?
3: Yani vallahi kıymetli hocamın dileklerine de katılıyorum ben de. Öncelikli olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok zor süreçler. Hem biraz daha işi kendi uzmanlık alanımızdan, güvenlik boyutundan bakmak lazım. Biraz Fadime'nin bahsettiği yani burada çok standartlaşmış olması gereken güvenlik mekanizmalarının bulunması gerekiyor. Bizim mantıken iş budur. Yolcu da taşıyorsanız, işte bir yük gemisiyseniz de çok da aslında teknolojinin de son derece geliştiği bir dönemdeyiz. Eskisi gibi böyle bir sisli hava vesaire o durumlarda bilebildiğiniz gibi gemilerde belli başlı güvenlik mekanizmaları var. Kişilere göre bir takım kurtarma planları bulunduğunu biliyoruz. Mesela Girne'deki kazada normalde bütün o mürettebatın son derece eğitimli olması gerektiği ortada açık. Böyle bir kazaya karşı insanları...
0: Asgari ekipmanın olması
3: tabii, lazım. Tabii yani ona göre yönlendirmeleri, ona göre bir defaatle yapılması gereken bir takım tatbikatların olması gerektiğini biliyoruz. İşte bunların biraz daha belki denetlenmesi meselesi gündeme gelecek diye düşünüyorum ben. Yani özellikle bu İstanbul tarafındaki kazada da bir sürü soru işareti yine mevcut. Burada karşılıklı olarak hatta konuşmalarının bile kayıtları var kaptanların. İşte burada geçiş üstünlüğü kimdeydi? Bu şey denilen call reg denilen işte geçiş önceliği meselesi var orada. Daha hafif olan geminin mesela yüksüz olan geminin öncelikli olarak manevra yapması gerekiyor vesaire. Bunlara niye uyulmadı? Yani göz göre göre ki böyle bir dediğim gibi biliyorsunuz radar gibi sistemler var, elektronik yön bulma sistemleri var.
0: Orada bir var.
3: Tabii orada bir soru işaretleri mevcut. Yine diğer kazada kaptanın kimliğiyle alakalı olarak da kaptanlık kimliği daha önce alınmış, başka bir yerden alıp Yunanistan'da onaylatmış vesaire. Uzak Doğu'da bir ülkeden alınmış. Sahte deniyor bilmiyorum bir takım iddialar var. Yani biraz bizim insanımızın belki şöyle söylemek lazım. Daha çok bunlara dikkat edilmesi gerçekten gerekiyor. Belki denetleme mekanizması tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve biliyorsunuz bu arada bunlar yalnızca Türkiye için geçerli kurallar değil, uluslararası hem havacılık hem de denizcilik anlamında uluslararası standartlar. Yani bir ülkenin kendisine göre bunları daha düşük ya da daha yüksek göstermesi gibi bir durum yok. Özellikle uluslararası standartlara bağlanmış güvenlik prosedürleri bunlar. Ancak her iki kazada da maalesef bu prosedürlerin çok yerine getirilmediği, gözden kaçırıldığı veyahut da hazırlıksız yakalanıldığı işin doğrusu maalesef böyle ölümle sonuçlanıyor. Ve aslında Fadime Hanım az önce söyledi en üzücü olan da bu kazaların herhangi bir şekilde can kayıplarının maalesef giderilememesi. Maddi olarak bir şekilde bu kayıpları belki yerine getirebiliyorsunuz ama manevi anlamda maalesef orada itip giden o canların kayıpları herhangi bir şekilde karşılanamıyor. Ve bununla beraber de her iki kazadan sonra da aslında daha ben işlerin biraz daha sıkılaşacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi her iki kazanın olduğu alan da aslında deniz trafiğinin yoğun olduğu alanlar. Önümüzdeki dönemde tekrar bu kazaların olmaması benzer biçimde iyi araştırılması gerekir. Çünkü yayından önce konuşuyorduk aslında Fadime Hanım'la. Yani özellikle Girne'deki kazada bizim evet. kafamızda da bazı soru işaretleri var. Dışarıdan bir müdahale mi oldu? Hep bunların hepsinin araştırılması lazım. Bu anlamda da gerçekten Türkiye bir kez daha aslında gücünü gösterdi. İki tane çok bu gemiler epey derindeler bu arada Mustafa Bey. Biri 900 metrede, biri 520 metrede diye açıklandı. Buralarda araştırma yapabilmek her devletin başarabildiği bir şey değil. Bunu da söyleyeyim. Robotik mekanizmalar her devlette yok. Bu anlamda daha önceki kazalarda bizim deniz anamızda bulunmayan kazalarda da Türkiye defaatle yardıma gitti bu çerçevede. Derinde araştırma yapmak gerçekten son derece zor, uzun, meşakkatli bir iş. Dip akıntıları var. Şimdi uzmanlarımız daha iyi açıklayacaktır meseleyi. Ancak işte Bir yandan da bu kazalar tabii ki bize de bir tekrar tekrar ders alma fırsatı da çıkartıyor. Tekrar bir eksikliklerimizi gözden geçirmek. Belki bu gemiler

0: gemilerde çalışan, bilhassa yolcu gemilerinde çalışan insanların biraz daha eğitimlerinin ön plana alınması, biraz daha özen gösterilmesi. Çünkü bizler de biliyorsunuz tatil yörelerinde bulunuyoruz. Bu tip teknelere biniyoruz. Bazen böyle bir, nasıl söylemek lazım? Sanki o yoğunlukla beraber bir takım işler gözden kaçırılıyor. Biner binmez yapılması gereken bir takım prosedüre dikkat edilmiyor. Bazen fazla yolcu alınıyor vesaire. Yani bu tür ufacık işler bile, Mustafa Bey, bir şey olmaz diyeceğiniz işlerden bile maalesef acı sonuçlar çıkabiliyor. Bu çerçevede de işte araştırmanın sonucunda ne olduğunu zaten kamuoyuyla beraber bizler de öğreneceğiz. Tekrar diyeceğim ya, çok gerçekten zor süreçler, üzücü süreçler bunlar. Bir daha tekrarlanmaması temennisiyle, tekrar bu tür işlerin üstünden geçilmesi temennisiyle diyeceğim ben de.
1: Yani sıkıntılı durumlar. Bakıyorsunuz 2026 yılının ortasında arka arkaya yaşanan gemi kazaları. Bir tarafta kayıp 10 personel
2: Yani tabii bu
1: var.
2: kadar
1: 10 gemi
2: teknolojinin
1: adamı
2: gelişmesi
1: var. Hani sertifikasyonlar bugüne kadar çok iyi denetleniyor normalde ama gemi kaptanı ile alakalı Girne'deki kazada çok büyük handikaplar var. İşte Honduras'tan gemi
0: soru işareti.
1: lisansını
0: Doğru.
1: aldığı, Honduras'taki o gemi lisansının Türkiye'de kabul edilmediği yönünde bazı şeyler var. Yani diğer tarafta bu gemilerin takipleri nasıl gerçekleştirildi? Şimdi bakıyorsunuz radar görüntüleri var. O radar görüntüleri bodoslama gidiyor. Yani birbirleriyle olan görüşmelerde işte sancak yap, iskele yap tartışması var.
2: Evet.
1: Hani bu tartışmaya gerek var mıydı? Sizin az önce belirttiğiniz bazı noktalar vardı. İşte boş olan geminin manevra yapması, dolu olan geminin yoluna devam etmesi gibi bazı kaptanlar var. Diyorlar ki ya burası bir otobandır. Otobana en son giren yön değiştirir. Ama bu tarz bir kazada göz göre göre geliyorum derken hani kardeşim öncelik bendeydi, sendeydi tartışması yapmaktansa kaçınma manevrası yapılabilir miydi?
2: Tabii.
1: Hani çok fazla konuşulan,
0: Doğru.
1: tartışılan mevzu var. Bu gemi takipleri nasıl gerçekleştiriliyor? Bu takip sistemleri gemilerden çıkartılabilir mi? Başka bir tekneyle orada radar izi verilebilir mi? İşte telsiz konuşmaları manipüle edilebilir mi? Edilemez mi? 900 metre derinlikteki bir geminin enkazı nasıl bulunacak? Kaç günde bulunacak? Orası ayrı bir mevzu. Diğer tarafta 550 metre derinlikte başka bir enkaz var. O enkazla alakalı çalışmalar nasıl yapılacak? Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız varsa onlarla alakalı çalışmalar nasıl olacak?
2: Tabii şunu da söylemek lazım Mustafa Bey. Yani bu trafik kazası gibi böyle sık olan
3: Tabii.
2: bir şey değil yani gemi kazası. Hani böyle çok sık duyduğumuz bir hadise değil gemi kazaları. Hani biraz arka arkaya olması açıkçası bizi de yani işkillendirdi veya bu konu üzerine düşünmeye hepimizi sevk etti. Yani bu kadar nadir olan hani iki geminin çarpışması mesela hani açıkçası ben hatırlamıyorum yani
3: Evet.
2: böyle iki gemi
3: Nadir görülen
2: ya da
3: olaylar.
2: çok çok nadir olan bir hadise. Neden hani bu iki gemi birbiriyle çarpıştı? Hani bir inatlaşma mı oldu? Çünkü muhtemelen hani kaptanlar en azından ben de hani
0: Hocam gemi olarak da inatlaşmazsınız herhalde değil mi?
2: işte
0: Bir
2: yani
0: arabayla
2: bilemiyoruz
0: yani
2: hani az önce
0: enteresan.
2: Mustafa yani olması
0: Doğru,
2: gereken o
0: çok enteresan.
2: yani
1: Yani birisi
2: bir
1: sancak
2: şey
1: diyor, birisi iskele diyor.
2: ne oldu yani
1: Sancak
2: orada?
1: geçişi yapacaklarmış güya. Onların tabii tabirleri çok daha
0: Evet.
1: farklı. Onlar yani tekniği yani yan yana bir geçiş
2: Ama
1: düzenlemesi
2: şöyle
1: planlanmış için bir
2: Mustafa
1: türlü
2: Bey,
1: geçemiyorlar.
2: şimdi benim
1: Doğru.
2: araştırdığım kadarıyla yani tabii biz konunun uzmanı değiliz ama yani bu tip gemilerde bu tip kazaların vuku bulmaması için mutlaka manevra yapacak bir alan olması lazım. Yani o manevra neden yapılamadı
1: Ya
2: işte. Mesele o.
1: koskoca Marmara
2: Evet
1: Denizi.
2: yani o manevra yapılsa belki kaza engellenmiş olacak. İşte sonuçta insanlık yani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır gemicilik var. Yani hani bunun yerleşik kuralları var. Bülent Bey'in dediği gibi. Hani neden bir kaza oldu da son anda çünkü benim bildiğim kadarıyla yani araştırdığım kadarıyla son ana kadar yani o kazaya ramak kalana kadar yine bir manevra yapma durumları var kaptanların. Yani neden bu yapılamadı? Bunların şimdi az önce söylediniz Mustafa Bey teknoloji çok geliş. Yani bundan 500 yıl önceki gemicilik teknolojisiyle şimdiki arasında uçurum vardı ya
0: Ya,
2: dağlar kadar fark var.
0: aynen hocam yani şey de söylemek lazım aslında çok da gemilerin yükü nedir vesaire. Şimdi bunların da hepsi tabii tartışma
2: İşte
0: konusu şu
2: bunlar
0: an kamuoyunda.
2: araştırılacak. Şu anda halihazırda
0: Bakacaklar yani.
2: bununla ilgili hani bir takım bilgiler yansıdı ama
0: 11 dakikada battı iddia ediliyor
2: işte
0: mesela
2: nasıl
0: İstanbul'daki
2: batıyor
0: kazada. Bu
2: 11
0: evet
2: dakikada
0: yani
2: gibi.
0: normalde hep uzmanlar dinlediğimiz kadarıyla, konuştuğumuz kadarıyla bunun çok imkansız olduğu,
2: Evet.
0: imkansa
3: Ama
0: yakın olduğunu
3: saç
0: söylüyorlar. Çok
3: yüklüymüş.
0: hızlı işte.
3: Saç yüklüymüş. Ağır bir tonajını da söylüyorlar ama belli bir ağır tonajda saç yüklü bir gemi
1: 400
3: batan.
1: bin ton
3: Evet.
1: civarında
2: İnanılmaz bir
1: rulo saç ve deri
3: gözcü
1: yüklü oldu.
3: olmadığı yani her iki gemide de gözcü zarureti varmış. Yani çıplak gözle de olsa ya da hani makineler, teknolojik aletler marifetiyle de yakında bir gemi olup olmadığı, rotalarının ne olduğunu sürekli takip etmesi ben, gereken.
0: Doğru. Eskiden bu yerde görevler, filmlerden de görüyorsun. Ha yani bir elle gözle
3: yürümesi bakan, hani,
0: doğru.
3: Tabii. Klasik o yelkenli gemilerde tabii. Bile hani bizim zihnimize yerleşen şey bu. Ama bunlarda da bu gemilerde de bir gözcü zarureti bir varmış. De, bir bu ön rapor, bilirkişi ön raporuna göre hani birkaç tane temel nokta var. Geminin batmasına neden olan olmakla suçlanan Alsu isimli geminin kaptanının uyuduğu, dümende ise tecrübesiz üçüncü kaptan olduğu öne sürülmüş. Gemide gözcü olmadığı iddia edilmiş. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde ise otomatik tanımlama sistemi cihazının ya kapalı veya arızalı olduğu, bu nedenle bölgedeki diğer gemiler için hayalet gemi statüsü görünmez
2: konumda. İşte evet, yani navigasyon şey onun görünmesi lazım aslında. Yani.
3: Gözcü olmadığı için yani şeyler de görünmüyor, göstergeler de görünemiyor. Gözcü de çıplak gözle görüp
0: görmediği
3: bir dakika
0: için,
3: gemi
0: doğru.
3: Var çarpışacağız evet. Demediği için böyle bir aynen. Kaza göz göre göre ihmaller zinciriyle oluyor.
0: Yine aslında bir galiba Fadiman değil mi? Bir insan ihmali yine var. Hep, işte ne kadar evet. Teknoloji olursa olsun yine de işte maalesef. Çok basit prosedürler atlandığı için çok üzülerek söyleyeceğim. Maalesef bu tarz kaza elim sonuçları olan kazaları yaşıyoruz. Yani maalesef. Gerçekten son derece üzücü.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'teydi. Bişkek'teki ziyaretinde tabii önemli görüşmeler, önemli temaslar oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Orada uçak dönüşü yaptığı bazı açıklamalar vardı. O açıklamalar noktasında sizlerin de görüşlerini alacağım. Fadime Hanım sizinle başlayayım ilk olarak. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı buradaki önemli noktalardan bir tanesi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha arabuluculuk teklifini tabii ki masaya getirdi. Evet. Önümüzdeki günlerde sizce bir barış konusunda Ukrayna'da bu noktada acaba şey yapılır, masaya getirilebilir mi? Çünkü şu an biraz masadan uzak olan taraf Ukrayna gibi görünüyor. Diğer taraftan Türkiye'nin bu diplomatik rolünü nasıl görüyorsunuz?
3: Ya, tartışmasız bir şekilde Türkiye diplomatik manada zirvede bir konumda. Hani hem kendisinin yoğun diplomatik çalışmaları, ikili çoklu masalarda bulunuyor olması, etkili olması... Hem de tabii ki sahadaki gücünün bir karşılığı, yansıması olarak da Türkiye hemen bütün devletlerin var olan sorunların çözümü konusunda onun hakemliğini, arabuluculuğuna başvurulduğu diğer durumlarda da mutlaka ikili ilişkilerle ülkeler arası ortak işbirliğinin geliştirilmesi konusundan çok cazip bir ülke. Bunu çok açık görüyoruz ve bunu o ülkelerin liderlerinin ağzından duyuyoruz. İşte NATO'da genel sekreter söylüyor, Birleşmiş Milletler genel sekreteri söylüyor, AB yetkilileri söylüyor, devlet başkanları söylüyor. Bir kere hani diplomaside Türkiye'nin hiç olmadığı kadar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etmişti, Cumhuriyet tarihimiz boyunca en yüksek etki gücüne sahibiz demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Diplomatik olarak bir kere diplomatisi gücü olarak Türkiye en güçlü zamanını yaşıyor. Bunu bir not etmek lazım. İşte bunda bir takım tabii ki altyapısı var. İşte bölgesel sorunların çözümü konusunda bölgesel sahiplenme doktrini denilen bir politika yürütüyor Dışişleri Bakanlığımız. Onun dışında 360 derece bakış açısıyla doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde herkesle iletişim ve ilişki halinde olmak konusunda bir kararlılığı var. Bir de yapıcı, yani savaşların sonlanması, çatışmaların sonlanması, barış ve istikrarın gelmesi konusunda bir kararlılığı var ve bunda sahada yansımaları var. Yani hep konuşa geliyoruz ama işte Libya'da Türkiye'nin fonksiyonu, Karabağ'da işgalden Karabağ'ın kurtarılması, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması, iç savaşın sonlandırılması, Doğu Akdeniz'de bir istikrar oluşması için Türkiye'nin önemli adımlar atmış olması, Katar'ın o kuşatmadan kurtarılması gibi şimdi ilk ağızda hani insanın aklına geliveren pek çok farklı konu var. İşte Afrika'yla yoğun ilişkileri, Türkistan coğrafyasıyla artık hani kurumsal bir ilişkinin ilerlemiş olması, işte Şangay İşbirliği Örgütü Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek'e bunun için gitmişti. Bütün o işte 25. yılını kutluyor Şangay İşbirliği Örgütü. O da hani soğuk savaş sonrası o tek kutuplu dünya düzeninin

0: bir arayışın sonucunda ortaya çıkmış bir örgütlenme ve oraya da üyelik perspektifiyle iletişim kurduğu, ilişkiler yürüttüğünü biliyoruz. Dolayısıyla ne her yöne bakan, her yönle ilişkisi olan bir devlet. Şimdi Ukrayna meselesinde de evet senin de dediğin gibi Rusya Devlet Başkanı Putin'le önemli bir görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Uzun da bir görüşme. 90 dakika diye hatırlıyorum evet. Ben. 90 dakika uzun bir süredir yani.
1: Doğru.
0: Hani çok mesele var muhtemelen. Yani dışarıya da Sayın Cumhurbaşkanı uçakta gazeteci arkadaşları cevaplarken ona da ayrıca bir başlık açtı. Ukrayna'daki savaşın bitmesi ve müzakerelerin başlaması konusunda Türkiye'nin tavrını kendisine bir daha söylediğini, Putin'in de bundan yana olduğunu, mevcut sürecin bu şekilde devam etmesinden hoşnut olmadığına ilişkin vurgular yaptı ve tabii ki o arabuluculuk rolünü teklif etti. Hani bu mümkündür. Çünkü işte hani yine hep ola geldiği gibi başa dönüyoruz. Hani 2022 Mart'ında savaş başladı. Daha doğrusu işgal başladı. Mayıs'ında da Mart'ında hemen aslında Antalya Diplomasi Forumu ve sonrasında İstanbul'da Türkiye müdahale etti. Tarafları aynı masaya oturttu ve paraf edilecek bir anlaşma çıktı orada. O gün bugündür de yani o zaman İngiltere ve Amerika'nın doğrudan müdahalesi olmuştu. John Bass mıydı? Doğru mu söylüyorum?
1: Doğru.
0: İngiltere Başbakanı.
2: O zaman Boris Johnson.
0: Boris Johnson.
2: ABD'nin Türkiye Büyükelçisiydi.
0: Evet, hatta Türkiye kökenli. Evet. Yani dedeleri Türkiye'den.
2: Ali Kemal'in torunu.
0: Evet. Onun uçağa atlayıp Kiev'e gittiğini biliyoruz. Hı-hı. Caydırdılar. Ukrayna'yı caydırdılar. Ve o gün bugündür de bir daha o noktaya yaklaşamadı hiçbir devlet. Yani iki devlet de taraflarda. Şu anda da öyle uzlaşacak gibi görünmüyorlar esasen. Hani ikisinin de talepleri konusunda aynı pozisyonda kaldığını, esnemediğini biliyoruz. İşgal ettiği topraklardan çıkmak istemiyoruz ya. Ukrayna'da toprak bütünlüğü sağlanmadıkça imza atmam diyor. Hani ana çatışma noktası orası. Yeniden bir düzlem bulunabilir mi, esneyebilirler mi? O kısmını henüz bilmiyoruz ama savaşta da hani o bir yenişememe durumu var ama Ukrayna şu anda Ukrayna'ya verilen Avrupa'dan gelen destek yoğun bir destek. Özellikle bu insansız hava araçları teknolojisiyle birlikte Ukrayna bir avantaj da elde etmiş oldu. Rusya'nın altyapısına ciddi zararlar verebiliyor. Rusya Ukrayna'ya keza verebiliyor. Büyük bir insan kaybı var. 2 milyon insanın öldüğünden bahsediliyor. Yani bu 4 yıl içerisinde.
2: Korkunç bir rakam.
0: Yani konuşulmayan çok büyük bir ne diyelim? Büyük bir insani facia yaşanıyor. Ve bu sadece işte drone teknolojileri kim kime yardım edecek? Müzakere olacak. Hani çok yüzeysel bir boyutta meseleler konuşuluyor. İnsani boyutunu hiç görmüyoruz garip bir şekilde. Batı da bunu görmüyor. Batı konuşulmasını çok da istemiyor anladığım kadarıyla. Yani ya böyle bir meselede nasıl 2 milyon insan ölür ve bu kadar sessizce geçiştirilebilir? Yani ölen Ukraynalıları yeterince batılı görmüyorlar mı acaba? Hani onların canları çok değerli değil mi acaba Batı için? Hani anladık Gazze'yi konuşmuyorlar da.
1: Tabii.
0: Ukrayna'yı niye konuşmuyorlar? Hani savaşın ilk başladığı dönemlerde o tür kıyaslamalar oluyordu biliyorsunuz Batı medyasında. Bunlar bize benziyor, mavi gözlü, sarı şapkalı diyorlardı. İlginç bir şekilde hani bu konuşulmuyor ama hani gene masaya oturulursa eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ve Türkiye'nin bu arabuluculuğu, kolaylaştırıcılığı sayesinde bu mümkün olabilir. Çünkü Türkiye her iki tarafla da konuşabilen, daha önce hem bu masanın kurulmasını 2022'de mümkün kılan İstanbul'da geçen sene yine müzakerelere ev sahipliği yapmıştı Türkiye. İşte mayın temizleme konusunda, tahıl anlaşması, esir değişimi konusunda Türkiye çok önemli orada müdahaleler olmuştu. Yine doğru adres Türkiye olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı olacaktır.
1: Nur Hocam sizin de düşüncelerinizi alayım.
2: Mustafa Bey ben de katılıyorum yani Fadime Hanım'ın yorumlarına. Savaşın yakın vadede biteceğine dair bir emare ortada yok. Ve savaş

0: giderek Donald Trump yönetiminde Amerika'nın denklem dışına bilinçli olarak çıkması neticesinde bir Avrupa-Rusya savaşı haline dönüştü artık. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ben şu anda çok kritik bir momentte olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Yani bu burada sanki bir saatli bomba var gibi geliyor bana bu savaş bağlamında. Ve bir anda kontrolden çıkabileceğine dair bu meselenin, yani bu savaş dinamiğinin en ciddi endişelerim var. Bakın yine geçtiğimiz pazartesi günü Andy Burnham, İngiltere Başbakanı, Ukrayna'yı ziyaret etti, Kiev'i ziyaret etti. Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama vardı. Patriot teknolojisini, üretim teknolojisini Ukrayna'ya verebiliriz dedi. Fakat aradan bir hafta 10 gün geçtikten sonra Trump bunu veremeyeceğini söyledi. Yani bunların çok gelişmiş silahlar olduğunu, her ülke bunun teknoloji ihracını yapmanın, know-how'unu vermenin doğru olmayacağını söyledi. Ve yine tabii bu bilindik aktör Fadime Hanım'ın da söylediği gibi 2022'den beri aslında meselenin arkasında duran ana aktör İngiltere devreye girdi ve dedi ki eğer ABD bu Patriot'ları sağlamazsa biz bunu sağlamaya hazırız. Zaten Andy Burnham da bu ziyaretinde bunun net olarak taahhüdünü verdi Zelenski'ye. Ukrayna tarafında kış aylarına girilirken yoğun bir Rus saldırısı olacağına dair ciddi bir endişe var. Ve bu endişeyi karşılayabilmek için özellikle hava saldırıları bağlamında bu Patriot'lara ciddi ihtiyaç duyuyorlar ve bunu bir şekilde temin etmek istiyorlar. Fakat işte Amerika vermediği için şu anda İngiltere devreye girmiş durumda. İngiltere menşeili, hatta bazı raporlara göre İngiltere'nin bizzat Ukrayna'da üretimine katkıda bulunduğu bir takım işte İHA teknolojileri.
1: Storm Shadow'da mesela.
0: Evet, Storm Shadow füzeleri veya işte bir takım daha farklı füzelerin verilmesi burada tabii Rusya'nın tepkisini çekti ve doğrudan geçen hafta şu açıklamayı yaptılar. Biz gerekirse artık İngiltere'yi de hedef alacağız. Yani vuracağız çünkü Rusya'nın canının yandığı her senaryonun arkasında, her saldırının arkasında İngiltere var diyor. Yani Kremlin'in bakış açısı bu. Peskov bununla ilgili çok sert, net mesajlar verdi. Yine dışişleri yetkilileri bununla ilgili konuşmalar yaptılar. Yani dolayısıyla Mustafa Bey, burada savaşın artık yeni ve kritik bir aşamaya girdiği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Bunu da temel, hani neye dayanarak hocam bunu söylüyorsunuz derseniz de, onun da sebebi şu. Şimdi bu karşılıklı saldırılar işte çok uzun bir süre askeri hedefler bağlamında ilerledi. Ama son işte 7-8 aydır bu çatışma döngüsüne baktığımızda artık askeri hedeflerin de ötesinde sivil altyapıların vurulduğu, enerji altyapıların vurulduğu, yani hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından bir döngü içerisindeyiz. Ve bu döngü tehlikeli bir döngü. Bu döngü bu şekilde devam ederse, şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim size. İşte Amerika'da Amazon'u düşünün. Amerika'nın dört bir yanına mal ve hizmet götüren muazzam bir şirket. Şimdi Rusya'da da benzer şirketler var. Ukrayna bir açıklama yaptı. İşte biz dedi ki Rusya'nın Amazon'unun Rusya genelindeki depolama tesislerinin 10 tanesini, 7'sini imha ettik. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Rusya'da vatandaşlar belli mal ve hizmetleri tüketirken bunlar artık ulaşamayacaklar anlamına geliyor. Yani tamamen Rusya'nın artık can damarını vuracak ki yine geçen ay biliyorsunuz bu Moskova'nın güneyinde çok büyük bir petrol rafinerisi vurulmuş. Yine 2025'te Örümcek Ağ operasyonuyla muazzam bir uçak kapasitesi Rusya'nın imha edilmişti. Şimdi Kremlin de buna tabii ki cevap veriyor ve saldırıları giderek onlarda askeri hedeflerden sivil hedeflere doğru taşıdılar. Tabii bu dediğim gibi çok tehlikeli bir döngü ve yani şunu bilemeyiz Mustafa Bey, hani savaşlar böyledir. Yani bir işte saldırı yapıldığı anda bambaşka bir senaryo konuşmaya başlarsınız ki İngiltere ile Rusya arasındaki bu gerilimin giderek artması, Trump'ın da açıkçası Amerika'nın çok da umursamaması burada Ukrayna'daki senaryoyu, bu ciddi bir gerilime işaret ediyor. Ve tabii günün sonunda ortaya çıkan soru da şu oluyor. Acaba NATO-Rusya savaşı kaçınılmaz mı? Bu düşük bir ihtimal.
2: Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı bu noktada. NATO'ya saldırması, NATO'ya saldırmayacak Putin diye.
0: Yani işte Trump burada meseleyi hafifletmeye çalışıyor elbette. O açıklamasını gördüm Trump'ın, ama hani Trump'ın hangi yaptığı açıklama üzerine bir yorum bina edebiliriz.
2: 3 gün öncesine kadar da saldırılar bitmişti. Ekonomik saldırılar vardı değil mi?
3: Bir de neye nasıl kefil olabiliyor, öyle değil mi? Hani o
0: tabii yani Ukrayna, Rusya özür diliyorum, kendi başına bir aktör. Yani şu olabilir, son onu ifade edeyim Mustafa Bey. Elbette Rusya doğrudan NATO'ya, NATO üyesi bir ülke, işte Baltık ülkeleri üzerinden, Kaliningrad üzerinden bir yarım operasyon.

0: spekülasyonu, kara harekatı mı yapacak vesaire, bunun spekülasyonları yapılıyor. Ben açıkçası Putin'in doğrudan NATO'nun 5. maddesini aktive edecek bir saldırıyı gerçekleştirmesini beklemem. Ama şu olabilir, mesela İngiltere'nin farklı coğrafyalarda üsleri var, açık denizlerde vesaire. Canı daha fazla yanmaya devam ederse Rusya'nın ve Putin'in, burada İngiltere'nin o geleneksel sınırları dışında diyeyim, bir takım noktalarına veya üretim tesislerine veya dolaylı üretime, işte İHA SİHA teknolojisi üretimine katkı yaptığı fabrikalara vesaire saldırı yapmalarını ben kuvvetli ihtimal olarak görüyorum.
1: Bülent Hocam.
2: Vallahi ben şöyle gireceğim meseleye. Aslında Ukrayna-Rusya meselesi çok eskiden beri devam eden bir konu. Ve böyle çok basit çözülecek bir konu değil. Yani biraz şöyle bir hocam konuşurken de tarihi boyutunu şöyle bir düşündüm. Bildiğiniz gibi şimdi özellikle bu Donbas ve Kırım meselesi zaten tarihi konular. Yani orada bir Stalin tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra getirilen Rus yerleşimciler var. Ki burada çelik maden yataklarının olduğunu, demir çelik fabrikaları, Azovstal çok eski bir fabrikadır mesela. Sovyet döneminden kalmadır. Ya burada kolay kolay bu problemlerin çözüleceğini ben işin doğrusu düşünmüyorum. Çok zor. Yani hem Ukrayna vazgeçmeyecektir Kırım'dan hem Rusya vazgeçmeyecektir bir şekilde. Çünkü hem Donbas bölgesi de aslında Ukrayna ekonomisine çok destek sağlayan bir alan. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yine orada Rus pasaportlu vatandaşların bulunduğunu, bu konuların aslında hani savaş 2022 o civarda çıktı diye düşünüyoruz ama çok daha öncesinde orada paramiliter grupların zaten çatışmaya başladığını unutmamak gerekiyor. Ve ben hep söylüyorum, şimdi Ukrayna ordusu meselenin ne kadarına hakim, Rus ordusu ne kadarına hakim oradaki çatışmaların, bu belirli değil. Yarın iki taraf bir masaya oturdu. Hadi bir geçici defakto anlaşma üzerinde, bir alan üzerinde anlaştılar. Çatışma tekrar geri başlayacaktır Mustafa Bey. Yani burada zaten meseleyi kaşımaya yönelik, işte az önce hocam da söyledi, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin olduğunu unutulmaması gerekiyor. Arkada bir de ekonomik boyutu var bu işin. Tahıl koridoru meselesini zaten defaatle konuştuk. Enerji meselesini defaatle konuştuk. NATO'nun 5. maddesi konuşuluyor. Burada Rusya zaten yokluyor an itibariyle. Polonya'da biliyorsunuz drone saldırıları var. Romanya'da var. Sınırı geçen drone'lar. Hatta NATO birkaç tane görev uçuşu da gerçekleştirdi. Türkiye'de dahil buna. Yani Türk F-16'larımız da orada biliyorsunuz bir engelleme uçuşları gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Polonya'nın ne kadar panik hale geldiğini görmek lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın nerede gerçekleştiğini unutmayalım. Polonya ve Ukrayna topraklarında asıl çatışmanın gerçekleştiğini biliyoruz ve Polonya 1 milyon 200 bine çıkartmaya çalışıyor rakamı. Arkada hep İngiltere, evet, ama bir Almanya'da olduğunu unutmamak lazım. Onların da giderek Ruslarla bir yükselen bir tansiyon içerisinde olduğunu görmek gerekiyor. Tarih tekerrür mü ediyor diyeceğim. 1 Eylül'ü daha yeni geçtik. Biliyorsunuz 1 Eylül 1939, İkinci Dünya Savaşı'nın Polonya'daki başlangıcı.
3: Evet.
2: Bu çerçevede de bakıldığı zaman ben bilhassa çok hocalarım gibi düşünüyorum. Fazla yakın değiliz biz bu barışa. Çünkü meselenin içinde çok fazla aktör var. Şimdi düşünün, Zelenski çıkıp tamam biz Kırım'ı almak niyetinde değiliz. Bıraktık Rusya'ya. Donbas'ta da 2-3 tane şehir aldık ufak. Böyle bir şey, böyle bir senaryo acaba mümkün müdür? Veyahut da Putin tamam hadi biz çekiliyoruz geri buradan. Ben çok işin doğrusu zannetmiyorum. İşin kötü tarafı, az önce Nuri Hocam uzun uzun anlattı. Sürekli Rusya'nın sinir uçlarının kaşındığı bir dönem bu. Sinir uçlarından kastım nedir? Ne olursa olsun bir nükleer güçtür. Yani çok da dilime getirmek istemiyorum genelde yayınlarda bunu,
3: Ama
2: ama
3: öyle.
2: bir taktik nükleer silah meselesi konuşuldu. Rusya'nın da az önce aslında Batı ve NATO ile dövüştüğünü de şey yapmamak lazım, unutmamak gerekiyor bu anlamda. Yani Ukrayna tek başına dayanabilecek mi? Hayır. Vadim Hanım az önce söyledi. Bir kalkan bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Avrupa'nın önünde bir kalkandır. Bu kalkanın kırılmasını isterler mi? Harcanabilir bir nüfus Ukrayna. İkinci Dünya Savaşı'nda da maalesef öyleydi. Hatırlayalım
0: Maalesef.
2: bunları. Yani hem Nazi Almanya'sı kullanmaya kalktı, hem Sovyetler kullanmaya kalktı onları. Ve bu anlamda da maalesef çok travmatik. Benim çok üzüldüğüm bir Ukrayna'da insanlık dramı gerçekten yaşanıyor. Bunu unutulmaması lazım. Şimdi gelelim, hocam az önce anlattı, Fadime Hanım da söyledi. Rusya'ya sürekli vuruyorsunuz. Konvansiyonel anlamda gücünün düştüğünü, Kuzey Kore'den asker getirmekte olduğunu. Bu arada ben yani daha bugün görüştüm Ukrayna'daki bazı arkadaşlarla. İyi haberler yok. Yani daha uzun menzilli, daha çok füzenin Kuzey Kore'den rampa olarak da, füze olarak da geldiğini.
3: Rusya tarafına.
2: Tabii, Rusya tarafına. Ve bununla beraber az önce yine hocam söyledi. Geniş çaplı bir makas harekatına girişebilecekleri önümüzdeki günlerde. Yani hem Beyaz Rusya'dan, bakın bir orada bir denklem daha bozuluyor. Beyaz Rusya'dan 50 bin kadar Beyaz Rus askerinde bu arada sürekli bir hatırlayacaksınız nükleer bir egzersiz yaptıklarını orada. Bunu da unutmamak lazım. Yani neye hazırlanıldığı konusunda gerçekten

0: O olursa zaten 3. Dünya Savaşı çıkar.
1: İşte hocam umarım olmaz ama göstergeler bana göre oraya doğru gidiyor. Çünkü bir şekilde Ukrayna burada bir NATO'nun desteklediğini, Amerika'nın desteklediğini, Avrupa'nın desteklediğini dayanmayı başardı. Rusya'nın burada bir rüştünü ispat etmesi gerekiyor. Çünkü hala ekonomik olarak eskisi kadar olmasa da bir süper güç
0: Doğru.
1: iddiasını sürdürmeye çalışan bir
0: Doğru.
1: Rusya gerçekliği var. Bununla beraber giderek yavaş yavaş da olsa işte onlar kendilerine ayı derler biliyorsunuz ülke olarak. Yani bir pençesinin düştüğünü, bir kulağının düştüğünü yani Ukrayna can yakmaya başladı bu arada. Bu anlamda da artık
0: Evet.
1: konvansiyonel savaştan da sonuç alamayacak olursa ben düşünüyorum ki taktik nükleer silah meselesi gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü Putin üzerinde de bu yönde baskılar olduğu, bu savaşın çok uzadığı, aslında Rusya'nın bundan çok daha güçlü olduğu, en azından bir cephe hattına ki şu an nerede olduğunu böyle bir bilmiyorum arkadaşlar bir harita verebilirler mi cephe hattının nerede olduğuna yönelik olarak önümüzdeki şeyde yayın dönemde. Çok fazla şehir bulunmayan alanlar buralar ve taktik nükleer bildiğiniz gibi aslında görece daha kısıtlı, korkunç bir yıkıcılığı yine var. Ki şöyle anlatayım ben hep taktik nükleer
0: Nükleer
1: meselesi konuşuluyor.
0: serpinti olayı galiba daha az.
1: Daha az hocam
0: Daha
1: ama
0: az.
1: yani mesela şöyle düşünelim. Bugün kıtalar arası balistik füzelerde megaton kavramı kullanılıyor. Burada kiloton kavramı ve yaklaşık olarak 3 kilotondan 40 kilotona kadar varana kadar bu taktik nükleer silahlar kullanılıyor. Şöyle izah etmek lazım. Hiroşima ve Nagasaki'de
0: 10
1: atılanlar
0: megaton,
1: evet
0: 10 kiloton,
1: 15
0: değil mi?
1: 10-15 arası bir
0: Evet.
1: güçte şehri yok etti, 100 bine yakın insanı öldürdü.
0: Hani şey değil, o bizim bildiğimiz nükleerden
1: Değil,
0: daha hafif bir silah
1: değil,
0: değil. Yani
1: değil. Bunu söyleyeyim.
0: dünyanın bizzat kullanıldığını gördüğü nükleer
1: Evet.
0: silahtan daha güçlü ya da
1: Daha
0: eşdeğer.
1: ağır. Evet. İşte yani maalesef nükleer teknoloji o hale geldi ki Mustafa Bey top üzerinden bile yani bir 105 milimetrelik toptan bile bunları fırlatabiliyorsunuz başlığı
0: Tabii.
1: değiştirerek. Bu anlamda bir cephe hattına kullanmayı dener mi, denemez mi? Umarım denemez. Yani hep söylüyorum ben Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in aşağıdaki hareketleri, Gazze'ye yönelik, Lübnan'a yönelik işgal hareketleri bir Pandora kutusunu açtı. Taktik nükleer
0: Bu
1: silah
0: arada
1: kullanılmasıyla.
0: sıcak bir gelişme var. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan iki gemiyi vurduklarını
1: Şimdi oraya da geleceğim Üstad. Bugün yine Ukrayna'dan dündü galiba bir açıklama var. Rusya üstünde uçan herhangi bir sivil havacılıkla ilgili saldırı olursa
0: düşman.
1: kendilerinin bunda dahil olduğunu ve düşman sayacağını açıkladı. Bu da ayrı bir mesele. Hem havacılık kuralları anlamında hem denizcilik çerçevesi anlamında savaş giderek yayılıyor. Hemen Karadeniz aklımıza gelsin. Rusya'ya gitmekte olan yolcu uçaklarımız aklına gelsin. Aslında tehlikeli bir dönemeç bu.
0: Bir virgül koyalım. Karadeniz'de seyir sefer güvenliği ile alakalı bu konuyu biraz daha
1: Hay hay.
0: derinlemesine konuşacağız. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil ettiği devam ediyor. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık misafirlerimiz. İlk bölümde bu terörle mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlara geleceğiz ama öncesinde Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı konuşmalar vardı. O mesajları şöyle bir gündeme getirdik. En son Bülent Atasever konuşuyordu. Reklama gitmek zorunda kalmıştık. Hocam buyurun siz toparlayın.
1: Hay hay, yani şey söylemek lazım. Tabii son olarak dediğim gibi burada liderliklerin de önemli olduğunu unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki gerçekten ve Türkiye'nin denge politikası son derece önemli. Yani o pozlar bizi de epey aslında keyiflendirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatlığı. Tabii. Yani burada NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz. Bir yanda işte İngiltere vesaire Amerika konuşuyoruz ama burada ne kadar aslında stratejik anlamda iyi yaklaştığınızı meselelere görmek gerekiyor. Çünkü hatırlayalım, savaşın en şiddetli olduğu zamanlarda bile

görüşebilen, Rusya'nın Batı ile bütün ilişkisinin kesildiği dönemde bile bir şekilde Türkiye hep bir soğukkanlılığını korudu bu noktada. Çünkü diyorum yani özellikle Cumhur İttifakı'nın en benim beğendiğim dış politika özelliklerinden bir tanesi barışı öncelemek. Çünkü biliyoruz ki giderek

0: unutmamak lazım. Yani Rusya için çok önemli alanlar bunlar. Kırım mesela, oradaki işte Filo, buradaki önemli bir takım Sivastopol gibi
1: Haritayı
0: limanlar.
1: da getirdik ekran hocam bu arada.
0: Teşekkür ederiz arkadaşlara. Yani işte şu an şöyle bakıldığı zaman aslında Ukrayna'nın en değerli topraklarının şu an Rusların elinde olduğunu söylemek gerekiyor. Ki burada da şunu unutulmaması lazım. İşgalin başlama sebeplerinden bir tanesi de, aslında en önemli sebebinin, buradaki yeraltı zenginlikleri bir, ki Amerikan firmalarıyla bir şekilde burada Trump'ın bizzat söylemesiyle anlaşıldığını da hatırlayalım. Buradaki nadir toprak elementleri meselesinde Trump çıkıp şey demişti. Biz orada Amerikan firmaları çalışacak. Rusya mı olur, Ukrayna mı olur bilmiyorum ama burada dedi Amerikan firmaları çalışacak. Yani Trump'ın burada mesele nasıl baktığını da görmek gerekiyor. Bir ara Ukrayna'ya epey bir, hatırlayalım, Zelenski'ye ne fırçalar attığını, kıyafeti yüzünden vesaire nasıl davrandığını, Avrupalı liderleri önüne koyarak o müdür-öğrenci ilişkisini de unutmamak lazım. Yani burada aslında Batı bloğu da bir bütün halinde midir? Bu da bir soru işareti. Yani burada Fransa'nın başka, Almanya'nın başka, İngiltere'nin başka görüşleri var Ukrayna üzerinde. Bir de Amerika'nın başka görüşleri var. Böyle bir düzlemde Türkiye masayı toparlamaya çabalayan, barışı getirmeye çabalayan ülke konumunda. Yani çünkü burada çıkabilecek herhangi bir, işte az önce söyledim, silahlanan bir Baltık'tan tutun aşağıya ta Polonya'ya kadar bir devletler zinciri var. Rus hayaleti hala üstlerinde geziyor mudur? Bence geziyordur. Berlin'de geziyor mudur? Geziyordur. Mayıs'ta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndaki Rusların zafer kutlamalarında arkada Almanların asla unutmadığı o Reichstag'a dikili Sovyetler Birliği bayrağının resmi baş köşedeydi. Yani bunların unutulmaması lazım. Burada gerçekten çok eskiden gelen maalesef travmatik bir takım durumlar mevcut. Ve bununla beraber de ben işin doğrusu bundan sonraki süreçte daha da savaşın şiddetleneceği yönünde bir takım şüphelerim var. Özellikle bakalım bu tam orada Rasputitsa denilen Rusça'da bir yağmur mevsimi meselesi başlamadan Ekim'in sonuna doğru başlayacak. Ruslar bir kara harekatına başlayacaklar mı? Büyük bir kara harekatına girişecekler mi, makas harekatına? O zaman çok daha fazla kan döküleceğini maalesef göreceğiz. Ve bununla beraber de işte Kiev bir onlar için artık ulaşılması gereken. Nasıl 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar için Moskova öyleyse, bir çekim alanıysa, Kiev'de şu anda Ruslar için öyle. Burayı düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacak gibi görünüyor. Bir yandan kendi kişisel itibarı Putin'in, bir yandan o hala süper güç olduğu iddiası ve kağıttan kaplan olmadığını ispat meselesi gündemde. Bakalım bu yeni gelen, Kore'den gelen mesela takviyelerle bunu başarabilecek mi? Başaramayacaksa da en azından burada artık işlerin biraz daha sonuna yaklaştığını düşünüp bir taktik nükleer kartını masaya koyacak mı? Bu resmi tamamen değiştirecek. Hocam az önce söyledi, İngiltere'nin üretim yaptığı, İHA'sıya üretim yaptığı yerlerde saldırılar gerçekleşeceğim. Ukrayna'nın içinde de fabrikaları var. Buralarda vuracağım dedi. Ve bizim kamuoyunda çok konuşulmadı Mustafa Bey. Çok enteresan, Manş Denizi'nde bir olay gerçekleşti. Rusların gölge filosundan iki tane gemiyle beraber bir Rus destroyerinin bölgede bulunduğunu biliyoruz. Yolunu şaşırmış bir İngiliz şilebine. Manş Denizi'nin nerede olduğunu hatırlatayım. İngiltere ve Fransa arasındaki boğaz. Burada İngiliz gemisine uyarı ateşi açan bir Rusya var. İş bu kadar ciddileşmiş durumda. Avrupa ülkelerinin üzerinde uçan tuhaf dronlardan bahsediliyor. Kimliği belirsiz dronlardan bahsediliyor. Yani giderek orada maalesef tansiyonu yükseldi söylemek lazım. Hızla silahlanmaya çalışan Almanya, hızla silahlanmaya çalışan Fransa, İngiltere, bunları görmek gerekiyor. Yani biz koşar adım, ekonomik anlamda da bir askeri keynesyencilik gördüğümüz bir dönemdeyiz. Bunun da unutulmaması lazım. Şöyle açıp kıymetli hocama ondan sonra sözü bırakayım. Bu askeri keynesyencilik kısa sürede ekonomiyi toparlayabilecek bir silahlanma, silaha para yatırma meselesi. Ama hep diyoruz ya, şu meşhur bir şey var, kalıp var. Bir filmde bir silah görünüyorsa o filmin bir yerinde mutlaka o patlayacak.
1: Patlayacak.
0: Ama bugün, ama yarın bir şekilde buna da hazırlıklı olmak lazım. Özellikle Karadeniz seyri sefer güvenliği ve böyle bir Karadeniz'deki özellikle krizin artmasıyla beraber Afrika'da oluşacak olan hem iklim hem kıtlık, bunların unutulmaması lazım. Yeni göç dalgaları, yani daha büyük işlere yol açacaktır. Hürmüz malum ortada, daha sonuçlarını görmedik. Kış yaklaşıyor. Azalan doğalgaz giderek nasıl sonuçlanacak? Hatırlayacaksınız bir ara Almanya'da nasıl ısınacaklar diye bile
2: Evet.
0: konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Bu çerçevede Trump çok mutlu bence. Avrupa 3 katı fiyatına LNG satıyor. Bu Hürmüz Boğazı meselesinde de hatırlıyorsunuz. Ya baktık olmadı, gelir benden alırsınız dedi çok net biçimde. Bu kafada bir Amerikan rejimi var dünya üzerinde. Ve bununla beraber de ben çok kolaylıkla, artık Ukrayna'da seçimler bir ara konuşuldu ama benim görüştüğüm çevreler böyle bir şeyin olmayacağını, yani bir
1: Gündemde yok şu an.
0: gündemde yok. Bir ara getirilmeye çalıştı. Zelenski'yi bir indirme çabaları var ama arkada İngiliz istihbaratı bulunduğu sürece bunun zor olduğunu söyleyeceğim. Ve Ukrayna ordusunun içinde de şunu unutmayın. Aşırı ırkçı, her iki tarafta da maalesef. Bizim o 2. Dünya Savaşı'ndan hatırladığımız kötü

0: İşte Nazi Almanya'sında bulunan, ben kendi gözümle de gördüm. Yakında da ziyaret edeceğiz tekrar. Bazı tümenlerde o Alman işaretlerini görüyorsunuz. İki yıldırım işaretleri, kuru kafa işaretleri. Yani bunların nelere ait olduğunu biliyoruz. Her iki tarafta da var bu arada bu. Bir anlamda da birbirlerini insan olarak bile görmeyen taraflar. Özellikle esirler yakalandığı zaman falan bunları daha iyi görüyorsunuz. Maalesef giderek daha da şiddetlenecek. Ve bizi de ne kadar etkileyeceği ortada. O yüzden de bizim de hazır olmamız gereken bir dönem her anlamda. Umarım daha şiddetlenmez ama Mustafa Bey çok da iyiye gitmiyor diyeceğim ben.
1: Şimdi kış ayları yaklaşıyor dediniz. Kritik bir süreç. Çünkü aynı zamanda son günlerde Karadeniz'de seyri sefer güvenliği konusunda çok fazla konuşulan, tartışılan mevzulardan bir tanesi. Fadime Hanım, geçen hafta Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Orada bir izahat istendi. Çünkü Türk bayraklı bir Karadeniz'de bir gemiye ne yazık ki yine bir saldırı olmuştu. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının yaptığı son açıklamalara göre Karadeniz'de bir kamikaze insansız deniz aracı olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimle alakalı da yine kıyı emniyeti timlerimiz, bizim SAS timlerimiz orada bir operasyon gerçekleştiriyorlar. O insansız deniz aracını etkisiz hale getiriyorlar. Şunları da çok fazla biliyoruz. Biz savaş ilk başladığı dönemde hatırlarsanız orada akıntılarla beraber yine mayınlar. Türk karasularına gelen mayınlar da vardı. Tabii. Bu önümüzdeki dönemde galiba Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği yine en çok konuşulan konular arasında yer alacak.
2: Evet. Yaşanan sorunlar var pratikte. Yani çünkü bir yerde bir savaş varsa onun ilk etkilerini önce komşular yaşar ve biz Ukrayna-Rusya savaşında da denizden komşuyuz. Ve dolayısıyla bütün yani sadece ticari manada, ekonomik manada değil, bu tür işte sürüklenen mayınlar, ticaret gemilerine isabet eden füzeler, dronlar vesaire gibi bir takım negatif etkilerini de görüyoruz. Ve bununla ilgili Türkiye'nin tavrı da çok net. Başından itibaren hem mayınların temizlenmesi konusunda, onların ortadan kaldırılması konusunda girişimlerde bulundu, savaşın durdurulması konusundaki yapıp ettiklerini, çabalarını 4 yıldır ilk bölümde zaten konuşmuştuk. Ama bu ticari gemilerin seyri sefer güvenliği ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Bişkek dönüşünde özellikle uçakta gazeteci arkadaşlar sordu. Ve kendisi de bununla ilgili iki tarafla da konuşulduğunu, hem Kiev'le hem Moskova ile görüşüldüğünü, yani tarafların da katılımıyla bir ortak bir mekanizmanın bu sivil gemilerin seyri sefer güvenliğine sağlanabilmesi için bir mekanizma oluşturulması gerekliliğini vurgulayan bir açıklaması oldu. Şimdi hani bu bir gereklilik bir kere. Yani iki taraf da aslında taraflar bunlar üzüntü duyduklarını söyleseler de sonuçta sizin gemileriniz vuruluyor ve ayrıca Karadeniz bir iç deniz. Kıyısı olan ülkelerin doğrudan burada bir sorumluluğu var. Hani bu bütün gemiler için, sadece Türkiye'nin Türkiye bandralı gemiler için değil, orada gemisi bulunan her ülke için bu tehdidin olduğu apaçık. O yüzden hani Türkiye yine burada Sayın Cumhurbaşkanı bir ön alarak o mekanizmanın oluşması için girişimde bulunduğunu söyledi. Hani bunun sonuçlarını muhtemeldir ki yakın dönemde hani takip edeceğiz nasıl olacak. Bir mekik diplomasisi olduğu açık. Ama bir taraftan da tabii Türkiye Montrö hassasiyeti de Karadeniz özelinde boğazlar üzerinden devam ediyor. Hani bu bir savaş durmadan tamamen bunu önlemek mümkün mü? Bu bir soru işareti. Ama nihayetinde iki tarafla da, yani üçlü bir mekanizmayla bazı şeyleri kontrol altına almak önemli. Yani sizin orada bir geminiz varsa ve iki taraf birbirini hedefleyerek füze atışı varsa ve sizin o civarda bir geminiz varsa bunu engellemek, geminizin o hani bir füzelerin denk geleceği bir rotada olmasını engellemek, oraya gitmesini engellemek ya da o atışları engellemek gibi bir takım mekanizmalar mutlaka üretilebilir. Yani Türkiye burada çok kararlı çünkü canı yanan biziz. O yüzden ben burada bir gelişme olacak doğrusu düşünüyorum. Putin'in de o konuda hani ikili görüşmede pozitif bir yaklaşım olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı iletmişti. Ama bu ciddi bir konu. Yani şimdi biz hani çarpışan gemiler, gemi kazaları üzerinden bir şey konuşuyoruz ama Karadeniz en geniş kıyısı olan ülke biziz bir kere, evet. Karadeniz'de. Ve büyük bir deniz, iç deniz, iç deniz sayılabilir yani. Hani, çok komşu devletin çok olduğu ama büyük bir denizden bahsediyoruz. Dolayısıyla oranın güvenliğinin bir an önce sağlanması lazım. Dışişleri de çok hassas bu konuda. Sıkça açıklama yapılıyor, uyarılar yapıyor, hatırlattın. Dışişlerine çağrıldı Büyükelçi.
1: Zelenski ile bir görüşme olur mu önümüzdeki günlerde sizce? Putin ile görüşüldü.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski de zaman zaman buna ihtiyaç duyuyor aslında. Ve İstanbul'u, Ankara'yı bu müzakereler bağlamında da ifade ediyor. Ben önümüzdeki günlerde bu Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bir mekanizmanın oluşturulması ile ilgili taraflarla üçlü bir mekanizmadan bahsetti. Artık bu zaten dışlarında çalışılmış, muhtemeldir ki ön çalışmaları yapılmış, bir noktaya getirilmiş bir konudan bahsediyoruz. Ben yakın günlerde bununla ilgili çalışmaların hani, basın açıklamasına dönüşeceğini düşünüyorum doğrusu.
0: Şeyde,
2: İlerleyeceğini hani dolayısıyla.
0: Bir Birleşmiş Milletler toplantısı da yaklaşıyor biliyorsunuz. New York'ta. Evet, belki tabii, orada Eylül. bir şey olabilir, bir buluşma, bir görüşme.
2: Evet,
0: bir ihtimal Zelenski ile olabilir. Evet. Evet,
2: tabii. Hani telefon da olabilir doğru. Ama yüz yüze ikili görüşme de olur.
1: Bu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile alakalı da yeni gelişmeler var. Onları da zaman kalırsa, hatta zaman kalır o konuları da konuşuruz şöyle yine beraber. Orada size sormak istediğim önemli bir başlık var. Veto konusunu çok fazla tartışıyorlar bu ara. Avrupa Birliği içerisinde ya bu veto konusu bizim başımıza bela alıyor. Acaba şu veto işini birazcık daha zorlaştırsak mı diye çok fazla gündeme getiriyor. Biz yıllardır ne diyoruz? Bu dünya beşten büyüktür. Şu veto işi Birleşmiş Milletler'de bir değişsin diyoruz.
2: Çünkü sorun çözülemiyor bu tarafta. Aynen. Mutlaka bir BMGK'da Güvenlik Konseyi'nde olan bir ülkenin ayağına basan bir konu o mutlaka ki evet. Biri veto edince zaten duruyor yani o karar alınmıyor.
1: Şimdi bir tarafta Mekke İttifakı ile alakalı görüşme İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesindeydi. İster istemez şimdi Türkiye'nin klasik bir sorusu var böyle olaylar olduğunda. Şimdi Türkiye'nin diplomatik hamlelerine alışkın olan bir toplum var. Ama Türkiye'nin diplomatik hamlelerini hazmedemeyen de bir güruh var. Hı hı. O güruh biz ne zaman diplomaside bu kadar çok yönlü oyun sahalarına girsek hep şunu söylerler Nuri Hocam. Türkiye'de bir eksen kayması mı var? Ya artık şu eksen kayması tartışmasından vallahi gına geldi ama yeniden hortlattılar bu eksen kayması olayını. Türkiye'nin ekseni mi kayıyor hocam?
3: Mustafa Bey bu soruya cevap vermeden önce
2: Karadeniz'e gitti diye mi Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Direkt hayır deyip
1: çok garip.
3: Direkt hayır deyip bir Karadeniz'le ilgili müsaade ederseniz ben de birkaç altını çizmek
1: lütfen
3: isterim. Şimdi Karadeniz'de son dönemde yaşanan gerginlik bende şöyle bir intiba uyandırdı. Yani buradaki mesele hani seyir-i sefer serbestisinin tehlikeye girmesi evet var ama sanki bazı çevreler Karadeniz'i Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yeni bir cephesi gibi kodluyor gibi geliyor bana. Yani nasıl hani İran Hürmüz Boğazı üzerinden bir hakimiyet tahakkümle o dengeleri değiştirmeye çalıştı. Şimdi burada bazı Avrupalı aktörler, tabi burada yine ben İngiltere diyeceğim. Acaba Karadeniz'deki o statükoyu Rusya aleyhine dönüştürüp ki hani Montreux bağlamında biliyorsunuz Karadeniz tarafsız bir deniz. Dolayısıyla hani burada bir ülkenin hakimiyet kurması mümkün değil. Zaten kontrol boğazlar bağlamında bizim elimizde Montreux üzerinden. Amerika'nın çok uzun yıllardır Karadeniz'deki statükoyu değiştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu da biliyoruz. Şimdi acaba bu son günlerdeki bu saldırılar üzerinden İngilizler, Rusları tabii burada Ukrayna yapıyor gibi saldırıları ama hani arkasındaki aktörü hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Yani Karadeniz'de ki bu seyir-i sefer serbestisini tehlikeye atacak bir takım saldırılar üzerinden bu gemilere vesaire acaba Rusya'nın canını orada yakıp Karadeniz'i savaşın yeni bir cephesine mi dönüştürmeye çalışıyorlar gibi bir soru benim zihnimde açıkçası uyanıyor. Bu tehlikeli, şöyle tehlikeli. Amerika'nın savaşa ne kadar ilgisiz olduğunu Trump döneminde konuştuk. Bu stüdyolarda da sizle de konuştuk. Karadeniz'de bir oldu bittiyle hani buradaki statükoyu değiştirme vaadiyle veya bunu zorlama vaadiyle Amerika'yı yeniden denklem içine belki hani katabilir miyiz düşüncesi gibi bir oyun da olabilir gibi geliyor bana. Yani buradaki saldırılar bana çok böyle sıra dışı hani kazara böyle es kaza olmuş.
0: Bir sistematiği var değil mi?
3: Evet, kazara olmuş gibi gelmiyor. Yani burada Karadeniz'de bir oyun oynanıyor gibi.
4: Böyle ediyorum. Belirli aralıklarla, belirli kritik zamanlarda bir bakıyorsunuz Karadeniz'de bazı gemiler vuruluyor. Tabii mayınlar çıkıyor.
3: Şimdi şu da var tabii Mustafa Bey. Birinci boyutu bu Karadeniz'in. İkinci boyutu da şu. Karadeniz'de muazzam hidrokarbon kaynakları olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'nin orada yürüttüğü hidrokarbon kaynaklarının keşfedilmesine dair sistematik bir devlet politikası var. Şimdi Karadeniz'deki bu hidrokarbon kaynakları üzerinde de hedefleri olan bazı ülkelerin acaba burada söz sahibi olmak için hani Rusya'yı mümkün mertebe buradan uzaklaştıralım şeklinde bir düşüncesi de olabilir. Orta uzun vadeli. Bütün bunlar bence göz önünde bulundurulması gereken faktörler ki zaten Dışişleri Bakanlığımız hani bu meselelerin kühnüne vakıf olduğu için hemen aksiyon alıyor. Fadime Hanım'ın da dediği gibi hemen uyarıda bulunuyor. Hemen diplomatik kanallar işletiliyor. Çünkü Karadeniz bizim açımızdan önemli bir denge unsuru. Yani biz Karadeniz'de yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası Karadeniz'de Amerika'nın olmasını istemez. Dolayısıyla hani burada bir statüko değişikliği yepyeni bir fay hattının büyük güçler arasında ortaya çıkması anlamına gelir ki bu da bizim geleneksel dış politikamızda da istemeyeceğimiz bir husustur. Hı hı. Bunu zorlamaya çalışan bazı aktörler de olabilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bu eksen kayması, eksen değişikliği meselesi sizin de dediğiniz gibi temcit pilavı gibi böyle dönem dönem önümüze konuluyor. Ama Türkiye çok uzun yıllar boyunca yani aslında bunun köklerini biz Johnson mektubuna kadar uzatırız. Türk dış politikası derslerinde üniversitede öğrencilere anlatırken 5 Haziran 1964'te Kıbrıs meselesi bağlamında biz Amerika ile bir açmaz içerisine girince biz çok boyutlu dış politikayı keşfettik. Yani bütün güvenlik mimarimizi NATO'ya, Amerika'ya endekslemenin Türkiye açısından ne kadar zararlı olacağını o dönemde keşfettik. Tabii bu geleneksel bir yönelim. AK Parti döneminde, AK Parti iktidarları döneminde biz bu çok boyutlu dış politikanın daha sistematik, daha kurumsal, daha bilinçli bir şekilde uygulandığı bir eğilim görüyoruz. Bu eğilim aslında alelade bir eğilim değil. Bizim bir dış politika geleneğimiz ama AK Parti bunu daha kurumsallaştırdı. Bu eğilim daha gözle görülür hale geldi ama bu yadırganacak bir şey değil. Şangay İşbirliği Örgütü zaten ekonomik bir örgüt. Adı üstünde Türkiye'nin NATO üyeliğine halel getirecek, NATO taahhütlerine zarar verecek bir işbirliği mekanizması değil. Yani Türkiye sadece doğudaki o muazzam ekonomik işte havzayı göz önünde bulundurmakta kalmıyor. İşte bir taraftan Afrika'ya uzanıyor, bir taraftan Latin Amerika'da işte yumuşak güç unsurlarını devreye sokuyor. Dolayısıyla Türkiye dış politika ilkeleri sabit ama diğer taraftan pergelin diğer ayağını bütün dünya sathına yayan bir dış politika izliyor. Bu tabii eksen değişikliğiyle ilgili tartışmalarda hani bir takım çevrelerin bu manipülasyonu yine. Yani Türkiye elbette Şangay'daki o şimdi Çin'i siz göz önünde bulundurmadan, Rusya'yı göz önünde bulundurmadan, Hindistan'ı vesaire göz önünde bulundurmadan bugün dünya sathında anlamlı bir dış politika üretmeniz mümkün değil. Ama Türkiye ne yaptığını biliyor Mustafa Bey. Yani zannediyorum artık vatandaşlarımın zihninde de böyle artık bir dış politika ustası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir adım attığında onun denklemin içinde olduğunu gören insanlar burada hani sıkıntı olmaz şeklinde bir gönül rahatlıkları var. Bu hepimizde var tabii ki. Dolayısıyla hani bunu bir eksen kayması değil, Türk dış politikasının geleneksel kodlarına dayanarak yeni bir aktivizm olarak okuyorum bunu. Ki AK Parti iktidarlarının başından beri zaten bu söylenen hükümet programlarına yansıyan, parti programlarına, seçim programlarına, işte parti programlarına yansıyan hususlar. Dolayısıyla bu tezviratlara kulak aldırmamak gerekir diye düşünüyorum.
4: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu uçakta yaptığı açıklamalar arasındaki bir diğer gün, önemli günden başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Yani Karadeniz, Rusya, Ukrayna savaşı ama tabii merak edilen süreç terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi gözler tekrar meclise çevrildi. Meclisin açılmasıyla beraber biraz daha aslına bakarsanız çalışmaların hızlanacağı, hızlanması bekleniyor. Çünkü kurulan kurullar var, kurulların alt kurulları var. O çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir diğer taraftan da PKK'nın fesiyle alakalı sürecin tamamlanması ve bununla alakalı bilgilerin sahadan gelmesi bekleniyor. Şimdi ben bu konuyu kime soracağım? Sahada sürekli olarak bulunan. Bülent Hocam, paylaşımlarınızı görüyorum. Sahadasınız. Sürekli olarak takip ediyorsunuz. Biliyorum, gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerekse de yine İran sınırı bölgesinde sürekli oralardan sıcak bilgiler aktarıyorsunuz. Zaman zaman telefonda konuştuğumuzda da. Neler oluyor sahada?
0: Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Gerçekten süreç olumlu olarak ilerliyor. Bunu bir vurgulamak lazım. Tabii çok sayıda

0: maalesef komplikasyon denemelerinde hala olduğunu da söylemem lazım. Şimdi en son Suriye'deydik. İşte Haseke'de ordunun girişiyle beraber biz de bir bulunma şansı bulduk. Yani burada şunu söylemek lazım. Tabii özellikle bu SDG yapılanmasının feshedilmesi meselesi son derece hızlı ilerliyor. Bir off record bir görüşme, birkaç tane şeyimiz de oldu, görüşmemiz de oldu. Hem karşı tarafla hem işte Halep'te vali yardımcılarla, valiyle bir araya gelerek. Burada biraz bir karşılıklı olarak zaman zaman güvensizlikler yaşanmış. Yani özellikle buradaki işte yapılardaki rütbeli unsurların biz tutuklanacak mıyız acaba gibi bir takım endişeler olmuş ama Suriye hükümeti ne hikmetse diyeceğim artık son derece soğukkanlı yaklaşmış burada meseleye. Son derece rahatlatıcı yaklaşmış ve bu anlamda da aslında çok hızlı bir bütünleşme gördük. Bugün bildiğiniz gibi Haseke'de bir bayrak çekme töreni vardı. Yani bu anlamda da ben tabii burada hep en başından beri benim takıntılı olduğum bir konu var, silahlar meselesi. Yani hem bu sürecin en başından beri Amerika Trump şu açıklamayı yaptığından bu yana hem bunlara atılacaksınız çok sayıda tırla, binlerce tır olarak ifade edilen yüksek teknoloji silahlar verilmişti, unutmayalım. Benzer biçimde de Trump ben oradaki gruplara silah verdim, bu silahlar ortada yok diye kendi bizzat çıkıp ağzıyla açıklama yapmıştı. Tabii hepimiz yani Türk istihbaratı dahil, işte devlet aklımız dahil, bizim gibi araştırmacılar dahil hep bu silahların olduğu meselesini düşünüyoruz ki derken bu akşam Haseke'den bir takım görüntüler de geldi bu silahların teslim edildiği yönde. Tabii bununla ilgili olarak çok sıcak bir gelişme olduğu için henüz bir bilgi alamadım ama yayından çıkar çıkmaz oradaki arkadaşlarla görüşerek en azından silah menşeinin ne olduğu. Çünkü bildiğiniz gibi maalesef yüksek teknolojili hem anti-tank silahları Almanlardan alınmıştı bunlar. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir takım hava savunma sistemleri vesaire bulunduğunu da biliyoruz bu silahların arasında. Şimdi
1: parantez açalım, bu belirtim. SDG'nin elindeki silahlardan
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Evet, onlardan bahsediyoruz.
1: ABD yapımı ne dediniz? Hava savunma
0: tabii,
1: sistemleri.
0: Tabii yani omuzdan kullanılan mentesler vesaire. Mentesler. Tabii bu tarz böyle teknolojisi daha yüksek.
1: Bir de Almanya'dan gelen ne
0: var? AT-4 anti-tank silahları ne olduğunu da söyleyeyim. Evet yani silahları. Onları
1: birisi
0: bir
1: Almanya, birisi Amerika.
0: Devlet kurmak adına biliyorsunuz bir silahlandırmaya çabalamışlardı. Hatırlayalım o terör koridorunu oluşturmaya çabaladığını, Davut koridoru vesaire. Orada bir denemeler yaptılar. Ancak işte dediğim gibi bir de Türk devlet aklı var. Biz binlerce yıldır bu coğrafyadayız. Mustafa Bey, bunun unutulmaması lazım. Bazıları bunları unutuyorlar ama iyi görmek lazım ve Suriye'de en azından işlemin bu şekilde gittiğini söylemem gerekiyor. Tabii bazı açık komplikasyonlar, açık bazı meseleler de var burada. Bir takım farklı grupların bulunduğunu da biliyoruz. Silah bırakmak istemeyen veyahut da o işte elde ettikleri kaçak petrol gelirinden tutun, kaçakçılık işinden tutun, bunları bırakmak, kaybetmek istemeyen bir takım gruplar var ama bunlar hallolacaktır.
1: Bunlar
0: Yani
1: SDG'nin alt kolları
0: alt
1: mı?
0: Kolları, küçük kolları yani bölge bölge değişiyor. İşte bir köyde, atıyorum bir mahallede bir böyle küçük fraksiyonlar olarak bulunan bazı şeyler var ama bunların halledilmesi çok zor değil ve asıl meselenin bu SDG'nin artık tamamen fes olduğunun görülmesi. Çünkü şehir kontrolü, ki ben hep oradaki görüşmelerimde onu vurguladım, özellikle Fişabur gibi hudut kapılarının Suriye hükümetinin kontrolünde olması gerekir. Çünkü Fişabur hudut kapısı özellikle önemli. Özellikle söylüyorum, Semelka denilen yer. Hemen karşısı Şengal Mahmur hattıdır. Bunun da unutulmaması lazım. Yani bu anlamda işte Suriye Devleti'nin bir bütün olarak tek renk haline geldiğini, aşağısı hariç Süveyda, Dera, orayı da belki fırsat bulursak konuşuruz. Burası hariç bir kontrol altına alındığını söylemek gerekiyor. Entegrasyon sürecinde Suriye için söyleyeceğim, İşte bir takım halledilmesi gereken konular var. Burada bildiğiniz gibi bir kadın bölüğü var vesaire. Bunlar işte nasıl entegre olacaklar? Ama artık bunlar konuşuluyor. Rahat rahat masada bir araya gelindiğini görüyoruz. Törenlerde artık bir Suriye ordusu olarak görüntü verilmeye başladığını gördük ki bu son derece önemli. Yani bu anlamda da gerçekten Türkiye'nin Suriye ile ilgili olarak Suriye'nin bir an önce ayağa kaldırılması meselesi, bütünleşmesinin sağlanması meselesi aslında çok hızlı biçimde ilerliyor. Ki şu Ebu Zuhur saldırısına yapıldığı zaman da aynı şeyi söylemiştim. Buradaki bakış açısının farklılığını, Türk devletinin yaklaşımını iyi görmek lazım. Irak'ta da, Suriye'de de. O sırada Enerji Bakanımız Halep'teydi, Şam'daydı Mustafa Bey ve bir Halep'e gelecek olan doğalgaz hattı ile ilgili bir anlaşma imzalıyordu o gün. Yani bakın buradaki bakış açısının farklılığına. Ayağa kalkmış bir Suriye, ki ben çok orada başarılı bir politika yürütüldüğünde tekrar edeceğim, kendi gözümle de gördüğüm için. Bizim acelemiz yok. Bazıları gibi seçime yönelik olarak kendimize düşman yaratmaya çalışmıyoruz. Kan dökmeye çabalamıyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş Suriye'yi ayağa kaldıracağız. Ben şu soruyu sordum. Hep soracağım. Ayağa kalkmış bir Suriye olsaydı, hava savunma sistemleri, jet uçakları, radarları olan bir Suriye olsaydı Ebu Zuhur saldırısını yapabilir miydi o katiller? Çok basit soru. Yani bu anlamda da Türkiye gerçekten hem altyapı

0: hem üst yapı, hem ekonomi, hem eğitim aklımıza gelebilecek bütün alanlarda Suriye'yi bir an önce tekrar kendine getirmeye çalışıyor. Ki çok hızlı olacaktır. Bu arada Şara'ya olan sevgi de gerçekten çok büyük. Nereye giderseniz gidin, hangi etnik grupla görüşürseniz görüşün. Çok ilginç ifadeler de duydum. Yani böyle bir ayağa kaldıracak bir Atatürk gibi, bir Recep Tayyip Erdoğan gibi görülüyor. Böyle örneklerde, farklı örnekler verdiler. Bu anlamda da yine aslında o Türk izlerini görüyorsunuz. Halep'te de görüyorsunuz benzer biçimde. Yani ticaretin artması demek, bunlar ne anlama gelecek? Bunların iyi düşünülmesi lazım. Ki tarih boyunca buraları hem Şam hem Halep'i biz ticaret olarak biliyoruz ki çalışkan insanlar. Bunu da vurgulamak lazım gerçekten. Bir yoğun bir biçimde bir toparlanma süreci var. Eksikler var mı? Tabii ki. Her şey günlük güneşlik değil ama hızlı biçimde düzeltildiğini söylemek lazım. Şimdi gelelim Irak'a Mustafa Bey. İşte orası biraz daha önceden de olduğu gibi daha problematik bir alan. Çünkü maalesef Irak'ta bir bütünlük meselesi yoktu bildiğiniz gibi. Bir Bağdat hükümeti var, bir İKBY var, diğer tarafta bir Talabani var. Ve
1: Aslında tam Suriye'yi yapmak istedikleri mozaik Irak
0: tam olarak
1: mozaiğiydi.
0: o aslında örnek. Yani
1: Evet.
0: çok şükür Suriye'de bu tuzağa düşülmedi. Çok şükür Türk Devleti Suriye'yi böyle bu şekilde destekleyerek çok güzel toparladı ki bu tekrar bir parçalanmışlık meselesini görmedik. Irak'ta maalesef bu durum söz konusu. Şimdi Irak'a giderken de biz Üzümlü'den çıktık Hudut'tan. Hemen karşısı biliyorsunuz bunların kampları zaten. Buralardan çekilme yaşanmış. Kanimasi ve civarında herhangi bir... Ben onu şuradan ayırt ediyorum. Yine bu 24 ekranlarında söylemiştim. Tek başına o sıcakta pinekleyen birer tane peşmerge görünce diyorsunuz ki ha tamam burada bölgede bir şey yok. Yani benzer biçimde yerel halkla konuşuyorsunuz. Yine oradaki bağlantılarımıza görüştük vesaire. Tabii bu Gara, Metina tarafında da bir takım soru işaretleri var. Buralarla ilgili olarak da buraları da yavaş yavaş boşaltmakta oldukları bilgisini vereyim. Ve Süleymaniye, Assos'a doğru gittikleri bilgisi var. Süreç nasıl yürüyecek diye sorduğum zaman da yaklaşık olarak işte 15-20 gün önce galiba burada yine yayındaydık. Aynı şeyi söylemiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Erbil ve Süleymaniye'de bazı ya büyükelçilikler, işte konsolosluklar olabilir veyahut da açılacak özel ofisler olabilir. Buralarda bunların gelip silahlarını teslim edecekleri. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu 2 aylık, 3 aylık süreçte dosya dosya, dikkat edin çok zor bir iş gerçekten. Allah kolaylık versin. Dosya dosya bu çerçeve yasada bahsedilen teröre bulaştılar mı, herhangi bir silah kullanıldı mı veyahut da bir talimat verildi mi vesaire, bunların ayıklanması meselesi var. Tabii burada bizimle ilgili kaynaklı olmayan Irak'ın kendi dinamiklerine bağlı problemlerin olduğunu unutmamak lazım. Özellikle Şengar-Mahmur hattında. Şimdi Mahmur hep dillendiriliyor ama nasıl bir yer olduğunu bilmez kamuoyu. Ben biraz bahsedeyim. 2 tane orada kamp derken bir ilçe gibi düşünülmesi gereken bir alan. Kamp değil. Yani gerçekten o kadar fazla mülteci almış ki. Bir Mahmur A var, bir de Mahmur B var. Mahmur A, Bağdat yönetiminin kontrolünde olduğu düşünülen aslında. Yani orada onların bulunduğu ama daha ziyade örgütün de kullandığı bir alan. Mahmur B'de örgütün hakimiyeti olduğunu söylemek lazım. Buraya gelen yolda da bölgesel Kürt yönetimi kontrolü olduğunu söylemek gerekiyor. Arkasından da maalesef devletsiz bir alan var Suriye sınırına kadar Mahmur'un arkasından. Yani burası yine dağlık alanlar, o hep duyduğumuz çatışma alanları vesaire. Yani bu çerçevede de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok yakından takip ettiğini söylemem gerekir. Ve burada eskiye oranla değişen iş nedir? Hem Suriye hem de Irak'taki tüm taraflar bu terörsüz bölge meselesine Mustafa Bey destek veriyorlar. Bu çok önemli. Yani burada da Türkiye bir şekilde sürekli bütün taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Gerekli uyarılarını yapıyor. Gerektiği zaman büyük AB rolünü oynuyor diyelim. Kimi zaman işte ikna ederek, kimi zaman görüşerek, kimi zaman farklı yöntemlerle bu işin olumlu bir süreçte ilerlediğini söylemek lazım. Tabii bu esnada şunu da söyleyeyim Mustafa Bey. Maalesef başta İsrail olmak üzere bu işin bitmesini istemeyen taraflar hala kaşımaya devam
2: Evet.
0: ediyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki sadece bizim karşımızda bir terör örgütü yok. Çok farklı suçlara da bulaşılmış. Uyuşturucu ticaretinden, kara para aklamaktan, online kumar meselesinden.
1: Hocam,
0: Yani
1: benim merak ettiğim bir konu var.
0: buyurun.
1: Sizden kısaca onun cevabını
0: Tabii.
1: alayım. Ondan bağlantılı Fadime Hanım'a başka
0: Evet,
1: bir
0: tamam.
1: soruya pas atacağım. Şimdi bu az önce arkadaşlarımın ekrana getirdiği bir görüntü vardı. O silahların ilk yakılma görüntüsü.
2: Geçen yaz.
1: Geçen yaz
0: Evet.
1: yapıldı. Şimdi o silahlar yakıldıktan sonra biz burada çok fazla program yaptık. Aklımızda hep şu soru işareti vardı. Ya şu anda terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG bu silahları bıraktılar mı? Yani bu bizim izlediğimiz görüntü PKK'nın bütün kamplarında ve bütün kollarında yaşandı mı? Yoksa biz burada, evet şu görüntüden bahsediyorum, sembolik bir görüntü mü görüyoruz? Yani bundan sonraki yapılacaklara ilişkin adımların habercisi olan bir ön görüntü mü görüyoruz diye çok fazla
0: Bu
1: konuştuk.
0: aslında Mustafa Bey
1: Bu noktada çok fazla soru işareti vardı.
0: Tamam.
1: Şimdi

0: bazı konuklarımız dedi ki silahlar bırakıldı, silahlar yakıldı. Artık PKK'nın elinde silah kalmadı. Bazı konuklarımız dedi ki öncüldür. Şimdi ben sahada sizin gözlemlerinize güvenen birisi olarak şunu soruyorum. Şu anda o zaman sizin az önce anlattıklarınızda ben şunu anlıyorum. Irak'ta büyükelçilikler açıldıktan sonra bu silah bırakma süreci asıl orada hızlanacak,
1: evet,
0: ve tamamlanacak.
1: Doğru. Ha, böyle.
0: Tamam. Yani bu konuydu.
1: Bu bir sembolik bir, bu arada bildiğiniz gibi, törendi. Yani bu anlamda dediğim gibi kendi silahlarla geleceklerini
2: unutmayın. Bir niyet beyanı o yani. Evet,
1: aynı zamanda da Fadime Hanım çok önemli nokta, niyet de göstermiş olacaklar.
0: Aynen.
1: Bir şunu da unutmayın. Çerçeve yasadaki, ben hep o ilk iki madde. Milli Güvenlik Kurulu diyecek ki evet bunlar silahların tamamını bıraktılar, depoları her yeri gösterdiler, ellerinde bir şey kalmadı. Resmi gazetenin arkasından biz diğer
0: maddeler süreçleri başlayacak.
1: Onları göreceğiz.
0: Çok fazla akıllardaki soru işaretiydi. Kesin Fadime Hanım'la da yaptığımız programlarda gündeme gelmiştir. Ya bu silahlar bitti mi, bitmedi mi, bırakılıyor mu,
3: kapanış seremonisi
0: mu?
3: Değil Mustafa Bey. Açılıştı.
2: Açılış seremonisi. Evet. Yani.
0: Fadime Hanım, ben size şu buradan yürüyerek şu soruyu soracağım. Şimdi 1800'lerde Ruslar bölgede çeşitli etnik grupları harekete geçirerek iç karışıklık çıkartmaya çalışıyorlar. Anadolu coğrafyasında ve işte Mezopotamya'da. Sonra geliyoruz 1915'te, bu kez İngilizlerin başını çektiği başka bir güruh. Anadolu'da ve Mezopotamya'da çeşitli ayaklanmalar çıkartarak bir iç karışıklık çıkartmaya çalışıyor. Burada da ilk başta bizim Kürt kardeşlerimizi hedef alıyorlar. Onlar üzerinden işte çeşitli isyanlarla içeriği bozmaya çalışıyorlar. Şimdi aslına bakarsanız 1800'ler dediğimizde, yani 300 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz biz bu Anadolu topraklarında terör konusunu konuşurken. Şimdi süreç bu kadar geriye giderken, şu anda da çok kritik bir eşikteyken, terör Türkiye sürecindeyken, az önce Bülent Hocam'ın da söylediği o SDG'nin, PKK'nın, PYD'nin alt kollarının da alt kolları hala bir şekilde şey yaparken, acaba süreç bir şekilde tersine çevrilmeye çalışılıp dışarıdan müdahalelerle bu provokasyonun artacağı bir aşamaya mı geçilecek?
2: Ya bunu yapmak isteyenler olduğu kuşkusuz, az önce Bülent Bey de söyledi, hep konuşa geldiğimiz gibi. Tabii ki yani PKK silah bırakmasın. PKK Türkiye'ye saldırmaya devam etsin, Suriye'yi bölsün, Irak'ı bölsün.
0: Ya da farklı gruplar,
2: bölsün. İsteyen devletler olduğunu, bunun için çalışan istihbarat örgütleri olduğunu, bunun 50 yıldır zaten böyle devam ettiğini biliyoruz. Bir işin tabii ki böyle askeri boyutu var, hani silahın devreye girdiği boyutu var. Bir istihbari anlamda sahada, Bülent Bey onu iyi bilir, hani sahada ilmek ilmek o bölücü nifak tohumlarını ekerek, bu coğrafya çünkü halk çok farklı etnisitelerin bir arada olduğu.
1: Çok kolay aşabileceğiniz.
2: Evet, farklı
1: doğru.
2: Dinler, inançlar, mezhepler, farklı dillerin olduğu bir coğrafya. Bu asırlardır böyleydi. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı, işte iki hafta oldu değil mi? Hani Ağustos'ta Ahlat'ta ve Malazgirt, evet, Ovası'nda. Yaptığı o büyük kıymetli çağrılar da dahil olmak üzere.
0: Gerçi daha geçen haftaydı ya. Bu
2: 26'sı işte.
0: Tabii.
2: Evet, geçen hafta aslında. Ne kadar zaman gelişiyor.
0: O kadar
2: bazen
0: çok şey yaşıyoruz ki
2: böyle,
0: bir hafta içerisinde.
2: Birden hani birbirinden farklı konu başlıklarını takip ederken o dosyalar şişiyor ve sanki orası genişliyor hacim olarak. Ama sadece bir hafta geçmiş, evet, oysa değil mi? Bugün ayın 3'ü. Yani Sayın Cumhurbaşkanı birkaç yıldır, yani kaç yıldır hep söyleye gelir. Aslında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin birliğinden bahsedilirken, o kardeşlik çağrısı hatırlatılırken hep aynı şey vurgulandı. Yani işte Selçuklu Devleti'nin kuruluşu Malazgirt'le birlikte bu coğrafyanın nasıl bir kardeşlik hukukuyla bir araya geldiği ve bir medeniyetin ve büyük bir siyasi gücün ortaya çıktığını, yani Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin kuruluş metinlerinde olan şeyler, haritalar bunlar, zihinsel haritalar. Yine onu vurguladı. Yani bu kardeşlik hukukunu vurguladı. Hep söyleye geldiği gibi, şimdi izleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Araplar, Kürtler, Türkler. Yani bu üç kadim millet bir arada olduğu zaman ne Haçlı ne Moğollar buraya tasallut edemez. Burada büyük bir medeniyet, bir esenlik, hatta bu kelimeyi kullandı. Yeniden biz burayı bir esenlik iklimine çevirebiliriz. Bir iyiliğin tesis olduğu, birliğin tesis olduğu bir bölge haline çevireceğiz dedi. Sıklıkla bunu vurguluyor. Yine Bişkek dönüşü gazete

0: gazetecilere verdiği röportajda da Sayın Cumhurbaşkanı bu özellikle SDG'nin silah bırakması, olası provokasyonlara karşı Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. İşte bir takvim mi, hani takvimi soruyor arkadaşlar. O da takvim önemli değil, hedef önemli diyor. Evet,
1: Evet.
0: hani bir şeyler, bazı
1: Doğru.
0: şeyler hani çok
1: Hızlı
0: zamana
1: olmalı ama
0: yayılmamalı
1: bazıları da
0: ama
1: yavaş
0: acele
1: olmalı. Doğru.
0: olmamalı. Hani
1: Doğru. Evet.
0: böyle hani
1: Bugünden yarına
0: aceleden
1: zor.
0: yalap şap bir şey
1: Tabii.
0: olmamalı. Hani temel ilkeler belli, hedef belli. Dolayısıyla ona uygun bir yol haritasıyla gitmek lazım. Dolayısıyla yani senin o sorunu sorarken etnik vurgular ve etnik ya da işte farklılıkların bir fay hattına dönüştürülmesi projesi hep oldu. Yani bu bölge nasıl bölündü? Yani Sykes-Picot burada nasıl işledi? Arabistanlı Lawrence neye dayanarak bu ayrıştırmayı
1: Değil
0: yapabildi?
1: mi? Nasıl girdin
0: Hep
1: oraya?
0: böyleydi. Hani şimdi bugün de aslında gündemde varsan girişte de hatırlattın. Ahmet Spor etrafında çıkan tartışmaların da temel nedeni aslında o fay hatlarını kaşımaya çalışmakla ilgili bir
1: Kesinlikle.
0: şey. Ayrıştırmak, farklılığın altını çizerek düşmanlaştırmak. Yo, biz imparatorluk bakiyesi bir milletiz. Ve bizim kolektif hafızamız bir arada yaşama kültürüyle ve bunun örnekleriyle dop doludur. Bugün zaten böyle yaşıyoruz. Kim Türk, kim Kürt, kim Laz, kim Çerkez, kim Gürcü, kim Manav. Ben Manav'ım mesela. Ama
1: Kim
0: hani
1: kimse
0: bunu
1: de sormuyor değil mi? Yani
0: işte
1: nedir
0: hani
1: diye. Doğru.
0: böyle söylemek de
1: Doğru.
0: abes oluyor
1: Doğru.
0: söyleyince. Dolayısıyla hani bir Kürt'ün Kürtlüğünü söylemek de bu manada abes bir
1: Doğru.
0: şey. Hani giderek bu yıllarca altı çizildiği için bunun üstünden fitne senaryoları devreye sokulduğu için kan aktığı için ne yazık ki daha hassasız bazı başlıklar için ama değil biz kardeşiz kız alıp vermişiz hep söylerim Ahmet Arif'in o şiirini çok severim ben tavuklarımız birbirine karışmış hani sadece kanlarımız nesillerimiz değil. Dolayısıyla bu hani Türkiye'nin en kolay yapacağı şey ve yapmakta
1: Evet.
0: olduğu şey. Zor olan şey PKK terör örgütünün ve işte SDG gibi hani Suriye ya da Irak ya da İran kollarının elindeki silahı almak. Avrupa'daki gibi network'ünün bağını kesmek. Devletler, istihbarat örgütlerinin onunla bağını kesmek. PKK'yı bu manada şey bırakmak, kullanılabilir, kullanışlı bir maşa olmaktan çıkartmak kısmı önemliydi. Türkiye uzun yıllar boyunca bunu yaptı. Yani hem askeri manada çok önemli bir mücadele yürütüldü ve yani hani bu bir devlet değil bir terör örgütü kuşkusuz ama yendik yani hani bunu da söylemek lazım. Hani PKK durup dururken büyük bir ruhsal bir arınma, bir ahlaki üstünlük, bir yücelik,
1: Tabii.
0: yüce duygular bilmem neyle silah bırakmıyor. Niye silah bırakıyor? Türkiye
1: Zorunda olduğu için.
0: Cumhuriyeti Devleti'yle artık ilişemediği için, artık canını yakamadığı için, adımın attığı yerde kafasına balyoz indiği için, istihbari manada onun elini tutan herkesin eli kesildiği için, yani artık kıpırdayacak yeri kalmadığı için silah bıraktığını unutmamak lazım. Yani bu bir öyle eşitler arası bir anlaşma falan değil. İşin aslı bu. PKK'yı silah bırakmak zorunda bıraktık. Ama buradaki temel unsur da şu. Türkiye kan dökmek istemedi. Yani SDG için de bunu yapabilirdi. Zaten Türkiye'de PKK kalmamış hepsini süpürmüş. Irak'takiler için de artık her türlü imkanı en başarılı şekilde askeri manada operasyon yapmış, yapan bir ülkeyiz. Eskisi gibi değil yani. Hani boş mağaraları, boş alanları bombalayıp gelen uçaklardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla hani kansız bir şekilde bu sorunu çözmek istediği için elinde silah olan PKK'lıların da cebinde Türk Cumhuriyeti kimlik kartı olduğu için onlar bizim vatandaşlarımız olduğu için onların anaları babaları bu ülkede yaşadığı için kansız bir şekilde halledilmesi
1: Çözülmesi lazım.
0: istendi ve PKK'nın kurucusu teröristbaşı Öcalan da bu yönde bir çağrı yaptı. Yapmasının yolları sağlandı. O çağrı yapıldı. PKK biraz dese de ona uymak zorunda kaldı. Kongresini topladı. Fesih kararı

0: aldı. Silah bırakma işte sembolik bir gösterge, bir yakıyoruz artık kullanmayacağız, gömmüyoruz, gömsek çıkarma ihtimali var. Gömmüyoruz, yakıyoruz mesajı için öyle bir tören düzenlendi ve artık bu çerçeve yasağıyla birlikte silah bırakan teröristlerin eski terör örgütünün üyelerinin, hani bunun da altını çizmek lazım. Şu anda PKK diye bir örgüt yok. Yok, kendini feshetti. Ama elinde bir şekilde silahı olan, o örgüte üye
1: mensup
0: olmuş
1: olanlar var.
0: Binlerce
2: unsur var.
0: Unsur evet. Var. Şimdi bunları ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani bir devlet bunun dönüş yollarını, onun normalleşme, ıslah olma ya da hukuki bir süreç gerekiyorsa onun hukuki süreçlerini tespit etme ve yollarını yapmakla yükümlüdür. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi de, bizim meclisimiz, bunun yasasını çıkarttı yasama organı olarak. Şimdi onun mekanizmaları oluşturuldu. Öyle değil mi Bülent Bey?
2: Doğru.
0: Yani sahada silah bırakmak isteyen eski PKK'lılar silahını teslim edecek. Buna evet. Göre hakimler, savcılar orada onunla ilgili işlem yapacak.
3: Toparlayalım.
0: Öyle toparlama bir 5-10 güruh halinde işlem yapılmayacak. Tek tek hepsinin aynen. TC kimlik numarasına göre bir suça karışmış mı, karışmamış mı? Ona göre Türk Ceza Kanunu'ndaki yerine göre ve yeni çıkan çerçeve yasaya göre bir işlem ve bir süreç planlaması olacak. Ve süreç böyle işleyecek. Bununla ilgili de tabii ki provokasyon çabaları olabilir, var, olacak. Bir kere geniş olacağız, devletimize güveneceğiz. Yollar, yordamlar belli. Ben hani bu işin inşallah sahili selamete
4: inşallah.
0: Bu şekilde çıkacağına inanıyorum. Devletim, en başta devlete güvenmek lazım.
1: Şimdi bu işin bir de Avrupa ayağı var. Çünkü PKK dediğimizde tabii ilk aklımıza gelen şimdi Suriye, Irak, İran'daki yapılanmalar ama bir de bunun Avrupa ayağı vardı, KCK'sı vardı. Şimdi KCK ile alakalı da bu karar sadece PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, SDG'yi, KCK'yı da ilgilendiriyor. Avrupa'daki durumu nasıl görüyorsunuz Nuri Hocam?
4: Yani Mustafa Bey, buradaki irade beyanı çok net. Yani İmralı'nın yaptığı çağrı da çok net. Yani örgütün farklı uzantılarıyla, yani işte buna Avrupa'daki diaspora yapılanmasından tutun Irak'ı, Suriye'si vesaire, bütün o kırılımlarıyla birlikte kendisine feshetmesi çağrısı var. Şimdi tabii Avrupa şu anlamda önemli. Avrupa örgütün büyük oranda finans kaynaklarının yönetildiği, ki siz de biliyorsunuz dönem dönem Türk medyasında da çok gündem oldu. Burada açılan davalar oldu, işte Belçika'da, Almanya'da vesaire. Örgütün finansmanının yönetildiği bir zemindi Avrupa. Şimdi tabii terör örgütü varlığını ortadan kaldırdıktan sonra elbette Avrupa'daki mekanizmada bir noktada, amaçsal olarak söylüyorum, boşa düşmüş oluyor. Yani evet. Siz oradaki ekosisteme bir para geldi, ne yapacaksınız bu parayı?
1: Avrupa'da daha baskı da artıyor. Yani tabii, devletlerin KCK yönetim bakışı da çok
4: tabii,
1: değişti.
4: Tam onu söyleyecektim zaten. Yani birincisi amaçsal olarak bir boşluğa düşmüş oluyorlar. Şimdi parayı topladınız, dağda bir militan, bir terörist olmadığı zaman bu parayı kime göndereceksiniz? Bu anlamsız bir hale geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle Avrupa'da, Türkiye'nin burada çok yoğun diplomatik faaliyetleriyle beraber, girişimleriyle Avrupa'daki ülkelerin PKK terör örgütüne olan bakış açılarında da çok köklü bir takım değişiklikler oldu ya da olmak zorunda. Çünkü Avrupa'da artık bugün Türkiye'ye muhtaç bir pozisyonda. Türkiye'nin olmadığı bir denklemde Avrupa'nın güvenlik mimarisinin sürdürülebilir olmadığını onlar da farkında. Dolayısıyla bugün Avrupa'daki yapılanmanın da tasfiye edilmesi son derece doğal. Burada Avrupa'daki bu örgütün işte yönetici kadrolarının vesaire, elbette onların Türkiye'ye dönmesini beklemiyoruz. Yani onlar muhtemelen orada varlıklarını devam ettireceklerdir. Ama bir terör faaliyetine başvurmalarının önündeki en büyük engel, örgütün o kurumsal yapısının tasfiye edilmesiyle beraber bir anlamı kalmayacak diye düşünüyorum. Tabii şunu ifade etmek lazım Mustafa Bey. Yani bu süreç aslında PKK'nın kendi kendine tasfiye etme kararı alması doğal olması gereken bir süreç aslında. Yani doğal derken şunu kastediyorum. Şimdi Türkiye'de de bir takım hani böyle popülist ve ultra milliyetçi çevrelerin estirdiği ne yazık ki son dönemlerde bir dalga var. Yani Türkiye'nin evet bir Kürt meselesi vardı, yani bunu inkar edemeyiz.

0: Ama bu mesele AK Parti iktidarlarıyla beraber doğal olarak bir çözüme ulaşıldı. Şimdi şunu hepimiz biliyoruz. Yani Kemalist tek parti rejiminin uygulamalarıyla bu ülkede belirli gruplar, yani muhafazakarlar, Kürtler, Aleviler, bunlar baskı gördüler bu ülkede. Şimdi AK Parti'nin, zaten Fadime Hanım da işaret ettiler, en büyük siyasal vurgusu neydi? Bir siyasi parti olarak iddiası neydi? Devlet millet bütünleşmesi sağlamak ve Cumhuriyet'in başından, hatta sizin az önce söylediğiniz gibi 1880'lerden gelen meseleleri çoğu hükümetin yaptığı gibi halı altına süpürmek değil de bunlarla yüzleşmek, sorun çözmek, vatandaşla devlet arasındaki bağı yeniden güçlendirmek. Ya bakın, parti kapatmaları mesela. Biz yıllarca bu ülkede parti kapatmalardan, sadece hani Kürt Siyasal Hareketi olarak adlandırılan hareket değil, Milli Görüş'ün de partileri kapatıldı vesaire. Bakın, bu parti kapatmaların zorlaştırılması, ana dil kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, TRT şeşin açılması. Ya bakın, çok somut kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben İstanbul Küçükçekmece'de doğdum. Biz göçmen bir aile, benim babam, işte evladı Fatihan. Çok sayıda Kürt yurttaşın, vatandaşın yaşadığı bir coğrafya. Devletine son derece bağlı, Milli Görüş Hareketi'nden daha çok destek veren Kürtler şunu diyorlardı biz konuştuğumuzda. Yani Mevlidi Nebi, yani bir dini, bir ilahi Kürtçe dinlemekten çekiniyordu bu insanlar. Bir örgüt propagandasını bırakın, devletine, milletine bağlı insanlar bile kendilerini bir stres, baskı altında hissediyorlar. Şimdi bu demokratikleşme reformlarıyla bütün bu sorunlar çözülünce, doğal süreçten kastım o. Örgüt zaten bir anlam kaybına uğradı.
1: Elinde
0: yani
1: bir argüman kalmadı.
0: İşte ne için mücadele edeceksiniz? Çünkü Türkiye demokratik olarak o standartları çok yüksek bir çıtaya çıkardı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla meseleyi zaten biz o yüzden terör bağlamında konuşuyoruz. Şimdi devletle millet bütünleşmesinin önündeki son bariyer de bu terör örgütü. Bu da tasfiye edildikten sonraki, zaten bunu konuşuyoruz. Buradaki engeller tamamen ortadan kalkmış olacak ve Türkiye'de siyaset de normalleşecek. İşte bir dönem askeri vesayetin Türkiye'de cari olduğu yıllarda sivil siyasetin üzerine bir Damoklesin kılıcı gibi sallanmasının en temel meselelerinden bir tanesiydi bu terör meselesi. Bunun ortadan kalkmasıyla siyaset normalleşecek. Dolayısıyla bu doğal mecrasında bu iş bitecek. Şimdi Bülent Bey sağdan bilgiler verdi. Yani örgüt teslim oldu, olmayan, olmayıp ne yapacak? Bir alternatifi yok. Bakın, biz bu senaryoyu da Mustafa Bey, hani 90'lı yıllarda bu kadar konuşamıyorduk. Yani işte Türkiye daha çok kendi içine kapanmış, kendi iç tartışmalarıyla uğraşan bir ülkeydi. Bugün çok şükür Türkiye sadece kendi içindeki mesele değil, bölgeye dizayn verecek güçte bir ülke. Dolayısıyla örgütün gidecek bir yeri yok. İmralı'daki terörist başı da bunu gördü ve bunu söyledi. Dolayısıyla artık gidecek başka bir yerde yok. Mecburen teslim olacaklar ve bu iş bitecek.
2: Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil etme sizlerle olacağız.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil heyeti devam ediyor. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık misafirlerimiz. İkinci bölümde neleri konuştuk? Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefi gündemimizdeki başlıklar arasındaydı. Şimdi son bölümde bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. O görüşmeye ilişkin de biraz görüşlerinizi almayı istiyorum. Neden? Çünkü şimdi bu kadar çok denizlerden bahsettik ilk bölümde. Bu bölümde Doğu Akdeniz konusu, Ege mevzusu önemli konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz uzun süredir Atina ile aramızda bir gerilim var. Böyle sürekli olarak

0: tırmanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Yunan mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Orada da gündem yine terörle mücadele konularından bir tanesiydi. Fadime Hanım, bu bölüme sizinle başlayacağım. İbrahim Kalın'ın Yunanistan temasları.
1: Evet, Yunanistan'da, Atina'da Yunanistan'ın MIT'i diyebileceğimiz, evet, istihbarat örgütünün başkanıyla bir görüşme yaptı Sayın İbrahim Kalın. Haliyle yani bu her devletin istihbarat örgütleri arasında iletişim olur. Ama bu basına duyurulan bir görüşme ve tabi son günlerde özellikle Yunan adalarındaki bu gayri askeri statüde tutulması gereken uluslararası anlaşmalara göre, Lozan'a göre, Londra'ya göre tutulması gereken adaların silahlandırılması mevzu ve en sonunda işte Aşil Kalkanı denilen İsrail ile Yunanistan arasında yapılan o anlaşma sebebiyle ister istemez konu, fokuslandığımız nokta orası aslında. Sayın Cumhurbaşkanı'na da çünkü Bişkek dönüşü arkadaşlar sorduğunda önemli bir uyarı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu yanlış, girdikleri yanlış yoldan bir an önce dönmeleri tavsiyesinde bulundu. Hani şunu anlıyoruz, İsrail ve Yunanistan'ın bir Türkiye korkusu yaşadığını, o korkudan sebeple de birbirlerini dost bildiklerini de görüyoruz, anlıyoruz. Ama hani bu korku ittifakını yapmaya gerek yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Ama kendi menfaatleri korumak konusunda da bir kararlılığı var dedi ve tarihi bir hatırlatma yaptı. Yani bu kadar silahlanılmasına, Türkiye'ye karşı bir konuma geçilmesine hiç gereği yok. Ama tarih ibret alanlar için de çok öğreticidir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bir hatırlatma yaptı.
0: Kitam,
1: orada tabii bir de Kaş. Evet.
0: Değil mi? Yani.
1: Kaş'ı kastederek hani Kaş'tan şöyle dedi. Biz kendi kıyımızdan Yunan adalarına seslensek oradan duyulur mu sesimiz? Duyulur.
2: Tabii.
1: Diye devam et. Yani o kadar yakınız ki mesafe olarak Türkiye karasularına çok yakın noktalarda adalar var ve bu adaların Lozan anlaşmasıyla ne yazık ki Yunanistan'a geçtiği bir süreç. Bu uluslararası hukuka Türkiye uyuyor ama Yunanistan'ın uymadığını görüyoruz. Yani hiçbir şekilde silahlandırmaması gereken, askeri unsurların bulunmaması gereken adalarda ısrarla bile bile yeni askeri sevkiyatlar yapılıyor, üsler kuruluyor, yeni silahlar ve en sonunda işte İsrail'den alınacak o hava savunma ve saldırı sistemleri. Ve Yunan medyası, İsrail medyası bu unsurların tamamen Türkiye'ye karşı konuşlandığını, evet, da ifade ediyor. Yani bu açıkça Türkiye'ye karşı bir adaların silahlandırılması durumu. Haliyle Türkiye burada bir tavır geliştiriyor. Hatırlattım, bir süredir bir restleşme var Ege adalarında. Yani biz buna alışkınız. Daha çok hani it dalaşı denilen adalar üzerinden uçakların birbirlerine karşı sorti yaptıkları şeyler karşılıklı olur. Ama bu defa denizde olan yeni durumlar var. İşte Naftex ilan ediyoruz. Hemen Yunanistan'da Naftex ilan ediyor. İşte Türkiye kendi karasularında araştırma gemileri bulunduruyor. TÜBİTAK en son araştırmalarını yapıyordu. Oraya İHA gönderdiler. Biz, daha doğrusu onlar Heron gönderdi, biz İHA gönderdik. Böyle karşılıklı bir
0: Resleşmenin
1: yaşandığı, suların ısındığı bir yeni süreç yaşanıyor. Ama buradaki en temel nokta şu. Şimdi İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef aldığı bir süreci zaten yaşıyoruz. Yani doğrudan Netanyahu kabinesindeki o hastalıklı diğer yetkili ağızların Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na doğrudan hadsiz bir şekilde saldırdıklarını biliyoruz. Biraz manipüle etmek istiyorlar uluslararası kamuoyunu aslında. Ama öte taraftan Yunanistan'ın bu Türkiye korkusu, yani Türkiye güçlendikçe, Türkiye savunma sanayiinde çok ilerledikçe, kendine yeten bir ülke, üstelik de ihraç eden bir ülke haline geldikçe, sahada güçlendikçe, masada sözü, etki gücü arttıkça Yunanistan'a bir Türkiye korkusu basıyor. Oysa bundan emin olması gerekir. İki komşu şimdiye kadar Yunanistan'dan gelen bütün o tehdit ve kışkırtmalara rağmen serin kanlı duran, hukuku önceleyen, müzakereyi önceleyen Türkiye. Ama işte bu korkudan faydalanan İsrail, Yunanistan'ın hem parasını alıyor, hem aslında Güney Kıbrıs'ta özellikle kolonileştiriyor Güney Kıbrıs'ı. Kuzey Kıbrıs'ta benzer bir süreç yaşandığını ne yazık ki görüyoruz. Yani orada da Yahudi yerleşimciler diyebileceğimiz, hani toprak satın alan sitelerde oturan, sayısal olarak çoğalan bir Siyonizmin adada bize yaklaşmakta olduğunu da görüyoruz. Bunların hepsi tabii zamana yayılmış küçük farklı şeyler, süreçler olsa da toplamda Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturulduğunu görmek mümkün. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı o yüzden bir uyarı yaptı. Yerinde bir uyarıydı. Ama hani Yunanistan bunu algılayacak, bu yanlıştan dönecek gibi şu an için en azından görünmüyor. Ama hani bu bir de sadece silahlanma değil, 12 mil ile ilgili bir hani ısrarla 12 mil hakkından bahsediyor. Ama Türkiye'de bunun uluslararası hukuka uymadığını, kendi karasuları ne deniyordu ona, kıta sahanlığı gibi yine hukuki terimlerle kendi haklarını ve kendi yetki alanında olan denizde de kendi ihtiyaçlarını, menfaatlerini gözettiğini ortaya koyuyor.
2: Zaten Ege'de denize giremeyiz.
1: Tabii canım. Yani ama onlar istiyorlar ki biz birkaç kulaç kalsın bize yeter. Hani öyle bir sınır bize çizmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Ama işte en son geçen haftaydı galiba, değil mi? Milli Deniz Milli Parkı.
2: Evet. Kaş'la Fethiye arası.
1: Ege'de yine bir alan. Türkiye kendi haklarını son derece emin, güvenli bir şekilde yapıyor. Ama Yunanistan, İsrail'in ittirmesiyle. Çünkü İsrail kendine bir kez daha bir şey arıyor. Bir maşa.
0: Kullanabileceği
1: bir aparat olarak bakıyor Yunanistan'a. Yunanistan'da da ne yazık ki hani bir stratejik akıl olmadığını, kullanılmaya çok müsait bir siyasi akıl olduğunu da görüyoruz. Hani adaların silahlandırılması keza, yani onu Yunanistan'ı daha güvenli hale getirmiyor aslında Türkiye'ye karşı. Bilakis bunu yaparak, uluslararası hukuku çiğneyerek kendini kötü bir pozisyona itiyor. Üstelik de kendini hedef haline getiriyor Türkiye açısından. Yani orayı silahlandırdığı müddetçe Türkiye için orası hedef haline gelir. Türkiye'de karşı pozisyonunu alıyor. Hani bir en küçük bir şeyde ağır bir cevap alacaklarını da biliyorlar aslında. Hani bu büyük bir çelişki aslında Yunanistan açısından. Evet. Şimdi daha güvenli değiller yani, orası kesin.
0: Ya aldıkları her önleme karşı, daha doğrusu önlem demeyelim, önlem için bir tehdit olması lazım. Bir tehdit yokken ortaya koydukları bir silaha karşı Türkiye'nin de onun karşısına başka bir silahı koyması gerekiyor.
1: Bunu yaptıkları müddetçe kendilerini hedef haline getiriyorlar. Yani Ukrayna gerçeğine de biraz öyle bakmak lazım.
0: O konuya da getireceğim.
1: Putin hani 2005 Münih konferansıydı galiba, yanlış hatırlıyorum, 2006 mıydı? Açıkça söylüyor yani, NATO bana yaklaşmasın diyor. Evet. Çünkü arada zaten bir anlaşma var ve NATO'nun Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya'ya yaklaşmama anlaşması, evet, var. Buna rağmen siz ona yaklaştıkça, üstler kurdukça bir manada o ayıyı hani sembolik olarak, doğru, Rus ayısını kışkırtıyorsun.
0: Kaşıyorsunuz.
1: Dürtüyorsun. Evet. Dürtersen bir karşılığı olur yani.
0: Nuri Hocam, bu aşı kalkanı işi tam olarak nedir?
2: Ya uzun süredir zaten İsrail terör devleti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında bu müzakereler yürütülüyordu Mustafa, hı hı, Bey. Bu Türkiye'deki medyaya da yansıdı. Burada bir ortak savunma mekanizması geliştirilme düşüncesi var ki şunu biliyoruz. Yunanistan'ın hava savunma sistemleri iptidai. Evet, bir NATO üyesi, işte Patriot'lar verilirse kendilerine hava savunma sistemlerini kurgulayabiliyorlar ama biraz daha özerk bir savunma doktrini. Hani nasıl Türkiye... Evet, bir NATO üyesi ama kendi yerli ve milli savunma sanayini geliştirmek istiyorsa, Yunanistan Türkiye bu alanda sıçrama yaptıkça Fadime Hanım'ın ifade ettiği gibi bir güvenlik psikolojisine girdi. Aslında bu şöyle, yani olmaması gereken bir şey ama biz buna uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi diyoruz. Yani

Türkiye kendi savunma kapasitesini, gücünü artırırken aslında saldırganlık amacıyla bunu yapmıyor. Yani kendisini savunmak için bunu yapıyor. Ama Yunanistan bunu sanki kendisine saldırılacakmış gibi algıladığı için onlar da bir güvenlik arayışına giriyorlar. Biz buna uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi diyoruz. Yani

0: mimarisi oluşturma arayışına giriyor. Tabii kümülatif olarak baktığımızda Mustafa Bey, Yunanistan'ın Türkiye'nin savunma alanında kat ettiği mesafeyi kat etmesi için en az bir çeyrek asra ihtiyacı var. Dolayısıyla şunun farkında olması lazım. Atina yönetimi bugün yola çıksa Türkiye'yi yakalaması savunma sanayi alanında, savunma alanında mümkün değil. İşte bu açık onları farklı ittifak arayışlarına sokuyor. Tabii bir de bunun üstüne Mekke Anlaşması gibi gerçekten Orta Doğu'da bir kolektif güvenlik anlayışını ortaya koyan, şey, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da ifade etti, yani o NATO'nun 5. maddesi benzeri bir güvenlik yapılanmasının ilk defa tarihte kurulması İsrail terör devletini endişelendirdi ve onlar da alternatif ittifak arayışlarına girerek bu Aşil Kalkanı ittifakını kurma kararı verdiler. Tabii sadece meselenin İsrail terör devleti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ayağı, bir de Hindistan ayağı var Mustafa Bey. Çünkü Yeni Delhi'den de yapılan açıklamalar, Mekke Anlaşması'na çok onlar da sert tepki gösterdiler. Eğer siz böyle bir güvenlik mimarisi inşa ederseniz biz de buna karşı koyacağız şeklinde bir takım açıklamalar oldu. Tabii orada da doğal olarak müttefik gördükleri elbette soykırımcı Netanyahu yönetimi ve Atina yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu vurguluyoruz biz ısrarla, Mekke Anlaşması imzalandığından beri de Türkiye kendi savunma sanayi alanında bu gücüne güç kattıkça yapılan açıklamalar şu. Biz bunu pratikte de görüyoruz. Türkiye bir saldırma amacıyla, bir ülkeye taarruz etme amacıyla değil, bunu kendi savunmasını güçlendirmek maksadıyla yapıyor. Mekke Anlaşması'nın da temel motivasyonu bu. Yani şöyle bir ittifak kurduk. Hadi biz X bir ülke
1: savaşalım
0: gibi bir anlayış yok. Ya bu çok açık, net deklare edilmesine rağmen bunun bir bölgesel güvenlik, istikrar ve barış arayışının bir uzantısının bir tezahürü olması ifade edilmesine rağmen bunu bir tehdit olarak algılıyorlar. Onlar da kendi güvenliklerini tesis etmeye çalışıyorlar. Fakat burada tabii bunun Aşil Kalkanı ittifakının da beyhude bir çaba olduğunu ifade etmem gerekiyor. Burada şimdi bakın Mustafa Bey, yani şu anda İsrail terör devletinin mesela çok basit izleyicilerimiz açısından da ifade edelim, bir donanması yok. Yani olası bir siz Türkiye ile rekabete girdiniz diyelim. Yani bir gerilim oldu, askeri bir tırmanma oldu. Yani Türkiye şu anda kendi ürettiği bu fırkateynlerle Doğu Akdeniz'de yapacağı bir operasyonla İsrail'in can damarlarını kesebilir. Yani İsrail'e mal ve hizmet girişini siz engelleyebilirsiniz. Böyle bir gücü var Türkiye'nin. İHA teknolojilerini zaten söylemiyorum. Bugün İran'ın Şahit füzeleriyle baş edemeyen bir İsrail gördük biz. Bu 40 gün savaşlarında Amerika'nın desteğine rağmen Tel Aviv'in içlerinin vurulduğunu gördük. Muhtelif limanların, altyapıların vurulduğunu gördük. Kendi vatandaşlarını koruyamayan aciz bir Netanyahu yönetim var. Şimdi biraz da tabii bu meselenin iç politikaya bakan boyutu da var onlar için. Çünkü İsrail basınını takip ettiğinizde şunu görüyorsunuz. Netanyahu İsrail'in ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alacağını iddia eden bir lider. Yani 1996'da İsrail siyasetine boy gösterdiğinden beri Netanyahu'nun argümanı hep şu olmuştur Mustafa Bey. Benim adım Bay Güvenlik, bana oy verin, ben sizin güvenliğinizi sağlayacağım. Ama gelinen noktada bu yeni ittifak mimarilerinin kurulması, Türkiye'nin inanılmaz bir güçlenme içine girmesi, işte az önce konuştuğumuz terörsüz bölge bağlamında sadece kendi içindeki terör meselesi değil, bölgede bir düzen kurucu aktör hüviyeti kazanması bunları rahatsız ediyor. Evet. Tabi malumunuz bir de seçim süreci var. Bu sefer insanlar şunu soruyor. Yani Türkiye güçleniyor, Türkiye oyun kuruyor, terörü bitiriyor, Mekke Anlaşması'nı imzalıyor, işte Doğu Akdeniz'de milli menfaatlerini koruyor, oldu bittilere müsaade etmiyor vesaire. Sen ne yapıyorsun? İşte bu da aslında bir cevap gibi. Hadi bir, onlar bunu yapıyorsa ben de Aşil Kalkanı'nı yapıyorum deyip iç kamuoyuna bir mesaj verme gayesi var. Ama bir daha altını çizeyim. Son olarak bu beyhude bir çaba. Bugün kümülatif olarak İsrail terör devletiyle Yunanistan'ı birleştirdiğinde, Güney Kıbrıs saymıyorum zaten, birleştirseniz bile Türkiye ile bu iki ülkenin boy ölçüşebilecek bir kapasitesi yok. Yani İsrail'in malumunuz artık bir hava kuvvetleri bağlamında bir hep zaten bombardıman yapıyor malumunuz, işte Lübnan'da, Gazze'de işte vesaire, İran'da da bunu yaptılar. Türkiye'de F-35'lere geri dönüşünü konuştuk daha önce, siz de biliyorsunuz. Kendi insansız hava uçağını yapan bir ülke, hava araçlarını üreten bir ülke Türkiye. Bütün bunlar endişeye sebep oluyor. Ama dediğim gibi kümülatif olarak ben baktığımda ister bir güvenlik mimarisi kursunlar, ister müstakil olarak Türkiye

0: boy ölçüşmeye kalksınlar, Türkiye ile baş etmeleri mümkün değil.
1: Şimdi Bülent Hocam, cesurla kavga etmek vardır, bir de korkakla kavga etmek vardır. Cesurla kavga etmek kolaydır. Çünkü bilirsiniz karşınızdakinin hamle yapacağını, ama korkak, siz elinizi cebinize atsanız acaba beni mi vuracak diye çıkartırız belindeki silah, bir anda ateşler. Yani Yunanistan'ın buradaki tavrı birazcık bu korkakların tavrına benziyor. Her tarafa bir silahlanma. Şimdi az önce Fadime Hanım'ın da hatırlattığı gibi Rusya-Ukrayna arasındaki, aslına bakarsanız, savaşın da temelde başlama sebeplerinden bir tanesi Ukrayna'nın bu kadar çok tırnak içerisinde gaza gelmesi ve her an Rusya'ya karşı bir hamle yapmaya hazırlanmasıydı. Bir gün bir baktık, işte Moskova uçakları göndermiş, Kiev'in üzerinde bombardıman uçakları uçuyor. Hani bu adalardaki durum sanki tarihin bir noktasında bizi istemeye istemeye o savaşın içerisine sokacakmış gibi duruyor.
2: Ya Mustafa Bey, ben biraz daha hocalarımdan azıcık daha farklı bakacağım meseleye. Ya burada şimdi Yunanistan açısından da bakıyorum. Türkiye ile dost olsanız, hani tamam her şey yolunda gitse, Türkiye bir şekilde sizi yutacak. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yutmaktan kastım şu, bir işgal vesaire bir şey değil. Ekonomik olarak ilişkilerin iyi olması vesaire. Bütün Yunan iç politikasını darma duman eder.
1: Yine eriyeceksiniz yani içeride.
2: Bir şekilde eriyecek. Yani bunu unutmaması lazım. Tam düşman olsanız yine yutacak. Yani bu anlamda da aslında onların da böyle bir şeyini görmek lazım. Acziyetini diyeyim. Burada İsrail meselesi
3: bir... Ben ona çok affedersiniz. Yani Türkiye ile hani işbirliğini geliştirmiş olması Yunanistan'ın için
2: şu anlamda, şu anlamda söylüyorum. Yani onların o bakış açısı anlamında söylüyorum. Hani bir egemenliğini Türkiye herhangi bir şekilde tehdit etmeyecek. Orası net. Ancak o işte iç politikayı etkileyecek dedim sonra. Türkiye olmadan bir iç politika yürütebilirler mi?
1: Çünkü yok. Yani bir yok. Şey yok. Bir öcü yaratabiliyor.
0: Öteki lazım.
1: Bir, tabii
2: nasıl
1: öteki
2: Netanyahu şu an Türkiye'yi bir büyük, yani ısıramayacağı bir lokma olmasına rağmen iç politika adına kullanmak için, hep konuştuk bunu. Benzer biçimde Yunanistan'da bir öcüye ihtiyaçları var.
3: Ermenistan'dan yani ders alsalar olmaz mı?
2: Keşke,
3: Ermenistan
2: keşke,
3: da yıllarca
2: keşke,
3: bunu
2: keşke,
3: yaptı.
2: Keşke.
3: Ama şimdi yani, Paşinyan'dan daha büyük Türkiye hayranı yok.
2: Şöyle
3: yani.
2: Bir konuşuyoruz. Nüfus oranı olarak bakın. Silah oranı olarak bakın. Yani herhangi bir şekilde Türkiye'ye denk olması gibi bir şey. Ne fizik kanunlarında.
0: Siklet
2: ne,
0: farklılığı
2: siklet
0: var.
2: Siklet farklılığı var. Ne derseniz deyin. Yani bu anlamda bir çıkmaz içinde olan bir Yunan politikasının mecburen bu tarz bir öcüye ihtiyacı var. Bir korkutacak bir şeye ihtiyacı var ki bu sayede politika yürütebilsinler. Çünkü şimdi bakıldığı zaman yine İsrail'i de aslında Yunanistan'ın bir şekilde Türkiye'ye karşı bir denge unsuru olarak kullanma çabasını da gözden kaçırmamak lazım. Nasıl İsrail gücü yetmeyeceği için böyle bir her ne kadar işe yaramayacağını bilse de bu tarz bir müttefiklik ilişkisi içine girmiş durumda. Benzer bir şekilde Yunanistan'da bir şekilde, yani bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesi için biraz iddialı olacak ama Türkiye'ye böyle bir ilişkiye ihtiyacı var, bir düşmanlığa ihtiyacı var. Yunanistan'ı kim ne yapsın diye asla sormak lazım. Yani şunu hatırlayalım, Almanya sayesinde ayakta durulan bir ülkedir ekonomik anlamda.
0: Elbette.
2: Ne üretiyor diye bakalım. İşte aldığı 3 kuruş Avrupa Birliği fonlarını da götürüp İsrail'e yediren maalesef böyle bir anlayış mevzubahis Yunanistan'da. Ya yoksa hani burada bir adaları silahlandırmış, ya çok benim komik örnekler aklıma geliyor. Yani izleyicimizden özür dileyeceğim. Ya bir adada 800 kişi var. Biz turist olarak 1000 kişi gitsek zaten adayı bir şekilde düşürüyorsunuz. Bırakın askeri. Böyle bu durumdayken bile maalesef iç politika adına yapılmakta olan çok büyük hatalar. Yani burada aslında paçayı İsrail'e kaptırmış onlar için çok daha büyük bir tehlike. Keşke bizimle iyi ilişkiler içine girseler. Yani Cumhurbaşkanı artık söylemekten gerçekten yoruldu galiba. Diyor ki size karşı bizim bir Ege'de gelin ortaklık geliştirelim. Gelin beraber arayalım. Neyse bu petrol meselesi, gelin konuşalım. Uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyelim. Yoksa şöyle bir savaş hali, Allah göstermesin tabii de, bir gözümüzün önüne gelsin. Yani ne kadar dayanabilir, ne yapabilir? Yani bunların hepsini unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede gerçekten hani Türk devletinin başından bu yana bölgede barışı sağlama çabaları çerçevesinde Yunanistan'da, Suriye'yle, Irak vesaire hiçbir farkı yok bence bizim gözümüzde. Ya barış olsun, beraber çalışalım, beraber kazanalım. Çünkü Ege turizm başta olmak üzere, enerji meselesi başta olmak üzere, Kıbrıs'ta yine öyle. Hani burada Türkiye'ye kafa tutarak ne kazanıyorsunuz? Hiçbir şey.
1: Ya bizim Yunan halkıyla halklarımız arasında da bir sorun.
2: Tabii kültür o. Yani biliyorsunuz hani yok şimdi yani. Tabii onlar geliyor, biz işte bizim halkımız da oraya bir şekilde ziyarete gidiyor, görüyoruz. Ya burada maalesef sürekli olarak böyle bir o düşmanı ayakta tutmak, çünkü savunma harcamasını açıklayamayacak bu sefer.
1: Tabii.
2: Yani Niye silah alıyorsun? Düşman değil Türkiye, gerek yok. Kim var başka düşman? Yok.
1: Yok. Saldıracak kimse de yok.
2: Saldıracak kimsesi yok.
0: Ya NATO müttefiki yani, zaten. NATO içinde.
2: NATO müttefiki bir yandan, Avrupa Birliği meselesi bir
1: senin
2: yandan.
1: Senin NATO'yu alan Türkiye.
2: Kesinlikle bunlar unutulmaması lazım. Yani bu sebeple de işte çok maalesef tam şeyini, ismini de söylemiyorum canlı yayındayız da, çok maalesef böyle bir üzücü bir politika.
1: Hocam en başından bölgede huzursuzluk çıksın diye bırakılan o adalar mevzusu var ya. O adalar mevzusunu Türkiye'nin ve Yunanistan'ın karşılıklı oturup bir çözmesi lazım.
2: Kesinlikle.
1: Yani böyle İngiltere işin içerisine girmeyecek, Fransa işin içerisine girmeyecek, üçüncü bir taraf olmayacak şimdi o oraya, iş.
3: Cumhurbaşkanı oraya, defalarca hocam, söyledi baş başa konuşuyor.
2: Şimdi aslında asıl meseleyi söylediniz siz.
3: Üçüncü tarafa gerek yok.
2: Yani evet. Üçüncü taraf girmezse olmaz o iş. Yani şu anlamda olmaz. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi. İngiltere buradaki üstlerini bırakır mı Kıbrıs'ta? Bir soru sorayım. Fransa gücü olmamasına rağmen hala buraya müdahil olmaya çabalar.
1: İngiltere en son Kıbrıs adasında ne zaman müktedir olmuş?
2: Yani şöyle, hala üstlerinin bulunduğunu ve Orta Doğu'da en da büyük dinleme istihbarat servisinin orada olduğunu unutmamak
1: şöyle
2: lazım.
1: Hani adanın hakimiyeti anlamında İngiltere
0: Berlin
1: kaç tarihinde?
0: Alıyorlar 1878'de
2: yani
0: Osmanlı'dan sonra.
2: Güç olarak bakmayın. Kıbrıs'a ben hep söylüyorum, güzel de bir örnektir. Sabit bir uçak gemisidir Kıbrıs. Ve bu kadar önemli bir denklemde şimdi bu ülkeler burayı karıştırmazlarsa, eskaza Yunanistan evet Türkiye'nin bize karşı bir gerçekten hamlesi yok, bir niyeti yok, hadi beraber çalışmaya başlayalım derse, bu Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları başta olmak üzere ticaret rotalarına, enerji rotalarına nasıl hakim olacaklar? İngiltere'nin şöyle bir düşünün, Avrupa'da mesela ne gibi madenler, mineraller mevcut? Bunları yapmayacak olsa ne gibi kaynakları var? Yani bunu unutulmaması lazım. Mustafa Bey, hep o tarihi hatırlamamız lazım. Bunlar küçücük ada devleti, unutmayın. İngiltere olsun. Ne kaynağı var? Petrol mü var? Doğal gaz mı var? Herhangi bir nadir toprak elementi vesaire ya bir şey mi var?
1: Ben bazen bizi neye benzetiyorum biliyor musunuz? Şimdi Türkiye ve Türkiye halkını ciddi anlamda böyle şımarık çocuklara benzetiyorum. Çok zengin şımarık çocuklar olur ya, elindekinin kıymetini bilmez, değerini bilmez. Neden diyeceksiniz? Şimdi 1878 dediniz değil mi? Kıbrıs'la alakalı o muktedirlik
0: Berlin
1: konusu.
0: Anlaşması.
1: Berlin Anlaşması konusu. Adamlar 1878'de yani bir şekilde artık yavaş yavaş çekilmeye başladıklar ama ben burada da duracağım dedikleri yerle alakalı. Yıl 2026. Bakın ben niye İngiltere var dediğimde siz hemen şunu diyebiliyorsunuz. Ya şu orası İngiltere için çok önemli diyorsunuz değil mi? Haklı olarak. Ya 1900'lü yılların başında bizim şimdi Lozan'la beraber kaybettiğimiz 12 adayla alakalı adalar, evet. Değil mi? Şimdi biz mesela çıksak dışarı desek ya bu adalar eskiden bizimdi, bak bundan daha 100 yıl önce bizimdi bu adalar desek, dışarıda bizim milletin 100 kişiye mikrofon uzatsak şey derler. Bırak kardeşim ya, başımıza bela olmasın derler. Şimdi Musul'u getirsek koysak Türkiye'nin, ya bu Musul bundan 100 yıl önce, ya benim dedemin babasına sorsam oğlum Musul bizim toprağımızdı der. Şimdi dışarıya çıksak mikrofonu uzatsak, ya Musul'u geri alalım mı? Aman abi uğraşmayalım. Bak bizim kendi sınırlarımız misak-ı var. O sınır, misak-ı milli sınırlarımız var.
0: Musul da misak-ı milli sınır, de sonra yani, değişiyor. Evet.
1: Ama şimdi işte kafa öyle değil tabii, hocam. Tabii, şimdi yani, şey diyor, kafa bu sınır diyor.
2: Yani, Mustafa Bey işte orada o büyük abi kafasının
1: olduğunu. Çok kolay harcıyoruz yani, biz hocam. İşte, çok kolay harcıyoruz biz.
2: İşte bizim o büyük abilik meselesi biraz işte bu ruhumuza işlemiş. Yani bu bölgeleri biz hiçbir zaman Osmanlı zamanında bile böyle bir asla batılı şekilde emperyalist biçimde düşünmedik. Hı. Yani burada gelelim sömürgecilik yapalım. Halkı katledelim, kendi dilimizi dayatalım veyahut da kendi dinimizi dayatalım. Osmanlı tarihinden de tutun, daha eskiye de gidin, hiçbir zaman bu şekilde bakmadık biz olaya. Hala da bakın siz kendi ağzınızda söylüyorsunuz.
1: Evet.
2: Hala yani, o şekilde
1: bakmıyoruz.
2: Bakmıyoruz. Yani işte biraz o Yunan politikasına ve kamuoyuna bunun çok sirayet ediyor mu emin değilim. Hani çünkü buraya daha çok gelen ve Türklerle daha çok ilişkide bulunanlar zaten bunu bir şekilde biliyorlar. Yani biz istiyoruz ki bölgede huzur gelsin. Yeter binlerce yıldır burada kan döküldüğü. Yani tekrar o Osmanlı zamanında nasıl burada bir damla kan dökülmediyse yine aynısı olsun. Ya. Devletlerin kendi, bakın üniter devlet, başka bizden başka söyleyen birisi yok. Bölgedeki ülkeler için üniter devlet olsunlar. Tek ordu olsun, tek millet olsun.
1: Evet.
2: Bağımsız olsun. Bizden başka söyleyen birisi yok. Dikkat edin.
1: Hocam sizin söylediğiniz konu mesela, içeride bir şey kalmayacak diyorsunuz ya, açın mesela Yunan basınını, gazetelerini, televizyonlarını, ana haber bültenlerini. Ya adamların 40 dakikalık bülteninin 30 dakikası Türkiye ve tabii. Türkiye'nin yaptıkları. Ya vallahi Atina'dan açıklama gelmese biz ekran almayız. Ya Türkiye'ye karşı tabii. Bir açıklama
0: bizim
1: gelmese almayız.
0: Gündemimiz yok, ciddiye bakın, almıyoruz.
1: Gün boyunca televizyon haberi yazıyoruz. Gazeteleri Fadime Hanım gün boyunca takip ediyor. Televizyon haberciliğindeki en kısa haberdir DSF, Doğal Ses Fonu'nda. Hatta o üst okuma falan da denir. Yani DSF yapmaya, üst dokuma yapmaya bazen değer bile görmüyoruz. Çünkü bizim gündemimiz çok farklı. Bir bakıyorsunuz bir tarafta işte Mekke anlaşmaları var, bir tarafta NATO var bakın, başka. Öbürü o kadar basit kalıyor ki. Hani Yunanistan bizim gündemimizde yer bile tutmuyor normal şartlarda.
2: İşte onu kastetmeye çalışıyorum aslında. Ya bu anlamda da bakıldığı zaman ben umarım o yanlış yoldan dönerler. Çünkü İsrail bir şekilde Netanyahu olsun olmasın, onu da belki vakit kalır konuşuruz bilmiyorum. Bu seçimden sonra var olur olmaz emin değilim. Bir şekilde onları o belanın içine çekecek. Kime bulaştılarsa onu bir belanın içine çekmeyi başardılar Mustafa Bey. Yani hı hı. Trump yönetiminden tutun. Daha önceki Amerikan yönetimlerinden, İngiltere'den vesaire ondan bundan. Bir şekilde çatışma çıkartmayı, bir şekilde savaş çıkartmayı, etnik dini bölmeyi başardılar. Veyahut da bu güçleri burada tutmayı başardılar. Şimdi ben bir soru geliyor aklıma. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilse İsrail ne kadar cesaretli evet. olabilir? Çok basit soru.
1: Değil mi?
2: Yunanistan da benzer aynı biçimde. Şimdi orada Amerikan üstlerinin olduğunu da unutmayalım tabii, bu arada tabii. Yunanistan'da. Yani bölgeden çekilecek olsa bunlar gayet sükunet içerisinde Türkiye ile barış arama yoluna girecekler. Öyle de böyle bir şekilde girilecek. Şimdi, biz çok büyük bir devletiz. Bunun için de doğru zamanı ben beklendiğine inanıyorum. Yani bir saldırganlık, saldırma vesaire savaş anlamında demiyorum.
4: Diplomasi.
2: İşlerin sükunet yoluna gidilmesi, diplomasi yoluyla çözülmesi, kazan kazan çerçevesinde çözülmesi. Ama ki o siyonist sapkın akıl arkada faaliyetini devam ettirmesin. Bir şekilde engel olması gerekiyor onlara.
0: Ya. En son savaşa ne zaman yakınlaşmıştık biz Yunanistan'la? Kıbrıs müdahalesinde.
1: Kıbrıs müdahalesinde.
0: Cevap verebilirler miydi?
1: Kardak krizi.
0: Ama yani Kıbrıs'a göre daha küçük tabii. bir meseleydi. Yani, şimdi ne oldu? Zaten. Türkiye Kıbrıs'a 74'te müdahale ettiğinde Yunanistan bırakın Türkiye'ye mukabelede bulunmayı hükümet devrildi Atina'da. Yani hani
2: Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana hocam yani habire o hükümet devrilmesi meselesini görüyoruz. Biz her böyle bir kriz yani, tırmandığında Yunanistan'da bir hükümet devrilir. Albaylar cuntası meselesi var. Varolu var. Yani bu çerçevede işte yine de şunun unutulmaması lazım Mustafa Bey. Son olarak şunu söyleyip sözü bırakayım. Her ne kadar tehdit olarak görmüyorsak da ciddiye alınması gerekiyor ve Türkiye son derece ciddiye alıyor bu konuyu. Bununla ilgili olarak da uluslararası hukuka uygun olarak Türkiye haklarını savunacak, savunmaya da devam edecek.
1: Ya zaman gelecek. Bakın bunu tarihe not olarak düşelim. Ben şimdi belki çok böyle uçuk bir fikir ortaya atacağım ama bir zaman gelecek bu adalardaki yaşayanlar Türkiye'ye katılmak için referandum yapacaklar. Öyle hale gelecekler. Çünkü bu adalar Yunanistan'ın sırtında çok büyük bir kambur. Anakarayı tutamayacaklar.
2: Yani Yunanistan'ı da bu arada besleyen ellerin başka endişeleri var bu arada. Yani şimdi yardım edenlerin, işte para gönderenlerin başka bir hayalet geziyor onların tabii, üzerinde.
1: O da var.
2: Yani şimdi Yunanistan'a eskisi kadar para akacak mı? Göreceğiz bakalım.
1: Fadime Hanım Ermenistan'ı hatırlatınca benim aklıma şey geldi. Şimdi bizim her yıl konuştuğumuz bir konu olurdu Ermenistan'da. Mesela böyle biz Ermenistan bizi öcü olarak gösterecek. Evet. 1915 olayları mevzusu mesela. Hı hı. O 1915 olayları mevzusuyla alakalı, onların iddialarıyla alakalı, sözde soykırımla alakalı. En son açıklama 2024 yılında yapılmış. 2025 yılında mesela Paşinyan'ın açıklamaları var. Yine yeniden gözden geçirelim biz bu konuyu da. Çünkü aramız iyileşmeye başladı. Hı hı. 2026 yılında nasıl bir tesadüfse bu 1915 iddialarına kim sahip çıkıyor biliyor musunuz? İsrail sahip çıkıyor. Evet. İsrail sahip çıkıyor. İsrail'e tepkiyi de evet. Paşinyan veriyor. Karıştırmayın o işleri diye. Evet. Yani çok garip olaylar gerçekten. Çok güzel bir zamandan geçiyoruz ama bakalım sonuçlar ne olacak. Bir iç siyaset yapalım. Çok kısa bir zaman kaldı. 20 dakika gibi yaklaşık. İçeride de çünkü bazı mevzular var. Her ne kadar bu kadar önemli olmasa da konuşulması gereken konular var. Nedir? Mesela CHP ve Yeni Parti tartışmaları. CHP ve Yeni Parti tartışmalarında şimdi geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle arka arkaya ardışık bir şekilde şey oldu. El ele görüntülendi.
3: Tokalaştı. El ele deyince
1: ama el ele şey aynı zamanda. Şimdi o eller birleşince gözler de birleşiyor. İki tarafta. Evet. Orası çok
0: elektriklenme tabii, oluyor.
1: Ya orada böyle nostaljik bir şarkıyla beraber aslında girebilirsiniz. Bu konu Özgür Özel'e soruldu. Arkadaşlar, seslerde iki numara olması lazım. Özgür Özel'in bir sesi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir verelim Özgür Özel bu konuyla alakalı nasıl bir açıklama yapmış tokalaşmayla alakalı bakalım.
5: Adam 80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
1: benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış diyor Özgür Özel. Fadime Hanım, nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ya bir kere şunu söyleyelim. Özgür Özel bu açıklamayı yapmaya

0: Mecbur bırakıldı. Bunu altını bir çizelim. Evet. Yani nasıl olur da Kılıçdaroğlu'na elini uzatırsın? Nasıl olur da işte kendisi de açıklama yaparken oraya vurgu yapıyor. Hani ona bir meşruiyet, butlancıya, butlan sistemine bir meşruiyet atfetmekle suçlandı. Kim tarafından? İşte yeni partiyi de, yani İmamoğlu'nun etrafında oluşan bir medya ve bir güruh var yani siyasi olarak da. Onların yoğun propagandası ve sosyal medya aktivasyonu sonrasında Özgür Özel yeni partinin genel başkanı böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet, ben tokalaştım ama ne yapsaydım 80 yaşındaki adama, yoksa gönül dünyamda bir toplu iğne başı kadar yeri yok açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Yani bir mecbur eden, siyaseti üreten değil, maruz kalan pozisyonu da aslında Özgür Özel. Bunun altını çizmek lazım. Yani o bir genel başkan, bir parti lideri ama aslında hani siyaseten yetkin değil, siyaseten o pozisyonunu...
1: Genel başkan ama lider değil.
0: Ya evet, CHP'de de olamadı. Bir ara böyle tekrar bir hani İmamoğlu etkisinden sıyrıldığı bir dönem oldu. Acaba dedik Özgür Özel, çünkü bir şey, o aktörleşmeye başladığı bir dönem oldu. Ama özellikle yeni partinin kurulmasıyla birlikte tekrar İmamoğlu'nun dümen suyuna girdiğini gördük. Yani aslında tam da bunu söylemeye çalıştık. Yani nedir? Özgür Özel buna mecbur bırakıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasının CHP ve yeni parti arasında herhangi bir yumuşamaya yol açmayacağının, hatta bu açıklamayla birlikte o hatların daha da keskin ayrışmanın çizildiğinin görüldüğü yeni bir noktadayız. Niye böyle bir şey yaşıyoruz? Yani şimdi tabii bir takım geçtiğimiz haftalarda özellikle bazı kamuoyu araştırma şirketleri sıklıkla kamuoyu araştırması yaparak yeni partinin güçlü bir parti olarak ortaya çıktığını ispat etmeye çalışıyorlar.
2: İspat
0: yani
2: çabasındadır.
0: Bugün bir seçim olsa kim oy verecek diye, hani dolayısıyla hani iktidara yürüyoruz, iktidara yürürken durdurulduk söylemini destekleyecek bazı anket çalışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ama o gayeyle yapılmış çalışmalar bile bunun böyle olmadığını ispat eder sonuçlarla karşımıza çıkıyor. O yüzden en son Özgür Özel'in yaptığı açıklama üye sayısıyla bir meydan okumaydı. İşte 620 mi? Hani 1 milyon değil de 600 bin civarı, yanlış hatırlamıyorsam, bir üye olmuş yeni partiye. Üye sayısı oraya gelmiş. Hani bunun yüksek bir rakam olduğunu, işte yeni kurulmuş bir parti olarak bu kadarlık bir üyeye sahip olmanın, CHP'nin işte 100 yıllık, 104 yıllık, 103 yıllık bir parti olmasına rağmen, yanlış hatırlamıyorsam, 2 milyon civarı bir
2: üyesi var.
0: Hani o CHP'nin üye sayısıyla, yani 100 yıllık CHP'nin üye sayısıyla, işte kaç ay oldu yeni parti kurulalı? 2 ay mı?
2: Evet.
0: 2 aylık bir partinin üye sayısını kıyaslayarak biz onları döveriz, biz onlardan iyiyiz, iyi gidiyoruz havası yaratmaya çalıştığını biliyoruz.
2: CHP benim hatırladığım kadarıyla içinden yeni parti gibi en az 10 tane parti çıkarmıştır. O 10
0: daha
2: parti unutulmuştur.
0: Daha önce de çıkarttı tabii. Yani. Ama işte hani ayrılmak zorundaydık, ayrıldık. Ve iyi gidiyoruz su tezini bu tür donelerle beslemeye çalışıyor Özgür Özel. Evet. Bu da tabii hani şimdi Türkiye'nin nelerle uğraştığı, dünyanın nasıl büyük testlerden, imtihanlardan geçtiğini görünce, şu sırf Yunan Adaları mevzuunda konuştuğumuz konu bile bir tarafıyla evet çok küçük mevzular ama bir tarafıyla pekala büyük bir potansiyelde taşıyan mevzular. Bunu hani sükunetle bir devlet aklıyla yönetmek icap eder. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. İşte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci, bölge ittifakları vesaire, ya da işte 360 derece o Selçuklu Kartalı'ndaki gibi doğuya da bakan, batıya da bakan, her tarafı gören ve her tarafla ilişki kuran bir Türkiye'nin politikasını üretmek, bunun karşılığını görmekle ilgili bir gündem var. Devasa bir gündem. Bir de işte iktidara yürürken engellendiğini söyleyen partinin gündemine baktığınız zaman da tokalaşsın mı, tokalaşmasın mı? İşte kaç bin kişi üye olmuş, kim kimi döver? Gibi mevzular, ya da işte hani sıyrılıp çıktıkları CHP de bir şey bıraktılar değil mi? Orada bir her ne kadar Kılıçdaroğlu CHP'yi akla hani bu yolsuzluk, arsızlık süreçlerinden temizlemeye çalışıyor ve ihraçlar yapıyor, mesafe koymaya çalışıyor, mesajlar veriyor. Demek istediği şey CHP bu pislikle birlikte anılamaz diyor temel tezi olarak. Ama yeni parti oradan sıyrıldı çıktı. Hani pisliğini orada hani bu adı geçen isimler esasen İmamoğlu, Özgür evet. Özel taraftarları ve onların bıraktığı bir pislik tırnak içinde. Şimdi onlarla ilgili sürekli bir şey karşımıza çıkıyor. Davalar dolayısıyla. En son işte Muhittin Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın inanılmaz hani inanamayacağınız kadar çirkin büyük suçlar hani iddialardan bahsediyoruz ama tanıklar ifade veriyor. 18 yaşından küçük kız çocuklarını sayıları 12'ye varan kız çocuğunu cinsel ilişki karşılığında belediyeye işe alma süreçlerinden bahsediliyor. Tanıklar, aracılar, direkt mağdurlar. Şimdi bu işin bir boyutu. Bir tarafta Keçiören Belediyesi'nde belediye çalışanları bir teste tabi tutuluyorlar ve
2: 117 miydi?
0: 173 gibi hatırladım ben.
2: Yani test İnanılmaz. Verenlerin %70'inden fazlası
0: uyuşturucu. İnanılmaz. Dolayısıyla neyle hani nasıl bir belediye yönetimi? Belediyeler sonuçta hani yerel de olsa iktidarda oluyorsunuz. Bir iş yaparsanız bütçe yönetiyorsunuz. O ilçenin
2: Keçiören'deki durum öyleydi. Bakın Etimesgut Belediye Başkanı
0: ve
2: belediye başkanı da çıktı ya.
1: Kendi itiraf etti zaten.
2: Bir de benim zaafım var. Ben bir daha kullanmayacağım.
1: Ortamlarda
2: falan
1: ikram dedi. Ediliyordu. Reddede sanki böyle hani şeker yani, kullanıyormuş gibi.
2: Neyin kafasını yaşıyoruz biz? Ben anlayamıyorum.
0: Ya hani şunu demek istiyorum. Şimdi iktidara yürüdüğünü söyleyen bir siyasi anlayışın kendini gösterdiği bir önceki durak olan belediyelerdeki icraatlarına bakıyorsun. Yolsuzluk. İşte İmamoğlu mesela şu anda yargılanıyor, ifade veriyor. Sen bana villa aldırttın, şu işimi, belediyedeki işimi yapman karşılığında benden şu kadar villa istedin diyor adam. Direkt söylüyor. Şu kadar para istedim, ben de şöyle verdim sana diyor. Yüzüne söylüyor Ekrem İmamoğlu'nun. İmamoğlu'nun söylediği şey şiir okumak. Yani Nazım Hikmet'ten şiir okuyor. Hani kendisine yapılan şeylerin üzerine atılı suçlarla ilgili kendini ayakları yere basan savunmalar yapabilmesi gerek lazımken duymuyor. Ne yapıyor? Siyasi bir söylemle romantik savunmalar yapıyor. Tabii. Şimdi hani bunu hani iktidara böyle mi geleceksiniz? Nasıl geleceksiniz? Hangi kadroyla? Uyuşturucu bağımlısı, işte iğrenç
3: ilişkiler ağı
0: nasıl olacak? Yani hani bu kadrolarla ve bu yöntemlerle bir jenerik gösterdiniz. İktidara gelirsek ne yapacağınızı jeneriği işte, gösterdiniz ve millet gördüğü anda zaten
2: hatırlıyorsanız, uzaklaşıyor oradan. Hatırlıyorsanız bu belediye seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve beraberindekilerin ilk yaptığı şey şu olmuştu. Gidip belediyelerde yok işte burada altın klozet var. Yok burada şu var, şeyleri. Yok burada bu var falan filan mevzusu gibisinden böyle çeşitli dezenformasyonist adımlar atmışlardı. Şimdi dönüp bakıyorsunuz ya keşke belediye başkanının odasında duşakabin olsaydı da
3: bunlar olmasaydı.
2: Hani bu tarz görüntüler ve bu tarz Jacuzzi çirkinlikler olmasaydı.
0: Jacuzzi dedikleri şeyin hani basit bir duşakabin olduğunu evet. biliyoruz. Şimdi 7/24 çalışan bir insanın ya Allah aşkına bu
2: çok normal
0: yönetici ofislerinde olan bir şeyden bahsediyoruz.
1: Fadime Hanım benzer iftiraları evet. külliye için de attılar biliyorsunuz.
2: Yani. Ya benim yukarıda yastığım yorganım var. Yani şey mi olacak şimdi 24 Mustafa Daşlar'a yatak odası mı açmış oluyor yani? Yastığım yorganım var. Ekstrem bir durum olursa benim burada 24 saat kalmam gerekiyor.
0: İşte NATO yani, zirvesi döneminde gece evet. gündüz çalışıldı.
2: Tabii gece gündüz çalışıldı. Çok yani. Normaldir yani. Ama bunları anlatmak
0: işte yani ne olduğunu gayet iyi biliyorlar evet. bence ama bunların hepsi manipülasyon ama
2: işte öyle çalışmak otel odalarında basılmaya benzemiyor.
0: Ya işte yani orası başka bir yer.
2: Öyle Ankara'nın göbeğinde evet. gidip de otel odasında basılmaya benzemiyoruz.
0: Ya bir de şöyle de bir şey var. Bunlar sadece iddia ve tez. Hani yargılama süreçleri devam ediyor. Evet. Kaldı ki bazı yerlerde karar da alındı yani hani hükümde verildi, suçlu bulundular.
2: Uyuşturucu kurusu iddia değil ya. O tam somut yani.
3: Ben şeye güldüm az önce, şey dediniz de, Mustafa Bey neyin kafasını yaşıyorlar deyince bir güldüm.
2: Cevabı belli.
3: Aynen olay o.
2: Cevabı belli de işte biz yüce Türk milleti, bizi izleyenlerin karşısında açık açık söyleyemiyoruz, edemiyoruz. Yani gerçekten bazı izahı olmayan şeylerin bazen mizahı
0: yani
2: oluyor ama.
0: Şöyle bir şey var, belediyede çok yüksek bir performans sergilenir, eserler ortaya konulur, o şehrin, ilçenin sorunları çözülür, iş somut olarak görülür. Hı hı. Dersin ki ya çalışıyordu bunlar, bu da nereden çıktı? Şimdi kimse bunu da diyemiyor, çalışmadıkları da
2: Fadime Hanım, düşünsenize, şimdi biz söz konusu belediye başkanına soruyoruz. Diyoruz ki, mesela, ya bak böyle bir iddia var hakkında. Hı hı. Sen diyorsun burada bu rüşveti istedin mi?
0: Mahkemede yüzüne söylüyorlar.
2: Şimdi istedin mi sen bu rüşveti? Yok, daha mahkemeye çıkmadı benim örnek verdiğim. Diyor ki yok ben istemedim diyor. Ben böyle bir şey yapmadım diyor. Sonra diyorsun ki ya sen bak esrar kullanmışsın sen var. Ya uyuşturucu madde kullanmışsın. Hı hı. Evet kullandım diyor. E şimdi kardeşim ya sen bunu istediğinde senin kafan güzelse tabii hatırlamazsın. Yani sen bu ilçeyle alakalı kararlar alırken senin bilincin ne kadar yerindeydi? Ne kadar sen bilinçli bir şekilde bu kararları aldın? Kimle ne kadar bilinçli konuştun? Konuştuğunu hatırlıyorum.
1: Bunu çok normal anlatıyorlar. Yani o daha korkunç.
0: Mesut evet. Belediye Başkanı'ndan bahsediyorsan, şimdi onun vaktiyle oynadığı bir polisiye dizi var biliyorsun Behzatçı. Özgür Özel onun elini kaldırıp şey diye anons etmişti.
1: Amirim burada.
0: Yani bir hayali karakterin ona sağladığı auradan bahsederek onu CHP seçmenine buna oy verin dedi. Oradan başlayan bir çarpıklıktan.
2: Yönetmenim yazmış 24 TV Mustafa Daş'tan o odamı açtı diye. Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani ben kendim marketten almışımdır bir pike bir tane yastık. Hani ekstrem bir durum olursa yatmak zorunda kalırsak buradaki sabahlamak zorunda kalırsak diye. Sağ olsun bütün mesai arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin nabzını tutmak için buradayız. Nuri Hocam şimdi bu konuyu sizden de şöyle kısa bir değerlendirmenizi alayım. Daha sonrasında kapatacağım.
1: Ya tabii Mustafa Bey yani Yeni Parti, Özgür Özel, ya İmamoğlu denklemi yani çok bence acınası bir durum. Daha da sıkıntılı olan bir şey var. Aslında bunun tarihsel de bir derinliği var. Yani bu kitle eski CHP kitlesi diyelim şimdi Yeni Parti kitlesinde bu linç kültürü inanılmaz boyutlara ulaşmış vaziyette. Yani bakın evet. Bir genel başkanı sigaya çekecek. Yani çok insani bir refleks. Sanki hani böyle bir partiyi düşmana teslim ediyormuş gibi bir algı ve bir linç kampanyası yürütülüyor. Bunu aslında 60'larda hatırlarsınız Fadime Hanım. Bu bayarların, demokratların işte affı meselesi geldiğinde sokaklara iniyorlar. Yapamazsınız. İşte bir linç kampanyası yine. Bu tehlikeli bir şey Mustafa Bey. Tabi bu da Özgür Özel'in liderlik vasıflarının yeterince yerleşmediğini de gösteriyor. Lider kitlesini sürükleyen kişidir.
2: Şunu da düşünmek gerekmiyor mu? Mesela bu mutlak mutlak sürecinde, hı hı, Özgür Özel'in Kemal Bey'in şahsını hedef aldığı kadar Kemal Bey'in ağzından Özgür Özel'in şahsıyla alakalı herhangi bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım mesela Kemal
1: Bey'in. Ben de duymadım. Ağzından. Bir de tabii şu var. Toplu yine başı kadar gönlümde yer yok diye de o zaman da sormak lazım. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken hüngür hüngür ağladığınız tabii kişi değil miydi? Tabii. Dolayısıyla nereden baksanız elinizde kalan bir süreç var. Bu da tabii yeni partinin bir rota belirlemesini. Türk siyasetinde şimdi elbette geçmişte de bölünmeler olmuştur. Sağda da bölünmeler olmuştur. İşte Adalet Partisi'nden Demokratik Parti çıkmış ama bunların hepsi birer ideolojik yönelimle, bir kitle talebiyle olmuştur. Şimdi buradaki mesele ne? Kimse anlamadı. Yani böyle bir suni bölünme, tamamen savrulan, böyle kitlelerin psikolojisiyle hareket eden bir parti liderliği var. Biz buna siyaset demiyoruz Mustafa Bey. Siz liderseniz kitlenizi yöneteceksiniz, liderlik yapacaksınız. En ufak bir linç kampanyasında her gün açıklama yapmaya kalkarsanız...
3: Ya o noktada hocam belki şeyi vurgulamak lazım izninizle. Yani ben biraz daha yukarıdan bakacağım meseleye. Bir ülkenin sonuç itibariyle bir muhalefetinden bahsediyoruz ve ben bütün yayınlarda söylüyorum. Yani milli ve güçlü bir muhalefet, hükümet ne kadar iyi ya da güçlü olsa olsun
1: mutlaka
3: lazım. Yani
1: mutlaka.
3: Bu anlamda bunlar üzücü görüntüler. Bireysel anlamda insanlar hatalar yapabilirler vesaire tamam ama bu kadar çok nasıl diyeyim ambiyana tabiyle siyasi faul yapmayı başarmak da gerçekten bir ayrı bir i̇şte, konu. Yani şimdi seçmenleri var, ciddiyet olan bir parti yani şeyi böyle ama baktığınız zaman da üzücü de bir yandan. Yani çünkü gerçekten hani bir ülkenin tamamlayanı güçlü bir iktidarsa bunun yanı sıra da bir muhalefetin, ciddi bir muhalefetin ki şöyle bir dönemden geçerken Türkiye. Etrafımız ateş çemberi bakın konuşuyoruz yani her yerimizde hemen hemen problem olan, her an çatışma çıkabilecek, daha büyük bir yere sürüklenebilecek bir alanda şu konuştuğumuz konular. Çok üzücü yani. Hani ben gerçekten hep söylüyorum, bir demokrasiye de inanan birisi olarak şüphesiz.

0: Burada çok büyük eksiklik bu. Yani ben şeyden zaten umudumu kaybettim. Bu Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var deyince kendi alanım
1: Esed
0: uzmanlık alanı olarak
1: düşerken gidelim
0: yani
1: görüşelim diye.
0: maalesef yani onlar akla
2: Ya bir
0: geliyor.
2: işin öyle bir tarafı var, bir de kendi kitlelerini öyle sanal bir ortamda, bir
1: Yankı
2: fanusun
1: odası diyoruz
2: içinde,
1: buna.
2: bir fanusun içinde her şeye inanmaya müsait hale getirmeleri de Türkiye'nin genel sorunlarından biri haline dönüştü. Büyük bir kitleden bahsediyoruz
3: Evet.
2: ve buna inanabilen bir kitle artık.
3: Evet.
1: Bu da tabii
2: Tuhaf
1: ivmenin,
2: bir
1: yani ben şöyle düşünüyorum
2: çarpılma hali.
1: Mustafa Bey, bir rüzgarla, Fadime Hanım'ın az önce parmak bastığı husus önemli. Böyle bir yapay rüzgarla, hani Türkiye'nin müstakbel iktidar partisiymiş gibi lanse edildi ama şunu gördük, hani o rüzgar çok kısa dindi. Bir ara %50 falan diye saçma sapan anket yayınlayanlar da olmuştu. İzleyicilerimiz kusura bakmasın. Ben bu siyaset tarzı devam ettiği sürece yeni partideki ivme kaybının daha da hızlanacağını düşünüyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu da çıkıp konuştukça, siyaset yapmaya devam ettikçe,
2: Meydanlara iniyor
1: meydanlara
2: artık.
1: indikçe bu ivme bence daha da aşağı inecek gibi görünüyor.
4: Bülent Hocam, sizin de sözlerinizi alayım.
0: Vallahi şöyle, yani ben dediğim gibi tekrar bir an önce bir muhalefetin kendine gelmesi gerektiğini düşünüyorum işin
4: Hangisi?
0: doğrusu. Yani bir de işte soru o, hangisi, yani gerçekten
4: Yani
0: çok güzel soru.
4: o çok farklı bir
0: Evet.
4: tartışma çünkü. Yani
0: Evet.
4: yeni parti mi CHP mi
0: Yani
4: mesela?
0: bunu bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten vurguluyor sürekli. İyi bir muhalefetin gerekli olduğunu da vurguluyor kendisi. Yani bunlar
1: Tabii.
0: bir demokrasinin sağlıklı olduğunu gösteren işaretler. Ama maalesef burada konuştuğumuz konulara bir bakın. Yani az önce Fadime Hanım söyledi. Ya şeyden tutun, yani saçma sapan ilişkilerden tutun, başka konulardan tutun. Yani bir kere bir acaba dış politika ile alakalı bir şey duyacak mıyız mesela? Ben merak ettiğim bir konu. Acaba yarın Rusya-Ukrayna ilgili çıkıp bir herhangi bir muhalefetten çıkıp biri bir şey açıklayabilecek mi?
4: Konuştular ama hocam, unutmayın. Mesela Esed düştüğü gün
0: Evet, giderken
4: Esed'de görüşmemiz lazım dedi.
0: Tam olarak bahsettiğim konu, tam olarak bahsettiğim konu bu. Çünkü gerçekten hani hep söylüyorum, birlik ve beraberliğin ön planda olması gereken, yapıcı olmamız gereken bir dönemdeyiz Türkiye ve bölge adına. Umarım bir an önce toparlanırlar. Hani umarım bir an önce biz birlik beraberliğimizi tamamlarız. Güçlü bir hükümet, güçlü bir muhalefet olarak bu
4: Evet.
0: yavaş yavaş ateş çembere doğru ilerliyor. Hem bölgemiz hem ülkemiz hazır olmamız lazım bu dönemde.
4: Şimdi 90'larda Türkiye'de atari salonları bir anda patladı biliyorsunuz. Bu atari salonlarında Türk gençleri, çocuklar böyle hiç görmedikleri atarileri bir anda görünce salonlara girdiler. Joystick'i tutuyorlardı, bütün tuşlara basıyorlardı. Çünkü o ekrandaki karakterin bir hamle yapması gerekiyor ama bilmiyorlar oyunu. Şimdi Özgür Özel de siyaset oyununu o şekilde oynuyor. Tutuyor. Sonrasında bütün tuşlara basıyor.
0: Tuşlara basıyor.
2: Acaba
4: Kazanmayı
2: yapıyor mu
4: bekliyor.
2: işte yani?
4: Değil mi? Orası da önemli. Orası da önemli. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayında. 3 saat boyunca
2: A
4: birlikteydik.
2: milli kadın voleybol takımımız bir zaferle çıktı şeyden.
4: Editörüm, niye beni uyarmadın?
2: 3'te 1 ay 3-1
0: Siyaset ve oylamaya gitti 3'te 1.
2: 3-1 yendi Almanya'yı. Yarı finale çıktı. Tebrik ediyoruz.
1: Gurur
2: Güzel bir
1: verici, evet.
2: haberle bitirmiş olalım.
4: Editörüm, senin yazdığın noktada ben yokum. Şöyle, Almanya'ya karşı mücadele ettik.
2: Evet,
4: 3-1 kazandık. Gerçekten çok güzel bir
0: önemli bir
2: tebrik
4: zaferdi.
2: ediyoruz.
4: Buradan
2: Her
4: tebrik
2: birini.
4: ediyoruz. Finaldeler, finalin sultanları.
2: Finalde.
4: Yarı finaldeler, özür dilerim. Yarı finaldeler. Allah söyletmiş olsun, finalde çıksınlar. Buradan yine
0: İnşallah.
4: kutlarız.
2: Kupayı
4: Çok güzel bir
2: gelsin.
4: yayındı. 3 saat uzun uzun konuştuk, değerlendirdik. Sonunda da gemiyi limana sakince yanaştırdık. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan, çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
4: Kıymetli yorumlarınız için. Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever, çok teşekkür ederiz.
0: Biz
4: Kıymetli hocam,
0: teşekkür
4: çok sağ olun,
0: ederiz. Sağ olun.
4: kırmadınız, geldiniz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Nuri Salık, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz
1: Ben
4: kıymetli
1: teşekkür
4: yorumlarınız
1: ederim.
4: için. Nokta diyoruz, mutlu akşamlar.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. İstanbul'da DAEŞ silahlı terör örgütünün saldırı planı engellendi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonunda bir DAEŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada bir vatandaş da yaralandı. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki Berkan Ç. isimli şüphelinin terör saldırısı planladığını tespit etti. Bunun üzerine teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında şüpheli polise ateş açtı. Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Bu esnada bir vatandaş da yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül de operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Gül sosyal medyadan yaptığı paylaşımda MİT ve emniyeti tebrik etti. Büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan personele teşekkürlerini iletti. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Kazaya karışan Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Şüphelilerin ilk ifadeleri kolluk tarafından gemide alınmıştı. Daha sonra 6 şüpheli Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında savcılara kazanın hemen öncesini anlattı. Diğer 3 kişi ise gemici olarak görev yapan işçi statüsündeki personel. Bu kişiler hakkında bu aşamada yalnızca kollukta ifade alma işlemi yapıldı. 6 şüphelinin ifadeleri 2 Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. 1. kaptan Ahmer Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole ise rastlanmadı. Ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi. Bu arada Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlarca inceleme yapılacağı öğrenildi. Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemileri çarpıştıktan sonra Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin altında yüzlerce metre altına gömülmüştü. O mürettebattansa hala bir iz aranıyor. Kaza sonrası başlatılan soruşturmadaysa savcılık ilk bilirkişi raporunu tamamladı. O raporda kazanın nasıl meydana geldiği tek tek anlatıldı. Ama en büyük hatanın Alsu gemisinde gözcü olarak daha bir gün önce işe başlamış 3. kaptanı gözcü olarak bırakması olduğu belirtildi.
1: Alsu gemisindeki seyir emniyeti ihlalleri, gözcü olarak tek başına tecrübesiz bir zabit bırakılması, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise IS cihazının kapalı ya da arızalı olması kazaya sebebiyet verdi.
2: Alsu iskeleye demiştir.
1: Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin ilk bilirkişi raporu tamamlandı. O rapora göre her iki gemide de hayati hatalar yapıldı. Yani kaza adeta geliyorum dedi.
3: Çatışmanın ve ardından meydana gelen batma ve mürettebat kayıp faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği. Vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybıdır. Tuğberk İmamoğlu gemisinin IS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir faciayla sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden Alsu gemisindeki köprü üstü zafiyettir.
1: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bilirkişi raporunda açıkça kazanın en büyük nedeninin Alsu gemisindeki köprü üstü zafiyeti olduğu belirtildi. Bunun nedenleri tek tek sıralandı.
3: Çatışma anında köprü üstünde nöbetçi olan tek kişi ikinci zabit yani geminin üçüncü kaptanı Murat Evciman'dır. Murat Evciman'ın resmi ifadesinden gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki vardiyasının kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu kesinleşmiştir. Gemiyi manevra kabiliyetini, personeli ve köprü üstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması bir zafiyettir.
1: Bilirkişi raporunda kazanın sebeplerine ilişkin ilk bulgular tek tek sıralanırken ALSU tarafındaki operasyonel ve sistemsel kusur tartışmasız şekilde ortaya koyulmaktadır denildi. ALSU gemisinin kaptanı Ahmet Eraslan'ın kaza sırasında uyuduğu, çarpışma sırasında yaşanan sarsıntıyla uyandığı bilgisi de bilirkişi raporuna girdi. Kaptanın kazadan yaklaşık 10 dakika sonra dışarıya çıktığı belirtildi ve bu durum gemi kurallarına tamamen aykırıdır denildi. Peki kazaya hava şartları da neden olmuş olabilir mi? Bilirkişi bu soruya da yanıt verdi. Kazaya hava koşullarının neden olmadığı da açıkça belirtildi. Görüşün açık olduğu, manevra kısıtlayıcı bir durumun söz konusu olmadığı ve hava koşullarının güvenli seyir için yeterli şartlarda olduğu tespitine yer verildi.
0: Akdeniz'de batan yolcu gemisinde can kaybı 10'a yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kayıp bir vatandaşın daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı.
2: Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
4: Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında can kaybı yükseliyor. Kayıp bir vatandaşın daha naaşına ulaşıldı. Acı haberi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.
4: Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Arama çalışmaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Cenazesi bulunan vatandaşın kimlik bilgisinin daha sonra açıklanacağını belirtti.
2: Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in gündeminde ise kazanın ardından yaşanan hükümet krizi vardı.
5: Bugünlerde böylesine büyük bir acıyı siyasi hesaplaşmaların malzemesi haline getirmenin hiç kimseye faydası yoktur. Bugün ihtiyacımız olan şey birliktir. Acılı ailelerimizin yanında olmaktır. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.
4: Üstel, hükümetin çalışmalarına devam ettiğinin altını çizdi.
5: Hükümetimiz görevimizin başındadır. Devletimizin tüm kurumlarını çalıştırmaktadır.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da bir araya geldi. Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erhürman ise Yılmaz'a Türkiye'ye gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını bu kez Baykar'da yaptı. Gündemin merkezinde yerli ve milli savunma teknolojileri vardı. Bayraktar TB2'nin 1 milyon 250 bin uçuş saatini aştığı, Akıncı'nın denizaltı savunma ve su üstü harbinde de görev yaptığı açıklandı. Bakanlık ayrıca Girne ve Silivri'deki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu da paylaştı.
6: Milli Savunma Bakanlığı

0: Haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Baykar'ın merkezinde düzenledi. Verilen mesaj netti.
0: Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz kabiliyetlerinin geliştirmesine önemli katkılar sağlamakta.
1: Bayraktar TB2 1 milyon 250 bin uçuş saatini geride bıraktı. Akıncı ise sadece hava görevlerinde değil, denizaltı savunma ve su üstü harbinde de görev yapıyor. TB3, kısa pistli gemilerden tam otonom iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkarken, Kızıl Elma'nın görüş ötesi hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı olduğu vurgulandı.
0: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günümüz ve geleceğin harekat ortamındaki ihtiyaçlarına yönelik birçok ileri teknoloji ürünü milli ve özgün imkanlarla geliştirilmektedir.
1: Toplantıda güncel operasyonel başlıklar da vardı. Girne taşıcı hattındaki gemi faciasında arama kurtarma çalışmalarına 7 gemi ve 11 hava aracıyla destek veriliyor. Silivri açıklarında batan ticari geminin mürettebatı içinse 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri görevde. Suriye başlığında da mesaj açıktı.
0: Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.
1: Bakanlık ayrıca terör devleti İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Uluslararası topluma somut bir tedbir çağrısı yapıldı. Eurofighter savaş uçakları da gündemdeydi. Eurofighter için Birleşik Krallığa gidecek Türk pilotların eğitimlerinin 7 Eylül'de başlaması planlanıyor.
2: Ankara ile Atina arasında kritik bir temas gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunan mevkidaşı Demiris ile görüştü. İbrahim Kalın, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokles Demiris ile Atina'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca ABD-İran savaşı, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda işbirliğinin artarak devam etmesi kararlaştırıldı. Kalın ve Demiris, servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünde sır perdesi aralanıyor. Alihan Kuriş'in de şüpheliler arasında bulunduğu adam öldürme suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çelişkili ifadeler veren Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Doktor Nurettin Demirkol'un vefatın hemen ardından 155 acil personeliyle yaptığı konuşma da ortaya çıktı. İzleyelim.
3: Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya raftan indi. Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin soruşturma derinleştirildi. Bu çerçevede eski bakanın ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cenazesinden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bilirkişi incelemesinde Deniz Olgun'un ağız ve burnunun kapatılarak öldürülmüş olabileceği belirtildi. Bu tespit üzerine savcılık olay günü üzerinde yoğunlaştı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol'un görgü tanıklığı önemli bulundu. Çünkü Demirkol eski bakanın vefatının hemen ardından evine gitmişti. İlk olarak tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Demirkol, Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını savundu. Ancak ölü muayene tutanağında özel doktoru olduğuna dair beyanı hatırlatıldı. Çelişkinin nedeni soruldu. Bu soruya neden bu şekilde yazıldığını bilmiyorum. Olayın saati itibariyle uykusuz ve yorgundum yanıtını verdi. Nurettin Demirkol'a Beykoz'da bulunan çiftliğe ne sıklıkla gidip geldiği de soruldu. Daha önce bu ikamete hiç gitmediğini, kendisini kimin arayarak çağırdığını hatırlamadığını söyledi. Doktor Demirkol, Alihan Kuriş'i kamuoyunda tanıdığını söyledi. Kuriş'in olay yerine gelip gelmediğini hatırlamadığını aktardı.
4: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma...
3: Doktora vefatın ardından Deniz Olgun'un fiziki durumu hakkında da sorular yöneltildi. İkamete ulaştığında eski bakanın çekyat üzerinde yan yatar şekilde oturur vaziyette olduğunu belirtti. Maktul'de ölü katılığı

0: başladığını ve buna bağlı olarak vücudunda morluklar bulunduğunu aktardı. Darp edilmesine ilişkin bir morluk ve vücudunda herhangi bir çizik görmediğini de söyledi. Ayrıca yüzünde ve vücudunun hiçbir yerinde kan görmediğini öne sürdü. Savcılıksa ölü muayene tutanağında Deniz Olgun'un ağzından kan sızdığını gördüğüne ilişkin beyanını hatırlattı. Doktor Demirkol, ölüm nedeniyle mideden gelen koyu renkli sıvıyı kan olarak değerlendirmiş olabilirim yanıtını verdi. Adli tıp uzmanı olmadığını söyledi. İfadelerinin tutanaklara yanlış geçmiş olabileceğini savundu. Nurettin Demirkol ayrıca vefatın ardından acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı tespit edildi. Yapılan bu tespit üzerine şüpheli Demirkol hakkında gözaltı kararı alındı. Ardından yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı.
1: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde İBB Başkanlık Konutu'na yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler vardı. Bu ihalelerde usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi.
2: İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Savcılık sabahın ilk ışıklarında harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı satın alma ihale işlemleri yakın takipteydi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön raporuyla bilirkişi raporlarında yer alan tespitlerin ardından 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı. Biri cezaevindeydi. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmanın en önemli konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu'na yapılan materyal alımı işiydi. Savcılık bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olduğu yönündeki tespitler üzerine soruşturmayı sürdürüyor. Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, Zabıta Yöneticisi Gökhan Fırtına, İştirakler Şube Müdürü Ali Toy ve Eski Mali İşler Daire Başkanı Rezan Neslihan Vural da bulunuyor. Soruşturmanın yeni dalgasında şimdi gözaltındaki 13 şüphelinin ifade işlemleri başlayacak.
1: Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı kriterlerini güncellemiş görünüyor. Üstelik bu kriterler Butlan öncesi CHP'ye göre çok daha altılı masavari kriterler. Ayrıntısına bakalım.
3: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum. Kendimden ilgili bir hevesim, tamam, bir niyetim yok.
4: İmamoğlu, Butlan öncesi CHP'nin favori cumhurbaşkanı adayıydı. Yeni parti başka bir aday belirlemek için yeni kriterler telaffuz etmeye başladı.
3: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil. Bu iktidarı değiştirecek, Türkiye'yi demokrasiye döndürecek ve iktidar olma umuduyla ortaya koyduğumuz, iktidar perspektifini hayata geçirebileceğimiz bir Türkiye'nin kapısını aralayabilecek kişiyi aday yapacak.
4: Tamam. Peki bu yeni altılı masa vari aday tanımlaması kimi işaret ediyor? Yeni kritere göre muhalefet o aday etrafında birleşebilmeli. Daha önce İmamoğlu adı merkezinde daha çok bir emrivaki vardı. Üstelik Özgür Özel'in yeni söyleminde adayın yeni partiden olması şart değil. Ki bunu da tutup da bizden olsun diye değil şeklinde ifade ediyor.
3: Tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
4: Mansur Yavaş henüz yeni partiye geçmedi. Üstelik muhalefetin diğer partileri zaten haftalardır Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.
5: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partiden?
6: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
4: Özgür Özel, Trabzon mitinginde size Mansur Yavaş'ın selamını getirdim çıkışında bulunmuştu. Mansur Yavaş'ın bu selamdan rahatsız olduğu iddiası sızmıştı. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği biliniyor. Peki Özgür Özel'in bunu daha seçim satımı haline girmeden ima etmesinden de rahatsız olur mu?
3: Tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
1: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.

0: suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü saat 15'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sistemi ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında konuştu. Gürlek, Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışıldığını vurguladı.
1: Cezasını çeken insanın tekrardan topluma kazandırılması, yeniden suçun işine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan irade de devletimizin insana uzattığı pamuk elidir.
2: Türkiye yüzyılının aynı zamanda adaletin yüzyılı olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ceza infaz sisteminde yalnızca cezalandırmanın değil, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının da önemli olduğunu vurguladı. İş yurtları kapsamında hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri ve çalışma hayatına hazırlanmalarının amaçlandığı belirtildi.
1: İş yurtları kurumumuzun temel amacı da budur. Hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut meslek becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu. Tahliye sonrasında çalışma hayatına katılımı kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalıştıklarını da söyledi.
1: İnfaz kurumlarımızda edinilen mesleğin kapısı tahliyeyle birlikte kapanmayacak, aksine yeni bir hayatın kapısını açacaktır.
2: Gürlek ayrıca sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının önemli hukuki adımlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84'e çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e çekildi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,51 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,79, yurt içi üretici fiyatları %27,95 arttı. Çekirdek enflasyonsa Ağustos'ta %30,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,62 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %6,89 ile alkollü içecekler ve tütün, %4,82 ile ulaştırma izledi. Konut %2,26, sağlık grubunda %0,70, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %33,79 artış oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu %56,26 fiyat artışıyla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında oldu. En fazla fiyat azalışı %21,50 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek. Oranların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi ifadelerini kullandı. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 167 sayfalık iddianamede Casper'lar suç örgütünün çocukları nasıl kullandığı ortaya çıktı. İddianamede 51 çocuk tek

0: tek değerlendirildi. 22 ayrı ana eylem sıralandı. Savcılığa göre örgüt, ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan gençleri para, motosiklet, silah ve lüks vaadiyle kendine çekti. İlk temas bazen bir yemekle, bazen birkaç bin lirayla başladı. Sonrasındaysa kurşunlama, yağma ve cinayetle noktalandı. İzleyelim.
1: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı. İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olaydaysa bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
2: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
0: İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen göçük faciayla sonuçlandı. Tonlarca toprağın altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
1: Facianın adresi Başakşehir'de bulunan Zerafet Konakları inşaatıydı. İstinat duvarı çalışması yapıldığı sırada bir anda toprak kaydı. İki işçi büyük bir gürültüyle çöken göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden Tolga Yahşi yaralı olarak toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Devam eden çalışmalarda 27 yaşındaki Ferdi Yahşi için umutlu bekleyiş acı bitti. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerine koştu. Ekipler sinir krizi geçiren yakınları zorlukla sakinleştirdi. Yaşanan facianın ardından ihmal iddiaları üzerine hukuki süreç de başladı. Yürütülen soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobil otobüsle direk arasında kaldı. Kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı. Kavşağa giren İETT otobüsü sol taraftan gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, otobüsse yol kenarındaki direk arasında sıkıştı. Kaza Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsüyle İETT otobüsündeki biri bebek, 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün şoförü ise kontrollerin ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın kısa sürede büyük paniğe neden oldu. Ortalık tam anlamıyla yangın yerine döndü. Baba oğul dumandan zehirlenmemek için düşme tehlikesine rağmen camın önüne çıktı. Ancak asıl şok yangının çıkışına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla yaşandı.
3: İki karton tutuştu, 27 kişi hastanelik oldu. Baba ve oğul dumandan kaçarken metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi. Ateşle oyun olmaz dersinin bedeli bu kez çok ağır oldu. Olay Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başladı. İki çocuk ellerinde kartonla otoparka girdi. Bir süre sonra o noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Otoparkta başlayan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı. Yoğun duman tüm binayı sardı, site sakinleri büyük panik yaşadı. Bir baba ve oğul evlerine ulaşan dumandan zehirlenmemek için camın önüne çıktı, kurtarılmayı bekledi. Baba ve oğulun metrelerce yüksekte verdiği hayatta kalma çabası yürekleri ağza getirdi. Yalnızca baba oğul değildi yangından kaçan. Binada 42 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Mahsur kalan 42 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Camın önünde bekleyen baba oğul da ekipler sayesinde kurtuldu. Yangında otoparkta bulunan iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken ortaya çıkan görüntüler yok artık dedirtti. Çünkü bunca cam pazarı iki çocuk ellerinde kartonlarla otoparka girdikten sonra başlamıştı.
0: İstanbul Boğazı Mavi Rüzgar'ın en görkemli buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 25. yaşını kutlayan dünyaca ünlü yelken yarışı Bosphorus Cup, İstanbul'u bir kez daha küresel bir sporun odağı haline getirecek efendim. Yarışlar gerçekleşmeden önce Bosphorus Cup Kupası Organizasyon Komitesi geçen yılın şampiyon takımı tarafından teslim edildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkencilerin tarihi silüet eşliğinde mücadele edeceği organizasyon, İstanbul ekonomisine de dev bir katkı sağlayacak.
4: Boğaz'ın eşsiz coğrafyası, dünya yelken sporunun en prestijli organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 yıl önce bir hayalle başlayan Bosphorus Cup, bugün küresel bir spor markası olarak Boğaz'dan dünyaya açılıyor. Türk medyanın medya sponsorluğundaki organizasyon kapsamında Bosphorus Cup geleneğinin en anlamlı anlarından biri olan kupa teslimi gerçekleştirildi. Bu özel tören Kuruçeşme'den kalkan özel bir yatta yoğun katılımla gerçekleşti. Törende 2025 şampiyonu Rosco Raker'i temsilen Lisa Maveva kupayı organizasyona teslim etti. Kupayı Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon teslim aldı.
5: Burada İstanbul'da olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada takımımı temsil ediyorum. Kupayı geri verdik. Şimdi yeni yarışları takip edeceğiz. Mutluyum, heyecanlıyım.
4: İstanbul'u dünyaya tanıtma hedefiyle yola çıkan dünya çapındaki dev organizasyon, 25. yılında 700 milyon kişilik medya erişimiyle büyük bir gövde gösterisine dönüşüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar birçok ülkeden 500 yelkenci ve 45 tekne İstanbul'un zorlu akıntısında kıyasıya mücadele edecek.
6: Yelken biraz niş bir spor ve bu sporu bütün Türkiye'ye yaymak vakit aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada çok mutluyum çünkü çok ciddi bir ilgi görüyoruz ve destekçilerimiz çok değerli. Yelkenin yurt dışındaki algısı çok güçlü. Dolayısıyla İstanbul'un yelkenle basında yer alması, bu soft power dedikleri yani ekonomik güç çok paha biçilmez bir şey. Yani hem ekonomik olarak hem de tanıtım olarak milyar euroya yakın bir değer yarattığımızı düşünüyorum 25 yılda.
7: Güzel bir ekibimiz var uzun yıllardır birlikte yarışan. Türkiye coğrafyasına hakim uzun yıllardır da hem Marmaris'te hem Bodrum'da hem de İstanbul'da yarış kazanmak isteyen Rolex'ten Bosphorus Cup'a uzanan tecrübeli bir ekibimiz var. Ve coğrafya uygun bir teknemiz var. Tekrar kazanmak istiyoruz. Kazanmak için tekrar buradayız. Bakalım.
4: Yarış için İstanbul'a gelen yabancı sporcular ve spor severler şehir ekonomisine de can suyu olacak. Normal bir turistin 3 katını harcayan dünya yelkencileri 2026 yılında İstanbul'a yaklaşık 50 milyon avroluk dev bir katma değer sağlayacak. İstanbul'un tarihi ve mavi güzelliğini dünya vitrinine çıkaran Bosphorus Cup, önümüzdeki yıllarda da dünya yelkenciliğinin takvimindeki en önemli duraklardan biri olmaya devam edecek.

Haberleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesi dümende ağır ihmal diyor. Bilirkişi raporuyla ilgili, bilirkişi raporunda yer alan o bilgilere yer veriyor manşetinde akşam gazetesi. Haberlerimize de ekranlarınıza taşımıştık bununla ilgili detayları. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporuna göre Tuğberk İmamoğlu'nun battığı olayın nedeni Alsu gemisinde yaşanan ihmaller zinciri oldu diyor akşam gazetesi. Üçüncü kaptan tecrübesiz, gözcü ise yoktu. Kaptansa kamerada uyuyordu. İşte bu detayları akşam gazetesi manşetinde yer veriyor. Yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, gemimize çarpıp kaçtılar şeklinde de ifadelerde bulundu akşam gazetesine. Efendim bu ifadelerde yine manşette yer alıyor. Hemen yanındaysa Girne açıklarında yaşanan o kaza yer alıyor. Altı adımda felaket diyor akşam gazetesi. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasına ilişkin açılan davaya bilirkişi raporu sunuldu. Raporda yaşanan facianın nedenleri madde madde sıralandı. Faciada can kaybı 10'a çıktı. Bu detaya da yer veriliyor. O 6 adımdaki o felaketin maddelerine baktığımızda kaptanın ehliyetinin süresi dolduktan sonra yeni belgesini şartları Türkiye'ye göre çok daha kolay olan Honduras'tan aldığı, gemide görev yapan mürettebatın hiçbir denizcilik konusunda eğitim veya sertifikası bulunmadığı, kaptanın olay günü meteorolojik verilere göre yola çıkmalarında sakınca olmadığını söylemişti. Ancak ikinci kaptan olay günü Taşucu Limanı'nın fırtına nedeniyle kapalı olduğunu söyledi. Geminin belgeleri arasında iki uluslararası sertifikanın eksik olduğu yine belirlendi ve geminin su altında tespit edildiği anda düşük hızla geri dönülmesi halinde facia yaşanmayacaktı, ancak böyle yapılmadı ve geminin önceki kazadan sonra su almasına rağmen seferlerine devam ettiği de belirlendi. İşte bu 6 madde, 6 ihmal felaketi tabii kaçınılmaz hale getirdi. Hemen altına indiğimizde Gülistan'ı köprüden mi aldılar sorusunu görüyoruz. Efendim köprü üzerinde Gülistan Doku'nun olduğu bir fotoğraf karesi yer alıyor. Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı. Albay Ali Kahraman'la eşinin Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprüden 2 dakika sonra geçtiği, aynı dakikalarda çiftin tutuklu eski vali Sonel'in eşiyle de telefonda görüştüğü belirlendi. İşte o görüntülere dair fotoğraf karesi de yer alıyor haberin detayında. Ve yolsuzluk kente uzandı diyor bir diğer başlığında akşam gazetesi. İBB'de ihaleye fesattan 12 gözaltı var. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu TOY'da yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı efendim. Ve sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesi manşetinde insan hayatı bu kadar ucuz mu diye soruyor. Hemen bakalım detaylarına efendim. Girne'deki o faciaya yer veriyor Sabah gazetesi manşetinde. Girne'de 10 yolcunun öldüğü, 18'inin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmalleri ortaya koydu. Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Honduras ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat çalıştırması faciaya yol açtı diyor Sabah gazetesi. İşte ihmaller zincirinin adım adım nasıl işlediğini az önce gazetelerde de ekranlarınıza taşımıştık. Haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Yine Marmara'da Silivri açıklarında iki geminin çarpışması ile ilgili bir habere de yer veriliyor. Kaptan uyudu, gözcü ve dümenci yoktu. Marmara'da 10 gemicinin kaybolduğu deniz kazasının nedenleri

bilirkişi ön raporuna yansıdı. MT Alsu'nun köprü üstünde gemiye bir gün önce katılan ilk vardiyasındaki tecrübesiz ikinci zabit vardı. Gözcü ve tüfenci yoktu. Birinci kaptansa uyuyordu. Okçuluk Benim Sporum başlığıyla devam edelim. Okçular Vakfı'nca yürütülen Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'a taşındı. 16 okulda 600 öğrenciyi okçulukla buluşturacak protokolün imza töreninde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Güneşli Çocuk Akademisi'ni ziyaret eden Erdoğan çocuklarla da sohbet etti. Hemen altında Avrupa-Rusya gerilimi tırmanıyor başlığını görüyoruz efendim. Son günlerde Avrupa ile Rusya arasında gerilim çok yüksek. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında yükselen tansiyon soğuk savaş dönemini bile geride bıraktı efendim. Almanya merkezi sabotaj dalgası, liderlerin restleşmesi, vize hamlesi ve ambargolar gerginliği iyice tırmandırdı. Krizin Avrupa-Rusya savaşına evrilmesinden korkuluyor. İlerleyen dönemde elbette bununla ilgili gelişmeler olacaktır. Umuyoruz ki Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçramasın diyelim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. En acı bekleyiş diyor Hürriyet gazetesi. Gazetesi manşetinde. Efendim Girne ve Silivri. Kısa bir süre arayla iki ayrı denizcilik kazası. Girne ve Silivri'de gemi kazalarında yakınları kaybolan ailelerin acı bekleyişi devam ediyor. Bir yanda çaresizlik var. Diğer yanda küçük de olsa bir umutla gelecek haber bekleniyor. İşte o bekleyişe, o acı bekleyişe Hürriyet gazetesi manşetinde yer veriyor. Hemen yanındaysa Davutoğlu'na soruşturma başlığını görüyoruz. Biz haberlerimizde de detayını ekranlarınıza taşımıştık. Eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin re'sen inceleme yapıldığı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma açıldığı belirlendi. Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek efendim. 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi. Biraz aşağıya indiğimizde adaylığa hevesim de niyetim de yok başlığını görüyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı için iki güçlü adayım var. Kendimle ilgili bir hevesim, bir niyetim yok ifadelerini kullandı. Buna da Hürriyet Gazetesi ilk sayfasında yer veriyor diyelim. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi manşetinde 3.500 dolara kaptan olmuş diyor Milliyet Gazetesi. Efendim Girne'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetinin süresi dolunca mesleğe 10 yıl ara verdiği, ardından yeni ehliyetini Honduras'tan 3.500 dolara yani yaklaşık 170 bin liraya aldığı öğrenildi diyor Milliyet Gazetesi. Bu detaya yer veriyor manşetinde. Atina'ya kritik ziyaret yer alıyor hemen yanında. Ona da bakalım, zira oldukça önemli bir temaslı. Biz haberlerimizde de ekranlarınıza getirdik bu teması. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya kritik bir ziyarette bulundu. Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi iki mevkidaş arasında. Ve altında askerden SDG yalanlamasını görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Oldukça önemli mesajlar verildi elbette o toplantıda. SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Suriye'deki sürecin titizlikle takip edildiği de ayrıca belirtildi yapılan toplantıda. ABD'yi karıştıran belgesel başlığıyla devam edelim. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde YouTube'da bir Türk'ün yaptığı bir video son derece konuşuluyor, çok fazla izleniyor ve eleştiriliyor. Ünlü YouTuber Ruhi Cennet'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hasidik Yahudilerin hayatını görüntülediği belgesel tartışma yarattı efendim. Zira bu Hasidik Yahudilerin hayatları son derece kapalı ve bilinmezliklerle doluydu. Kapalı bir toplum, nasıl yaşadıkları pek bilinmiyor. Kuralları merak ediliyor, içlerinde neler olduğu da bilinmiyordu. Ruhi Cennet işte o karanlığa ışık tuttu. 39 milyon izlenen belgeselde Hasidik Yahudilerin yaşam tarzı da

0: İzleyicileri şaşırttı. En çok da Amerikalıları şaşırttı. Çünkü bu insanlar çalışmıyordu. Geçimleri de devam ediyordu. Ama nasıl devam ediyordu? Amerikalıların vergileriyle. Çünkü New York'un göbeğinde yaşıyorlar ama modern dünyadan tamamen izole olmuş durumdalar. Akıllı telefon ve televizyon kullanmıyorlar. İnterneti ve teknolojiyi şeytan icadı olarak görüyorlar. Ortalama 8 ila 10 çocuk sahibi olan Hasidik ailelerin aldıkları destek Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatsızlık yarattı. Tartışma yarattı ve ilerleyen dönemde de ilerleyen günlerde de Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Tabii Ruhi Çenet'in bu videosunun bu seçime bile etki edebileceği konuşuluyor diyelim. Hemen altında artık zengin değiller başlığını görüyoruz. Forbes'un verilerine göre Tesla ve SpaceX sahibi Elon Musk'ın serveti Ağustos'ta 202 milyar dolar artarak 892 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en zengin kişisi Musk'ın ardından Larry Page ikinci sırada yer alırken listede daha önce birinci sırada yer alan Bernard Arendt ve Warren Buffett ilk 10'dan çıkmış oldu. Onlar artık ilk zenginler listesinde ilk 10'da değiller. Şöyle sürmanşete kısaca bir göz atalım. Zira El Nino zirve yapacak diye uyarıyor Milliyet gazetesi. Birleşmiş Milletler'in İklim Ajansı Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino hava olayının bu yılın sonuna doğru zirve yapacağız. Şubat'a kadar süreceği ve dünyayı ekonomi dahil sarsacağı uyarısında bulundu. Bu durum yağış ve sıcaklık düzeylerinde büyük etkilere, beraberinde sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerine yol açacak uyarısı yapıldı. Ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde yine Marmara'daki o gemi kazası yer alıyor. Dümende bir günlük kaptan başlığıyla Marmara'da 10 kişinin kaybolduğu gemi kazasının altından da ihmaller zinciri çıktı. İşte o ihmaller Türkiye Gazetesi'nde de yer alıyor. Detaylarını paylaşmıştık efendim. Dem süreci zehirliyor başlığına bakalım. Öcalan'ın yeni parti kurmasının kurma sinyalinin arkasındaki sebep DEM içinde terörsüz Türkiye'ye direnenler diyor bir diğer haberinde Türkiye Gazetesi. İmralı ve Kandil beklenen adımları attı. PKK-YPG kendini feshetti. Birçok kritik eşik aşılırken DEM'deki klikler toplumu geren açıklamalarda süreci zehirlemeye girişti diyor Türkiye Gazetesi. Ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. İhmaller zinciri batırdı diyor yine Yeni Şafak Gazetesi de manşet haberinde. Gözcü yoktu, kaptan uyuyordu gibi detaylara yer veriliyor Yeni Şafak Gazetesi'nin de manşetinde haberlerimizde ve önceki gazetelerde de sıkça değinmiştik bu ihmaller zincirine. Ve yıllık enflasyon %31,51 diyor yanındaki haberde Yeni Şafak Gazetesi. Enflasyon Ağustos ayında yıllık %1,84 olurken yıllık bazda ise küçük bir düşüşle %31,51 seviyesine geriledi. Bu pisliği ABD'ye sokmayın başlığına da bakalım. Tepkilerin büyümesi üzerine videoyu silmek zorunda kalan Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştiren ABD'li Senatör Ruben, bu pisliği Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmayın şeklinde bir paylaşım yaptı. Zira yapay zeka ile hazırlanmış videoda iyi beslenmiş gibi görünen Filistinliler daha sonra dağınık sakallı aşırı zayıflamış ve perişan halde çıkıyordu. İşte bu videoyu daha sonra Ben-Gvir sildi diyelim. Yeni Akit gazetesine bakalım. Ekrem terk edildi diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Detayına bakalım. Kurduğu suç örgütüyle İstanbul'u talan ettiği için tutuklandığı halde davanın siyasi olduğu algısıyla kendisine taban toplamaya çalışan Ekrem İmamoğlu iyice yalnızlaştı diyor Yeni Akit gazetesi. Zira davalar TRT'de canlı yayınlansın diyerek şov yapan İmamoğlu ve ekibinin suçluluğu ispatlandıkça Silivri'deki salon boşalmaya başladı. Yine ilk sayfada enflasyon verilerini görüyoruz. Enflasyonda 2020'den bu yana en düşük seviye diyor Yeni Akit gazetesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temel mal enflasyonunun Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye indiğine dikkat çekti deniliyor haberin detaylarında. Ve son olarak İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım. Yapay zekada 20 milyar dolarlık değer hedefi deniliyor manşette. Detayına bakalım. Türkiye 2026-2030 yapay zeka ilan planıyla teknolojiden üretim, insan kaynağından veri merkezine kadar geniş kapsamlı bir dönüşüm başlatıyor. Hedef 2030'a kadar küresel yapay zeka ekosisteminde ilk 20 ülke arasına girmek deniliyor haberde. Bir diğer haberde ise petrol, teknoloji ve döviz aynı sahadan başlığını görüyoruz. Diyarbakır'daki Kaya Petrolü sahasında yaklaşık 6.1 milyar varillik potansiyel rezerv öngörülüyor. Bu rezervin gabarı 2'ye, 3'e katlayacağı açıklandı. Ekonomik büyüklüğünün 540 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanan sahada günlük 250 bin varillik üretim Türkiye'nin enerji ithalatını ve cari açığını önemli ölçüde azaltabilir deniliyor İstanbul Ticaret Gazetesi'nin bir diğer haberinde. Efendim, gazete başlıklarını özetledik. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler, burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
3: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
4: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen DAEŞ operasyonunda bir saldırgan polise ateş açtı. Bir vatandaş yaralanırken ekipler teröristi etkisiz hale getirdi efendim. Operasyonda yaşananlara dair detayları 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak bizlere. Ada merhaba. Önemli bir operasyon, bir vatandaş yaralandı, polise ateş açtı o şüpheli. Peki operasyon nasıl gerçekleşti? Operasyon anında neler yaşandı? Elindeki notlar neler?
1: Duygu Göktürk, dün Sultanbeyli'de akşam saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Tabii bu kapsamda hem burada DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve aynı zamanda ülkemizde saldırı planlaması yapacağı değerlendirilen bir şüpheli etkisiz hale getirildi. Burada polis ekiplerince 21 yaşındaki Berkant Ç'den bahsediyoruz. Peki bu olay nasıl yaşandı? Bildiğiniz üzere ülkemizde özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı, aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bununla birlikte Türkiye'deki tüm emniyet müdürlüklerince DAEŞ silahlı terör örgütüne zaten hali hazırda sürekli operasyonların yapıldığını görüyorduk. Burada özellikle teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan çalışmalar neticesinde bu operasyonların yapıldığını gördük. Yapılan operasyonlarda da burada pek çok mühimmata, bununla birlikte dijital materyallere pek çok aslında delile el konulduğunu da gördük. DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün bir çalışma yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli'de bir adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonda bir şüpheli tespit ediliyor. Bu şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Ancak buradaki şüpheli, yani tespit edilen şüpheli, şunu düzeltelim, Tuzla'da bir adrese operasyon düzenleniyor. Bu şüpheli Tuzla'daki adresten Sultanbeyli'ye doğru kaçıyor. Bir araçla birlikte kendisi kaçıyor. Şüpheli Sultanbeyli'de tespit ediliyor. Sultanbeyli'de burada tespit edilen, yani bulunan şüpheli polis ekiplerine ateş açıyor ve bu kapsamda da bir çatışma çıkıyor. Yani polis ekipleri de karşılık veriyor. Bu neticede bir çatışma çıkıyor. Çatışma sonucunda ne yazık ki bir vatandaş yaralanıyor. Silahlı saldırı sonucu. Bununla birlikte zaten kısa sürede emniyet ekiplerince buradaki terör örgütüne mensup, yani DAEŞ'lı terörist polis ekiplerince etkisiz hale getiriliyor. Zaten buradaki vatandaş da, yani yaralanan vatandaş da ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla birlikte hastaneye kaldırılıyor. Tabii İstanbul Valisi Davut Gül dün buradaki konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden devletimizin güvenliğini, aynı zamanda milletimizin huzurunu tehlikeye atan, burada çeşitli terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesini sürdüren hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti. Aynı zamanda burada gece gündüz demeden sürekli bir şekilde fedakarca, kararlılıkla burada terör örgütlerine yönelik mücadelesini sürdüren emniyet ekiplerine de teşekkür etti. Ayaklarına taş değmesin dedi. Tabii İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada bu konuya ilişkin tahkikatında devam ettiği belirtildi Duygu Göktürk.
0: Teşekkürler Ada Kahriman, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı. Şimdi ise sizleri Silivri'ye götürelim efendim. Silivri açıklarında gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Peki arama çalışmaları ne durumda? Arama çalışmalarını 24 ekipleri Silivri'de takip ediyor. O noktada bizleri Silivri'de 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bekliyor. Hemen Mehmetcan'a dönelim. Mehmetcan, günaydın. Arama çalışmaları devam ediyor. Geminin 1. ve 3. kaptanı da tutuklandı. Bir yandan da soruşturma da sürüyor. Peki arama çalışmalarında bir gelişme var mı? Nedir şu anda son durum?
2: Evet Duygu Göktürk, henüz sevindirici bir haber daha gelmedi. O mürettebattan hala haber alınamıyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 mürettebat bulunuyordu ve 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. TCG Akın arama kurtarma gemisi de bu noktada görevlendirildi ve Silivri açıklarında, Marmara Denizi açıklarında Silivri'ye 35 kilometre mesafede meydana gelen o kazada TCG Akın da görevini sürdürmeye devam ediyor. Tabii TCG Akın'dan bahsetmeden önce soruşturma kapsamında 1. Kaptan Murat Erarslan ve 3. Kaptan Murat Ahmet Erarslan ve 3. Kaptan Murat Evcimen soruşturma kapsamında tutuklandı ve aslında 10 mürettebat bulunuyordu. O gemide kazanın yaşandığı o gemi ise hemen arkamızda Silivri açıklarının bulunduğu o noktaya demirlendi ve kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da şu anda size Alsu gemisini gösteriyor. Kaza sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Alsu gemisinin 1. Kaptanı Ahmet Erarslan ve 3. Kaptanı Murat Evcimen tutuklandı ve Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından aralıksız bir şekilde devam ediyor. 10 mürettebat için aramalar sürüyor ve o aramalara Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile birlikte TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkartma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botu da çalışmalara destek verdiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii burada TCG Akın büyük bir önem arz ediyor. Çünkü 1000 metre derinliğe kadar sonar ve uzaktan kumandalı araçlarıyla deniz altında arama yapabilen bir gemiden bahsediyoruz. TCG Akın'da da ROV cihazı bulunuyor ve bizler aslında geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feci olayda ROV cihazını kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'yla da yakından gözlemlemiştik. O ROV cihazı da uzaktan kumandasıyla 1000 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirebiliyor ve 1000 metre derinlikte bulunan herhangi bir kişi eğer gemi enkazında kaldıysa önündeki o iki koluyla da o kişiler 135 kilogram ağırlığı kadar taşıma kapasitesiyle de yukarıya çıkartılacağını söyleyebiliriz. Tabii ki de soruşturma başlatılmıştı hemen kaza sonrasında. O soruşturmaya olayla ilişkin bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Alsu tankerinde bulunan personellerin de ifadesinin alındığını ve 10 personelden aşçı dışındaki 9 kişinin şüpheli sıfatıyla ifade verdiğini sizlere söyleyebiliriz. İlk ifadeler Kolluk Kuvvetleri tarafından gemide alındı ve personelden 6'sı Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Alsu'nun 1. Kaptanı Ahmet Erarslan'la kaza sonrasında köprü üstü vardiyasında bulunan 3. Kaptan Murat Evcimen tutuklandı ve diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Alsu'daki 3 kişi ise gemici ve işçi statüsündeki personel olduğu belirlendi ve bu kişiler hakkında mevcut aşamada yalnızca kolluk kuvvetleri tarafından ifadelerinin alındığını sizlere söyleyebiliriz. Duygu Göktürk, tabii ki de personellere alkol testi de yapıldı ve personellerin alkol testi de negatif çıktı. Daha detaylı inceleme için personellerden kan örneklerinin alındığını söyleyelim. Tabii çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bilirkişi tarafından bir ön rapor hazırlandı. Tabii nihai rapor için de zaman gerekiyor. Çünkü henüz Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşılmış değil ve tahminlere göre 800 ila 900 metre bir derinlikte batıkta olduğu düşünülüyor. Ön rapora göre Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin de suçlu olduğu belirlendi ve raporda kazanın temel nedeni iki gemideki köprü üstü disiplinsizliği, vardiya kurallarının terk edilmesi ve tehlikenin zamanında fark edilmemesi olarak değerlendirildi. Hava ve deniz şartlarının kazaya neden olmadığı belirtildi. Görüş mesafesinin ise yaklaşık 6 deniz mili olduğu, yoğun sis veya yağış nedeniyle manevrayı engelleyecek güçlü bir durumun olmadığı değerlendirildi. Tabii bu iki gemi için genel değerlendirilme ön bilirkişi raporunda yapıldı. Ayrıca Alsu gemisi ve Tuğberk İmamoğlu gemisi için de raporda detaylı bir inceleme gerçekleşti. Alsu tarafını da kısaca özetlemek istiyorum. Kaza sırasında köprü üstünde yalnızca ikinci zabit, yani üçüncü kaptan Murat Evcimen bulunuyordu ve Murat Evcimen de soruşturma kapsamında tutuklanan kaptanlardan bir tanesiydi. Evcimen kazadan birkaç gün önce gemiye katılmıştı ve bu gemideki ilk sehir vardiyasındaydı. Yanında herhangi bir gözcü veya dümenci bir personel daha bulunması gerekiyordu. Fakat Evcimen vardiyayı tek başına gerçekleştiriyordu. Alsu'nun kaptanı Ahmet Eraslan ise kaza sırasında kamerasında uyuyordu. Çarpışmanın sarsıntısıyla uyandı ve yaklaşık 7 ila 10 dakika sonrasında köprü üstüne çıktı. Bilirkişi ön raporunda not edildi. Peki yaklaşık olarak tehlike yarım deniz mili öncesinde fark edildiği de raporlara yansıdı. Tuğberk İmamoğlu tarafına bakacak olursak geminin konum, hız ve rota bilgilerinin değerlendirmesine göre ay sisteminin yeterince çalışmadığı belirlendi. Raporda cihazın kapalı, arızalı veya diş müdahale nedeniyle çalışmamış olabileceği belirtiliyor. Kesin nedeni ise henüz belli değil. İki gemi telsizle konuşarak birbirlerini iskele yönüne geçmek üzere anlaştı. Ekranlarımıza da bizler yansıtmıştık. Ancak yarım mil kala Tuğberk İmamoğlu'nun konuşulanın aksine aniden sancağa, yani sağa doğru döndüğü belirlenmişti ve bu sağa dönüş de aslında geminin Alsu gemisinin önüne doğru geçtiğinin anlamını ifade ediyor. Sözlerimizi toparlayacak olursak soruşturma geniş kapsamlı olarak yürütülmeye devam ediyor. Alsu gemisinin birinci kaptanı ve üçüncü kaptanı soruşturma kapsamında tutuklanırken arama kurtarma çalışmaları da Marmara açıklarında kesintisiz bir şekilde devam ediyor diyelim ve bizim Silivri'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü size bırakalım. Duygu Göktürk.
0: Mehmet Can, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Mehmet Can Çoban Silivri'den son durumu aktardı. Son durumu bizlerle paylaştı efendim. Diğer gelişmelere de bakalım. Girne açıklarında batan gemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Aynı zamanda koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı olan Arıklı partisini de hükümetten çekti.
3: Girne açıklarında yaşanan gemi faciası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet krizine dönüştü. Görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, partisini koalisyondan çektiğini açıkladı. İlk açıklama Başbakan Ünal Üstel'den geldi. Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili soruşturmayı genişlettiklerini aktardı. Bu çerçevede kamu vicdanını rahatlatması için gerekli bütün idari tedbirlerin alındığını belirtti.
4: Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir.
3: Başbakan Üstel, polis ve yargının çalışmalarında şüpheye yer bırakmamak için görevden almaların kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın da bu kapsamda görevden alındığını ifade etti. Kararın siyasi bir sebebi olmadığını belirtti.
5: Seni arayarak soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim.
3: Arıklı ise görevden alınmasının ardından lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin meclisini toplayacaklarını duyurmuştu. Toplantının ardından da basına açıklamalarda bulundu.
5: Parti meclisimiz bugün itibariyle hükümetten çekilme kararı aldı.
3: Arıklı, hükümetin çok daha önce seçime gitmesi gerektiğini sık sık söylediğini hatırlattı. Peki ortada erken seçime gidilecek kadar büyük bir kriz mi var? Başbakan Üstel'e göre böyle bir durum yok.
4: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yok.
0: Şimdi ise Diyarbakır'a gidelim. Zira Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yasa dışı kenevir ekenleri operasyon düzenlendi ve operasyonda 5400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Efendim, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan bekliyor bizi Diyarbakır'da. Hemen Şehmuz Çakan'a dönelim. Şehmuz Çakan, günaydın. 5400 kök kenevir bitkisinden söz ediyoruz. Operasyon nasıl gerçekleştirildi? Detaylarında neler var operasyonun?
6: Duygu Göktürk, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle uyuşturucu ekimi ve satışına yönelik son günlerde olağanüstü operasyonlar gerçekleştiriyor. Ve bu kapsamda Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde yapılan bir operasyonda Hint keneviri ekimi olan bir tarla güvenlik güçleri tarafından belirlendi ve ardından da bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kenevir ekimi yapılan tarlada 5400 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi. Eğer bu bitki ele geçirmemiş olsa, kurutulsaydı bir ton esrara eş değerdi ve yine yüzlerce gencimiz bu esrar maddesinden zehirlenecekti. Ve yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin özellikle esrar ekimi gerçekleştirdiği ve ardından da esrar kurutup satışa sunmak için hazırladıkları belirlenmiş oldu. Ve 3 şüphelinin şu an Diyarbakır Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü müdürlüğünde sorgularının devam ettiğini söylemek gerekiyor ve yapılacak olan sorgulamalar sonrasında da o kişilere yardım edenlerin de bulunması yönünde de bir operasyon gerçekleşebilecek. Ve bu kapsamda yine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler bir araçtan şüphelendi ve o aracı durdurup yapılan aramada ise yine araçta uyuşturucu madde bulundu. Ve yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgulaması sonrasında çıkaldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekirse Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler kent merkezinde sürekli özellikle uyuşturucu satışı, uyuşturucuya yönelik bir operasyonları sürekli devam ediyor ve bu kapsamda da son yapılan operasyonda da özellikle Ergani'de 5400 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi diyerek sözü tekrar size bırakalım Duygu Göktürk.
0: Şehmuz Çakan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan detayları paylaştı bizlerle ve diğer başlıklarla devam edelim. Şimdi Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava bugün başlıyor. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysel Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi. Saldırganın anne ve babası bugün hakim karşısına çıkacak. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada baba Uğur Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Anne Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İçişleri Bakanlığı koordinesinde okullarda sıfır açık dönemi başlıyor efendim. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli okulların fiziksel güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı okulların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni bir stratejiyi devreye alıyor. Önümüzdeki hafta 7 bakanlığın ortak imzasıyla hayata geçirilecek protokol, öğrencilerin evden çıkışından okula varışına, ders saatinden sonra okul sonrası zamanlarına kadar her anını güvenli kılmayı hedefliyor. Yeni dönemin en dikkat çekici özelliği okul bahçelerindeki güvenlik yapılanmasında yaşanan değişim oldu. Okullar için 31 bin bahçe güvenlik kadrosu ayırdı. Okul bahçelerinin rutin güvenliğinin sağlanmasında bu yıl polis ve bekçilerin yerine yeni istihdam edilen bu güvenlik personelleri aktif rol oynayacak. Okullarda risk derecesine göre sınıflandırılacaklar. Öğrenci psikolojik olarak da takip edilecek. İçişleri Bakanlığı'nın ele aldığı bu yeni güvenlik modeliyle 2026-2027 eğitim yılının şiddetsiz bir atmosferde sürdürülmesi hedefleniyor. Gece yarısı bir apartmanın önünde bir adamı çevrelediler, darp ettiler, ardından zorla parasını ve telefonunu aldılar. İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan gaspın failleri 17 yaşındaki 4 çocukla 18 yaşındaki bir genç efendim. Kameralara yansıyan bu

0: Üzüntü sadece birkaç saniye ama o birkaç saniye ciddi bir meseleyi anlatıyor. Bir kişiyi apartmanın önünde sıkıştırıyorlar, vuruyorlar ve darp ediyorlar. Sonra 2000 lirasını ve cep telefonunu zorla alıp kaçıyorlar. Polis kamera görüntülerini izleyip peşlerine düştü. Şüpheliler yakalandı. 4'ü 17, biri henüz 18 yaşında. 5 şüpheli tutuklandı. Polis şimdi o çocukları yetiştiren ailelerin de ifadelerini alıyor.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Toku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan ikisi tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 zanlıdan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı böylece 32'ye yükseldi. Güllü soruşturmasında son duruma da bakalım efendim. Güllü soruşturmasında Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında evde yaşananları canlandırdığı anlar ortaya çıktı. İşte o olay gecesi nelerin yaşandığını anlatan karelere bakalım.
2: Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü olarak tanınan sanatçı Gültut, geçen sene Yalova'da apartmanın 5. katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifade sırasında Güllü'nün pencereden nasıl atıldığını, hareketleriyle canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, Güllü'nün pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde bulunduğunu, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Sultan Nur Ulu, Tuğya'nın annesinin arkasına geçtiğini, kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüğünü ve ardından Güllü'nün pencereden aşağı atıldığını öne sürdü. Ulu'nun savcılıkta verdiği ifade sırasında söz konusu hareketleri yeniden gösterdiği ve canlandırmanın kayıt altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. CHP'li Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapılmış ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı. İstanbul Valiliği başkan vekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10'da yapılacağını açıklamıştı. Seçime bir gün kala belediye meclisinin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 4 üyenin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.

0: Belkemiğini oluşturduğu STG'nin kendini feshetmesinin ardından süreç yürüyor. YPG ağır silahlarını teslim etmeye başladı. Suriye ordusu HSKD örgütün elindeki ağır silahları teslim almaya başladı. Bunların arasında çeşitli zırhlı araçlar, tank, havan, ağır makineli tüfeklerle uçak savarlar yer alıyor. Orada ayrıca YPG'nin Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı askeri hava üslerinden yağmaladığı hava savunma sistemlerine de el koydu. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı. Hükümet geçen aylarda örgütün işgalindeki HSG'ye eline giderek valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarına teslim almıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri de 1 Eylül'de HSK kentinde onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti. YPG ise 26 Ağustos'ta kendini feshettiğini açıklamıştı. Suriye'de yeni yönetim dünyayla işbirliğini ilerlettikçe Baas rejiminin kirli çamaşırları da ortaya dökülüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Esad rejiminin Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa etmekte olduğunu duyurdu. Ülkede 73 ton doğal uranyum bulundu.
1: Esad yönetimi Suriye'de gizlice nükleer reaktör inşa ediyormuş. Dahası 73 ton doğal uranyum stoklanmış ve bir kısmı bu reaktörde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş. Dünyadan saklanan bu girişim Suriye'de Şara hükümetinin uluslararası camiayla yaptığı işbirliği sayesinde ortaya çıktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporuna yansıdı. Kuruluşun Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere gönderdiği o rapor, uluslararası haber ajansları tarafından ortaya çıkarıldı. Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri Ağustos ayında Suriye'de çok sayıda noktayı ziyaret ederek inceleme ve doğrulama çalışmaları yürüttü. İncelemeler uzun süredir şüphelenilen nükleer tesisin varlığını doğruladı. Acid dissolves the uranium. Yapılan incelemeler şunu ortaya çıkardı. Esad rejimi nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamındaki güvenlik denetimleri anlaşması uyarınca bildirmekle yükümlü olduğu nükleer madde, tesis ve faaliyetleri bildirmemiş. A revolving wheel with protrusions. Bahsi geçen reaktör ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor'daydı ama bununla kalmadı. Deir ez-Zor'daki tesisle işlevsel olarak bağlantılı 3 ayrı noktanın daha bulunduğu belirtildi. Bu noktalardan birinin uranyum dönüşümü ve veya nükleer yakıt üretimi faaliyetleriyle, bir diğerinin inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Üçüncü noktanın ise tesise taşınan veya tesisten çıkarılan inşaat malzemelerinin geçici olarak depolanması ve planlanan yeniden işleme faaliyetleri için kullanıldığı kaydedildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca Suriye'nin daha önce bildirmediği başka bir nükleer tesisi de ziyaret etti. Suriye yönetimi 17 Temmuz'da ajansa gönderdiği mektupla tesisin varlığını bildirdi ve kurumdan burada bulunabilecek nükleer malzemeyi incelemesini istedi. Kuruluş tesiste kaplamalı yakıt çubukları biçiminde doğal uranyum metali bulunduğunu açıkladı. Yapılan doğrulama sonucunda yaklaşık 73 ton doğal uranyum metali tespit edildi. Ajans, söz konusu nükleer malzemenin tamamının şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun muhafaza ve gözetim tedbirleri altında olduğunu bildirdi.
0: ABD-İran savaşındaki son gelişmelere bakalım şimdi de. ABD Başkanı Trump İran'a tehditlerini sürdürdü. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adının Trump Boğazı olmasını önerisi ortaya atıldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump yine adından söz ettiren bir çıkışla gündemde. Trump bu kez de Hürmüz Boğazı'nın adını değiştirme arzusunu dile getirdi. Trump kendisine ait sosyal medya platformundan yazdı. Artık burayı ABD'nin kontrolü altına aldığımıza göre Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak değiştirmeli miyiz? Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi bu boğazda hiç olmadığı kadar popüler olurdu ifadelerini kullandı. Trump daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın ABD toprağı sayılabileceğini iddia etmişti. ABD Başkanı Oval Ofis'te de konuştu. İran'a son saldırıların çok başarılı olduğunu savundu.
2: Geçen gece onları çok sert vurduk. Rejim günden güne daha da zayıflıyor. Hürmüz'ü kontrol ediyoruz. Her gün milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz. Hürmüz'deki bütün mayınlardan kurtulduk.

0: Mayın döşeyen roket yapmaya çalışıyorlardı, onu da yok ettik. Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Biz görmeden tuvalete bile gidemezler.
1: ABD'nin son saldırılarında İran'da en az 100 nokta hedef alındı. 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı. Üstelik vurulan yerlerden biri düğün eviydi. İran medyası o evden yeni görüntüler de yayınladı. Tavanında koca bir delik açılmıştı. İçerisi de enkaza dönmüştü. En büyük can kaybı burada olmuştu. Trump ise o saldırıları İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek için gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İran'ın misillemesinin çok zayıf kaldığını iddia etti. İstediklerinde İran'a yeniden sert şekilde saldırmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
0: İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum.
1: Öte yandan CENTCOM İran'a deniz ablukasının sıkı şekilde sürdüğünü açıklıyor. Komutanlığa göre şimdiye kadar İran'dan çıkmaya ya da bu ülkeye ulaşmaya çalışan 86 geminin rotası değiştirildi. 3 geminin hareket kabiliyeti engellendi. 2 gemiye de çıkarma yapıldı. İran ise deniz ablukasını delmenin yollarını bulduğunu, ayrıca Hürmüz'de durumun kendi kontrolleri altında olduğunu söylüyor. Tahran, Hürmüz'den geçiş için kendi belirlediği kurallara uymayan 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece yasaklı gemi sayısı 56'ya yükseldi.
2: Ukrayna Savaşı'nın gidişatı ne olacak? Daha da sertleşecek mi yoksa diyalog zemini oluşacak mı? Rusya Devlet Başkanı Putin bu yöndeki soruları cevapladı. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren ülkelere müteşekkir olduğunu belirtti. Ancak sorun doğrudan Rusya ve Ukrayna arasında çözülmeli dedi. It allows us to do
3: that, but we haven't said we're going to do that. ABD Başkanı Donald Trump, çatışma sona erdikten sonra Putin ve Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Hatta geçtiğimiz haftalarda Moskova'ya giden CIA direktörünün de üçlü görüşme teklifi götürdüğü öne sürülmüştü. Moskova buna mesafeli yaklaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e Doğu Ekonomik Forumu'nda aynı konu soruldu.
1: Sadece ABD değil, Çin gibi burada bulunan diğer ülkeler de sorunun barışçıl yollarla çözümüne dikkati çekiyor. Bununla birlikte bu sorun doğrudan ihtilafın içinde olan Rusya ve Ukrayna tarafından çözülmelidir. Yine de çözüm yolunda çaba harcayanlara müteşekkiriz.
3: Peki iki ülke arasında bir çözüm ihtimali var mı?
1: Bir şans var mı? Bence evet. Sivil araçların ele geçirilmesi, sivil gemilere saldırılar, sivil uçaklara yönelik saldırı tehditleri. Bunlarsa ikili barış görüşmesi beklentilerini şüphesiz çok daha karmaşık hale getiriyor.
3: Putin, Ukrayna ile istihbarat servisleri kanalıyla temasların sürdüğünü anlattı. Ukrayna'ya destek veren batılı ülkeleri bir kez daha eleştirdi. Özellikle de Zelenski'nin saldırılar yoğunlaşacak ve Rusya hava sahası kapatılacak yönündeki açıklamasını desteklemelerine, desteklemeyenlerin de sessiz kalmasına tepkiliydi. Zelenski ise Eylül ayında savaşın sona ermesi yönünde önemli gelişmeler olabileceğini söylemişti. Bir yandan da Rus hava sahasına yönelik uyarısının arkasında durdu. Hatta uyarısından sonra hava yolu şirketlerinin Rusya'ya uçuş yapmaktan vazgeçmeye başladığını anlattı. Karşılıklı mesajlar böyle. Sahada ise askeri gerilim sürüyor. Rusya, Odessa ve Dnipro dahil Ukrayna'nın 13 ayrı bölgesini yine vurdu. Ölenler ve yaralananlar var. Gelen görüntüler sivil yapılarında hedef olduğunu gösteriyor. Bir yandan da Moskova ile Avrupa ülkeleri arasında yeni gerilimler var. Almanya, Leipzig havaalanında 4 Ağustos'ta düzenlenen İHA saldırısından Moskova'yı sorumlu tutmuştu. Hatta Moskova'ya bir dizi yaptırım açıklamışlardı. Putin bunun ciddi bir hata olduğunu söylemiş, iddiaları reddetmişti. Rusya da Almanya'ya misilleme için harekete geçti. St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki Alman kültür merkezleri kapatılıyor. Buna karşılık AB ve NATO'dan Almanya'ya destek mesajları geliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Almanya'nın askeri tesislere saldırıyı hak ettiğini söyleyerek sert bir çıkış yaptı. Berlin-Moskova gerilimi diğer bazı Avrupa ülkelerini de harekete geçirdi. Onlardan biri olan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı'ndan

0: bu yana en büyük sivil savunma tatbikatını yaptı. Finlandiya, Rusya ile 1300 kilometrelik kara sınırına sahip ve Ukrayna Savaşı başladıktan sonra NATO'ya katıldı.
1: Kışın yağan karlar yaylalardan toplanıyor. Kavurucu sıcaklarda vatandaşları serinletiyor. Toroslardan getirilen o doğal karlar Antalya pazarlarında karlama olarak satılıyor ve haftada tam 2 ton tüketiliyor.
2: Paketimizi böyle çıkarıyoruz.
0: Karları alıyorlar, pazarda satıyorlar.
3: Doğmuş yaylalarında kar, buz filan değil yani.
4: Ah, isim ne güzel, meraklandım.
0: Antalya'nın kavurucu sıcağında vatandaşların serinlemek için tercih ettiği ve bölgede karlama olarak bilinen şerbet yapımında kullanılan doğal kar, Torosların yüksek kesimlerinden semt pazarlarına uzanan zahmetli yolculuğuyla dikkati çekiyor.
2: Evet, doldu mu usta?
5: Doldu. Full dolduyduk.
0: Gün doğmuşun 2000 ila 2500 metre rakımlı yaylalarından kışın yağan karları yaz aylarında Antalya'ya getiren pazarcı Mehmet Meral haftada yaklaşık 2 ton kar satıyor.
6: Haftalık ondan 2 ton civarında getiriyoruz. Benim doğal olduğu için, doğal kar olduğu için benim müşterilerim hazır 25 yıl oldu yaptığımız için. Ondan kere bunu yiyen her hafta gelip yiyor. Orijinal doğal kar olduğu için.
7: Her hafta gelir yeriz. Alışkanlık bir hale geldi. Bağımlı oldu.
6: Neyli olsun.
7: Günde en az 3-4 sefer yiyoruz.
3: Her zaman anneme haftanın 2 günü kar alırım.
0: Karlama farklı aroma seçenekleriyle de sunuluyor.
6: Vişneli var, limonlu var, Osmanlı şerbeti var. Portakal var, kivi var.
8: Hakiki karlama bunlar. Buz değil. Ben her gelişimde yerim. İçimi başka türlü soğutamıyorum.
1: YÖK-YKS'de ilk bine giren öğrencilerin yerleştikleri bölümlere ilişkin detayları paylaştı. 2026 YKS yerleştirmelerinde en gözde bölüm tıp oldu. Tıbbı, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleri izledi.
9: YKS'de zirvenin sahipleri gönlünü sağlık sektörüne çevirdi. İlk bine giden öğrencilerden 490'ı tıbbı tercih etti. YKS'de ilk bine giden öğrencilerin tercih ettikleri bölümler netleşti. Zirve tıp ve mühendislik bölümlerinin oldu. YÖK'ün açıkladığı verilere göre ilk bindeki 490 aday tıp bölümüne yerleşti. Sayısalda tıbbı 194 öğrenciyle elektronik mühendisliği ve 135 öğrenciyle bilgisayar mühendisliği izledi. İlk bine girenler arasında hukuku tercih edenlerin sayısı 185'te kaldı. İşletme ilk binden 181, iktisatsa 171 öğrenci aldı. Türkiye genelinde ilk bine giren sözel öğrencilerden 105'i tarih bölümünü tercih etti. Özel eğitim öğretmenliği ilk binden 83 öğrenci aldı. İlk bine giren öğrencilerden 48'i ise Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etti.
1: Kalbindeki delik kalp yetmezliğine yol açmıştı. İkinci bir kalp ameliyatı ise yüksek risk taşıyordu efendim. Gaziantep'te doktorlar 48 yaşındaki hastanın kalbindeki deliği Türkiye'de ilk kez uygulanan özel bir yöntemle göğüs kafesini açmadan kapattı. İzleyelim.
10: Nefes darlığı çekiyor, yürümekte zorlanıyordu. 48 yaşındaki Ziya Özel şikayetleri üzerine Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Özel 7 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirmiş, mekanik aort kapağı takılmıştı. Yapılan tetkiklerde mekanik kapağın altında kalbin iki boşluğu arasında bir delik tespit edildi. Delik yıllar içinde kalbin çalışma oranını %60'dan %40'a düşürmüş, kalp yetmezliğine yol açmıştı. İkinci bir açık kalp ameliyatı ise yüksek risk taşıyordu.
11: Atmak için deliği geçtik.
10: Doktorlar bu nedenle göğüs kafesini yeniden açmak yerine anjiyografik yöntemi seçti. Ancak mekanik kapak kalpteki deliğe ulaşılmasını zorlaştırıyordu.
11: Mekanik aort kapağı olması nedeniyle ilk başta bu kalp deliğine erişebilmemiz çok zordu. Hem önümüzde bir engeldi hem de bu mekanik aort kapağında yaptığımız işlemler sıkıntıya yol açabilirdi. Hastanın daha önce yapılan kapağında da bir bozukluk olabilirdi. Tabii burada yıllardır yapısal işlemler yaptığımız için daha önceki tabii VSD, PVL gibi

0: işlemlerdeki tecrübemizi kullanarak kapağı rahatlıkla geçebildik. Daha sonrasında kalp deliğini geçtik. Kalp deliğini uygun cihazlarıyla kapatıp çıktık.
1: Yaklaşık 1,5 saat süren işlem başarıyla tamamlandı. Mekanik aort kapağında da herhangi bir sorun yaşanmadı. Uygulanan yöntemin özelliği ise işlemin ardından yapılan literatür taramasıyla ortaya çıktı.
2: Bu işlem şu anda hocamızın da bahsettiği gibi Türkiye'de bir ilk oldu. Türkiye yani dünya çapında da yaklaşık 5 ile 10 civarı arasında yapıldığını biz de literatürden tarayarak bilgi edindik.
1: Böylece Özer ikinci bir açık kalp ameliyatı geçirmekten kurtuldu.
3: Yürüyemedim ben. Merdiven çıkamaydım. Şunu Allah'a şükür 4 kat birden çıkayım merdivene.
4: ...2200 metrede yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için zorlu bir yolculuğa çıktılar. Osmaniye'de motosiklet tutkunları arazi motosikletleriyle Amanos Dağları'ndaki Keldaz Zirvesi'ne tırmandı. Her yıl sürdürdükleri geleneği bu yıl da bozmadılar.
1: Taşlı yollardan geçtiler, dik yamaçları aştılar. Osmaniye'de bir grup motosiklet tutkununun hedefi Amanos Dağları'ndaki Keldaz mevkisiydi. Zorlu arazi ve doğa koşullarında ilerleyen ekip yaklaşık 2200 metre rakıma ulaştı. Zirveye vardıklarında zamanla yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdiler.
5: Şanlı bayrağımızın yeri her zaman zirvede.
1: Osmaniye Belediyesi'nden temin ettikleri yeni bayrağı göndere çektiler. Ekip bu zorlu yolculuğu her yıl tekrarlıyor. Türk bayrağı 2200 metrede gururla dalgalanmaya devam ediyor.
4: Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze uzanan binlerce yıllık lezzet mirası aynı sofrada buluştu efendim. Konya'da 4. Gastronomi Festivali başladı. Bu yıl ekmek temasıyla düzenlenen festivalde kentin yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşuyor.
1: Yüzlerce stand, yöresel lezzetler, geleneksel ürünler. Konya'nın köklü mutfak kültürü Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kurulan festival alanına taşındı. 4. Konya Gastrofest lezzet tutkunlarını bir araya getirdi.
6: Festival alanımızda kurulan yüzlerce standta ve ünlü şeflerimizin katılacağı özel sunumlarda Konya'mızın yöresel lezzetleri, geleneksel ürünleri ve köklü gastronomi kültürü siz değerli misafirlerimize sunulacak.
1: Festivalin bu yılki teması ise ekmek. Bereketin, ekmeğin ve paylaşmanın simgesi, ekmeğin binlerce yıllık yolculuğu geleneksel tariflerle anlatılıyor. Konya'nın mutfak mirası da binlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor. Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfağından günümüze uzanan bu birikimin festivalle Türkiye'de ve dünyada daha fazla tanıtılması hedefleniyor.
7: Bizim şehrimiz Konya'da yemek medeniyettir. Ve medeniyet Çatalhöyük'te buğdayın toprakla buluşup başak vermesiyle ve insan eliyle yemeğe, sofraya dönüşmesiyle başlamıştır.
1: Festivalin açılışında bu köklü mutfak kültürünü simgeleyen renkli görüntüler vardı. Protokol üyeleri toyga çorbasına tuz attı. Ardından festival alanındaki standları gezdi. Şef gösterileri, atölyeler, tadımlar, söyleşiler ve konserlerle devam edecek. Gastrofest 6 Eylül'de sona erecek.
4: İstanbul'da başlayan ve Türkiye'ye yayılan Okçuluk Benim Sporum projesi bu kez Tokat'ta çocukları okla, yayla ve geleneksel spor kültürüyle buluşturdu. 7 ilçedeki 16 okulda uygulanacak projeyle 600 öğrencinin hem geleneksel Türk okçuluğunu hem olimpik okçuluğu öğrenmesi hedefleniyor.
8: Çocuklar erken yaşta sporla tanışıyor, Türk okçuluğu gelecek nesillere aktarılıyor. İstanbul'da başlayan Okçuluk Benim Sporum projesi Tokat'ta düzenlenen programla yeni bir aşamaya taşındı. Müzik Okçular Vakfı'nın öncülüğünde İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul'da başlatılan Okçuluk Benim Sporum projesinin Tokat etabı hayata geçirildi. Proje kapsamında Tokat'ta 7 ilçede 16 okulda 600 öğrenci geleneksel ve olimpik okçulukla buluşturulacak. 10 okulda geleneksel Türk okçuluğu, 6 okulda ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Böylece öğrenciler hem yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel okçulukla hem de modern olimpik okçulukla tanışacak.
9: Ya Allah, bismillah.
8: Projenin Tokat etabına ilişkin işbirliği protokolü Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın da katıldığı törende imzalandı. Program kapsamında yalnızca okçuluk projesi değil, çocuklara yönelik yeni bir eğitim merkezi de hizmete açıldı. Tokat İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Güneşli Çocuk Akademisi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verecek. Açılışta minik öğrenciler önce mehteran gösterisi sundu, ardından ellerine yay ve okları alarak atış yaptı. Küçük yaşta okçulukla tanışan çocukların hedef tahtasına yaptıkları atışlar davetlilerden büyük ilgi gördü. Tokat'ta 600 öğrenciyle başlayacak proje önümüzdeki dönemde kentin tüm ilçelerine yaygınlaştırılacak. Böylece okçuluk yalnızca bir spor dalı olarak değil, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasının bir aracı olarak daha fazla çocuğa ulaştırılacak.
4: Filenin Sultanları Avrupa'da yarı finalde. A milli kadın voleybol takımı çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Adını son 4 takım arasına yazdırdı. Sinan Erdem de sevinen Türkiye oldu. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın karşısına çıktı. A yıldızlılar maça hızlı başladı. İlk seti 25-18 kazandı. Almanya ikinci sette oyuna ortak oldu. Seti 25-22 aldı. Durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette kontrol yeniden millilerdeydi. Türkiye 25-18'lik skorla 2-1 öne geçti. Dördüncü set büyük çekişmeyle sahne oldu. Kritik anlarda hata yapmayan Filenin Sultanları seti 25-22 maçı 3-1 kazandı. Böylece Ay Yıldızlılar Avrupa'nın son takımını takımı arasına girdi. Şimdi hedef final, rakip Sırbistan. Filenin Sultanları 5 Eylül Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda final bileti için sahaya çıkacak. Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya ve MİE Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildi. Tespit edildi ve bu tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ve böylece moderatör sabahı noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme gerekiyor.
1: Son derece iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
2: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
1: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
2: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
1: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
2: Ya çadırdan başlayan macera köşkle sarayla son buluyor.
1: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
2: Evet.
1: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kastrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle haftanın son iş ve işlem gününde karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezle değerlendireceğiz. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak. Ankara gündemi diyeceğiz ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Gemi faciasına iki tutuklama, bilirkişi raporuna göre Asu gemisi kusurlu ki iki kaptanın kaza öncesi telsiz konuşmaları da hatırlayacaksınız ortaya çıkmıştı. Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasının ardından kayıp 10 denizciyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bilirkişi raporuna göre ise faciaya Asu gemisinde yaşanan ihmaller zinciri neden oldu. Gözaltına alınan birinci ve üçüncü kaptan bu raporun ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de pazar günü hatırlayacaksınız. Ne yazık ki benzer bir facia yaşamıştık. Orada da 10 ölü, 18 kayıp var. 9 şüpheli ise gözaltında. Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dün bir kişiye ulaşıldı bilgisini paylaşmıştık. 2'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 10'a yükseldi. Elbette tüm hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yakınlarına da bol sabır. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli ikinci kez mahkemeye çıktı ve gözaltı süreleri 8 gün daha uzatıldı. Deniz Olgun'un şüpheli ölümü, eski bakanın doktoru gözaltına alındı. Biraz sonra başlıkları aktardıktan sonra 24 muhabiri Ada Kahriman'dan da yine sıcak gelişmeler var. Onların detaylarını da alacağız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet, Deniz Olgun'un ölümünde sır perdesi aralanıyor. Alihan Kuriş'in de şüpheliler arasında bulunduğu adam öldürme suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Çelişkili ifadeler veren Deniz Olgun'un doktoru yalan tanıklıktan gözaltında. Doktor Nurettin Demirkol'un vefatın hemen ardından 155 acil personeliyle yaptığı konuşma da ortaya çıktı. Detayları biraz sonra Ada bize aktaracak. DAEŞ'in saldırı planı önlendi, terörist etkisiz hale getirildi. Dün İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'in saldırı planı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla ne mutlu ki önlendi. Çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi. Ne yazık ki bir vatandaş da yaralandı. İstanbul Büyükşehir ihalelerinde yolsuzluk, gözaltındaki şüpheli 13 şüpheli sorguda, detaylarını verelim. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında yeni dalga bir operasyon düzenlendi. Dün analiz sentez sırasında vermiştik bu son dakikayı da. 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun merkezinde İstanbul Büyükşehir Başkanlık konutuna yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler vardı. Bu ihalelerde usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık kamu zararı oluşturulduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları ise devam ediyor. Evlat nöbeti 8. yılında ailelerden teslim olun çağrısı. Terör örgütü PKK tarafından çocukları da kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 8. yılına girdi. Çocuklarına teslim olun çağrısı yapan aileler evlatlarının eve dönecekleri günü büyük bir umutla beklemeye devam ediyorlar. Evet, biraz sonra aktaracak bize ayrıntıları dedik. 24 muhabiri Ada Kahriman'a gideceğiz şimdi. Hem eski Ulaştırma Bakanı Arif Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aynı zamanda Alihan Kuriş'in de şüpheliler arasında bulunduğu adam öldürme suçundan yürütülen soruşturmada Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Ayrıca bir ikinci son dakika sıcak gelişme daha yaşandı. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ki diğer sıcak gelişmede BEK şirkete el konuldu. Şimdi hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'a döneceğiz. Ada bize detayları aktaracak. Günaydın Ada Kahriman, yine adliyede oldukça hareketli bir gün. Son dakika gelişmelerinin detaylarını senden alalım. Kolay gelsin.
1: Elif Akkaya Kuter, evet, bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 şirkete ise el koyma kararı alındı. Tabii burada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen

0: Alihan Kuli suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK raporları incelendi ve bu inceleme doğrultusunda İrfan Yılmaz isimli şüphelinin ismine yani adına kayıtlı şirketler incelendi buradaki MASAK raporlarında. Ve bu doğrultuda şüpheli hareketler tespit edildi ve bununla birlikte 5 şirkete el koyma kararı alındı. Aynı zamanda İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Hangi suçlamalar kapsamında gözaltı kararı verildi? Burada baktığımızda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bununla birlikte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve aynı zamanda burada baktığımızda kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlamasıyla şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuli suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 5 şirkete el koyma kararı alındı. Aynı zamanda bir şüpheli yani İrfan Yılmaz isimli şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Şimdi diğer bir gelişmeye baktığımızda dün yeni bir gelişme yaşandı. Doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi ve kendisi zaten kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir belge soruşturma dosyasına girdi. Hangi belgeden bahsediyoruz? Burada 155 acil çağrı ihbar çözüm tutanağından bahsediyoruz. Bu çözüm tutanağı soruşturma dosyasına girdi. Peki neden girdi? Şunu ifade etmekte fayda var. Nurettin Demirkol isimli doktor kendisi yıllar önce tanık olarak verdiği ifadesinde buradaki yıllar önce işte Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün ihbarının kimin yaptığı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını belirtti. Ancak buradaki çözüm tutanağında 155 acil çağrı ihbar çözüm tutanağında bu ihbarın ekiplere kendisi tarafından yapıldığı belirtildi. Yani bu ihbarın yani Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin ihbarın bizzat kendisi tarafından yapıldığı belirtildi. Telefonu burada 155'i aradığı sırada kendi ismiyle tanıttı. Yani kendisinin Nurettin Demirkol olduğunu, Doktor Nurettin Demirkol olduğunu belirtti. Bununla birlikte aynı zamanda Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün şüpheli, beklenmedik ani bir şekilde gerçekleştiğini de ifade ettiği belirtildi. Şimdi zaten soruşturma dosyasında dün de başka bir gelişme daha yaşanmıştı. Hatırlayacağınız üzere eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun kabrinde, mezarlığında bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Bu fethi kabir işlemi sonrasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan ön inceleme neticesi ilgili bilgi ve belgeler üzerinden raporlama yapılmak üzere buradaki evraklar Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderilmişti. Zaten burada soruşturmayı derinleştiren kritik iddialar vardı. Bu iddialardan bir tanesi de Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün resmi makamlara gecikmeli olarak yani şüpheli bir şekilde bildirilmesi, bununla birlikte ceset üzerinde bulunduğu ileri sürülen bazı bulgular olması aynı zamanda burada dönemin Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerin eksik veya hatalı olması. Burada baktığımızda yürütülen bir soruşturma vardı. Adli Tıp Kurumu ekiplerince burada resmi belgede sahtecilik suçlamasından soruşturma başlatılmıştı. Yani 2016 tarihli beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar aynı zamanda burada otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirilmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da resmi belgede sahtecilik suçlaması başlatılmıştı. İşte bu soruşturma kapsamında buradaki şüphelilerin tanık olarak ifadeleri alınmıştı. Bununla birlikte aynı zamanda burada başka bir soruşturmaya baktığımızda Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ve ani ölümüyle ilgili hem Alihan Kuriş hem de diğer şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturmalar kapsamında dün yeni bir gelişme yaşandı. Burada Nurettin Demirkol hakkında yani Doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi ve kendisi dün yapılan başarılı operasyon kapsamında gözaltına alındı. Dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Nurettin Demirkol'un bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Elif Akkaya-Kutaş.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. Ada Vize Adliye'den detayları aktardı. Yine gün boyu nöbeti sürecek.

0: ve gelişmeler oldukça bize aktaracak. Kolay gelsin Ada diyelim ve devam edelim. Silivri açıklarındaki gemi kazasına ilişkin soruşturma da devam ediyor. Kazaya karışan Alsu gemisinin 1 ve 3. kaptanları tutuklandı. Peki Silivri'de arama çalışmaları ne durumda? Şimdi 24 ekibinden Mehmetcan Çoban'a döneceğiz bu kez. Hem çalışmalara ilişkin notları hem de soruşturmaya dair son bilgileri alacağız. Mehmetcan, günaydın, kolay gelsin diyeyim. Sözü sana bırakayım oradaki gelişmeler için.
1: Evet Elnaz. Evet Elif Hakkı Öküter, aslında arama kurtarma çalışmaları 24 saat esasıyla kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekipler hem denizde hem de havada arama kurtarma çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ve aslında denizde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları deniz yüzeyinde herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığı yönünde bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirilirken TCG Akın'da Marmara açıklarında görevlendirildi ve TCG Akın'da aslında TCG Işın gemisiyle benzer donanıma sahip bir gemiden bahsediyoruz ve TCG Akın'da sonar sistemleri ve ROV cihazıyla 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma çalışmalarını yürütebilen bir gemi. Soruşturma kapsamında geminin birinci kaptanı ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklandı ve o soruşturma yürütülürken Alsu gemisi de Silivri açıklarına demirlendi ve şu anda da kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarımıza Alsu gemisini getirecek ve şu anda ekranlarımızda Alsu gemisini görüyorsunuz. Alsu gemisi o feci kazada adeta neredeyse gözle görülür bir hasar almadığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de bilirkişi incelemeleri de gerçekleşti. Dün sabah saatlerinde bilirkişiler bu noktaya geldi ve gemide bir inceleme gerçekleşti. Ön raporu da hazırlandı. Tabii ön rapora değinmeden önce Tuğberk İmamoğlu gemisinden bahsetmek istiyorum. Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından devam ediliyor. Yaklaşık olarak 18 deniz mili açıkta, yani 35 kilometre açıkta yaşandı bu feci olay ve 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. TCG Işın gemisiyle benzer donanımda olan TCG Akın gemisinden bahsetmiştik. Aslında TCG Akın gemisi kurtarma gemisi olarak su altı arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiriyor ve 1000 metre derinliğe kadar sonar sistemleriyle sismik cihazlarıyla arama çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalar 24 saat esasıyla devam ettiğini sizlere belirtelim ve TCG Akın gemisinde de ROV cihazı bulunuyor. ROV cihazı da 1000 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştiriyor. Önündeki iki koluyla 135 kilograma kadar da ağırlık taşıma özelliği olan bir su altı arama kurtarma aracından bahsediyoruz. Soruşturmaya çok kısa değinmek istiyorum. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve olaya ilişkin bir Cumhuriyet Savcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Alsu tankerinde bulunan personellerin ifadesi ilk olarak gemide alındı ve gemideki 10 personelden aşçı dışındaki 9 kişi şüpheli sıfatıyla işlemleri yapıldı. İlk kolluk kuvvetleri ifadeleri alınan gemi personelinin 6'sı daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi ve sevk işlemi sonrasında ise Alsu'nun 1. kaptanı Ahmet Eraslan ile kaza sonrasında köprü üstü vardiyasında bulunan 3. kaptan Murat Evciman tutuklandı ve 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı verildi. Tabii ki de 3. kaptandan bahsediyoruz. Köprü üstünde bulunuyordu. Köprü üstü vardiyasını gerçekleştiriyordu. Murat Evciman o gemiye kazadan bir gün önce katılmıştı ve yanında vardiya sırasında herhangi bir kişi bulunmuyordu. Normal şartlarda Murat Evciman'ın yanında bir gözcü veya bir dümen görevlisinin daha bulunması gerekiyordu. Aslında ihmaller zinciri de bilirkişinin ön raporuna da eklendi. Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemisinde de bilirkişi raporunda kusurlu çıktı. Tabii ki de bu ön rapordan bahsediyoruz. Nihai raporun hazırlanması biraz zaman alacak. Raporda kazanın temel nedeni iki geminin köprü üstü disipsizliği vardiya kurallarının terk edilmesi ve tehlikenin zamanında fark edilmemesi olarak

0: değerlendirildi. Hava ve deniz şartlarının kazaya neden olmadığı belirtildi. Alsu tarafından bilirkişi ön raporunu inceleyecek olursak kaza sırasında köprü üstünde yalnızca ikinci zabit yani üçüncü kaptan Murat Evcimen vardı ve Evcimen kazadan bir günü önce gemiye katılmıştı. Gözcü veya dümenci herhangi bir ikinci kişi üçüncü kaptanın yanında bulunmuyordu ve bu da aslında kazanın yaşanmasının en büyük nedenlerinin arasında yer aldığını sizlere söyleyebiliriz. Alsu'nun kaptanı ise kaza sırasında kamerasında uyuyordu. Çarpışmanın sarsıntısıyla uyandığı ve yaklaşık 7 ila 10 dakika sonra köprü üstüne çıktığı da belirlendi. Tehlike 5 deniz mili kala fark edildi. Raporlara da bu yansıdı. Rapora göre yeterli gözcü olsaydı en az 1,5 deniz mili mesafeden Tuğberk İmamoğlu gemisi görülebilirdi. Tabi Tuğberk İmamoğlu gemisinin de bilirkişi ön raporunda bazı kusurları ortaya çıktı. Onlara da çok kısa değinmek istiyorum. Geminin konumunu belirlenen cihazın yeterince çalışmadığı yani cihazın kapalı veya arızalı olduğu belirtildi o raporda. Sözlerimizi toparlayacak olursak ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Gece gündüz demeden ekipler 24 saat boyunca hem Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşmaya çalışıyor hem de o 10 mürettebat için çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor diyelim ve bizim Silivri'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Mehmetcan Çoban'a da. Mehmetcan da Silivri'den yine bize gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdürecek diyelim ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim. Mustafa Daştan günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Hakkayakuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz, bu biliyorsunuz arama kurtarma çalışmalarında iyi haberler bekliyoruz. Ümit ediyorum ki o haberleri vereceğimiz bir gün olur.
1: Evet, umarız. Umarız oradan güzel haberler gelmesi tek dileğimiz. Hem Girne'de hem Silivri'de işte çok aralarında kısa gün var. İki büyük facia denizde ne yazık ki yaşandı. Aslında gelişmeleri detayları Mehmetcan Çoban'dan aldık. Ondan önce de Ada Kahriman bize son yaşanan gelişmeleri aktardı. O yüzden biz isterseniz Ankara'nın gündemiyle devam edelim. Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Onunla başlayalım. Buyurun Mustafa Daştan.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı dün İstanbul'da gerçekleşti. Ekibimiz takip etti. Baykar'da biliyorsunuz yapılmıştı toplantı. Toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılan bilgiler arasında tabii ki en çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi Terörsüz Türkiye süreciydi. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı gelişmelerin sahada yakından takip edildiği bilgisi bir kez daha vurgulandı. Diğer taraftan terörsüz bölge hedefiyle alakalı SDG'nin geleceği burada merak edilen meselelerden bir tanesi. SDG entegrasyon sürecini başlattığını açıklamıştı. Ahmet Eşara ile görüşmeler gerçekleştirildi. Hatta biliyorsunuz terörist Ferhat Abdü Şahin Ahmet Eşara ile yaptığı görüşmeler sonrasında Şara'nın özel danışmanı olarak da görevlendirilmişti. Bu noktada SDG'nin entegrasyon süreci ve silah bırakma süreciyle alakalı da yine gelişmelerin yakından takip edildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Doğu Akdeniz'e baktığımızda Doğu Akdeniz'de tabii ki sürekli olarak gerilim tırmanıyor. Biliyorsunuz İsrail ile Yunanistan arasında Aşil koridoru tarzında yeni bir Aşil kalkanı tarzında yeni bir ittifak kurulmuştu. O Aşil kalkanı ittifakına ilişkinde Doğu Akdeniz'de herhangi bir Ege'de Doğu Akdeniz'de herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceğini ve Türkiye'nin menfaatlerinin korunacağını bir kez daha vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada tabii bütün bunların yanında Bayraktar TB2'nin 1.250.000 uçuş saatini aştığı ve Akıncı'nın denizaltı savunma ve su üstü harbinde de görev yaptığı bir kez daha açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bu da Türk savunma sanayiinde aslında bakarsanız gelinen noktayı ve bundan sonraki çıtalarında hedefini net bir şekilde ortaya koyuyor. 1.250.000 uçuş saati hani dile kolay Elif Akkayakutar. Bayraktar TB2 1.250.000 uçuş saatini geride bıraktı. Diğer taraftan Girne ve Silivri'deki arama kurtarma çalışmaları da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeki önemli başlıklardan bir tanesiydi. Arama kurtarma çalışmalarında da yine görevli olan gemiler var biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Girne'de 7 gemi 11 hava aracıyla arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor Milli Savunma Bakanlığı. Bunun dışında az önce muhabirimiz Mehmetcan Çoban da paylaştı. Özellikle Silivri'deki geminin enkazının tespit edilmesi ve arama kurtarma deniz adamlarını arama kurtarma çalışmalarına

0: ateş açan şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirildi. Onun detaylarıyla devam edelim. Buyurun.
1: Şimdi orada üzücü olan bir detay var. Gece saatlerinde böyle bir yüreğimiz ağzımıza geldi. Bir vatandaşımız yaralandı.
0: Ne yazık ki yaralandı.
1: Yani operasyonda ne yazık ki. Onunla alakalı Allah'tan kötü bir haber yok. Hani o tek sevindiren kısım. Hani görüntüleri şöyle gördüğümüzde ilk önce bir yüreğimiz ağzımıza geldi. Ya ne oldu? Yani operasyonda herhangi bir sorun mu çıktı? Tabii bununla alakalı İçişleri Bakanlığı kendi iç soruşturmasını da bir taraftan yürütüyor. Terör örgütleriyle mücadele noktasında önemli bir operasyon tabii DEAŞ'ta mücadelede ve şunu da belirtelim. Dün gerçekleştirilen operasyon, şimdi iddialar var, bazı iddialar var. O iddialara göre aslında bakarsanız söz konusu teröristin yapmayı planladığı terör eylemlerinde akamete uğrattı. Çünkü söz konusu teröristin özellikle otogarda kendisini patlatmayı düşündüğüne yönelik bazı iddialar var. Eğer ki o iddialar doğruysa şu anda hala resmi makamlardan bu konuyla alakalı detaylı bir açıklama yok. Yüksek ihtimalle önümüzdeki saat dilimleri içerisinde, bugün içerisinde bu konu daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır ama eğer ki iddialar doğruysa yerinde bir müdahaleyle terörist amacına ulaşamadan yok edilmiş oldu. Onu da belirtelim. Söz konusu DEAŞ'lı teröristin operasyonda etkisiz hale getirildiğini İçişleri Bakanlığı zaten paylaşmıştı. O operasyonda bir vatandaşımız ne yazık ki tabii hiçbir zaman istemeyiz. Vatandaşımızın bir damla kanını bırakın bir damla gözyaşı bile Türkiye için çok önemli. Bir vatandaşımız yaralanmıştı. Onun da şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerekli bütün önlemler alındı hastanede. İnşallah gün içerisinde iyi haberlerini alacağız. Taburcu haberlerini ya da tüm tehlikeleri, tüm riskleri atlattığı haberlerini alacağız. Ve izleyenlerimize, dinleyenlerimize paylaşacağız.
0: Evet, umarız öyle olur diyelim. Devam edelim. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyon vardı. Dün sabah saatlerinde vermiştik bu gelişmenin detaylarını. Alalım. Kısacık süremizin de sonuna geldik.
1: Tabii. Şimdi yeni bir dalga. Bu yeni dalgada 13 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan da operasyon merkezinde İBB Başkanlık Konutu'nda yapılan materyal alımında da bulunduğu bazı ihlaller vardı. Bu ihlallerle alakalı usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık kamu zararı oluşturduğu belirlendi. Söz konusu şüphelilerin ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülerek ifade işlemlerine başlandı. Şimdi konuta alınan materyal alımları mercek altında. Diğer taraftan İBB ile alakalı yine alım süreçleri mercek altında. Emniyetlik işlemlerinin ardından da söz konusu şüphelilerin savcılığa intikalinin, savcılığa sevkini bekliyoruz Elif Hakkı Ektör.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe haftanın son iş gününde kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ve siyaset bilimci Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Ali Fuat Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, günaydın Nuh Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, hepimize iyi yayınlar. Hemen hızlıca başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiği yoğun, Kırgızistan dönüşü basının sorularını yayınlatmıştı uçakta. Yunanistan'ı sert bir dille eleştirmişti, hatta birazcık da uyarmıştı desek daha doğru olur herhalde. Ankara-Atina arasında da kritik bir temas gerçekleşti. Hemen sıcağı sıcağına MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunan mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Evet, tabii elbette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı ama bu sorunların çözümü için atılacak adımlarla ilgili neler konuşulmuştur, nasıl bir aşamaya gelinmiştir?
2: Başından beri biz Yunanistan-Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman Türkiye'nin daha ağırbaşlı, daha çözümden yana, daha barıştan yana bir tavır izlediğini görüyoruz ki aslında güç dengelerine baktığımız zaman bir mukayese etmek bile abes. Buna rağmen Türkiye daha ihtiyatlı davrandığını, ihtiyatlı bir dil kullandığını görüyoruz.
0: Biz Sayın komşumuza komşu gibi davranmaya çalışıyoruz.
2: Komşu haline diyoruz. Getirmeye çalışır aslında. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın evet uyarıları vardı ama yine son derece yapıcı bir üslup vardı. Tabii. Gene. Buna karşılık Yunanistan'a baktığımız zaman siyasetçiler değişse de hangi kanattan, hangi görüşten bir lider iktidara gelse de değişmeyen bir tavır görüyoruz. Bunun ben bir miktar biraz endişelerden kaynaklandığını düşünüyorum ama Türkiye başından beri barıştan yana olduğunu ve bir oldu bitti tarafları olmadığını hep ortaya koymuştur. Son dönemde ise daha farklı bir tabiri caizse tahrik söz konusu. Biz İsrail'in bilhassa 2001'den başlatıyorum ben bu süreci. Yani 2001, 11 Eylül 2001'den itibaren Amerika'nın arkasında gizlenerek bu bölgede uygulamaya soktuğu bir plan vardı. İşte Afganistan'dan başlayıp sonra Irak'ta devam eden, sonra 2011'de Suriye'ye gelen bir süreç. Bunun bir nihai hedefi vardı. Türkiye çok yerinde ve ilkeli politikalarla bu İsrail'in bu planlarını alt üst etti. Sadece Suriye'de değil. Bu planların alt üst etti. İsrail şu anda normalde Türkiye sınırına dayanmış olması gerekiyordu. Fiilen de dayanmış olması gerekiyordu o planlara göre. Türkiye sınırına dayanamadığı gibi İsrail'in Türkiye'nin dışındaki diğer bölgelerdeki hesaplarını da bozdu Türkiye. Buradan kaynaklanan bir bana göre çaresizlikle, buradan kaynaklanan bir teyakkuzla, bir panikle hatta ki bu son dönemlerde İsrail'i yönetenlerin ifadelerinde yansıyor. Niye Yunanistan İsrail'e geçtim? Geliyorum şimdi sonuca. İsrail'in bütün tuşlara basarak Türkiye'nin etrafına bir tabiri caizse bir düşman ittifak oluşturmaya çalıştığını görüyoruz.
0: Ki bu, bunu da son zamanlarda işte Yunanistan'la
2: daha da artmış durumda. Bu önce Kıbrıs Rum kesiminde başladı. Orada bana göre ileride başlarına bela olacak bir takım adımlar attılar. Daha doğrusu bir takım şeylere, o da işte büyük topraklı edilmesine, göçe falan izin verdiler. Sadece Türkiye'ye karşı bir ittifak görüntüsü için. Peşinden Yunanistan da bu topa ciddi anlamda girmiş durumda. Ki biliyorsunuz başarılı olamadılar. Daha önce Doğu Akdeniz'de bir birlik kurdular. Bir işte anlaşma imzaladılar. Mısır'ın da içinde olduğu. Yürümedi. Şimdi askeri anlamda daha işte göze çarpan ama biraz tepki ağırlıklı. Mesela Türkiye'nin işte imzaladığı o Mekke Anlaşması'nın ittifakından sonra bir ittifak anlaşması imzaladılar işte Yunanistan'la İsrail. İşte milyar yıllardan bahsedilen falan ama baktığınız zaman aslında çok da reel görülmüyor. İsrail'in o kubbesi zaten kendisini koruyamadı ki Yunanistan'ı nasıl koruyacak? Şuna gelmeye çalışıyorum. Bir, Türkiye'ye karşı ittifak oluşturma yönündeki İsrail'in tahriklerine kapılarak Yunanistan son dönemde daha da agresif bir şeye girmiş durumda. Ama şöyle bir şeyle bitireyim hocamın da vaktini almayayım. İsrail'i, Siyonistleri çok iyi tanıdıklarını zannetmiyorum. Daha doğrusu bu adımlar çok iyi tanımadıklarını gösteriyor. Çünkü onlar da ittifak falan diye bir şey olmaz. Onların sadece bir tek hesabı vardır. Sadece kendi çıkarları söz konusudur. Kiminle ne imza attıklarının bir önemi yoktur. Hiçbir şey bilmiyor, hiçbir konu, yani bu konuda hiçbir bilgileri yoksa bana göre Osmanlı'ya baksınlar. Yani Yahudileri yakılmaktan, efendim sürülmekten, rezil kefaz edilmekten kurtaran Osmanlı'dır. Ama Osmanlı'yı yıkanı Yahudilerdir.
0: Peki şimdi Ali Fuat Hocam.

0: işte Nuhal Bayrak dedi ki bizim Türkiye'ye işte komşumuz gibi görüp yaklaşımımız o şekilde. Onlara da artık bu algıyı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama orada siyasi olarak hangi görüşte olursa olsun işte başa kim geliyorsa ne yazık ki bu tutumu görmeye devam ediyoruz.
1: Biraz iç
0: neden?
1: siyaset mesela biraz
0: Endişelerden.
1: İç siyaset de var burada aslında, evet.
0: Endişelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum dedi. İsrail'i de tanımadıklarını düşünüyorum dedi. Bence o noktada çok haklısınız. Çünkü Türkiye'ye karşı ittifak oluşturmaya çalışıyorlar İsrail'le birlikte ama bir bakmışlar.
1: Başta ne geleceğini bilmiyoruz yani.
0: Aynen öyle. Siz ne dersiniz Ali Fuat Hocam?
2: Şimdi Elif Hanım, o Yunanlara şunu söylemek lazım. Hatta sizin rejide de var, 24 TV'nin bir fotoğraf var. 12 Ocak 1942 tarihli Kudüs Gazetesi'nin bir haberi var. Fotoğraflı bir haber. Orada şunu söylüyor, Arapça yazmış. Hitler'in zulmünden kaçan Yunanlılar Levant bölgesinde, Filistin coğrafyasında. Karşılayanlar kimler? Filistinler. Orada bir kadın, gelen Yunanlı, Hitler zulmünden kaçan, Hitler'den kaçan Yunanlılar başta olmak üzere, içlerinde Yahudiler de var. Onlara çorap, yiyecek, giyecek elbise veriyor. Şimdi orada o çocukların torunları o kadının torunlarına zulüm yapıyor. Yunanlar bir kere o coğrafyada kime dost olmaları gerektiğini o fotoğrafa bakarak
1: Doğru.
2: çok iyi
1: Doğru.
2: incelemeleri gerekiyor. Bakın bu çok önemli. O fotoğrafa bakarak gerçek dost kim, gerçek düşman kim, o bölgede ona bakmaları lazım. Bu İsrailler, Yahudiler 1940'lı yıllarda önce Güney Kıbrıs adasına konuşlandırıldılar. Bakın, önce Kıbrıs onlara verilecekti. Sonra İngiltere'nin baskısıyla
0: Ali
2: Levant
0: Fuat
2: bölgesi.
0: Hocam,
2: Evet.
0: çok özür dileyerek bir virgül koyayım. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir son dakika var. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım var. Gerçekleşen operasyonlarla ilgili genellikle de bu saatlerde paylaşımda bulunuyor. Onu aktarayım, sonra lütfen kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Adalet
2: Tabii.
0: er ya da geç mutlaka tecelli edecektir diye başlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımına. 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı diyor. İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı'yla iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu ve cesedin kimliği adli tıp kurumumuzca tespit edilirken Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı bilgisini paylaşıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir diğeri Mardin Nusaybin'de 2012 yılında İsmail Akın'la henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor diyor Akın Gürlek. Bu da ikinci aydınlatılan faili meçhul ve üçüncü Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bugün aydınlatılan 3 faili meçhul cinayetle birlikte faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay

0: aydınlatılmış oldu ifadelerini kullanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün yaptığı paylaşımda diyelim. Ali Fuat Hocam, elbette kaldığımız yerden, virgül koyduğumuz yerden devam edeceğiz ama isterseniz bu paylaştığımız son dakika gelişmesiyle ilgili de alabiliriz değerlendirmenizi.
1: Şimdi Elif Hanım, yani bu toplumun vicdanlarını yaralayan, insanların böyle acılar yaşayan insanların suçluları bulunamayınca daha beter acılara, daha kötü acılara doğru gittiği dönemler, yani insanlar gider, bu bir gerçek. Yani suçlu bulunamadı, faili meçhul. Şimdi bu faili meçhul dosyaların oluşmasında o dönemin, yani kimse onlar, o döneminde kastım o suça müdahale edenlerin suçtan delile ya da delilden suça gibi çeşitli teknikleri kullanarak yeterli bir şekilde incelememesi sonucunda ortaya çıkan, yeterli dikkati göstermedikleri için dosyanın üstün körü bakılarak kapatılma demeyelim de işte dosya bizden çıksın yaklaşımıyla hareket edilerek adli makamlara gönderildi bir gerçeği var. Şimdi yani ben de bu eski bir jandarma olarak bunu yorumlayabilirim. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımın mesela bu suç işleyenlerin ya da suç olay yerine giden olay yeri inceleme uzmanlarının ya da jandarmanın ya da polisin çok titiz bir şekilde kendilerine öğretilen hususları tam olarak yerine getirmeleri durumunda, biraz daha ayrıntıya girmeleri durumunda inanın çözülemeyecek faili meçhul dosyalar yoktur. Bunu net bir şekilde söylemekte fayda var. Çünkü mutlaka suçlu bir iz bırakır gider orada. Mutlaka o cinayeti işleyen bir iz bırakır gider. Bunun olmaması mümkün değil. Ya da herkesin bildiği cinayeti işleyen mutlaka olay mahalline geri döner. Yakından ya da uzaktan. Bir şekilde kendisi olmasa bile yakınları ya da bir başkası ya da bir başka şekilde ne olup bittiğini inceler. Dolayısıyla bunların aydınlatılması, bu suçlardan zarar görenlerin geride kalanlarını, vicdanlarını rahatlatmıştır. Toplumun vicdanını rahatlatmıştır. Toplumda artık şu algı oluşur. Yani bu olay oldu, nasılsa bu faili meçhul kalacak, bizim umudumuz yoktur algısı ortadan kalkıyor. Aradan yıllar geçse de birileri geliyor ve bunları soruşturuyor, buluyor. Bu çok önemli. Bundan sonra da artık yıllar geçmesine gerek kalmaması lazım. Bundan sonra da olay olduğu andan itibaren de mutlaka emniyetimiz, jandarmamız bu konuda oldukça ehildir. Bu konulara daha da fazla eğilerek bu faili meçhulleri toplumun vicdanını yaralamayacak, kanatmayacak şekilde bu bütün olayları aydınlatmaları temennimizdir. Çünkü dediğim gibi suçtan zarar görenlerin ailelerinin ne duruma düştüğünü az çok anlamak gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Tebrik ediyorum bu işte emeği olan herkesi.
0: Evet. O zaman Ali Fuat Hocam, kaldığımız yerden, virgül koyduğumuz yerden elbette devam edeceğiz. Hatta sizin şu bahsettiğiniz fotoğrafı da arkadaşlarımız hazırlıyor. O sırada Nuhal Bayrak, sizden de isterseniz bu son dakika gelişmesiyle ilgili değerlendirme alayım. Sonra hocam kaldığı yerden devam etsin.
2: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu cezasızlık algısıyla ilgili son dönemlerde biz çok net ifadelerini takip ettik, dinledik. Mesela ben 9 Ekim 2024'te, gene 2024 ayında, Eylül ayında cezasızlık algısını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur. Bu vicdanları sızlatan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için infaz sistemimizde çok ciddi değişik yapıyoruz gibi beyanları var. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü gerçekten hem bu faili meçhullar hem de aynı zamanda da faili meçhul olmasa bile vicdanlarda adalet yerini buldu dedirtecek anlamda bir karşılık görmeyen cezalar veya infazlar hakikaten toplumda çok ciddi anlamda tepkiye, biraz da efendim üzüntüye sebep oluyor idi. Bu neticede en üst seviyede hissedildi. Bununla ilgili zaten gereken adımlar atıldı. Şu son, bizim şu anda son dakikasını izlediğimiz, bahsettiğimiz şey, son Adalet Bakanı döneminde daha tabiri caizse hassasiyet gösterilen faili meçhul meselesi. Ama bununla birlikte az önce bahsettiğim o faili meçhul olmayıp da yeteri kadar ceza almadığı, aynı insan farklı zamanlarda farklı suçlar, aynı benzer suçlar

0: işlemesiyle ilgili de hakikaten biraz da sosyal medyada çok üzücü şeyler dolaşıyor idi. Bunların hem bu faili meçhuller üzerine gidilmesi son zamanlarda hem de o cezasızlık algısının toplumda ortadan kalkmasına yönelik çok çeşitli adımlar atıldı, atılıyor. Bu önemli. Bu önemli çünkü cezasızlık algısını ortadan kaldıramazsanız veya bu algıyı zayıflatamazsanız suçların artması sebep oluyor bu. Nasıl bir ceza yok ya, bir şey olmuyor. Algısı çok tehlikeli bir şey. O bakımdan ileriye dönük çok ümit verici bir dönemdeyiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet Ali Fuat Hocam, buyurun, kaldığımız yerden devam edelim. Cümlenize bir virgül koymuştuk.
2: Evet Elif Hanım, dediğim gibi şimdi bu Yunanlılar ya da Rumlar bu bölgede, özellikle bu coğrafyada kiminle ittifak yapacaklarına, kiminle dostluk kuracaklarına, kiminle ilişkilerini geliştireceklerini tarihsel perspektiften bakmaları gerekiyor.
1: Evet, Ali Fuat Hocam, az önce anlattığınız fotoğraf da şu anda ekranda bu arada.
2: Evet, bakın bu 12 Ocak 1942 tarihli Kudüs Gazetesi'nin bir haberi. Burada bu anne Hitler zulmünden kaçıp gelen Yunanlıları ve içerisine Yahudilerin de olduğu topluluğa Filistin coğrafyasında, Levant'ta, o Filistin coğrafyasında elbise veriyor bakın. Giyecekleri veriyor. O çocukların masumluğuna bakın. Ama o masum çocukların torunları bugün kendilerine yardım eli uzatan annenin torunlarına zulmediyor.
0: Yandan özelliği bu.
2: Çok çok ilginç bir şey bu. Çok acı bir durum. Yaklaşıma bakın. Onların yaklaşımına bir bakın. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bakın bunlar Yunanlı çocuklar. Şimdi bu Yunanlı çocukların aileleri bugün, büyükleri, kendilerine yardım edenlere değil de kendilerine yardım edenleri öldürenlerle ittifak yapmaya kalkıyor. Ama bir faydası yok. Biz bunların zihniyetini biliyoruz. Yayılmacı bir zihniyetleri var. Nereden biliyoruz? İşte bakın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden toprak almaya başladılar. Toprak satın alıyorlar. İkinci bir yurt olarak görmeye başladılar orayı. İran füzeleri oraya düştüğü andan itibaren İsrail topraklarına, o demir kubbe deliğinden andan itibaren İsrailler Yunan adalarına ve Kıbrıs'a kaçmaya başladılar. Bakın, Kıbrıs'a kaçmaya başladılar. Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Kuzey Kıbrıs'tan da bir aralıyordu, o engellendi. O çok hızlı bir şekilde engellendi. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hızla toprak satın alıyorlar. Bu onların yapmış olduğu, her zaman uygulamış olduğu bir taktik. Buna çok dikkat etmeli lazım Yunanlıların. Kiminle ittifak kuracaklarına, kiminle dost olacaklarına dikkat etmeli lazım. Bu işin psikolojik boyutu, toplumsal boyutu. Bir de işin siyasi boyutu var Elif Hanım. Bakın, İsrail dediğimiz bu yapı, Netanyahu dediğimiz bu kişi, bugüne kadar politikalarını ya ABD'nin sırtına, Batı'nın sırtını ABD'ye ve Batı'ya yaslayarak yürüttü. Onlardan silah malzeme aldı. Çünkü kendi silahlı kuvvetleri diye bir şey söz konusu değil. Zayıf. Yani hava kuvvetleri halbire bombalıyor. Tamam da bombayı kimden alıyorsun? Bunu bir kenara koyun. Kara kuvvetleri deseniz hiç yok. Gazze'de gördük. Lübnan'da gördük. Peki ne yapmaya çalışıyor bu? Hangi politikaları izleyerek yayılmacı bir politikasının emelini gerçekleştirmek istiyor? O da karşı tarafta hedef aldığı Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi, Türkiye gibi bölgedeki ülkelerde buradaki farklılıkları kullanarak onları kendilerine vekil tayin ederek bir politika izledi bugüne kadar. Bakın, kimdi vekilleri? PKK'ydı. Vekilleri, yeni vekil kimi tutmaya kalktılar? Dürzileri, Nusayrileri Suriye'de. Bunlar tutmadı. Şimdi ellerindeki en büyük vekil güç PKK'da, SDG'de gitti ellerine. Bölgede vekil kalmadı. Bunlar vekil terör örgütleri. Bir de biz hep şunu söyleriz. Bir de vekil ülkeler var. Mesela ABD'nin vekili Ukrayna'dır. Batı'nın vekili Ukrayna'dır. O bölgede Rusya'ya karşı Ukrayna kullanılıyor. Çok acı bir durum ama kullanılıyor. Peki İsrail yeni bir vekil güç tutmaya çalışıyor kendisine. O da Yunanistan. O da Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Kendisi Türkiye ile savaşamayacağını, savaşsa da kaybedeceğini bildiği için bu sefer başkasınız Türkiye ile savaştırmaya, çatışma ortamı yaratmaya çalışıyor. Yunanistan'ı kışkırtıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimini kışkırtıyor. Kısa süreli çatışmalar yaratarak Kıbrıs adasında ya da Suriye coğrafyasında bunu kendi lehine kullanmaya, Türkiye aleyhine kullanmayı düşünen bir İsrail yönetimi var.

0: çok dikkat etmek gerekiyor. Bunların niyeti zaten bu. Yani kendilerinin gücün yetmeyeceğini biliyorlar ama Yunanistan'ı savaştırıp Türkiye ile kendiler de Yunanistan'a destek olacaklar. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde toprak satın alarak gerektiğinde oraya kaçacaklar. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde belki de daha sonraki dönemde siyaseti ele geçirecekler. Türkiye ile bir çatışma ortamını da tetikleyecekler. Bütün bunlar bizim bildiğimiz İsrail'in izleyebileceği politikalar. Doğu Akdeniz'e zemin kaybediyor. Mekke Anlaşması imzalandı. Mekke Savunma İttifakı. Bakın o Mekke Savunma İttifakı'nda katılabilecek ülkeleri saydığımızda İsrail'i korkutuyor, ürkütüyor. Bir Mısır, Libya. Bu ikisinin katıldığını düşünebiliyor musunuz? Doğu Akdeniz'de ne Yunanistan'ın esamesi okunur ne de İsrail'in, özellikle Levant bölgesinde. Mısır var güneyinde, hemen Gazze toprakları var, Filistin bölgesi var, kuzeyinde Lübnan var, Suriye var ve Türkiye var. Çok az bir alan Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve kendisine kalan çok az bir kara suları. İşte bu onu ürkütüyor. Bunun gerçekleşmemesi için buradaki gelişmeleri önleyebilmek, karşı atak yapabilmek için de kendisine ittifaklar arıyor. Ama bu ittifaklar içerisinde gerçekçi bir ittifaktan ziyade vekil güç ittifakı haline gelmeye çalışıyor. Yani şimdi Yunanistan Türkiye'de savaşa girse İsrail ne kadar ona destek çıkabilecek? Ya da çıkabilecek mi? Zaten kendisinin başı oldukça dertte. Kendisi bütün silah malzeme mühimmatı parayla satın alıyor. Hangi silah malzeme mühimmatı Yunanistan'a destek olarak verecek ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimine? Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçtiğimiz aylarda hava savunma sistemi yolladı. Biz bunu işte konuştuk. Türkiye'ye 500 radar sistemi 500 kilometre mesafede. Yani sadece bir hava savunma sistemi değil bu. Aynı zamanda Türkiye'nin içlerini gözetlemeye yönelik bir sistem bu. Ama şunu da belirttik. Siz bunu Güney Kıbrıs Rum yönetime yerleştiriyorsunuz ama Türkiye'nin o sizin gözlemlediğiniz yerden kalkan uçaklar onun üzerine geldiğinde siz hiç toparlanamazsınız. 3 dakikada geliyor. Toparlanamazsınız siz o bölgede. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen böyle bir politika izleyerek Türkiye'yi dengelemeye, Türkiye'nin izlediği barışçıl ve insancıl politikaları tersine çevirmeye, dünyada oluşan bu algıyı, Türkiye algısını, olumlu Türkiye algısını tersine çevirmeye, kendilerinin aleyhinde oluşan soykırımcı, şiddet uygulayan ülke ve lider algısında tersine çevirmeye yönelik bir politika izlemeye çalışıyorlar. Ama bunu kendileri yapmıyor. Vekil güç tutuyor. İşte Yunanistan'da bunu dikkate alması lazım. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bunu dikkate alması lazım. Onlardan dost olmayacaklarını bilmeleri gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde de artık tarihi günlerin içindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'dan dönerken bu soruya da yanıt verdi. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz dedi. Aslında bu her şeyi anlatıyor. Çünkü ilk bu süreç başladığında diğer süreçlerle karıştırılmaması gerektiğini, bunun olabilecek yol kazalarını önleyeceğinin altını çizmişti. Bu bir süreç değil, bir hedef meselesi bizim için diyor şimdi de. Tabii orada artık sahayı takip ediyoruz. Sahadaki gelişmeleri takip ediyoruz. YPG ve Vel Kemiğini oluşturduğu STG'nin kendini feshetmesinin ardından süreç devam ederken bu kez YPG ağır silahlarını teslim etmeye başladı. Evet, bu da önemli bir aşama ve bundan sonrasında da bu aşamaların devamında neler bekliyorsunuz?
2: Zaten ümitle takip ettiğimiz bir süreç idi.
1: Evet.
2: Ama özellikle YPG'nin yani nihai olarak çok net bir biçimde Şam'la entegrasyon açıklaması yapması, kendisini feshetmesi ve ki biz o günlerde Şam'daydık, Ticaret Bakanı'nın oradaki temaslarını takip ediyorduk. Yakından şahit olduk bu gelişmelere ve şimdi de son olarak da ağır silahlarında silahlara el konulması da ümitlerimizin daha da artmasına vesile olacak bir gelişme. Evet, bu sefer ümitliyiz. Daha önceki yani bu süreç başladığından bu yana
1: Orada
2: yani
1: ben bir parantez açıp Şam'daydım o sürede dediniz ya oradan biraz izlenimlerinizi de almak isterim. Bu süreç
2: şöyle
1: yaşanırken orada olmanız önemli,
2: gerçekten
1: değerli çünkü.
2: önemli bir zamanlamaydı. Malumunuz işte bir saldırı olmuştu İsrail'den İdlib civarındaki bir hava üssüne ve

0: Netanyahu çok açık, net bir biçimde bunun Türkiye'ye mesaj olduğunu söyledi, biliyorsunuz. Ondan sonra birkaç gün sonra olan bir gelişmeydi. Bir ziyaretti bu. Ticaret Bakanımız orada bir fuar açılışına yaklaşık 200'den fazla ihracatçı iş adamıyla beraber bir çıkarma yaptı Şam'a. Biz de onu takip etmek imkanı bulduk. Biz oradayken çok önemli iki gelişme oldu. O Netanyahu'nun verdiği mesaja karşılık diyebileceğimiz çok önemli iki gelişme. Biri, tam o günlerde Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine çıkardığını açıkladı. İkincisi de işte biz gene biz oradayken, hatta bizim yakınlarımızda bulunduğumuz bir şeyin yakınlarında olduğunu, görüşme yapıldığını daha sonra keşfettik ki orada bir gerçekten bir olağanüstü bir şey vardı. Bizim bulunduğumuz, Şam'daki bulunduğumuz bir bölgede olağanüstü bir güvenlik tedbirleri vardı. Meğer orada görüşmüşler Şara ile YPG lideri. Sonrasında bu açıklama geldi. İşte bunlar aslında, biz oradan benzer paylaşımlar da yapmıştım. Tam da mesaj böyle olur anlamaya açıklamalardı bunlar. Ondan sonrasında zaten şey de ilginçtir. Oradaki o bahsettiğim ticari çıkarma da kendi içinde daha da güçlendi, daha da güven oldu, daha da özgüven oluştu aslında bu son gelişmeden sonra. Çünkü biz bunun benzerini yıllardan bu yana, ben bilhassa Doğu ve Güneydoğu'da alakalı olarak birçok iş adamlarımıza şunu dinlemişimdir geçmiş yıllarda. Biliyorsunuz çok önemli, çok büyük teşvikler var yatırımlar için o bölgede, ama gene de çok da böyle şahlandığını görmedik şeyin. Ben böyle samimiyetimiz olan bazı iş adamlarına soruyordum, niye bu kadar teşvike rağmen yatırım yapmıyorsunuz diye. 2 sene, 5 sene, 3 sene önceki dönemden bahsediyorum. Yani olayların olmadığı dönemden bahsediyorum. Terör eylemlerin olmadığı dönemlerde. Ya şu anda problem yok ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Benzeri ifadeler kullanıyorlardı. Bu süreçte burada bitmiş olan bir şey bu. Ama o bahsettiğim gelişmeden sonra Suriye'de de bu bir nevi o sürecin artık bittiğinden günü, kuzeydeki o tehdidin ortadan kalktığı anlamına geliyor entegrasyon olarak, net olarak bu ifade açıklanması. Oradaki o görüşmelere bile yansıdı bunun etkisi. Sonrasında ki Halep'e geçtik ki Halep de bu anlamda önemli, biliyorsunuz şeyin çok yakınlarında olan bir şehir ki biz daha önce gittiğimizde de ben kontrol noktalarını görmüştüm YPG'nin ana yolunun üzerindeki. Dolayısıyla bu son gelişmeler bu teşebbüsteki ümidimizi daha da arttırdı. Şunu belirtmek isterim yeri gelmişken, bu süreç başladığından bu yana, yani 1 Ekim 2024'ten bu yana ne zaman bu süreci konuşsak Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusu gibi birileri sürekli olarak, ama daha önce de denemeler olmuştu, şöyle oldu, böyle oldu deniyor. Ben bu tür analizlere, bu tür değerlendirmeleri ya çok sığ olduğunu düşünüyorum, yani çok sorumsuz, böyle affedersiniz kahve şeyi gibi, sohbeti gibi olduğunu düşünüyorum. Değilse, bu tür şeyler yapanlar, o tür insanlar değilse, o zaman maksatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birazcık meselenin derinliğine inildiği zaman, biraz daha önceleri ne olmuştu, şimdi ne oldu meselesine daha gerçekçi bakıldığı zaman, bu sürecin daha öncekilerin hiçbirine benzemediğini görmek gerekiyor. Kısaca bir şey mukayese yapmak isterim.
1: Bu arada Şam'daki Ticaret Bakanı'yla olan ziyaretinizden fotoğrafı arkadaşlarım hazırlamışlar.
0: Reji'ye çok teşekkür ediyorum maşallah. Teşekkür ederiz.
1: Evet, hızlıdır rejimiz.
0: Rejimiz maşallah var. Allah nazardan saklasın. Teşekkürler. Şu şeyi görmek gerekiyor. Bu çok önemli. Şu tespiti yapmak gerekiyor. Yani bunun için çok derinlikli olmaya gerek yok. Türkiye'de olup bitenleri gerçekten sağduyuyla takip eden bunu görür. Türkiye'de daha önceki dönemlerde de aslında terör örgütünün ne olduğu, bunun kalıcı olarak nasıl çözüleceğini daha önceki dönemdeki başka liderler de aslında bunu çözmüşlerdi. Yani bunu anlamışlardı. Mesela Özal. Hakikaten anlamıştı. Yani Özal'ın döneminde başladı terörün kökünü kurutmak için. Önce terör örgütünün istismar ettiği bataklık alanlarını, istismar alanlarını, oradaki o istismar ettiği mağduriyetleri giderme teşebbüsleri o zaman başladı. Rahmetli Özal'ın GAP TV'den Kürtçe yayın yapalım teklif derken bunu söyleyen kişi o zaman Cumhurbaşkanıydı. Bu teklifinden 17 yıl sonra gerçekleşti Kürtçe yayın. bu kadar öngörülebilir.

0: görülü bir liderdi. Ama niye mesafe alınamadı? Burası çok önemli. Lider gerçekten çok net biçimde meselenin özünü gördüğü halde ve tam nokta atış çözüm ürettiği halde bu gerçekleştirilemedi. Her bakımdan gerçekleştiremedi. O zaman Irak karışmıştı. Irak'a kuzey, aynen Suriye'de o yapıldığı gibi o dönemde 2001'de, özür diliyorum 91'de sınır ötesi hareket yapılarak terörün kaynağında yok edilmesini talimatı verdi Cumhurbaşkanı, Başkomutan. Ama bu talimat yerine getirilmedi. O zaman Genelkurmay Başkanı istifa etti. Sadece bu değil, az önce bahsettiğim bölgedeki adımlar da atılmadı. Niye? Çünkü Türkiye'nin o zamanki gerek siyasi, gerek efendim ekonomik, gerekse savunma sanayindeki gücü bu kendi geleceğiyle ilgili verdiği kararları uygulamasına uygun değildi, uygulayacak güçte değildi. Çok şey değişti. Savunma sanayimizin geldiği nokta belli ki bu sayede terörle mücadelede geldiğimiz nokta belli. Artı Türkiye içeride ve dışarıda, gerek Suriye'de gerek Irak'ta, içeride ve dışarıda artık kendi ülkesi, kendi milleti, kendi devletinin geleceğiyle ilgili aldığı kararları uygulayabileceğini gösterdi sahada. Ondan sonra bu süreç başladı. Dolayısıyla bu süreci gerek 2009'daki gerekse daha önceki bahsettiğim 91'dekilere benzetmek, tekrar söylüyorum, eğer sığlıktan kaynaklanmıyorsa maksatlı bir mukayese olur. Çünkü Türkiye o Türkiye değil artık. Nitekim bu sefer de çok teşebbüsler oldu bu süreci de engellemek için. Biz bunu hissetmemiş olabiliriz. İran üzerinden yapılan son manipülasyon aynen 2011'de Suriye'de yapılanın benzeri, YPG'nin oluşturulması yapılan bir şeyin benzeriydi. Ama sonuca ulaşamadı. Türkiye bunu engelledi. Türkiye engelledi bunu ama gerçekten. Dolayısıyla bu gerçek gerekçelerden dolayı bu sefer bir temenniden öte, bu sefer bir sadece iyi niyetten, sadece öyle arzu ettiğimiz için değil, bu gerçekçi gerekçelerden dolayı biz bu sefer bu aşamanın, bu sürecin kesinlikle sonuca ulaşacağını düşünüyoruz ki ulaştı çok şükür şu anda. Büyük ölçüde ulaştı. Dolayısıyla bu hakikaten bir takvimden ziyade bir hedef meselesi çok önemli bu anlamda. Son bence odaklanması gereken şey, o da bizleri ilgilendiriyor aslında devletten ziyade. Yani kamuoyunu, bilhassa bizim meslektaşlarımızı. Gerek İsrail'in, gerekse bu sürecin ilerlemesini istemeyenlerin, istemeyen iç dış kesimlerin neyse, içeride oluşturmaya çalıştıkları manipülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor. Bu da bizim bir vazifemiz aslında. Bu çok önemli. Çünkü bunun üzerinden askeri anlamda veya daha önceki olduğu gibi manipülasyonlarla yapamadıklarını şimdi iç cepheyi başka şekillerde Erdoğan karşıtlığını kullanarak, muhalefliği kullanarak, bir takım yanlışları, bir takım eksikleri, iktidarın bir takım eksiklerini kullanarak onun üzerinde bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalı. İktidar her zaman eleştirilebilir, iktidar her zaman yanlış olabilir. Bununla, bu eleştirilerle, o siyasi eleştirilerle bahsettiğimiz süreci birbirine karıştırmamak gerekiyor. Veya bu süreci o iktidarı yıpratmak için kullanmamak gerekiyor. Bu tamamen milli bir mesele diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ali Fuat Hocam, son yaşanan gelişmelerle artık çok daha iyi bir aşamaya gelindi. YPG ağır silahları teslim etmeye başladı noktasını size de sormak istiyorum. Bir de Nuhal Bayrak söyledi, işte o eski çözüm süreci bir tanesinin ismi. Karıştırmaması konusunda da yani şöyle de bakılabilir. Orada olan yol kazaları.
0: Şimdi onun tecrübesini
1: evet,
0: kullanır tabii ki.
1: Yani onun tecrübe, yani buna böyle bakmak neden nihayete ermemişti? Şimdi amacımız nihayete erdirmek. Kesinlikle. Dolayısıyla orada yapılmış hataları, orada atılmış doğru adımları. Yani sanki böyle değerlendirmek daha doğru.
0: Ayrıca hocamdan çok özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. O çözüm süreci dönemini de kesinlikle böyle tamamen işte bertaraf olmuş, hiçbir işe yaramamış gibi değerlendirmeni ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. O süreçte bölge halkının, terör örgütünün gerçekten onlar için çalışmadığını yakinen gördüğünü düşünüyorum. O hendek eylemleri falan çerçevesinde diye düşünüyorum ayrıca.
1: Evet, buyurun Ali Fuat Hocam.
2: Şimdi Elif Hanım, bu geçmişte o hendek barikat operasyonlarıyla ilgili orada görev yapmış bir öğrencimiz diyeyim, ama bu tabii genç bir öğrenci, yüksek lisans öğrencisi. Çok güzel bir yüksek lisans tezi hazırladı. Kimin

Çukur operasyonlarına sebep olan terör örgütüne kimin destek verdiği, kimlerin içerisinde olduğunu net bir şekilde açıklayan bir yüksek lisans tezi hazırlandı ve şu anda YÖK'ün sitesinde duruyor. Danışmanlığını da ben yürüttüm. Dolayısıyla şimdi ona girersek çok uzun olur. Kimlerin dahil olduğunu orada kanıtlamış olduk. Yani burada sadece PKK terör örgütünün içerisinde olmadığını, farklı içeriden ve dışarıdan farklı unsurların aktörlerin de yer aldığını net bir şekilde görülebiliyor. Raporlarla, belgelerle o da sunuldu. Şimdi bir husus daha var. Bakın bu terörsüz Türkiye süreci yıllarca terörle mücadele etmiş bir kişi olarak bunun nihayete ermesini, olumlu manada nihayete ermesini canı gönülden destekliyor. İnsanlara batıda görev yaparken insanlara çocuklarınız şehit olduğu haberini vermek o kadar güç ki. Ya da doğuda çatışmalarda yanınızda daha bir gün önce operasyonda beraber çay içtiğiniz üst bölgesinde askerinizin yaralanıp ya da arkadaşınızın yaralanıp sevk edilirken, şehit olduğunda onu gönderirken ki yaşananlar çok acı bir durum. Bunların olmaması lazım. Şu an sonuç itibariyle Türkiye'de silah patlıyor mu? Hayır. Terör örgütü var mı? Hayır. Bu terör örgütü ülke dışında, sınırların dışında kendilerini destekleyen ülkenin bayraklarının altından çıkamıyordu. Şimdi bugün onlar da silah bıraktı. Bakın çıkamıyorlardı. Yani şunu söyleyelim, bakınız. Hiçbir terör örgütü güçlü olduğu zaman, kendisini güçlü hissettiği zaman bu tür süreçlere yanaşmaz. Çünkü zaten güçlü adam. Neden yanaşsın ki? Dolayısıyla terör örgütü güçlü, şöyledir, böyledir demeye gerek yok. Terör örgütü bitmişti zaten. İçeride de bitti, dışarıda da bitti. Ha, devlet ne dedi? İç cepheyi ben iyice sağlamlaştıracağım. Çünkü iç cepheyi sağlamlaştırması gerekiyordu. Dışarıda bir kışkırtma olacaktı. Hani biraz önce bahsettik ya İsrail'in emellerinden bölgedeki farklılıkları kullanmak isteyerek kendine müzahir gruplar, vekil güçleri yaratmak istediğinden. İşte aynısını Türkiye üzerine de oynayabilirdi. Bunu biz tahmin edebiliyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Devlet Bahçeli bunlar mutlaka bu konular daha da ayrıntılarına vakıftır ki bu süreç başlatıldı. Tamam, şimdi bu süreç çok güzel gidiyor. İşte Suriye'de SDG entegre oldu. Biraz önce Nuh Bey çok güzel bahsetti. İçeriye çok dikkat etmek lazım. Ben maalesef sosyal medyada onların açıklamalarına bakıyorum. Türkiye'de yıllarca milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış isimler, aktörler bugün hangi sahiplerle olduğunu bilmediğimiz şekilde halen daha Kürt sorunu olduğunu söylüyor. O zaman şunu sorarız. Siz yıllarca bakanlık yaparken, milletvekilliği yaparken neden bunun için adım atmadınız? Neden bu devletin imkanlarından faydalanırken, makam arabalarına binip etrafta gezerken, bakanlık yaparken, milletvekilliği yaparken neden bu soruna eğilmediniz? Tam da böyle iki toplum zaten barışıktı. Barışmalarını, kardeşliklerini perçinlerken neden ortaya çıkıp halen daha Kürt gençlerini provoke ediyorsunuz? Halen daha Kürt sorunu var diyorsunuz. Bunlar anlaşılır şeyler değildir. Bakın anlaşılır bir durum değildir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ya siz bu milletin oylarıyla seçildiniz. Sadece Kürt oylarıyla değil, Türk oylarıyla da seçildiniz. Kürt oylarıyla seçildiniz. Kürtlerin sorunu varsa neden çözmek için mecliste adım atmadınız? Bir tane soru önergesi vermediniz. Bulunduğunuz bakanlıkla ilgili bir tane çalışma yapmadınız. Ve tutup şimdi bunu söylerseniz biz size inanmayız. Biz bunun altında farklı şeyler ararız. Buna çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Sanırım devletimiz de bu konuda uyanıktır. Uyanık olduğundan eminim, farkında olduğundan eminim. Ama tabii ki bu bizim temennimiz. İç cephe çok önemli. Bu ülkede Türk, Kürt her zaman için söylüyoruz. Birbirleriyle farkı yok. Bugün İstanbul, İzmir yani Batı illerinden bahsediyorum. Milyonlarca o bölgede Kürt vatandaşımız yaşıyor. Doğuya bugün Tunceli'ye gidebiliyorsunuz ama Tunceli, Munzur'a gidemezdiniz. Ovacık'a gidemezdiniz o dönemler içerisinde. Karayoluyla. Bugün Şırnak'ta o sınır hattından Şırnak'tan itibaren Hakkari'ye kadar gitmeniz mümkün değildi. Bunları yaşayanlar olarak söylüyorum. Ama şimdi binin arabanıza çok rahat bir şekilde gidersiniz. O Munzur suyunun
güzelliklerini

0: görebilirsiniz. Oturabilir, nefes alabilir, gezebilirsiniz. Şimdi bakın, bütün bunlar bugünkü gelinen seviyeyi gösteriyor. Bunun neyi sorun? Bunun neyi problem? Burada kim rahatsız oluyor? O zaman rahatsız olup da açıklama yapanlar bence şapkalarının önüne koyup düşünsünler. Kendilerini arasınlar ya da kendilerini destekleyenler de kendilerini buna azmettirenler de arasınlar diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın, günaydın. Hoş geldiniz Analiz Sentez'e.
2: Günaydın Elif Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hemen başlayalım. Dün önemli bir veri, Ağustos ayı enflasyon verisi geldi. Beklentilerin altında ama sizin tam da beklediğiniz gibi öncesinde yayınlar yapmıştık. %2'nin altında geleceğini düşünüyorum demiştiniz. Aylık %1,84, yıllık da %31,51 olarak açıklandı. Şimdi tabii hem aylık hem yıllık olarak fiyatı en fazla artan ana gruplara baktığımızda o işte uzun zamandır enflasyonu konuşmamıza sebep olan katılıkların devam ettiğini görüyoruz. Eğitim noktasında, işte konut tarafında, gıda tarafında aylık olarak olmasa da yıllık bazda baktığımızda yine öyle. Buyurun.
2: Esasında gerek büyüme gerek enflasyonu bence bütünleşik düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
2: Burada iyi olan yanlar da var. Biraz daha mutsuz olduğumuz yanlar da var. Hep ben bu süreç sorulduğunda şu tabiri kullanıyorum. Rahmetli anıyoruz Süleyman Demirel'in güzel bir betimlemesi vardı. Tek kelimeyle iyi, iki kelimeyle iyi değil. Enflasyonun durumu da buna benziyor. Esasında baktığınızda aylık anlamda beklentiler veya biraz altında gelen bir enflasyonumuz var. Ama 3 seneyi aşkın bir süredir mücadele ettiğimiz enflasyonda henüz hedeflere varamamış olmanın verdiği bir mutsuzluk göz ardı edilemez. Dolayısıyla baktığınızda henüz tam anlamıyla hedefimize vardığımızı söyleyemeyiz. Normalde 3 yıl önce bu yola çıkarken bu yıl itibariyle tek haneli bir enflasyon hedefi vardı. Ama ne yazık ki yılı 30'un bir parça altında bitirecekmişiz gibi görünüyor buradan baktığımızda. Bu da bir hayli yüksek bir enflasyon. Ne yazık ki bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kırılımlara baktığımızda evet, şimdi büyümeyle nasıl ilişkilendirelim? Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarında mesela tarım, ormancılık ve buna bağlı temel gıda üretimiyle ilgili büyüme oranı %13'ün üzerindeydi. Bu şu demek, yani biz bu konuda bir bolluk yaşıyoruz. Geçtiğimiz yılın yarattığı o kuraklık, don gibi olayları atlatmış yağmurların da vesilesiyle gayet üretim anlamda bir bolluk yaşadığımızı gösteriyor. Şimdi iktisata giriş dersinde ne öğrenir öğrenci ilk defa? Bir şeyin arzı bolsa fiyatı düşer. Bizim tarım ürünlerine baktığımızda bu kadar bolluk yaşamamıza rağmen yıllık bazda tarım ve işlenmemiş gıda fiyatlarında bir düşüşü net anlamda göremiyoruz. Demek ki burada sadece üretimle değil, üretim dışındaki bazı faktörlerde de sorun olduğu artık çok net bir şekilde görülüyor. Diğer taraftan hizmetlerde katılık var. İster istemez hizmet satanlar gelir dağılımındaki bozukluğun yarattığı sorunla boğuşmak amacıyla bu tavırlarını katı bir şekilde fiyat artışı yönünde devam ettiriyorlar. Dolayısıyla biz para politikası ile hep sizlerle konuşuyoruz. Belli bir aşama kaydetmiş görünüyoruz enflasyon konusunda ama daha önce 2000'li yılların başında, ortalarında yaptığımız gibi daha koordine bir şekilde maliye, iktisat, kalkınma, tarım birçok politikayı bir araya getirerek oluşturabileceğimiz yeni bir açılımla biraz daha köklü bir çözüm aramamızın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Enflasyonla mücadele etmek için parasal önlemlerle piyasadaki para miktarını sıkıştırırken bu sefer büyüme ile ilgili sorun yaşamaya başlıyoruz ki son birkaç yılda bu net bir şekilde görülüyor. Özellikle sanayi tarafı, imalat sanayi sektöründe gerileme, imalat sanayinin kapasite kullanımının düşmesi, sanayi üretiminin azalması gibi sorunlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla daha bütünleşik bir çözümle bu yola girmenin özellikle 2027 itibariyle çok daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Kötü değil ama hani hedeflediğimizden uzak olmanın yarattığı bir hoşnutsuzluk, bir yer yandan da yan etki olarak büyüme ile ilgili problemlerin

0: bizim biraz artmış olması, ekonomik anlamda baktığımızda henüz istenilen yere ulaşamadığımızı net bir şekilde bize gösteriyor.
1: Özellikle şu işte yıllık olarak baktığımızda uzun aylardır eğitim birinci sırada yer alıyor. Orayla ilgili sanki
2: Biraz daha bundan sonra yani okullar yeni açılıyor muhtemelen biraz daha da
1: evet
2: artabilir bu
1: şimdi
2: önümüzdeki
1: hatta aynen önümüzdeki
2: herhalde
1: aylarda daha da
2: Eylül
1: artacak.
2: ayında
1: Orayla ilgili önlemlerin biraz daha sıkılaşması mı gerekiyor?
2: Valla Elif Hanım, ben Mustafa Hocam'ın sizin karşınızda ekonomik bir
1: Estağfurullah.
2: değerini yapmaktan hayal ederim
1: Artık
2: ama
1: hepimiz.
2: yok estağfurullah ne haddim ama bir vatandaş olarak şunu ben görüyorum yani izliyorum bütün etrafımdan yakınlarımdan. Bu gerçekler tamam ekonomik anlamda ki burada da bir haksızlık yapılıyor aslında. O dünya genelinde küresel olumsuzluklar işte İran savaşı efendim enerji darboğazı vesaire vesairenin ötesinde biz sizinle beraber bulunduk şeyde Ağustos'un başında Kahramanmaraş'ta.
1: Evet.
2: Orada beraber gördük. Adeta yeniden yapılan şehri ki diğerleri de öyle. Yani o genel bütün dünyanın yaşadığı o daralmanın yanında Türkiye ilaveten 110 milyar dolar civarında bir ek külfeti daha karşıladı. Onu daha sırtladı, yüklendi. Buna rağmen bugün konuştuğumuz bu ekonomik performans sergilenebildi. Dolayısıyla bunların da görülmesi gerekiyor. Artı benim az önce bahsetmeye çalıştığım şey şuydu. Ben hala bir vatandaş olarak şahsen piyasada yeteri kadar bir kontrol sağlanabildiği kanaatinde değilim. Yani herkesin iyi niyetli olduğunu düşünmek çok zor. Bu enflasyon meselesi işte %30 diyorsunuz mesela %31 neyse. Ama bunun o kadar çok istismarı var ki %31'i karşısında kendisini %50'ye göre garanti almayan bir kesim var. Yani artışlarda %50'lik bir enflasyona göre artış yapıyor fiyatlarında. Etiketlerini böyle ayarlıyor. Niye enflasyon var? Niye ben işte şimdi sattığım fiyatı alamam gibi böyle klasik yıllardan beri duyduğumuz, alışık olduğumuz bir takım efendim gerekçeler var. Enfeksiyonlu gerekçeler var bana göre. O zaman ben bunu daha önce Tarım Bakanlığı'na da sormuştum. Ben hala daha bu kontrollerin çok etkili yapılabildiği kanaatinde değilim. Zaman zaman ekiplerin işte o marketlere gidip etiket üzerinden kontroller yapmasının veya işte bazen işte haberlerde görüyoruz işte milyon lira seviyesinde dahi olsa zaman zaman kesilen cezaların ben caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Az önce başka bir konuda cezasızlık algısından bahsettik. Benzer bir durum burada ben geçerli olduğunu düşünüyorum hala daha. Eğer bu iyi niyetsizlerin bu millete saygısızlık anlamına gelen bu sınırsız fiyat artışlarının engellenemiyorsa ekonomide de benzer bir cezasızlık algısı oluşuyor aslında bana göre. Ve o kesilen cezanın daha sonra bilmem kaç katını tekrar arıyor insanlardan, milletten bu iyi niyetsizler. Ben hala daha bu meselenin hatta uzay çağında yaşıyoruz. Yani ben merkezi anlamda dijital olarak bu şeylerin kontrol edilebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu zorunluluğun getirilmesi gerektiğini düşünüyorum etiketlerin.
1: Evet.
2: Yani belki bu konuların ekonomik şeylere uygun olmayabilir ama
1: Yok, hayır.
2: ben de piyasadaki
1: Aslında
2: vatandaş
1: uygun çünkü
2: açısından konuşuyorum yani.
1: şöyle bir gerçek var. Yani aslında tabii buna önlem amaçlı bizim işte fiyatı artacak diye
2: Böyle bir
1: yaptığımız
2: şey var ama.
1: alışverişler, almaya çalıştığımız
2: O da ayrı
1: önlemlerin bile
2: bir şey oluyor, evet.
1: etkisi var. Öyle değil mi Mustafa aşkın? Şimdi tabii bir taraftan işte o fiyatlar daha da artacak algısıyla hepimiz ister istemez nasılsa ihtiyacım olacak diyerek bu yapacağımız şeyi alışverişi öne çekiyoruz çoğu zaman değil mi?
0: Tabii enflasyonun yüksek seyretmesi tüketici, üretici ve buna bağlı bütün ekonomik davranışları da bozuyor. Bunu yadsıyamayız. Bunun hatta işte ekonomi kitaplarında ahlaki çöküntü diye bir adı var. Türkçe'ye tam çevirdiğimizde hakikaten bu ahlaki çöküntüyü fiyatlama mekanizmasında net bir şekilde görüyoruz. Zaman zaman Merkez Bankamız da bunu beklenti yönetimi olarak yapmaya çalışıyor. Mesela hane halkına yani size, bana veya sokaktaki insana sorduklarında işte yıl sonu enflasyonu kendilerince %50'nin üzerinde bekliyorlar. Nuh Bey'in dediği gibi eğer bu beklenti varsa da tabii fiyatlamayı da buna göre yapıyorlar. Burada bilhassa bunu yüksek yapanlar da vardır muhtemelen kasıtlı olarak. Denetimin olması mutlaka gerekli. Ama yine Nuh Bey'in ifade ettiği gibi denetim herkesin başına bir adam dikmek değil. Artık bu 21. yüzyılda yapay zeka modellemesiyle özellikle temel gıdada çok basit bir yöntemle bu denetimin yapılabileceği, bu kar marjını

0: dengesizlik kolaylıkla izlenebilecek bir mekanizma oluşturulabilir. Bu da serbest piyasa mekanizmasına ters bir uygulama değil bence. İskandinav ülkelerinden tutalım da Amerika'ya kadar pek çok yerde bu yapılıyor. Onlar bize göre daha mı serbest piyasa ekonomisi uyguluyor? Evet, uyguluyor. Orada yapıldığına göre bizde niye yapılmasın? Ama diğer taraftan tabii beklenti yönetimi ve uzun süre enflasyonun yarattığı, az önce ifade ettiğim bir tür ahlaki fiyat bozukluğu da ne yazık ki devam ediyor. Bunu yenmenin de en önemli yolu enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmek. Biz 2001'de %70 küsurlardayken enflasyonu bir senede %10'a düşürmüştük. Şimdi 3 senede %38'den %30'a düşürdük.
1: Dış etkenler var
0: Dolayısıyla
1: işte.
0: dış etkenler ama son bir senede var. Ondan önceki 2 senede yoktu. Dolayısıyla baktığınızda burada geçmişte yaptığımız başarının aynısını tekrar etmek mecburiyetindeyiz. İş uzadıkça toplumsal fiyat algısı bozuluyor. Bunu sahada hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha hızlandırmak gerekiyor bu enflasyonla mücadeleyi. Ama şimdi yine Nuh Bey'in ifade ettiği gibi biz zamanında hızlı davranmadığımız için dış etmenlerin yarattığı baskıyı da göğüslemek zorunda kalıyoruz. Son bir yılda özellikle petrol ve enerji fiyatlarında. Dolayısıyla biraz daha belki metodolojiyi değiştirmek önemli. Biliyorsunuz, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün sonra orta vadeli plan
1: Evet,
0: açıklanacak.
1: şimdi onu soracaktım. Buyurun.
0: Orta vadeli planda da umarım burada konuştuklarımıza yönelik bazı önlemler zincirinin ve modellemenin yapıldığını görebiliriz. Eğer bunlar yapılmışsa şayet önümüzdeki döneme biraz daha mutlu bakmak için bir nedenimiz olabilir.
1: Evet, revizelerde olur mu?
0: Muhtemelen olacaktır. Büyüme, enflasyon, parasal büyüklükler, pek çok makro parametrede istihdam gibi yerlerde revizyon olacaktır. Bu revizyonların tabii gerçekçi olması, beklentilerin de yönetilmesi anlamına olumlu olacaktır. Bir öncekinde biraz daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemişti OVP'yi hazırlayanlar. Merkez Bankamızın en son yaptığı toplantıya ben de katıldım, enflasyon toplantısına. Orada da zaten Merkez Bankası Başkanımız bizim orta vadeli plana atıfta bulunmuştu. Biz de ona göre diyor 2027-28 ve sonrası için biraz daha net planlama yapabileceğiz diye ifade etmişti. Dolayısıyla devletin, ülkenin genel gidişatını gösterecek bir yol haritası olması bağlamında önemli. Tabii bu sadece hani enflasyon büyüme değil, ülkemizde yapılması gereken sizler yine çok sık konuştuğumuz yapısal bazı reformların da ihtiyacı olduğu artık çok bariz. Tarımdan finansal piyasalara kadar. Dolayısıyla bunların da ne derece hayata geçirebileceğine dair bir yol haritası olursa en azından piyasaların veya işte yurt içi, yurt dışındaki pek çok yatırımcının da algısını değiştirebilecek bir olumluluk olarak yansıtabilir bu açıklanacak OVP.
1: Evet, bir şey söyleyecektiniz. Çok özür
2: Evet,
1: dilerim.
2: özür diliyorum. Mesela şu indirim meselesi, şu son yapılan düzenlemeler
1: Evet,
2: piyasada
1: yapıldı.
2: çok net hissettik. O istismar önlendi. Demek ki olabiliyormuş. Niye mesela bu şimdiye kadar?
1: Hatta yenisi de geldi, o düzenlemenin daha sıkı bir şekilde
2: İşte
1: olacağına dair.
2: onu
1: Evet.
2: biz tüketici olarak karşı taraftan onu hissettik. Hakikaten yansıdı piyasaya. O zaman bu tür tedbirler çok daha önceden alınabilirdi mi? Alınabiliyor demek ki yani. Niye yıllarca insanlar tüketici istismar edildi o suni indirimlerle, olmayan indirimlerle diye insan düşünüyor.
1: Evet, doğru, haklısınız. Şimdi orta vadeli plan, orta vadeli program açıklanacak pazar günü. Mustafa Aşkın'ın altını çizdiği gibi orada da bununla ilgili işte aslında önlemleri daha fazla
2: İnşallah. İnşallah.
1: görebiliriz dedi Mustafa Aşkın. Aynı zamanda revizyonlarda bekleniyor. Söyleyecekleriniz varsa bununla ilgili alayım, sonra Merkez Bankası ne yapmaya geçecek?
2: Gördüğümüz kadar onlar önemseniyor o açıklamalar. İleriye dönük hedefler
1: Evet.
2: bakımından. Şu ana kadarki daha önceki açıklanan şeyden sonra uygulamada görünen aksaklıklar oraya yansırsa herhalde daha yapıcı olacak herhalde.
1: Evet.
2: Belki takım beklentiler var yani ben anlamam bu işlerden ama duyuyoruz iş adamlarından.
1: Estağfurullah.
2: İnşallah o beklentileri karşılayan bir açıklama
1: Evet.
2: gelir.
1: 2027 ve 2029 yılını 2 yılı kaplayan yol haritası olacak. Pazar günü açıklanacak diyelim. Peki Mustafa Aşkın, şimdi Eylül ayına hızlı bir başlangıç yaptık. Yaz aylarının ardından bu ay oldukça yoğun. 10 Eylül'de de Merkez Bankası'nın faiz kararı, artık son 3 toplantı Eylül, Ekim ve Aralık aylarında olacak. Şimdi tabii bu veriyi de alması önemliydi. Ağustos ayı

0: enflasyon verisini de aldı Merkez Bankası. Dolayısıyla ne yapar? Hemen Eylül ayında bir indirim bekliyor musunuz yoksa sonraki aylarda mı bekliyorsunuz?
1: Tabii Merkez Bankamızın veri setine daha hakim olduğunu kabul etmek gerekiyor. Burada biraz beklentinin altına gelen enflasyon elini rahatlatmış gibi ama az önce konuştuğumuz üzere bu sefer de petrol fiyatları canımızı sıkıyor. Brent petrol 96 doların üzerinde bugün itibariyle baktığımızda bu rakam 80 dolarlara doğru yaklaşmış olsaydı kesinlikle faiz indirimi yapardı derdim. Ama en son hisse enflasyon toplantısına katıldığımda Merkez Bankası'na özellikle bu dış alemdeki fiyat artışının etkilerinin yansımalarını bize ifade etmeye çalışmıştı Sayın Başkan. Eğer bu hafta sonu veya önümüzdeki dönemde geçici de olsa bazı anlaşmalarla ilgili işaretler gelir ve fiyatlamaya önümüzdeki hafta başı dahil olabilirse ben çoğu beklemiyor arkadaşlarımızın, ekonomist arkadaşlarımız ama cüzi de olsa bir faiz indirimi yapabileceği kanaatindeyim. Şimdi 37 politika faizimiz var. İşte 29,5 civarında enflasyonla bitiririz muhtemelen bu yılı. 37 faizin ben 34,5'a veya en kötü 35'e inebileceği düşüncesindeyim yıl sonuna kadar. Dolayısıyla bir mesaj vermek adına Eylül ayında 0,50 bas puanlık bir faiz indirimi olursa şaşırmamak gerekiyor. Bu neden önemli? Şimdi az önce konuşmaya anlatmaya çalıştım. Ekonomide enflasyonu önlemek uğruna feda ettiğimiz bazı gerçekler var. Bunlar neden? Üretim, büyüme gibi, istihdam gibi. Artık belli bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle KOBİ'lerin, işletmelerin krediye erişimiyle ilgili ciddi sorunlar var. Onların yarattığı baskı da gün geçtikçe ekonomide döngüsel olarak hissediliyor. Dolayısıyla bunu yavaş yavaş aşmak için enflasyonu da çok fazla yaratmadan belirli kredilendirme mekanizmalarına ve faizin değinmesi gerekiyor. Merkez Bankası bu ince ayarı yapmak zorunda. İşi kolay değil. Az önce işte Nuh Bey'in ve sizlerin ifade ettiği gibi dış alem, dış faktörler bir parça yumuşak olsa Merkez Bankası biraz daha rahat hareket edebilecek ama şimdi dış stresin yarattığı Merkez Bankası'nın bu hareket kabiliyetini azaltıyor. Malum bizim Merkez Bankası'ndan hemen sonra Amerikan Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası'nın da toplantıları var. Ne yazık ki bazılarında orada faiz artırımı söz konusu olacak. Dolayısıyla dünyada da bir faiz artımı eğilimi başlarsa bizim bu faizleri indirme ve enflasyonla mücadele politikamızda da bazı revizyonlar yapılacaktır maalesef. Çok istemesek de bir yandan da onu gözlemleyecektir bence.
0: Evet, aslında merkez bankalarının işi tüm majör merkez bankalarının işinin çok zor olduğu bir dönem. Hatta bizden daha zor olanı da galiba FED değil mi Mustafa Aşkın? Yani en azından işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üstünde bir baskı yok. FED'in üstünde bir de Donald Trump baskısı var. FED tarafı için ne dersiniz? Onların da 16 Eylül'de yanlış hatırlamıyorum değil mi?
1: Doğrudur. 16 Eylül'de Fed'in toplantısı var. Çok kritik bir toplantı. Çünkü dünya ekonomisinin en çok kullanılan para biriminin geleceğiyle ilgili bir toplantı. Dolayısıyla bütün dünya ekonomilerini etkiliyor.
0: Evet.
1: Baktığımızda şimdi Amerikan verileri önemli. Gelen veriler çok ciddi bir faiz artışını zorunlu kılmıyor. Ancak yine petrol fiyatlarına ve dünyadaki enflasyonist eğilime son 6 ayda özellikle baktığımızda arttırırsa da şaşırmamak gereken bir süreç. İki ara bir derede. Ben arttırmayacağı, pas geçeceği kanaatindeyim. Bugün istihdam verileri de var. Orada da bir çok büyük bir sürpriz olmazsa Fed'in faiz politikasında bir değişiklik olmaz ama Amerika bir yandan kendi yaptığını kendisi buluyor gibi geliyor bana. Trump'ın yarattığı ciddi bir belirsizlik var. Daha önce gümrük vergileriyle başlamıştı. Şimdi Körfez Savaşı veya dünyadaki diğer ülkelerle ilgili politikalarından kaynaklı rahatsızlıklar var. Dolayısıyla başta ekonomiyi iyi yapacağım derken kendi yarattığı belirsizlikler yüzünden benzin fiyatlarından tutalım da Amerika'daki faiz oranlarına kadar pek çok şeyi olumsuz etkilemiş durumda. Dolayısıyla da FED biraz bunları da göz önüne alacaktır muhtemelen. Seçim de var Amerika'da. Çok da hızlı faiz artışı yapacak.

0: kanaatinde değilim. Hatta FED biraz daha sıkı bir para politikası uygularken Amerikan Maliye Bakanlığı ki doğrudan Trump'a bağlı, hazinenin tahvillerini alarak piyasaya örtük bir şekilde piyasaya fon sürüyor, para sürüyor. Bu piyasayı biraz rahatlatıcı bir önlem. Tabii burada faizleri düşürme çabası da var ama netice itibariyle bazı siyasi amaçların da olduğunu söyleyebileceğimiz bir yöntem uygulamaya başladı. Dolayısıyla Fed'in açıklamaları önemli. Faizde bir değişiklik beklemiyorum. Ama esasında Trump'ın uyguladığı tuhaf politikaların hem kendi ekonomisine hem dünya ekonomisine verdiği zararı da bir bakıma Fed'in açıklamalarının içinde bulabileceğimiz düşüncesindeyim.
1: Şimdi o zaman birazcık Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yansıyor ki İran konusunda tüm seçenekler masada. Süresiz bir savaş istemiyorlar ama bir taraftan da Tahran'a karşı hem askeri hem ekonomik hem diplomatik ve gizli baskı dahil tüm seçeneklerin de masada olduğunu söylüyorlar. Bütün bu seçenekler masadayken nasıl süresiz bir savaş olmayacak?
2: İşte siz demin merkez bankaların toplantılarından öngörülerden bahsederken aklıma geldi. Aslında bu merkez bankalarının ileriye dönük öngörü yapan işte OVP'yi düzenleyenlerin falan işi çok daha zorlaştı bence. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki dış gelişmeler, küresel gelişmeler hiçbir zaman olmadığı kadar fazla etkiliyor ekonomiyi. Çünkü çok hızlı değişiklikler oluyor. Bir süre önce Trump savaşı bitiriyoruz diyordu. Şimdi sonsuz bir savaştan bahsediyor. Dolayısıyla bunlar ekonomiyi de etkilerine göre daha da zorlaştı öngörüler diye düşünüyorum ve hedeflerin tutulması biraz da buradan kaynaklanıyor. Diğer taraftan ben Trump'ın bir ikilem içerisinde olduğunu düşünüyorum. Aslında daha 28 Şubat'ta bu saldırıyı başlatırken de bir yanlış düğme ilikleme söz konusu olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki o zaman da konuşulmuştu. Aslında Amerika'daki diğer güvenlik birimleri, yöneticileri ve ilgili bakan, savunma bakanı vesaire de o toplantıda Amerika'ya, özür diliyorum, Amerika'nın İran'a saldırısı konusunda aleyhte görüş belirttikleri halde Netanyahu'nun etkisiyle, daha doğrusu Netanyahu'nun çok kısa zamanda sonuç alırız etkisiyle şeylerine, telkinlerine inanarak biraz Trump'ın öngörüsü, Trump'ın inisiyatifiyle bir şey başlatıldı. Sonra o seyri biliyoruz. Başlatıldığı zaman ne vardı şeyde? İşte bir hepimiz bildiği şey, nükleer silah çalışmalarının engellenmesi İran'ın, balistik füzelerinin menzilinin düşürülmesi ve çok daha önemlisi ki buradan bence ikna etti Netanyahu. Venezuela'da kısa süre önce olduğu gibi aynı şekilde olmasa bile İran'da rejimi değiştirmek ve daha ılımlı da kendilerine daha uygun yatkın bir rejim, bir yönetim sistemi oluşturmaktan bahsediyorlardı ki kısa süre önceki oradaki çok geniş çaplı sokak gösterileri de bu, onlara bu anlamda biraz ümitlendirdi. Bunu hatırlatmamın sebebi şu. Sonra baktığımız zaman bir sürü değişiklikler oldu Trump'ın tavrıyla alakalı. Şey durduruldu, sonra görüşmeler başladı falan falan falan. Hocamın bahsettiği seçim yaklaşırken aslında Trump'ta bir tabiri caizse bir belirsizliğin daha arttığı ve panikin öne çıktığı
1: Panik.
2: bir dönem görüyoruz. Bir süre önce hatırlarsanız savaşı tamamen bitirmekten bahsetti. Buna yönelik adımlar atıldı. Fakat İran daha doğrusu o adımların sebebi şuydu. Kasım'daki seçime kazanmış olarak bir görüntüyle o algıyla gitmek planı vardı. Fakat İran'dan benzer bir karşılık gelmediği için bu görüntü oluşturulamadı. Ben son zamanda bu görüntünün oluşmayacağının ortaya çıkmasından sonra İran'dan gelen açıklamadan sonra artık Trump'ın taktik değiştirerek Amerika'daki İşte Yahudi lobilerinin de etkisini dikkat alarak ne dedi mesela? Biz İsrail'e destek için oradayız dedi. Şimdi sonsuz savaştan bahsediyor. Barış olmayacaksa veya barış üzerine kurulu bir seçim öncesi bir şey oluşamayacaksa o zaman tam daha yoğun savaş üzerinde bir kurgu oluşturduğunu düşünüyorum. Şuraya dikkat çekmekte fayda var. Bu sürecin ben İsrail'in yanında İran'ı da güçlendirdiğini düşünüyorum. Daha doğrusu İran'ın devirmekten bahsettikleri o rejim kısmını yani devrim muhafızlarını daha da güçlendirdiğini düşünüyorum.

0: bu Amerika'nın bu politikalarının. Kimse bugün devrim muhafızlarının o 28 Şubat'a önceki döneme göre ondan daha zayıf olduğunu şöyle söyleyemez. Tam aksine daha güçlü durumlar şu anda. O bakımdan İran da geri adım atmıyor. Kaldı ki şunu hatırlatalım. Az önce bahsettiğimiz o savaş saldırı başlangıcındaki ortaya konan hedeflerin içerisinde Hürmüz Boğazı'ya bir şey yoktu. Çünkü öyle bir problem yoktu. Fakat şimdi geldiğimiz noktada baktığımız zaman şunların hiçbirisi yok ortada. Bunlar konuşulmuyor. Bir tek problem var. Savaşın oluşturduğu, saldırının oluşturduğu Hürmüz Boğazı krizinin aşılmasına yönelik bir takım adımlar atılmaya çalışılıyor. Ve İran da burada geri adım atmıyor. Dikkatinizi çekerim. Ne zaman bir işte anlaşmaya gitme durumu ortaya çıksa İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırıyor. Dolayısıyla İran da şu andaki şeyi öyle çok da ucuza harcamak istemiyor elde ettiği gücü. O bakımdan ben şeye kadar şöyle toparlayalım. Kasım'a kadar bu saldırgan tavrın, bu sahaya ne kadar yansır bilemiyorum ama neticede bu söylemlerin, saldırgan söylemlerin artarak devam edeceği kanaatindeyim.
1: Peki, ne yazık ki şimdi hem içeride hem dışarıdaki gelişmeleri üst üste koyunca Mustafa Aşkın, sizin İstinye'de bulut örneğiniz Borsa İstanbul tarafında yeniden 14 bin puanın altına sarkarak bir kapanış gördük. Artık o kısım galiba çok ciddi bir dirençe dönüştü, değil mi?
2: Maalesef tabii burada dış etkenler olduğu kadar geçtiğimiz hafta sonu alınan bazı düzenlemelerin de etkisinin olduğunu söylemek gerekiyor. Malum son birkaç yıldır yatırım fonlarıyla ilgili ilginç gelişmeler olmuştu. Sermaye Piyasası Kurulumuz buna müdahale etti. Bazı düzenlemeler getirdi. Dolayısıyla bu yatırım fonlarıyla ilgili dengelenme süreci devam ettiği için hisse senedi bazı özellikle ciddi hareketler oluyor ve ciddi de bir para birikimi var yatırım fonlarında. Bunların dengelenme süreci itibariyle de sermaye piyasalarımızda zaman zaman baskı oluşturulabiliyor satış anlamında. Onun da etkisinin olduğunu kaydetmem lazım. Tabii hep sizlerle konuşuyoruz. Ben yıllardır şunu savunuyorum. Bizim finansal piyasalarımızda az önce de ifade ettim. Ciddi bir reforma ihtiyaç var. Bu düzenlemeler yerindedir. Düzenleyici kuruluşlarımız bunu yapıyorlar ama sadece düzenleme anlamında değil, tüm ihtiyaçlar anlamında bir reforma ihtiyaç olduğu net bir şekilde görülüyor artık. Çünkü büyüyoruz. Dünyaya entegreyiz. Hani bize sığmayan bir yapı varmış gibi görünüyor. Tabii finansallaşma, elektronikleşmeyle beraber gelince de pazara dünyanın her yerinden de girilebileceği gibi bizim buradaki yatırımcı da dünyadaki her türlü pazara çok kolaylıkla telefonuyla bile ulaşabiliyor. Bunlarla ilgili yapısal düzenlemeler, insan kaynağı düzenlemeleri, kurumsal düzenlemelerin hepsinin yapılması, bütün paydaşların buna göre bir çözüm üretmesi, finansal piyasaların günün gerçekleri doğrultusunda yeniden belki dizayn edilmesi ve ayrıca yeni ürünlerin de geliştirilmesi aşikar. Dolayısıyla biz şu anda biraz yama yapmış gibi duruyoruz. Bu yamanın yarattığı dengelenme de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde baktığınızda eğer bu dengelenme neticelenirse, ki neticelenecektir belli bir süre sonra, piyasa kendini daha kendi dinamikleri içinde ifade edecektir. Yalnız düzenlemelerde de bazen tepkisel olduğu için bu düzenlemeler revizyona ihtiyaç olabiliyor. Belki son yapılan düzenlemede de belli konularda vade uzatımı veya ince ayarların yapılması finansal piyasalar açısından çok daha yerinde olabilir. Önümüzdeki dönemde bunları da gözlemleyeceğiz. Teknik anlamda baktığımızda 14.400'ü aşmakta bir hayli zorlanıyoruz. 14.000 de şimdi direnç olmuş gibi görünüyor. Destek seviyelerimiz 13.700 ve 13.400'lerde. Esasında benim yıl sonu hedefim 17.000 ve üstüydü. Eğer bu anlattığımız yapısal değişim sürecini biraz daha dengeli bir şekilde tamamlayabilirsek ve dünyada da petrol fiyatları ve faiz artışları daha beklenen düzeyde gerçekleşirse hala oraya ulaşmak için bir yolumuz var. Türk finansal varlıkları ucuz mu dünya ölçüsünde? Oldukça ucuz ama buraya yabancı ilgisini bir türlü istenilen ölçüde çekemiyoruz. Yerli yatırımcı da işte anlattığımız pek çok olay nedeniyle, konuştuğumuz pek çok dengesizlik nedeniyle biraz daha uzak ve mesafeli duruyor. Dolayısıyla piyasaların şeffaflaşması, bilgi akışının biraz daha netleşmesi ve dediğim gibi belli bir süre sonra da tüm finansal piyasaları kapsayacak ciddi bir yapısal dönüşüme ihtiyacımız olduğu da görünüyor.
1: Evet. Artık son 4 dakikamız, izniniz olursa altınla petrolü de soralım
0: mı? Sağ olun efendim. İstifade etmiş oluruz.
1: Mustafa aşkın, şimdi altın tarafında bir yükseliş oldu, bir sıçrama oldu ama sonrasında o 3 günlük yükseliş sona erdi. Bugün de yatay bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım dışı istihdam verisi gelecek. Altının yönü değişir mi? Onu sorayım. İki sorumu birleştireyim ki sizden de cevabı rahat rahat alalım. Petrol tarafında da işte dediniz bugün 96 doların üzerinde diye, petrol için hangi senaryolar var?
2: Altından başlayalım. İzleyenlerin çok merak ettiği bir konu. Tabii herkes de bunu speküle ediyor. Kimisi diyor ki yıl sonu 10 bin lira olacak. Kimisi gram fiyatının işte 2 bin liraya düşeceğini söylüyor. Dolayısıyla böyle uç ilginç şeyler var. Ben onları biraz şeye benzetiyorum, falcılığa benzetiyorum. Hani temel analizi olmadan yapılan işlemler gibi. Şimdi 4450 dolar ons fiyatı var. Yani 31 gramı 4450 dolar şu anda dünya piyasalarında. Likitasyon ihtiyacı nedeniyle merkez bankalarının yoğun altın sattığı bir dönemi geçirdik. 3900 dolara kadar düşmüştü. Şimdi merkez bankaları tekrar almaya başladı. Başta Çin Merkez Bankası olmak üzere, hatta bizim merkez bankamız da dahil olmak üzere. Dolayısıyla baktığınızda altın fiyatları biraz daha pozitif fiyatlanabiliyor uluslararası finansal piyasalarda. 4600'e kadar çıkmıştı. Tekrar bu sıcak savaş iklimi doğunca biraz geriledi. 4400'ün altına sarktı. Dediğim gibi kısa vadede eğer bu savaş biraz neticelenirse ilk hedefimiz 4600, sonra da 4900'e kadar yıl sonunda gidebiliriz ons fiyat bağlamında. Ama istemeyiz, işler olumsuza giderse de 4100 dolara kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Gram fiyatı da baktığınızda 8000 liranın üzerine gidebilir, 4900 civarına geldiği takdirde altının ons fiyatı. Petrol fiyatlarına gelince tamamen spekülatif ve Hürmüz Boğazı'na bağlı. Bir yandan da Ukrayna-Rusya'ya bağlı. Temel anlamda dünya ekonomisi büyüyemiyor. Büyüyemeyince de çok büyük bir enerji talebi olmuyor. Dolayısıyla esasında Ukrayna-Rusya ve Körfez Savaşı olmasa petrol 70 dolarlar civarında, 70-75 dolarlar civarında olacaktı. Ama bunlar nedeniyle üstünde bir köpük var. Umarız bu köpük bir an önce barışla sonuçlanır ve dünya ekonomisi anlamında olumlu bir sonuç elde ederiz.
1: Peki. O zaman petrolü sonra konuşalım çünkü süremizin de sonuna geliyoruz. Stratejist Mustafa Aşkın, çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim size ve Nuh Bey'e yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, şimdi İstanbul'da DAEŞ silahlı terör örgütünün saldırı planı engellendi demiştik. İlk analiz sentezi başlarken de bu gelişme LED'de verdiğimiz başlıklar arasında vardı. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonunda bir DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi o görüntüler geliyor ekrana ve 24 TV'de bu görüntüleri ilk kez görüyorsunuz. Bunun da altını çizmek istiyorum. İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonda bir DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirmişti ve çıkan çatışmada bir vatandaş da yaralanmıştı. O görüntüler ilk kez 24 TV'de ve telefon attığımızda da 24 muhabiri Eren Coşkun dili var. Eren, kolay gelsin diyor. Hemen sözü sana bırakıyorum.
3: Şimdi aslında görüntülere baktığımız zaman dün gecenin en sıcak gelişmelerinden birine ait görüntüleri görüyoruz ve özel görüntüler olduğunu da ilk kez 24'te olduğunu da belirtelim. Tabii dün akşam saatinde aslında DAEŞ'e yönelik bir operasyon görmüştük ve o operasyon sırasında çatışmanın uzun süre devam ettiğini aktarmıştık. İşte o anlara ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Yani DAEŞ'li teröristin etkisiz hale getirildiği anlar şu anda ekranda. Yani teröristin eylem planı da bu şekilde önlenmiş oldu. Görüntülerde aslında Sultanbeyli'deki bir otogarda kayda geçti ve zaten yine sivil ekiplerinde, milli istihbarat teşkilatında uzun süredir DAEŞ'li teröristi takipte olduğunu da anlamak mümkün. Hızlı bir şekilde otogarda teröristi etkisiz hale getirmeyi başardıktan sonra polislerimizin araçtan indiklerini ve şüpheli etkisiz hale getirebilmek için de sıcak bir çatışmaya girdiklerini görebiliyoruz. Peki dün gece neler olmuştu, aslında bir onu hatırlayalım. Sultanbeyli bir DAEŞ operasyonu gerçekleşmişti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla birlikte de Berkan Ç isimli bir şüpheli DAEŞ teröristi yakalanmıştı. 21 yaşındaki bir şüpheliden bahsediyoruz ve polise karşılık vermesiyle birlikte de işte ekranlarda görmüş olduğunuz bu sıcak çatışma başlamış oldu ve çatışma uzun bir süre devam etti. Yani silahlı saldırganın polise uzun bir süre direndiğini görebiliyoruz. Daha sonrasında o çatışma sırasında ne yazık ki bir şüpheli de kanlar, bir kişide bir vatandaşımız da kanlar içerisinde yere yığıldı, durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Tabii bununla birlikte aslında teröristin operasyonun yalnızca bir DEAŞ soruşturması kapsamında olmadığını, aynı zamanda şüphelinin Türkiye'de bir terör saldırısı gerçekleşmeyi planladığının da değerlendirildiğini biliyoruz. Yani bu başarılı çatışmayla birlikte ekiplerin bu mücadelesiyle birlikte de olası bir saldırının gerçekleşmesinin önüne geçildiğini de söylemek mümkün. Tabii şüphelinin DEAŞ'la bağlantısının boyutu bir saldırı içerisinde hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bunun başka bir boyutu tabii araştırılacak ve saldırının nerede ne zaman gerçekleştirileceğine dair de ya da örgütle bağlantısının ilişkisine dair de yine soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da Berkan Çiğ'in etkisiz hale getirilmesiyle birlikte de aslında Sultanbeyli'deki operasyonla birlikte DEAŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli de etkisiz hale getirilmiş oldu. Şimdi bundan sonrasında artık sıradaki aşamada şüphenin olası saldırı planının ayrıntıları ve bağlantılarının ortaya çıkartılmasını beklediğimizi söyleyelim. Tabii bir yandan da DEAŞ'lı saldırganla, yani etkisiz hale getirilen görüntülerde gördüğümüz Berkan Çiğ ile bağlantılı, itibatlı olduğu değerlendirilen bir kişinin de gözaltına alındığını söyleyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz bu görüntülerle, özel görüntülerle aslında çatışmanın boyutunu bir kez daha görmüş oluyoruz ve DEAŞ'lı terörist dün Sultanbeyli'de gece saatlerinde polisin uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından kamera görüntülerini inceleyip bizzat sahada peşine düşmesiyle birlikte işte görmüş olduğunuz gibi sivil ekiplerimizin titiz takibi sonucunda Sultanbeyli'de otogarda etkisiz hale getirildiğini ve çatışma sonucunda kıskıvrak etkisiz hale getirildiğini, yakalandığını söyleyebilmek mümkün ve bu sayede de aslında DEAŞ'a yönelik bir darbe, bir yandan da tabii ki de teröristin etkisiz hale getirilmesi ve bir terör saldırısının da önüne geçilmiş olduğunu söylemek mümkün.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye. DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anlar, ilk kez 24 TV ekranlarında yaşanan çatışmaya ilişkin o anların görüntülerinde 24 muhabiri Eren Coşkun Dili aktardı, anlattı bize. Öyle umut ediyoruz yaralanan vatandaşımızla ilgili olumlu güzel haberler veririz ilerleyen saatlerde. Bir kısa değerlendirme alayım bitirmeden sizden, buyurun.
0: Tabii bağlantılarını bilmiyoruz henüz ama benim hep endişem şudur. Biz DEAŞ'ın geçmişine baktığımız zaman genellikle hep Amerika tarafından kullanıldığını gördük ama bence orada görmediğimiz bir şey var. Aslında Amerika'nın İsrail adına kullandığı da çoğu zaman bir örgüttür DEAŞ. Dolayısıyla tam da böyle kritik dönemde, işte az önce bahsettik terörsüz Türkiye sürecinde, bu tür şeylerin ben tamamen dış kaynaklı olabileceği kanaatindeyim. Tekrar söylüyorum, bir bağlantı durumunu bilmiyoruz ama hep endişem budur. Böyle zamanlarda böyle spesifik bir takım şeylerle ortalığı karıştırılmaya çalışılıyor. Umarım benzer şeyler olmaz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara. Sonrasında meteoroloji editörümüz Edebiran Ayan karşınızda olacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri

0: bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye 500 milivar seviyesinde oluk etkisinde, yani kararsız hava koşulları hakim. Konvektif sağanaklar için koşullar büyük ölçüde uygun ve atmosferde hareket var yatay dikey yönde. Dolayısıyla rüzgar hareketliliği de artmış durumda. Marmara'da, Ege'de, Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli esiyor. Güneydoğu'da ise lodos var, saatte 50 km hızla yine güney yönlerden kuvvetli esecek. Trakya'da, İç Ege'de, göller yöresinde. Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Uşak, Afyon, Denizli, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Çankırı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde yağmur var. 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek Marmara, Ege'de. Poyraz'la birlikte hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Yaklaşık 14 ilde sıcak alarm devam ediyor. İzmir, Aydın, Gaziantep, Kilis çevresinde, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. Saat 11-16 aralığı kritik. Öğle saatlerinde olabildiğince gölgede, serin yerde kalmaya devam, tempoyu düşürmeye devam hatırlatmasıyla yarının tablosuna bakalım. Çünkü bugün sıcaklıkta kuzey bölgelerde 1-2 derecelik düşüş var ama bir günlük bir düşüş. Yarın tekrar 500 milibar seviyesinde yüksek basınç alanı etkisine gireceğiz. Atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçecek. Hava sıcaklığı batı bölgeleri itibariyle yükselişe geçecek. Burdur, Isparta, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kısa süreli yağmur devam edecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçiyor olacak yine. Manisa, Aydın, Denizli, Adana, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm yarın devam edecek. Yarın rüzgar sakinleyecek. Tabii yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçtikçe rüzgarın da sakinlemesi kaçınılmaz. Pazarın tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevresinde yağmur var. Yine hafif sağanaklar. Onun dışında bolca güneş bizimle birlikte olacak. Hava sıcaklığı tekrar yükselecek pazar pazartesi günü. Sonrasında önümüzdeki hafta yüksek sıcaklıkla başlayacağız ama haftanın geri kalan günlerinde düşüş trendi var. Hava sıcaklığı giderek azalacak. Bir derece minik minik azalacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava yine az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı bugün azalmış durumda. Yarın ve pazar günü yükselecek. Bağıl nemle birleşince hissedilen sıcaklıkta belki bir derece daha yüksek hissedilebilir. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. 30-31 derece bandında seyrediyor olacak. Son olarak İzmir'de bolca rüzgar var bugün. Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli esecek. Termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Sıcak alarm seviyesine çok yakın bir rakam. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı da giderek artacak. Özellikle

İç ve doğu bölgelerimizde daha belirgin ama Türkiye'nin tamamında giderek gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark yükselecek. Yarın ve pazar günü hava yine güneşli ve açık geçecek. Özellikle pazar günü belirgin bir ısınma olacak ve sıcak alarm seviyesine çıkacak hava sıcaklığı. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İşini büyütmek istediğinde
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
11: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
12: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
11: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Bu anlattıklarımızın finans sektörüne bakan tarafı da siz sektör temsilcilerine aslında burada kısaca izah etmek istiyorum. Bizce burası önemli. Bundan sonraki büyük pazar, hani kazan kazan, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak. Yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Yani aslında finans sektörü de yok olmayla karşı karşıya. Doğru yatırıma, doğru projeye finans verirseniz geri dönüşü ve buradaki pazar payı daha da artacaktır. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak. Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz, sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın tabii gerçekten çok çok önemli iradeyle gerçekleşmesi gerekiyor. Önümüzde de çok örnek var ama hep beraber ben sizi şu konuya dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Norveç'e bakalım. Değerli dostumuz Norveç, 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık %96'sı elektrikliydi. 100 otomobilin %96'sı. 2026'da bu oran %97'nin üzerine çıktı. Ve %100'e doğru gidiyor. Yani bir ülkenin otomotiv pazarı birkaç yıl içerisinde neredeyse tamamen elektrikli hale gelebildi. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor. Çok büyük. Yani birkaç örneği verdim ama birçok sektörü daha ilgilendiriyor. Kıymetli bakanımız da ifade etti. Bugün bu dönüşümü gören ve bu yatırımı buraya yöneltenler aslında yarının pazarında yerini şimdiden alıyor. Bu örnekteki dönüşümü küresel çapta başarabilmemiz için iki soruya doğru cevaplar vermemiz gerekmektedir. Elektrifikasyondan atık yönetimine, dirençli şehirlerden okyanuslara kadar uzanan öncelikli alanlarda finans kuruluşları daha güçlü katkıyı nasıl sağlayacak? Hem kendileri kazanacak, hem portföyleri daha güçlü hale gelecek, hem de buraya katkıyı daha fazla nasıl verecekler? Finans sektörümüz mevcut kaynakların etkisini arttırmak için burada hangi araçları kullanacak? İşte bu iki kritik soruya verilecek cevaplar gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanının 2035 yılına kadar yıllık 1.3 trilyon dolar seviyesine çıkarılması hedefi açısından da gerçekten belirleyici olacaktır. Doğru cevapları vermek, doğru sonuçlara erişmek için biz de COP başkanlığı olarak ilk somut adımı attık ve iklim uygulama köprüsünü oluşturduk. Bu köprü sayesinde ülkelerimizin açıkladıkları ulusal iklim hedefleri ile bu hedeflerin uygulanması arasındaki boşluğu tamamen kapatmayı hedefliyoruz.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bir 5 dakika rotarlı başladı.
1: Evet.
0: Bir soru, niye?
1: Niye?
0: Ev yapmaktan vakit bulup iklim finansmanıyla mücadele eden Sayın Bakan ve hükümet sebebiyle. Ya. Efendim Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul İklim Finansmanı zirvesindeki konuşmasına kulak verdik. Hikmet abi çok önemli. Yani bazı şeyleri böyle kendiliğinden oluyor zannediyoruz ya. Yani kendiliğinden olur. İklim değişikliğiyle mücadele. Ya işte kendiliğinden olmuyor bazı şeyler. Buna ciddi anlamda mesai vakfediyor insanlar, devletimiz.
1: Birileri insanlık adına sorumluluğu hissetmek durumunda.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bu bir mesele şey, yani bu dünya tarafında böyle. Sen hissettiğin zaman o sorumluluğu, daha evrensel

0: doğru uzanabiliyorsun. Sen buradaki hassasiyeti gözeteceksin, hatırlatacaksın millete. Anlatacaksın. İklim değişikliği ne menen bir şeydir.
1: Doğru.
0: Bir dönemde öyleydi ya mesela. O gerçi bazı şeyler fake. Onlar da pek inanası gelmiyor insanın. Mesela ozonun delinmesi meselesi. Ben gençken dünyanın hep ozon tabakası deliniyordu.
1: Ben bunalıma girmiştim bir
0: Evet,
1: ara ya.
0: evet.
1: Gerçekten
0: Gece
1: yani
0: yatıp da havaya baktığımızda
1: eyvah demiştim
0: eyvah
1: yani.
0: ozonumuzu deliyorlar diye şey yapıyorduk ama daha sonra meğer onun öyle olmadığını, tamam itici gazların yani atmosferden daha hafif olan bazı gazların dünyanın bir tarafında birikmesi ve oradan da ozonu delmesi meselesi vardı. İşte o gazı kim üretiyordu falan filan diye. Ama öyle bir yere geldik ki tabii daha çok konuşulan şeyler artık başladı. Doğal afetlerin değil mi şey değiştirmesi. Özellikle son 100 yıldan bahsediyoruz. Son 20-30 yılda da daha fazla olmaya başladı. Hiç beklenmedik sel felaketleri yazın. İşte bu da başka mesele aslında. Yani bunu buradan tabii böyle bir kritik bir toplantıda dile getirmek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama ben de şeyi yakından takip ediyorum. Dünya bunu yapmış yıllar önce de. Yani yeryüzü bundan 300 yıl önce, 500 yıl önce bu bir şey dönüşüm yani şey sürekli bir orman yangınlarıyla dünyanın bilmem şu kadarı yanmış tekrar geri gelmiş. Efendim gene yine vakti zamanında büyük sel baskınları olmuş dünyada falan bu bilimsel araştırmalar falan var. Yani bu bir devinim. Tekrar aynı noktaya geri geliyor. Ormanların yanması mesela kötü diyoruz ama bir bakıma onu da çok bilimsel bir şey gene yani bu sallama bir şey değil. Bazı bitki örtülerinin ve dünyanın gerçekten o muhteşem döngüsünün devam etmesi için ormanları da yanması gerekiyor bazı ormanların. Çünkü onlar tekrar tabii onlar tabiata tekrar şey yaptığı zaman bitkiler bir sürü hikaye ben şimdi oraya girmeyeyim. Yani
1: Tamam.
0: izleyin dizilerden görürsünüz. Dizilerden derken yani bununla ilgili çalışmaları takip edersen
1: Biz
0: şaşırırsın hakikaten.
1: buna ilahi denge
0: Tabii.
1: ve ahenk
0: Tabii.
1: diyoruz. Senin Kemalist sekülerler doğal döngü diyorlar efendim.
0: Doğa ana bunu bir şekilde savunma
1: Evet,
0: diye de.
1: öyle
0: Ama
1: öyle
0: Rabbim
1: arz
0: böyle bir
1: ediyoruz
0: kemer
1: efendim.
0: yaratmış kainatı bıraktığı zaman kendi kendine her şey mükemmel bir şekilde
1: Harika
0: ilerliyor.
1: söylüyorsun.
0: Ama
1: Şimdi
0: insanoğlunun
1: tekrar
0: yaptığı şey kötülük. O da bu tür şeylere havayı kirletmek, çevreyi kirletmek, toprağı kirletmek gibi kötü huylarımız var. Onlardan sakınmamız lazım. İklim değişikliği önemli bir mesele. Sıfırladık da mesela bizim mefkûremiz. Dünyaya bunu armağan etti sağ olsun Sayın Emine Hanım hanımefendi. Bunu bütün dünyaya armağan etti. Bütün dünyada o da bir mefkûre haline geldi. Hakikaten sıfırladık müthiş bir şey. Mesela bu sorumluluk hissetmek böyle bir şey işte. Kesin birisi komik bir şey gönderdi ona güldün.
1: ya Nimet Hanım
0: Ha.
1: Düzce'den torunu Duru'ya her gün o bakıyormuş. Buradan selam olsun. Hem hemşehrin
0: Tabii. Düzce.
1: Düzce'lilere hem Nimet Hanım'a.
0: Buradan selam
1: Şimdi
0: olsun.
1: sabah
0: Saygılarımızı sunuyoruz.
1: sevgili Duru demiş ki artık anneannemi babaannemi onu yazmadı yalnız bak. Günün manşete başladı. Hadi hadi demiş. Hadi, geç kaldın hadi seyredelim falan.
0: Bizim en küçük fanımız o.
1: Evet. Sevgili Duru'ya da Allah bahtını yolunu açık
0: Amin,
1: etsin.
0: amin.
1: Sağlık esenlik
0: Selam
1: tüm
0: olsun buradan.
1: yavrularımıza.
0: Evet.
1: Şimdi Hikmet abi şuradan
0: Evet.
1: hareketle söylüyorum bunu da. Hani çevre meseleleri var ya çevreye duyarlı olmak vesaire.
0: Evet.
1: Ya hakkını teslim etmek gerektiği ve dilimiz döndüğünce bunu zaman zaman ifade ettiğimiz bir gerçek var. Sayın hanımefendi, yani Emine Hanım, bu konulardaki hassasiyetini ülkemiz sınırları içerisinde tutmayıp evrensele, küresele, adına ne dersen de Birleşmiş Milletler nezdine taşıyabilmiş bir isim. Tüm insanlığın şükran borçlu olduğu bir isim Emine Hanım. Sabah bir bilgi geldi. Sadece böyle iklim değişikliği ile ilgili değil, pek çok kritik, hayati ve doğrudan hayatımıza dokunan meselelerle de yakından alakalı. Ata tohumu meselesini bilirsin değil mi
0: Evet,
1: Hikmet abi?
0: evet.
1: Ya hanımefendinin hassasiyet gösterdiği mesela gastronomi başka bir şey. Mesela o konuda da çok ciddi, çok yoğun çalışmaları var ama ata tohumu meselesinde de Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmiş hanımefendi. Bu ata tohumu konusunda hassasiyetini bir kere daha dile getirmiş. Şimdi nereden çıktık, nereye geldik diyeceksin. İşte COP31 iklim finansmanı zirvesi, oradan sıfır atık hassasiyetimiz, oradan döndük işte ata tohumu

0: neyimiz, hassasiyetimiz, hadi onda da öyle diyelim. Oradan dönüyoruz gastronomi konusundaki kültürel bir takım faaliyetlerimiz. Ya bunlar günlük koşuşturmada ve o sert siyasi iklimde zaman zaman ıskalayabileceğimiz şeyler oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani ben
1: Allah'tan bunların, birileri düşünüyor, bunların, sorumluluk sahipleri yapıyormuş.
0: Aynen öyle. Bunların Allah'ın ıskalanmaması, bilhassa dünya konjonktüründe, dünyada ve dahi etkilendiğimiz için Türkiye'de de bu sert siyasal iklim ve çatışma ortamında bunların insanlığın geleceği için çok hayati ve önemli adımlar olduğunu hatırlatmak istedim abi.
1: Biz bunları böyle yorumluyoruz da bence yorumluyoruz ama bizim konuşmamızın çok fazla önemi yok, onu söyleyeyim. Yani bu meseleler çok küçük yaşlarda okullarda özellikle öğrencilere çok genç yaşlarda bu şuurun verilmesi gerekiyor. Ben bunu yurt dışında gördüm. Yani daha o şey science ne diyor işte sosyal bilgiler dersinde bir çocuğun yani ilkokul 2 seviyesinde bir çocuğun hani her sayfada bir yapraklı şey var. Bizdeki gibi öyle bitkinin anatomik yapısı, soybuk borusu, bu buradaki mitokondriller, fotosentez nedir? 2x5 yok abi ilkokul 2'de. Orada yok. Yani Amerikalılarda yok.
0: Orada klorofil, bir tane klorofil yok mu?
1: Yok. O klorofil ancak liseden sonra üniversite okursan var. Ne işim abi?
0: O konunun ya, uzmanı olursan.
1: Kurbanın bacağını ettik verip de zıplatıyorum ben şimdi. Deneyi yapıyorum. Ya yani hangi, ne zaman kurbağa yakalayacağım da bacağını ektik vereceğim? Ne işime yarayacak benim bu ya? Hı. Değil mi? Bu entelektüellik farklı bir hadise. Yani Batı'da bu yok. Ben dediğim Amerikan bir herhangi bir Amerika'daki eğitim sistemine uyarlı olan bir okuldan bahsediyorum. Amerika'da böyle okuyor. Science'da ne okuyor çocuk? İşte bir koca fabrika var. Fabrikanın bacasından duman tütüyor. Yazıyor altında. Ondan sonra işte pollution, air pollution, hava kirliliği. Çocuk bunu 3 satır okuyor. Sonra sayfayı çeviriyorsun. Bir sayfa koca ikinci bölüme geçiyorsun. Şunu demek istiyorum. Daha kompakt fakat çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi olan bir nesil istiyorsanız bunları okullara verecek. Ama bizdeki gibi yerli malı diye fıstık verirsen fasulye ve soğan bir de patates baskısı olmaz. O döneminde hocaların bazen kızıyor. Bir tanesi kızmış öyle.
0: Şartları yani, öyleydi öyle yaptık demiş. Doğru mu?
1: O da haklı o yani. Zaman, ne diyeyim? O zaman, elinde İHA'da vardı o mu göstermedi yani?
0: O zaman, madem yeri geldi.
1: Hocam bende laf bitmez. Bence sayın, akışa dön.
0: Sayın Yusuf Tekin yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde yoğunlaştığı mesele de bu milli marif modeli zaten. Senin bahsettiğin o mitokondri yerine
1: evet.
0: Ya da o
1: fotosentez. Onda olmasın demiyorum. Bak yanlış.
0: Kloroflast yerine evet. Ya olmasın demiyoruz. Evet demiyoruz da konunun uzmanı o çocuk değil. O çocuk o bitkinin topraktan nemenem bir yolculukla yetiştiğini bilmeli ve ne işe yani yaradığını bilmeli.
1: Aradaki fark
0: İşte
1: şu.
0: Milli muharip modeli bunu amaçlıyor.
1: Aradaki fark şu. Senin Batı'da yani ya şimdi bak burada Yusuf Tekin deyince benim en kırmızı çizgime geldi. Yusuf Tekin benim kırmızı çizgim abi.
0: Tamam.
1: Her türlü kırmızı çizgim. Yani o da şu. Yani 25 yıldır aşağı yukarı neredeyse çeyrek asırdır AK Parti iktidarı var. Yani reis çok şey çok devrim yaptı Türkiye'de. Daha önce yapmak isteyenler de bal gibi de onu da yani hakları yemeyelim. Çok güzel işler yapanlar da çıktı. Fakat öyle kötü, öyle çağ dışı, öyle yobaz. Ben geçtim o eğitimden. Evet. Öyle bir torna vardı ki. Baba koymuşlar bir torna orada. Tornayı bilirsin. Frezeyi. Tıkıştık gözden. Zız dönüyor. Şöyle adam buna zız yapıyor. Al bir çocuk hazır. Bu da hazır, bu da hazır. Böyle çocuk yetiştirdiler. Biz maalesef, okuduğumuz buydu.
0: Maalesef.
1: Bir tekondri buradan geliyor. Ama son dönemlerde Yusuf Tekin'in bakanımız sağ olsun müthiş hakikaten açılım dediğim bu iş. Yani eğitimde böyle daha küresel çapın da ötesinde. Çünkü çok zor. Türkiye'de her şey tabu. Dokunamıyorsun ya. Yani dersin belgelerini açan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dokundu. Ya arkadaş atlayın bunları geçin ya. Çağdaş eğitimde bunlar. Kurtuluşluk ya iğrenç adamsınız. Adam dünyanın en güzel şeyini yaptı mesela. Kurtuluş Savaşı. Oğlum tercüme et. Ben bunu bir defa anlattım ekranlarda. Ben 5 yıl boyunca turist rehberliği yaptım. Amerikalılara Taksim Meydanı'ndaki özgürlük anıtını atmaya çalıştım. Hep yanlış anlaşıldım. Ya bu dangalaklığın manası yok. Biz hiçbir zaman yönetilmedik ki. İşgal altında oldu tamam. Ama Kurtuluş Savaşı ne ya?
0: Ya abi.
1: Manyak mısınız yani?

0: Sömürgeciliğe,
1: anlamıyor, şeyi anlamıyor.
0: Sömürgeciliğe, coğrafi keşifler diyen bir yapının Yusuf Tekin'den rahatsız olmasının da bence yatsınacak
1: Yusuf
0: bir
1: Tekin
0: durumu
1: bence
0: yok.
1: Bence müthiş işler
0: Sayın
1: yapıyor.
0: Sayın Bakan sarımsak görmüş vampir haline döndürüyor Kemalistleri.
1: Müthiş.
0: Burada selam olsun.
1: Evet, müthiş işler yapıyor.
0: Yolu açık olsun.
1: Lütfen sahip çıkalım yani Sayın Bakanımıza. Yani böyle bize böyle bir huy vardır. Yani böyle insanlar, devrimci insanları engellemeye çalışan, bazen ezik, kompleksli bir hal vardır bizim medyamızda. Yusuf Tekin, bence ben çok ümitliyim Yusuf Tekin'den. Yani 10 defa ismini kullandım ama burada kusura bakmasın. Ama hakikaten tam böyle benim hayalini ettiğim, hani muasır medeniyetler seviyesindeki eğitim neyse, bu ülkeyi oraya getirebilecek kapasitede ve kalibrede bir adam. Kolay bulunmaz. Daha önce yapılanda teşekkür ediyorum başka. Ama birçok devrimi yapabildik ama burada yapamadık. Burada çok geç kaldık. Neden? Her defasında yok 17-25 Aralık, yok gezi olayları, yok gezi bilmem zat zut derken, değil mi? Hep onlarla uğraşıyorsun çünkü.
0: Doğru.
1: En önemli şey o yüzden ben burada şey olsun diye anlattım özellikle.
0: Hı.
1: Yani belli derslerde ihtisas dersleri dışında, yani okullar özel okullardır. Genel olarak öğrencilere öğretilen şeylerde o farkı ben orada görmüştüm. Yani mesela git Norveç'e, Norveç'te ilkokulda şey öğreneceksin, nedir o? Yer çekimini öğreneceksin. Öğrenci, öğretmen alır çocukları, dışarı çıkartır bahçeye. Bahçenin altında ağaçtan altında oturursunuz. Onu bir zanser haline getirirler. Elmayı birisi atar. Çocuk ah tepeme düştü der. İşte yer çekim falan. Böyle öğretirler. Ama bizdeki hata neydi? Ben İmam Hatip'te okudum. Lan 19 ders var. Tefsir, akaid, kelam, hitabet, Kur'an, hadis. Lan 10 tane üzerine matematik, fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, mantık bilmem ne. Üzerine günde 3 imtihan oluyoruz. Deliydik biz yani. Böyle bir okulan. Gerçi maşallah hepsi beni at köşeye. Hepsi Allame icandı. Ama biz Türkiye'nin aydınlık geleceğini bu şekilde kurduk. Tamam. Ama ben de biraz hafıza, elhamdülillah maşallah barakallah, yaratıcı öyle vermiş. Hafızam iyi olduğu için oradan aklıma gelen şeyi söylüyorum. Yani bir taraftan tarih ezberleyeceksin. 1515 Nidaniye bilmem ne. Öteki taraftan da kimyadan işte H2O açılımı, bir Hasan 2, Salak Osman 4. Böyle okuduk biz, biliyorsun değil mi?
0: Ya H2SO4.
1: Evet.
0: Hasan 2, Salak Osman 4. 4.
1: Bir de ikisi vardı onun galiba. Ya da işte soymuk borusundan bir bitkinin beslenmesinden tut. Nedir o? Sextus Empiricus'un felsefe bilimine kadar. Bilim ve ilk çağlar. İşte bütün bunlar kötü şeyler değil. Ama genel verdiğin zaman bunların hepsini, insan hayatına ne kadar fayda, dediğim gibi deminki espriyi de bir gülücük göndermiş de. Ama doğru hakikaten. Ben kurbağa yakalayıp da ayağına eklik vermeyeceğim yani. Niye ben kurban ayağına elektrik veriyorum ki? Hani sinir sistemini anlamak için iki tane böyle kalem pille ölmüş kurbanın.
0: Onun için tıp fakülteleri var.
1: Ha, var tabii.
0: Onun
1: yani
0: için uzmanlığını tabii yapan hekimlere gerekli olan tüm bilgiler veriliyor. İlkokuldaki çocuğa o elektriğe tabii ihtiyaç
1: hocam,
0: yok.
1: Hocam neyse.
0: Peki abi, ağzına kaldık. Sağlık. Tamam.
1: Nereden çıktın? Biz
0: güzel
1: eğitime
0: nereden
1: geldik?
0: Bak.
1: Sen bak, senin yüzünden oldu.
0: Ama bak.
1: Sen kaşındın.
0: Nereden
1: bak,
0: başladık?
1: Bak.
0: Murat Kurum'dan bütün mermerlerin başı o bak.
1: Bak,
0: Murat Kurum'dan başladık.
1: Yani,
0: oradan Emine Hanım'a geçtik.
1: Hayır,
0: Emine
1: Murat
0: Hanım'dan Yusuf Tekin'e.
1: Adamı niye meşgul ediyorsun? Ev yapıyor ya.
0: Sadece ev yapmıyor işte. Bir de iklimle mücadele
1: tabii,
0: ediyor.
1: Işte yani,
0: iklim değişikliğiyle.
1: Meşgul etmiyor adam.
0: Peki.
1: Saatte 3 tane ev bitirip geliyor.
0: Gündemimiz bir hayli yoğun. Şimdi sıcak gelişmeyle başlayayım. Sıcak bilgiyle başlayayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Amin.
0: Tekrar.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Çalışmalar devam ediyor Girne açıklarında batan gemiye ilişkin. Şu anda resmi can kaybı 12. Cenazesine ulaşılan isim sayısı 12. 16 kişinin daha arama çalışmaları devam ediyor. 550 metre derinlikteki batıkta.
1: Evet.
0: İşte bugün yine gazetelerin kahir ekseriyeti bu kazalar, üst üste olan iki kaza, hem Girne'de, Girne açıklarındaki kaza, hem Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin raporlara yer verilmiş. İşte efendime söyleyeyim, ağır ihmalden bahsediliyor. Tam da senin bahsettiğin gibi abi, kuru yük gemisiyle tanker gemisinin çarpıştığı Silivri açıklarındaki kazada tanker gemisinde ciddi ihmaller olduğundan bahsediliyor. İşte kaptanın uyuduğu, gözcünün bulunmadığı, bir günlük bir görevliye dümen teslim edildiği falan, evet, gibi bir takım ihmallerden

0: Abi içerik şu. Amerikan Newsweek dergisinde bir analiz dosya kaleme alınmış. Şöyle bir oturup baktığında hakikaten aslında ya yani bir şeylerin geldiği görünür oluyor. Ne diyor biliyor musun abi?
1: Evet.
0: Hava sahası ihlalleri, son dönemde artan hava sahası ihlalleri, altyapı sabotajları, siber saldırılar. Bu 1962'de bir Küba füze krizi olmuş
1: evet.
0: abi.
1: Sonra geri iade ettiler biliyorum. Heh. Evet.
0: Yani Amerika ile o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Küba zemininde
1: Küba'ya füze
0: karşı yani karşıya şimdi. Geldikleri bir mesele. Şimdi analiz biraz bunu ona yoruyor ve şeye yorumluyor. Yani diyor ki bu pek çok o krizden daha ağır krizlere gebe. Mesela geçen hafta Leipzig Havalimanı'nda bir drone saldırısı olmuştu.
1: Evet. Evet.
0: Takip ettin. Sonrasında işte Münih kentinde orduya çalışan bir savunma sanayi şirketi kundaklandı. Bundan Rusları sorumlu tutuyor Almanlar. Alman hükümeti Berlin'deki Rus evinin kapatılmasına karar verdi. Rusya'da mütekabiliyet esası da göre Göte enstitülerini kapattı falan filan derken işte Ruslara vize engeli falan. Gerginlik artarak devam ediyor abi.
1: Ya ediyor da şu var. Yani ben buradaki şöyle katılmam bu analize. Yani bunun bir Avrupa-Rusya savaşına evrilmez. Avrupa-Rusya savaşı diye bir şey yoktur yani dünyada. Avrupa-Rusya savaşı değil, dünya savaşı demek zaten. Oraya gelmişse konu herkes kendi gardını alsın. Yani bu absürt bir şey bu. Ama bu gerginlik, Avrupa-Rusya gerginliği uzun süren Rusya-Ukrayna savaşının da bir uzantısı. Doğal olarak geçtiğimiz günlerde bir haber burada okuduk. Shadow sen işte izindeyken Shadow denen bir füze var. Bir İngiliz füzesi. Orta uzun menzil balistik füze. Bunun Ukrayna'da yapılması yani üretilmesi konusunda bir duyum ortaya çıkıyor. Ya da İngiltere yapıyor bir savunma anlaşması çerçevesinde. Ve Rusya tehdit etti İngiltere'yi. Yani benim füzem dedi buradan gönderdi mi Londra'nın göbeğini görüyorum zaten ben dedi. Beni kızdırmayın, o işlere girmeyin dedi. Bu meyanda bir diplomasi yürütüldü. Ama şu var yani şey abartı. Yani kaç yıldır devam ediyor. ABD eliyle değil mi? ABD eliyle bir Avrupa Birliği terbiye edildi zaten. Yani onlar hep gününü gösterdi Trump. Hem Gazze'den dolayı gösterdi. Bir halta yaramadınız. Ben burada hayatımı ortaya koydum. Dünyayı bir tehlikeden kurtardım diye. İran'ı kastediyor. Bir de bir dedi parmağını kaldırıp da bana yardım etmedi dedi. Ondan sonra buna demezler mi adam ahlaksız herif. Orada katliam devam ediyordu. 72 bin insan şehit verdi Müslüman. Orada bir hepsi birden koştu geldi. Ne istiyorsan vereyim ne vereyim abime dediniz. Orada
0: doğru.
1: Şey için.
0: Hepiniz oradaydınız.
1: Yani hocam yani. Hepsi orada zaten. Evet. Bak küfür evet. Tek millettir. Ama Avrupa Rusya savaşı demek diye bir şey abartılıdır şöyle. Bu bir dünya savaşıdır artık yani. Oradan dönüşü olmaz tabii ki. Yani nereye kadar Avrupa'ya bütün hepsi bir araya gelecekler. Çullanacaklar. Fakat bir gerçek de var. Bir şey gördük. Yani o da bir gerçek. İnşallah o nedir o bir tiyatronun parçası olarak karşımıza değil de gerçekten o Rus şeydeki Irak işgalinde olduğu gibi hiçbir şey görmeden Irak işgal edildi. Biz görmedik yani. O yüz binlerce Irak ordusu askeri öldürülmedi. O da İran'da yaşandı. Ne kadar sürdü? Kaç ay vurdu? İşte gemilerini vurdu. Önce değil mi? Hava sahasını vurdu. Amerika'dan daha önceki ilk dönemde de Amerika'dan getirdikleri B-2 bombardıman uçakları geldi. Orayı dümdüz ettiler. Dağları kırdılar. Uranyum kalmadı. Zengin de yok. Fakir de yok uranyumun artık. Hiçbir şey yok. Hatta gemisi kalmadı dedi değil mi? Trump dedi ki hepsi denizin tamam. Dibini boyladı dedi. Adamın mühimmatı bitti. Bu gerçek ama. Şimdi nerede o heviyle o dev? Nerede? Avrupa'daki dev dediğin kimdir abi? Almanya dediğin Amerika.
0: Doğru.
1: Almanya dediğin yer
0: doğru.
1: Amerika.
0: Doğru.
1: Bu şaka değil gerçekten.
0: Doğru. Avrupa'nın geneli dediğin yer Amerika zaten.
1: Para da orada ya. Senin Amerika'nın parası da orada. Ortakları da orada. İngiltere bunların kasası. Ne yapıyorsun abi? Amerika ile onun için rahat rahat davranıyor şey. Ayrı görmemek lazım. Yani belki de oradan öyle bitireyim. Çok da geçenlerde gene dün konuştuğumuzda bir seyirci tepkisi belki görmüşsündür. Çok fazla dış politika konuşuyorsunuz. İçerisi kaynıyor diyorlar. Geliriz herhalde uzatmayayım fazla. O da şu. Yani tabii bir haber. Haber diye var mıdır? Gerginlik var mı? Geçen haftadan beri vardı. Ama Moskova Berlin hattı. Moskova ile Berlin hattı demek. Moskova ile New York hattı demek. Değişen bir şey yok. Orada küfür tek

0: millettir. Alsın en düzgün baba yorum bu olsun.
1: Doğru.
0: Bunlar itler birbirini ısırırlar. Arada bir yaralı sonra iyileşirler. Tentidiyosurlar işte antiseptikler falan koyarlar. Bu tabii dünya savaşıdır. Gerçekten savaş olursa bu bir dünya savaşıdır. Bunu da kim çıkartır? Bunu işte evanjeliklerle bu Trump'ın hala arkasında duran Siyonistler bu savaşı çıkartabilir. Onların elinde o güçler çok. Kararı onlar verir. Kararı Rusya vermez.
1: Doğru söyledin.
0: İngiliz de vermez.
1: Doğru söyledin. O zaman bak, Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında sevgili Yusuf Alabar'da imzalı bir haber var abi. Evet. ABD'nin gözü İstanbul'da. Ne oluyor ya falan diyeceksin ama mesele şu.
0: İlişkilerle ilgili
1: İstanbul. Mi? Şimdi bir İstanbul tipi fırkateyn yapıyoruz biz abi. Tam olarak sana söylüyorum şeyi. Tabii İstanbul sınıfı fırkateyn.
0: Evet.
1: Hani şu TCG'lerimiz falan var ya bizim. Yapıp satıyoruz. Amerika demiş ki Çin'e karşı bizim en ergonomik materyallerimizden biri bu olabilir demiş. Ve çok yakından ilgileniyormuş. Yusuf Alabar da imzalı bu haberi akşam okurlarıyla.
0: Aynı zamanda dergide de vardı. Savtek'te tavsiye ederim, alın takip edin.
1: Aynen öyle.
0: Savtek dergimiz savunma sanayiyle ilgili her türlü gelişmeyi.
1: Bu ABD basınına dayandırıyor. Çin Harika. Karşısında deniz gücünü arttırmak isteyen Washington'ın güç kaybını telafi edebilmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği İstanbul sınıfı fırkateynleri değerlendirmeye aldığından bahsediyor.
0: Aslında bu mevzudan şuraya bağlayabiliriz. Çok güzel. Yusuf Alabar da bu konuda hakikaten çok sıkı takip ediyor zaten.
1: Konunun
0: uzmanlığından bir tanesi. Buradan komutanıma selam olsun. Ama bak, bütün bunu topladığınız zaman bence bir cümlede bu mevzuyu bitirebiliriz.
1: Hiç hadi bakalım. Yani.
0: O da şu. Biz vakti zamanında, hatta halen devam eden bir şey bu. Olayı çok büyüttük gözümüzde. Hani çünkü hani yumuşak güç diyor hocalarımız. Yumuşak güç denen şey şu. Bir ülke kendi hakkında filmlerle, tanıtımlarla, PR'la bütün dünyayı kendine bir algı yönetmeye başlar, yönetir. Amerika'nın yaptığı gibi. Bu çok basit gibi geliyor şu. Yani dünyayı Amerikalılar kurtarıyor. Çünkü uzay filmlerde onlar var. Ya da daha önce Körfez Savaşları'nda 1'de 2'de olduğu gibi. Hatta Vietnam'da olduğu gibi. Ya Vietnam'dan sonra hani Where Have All The Flowers Gone diye adamlar bir de country müzik falan çaldılar. Ölen Amerikan askerleri için ağıt yaktılar. Demezler mi adam ulan Amerika'da senin Vietnam'ın ne işin var?
1: Ne işin var?
0: Yer.
1: Yeah.
0: Değil mi? Yeah. Ama oradan bir şey devşirdiler mesela. Vietnam'daki vicdandan bahsettiler. Rambo'yu çektiler falan. Afganistan'da Ruslara karşı Afganların o yumuşak tanıtım bunlar. Ve anlattığım şeyde ben arkasındayım. O tercüman Ahmet Sudanlı. Enteresan, adam ismi Tayyip de vardı. Ahmet Tayyip Ahmet adam ismi öyleydi. Vefat etti. Adamın anlattığı gibi gerçekten orada Körfez Savaşı'nda ABD'nin attığı füzeler ve aynı zamanda SCAT'la ilgili tüm telsiz konuşmalarını yazan adam. Simultane haberleşiyor. Çünkü bir tarafta Taif, Dammam'da ABD askerlerin olduğu bölge var. Karşı tarafta da füzeler geliyor. Savaşı canlı
1: tanıyor.
0: Canlı Suud'la Amerikalı askerlerimi anlatıyor. Şimdi şunu anlatacağım. O bana anlatmıştı bizzat. Niye yasaklısın diye sordum. Bu yüzden dedi. Bu gizli mesele olduğu için dedi. Ülkeye girişim bir dönem yasakladılar. Sonra bir şey tarafından kabul edilmiş. Neyse. Diyor ki adam, göründüğü gibi değil diyor hiçbir şey. Ne senin B-2, ne Hayat Uçak, ne F-35. Hiçbir tanesi göründüğü gibi değil hocam. Çok altında. Bunlar, bu normal bir şey. Bakın, buna anormal demiyorum. Vay alçak bizi kaldı. Değil. Savunma sanayinde bu vardır hocam. Sen yaparsın, koyarsın Hindistan. Evet. Missile. Tak. Balistik. Ne o? Nükleer. Warhead. Koydum buraya. Hemen Pakistan açacak. Benimki de burada. Warhead. Benimki 3000. Al 3500, al 4000. Füze uzun. Amerika der ki, ulan hepiniz gidin lan. Ben bir al 25000. Amerika'yım ben. Nerede, denedin mi hiç? Yakıt ona göre. Denedin mi hiç? İngilizce bir laf var, çok güzel. Well tried. Denenmiş olan silah şudur. Savaşa girersin, atarsın, denersin. Başarılı olur ve bir yere koyarsın. Benim bildiğim pozitif ayrışıyı bağlı. Bizim İHA'lar çok başarılı. Benim bildiğim ve dünyanın bildiği. Predator, vardı bende Predator, vermişlerdi ya.
1: Heron
0: bir,
1: da vardı.
0: Heron bir altı yaramadı lan. 150 kişilik terör grubu pat geçip gidiyordu aradan. Benimki işe yarıyor. Şimdi bu arada bu anlat tanıtılır. Bu tanıtılır, doğrudur, tamam. Yani biraz çerçeve geniş çizim ama şu. Fakat bir şey gördük. Ne ABD ne Rusya. Dünyanın en iyi bir cehennem silahı. Cehennem topunun bilmem nesi. Bilmem kaç bak bozunda falan. Bunlar, bu propagandalar. Aynen iki tane rakibin hayat dedim. Kedi hani böyle kavga etmeden önce bir sırtı kabartır ya böyle. Ki böyle kedi böyle o zaman yapar bir de arkasından. O anda kedi iki kat olur. Gibi insanoğlunun refleksidir bu. Gösterirsin öyle ama gerçekte o silahlar ne kadar büyüktür? Allah-u Alem. Yani Top Gun'da F-16'lar
1: tamam.
0: MiG'leri dövüyordu.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Ama gerçekten savaşmadılar ki hiç.
1: Bu ambalaj harikalarını ortaya koyabilme tabii yeteneği şimdi, Siyonizm'de mi var?
0: Hocam,
1: onu var, ona mı
0: öpüştürebiliriz? O da şu. Savaş sanayi, silah sanayi böyle ortaya konur. Sonra denilir o. Dünyada bin tane teknolojik şey geçti değil mi? Amerikalılar
1: tamam.
0: Ammanlar silah tamam. yaptı, zigzavurlar tamam. bilmem ne yaptı. Ya adam öldü gitti. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı silahı teknolojisi 1960-70'li yıllara dayanıyor. Kalaşnikov. AK-47. Nereye atsan yine çalışıyor.
1: Suya düştüğünde çalışıyor.
0: Tabii, ama Amerikalılara göre dünyanın yeni silahı bu. İşte bu ama
1: anladım.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye bu sarayı da sonradan girdi. Heh. Buradan Yusuf Alabar'da dediklerim çok iyi anlıyor şu anda.
1: Tamam.
0: Sonradan girdi. Sonradan girmek o kıymetle girdi ama.
1: Doğru.
0: TOG'u da biz sonradan yaptık ki hani elektrikte. Ama şöyle bir gerçek var. Sen Yıldırım Han diye bir balistik füze ortaya koyuyorsun. Buradan kalktı mı Avrupa'yı vuruyor. Tüm kimyasal testleri bitmiş.
1: Yakıtının.
0: Yakıtın. Ondan sonra diğerlerini denemişsin zaten. Değil mi? Orada burada şey CHP'ye rağmen balıklar ürküyor ya deneyince. Değil mi? O denemişsin zaten. Havadaki şeylerin, hava gücündeki ürettiklerin zaten onlarla savaş kazanmışsın. Sen değil. Başkasına vermişsin. Orada dengeler değişmiş. Bir tanesi dünyanın bir tarafında, bir tanesi, hadi hepsi anlatmak zorunda değiliz yani. Bilinmese de olur ama. Bir tanesi Azerbaycan'da, değil mi? Bir tanesi kuzeyimizde, birisi Afrika, Orta Doğu civarında geziyor bunlar. Dünyanın en iyisini biz yapıyoruz hocam.
1: Peki. Şimdi şu meseleye, şu suali o yüzden sormuştum. Oradan bir başka konuya geçeceğim. O yüzden sordum.
0: Ambalaj kerken bir dövüyor, onu diyecektim aslında, cümle oydu. Yani bütün bunu ya böyle anlatırken 1'i 5 gösterirken bir
1: millet,
0: sen bir tane füze ortaya koy, cirit. Tayfun. Amerikalı Tayfun'la ilgilendi. Tayfun 4. Dedi bu Tayfun 4 beni kurtarır. Ulan sende patriot var Amerikan. Yok diyor, Tayfun 4 lazım bana diyor.
1: Ama bizimkilere diyorsa sorsan eğer, milli muharip uçağımız Kaan'ın
0: Vlado sopası koydu. Heh. Yok kalorifer peteği vardı. TOG'un karbüratörü nerede? TOG'un deposu nerede?
1: Tekerleklerine tar motor bağlıyorlar, tar yerde aynen yürütüyorlar. İşte bu kompleksin bir ürünü. Bu zihniyet kompleksli bir
0: ya,
1: zihniyet.
0: Açın biraz kendinizi ya. Rahat edin.
1: Az önce sorduğum sual şuydu. Bu enformasyonu birincil derecede önceleyen Siyonistler midir bu ambalaj harikası ürünleri ortaya koyma
0: doğru
1: yeteneğine haiz
0: dünyada
1: kesim
0: tamam, tabii
1: diyecektim.
0: Tarihlerinde de bu vardır ya. Mesela
1: çünkü,
0: o Kuveyt'in işgalinde hatırlar mısın? Biz böyle ağlamak üzereydik zaten. Niye? Bunun propagandasını yapan o dünyada uluslararası basın kuruluşlarının pek çoğu Siyonizm etkisinde midir? Öyledir.
1: Doğru.
0: Bak bugün Türkiye'de boykot yapıyoruz. Ya inanır mısın? Bize bu tacımız olsun abi. Yani değil mi? Kendimize bulalım suçu. Yani evde bir alışkanlık haline getirdiğim belli iyi kalitede olan birçok malı alamadığım için zorluk çekiyorum ben artık. Almıyorum çünkü. Ben boykot takip ediyorum. En başta içecek markası. Gibi'ye gidip oturup bir şey yiyeceksin. Abi yok mu? Yok diyor. Koyun arkadaş.
1: Hı.
0: Bak ben buraya bunu söyledim. Bunu yiyeceğim. Bir daha da gelmem yani. Ya koymazsa. Bunu yapacaksın abi.
1: Doğru. Şimdi
0: bunu niye söyledik bilmiyorum. Neyse boykot.
1: Ben şu anlamda şuraya getireceğim meseleyi. Bu enformasyon konusundaki yetenekleriyle senin öyle az mi önce değindiğin
0: aynen
1: yani Hollywood'da milyarlarca dolar değil mi abi?
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü o varoluşlarını pekiştirebilecek zemini oluşturabilmek tabii için. Ama işte bu Siyonistler artık deşifre oldular ya.
0: Evet.
1: Deşifre olmaktan
0: imajı. Amerika yenilmez imajı var ya.
1: Bravo.
0: Halk.
1: Deşifre olmaktan rahatsız olduklarına ilişkin haber dikkatimizi çekti bugün. Yeni Şafak gazetesinde Siyonistler deşifre olmaktan rahatsız diyor. Türkiye'deki İsrail askerleri

0: askerlerinin izini süren hukukçuları tespit için İsrail'de rapor hazırlandı. Şöyle, Türkiye vatandaşı olup İsrail'de o 72 bin çoluk, çocuk, kadın, masumu katledip, yani askerlik görevi yapıp, ondan sonra kim bunlar? Hani bizim vatandaşlarımız, yarın öbür gün yine aynı kaldırımda karşılaşacağız bu katillerle dediğimiz kişilerin tespiti noktasında çalışanları tespit etmeye ve fişlemeye yönelik bir rapor hazırlanmış.
1: Oldu.
0: Anlatabildim mi? Oldu. Bu Siyonistlerin deşifre olmaktan rahatsız olduklarına ilişkin haber Yeni Şafak gazetesinde okurlarıyla buluşuyor. Ama bir şey daha. Sen ne diyordun? Sen ne diyordun abi bu aşağılık katiller için? Gün gelecek. Arkalarına saklandıkları taş dile gelecek.
1: Tabii.
0: Dile gelecek.
1: Yok olacaklar. Sonları o belli yani.
0: Akşamın şurasına bak o zaman. Katilin takımına stat bile yok.
1: Olmasın tabii ki.
0: Belçika'nın Leuven Belediyesi, İsrail kulübü Hapoel Berşeva'nın şehirlerinde oynamasına izin vermedi.
1: Çok iyi. Ya bu dünyada bu devam edecek, ben söyleyeyim yani. Bir Yahudi aleyhtarlığı, Yahudi karşıtlığı, Siyonist karşıtlığı, Siyonistler özellikle bu konuda en büyük mağduriyet yaşayacaklar. Mağduriyet derken yani yaşasınlar tabii, mağduriyet ne? Bunun bedelini ödesinler ama bu şekilde evrilmeye devam ediyor. Unutmayalım. Yani bugün Türkiye'de değil sadece. Örneğini geçen gün verdim. İtalya'dan verdim. Buna vakalar. Bu olmaya devam edecek. Unutturamazlar. Hürümüzde unutulmaz bu iş. Mazota bilmem kaç zam geldi, unutulmaz. Bu böyle devam edecek ve onlar çok iyi biliyorlar ki, onlar da farkında bu işin. O da önemli. Bunun bedelini ödeyecekler. Çok ağır bir şekilde Siyonistler. İnşallah öderler. Sadece maddi bir ödemeden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bu dünyadaki ifsad ettikleri ne varsa onlar başına gelecek. Bütün musibetler başına gelecek inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Politikaya geçiyoruz inşallah, değil mi?
0: Abi geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Şimdi bu İsrail misrail deyince dün Sultanbeyli'de bir saldırı hazırlığında 25-21 yaşındaki DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi.
1: Evet.
0: 24 Haber Merkezi o konuyla ilgili geçtiğimiz dakikalarda özel görüntüleri ekrana taşımıştı. Belki arkadaşlarım biz konuşurken de şey yapar. Her tuşa basıyor abi bu Siyonistler.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'nin terörsüz Türkiye yolunda ilerliyor olmasından duyulan rahatsızlığı her platformda köpürtme gayretine giriyorlar. Görüntülerde de görüyorsunuz. İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'tı. Polisle girdiği çatışmanın neticesinde etkisiz hale getirildi. Bir sivil vatandaşımız yaralandı ve kaldırıldı hastanede. Hayatını kaybetti. Yani terörsüz Türkiye adımlarından rahatsız olanların provokasyonlarına da dikkat çekmek maksadıyla bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim.
1: Maalesef ben bunu daha önce burada geçen sene söylemiştim. Ya bu terörist Türkiye meselesi şöyle bakmak lazım. Bu çok fazla demlenmeye gelmez. Provokasyon açık bir süreç bu. O yüzden bir an önce Sayın Cumhurbaşkanı da hatta şey dönüşünde uçakta falan uyardı. Yani mesele şöyle, bir an önce adımdan atılması lazım. Çünkü bu çok kaşıdan bir şey. Bu tabii şöyle görmek lazım. Buradaki saldırı tamam yani. Şöyle söyleyeyim. Nereden ortaya çıktı durup dururken? Hani kaç tane Türkiye'de DEAŞ'lı var? Bak kaç tane DEAŞ hücre evi var? Bak, bu çok kıymetli bir şey. Neden biliyor musun? Söylüyorum özellikle. Nereden çıktı? Durup dururken. 21 yaşında. Daha önce güney ve kuzey bölgelerde Türkiye'nin her tarafında DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenlendi. Bu DEAŞ'lar nasıl demenen bir şey, bir terör örgüttür ki bu DEAŞ? Yani bir tek bir mermi sıkmamış Yahudi'ye, İsrail'e. Bak, tek bir mermi sıkmamıştır. Tamam mı? Bu aynen şey gibi yani. Bu zaten DEAŞ'ı oluşturan, DEAŞ'ı kuran ABD'dir. Yani Kur'an zaten Yahudi.
0: Bunu sen söylemiyorsun. Bakın, bunu kızmayın. Amerikan başkanı söylüyor.
1: Bunu kızmayın yalnız. İlk olarak bu Yahudi. Yani Yahudilerin kurduğu bir örgüt bu. O örgütü kurulması için yani. O bir şey edilmiş yani. Daha önce El-Kaide'ydi. El-Kaide lazım oldu bunlara. El-Kaide kuran da ABD'ydi. Unutmayalım bunu bakın. Daha ben El-Kaide örgütü üyesi, terör örgütü üyesiyle ben bir yıl mesai yaptım yani yurt dışında. Adam karşıda oturuyordu. Üyeydi yani o dönemde orada. Diyeceksin abi nerede, ne yapıyorsun?

0: Dur bir dakika, sakin olun. Pasaportu yok. Adam 60 yaşında bir adam. Zamanında Afganistan'da mücahitlerden bir tanesi, çatışmış bir adam ama.
1: Rus
0: Hapishaneden,
1: Kızıl Ordu'ya
0: tabii
1: karşı.
0: hapishaneden tünel kazarak kaçmış bir adam. Aynı adamın ifade ettiği, herkes de biliyor bunu. ABD'liler getirip de Yemen üzerinden, Üsama Bin Laden getirip de silahları oraya koyuyorlardı mücahitlere karşı. Yani Üsama Bin Laden de ABD'nin de irtibata geçmiş ve silahları oradan almış bir adamdı.
1: DAEŞ'i de ABD'nin kurduğunu söyleyen kişi
0: Tabii.
1: şu an Amerikan başkanlığı koltuğunda oturan DAEŞ'i
0: El-Kaide,
1: Obama
0: tabii
1: kurdu diyen
0: El-Kaide
1: Trump'tır.
0: üzerinden yeni bir dünya düzeni kurdular hocam. 11 Eylül. Dünya 11 Eylül, öyle önce ve sonra.
1: Evet.
0: 11 Eylül öncesi ve sonrası diye yeni bir
1: Evet.
0: dünya düzeni kurmak için El-Kaide gibi bir örgüte ihtiyaç vardı. Kurdular, öldürdüler, yok ettiler,
1: Tamam.
0: işi bitirdiler.
1: Şu bizim DAEŞ diye gelsene abi.
0: Aynı şey, bak aynı devam ediyor. Ya o da şu, Orta Doğu'daki tahterevalliyi kuracaklar. Ne lazım? PKK, YPG'nin Orta Doğu'da oraya bir garnizon devlet kurmaları lazım.
1: Tamam.
0: Nasıl
1: Onun için
0: kuracağım
1: ne
0: baba?
1: yapmak lazım?
0: Arap var, Müslüman orada bir sürü Araplar var. Müslümanlar var, bilmem şunlar bunlar
1: DAEŞ'e
0: var.
1: El-Kaide'yi
0: Hayır,
1: hortlatacaksın.
0: biz 15-20 yıl boyunca Irak ve Suriye eliyle, Suriye'deki Nusayriler ve Irak'taki Şiiler eliyle Sünnilere acı çektirdik. Yaktık yıktık Sünnileri. Sünni Arapları, Müslümanları. Canını okuduk orada. Ne yaptık? Bir tane örgüt kurduk oraya. Bir günde DAEŞ kuruldu. Musul'da bir anda Musul işgal edildi. Tak tak küt küt pat bitti. Kim bu? DAEŞ. İslam Cumhuriyeti Şam. Silahlar hazır vardı oradan. Bir telefon, alo. Elinizdeki tüm ordu silahlarını bırakın. Amerika. O silahları DAEŞ'lara verin. Onlar bizim adamlarımız. Orayı boşaltıyoruz. Sonra biz DAEŞ temizleyeceğiz diye dalarız Suriye'ye. Oradan da Irak'a. Kalan birkaç milyonla temizleriz. Hesabını bozan Türkiye'dir.
1: Doğru, bravo.
0: Doğru mu hocam? Bu
1: Şimdi
0: DAEŞ'le ne oldu? Terörist Türkiye. Terörsüz mü?
1: tamam.
0: Bize rağmen terörsüz mü diyor şimdi bize? Alçak, katil, şerefsiz siyonistler ve egemen güçler ve emperyalistler. O şerefsizler. Onun bunun çocukları. Türkiye'yi bu gözle bakıyorlar çünkü. Türkiye büyürse, eğer terör meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkarsa bizim işimiz bitmiş
1: Geçmiş
0: arkadaşlar.
1: olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Kimse tutamaz.
0: Golan'ı bile oturamaz. Golan'da duramazsın orada Golan'da.
1: Ya
0: Bu.
1: şimdi bu
0: Çok özür dilerim. Ağzım bozdum mu acımanın ama
1: operasyonu
0: hak ediyorlar şerefsizler.
1: yani DAEŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu emniyet birimleri ve istihbarat teşkilatı birlikte yaptı. Yani artık
0: Evet.
1: bu FETÖ'cü haşhaşi hainlerden temizlenen Türkiye devleti mekanizmaları aslında rücu etmiş şekilde çalışıyor bin şükür.
0: Evet.
1: Görünen o. Sayın İbrahim Kalın, istihbarat başkanımız. Bir de Yunanistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde. Bugün Milliyet Gazetesi ve Akşam Gazetesi'nde haberi gördük abi. Geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gittiğini belirtiyor haberde MİT Başkanı Kalın'ın. Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin başkanı Demiris'le görüşmüş. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bak bu önemli bir hamle Hikmet abi.
0: Evet.
1: Yani bazen bazı şartlarda siyasetçilerin tabanlarının baskısının dışına çıkamıyor olmasından devletlerin ve devletin istihbarat organlarının görüşüyor olması bazı sorunların daha hızlı çözümü açısından
0: Evet.
1: işe yarar diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Tabii ki yani
1: Arka kapı
0: bağlı.
1: diplomasisi demiş
0: Evet.
1: Akşam gazetesi
0: Doğru.
1: de bunun adına.
0: Yani biz her şey şu anda ülkemiz, devletimiz çok güçlü. Her bürokratımız, her kamu görevlimiz görevini, işini, gücünü yapıyor. Bütün bu güvenlik politikalarımız zaten belli. Terörist Türkiye dönemi belli. Ege'deki o yani saçma sapan İsrail Yunanistan şeyi yani çok da göz göre göre kör kör parmağım gözüne bak biz de beraberiz gibi Türkiye'yi tost yaparız falan gibi gelin kardeşim gelin biz burada bekliyoruz gelin ne diyeyim abi ben iç siyasete dönelim diyorum ısrarla.
1: Dönmeyeceğim. Allah Allah.
0: Evet.
1: Dönelim dönelim hadi. Bu yeni partide bir ANAP krizi varmış Hikmet abi.
0: Nasıl ya? O ne demek ANAP krizi?
1: Şimdi bak bana bunlarla gel diyorsun sen de.
0: Tabii abi.
1: Şimdi Anavatan Partisi merhum Turgut Özal biliyorsun. Darbeden sonra dört eğilimi bir araya getirme özelliğiyle bir parti inşa etti. Ve tek başına iktidarı aldı. Nedir onlar? Muhafazakar demokrat, sosyal demokrat, milliyetçi demokrat ve liberal demokratların bir araya geldi.

0: Şimdi Ekrem İmamoğlu diyormuş ki yeni partide biz bu dört eğilimi bir araya getirelim. Yeni partinin bazı kilit noktalarındakiler de diyormuş ki ne alakası var canım, iki eğilimimiz var. Kemalizm ve sosyal demokratlık. Ha,
1: Hocam geç.
0: çizdin üstünü.
1: Yani şöyle yani
0: Bu kriz ne diyorsun? Su götürür mü
1: hocam
0: krizi?
1: çoktan beri ANAP krizi CHP'de çoktan beri var zaten. Yani işte
0: Yeni
1: Erdoğan
0: parti ama bu CHP
1: şöyle
0: değil.
1: öyle tabii eski CHP. Şöyle söyleyeyim ben basitçe söyleyeyim ya. Ne derdi ona? Özgür Özel gibi bir profile şadırvanda abdest aldıran adamın ismi Tayyip Erdoğan'dır. Normalde adamı mezarlıkta görüyoruz. Abdestle alakası yok. Kafayı çekiyor.
0: Doğru.
1: Hayır, dava da edemezsiniz. Bir gerçek bu. İnkar mı edeceksin? Normalde CHP profili odur. Abdestsiz gezersin. Mezarlıkta içersin. Bu kadar. Bir de CHP profilden bile bahsedeyim. Grup seversin. Grup toplantısı manasında. Peştemalle gezersin. Kafayı çekersin. Parayı duvarda istersin. Bazen sırtta taşırsın. Değil mi? Bazen de baklava kutusuna koyarsın. Ama bir şekilde götürürsün
0: En kötü
1: malı.
0: sımacı basarsın.
1: Basarsın. Şimdi bu CHP profilini ANAP olsa ne olur? Bir ANAP ne ya? Yani de salak, bir aptalca bir şey yani. Her tarafta oynamak zorundasın. Mesela bir tarafa çıkartırsın. LGBT özgürlüğü mü gerekiyor? Hayır. Gönderirsin. Çünkü LGBT'liler biz normal vatandaşlar daha değerli.
0: Onurlu.
1: Sizden daha onurlu.
0: Evet.
1: Aydınlık Türkiye geleceğini LGBT açıyor der.
0: Ali
1: Bunu da
0: Mahir
1: açarsın.
0: başarırı orada
1: Tamam.
0: denkleme
1: Koyarsın.
0: koyarsın.
1: Burayı bir tane çevirirsin. Mesela ne dersin? Ticaret açısından mesela. Dış politika.
0: Ha.
1: Kimdi? Ünal Çeviköz değil öteki. Namık'tan.
0: Namık'tan ya.
1: Namık'cığım anlat dersin.
0: Mavi vatana nasıl masal dendiğini bir anlat dersin.
1: Dersin. Orada kalmaz. İşi büyütürsün.
0: Mali ve ticari işlerde dersin ki Veli Ağbaba, hani getir götür parayı unut arada, değil mi?
1: Veli abi dersin ki
0: 250 bin doları unut
1: tabi
0: falan.
1: ekonomi tabi ek
0: Ona dersin yani, hani
1: tabi
0: o meselelerde onu devreye sokarsın.
1: ekonomide şeyden vazgeçersin yani sol tandans yani proleter devrimci bir adam tamam mı? Nedir abi? Yollarımız Moskova'ya çıkıyor ya biz hani orak çekiciz ya abi soluz ya CHP'yiz ya ama onu bırakırsın bak bunun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ekonomi danışmanını Jeremy Rifkin'den bulan adam Recep Tayyip Erdoğan'dı işte. Seve seve gittiler Amerika'ya. Amerika'da adam Zoom
0: Evet ya, gitmediler. Adamı da
1: bağlantısıyla
0: getiremediler. Zoom'la bağlandı.
1: şimdi o yüzden bana
0: Şimdi
1: Arap deyince bana yani
0: sevgili Hikmet
1: bir
0: abiciğim,
1: tarafa birisi geldi yani.
0: bahsettiğin uzmanlık alanlarında figürler var. Peki
1: Hocam.
0: başka kimse olmadığı için mi genel başkan
1: Hocam.
0: abdest almak zorunda
1: Hocam.
0: kalıyor? Yani
1: Sadece
0: bu alanı
1: abdeste takılı
0: doldurmak
1: var.
0: için sadece
1: Değil.
0: genel başkan mı, Özgür Bey mi var?
1: Şimdi adam var liberal ekonomi, liberal bilmem ne, liberal bilmem ne falan filan. Bir de bunlara da kızarlardı biliyorsun değil mi? Bunların kendi şeyleri var ya, ağababaları var ya fikir. Mesela Emin Çöleşan. Bunların kılavuzları.
0: Tabii.
1: Kılavuz bunlar. Fatih Altaylı. Liboş. Ne oldu lan Liboş'a? Liboş da oldunuz, nonoş da oldunuz. Olmadığı şey kalmadı. Sapık da oldunuz. Her şey oldu. ANAP'ı kirletmeyin ya. ANAP çok iyi bir partiydi. Vakti zaman rahmetli Özal döneminde.
0: Çok mücadele etti.
1: Ben oy
0: O
1: verdim.
0: vesayette, o
1: Evet.
0: vesayette çok
1: O,
0: mücadele
1: çok,
0: etti
1: o
0: Mehmet.
1: yüzden yani efendim biz onu da yapalım. Zaten yapıyor. Ya Canan Kaftancıoğlu gibi bir mübareke tırnak içerisinde. Yani bir ateiste ikisi de ya Ramazan-ı Şerif'te huşu içerisinde ellerini semaya kaldırarak amin dedirttiniz lan.
0: İftar
1: Daha ne
0: sofrasında.
1: anapı manapı talapı. Şeriatçı oldunuz ya şeriatçı. Ya bizim asıl kabahat bizim bu tarafta. Yani sadece burada tuvalet tenine oy verecek grup yok ama bu tarafta da var ha. Bir şey var ya bu yeniden refah, saadet zincirleri falan bunlar da var bu işler. Gittiler Kemal Kılıçdaroğlu'na hayatı boyunca bizim bildiğimiz takip ederken Ankara'dan İstanbul'a giderken mecbur kılıklı Cuma günü yolda kalınca Cuma namazı bir defa kıldığını gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'na mücahit dediler ya. Hapishan sen devşire kız. Sonra git efendim Özlem Gürses'e kız. Niye kızıyorsun bunlara ya?
0: Yılmaz Özdilek kız,
1: Bunlara
0: niye
1: niye
0: kızıyorsun
1: kızıyorsunuz
0: ya?
1: kardeşim?
0: Doğru.
1: Bunlardan bizde de var içeride.
0: Doğru.
1: Bak yani Özlem Gürses gibi elinde benzin pompasıyla TOGG'un deposunu arayan var ya. Tamam mı? Ama Nevşin abla. Bak Nevşin Hanım. Bu konuda çok duyarlı olduğunu tekrar tekrar burada yine arkadaşlar hatırlatmışlar.

0: duyarlı olduğunu biliyoruz. Ha. Aklı selim insanlar, o da biliyor, tuvaletlerine oy verilmez. Güzel bir laf. Doğru. Tuvaletine oy verilmez.
1: Doğru.
0: Ne olursa olsun, olmaz, öyle bir şey yok. Ne demek ne olursa olsun. Çocuğum mu, yavrum mu lan bu? Değil. Çocuğuna bakarsın. O yüzden onların da ilgili, onlar da biraz artık insanları uyandırsınlar. Bakın, siz aydınlanma yaşadınız, yankı odasından çıkınca, değil mi? Yani CHP'den çıkınca, yani çıkan CHP'den o baş akıllanır.
2: Teşekkür ederim.
0: Tacı çıkarttılar ya, akıllandılar. O yüzden burada tekrar selam olsun falan filan.
2: Bugünü de
0: Inter, Inter Milan. Tamam. Ne bileyim abi, bir anda kesince bağlayamadım.
1: Çok oldu, tamam.
0: Inter sen Milan mı yoksa Inter mi, hangisi?
1: Abi ben değişmeyeceğim onlarla.
0: Ben çocuktan ötürü Galatasaraylısın.
1: Tabii değil mi? Benim bildiğim tek futbol takım var, o da Galatasaray. Bu akşam da maç var, Allah izin verirse izleyeceğim.
0: Tamam, ben de biliyorsun yani Fenerbahçe.
1: Yarın da derbi var, onu da biliyorum.
0: Ha tamam.
1: Yavaş yavaş böyle. Birden öyle Inter, Milan falan kimyamı bozma. Liverpool, Barcelona. Dur, bozma kimyamı ya. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
1: De böyle Otobit'te.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak, işlem tamam.
1: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İzmir programı kapsamında Vodafone İzmir Veri Merkezi açılış töreninde konuşuyor, kulak verelim.
1: Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş band internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye, yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda %13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış. Sabit geniş band pazarındaki payı %51'ler seviyesine de gelmiş durumda. Mobil tarafta tablo

0: biraz daha da çarpıcı bir durumda. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. M2M makineler arası iletişim abone sayımız da 15,5 milyonu aşmış durumda. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşmış durumda. Yani bu anlamdaki GSM abonelerimizin neredeyse yarısına gelmiş durumdayız. Mobil internet kullanımındaki tablo ise veri trafiğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir. 2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 3G, 4.5G ve 5G hizmetleriyle birlikte mobil bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş band abone sayısı yaklaşık 80 milyona ulaşmış durumda. Mobil internet kullanım miktarı ise 5 milyon 578 bin terabayt olarak gerçekleşmiştir. Sabit geniş bantta aylık ortalama kullanım 325 bin gigabayt, mobil geniş bantta 23,3 gigabayt seviyesine yükselmiştir. İnternet trafiğinde video ve görsel içeriklerin payı da her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu rakamlar vatandaşlarımızın dijital hizmetleri giderek daha yoğun kullandığını ve haberleşme altyapısının Türkiye'nin dijital yaşamındaki merkezi rolünü açık biçimde ortaya koymaktadır. Bütün bu tablo şunu göstermektedir. Veri üretimi ve tüketimi katlanarak büyürken bu veriyi güvenle barındıracak, işleyecek ve kesintisiz hizmete dönüştürecek merkezlere olan ihtiyacımız da aynı hızla artmaktadır. Değerli katılımcılar, Vodafone Türkiye ve Damak Dijital'in %50-%50 ortaklığıyla hayata geçirilen bu tesis, Vodafone Türkiye'nin 6. veri merkezi olarak şirketin kapasitesini yeni bir seviyeye taşımış durumda.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Bakan Uraloğlu veriyi korumak milli bir mesele dedi ve veri hırsızlarıyla da mücadele sürüyor bir yandan. Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti ve 39 avukatlık bürosunda da arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Şimdi bu operasyonun detayları için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim hemen. Ada merhaba. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili elbette önemli adımlar atılıyor. Bunlardan biri gerçekleşti. 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bununla ilgili son durum nedir? Avukatlar nasıl bir dolandırıcılık yapmaya çalıştılar?
2: Duygu Göktürk, buradaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Bu soruşturma kapsamında da 31 avukatın gözaltına alınması ile ilgili burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir talimat verildi. Bu kapsamda da 31 şüphelinin yakalanması yani 31 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalar, operasyonlar yapıldı. Tabi burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. Bir kısım hukuk bürolarının vekalet olmayan başkaca kişilerin kimlik, adres ve banka bilgilerini bir şekilde ele geçirerek bu kişileri yasal takibe düşürdüğü tespit ediliyor. Bununla birlikte işte borcunuz var, hakkınızdaki soruşturmanın uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi diyerek arayıp mesaj gönderdiği şeklindeki ihbar ve tespitler üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara ait kişisel verileri, işte burada kimlikler, adresler, cep telefonları, numaraları, bununla bu gibi bilgiler Yine niteliği gereği kalması, gizli kalması gereken bilgilerin üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla ele geçirildiği tespit ediliyor. Bu bilgiler panel adı verilen yasa dışı sorgu programına entegre edilerek bu programların maddi menfaat karşılığında hukuk bürolarına satıldığına dair somut veriler elde ediliyor. Hatta hukuk bürolarının yasa dışı durumu normalleştirerek aylık abonelik sistemiyle düzenli olarak güncellenecek şekilde bu programları kullanarak hukuki süreçlerle ilgisi olmayan başkaca kişileri arayıp mesaj attıkları da belirleniyor. Buradaki somut delillerin tespiti üzerine panel adı verilen yasa dışı panel sorgulama programını bu şekilde avukatlık görev ve yetkilerine aykırı olarak kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı veriliyor. Avukatların kullanmakta olduğu 39 farklı avukatlık bürosunda da arama ve el koyma tedbiri uygulanıyor. Tabii bu operasyona ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Aynı zamanda kendisi yaptığı açıklamada hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Şimdi burada açıklanan başka bir soruşturma var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu soruşturma kapsamında hem YouTube'da hem de aynı zamanda sosyal medya platformlarında yayınlar yapan Oya Lale Arslan hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör propagandası yapma suçlamasıyla bir soruşturma başlatılıyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Kendisi hakkında gözaltı kararı veriliyor. Tabii yapılan operasyonla birlikte de kendisi gözaltına alınıyor. Tabii şüphelinin evinde yani ikametinde yapılan aramalarda da çok sayıda burada dijital dokümana da el konulduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da Uygur.
1: Ada Kahriman, teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı efendim operasyonlara dair. Şimdi ise Silivri'ye gidelim. Silivri'de yaşanan gemi kazasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan soruşturma da devam ediyor. Son durumu öğrenmek üzere 24 muhabiri Mehmetcan Çoban'a dönelim. Bizleri Silivri'de bekliyor Mehmetcan Çoban. Mehmetcan merhaba. Bir yandan soruşturma sürerken bir yandan arama kurtarma çalışmaları da bütün titizliğiyle devam ediyor efendim. İşte bu hem soruşturmada hem arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu senden öğrenelim.
3: Evet Duygu Göktürk, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor ve soruşturma kapsamında Alsu gemisinin birinci kaptanı ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Bunu belirtebiliriz. Tabii ki de önemli bir noktaya değineceğiz. O mürettebattan hala haber alınamıyor. Ekipler aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeri gece gündüz olmaksızın 24 saat esasıyla ekipler hem havadan hem de denizden çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki de denizden sürdürülen çalışmalarda en önemli noktalardan biri ise TCG Akın. Çünkü TCG Akın'a o mürettebatı bulmak için önemli bir görev düşüyor. Eğer o mürettebat geminin içinde kaldıysa TCG Akın'ın sismik ve sonar cihazları kullanılıyor ve geminin alan tarama çalışmaları da devam ediyor. Gemi enkazına da henüz ulaşılmış değil. Ayrıca geminin battığı noktada derinliğin 800 ila 900 metre aralığında olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle de geminin arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Hemen arkamızda ise Alsu gemisi bulunuyor ve ben kadrajdan çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da Alsu gemisini şu anda sizlere gösteriyor. Alsu gemisine dakikalar öncesinde sahil güvenlik ekiplerinin botuyla bir heyet geldi ve o heyet Alsu gemisinde bir inceleme yaptığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de geniş çaplı bir arama kurtarma ekibinden bahsediyoruz. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir insansız hava aracı ile birlikte TCG Salihleris Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedikleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkartma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botu da çalışmalara destek verdiğini sizlere söyleyebiliriz. Az önce de bahsetmiştik. TCG Akın gemisi bu noktada oldukça önemli. Çünkü su altı arama kurtarma gemisinden bahsediyoruz. TCG Işın gemisiyle aynı özelliklere ve aynı donanıma sahip bir gemiden bahsediyoruz. 1000 metre derinliğe kadar sonar cihazlarıyla tespit çalışması yapabilen ve üzerinde bulunan ROV cihazıyla yani insansız su altı arama aracıyla dalışlar gerçekleştirebiliyor ve önündeki iki koluyla birlikte eğer geminin enkazına rastlanılırsa geminin enkazı

0: enkazı bulunursa ROV cihazı denize bırakılacak ve gemi enkazında herhangi bir mürettebat bulunuyor mu bulunmuyor mu ROV cihazıyla tespit edilecek ve eğer mürettebatlardan herhangi birisi gemide bulunuyorsa tabii ki de bizler yine kurtarılmasını da ROV cihazıyla bekliyoruz. Çünkü ROV cihazının önünde iki kol bulunuyor ve o kolların taşıma kilo kapasitesi 35 kilograma kadar ağırlık taşıyabildiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii soruşturmadan da biraz bahsetmek istiyorum. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve olaya ilişkin bir Cumhuriyet Savcı Vekili, bir de Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Alsu tankerinde bulunan personellerin ifadeleri alındı. Gemideki 10 personelden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. İlk ifadeler gemide alındı. Onun da altını çizelim. Duygu Göktürk. Personelden 6'sı daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi ve Alsu'nun birinci kaptanı Ahmet Erarslan ve kaza sırasında köprü üstü vardiyasında bulunan 3. kaptan Murat Evciman tutuklandı. Tabii ki de geniş kapsamlı bir soruşturmadan bahsediyoruz. Sözlerimizi toparlayacak olursak ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde hem gece hem gündüz devam ediyor. Gece yapılan çalışmalarda ekipler gece görüşünden de destek aldığını tekrardan hatırlatalım. 10 mürettebat için çalışmalar hala devam ediyor diyelim ve bizim Silivri'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya size bırakalım. Duygu Göktürk.
1: Mehmetcan Çoban, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Mehmetcan Çoban Silivri'deki son durumu bizlerle paylaştı. Şimdi ise Girne'deki gemi faciasındaki son duruma bakalım. Gemi faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hala kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapılabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli 1. sınıf dalgıç katıldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda. Yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin battığı 550 metre derinlikte yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi devreye girdi. Gemiden komuta edilebilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve resmi can kaybı 12'ye yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 339'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süreci 8 gün daha uzatıldı.

0: İstanbul'da DAEŞ'in kanlı saldırı planı güvenlik güçlerinin operasyonuyla engellendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açan 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti efendim. O sıcak anların görüntüsüne 24 ekibi ulaştı. Detayları 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bizlerle paylaşacak. Hemen Eren'e dönelim. Eren, notların neler neler aktaracaksın bizlere?
1: Dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de sıcak dakikaların yaşandığını ekranları getirmiştik. O çatışmaya ait de görüntülere ulaşmayı başardık. Görüntülere baktığımız zaman da aslında Berkan isimli DAEŞ'li teröristle polis ekiplerinin uzun bir süre çatıştıklarını görebilmek mümkün. Ve ne yazık ki o çatışmada bir vatandaşımız ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybettiği bilgisi kısa süre öncesinde ulaşmış oldu. DAEŞ'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini, öldürüldüğünü de görüntülerde görebiliyoruz. Şimdi öte yandan aslında soruşturmaya dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam etti ki aslında Berkan ismi teröristin iki adresten kaçtıktan sonrasında otobüse binmek için Sultanbeyli'deki otogara gittiğini de öğrenmiş olduk ve kaçma hazırlığı sırasındayken de polis ekiplerinin operasyonu sayesinde etkisiz hale getirilmiş oldu. Tabi dün aslında Sultanbeyli'den gelen haberle birlikte öğrendik gelişmeleri ve DAEŞ'e yönelik düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz ve yine DAEŞ'li teröristin de İstanbul'da bir eylem hazırlığında olduğu da belirtilmişti. Tabi operasyonun hedefi Berkan Çil isimli 21 yaşındaki teröristten bahsediyoruz. Pendik ve Tuzla'da bulunan iki operasyonda, Pendik ve Tuzla'daki iki operasyondan kaçmayı başardıktan sonra polis ekiplerinin takibi devam etti. Tabii özellikle görüntülere de baktığımız zaman zaten sivil polis ekiplerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerinin dahil olduğu operasyonda aslında teknik ve fiziki takibin uzun süre devam ettiği, kamera görüntülerinin incelendiği ve Berkan isimli teröristin de uzun süre takipte olduğunu söyleyebilmek mümkün ki Berkan Çil'in Sultanbeyli Otogarı'na geçtiği tespit ediliyor. Bu dakikadan sonra da operasyon o noktaya doğru yönlendiriliyor. Terörist tam o noktadayken aslında polisin dur ihtarına uymayarak çatışmaya başlıyor ve o dakikadan sonra da uzun bir süre aslında silah seslerinin çevrede yankılandığını görüyoruz. Sıcak bir çatışma sürüyor ve o çatışmada ne yazık ki bir vatandaşımıza kurşunlardan biri isabet ediyor ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki bir kişiden bahsediyoruz. Ne yazık ki kısa süre öncesinde haberi aldık ki ağır yaralı çok kan kaybetmişti. Hayatını kaybettiği bilgisi de ulaşmış oldu. Öte yandan çatışma devam ederken de polis ekiplerinin aslında başarılı bir şekilde müdahalesiyle de teröristin etkisiz hale getirildiğini de görmüş olduk. Tabi otogarda polis ateş açmasının ardından da operasyonun derinleştirilmesiyle birlikte de bir şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Berkan Çil'le yani DAEŞ'li teröristle bağlantısı olan bir kişi daha Tuzla'da gözaltına alındı. Böylece operasyonun bir de bağlantılı olduğu kişiler tarafında da derinleştirildiğini söyleyebilmek mümkün. Tabii farklı adreslerde de yine soruşturma kapsamında operasyonların düzenlenebileceği sinyalinde verildiğini söyleyelim. Tabii gözaltına alınan Berkan isimli DAEŞ'li teröristle bağlantısı olan o kişinin de evinde aramalar yapıldı. O aramalarda da çok sayıda aslında örgüte ait doküman ve belge ele geçirildi ve tabii bunlar da özellikle terör operasyonlarında, örgüt operasyonlarında görüyoruz ki bir eylem hazırlığındalarsa ki burada valinin açıklamasına göre akşam saatlerinde gördük ki bir eylem hazırlığında olduğunu biliyoruz. Özellikle de ele geçirilen belge ve doküman da bu konuda oldukça önemli oluyor. Evinden yine silah ve örgüte ait de dokümanların çıktığını biliyoruz. Soruşturma derinleştiriliyor ve bu kapsamda da dediğimiz gibi yeni belgelere, bulgulara ulaşıldıkça da yeni gözaltılar gelmeye devam edecek gibi gözüküyor.
0: Eren Coşkun Dili'ye teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili'den aldık notları. Diğer gelişmelerle devam edelim. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 167 sayfalık iddianamede Casper'lar suç örgütünün çocukları nasıl kullandığı ortaya çıktı efendim. İddianamede 51 çocuk tek tek değerlendirildi. 22 ana eylem sıralandı. Savcılığa göre örgüt ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan gençlere para, motosiklet, silah ve lüks hayat vaadiyle kendisine çekti. İlk temas bazen bir yemekle oluyordu, bazen birkaç bin lirayla başlıyordu. Sonrasında ise kurşunlama, yağma ve cinayetlerle noktalandı. İzleyelim.
2: Frankfurt'a biat edeceksiniz.
3: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı. İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olayda ise bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya

0: 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda 3 cinayet daha aydınlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatları koordine içinde çalıştı. Bu kapsamda 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak bilinen Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu. Zeynep, İstanbul'da kaybolmadan önce en son Fatih Dağlı isimli şahısla iletişim kurmuştu. Yapılan yeni incelemeler sonucu Dağlı'nın başka bir cinayetten tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yer gösterme işleminin ardından Fatih Dağlı tekrar tutuklandı. Aydınlatılan faili meçhul cinayetleri sosyal medya hesabından duyuran Akın Gürlek, 2012 yılından bu yana kayıp olan İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif'in de dosyasının aydınlatıldığını aktardı. Mardin Nusaybin'de 14 yıldır kayıp olarak bilinen baba ve 10 yaşındaki kızının dosyasındaki çelişkili ifadeler, HTS kayıtları ve elde edilen yeni bulgular cinayet şüphelilerinin kim olduğunu gösterdi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 4 ili uzanan operasyonlarda 15 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bir diğer aydınlanan cinayet ise Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'ydu. Cinayete ilişkin yürütülen yeni soruşturmada cinayetin failleri ve suçun gizlenmesinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Yakalama kararı çıkan şüpheliler için Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda cinayet şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'se yaptığı açıklamada adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını paylaştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan, 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sinde motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında Sivas Kongresi'nin tarihi bir dönemeç olduğuna dikkati çekti. Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Devletin zirvesi 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sinin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.
1: Rum-Yunan cephesi Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarını her fırsatta sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu'nda yine Rum provokasyonu vardı. Türkiye sert tepki gösterdi. Tepkiye neden olan girişim Avrupa Parlamentosu'nun Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 bütçe tavsiyelerinde yer aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla bir sözde anıt inşası için kaynak talep etti. Türkiye bu girişime tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ta Türk halkının yok edilmesini engellediği hatırlatıldı ve yarım asırdan uzun süredir adaya barışı getirdiği vurgulandı. Açıklamada Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır denildi. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz denildi. Irak'ın Kerkük şehrinde Haçlı Şabi karargahı.

0: Buna saldırı düzenlendi. Bir Türkmen Haçlı Şabi mensubu hayatını kaybetti. Köprüde yaşandı. Saldırganlar motosikletle Haçlı Şabi karargahına gitti. Binaya ateş açtılar. Karargahın önünde iki kişi nöbet tutuyordu. Türkmen Haçlı Şabi mensubu Ali Behçet Hamit hayatını kaybetti. Görev arkadaşı ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Irak güvenlik güçleri olay hakkında inceleme başlattı. Saldırganlar aranıyor. Nepal'deki afetten 9 gün sonra sevindirici bir haber geldi. İki kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. O anlara bakalım. Hidroelektrik santralindeki tünellerde yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı biliniyordu. Toplamda haber alınamayan kişi sayısı 4000 civarında. Ekipler kayıpları bulabilmek için aralıksız çalışıyor ve bu çalışmalar sırasında güzel bir haber geldi. Bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalanlardan ikisi 9 gün sonra kurtarıldı. Yerin 170 metre derinliğinden çıkarıldılar. İşçiler sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Görüntüler geride kalanların akıbeti için de umut oldu. 26 Ağustos'ta buzul çökmesi sonucunda meydana gelen sel ve heyelanda can kaybı ise 1254'e yükseldi. Arnavutköy'de yok artık dedirten bir akaryakıt tartışması yaşandı. Tartışmada taraflardan biri silahını çıkardı. Aracında bulunan servis şoförüne adeta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
1: Yakıt kavgasına kurşunlar karıştı. Kavga kanlı bitti. Olay Arnavutköy Hadımköy mahallesinde yaşandı. İşçileri bekleyen iki servis minibüsü şoförü arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, silahlı kavgaya döndü. Taraflardan biri kavga sırasında silahına davrandı, aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a kurşun yağdırdı. Taştan'a 4 kurşun isabet etti, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık efendim ama bir yere ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
5: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35, haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Dün gözler enflasyon verisindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. %1,84 ile beklentilerin altında geldi. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78 seviyesindeydi, hatırlayacaksınız. Yıllık enflasyon tarafında da yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,70 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e geri çekildi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,51 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,79, yurt içi üretici fiyatları %27,95 arttı. Çekirdek enflasyonsa Ağustos'ta %30,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,62 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %6,89 ile alkollü içecekler ve tütün %4,82 ile ulaştırma izledi. Konut %2,26, sağlık grubunda %0,70, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %33,79 artış oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu %56,26 fiyat artışıyla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında oldu. En fazla fiyat azalışı %21,50 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek. Oranların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken, yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi ifadelerini kullandı. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz dedi.
1: Evet, bu verinin de ardından BBVA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisini öne çektiğini açıkladı. Kurum Aralık ayında beklediği 100 bas puanlık indirimi Ekim ayında yapılabileceğini öngörüyor. BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlamada beklenenden hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından 100 bas puanlık faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekti. Kurum 2026 yılı enflasyon tahminini %30 olarak korurken, yıllık enflasyonun olumlu baz etkisiyle Eylül ayında %30'a yaklaşabileceğini öngördü. BBVA Research, Türkiye'de aylık tüketici enflasyonunun enerjiyle alkollü içecek ve tütün fiyatlarındaki artışların etkisiyle %1,78'den %1,84'e yükseldiğini bildirdi. Gıda fiyatlarının ılımlı, enerji fiyatlarının ise genel olarak istikrarlı seyretmesi halinde aylık enflasyonun Eylül'de yaklaşık %2 düzeyinde gerçekleşebileceğini öngören kurum, olumlu baz etkisinin katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun %30'a yaklaşabileceğini tahmin etti. Kurum, jeopolitik gerilimlerde yeni bir tırmanma yaşanmaması ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika birleşiminin korunması varsayımıyla 2026 yılı enflasyon tahminini %30'da sabit tuttu. Evet, haftanın son işlem gününde piyasalara da hızlıca bakalım. Borsa dün %0,84 gerileyerek 13.932 puandan kapanmıştı. Yeni güne de haftanın son işlem gününe de %0,15 gerileyerek 13.911 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,37 artıda 13.982 puanda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.400, 500 Endeksi de 17.509 puanda. Euro Endeksi de %0,338'in üzerinde artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 48.44'ten, Avro'da 56.29'dan işlem görüyor. Aslında Avro'da dünkü seviyesinin üstünde ama yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Altın tarafına baktığımızda geride aslında Ağustos ayında iyi bir ay bırakıyor. 7 ayın en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi. Neden? Amerika Birleşik Devletleri hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonunun büyüklüğünü artırması, Fed'in faiz artıracağı öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla 7 ayın en hızlı yükselişini kaydetmişti. Peki Eylül ayına nasıl bir başlangıç yaptı? Dalgalı seyirli volatil bir haftaydı diyebiliriz. Önce kazançlarını geri verdi. Dün %2'nin üzerinde değer kazandı. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Yönü değişti. Biraz sonra konuğumuzla konuşacağız. 4000 tam da bu seviyelerden açılmıştı uluslararası piyasalarda. Altının onsu 4467 dolardan işlem görüyor. Hatay seyir hakim veri öncesinde. İçeride de gram altın 6958 lira, tekrar 7000 liraya yaklaştı. Çeyrek altında 11377 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen askeri çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışında kalıcı aksamalara yol açabileceği kaygısıyla Temmuz ayından bu yana en yüksek haftalık kazancını elde etti diyebiliriz. %7'nin üzerinde, 96 dolar seviyelerindeydi sabah saatlerinde. Brent ham petrolün varil fiyatı 95,19 dolardan işlem görüyor şu saat itibariyle. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 39,57, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedik. Hemen konuğumuza döneceğiz. Geride bıraktığımız haftayı değerlendirmek için info yatırım danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
0: Merhaba Elif Hanım. İyi yayınlar dileğe.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Enflasyon verisiyle başlayalım. Dün geldi Ağustos ayı enflasyonu. Aylık olarak %1,84, yıllık olarak da %31,51. Aslında beklentilere paralel, beklentilerin biraz altında diyebiliriz. Ama tabii aylık ve yıllık fiyatı en fazla artan gruplara baktığımızda yine o katılık, eğitim, konut, gıda tarafında, ulaştırma tarafında. Ne dersiniz? Nasıl bir sonraki ay beklentiniz? Bu veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Dediğiniz gibi.

0: enflasyon verisi piyasanın birazcık altında bir veri olan karşısında, yani 1.84'te beraber yıllık enflasyon tarafında 31,51'e gerilediğini gördük. Aslında baksa son gelen 3 aylık enflasyonun tarafına baktığımız zaman da bir önceki senenin altında bir enflasyon verisi aylık bazda karşına çıktığından dolayı da burada enflasyon sürecinin kısmi olarak devam ettiğini söylemek daha doğru olacaktır. Ama size dediğiniz gibi alt kalemler tarafına indiğimiz zaman da enflasyon baskı yapan işte kira tarafı olsun, gıda tarafı olsun, hani katılık hizmet tarafı, bunlara biraz da katılık daha devam ediyor. Ama burada kritik olan noktadan bir tanesi biraz da taleplerin artık azlığa geçmesi. Taleplerin azlığa geçtiğinden dolayı da bu dönem artık ilerleyen zamanlarda gelecek enflasyon verilerinde bu taleplerdeki azlıktan dolayı bir dezenflasyonist bir baskı bence karşımıza gelebilir gibi gözüküyor. Çünkü rakamsal taraflara baktığımız zaman eskiden çok ciddi bir artışlar görüyorduk bu katılık olan kısımlarda, ama şimdi yavaş yavaş bu artışın azaldı. Hatta belki de azalmaya başladığını da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat buradaki kritik olan noktadan bir tanesi bizim üfe tarafımız olacak. Şimdi üretici fiyat endeks tarafına baktığımız zaman da dün 2.57 civarında geldi. Yani üfemiz tüfeden büyük. Üfenin tüfeden büyük olması da beraber bu da ilerleyen dönem için bir gene bir maliyet baskısının olma ihtimalinin karşımıza çıktığını söyleyen bir nokta ki Borsa İstanbul tarafında bundan dolayı bu böyle biraz hızlı bir şekilde yukarı yönlü sert hareketlenmelerle tepki vermemesinin sebebini de söyleyebiliriz. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da burada tabii ki ulaştırma tarafındaki enflasyona olumsuz katkısı devam ediyor. Çünkü zaten petrol fiyatlarındaki yükseliş, motorun tarafındaki yükseliş, savaştan dolayı enerji maliyetindeki artış bu ulaştırma tarafındaki rakamları üst noktaya çektiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte dikkat edeceğim nokta enerji fiyatları olacak, enerji maliyetleri olacaktır. Eğer ki enerji maliyetlerinde bir gerileme görebilirsek tabii ki bu ABD ve İran arasındaki bu savaş sürecinin, bu belirsizlik sürecinin çözülmesine çok bağlı olacaktır. Buradan bir olumlu haberler veya iki tarafın birbirini onaylayan haber akışları karşımıza gelmezse buradaki petrol fiyatlarındaki baskı tabii ki devam edebilecektir ki bu da yine ulaştırma tarafındaki ve diğer kalemlerde biraz da baskı enflasyon anlamına sebebiyet verir. Ama kritik ve önemli olan nokta burada beklenti altı olarak karşımıza gelmesini, dezenflasyon sürecimizin hızlanma ihtimalinin olduğunu gösteren bir veri olarak karşımıza geldi. Ama ilerleyen zamanlarda Eylül ve Ekim enflasyon verisi çok daha kritik olacak. Çünkü biliyorsunuz okulların açılmasından dolayı artık bir talep oluşacak bazı ürünlere ve bazı mal gruplarına. Tabii burada eğitimin de biraz katkısı olma ihtimali söz konusu olacak gibi gözüküyor. O yüzden Eylül ve Ekim enflasyon tarafı beklenti altı gibi, veyahut geçen senenin enflasyon rakamı altında bizim karşımıza çıktı. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görebilsek bu da aslında Merkez Bankası'nın elini rahatlatacaktır. Merkez Bankası elini rahatlamasa birlikte faiz dilimi ufak da olsa 100 bas puanlık bir faiz dilimi olsa karşıda çıkma ihtimalinin olduğunu düşünen noktadayım.
1: Peki devam edelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi borsa tarafına baktığımızda aslında düşüş eğiliminin olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftaya 14 bin puanın üzerinde başlamıştık ama 14 bin puanın altına sarkarak tamamlayacağız gibi görünüyor. Nasıl kapatırız?
0: Yani Borsa İstanbul tarafında dediğiniz gibi 4 iş günü boyunca ciddi bir satış baskısı olduğunu, hatta %4'e yakın bir geri çekilme olduğunu gördük. Bugün biraz daha tepkili olduğunu söylemek daha doğru olacaktı ama şimdi Borsa İstanbul tarafındaki bu düşün en büyük sebeplerini sıralamamız gerekirse veya söylememiz gerekirse şimdi ilk etapta yurt dışı tarafı birazcık da tahvil rakamları yukarı gitmesiyle beraber küresel merkez bankası ABD tarafı olsun, Japonya tarafı olsun, ECB tarafı olsun faiz artışı ihtimallerinden konuşuyoruz. Veyahut bu beklentiler oluşmaya başladı ki bu da borsa tarafını, piyasa tarafını baskı denen bir unsur. Bununla da beraber biliyorsunuz fon tebliği yayınlandı hafta sonu. Fon tebliği yayınlanmasıyla da beraber burada fonlardan da bir çıkış söz konusu. Şimdi fonlardan çıkış olduğu zamanlarda fon tarafın hisse satıp o çıkış miktarını karşılaması gerekir. Eğer ki bir hisse taban gibi rakamlarına değerli onu satışın gerçekleştiremiyorsa genelde likit taraftaki senetlerden çıktığını görüyoruz. Biraz da Borsa İstanbul tarafında bu fon tebliğine uyum sürecinde geçiş olduğundan dolayı da bunun da baskısının olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Fakat günün sonuna baktığımız zaman bizim için burada bence Borsa İstanbul tarafından ilerleyen orta vade kısmını ilerleyen zamanlarda yukarı hareketlenmiş olumlu senaryolarının oluştuğunu söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü bu fon tebliğinin yayınlanması MSCI riskini ortadan kaldırma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren bir tebliğ olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber daha demin konuştuğumuz gibi dezenflasyon sürecimizin hızlanma ihtimalinden de bahsettik. Eğer ki bu da ABD İran hattından olumlu haber akışları karşımıza çıkarsa bu da Borsa İstanbul tarafını olumlu etkileyecek. Ama bugün içerisinde dikkat etmemiz gereken teknik seviyelerde ise 13.800 çok önemli bir destek olacak. Buradan tepkimizi aldık. Fakat bu senin aşağı yönlü kırılması 13.750 rakamı gündeme getirecektir. Yukarıda ise direkt net bir rakam 14.000 seviyesi direnç olarak karşımıza geliyor. 14.000 seviyesinin üzerinde eğer ki bu haftayı kapatabilirsek haftaya biraz da Borsa İstanbul tarafında tepki alışlarıyla benim karşılaşma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünürüz diye söyleyebilirim.
1: Peki.

0: Şimdi altın tarafında iyi bir ayı geride bıraktık. Ağustos ayında 7 ayın en güçlü aylık yükselişi gerçekleşti. Ama şimdi de yatay bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi. Öncesinde ne dersiniz? Veri yönünü değiştirir mi?
1: Tabii ki aslında baktığınızda altın tarafındaki bu hareket birazcık veri bağlantılı hareketten beri oldu, söylemek daha doğru olacaktır. Şimdi ADP geldi. ADP birazcık zayıf geldi geçtiğimiz günlerde. Bunu altın tarafında gene hareketlendirmişti. Devamlı ise Waller'ın bir açıklaması vardı. Waller'ın açıklamana baktığımız zaman evde faiz artışına gerek yok tarzı bir açıklaması. Gene dün altın tarafındaki yukarı hareketlenmeyi tetikleyip Fed'in evde faiz artışı ihtimali %50, %50 olarak piyasanın fiyatlama sebebiyet vermiş. Fakat burada bizim günün sonunda Fed'in atacağı adım çok önemli olacak. Çünkü Kevin Warsh'tan şahin bir açıklama geldiği zaman da veya benzer bir açıklama JP'sin oradaki bir açıklama geldiği zaman yani altın tarafta bir baskı yol açıyor, karşıda çıkıyor. Bugünkü gelecek tarım dışı istihdam çok önemli. Eğer ki zayıf bir veri karşımıza gelirse altın tarafta bunu büyük ihtimalle olumlu karşılayıp yukarı yönlü fiyatlaması yapacağını düşünen nokta değil. Fakat olumsuz bir veri karşımıza gelecek. Kevin Warsh'un daha önceki açıklamaları olan işte bizim için önemli olan nokta fiyat istikrar %2 hedefine ne kadar hızlı gelmezsek yapacak çok işimiz var demektir. Ekonomi, faizler ekonomik kısıtlayıcı boyutta değil gibi açıklamaları şahin olarak yorumlandı. Eğer ki tarım dışı tarafta burada olumsuz bir rakam olarak karşımıza gelirse bu da birazcık da Fed'in faiz artışı ihtimalini güçlendirerek altın tarafındaki yönü biraz daha aşağı çevirecek değiliz. Ama günün sonunda altında 4.500 dolara çok dikkat edeceğiz. 4.500 dolar seviyesini yukarı yönlü kırıp üzerine kapatması altta burada 4.600-4.700 rakamlarını gündeme getirecektir. Buralarda biraz daha dinlenmesi ben normal olduğunu karşılayan noktadayım. Aşağıda 4.300 dolar seviyemiz var. Önemli bir destek. Bu sene aşağıda kırmızı tekrar 4.200 rakamları gündeme getirecek ama altın tarafında düşen trend kırıldı. Önemli olan nokta dolar endeksi olacaktır. Dolar endeksinin güçlendiği her senaryo altın tarafında olumsuz yansırken bu da faiz artışı ihtimalleri olduğu zamanlarda genelde güçlenir. Dolar endeksinin güçsüzleştiği işte beslenmesinin tahvilde müdahale ettiği veyahut faiz artışı ihtimalinin azaldığı veyahut güvercin açıklamalarını yaptığı senaryolar dolar endeksi güçsüzleştirici senaryolar olacaktır. Bu da altın tarafının yukarı yönü etkilenmesine sebebiyet verir de bütün senaryoları konuşmuş olayım.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. İyi hafta sonları, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Haftayı da noktalıyoruz. Analiz Sentez ve Kahve Molası ekibi olarak bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kasrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

16. yüzyıl Osmanlı dahisi Matrakçı Nasuh. Tarihçi, matematikçi, ressam, hattat, silahşor. Döneminin gözde savaş oyunu Matrak'ı en iyi oynayanlardan biri. Bu yüzden nereli olduğunu belirten Bosnavi adının da önünde geliyor Matrakçı lakabı. Enderun eğitimine 2. Bayezid döneminde başladığı tahmin ediliyor. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları için yapılan muhteşem sünnet şenliklerinde bir hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kağıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu. Sanat mirasına gelince, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul'dan Tebriz'e, oradan Bağdat'a ve Bağdat'tan yine Tebriz üzerinden İstanbul'a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Aynı zamanda matematikçi olan Nasuh, geometride uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırladı ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etti. Günümüze kadar ulaşan kitapları ve çizimleri, onun dünya tarihi açısından önemini anlamak için yeterlidir. Matrakçı'nın orijinal yazma ve çizimleri kütüphane ve müzelerde, yeni baskı ve üzerine yapılmış araştırmalarsa kitapçı raflarında keşfedilmeyi bekliyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih 24 ekranlarında yeniden yazılıyor. Tarihin arka odalarında kalan önemli olayların ayrıntılarını an ve zamanda tartışıyoruz. Tarihe farklı bakıyor, bilinmeyenleri ortaya çıkarıyoruz.
2: Doktor Özgenur Reyhan Güler ve An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde, peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri vereyim. İlk bağlantımızda ardından gerçekleştirelim. İlk bağlantımızı birazdan birkaç dakika içinde Eren Coşkun diliyle gerçekleştireceğiz. İstanbul'da Sultanbeyli'de terör örgütü DAEŞ'ın kanlı eylemi, kanlı saldırısı son anda önlendi. Peki neler yaşandı? Detayları Eren Coşkun dilinden alacağız. Silivri'deki gemi kazası ile ilgili son durumda Mehmetcan Çoban bizlerle paylaşacak. Malum çarpışan iki gemi, bir tanesi battı. Mürettebatın nerede olduğu bilinmiyor. Onları da arama çalışmaları devam ediyor. Mehmetcan Çoban'dan son durumu, son bilgileri alacağız. Eski bakan Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada da yeni gelişmeler var. Ada Kahriman'da birazdan o yeni gelişmelerle 24 ekranlarında olacak. 72 yaşında hayatını kaybeden Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenini Gülistan Yazbaşı takip ediyor. Gülistan'a da döneceğiz. Ve tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde yaptıkları ürünler, iş yurtları, ürün ve el sanatları fuarında göreceğe çıktı. Emre Ayaz da o noktada karşımızda. Emre'ye de döneceğiz. Ve KYK yurtları yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Şems Çakan da bu başlıkla önümüzdeki dakikalarda yayında olacak. Ama önce Eren Coşkun diliye şöyle bir dönelim. Eren'den detayları alalım. Eren merhaba. İstanbul Sultanbeyli'de terör örgütü DAEŞ'ın kanlı eylemi son anda önlendi. Peki nasıl önlendi? Neler yaşandı? Şöyle bize bir olayı anlatır mısın ve son gelişmeler, sıcak gelişmeler neler? Onları da alalım bu başlıkta.
1: Evet, Sultanbeyli'de dün gece sıcak dakikalar yaşanmıştı. O çatışmaya dair, DAEŞ'li teröristle polis ekiplerinin girdiği çatışmaya dair görüntülere de ulaşmış olduk. Görüntülere baktığımız zaman da aslında çatışmanın uzun bir süre devam ettiğini söylemek mümkün. Ve o çatışmanın sonucunda da kanlı eylem hazırlığında olan terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Tabii şüphelinin aslında iki adresten kaçtığını biliyoruz. Tuzla ve Pendik'teki iki adrese yapılan operasyonların ardından Berkan Çil isimli 21 yaşındaki şüphelinin adreslerden kaçtıktan sonra Sultanbeyli'deki otogara gittiğini söylemek mümkün. Bu dakikadan sonra da aslında polis ekiplerinin takibi devam etti.

0: Fizik ve teknik takip sonucunda Sultanbeyli'deki garajda olduğu tespit edilen Berkan Çil teslim ol çağrısına uymadı ve çatışmaya başladı. Polisle girdiği çatışmada görüntülere de baktığımız zaman aslında büyük bir kalabalığın içerisinde ve uzun bir süre devam ettiğini söylemek mümkün. Polis ekipleri dakikalar süren çatışmanın sonucunda 21 yaşındaki DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. O çatışma sırasında kurşunlardan biri de o noktada bulunan bir vatandaşımıza isabet etmişti. Ne yazık ki 49 yaşındaki o vatandaşımızın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çok da kan kaybettiğini biliyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybettiğini söylemiş olalım. Tabii elimize ulaşan bilgilere göre aslında Berkan Çil'in ve bağlantılı olduğu kişilerin bir terör saldırısı hazırlığında olduğunu da belirtelim. Yani iki farklı adresten karşılıktan sonra otogara gittiği, polisle çatıştığı, dur ihtarına uymadığı, çatışmanın uzun bir süre devam ettiği ve vurularak, öldürülerek etkisiz hale getirilmiş olduğunu da söylemek mümkün. Tabii bir şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen, DAEŞ'li teröristle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişinin daha Tuzla'da gözaltına alındığını biliyoruz. Yine adresine yapılan aramalarda silah ve örgüte dair materyallerin de bulunduğunu söyleyelim. Tabii bu materyallerin bulunması önemli çünkü eylem hazırlığında olduğunu bildiğimiz bir terörist, haliyle de planlarına dair ve sonraki hamlelerine dair de pek çok aslında ipucunu verecek olan bir operasyon olduğunu söyleyelim. Evden ruhsatsız tabanca, fişek ve çok sayıda örgüte ait de dokümanın ele geçirildiğini belirtelim. Tabii terör saldırısı hazırlığında olduğunu biliyoruz ve bir terör saldırısı hazırlığında olan Berkan Çil'in de etkisiz hale getirildiğini, polisin başarılı operasyonu sayesinde de aslında etkisiz hale getirilmiş olduğunu söyleyelim. Bundan sonrasında ne olacak? Aslında polis teröristin DAEŞ bağlantısını araştıracak ve bunun sonrasında örgütün yine Berkan Çil ile birlikte 21 yaşındaki DAEŞ'li teröristle birlikte bağlantılı olan diğer şüphelilere ulaşılmaya çalışacak ki bu noktada da aslında polisin yine operasyonlarının sürücüye sinyalini verdiğini söylemiş olalım ve bununla birlikte de adreste bulunmuş olan dokümanlar da yine ekiplere yol gösterici olmuş olacak. Tabii soruşturmanın kritik başlıkları aslında bu şekilde. Berkan Çil'in DAEŞ bağlantısı olduğunu biliyoruz ve DAEŞ'li teröristin de Sultanbeyli otogarında etkisiz hale getirildiğini ve çatışma görüntülerine baktığımız zaman da sıcak dakikaların yaşandığını, olayla bağlantısı olan bir kişinin daha gözaltına alındığını belirtelim ve bundan sonrasında yine örgütle bağlantısı değerlendirildikten sonra da soruşturma serinin bu yönde ilerleyeceğini söyleyebiliriz.
1: Peki, şimdi teşekkür ediyoruz Eren'e. Eren'den sözü alalım. Şimdi Eren detayları verdi ama bu noktada neler yaşandığına dair de hazırladığımız bir haber var. Bir bakalım ona da. Neler yaşandı o sıcak anlarda, ekranı taşıyalım.
2: Eğer etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'li teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'in saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli otogarına geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'li teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
1: Ve hafta sonundan bu yana gemi kazalarıyla da denizde yaşanan felaketlerle de mücadele ediyoruz bir yandan. Bir yanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denizde arama çalışmaları devam ediyor. Pazar günü bunu yaşadık, şokunu atlatamazken. İki gün önce Silivri açıklarından gelen bir haber vardı. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu gemisinin çarpıştığı, Tuğberk İmamoğlu gemisi sulara gömüldü, mürettebat yok. Kazaya karışan Alsu gemisinin de 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Şimdi peki batan gemi ve mürettebat, onların akıbetlerine dair bugün bu saat itibariyle yeni gelişmeler var mı? Hemen soralım. Mehmetcan Çoban bölgede bizi bekliyor. Mehmetcan merhaba. Gelişme var mı acaba mürettebata ilişkin?
3: Evet Elin Aslan, henüz yeni bir gelişmenin yaşanmadığını sizlere belirtebiliriz. O mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 24 saat esasıyla kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekipler hem denizden hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor. Havadan sürdürülen çalışmalarda İHA'lar, uçaklar ve helikopterler görevlerini kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Aynı zamanda deniz üzerinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve burada da aslında TCG Akın gemisi de görevlendiriyor. Ve TCG Akın gemisi de hatırlayacak olursak geçtiğimiz günlerde görevlendirilen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle aynı özelliklere sahip olan bir gemiden bahsediyoruz. O gemide de sonar cihazı ve ROV cihazı bulunuyor. O cihazlarla 1000 metre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri ve arama kurtarma faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki de kaza sonrasında geminin enkazına henüz ulaşılmadı, fakat kazanın yaşandığı noktada deniz derinliğinin yaklaşık olarak 800 ila 900 metre olduğu tahmin ediliyor ve ekiplerin kazanın yaşandığı enkaza dair arama çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de hemen arkamızda Silivri açıklarına demirlenmiş şekilde Alsu gemisini görüyorsunuz ve Alsu gemisinde ise gözle görülür bir hasarın olmadığını sizlere söyleyebiliriz. Dün sabah saatlerinde bilirkişi heyeti gemiye çıkmıştı ve bilirkişi heyeti tarafından bir ön raporda hazırlanmıştı. O ön raporda da Alsu gemisindeki kusurlar tek tek kaleme alınmıştı. Tabii ki de ön rapor, bu nihai raporun hazırlanması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bir önceki saatteki yayınımızın hemen öncesinde gemiye bir sahil güvenlik botu yanaştı ve o sahil güvenlik botunda da bilirkişi heyeti gemiye çıktı ve gemi üzerinde tekrardan bir araştırma yapıldığını sizlere belirtebiliriz. Tabii ki de 10 mürettebattan bahsediyoruz. 10 mürettebat için ekiplerin amansız bir mücadelesi bulunuyor ve aralıksız şekilde arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyorlar. Arama kurtarma çalışmalarını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin katıldığını söyleyelim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile birlikte TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkartma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botu da çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Tabii ki de gemi kazası esnasında Alsu gemisinde ki mürettebatın ifadelerine göre o esnada İmamoğlu gemisinin üzerinde 2-3 kişilik bir mürettebatın görüldüğü ifade edilmişti ve o ifadelerde de gemi deniz yüzeyi taranmaya başlandı. Deniz yüzeyinde herhangi bir kişi var mı yok mu onun araştırıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de o mürettebat için TCG Akın gemisinin de aralıksız bir çalışması sürüyor. ROV cihazı ile birlikte deniz altında gemi enkazı tespit edildikten sonra geminin içerisinde herhangi bir mürettebat bulunuyor mu yoksa bulunmuyor mu onun da araştırması yapılacak. Bilirkişi raporundan bahsetmiştik ve bilirkişi raporunda da Alsu gemisindeki ihmaller ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında da Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklanmıştı. Şimdi detayları haberimizde, o haberimizde izleyelim.
2: Akıl almaz ihmaller zinciri ve göz göre göre gelen facia. Marmara Denizi'ndeki çarpışma sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürerken kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve denizcilik kurallarının nasıl içe sayıldığını belgeleyen raporun detayları facianın nedenlerini gösteriyor. Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri, geminin emniyetinden birinci derecede sorumlu olan Alsu Kaptanı

0: Ahmet Erarslan'ın kazanın şiddetli sarsıntısıyla uyanabilmesi oldu. Çatışmadan tam 7 ile 10 dakika sonra, yani saat 03.20 sularında köprü üstüne çıkabildi. Facianın yaşandığı saat 013 sularında dev tankerin rotası gemiye kazadan sadece bir gün önce katılan ve bu gemideki ilk seyir vardiyasını tutan 2. Zabit Murat Evciman'a emanetti. Geminin manevra kabiliyetini, personelini ve köprü üstü cihazlarını henüz hiç tanımayan bu tecrübesiz zabit, Marmara Denizi trafik ayrım şeridi gibi dünyanın en yoğun deniz yollarından birinde kaderiyle baş başa bırakıldı. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünün en temel kuralı olan gölcülük kuralı da ağır şekilde ihlal edildi. Kaza anında köprü üstünde zabitin yanında bulunması gereken dümenci, gölcü veya stajyerlerin tamamının kamera ve güvertede istirahat ettiği, köprü üstünde tek bir gölcünün dahi bulunmadığı kesinleşti. Bu durum yaklaşan tehlikenin zamanında fark edilmesini engelledi. Bilirkişi heyetinin teknik incelemelerine göre vardiya zabiti Murat Evciman, karşı geminin üzerlerine doğru geldiğini, ancak yarım mil, yani yaklaşık 900 metre gibi son derece kritik ve çok yakın bir mesafede fark edebildi. Bu aşamada telsiz mutabakatına uymayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye karşı makineleri durdurmak veya tam geri çalıştırmak yerine sadece dümeni iskeleye kırmaya devam etti. Erken hız azaltma aksiyonunun alınmaması, çatışmanın fiziki darbe şiddetini de kat be kat artırdı. Raporda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yönünden kusur ve ihlallere değer verildi. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS cihazı kapalı, arızalı ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmıyordu. Tuğberk İmamoğlu hayalet gemi modunda seyrediyordu. Bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yaratmıştı. Alsu isimli geminin bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebildiği kaydedildi. Bu durumunsa erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediği vurgulandı. Raporda Tuğberk İmamoğlu isimli geminin hızlı batış nedeni ise tespit edilemedi. Raporda yer alan nihai değerlendirme, ihmalin boyutunu açıkça ortaya koydu. Eğer MT Alsu emniyet kılavuzundaki kurallara uysaydı, köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek bir gözcü bulundursaydı, karşı geminin hatalı manevrası yarım mil yerine 1,5 ya da 1.8 mil mesafede saptanabilirdi. Soruşturma kapsamında Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Ve pazar günü gerçekleşen Girne'deki gemi faciası. İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son durumda hayatını kaybeden 12 kişi var. Ama hala kayıp olanlar var. 16 kişi daha bulunabilmiş değil. Onları arama çalışması da devam ediyor. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli 1. sınıf dalgıç katıldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda. Yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin battığı 550 metre derinlikte. Yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi devreye girdi. Gemiden komuta edilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve resmi can kaybı 12. yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süreci 8 gün daha uzatıldı.

0: Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Denizolgun, Denizolgun'un ölümü şüpheli bir ölüm ve bununla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Şimdi detayları alalım, hemen bir Ada Kahriman'a dönelim bakalım Ada bize neler aktaracak. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Pelin Aslan, Doktor Nurettin Demirkol dün gözaltına alınmıştı hatırlayacağınız üzere. Kendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve bugün adliyeye, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi kendisi. Savcılıktaki ifade işlemleri ise devam ediyor. Şimdi Nurettin Demirkol önemli çünkü kendisinin verdiği çelişkili ifadeler var. Özellikle dosyaya yeni giren delillerin yani belgelerin girmesiyle birlikte bu çelişkili ifadeler de aslında çakışıyor. Tabii burada baktığımızda burada Nurettin Demirkol'un verdiği bir ifade var. Kendisinin tanık olarak alınan bir ifadesi var. Tanık olarak alınan ifadesinde şunu ifade ediyor. Ben Arif Ahmet Denizolgun'un özel doktoru değilim. Kendisini daha önce hastanemizde birkaç kere muayene ettim ama kendisinin özel doktoru değilim diyor verdiği ifadesinde. Bununla birlikte Arif Ahmet Denizolgun'un öldüğü çiftliğe o gün olay günü sadece o gün gittiğini belirtti. Daha önce bu çiftliğe gitmediğini belirtti. Hatta çiftliğinden haberim dahi yoktu dedi verdiği ifadesinde, tanık olarak verdiği ifadesinde. Şimdi önemli olan nokta şu, çelişkili ifade dediğimiz yerler var. Bu ifadelerden bir tanesi de Arif Ahmet Denizolgun'un ağzından kan geldiğini söylemesi. Yani o yılki verdiği ölüm muayene tutanağında Arif Ahmet Denizolgun'un ağzından kan geldiğini söylüyor. Ancak kendisi tanık olarak verdiği ifadesinde Arif Ahmet Denizolgun'un öldüğü sırada, yani ölümünden sonra yüzünde veya vücudunda herhangi bir kan görmediğini söylüyor. Bunu da şöyle ifade ediyor. Burada belki o zaman işte öldükten sonra midesinden gelen sızıntı, yani renkli sızıntıyı kan olarak değerlendirmiş olabilirim diyor. Burada da çelişkili ifadeleri var kendisinin. Şimdi 8 saat haber verilmeden beklenmesi, yani cenazeyi 8 saat haber verilmeden bekletilmesi hakkında da ben orada oraya gittiğimde işte yaklaşık hangi saat aralığında gittiğimi hatırlamıyorum diyor. Bununla birlikte aynı zamanda ben oraya gittikten 1 saat sonra polislere haber verildi diyor. Şimdi önemli olan nokta, bir diğer noktaysa şunu da ifade edelim. Burada Nurettin Demirkol kendisi adliyeye sevk edildi. Kendisi saat 13 sıralarında tutuklama talebiyle de suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şimdi çelişkili ifadelerin olduğunu belirttik. Bu çelişkili ifadelerden bir tanesi de 155 acil çağrı ihbar çözüm tutanağı. Ne var bu tutanakta? Kendisi şöyle belirtiyor. Burada Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünü kendisi haber vermediğini belirtiyor. Ancak bu çözüm tutanağına göre kendisi polisleri aramış. Burada bizzat Nurettin Demirkol olduğunu söylemiş. Ve buradaki Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün beklenmedik ani bir şekilde, şüpheli bir şekilde gerçekleştiğini de polis ekiplerine haber verdiğini belirtiyor. Bu şekilde de aslında çelişkili ifadelerin olduğunu görüyoruz. Şundan da bahsedelim. Şimdi burada tabii 155 acil çağrı ihbar çözüm tutanağı dışında bununla birlikte aynı zamanda soruşturmayı derinleştiren kritik iddialar da vardı. Bunlardan bir tanesi zaten buradaki Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün geç olarak, yani resmi makamlara geç şüpheli olarak bildirilmesi. Bununla birlikte aynı zamanda Arif Ahmet Denizolgun'un üzerindeki bazı bulgular, aynı zamanda buradaki otopsi işlemlerinin eksik veya hatalı yapılmasıydı. Soruşturma sürüyor. Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi burada Nurettin Demirkol. Kendisi tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Şimdi diğer bir soruşturmaya bakacak olursak aslında bağlantılı bir soruşturma. Ancak bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen bir soruşturma. Bu soruşturma kapsamında bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kimden bahsediyoruz? İrfan Yılmaz isimli şüpheli. İrfan Yılmaz isimli şüphelinin kayıtlı olduğu bazı şirketler inceleniyor. Masak raporlarına bakılıyor. Burada şüpheli işlemler tespit ediliyor ve bu şüpheli işlemlerin tespit edilmesiyle birlikte İrfan Yılmaz'ın adına kayıtlı olan 5 şirkete el koyma kararı alınıyor. Bununla birlikte İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı veriliyor. Hangi suçlamalar kapsamında? Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlamasıyla İrfan Yılmaz isimli şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor Aylin Aslan.

Peki şimdi bir de komedyen Deniz Göktaş var. Bir süredir tutuklu. Hakkında iddianamenin hazırlandığının haberleri geldi. Şimdi ondan da biraz bahsedelim Ada. Kaç yıl isteniyor, nelerle suçlanıyor, neler var iddianamede dikkat çeken?

0: 9 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. Burada komedyen Deniz Göktaş hakkında tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş hakkında 24 Haziran tarihinde YouTube isimli sosyal medya platformunda Ölü Deniz ismiyle yayınlanan gösteri içerisinde sarf ettiği söz ve ifadeler nedeniyle TCK'nın Türk Ceza Kanunu'nun 299'a 1 ve 2 maddelerinde tanım olan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya 1 maddesindeki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu ve aşağılama suçu. Bununla birlikte burada Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde tanımlı suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği değerlendirilmesiyle bugün itibariyle bir iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Yani soruşturma tamamlandı ve burada yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ise İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilmek üzere gönderildi. Tabii bu noktada burada 9 yıl 8 aya kadar hapisi istendiğini görüyoruz. Hatırlayacağınız üzere Deniz Göktaş gözaltına alınmıştı. Daha sonra da çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tabii burada şöyle bir detay var. Deniz Göktaş Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarından hakkında verilen tahliye kararına savcının yaptığı itiraz sonrası İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce aynı suçlamalardan tekrar tutuklandığını görmüştük. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi Göktaş hakkında kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti. Göktaş'a 28 Ağustos'ta tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verilmişti. Göktaş aynı gün suçu ve suçluyu övme suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Tekrar belirtelim, komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede de kendisi hakkında 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi Helin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada'da. Kahriman'dan bir sözü alalım. Şimdi anlatmaya devam edelim. Vatandaşı isyan ettiren mesajlar için harekete geçirdi. Hukuk büroları mercek altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirip mağdur eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Panel operasyonuna dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek anlattı.
2: Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır dedi. Panel operasyonuna dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüpheliler binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirmişti. O veriler panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldı. Vatandaş mağdur edildi. Yasa dışı sistemler bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldı. Abonelik sistemiyle kullandırıldı. Bazı hukuk büroları da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştı. Borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağduriyet yaratıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya paylaşımında bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
1: Bu arada şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği zaman faili meçhul dosyaların da aydınlatılacağını, bunlar üzerine çalışılacağını söylemişti. Bakan Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını söyledi.

0: çelişkiler tek tek değerlendirildi, teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanıldı. Her bir delil yeniden incelemeye alındı, 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 3 cinayet daha aydınlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatları koordine içinde çalıştı. Bu kapsamda 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak bilinen Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu. Zeynep, İstanbul'da kaybolmadan önce en son Fatih Dağlı isimli şahısla iletişim kurmuştu. Yapılan yeni incelemeler sonucu Dağlı'nın başka bir cinayetten tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yer gösterme işleminin ardından Fatih Dağlı tekrar tutuklandı. Aydınlatılan faili meçhul cinayetleri sosyal medya hesabından duyuran Akın Gürlek, 2012 yılından bu yana kayıp olan İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif'in de dosyasının aydınlatıldığını aktardı. Mardin Nusaybin'de 14 yıldır kayıp olarak bilinen baba ve 10 yaşındaki kızının dosyasındaki çelişkili ifadeler, HTS kayıtları ve elde edilen yeni bulgular cinayet şüphelilerinin kim olduğunu gösterdi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 4 ili uzanan operasyonlarda 15 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bir diğer aydınlanan cinayetse Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'ydu. Cinayete ilişkin yürütülen yeni soruşturmada cinayetin failleri ve suçun gizlenmesinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Yakalama kararı çıkan şüpheliler için Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda cinayet şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" mesajını paylaştı.
1: Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekili seçimi yenilenecek. Böyle bir karar çıktı biliyorsunuz ki. Bu kararın ardından belediye meclisindeki CHP'li 4 üye partisinden istifa etti. AK Parti'ye katıldı. Peki başkan vekili seçimi ne zaman olacak? Yarın. CHP'li Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapılmış. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı. İstanbul Valiliği başkan vekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10'da yapılacağını açıklamıştı. Seçime bir gün kala belediye meclisinin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Dört üyenin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 167 sayfalık iddianamede Casper'lar suç örgütünün çocukları nasıl kullandığı ortaya çıktı. İddianamede 51 çocuk tek tek değerlendirildi. 22 ayrı ana eylem sıraladı. Savcılığa göre örgüt ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan gençleri para, motosiklet, silah ve lüks hayat vaadiyle kendine çekiyor.
1: Bunu tabiat edeceksiniz.
2: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı.

0: İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olaydaysa bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
1: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
2: Arnavutköy'de bir akaryakıt tartışması yaşandı. Bu tartışmada taraflardan biri silahını çıkardı. Aracında bulunan servis şoförüne kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
3: Yakıt kavgasına kurşunlar karıştı. Kavga kanlı bitti. Olay Arnavutköy Hadımköy mahallesinde yaşandı. İşçileri bekleyen iki servis minibüsü şoförü arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, silahlı kavgaya döndü.
4: Kafasına burana.
3: Taraflardan biri kavga sırasında silahına davrandı, aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a kurşun yağdırdı. Taştan'a 4 kurşun isabet etti, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
2: İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobil çarpmıştı. Kaza hem güvenlik kameralarına hem de araç içi kameraya yansıdı. Kavşakta yaşanan çarpışmada otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı. Görüntülerde İETT otobüsü 4 yol ağzında ilerlerken sol taraftan gelen otomobilin otobüse çarptığı görülüyor.
3: Kavşağa girdiler ve çarpışma bir anda oldu. Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. İETT otobüsü 4 yol ağzına ilerliyor. Tam o sırada sol taraftan gelen otomobil kavşağa giriyor ve iki araç çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar yaralandı. Araçta bulunan bir bebek 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ise kazanın ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken olayın nasıl meydana geldiğini gösteren iki ayrı kamera kaydı delil olarak incelemeye alındı.
2: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 5400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca ekipler Yenişehir ilçesinde de bir aracı durdurdular şüphe üzerine ve araç içinden 4 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı.
3: Önce tespit edildiler. Ardından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler. Diyarbakır'da zehir tacirlerinin yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon yapıldı. 5400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
5: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ekimine yönelik amansız bir mücadele başlattı. Ve bu kapsamda Ergan ilçesinde bir arazide yapılan aramada bir tona eşdeğer Hint kenevirleri bulunarak yerinde imha edildi.
3: Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
4: Öte yandan Yenişehir ilçesinde emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 47 parça halinde

0: toplam 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timler durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli ise çıkardığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara'da bulunan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için Milli Botanik Bahçesi'nin kıymetli bir değer olduğunu söyledi.
3: Yerel tohum bahçesi, süs bitkileri üretim merkezi ve topraksız tarım serası ile birlikte tarımsal biyoçeşitlilik müzesi, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'nde hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Botanik Bahçesi'nin Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir değer olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin bitki hazinesi Milli Botanik Bahçesi'ni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ziyaret etti. Türkiye'nin bitki hazinesinin korunması adına da ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği Milli Botanik Bahçesi'nde Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor.
2: Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde yaptıkları ürünler, iş yurtları, ürün ve el sanatları fuarında göreceğe çıkıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenleniyor bu fuar. Biz hemen o noktaya dönelim. Emre Ayaz karşımızda bizi bekliyor. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
4: Helin Aslan, şu an bulunduğumuz nokta Başkent Millet Bahçesi ve burada Adalet Bakanlığı'na bağlı İş Yurtları Kurumu'nun el sanatları ve ürün fuarındayız ve şu anda da birçok standta hükümlülerin yaptıkları el işçiliğiyle yaptığı, özellikle bunun da altını çizmek istiyorum, el sanatlarına dair standlar bulunuyor ve bakıldığında 378 iş yurdu müdürlüğünün 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet gösterdiği noktalar bunlar. Tekstilden gıdaya, el işçiliğinden deriye, ayakkabıya birçok konuda hükümlülerin ürettikleri, yaptıkları, zanaat geliştirdikleri standlar bu noktada bulunuyor. El işçiliğiyle tamamen olduğunu söyleyelim. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in açılışını yaptığı bu el sanatları ve ürün fuarı 6 Eylül'e kadar da devam edecek. Tamamıyla hükümlülerin el işçiliğinden çıkan bir nokta burası ve Başkent Millet Bahçesi'nde bulunuyor. Ve bakıldığında aslında Adalet Bakanı dün açılışında da bahsetmişti. 31 Ağustos 2026 itibarıyla da bakıldığında 56.953 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetlerde yer aldı ve el işçiliğinin de bakıldığında her standta da ayrı infaz kurumunun iş yurdu müdürlüğüne bağlı standlar aslında burada da. Deri işçiliğinin de burada da cüzdan yapımının tamamıyla hükümlülerin el yapımı noktalarında görebiliriz. Hemen vaktimizde hızlı kullanmak adına her şeyi göstermek de istiyoruz. Çünkü birçok stand var burada. Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Ve bakıldığında hemen bu noktalarda da yine Marmara İnfaz Kurumu'ndan da okulların açılmasında yakın olmasıyla birlikte hükümlüler bu noktada okul çantalarını el işçiliğiyle tamamen yaptığını da görüyoruz. Katılımın da yoğun olduğunu hem Adalet Bakanlığı hem de İş Yurtları Müdürlüklerinin de verdiği detaylarda, verdiği bilgilerle de görüyoruz. Söylediği bilgilerde tamamen el işçiliğiyle olduğunu ve aslında sadece burada çalışmak değil, aynı zamanda bir meslek ediniyor hükümlüler ve topluma kazandırılma noktasında da hazır hale getirilip o mesleklerde sertifika da kazanıyorlar. Çıraklık, kalfalık, ustalık gibi belgelere de sahip olduktan sonra o hükümlülük süresi bittikten sonra da topluma kazandırılma noktasında önemli bir imkan sağlamış oluyor. Yine buraya baktığımızda burası Manisa Akhisar İş Yurtları Müdürlüğü'nün hükümlülerin yaptığı doğal işlemlerde baktığımızda zeytinyağı ve zeytin

0: anını görüyoruz. Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'ndeki hükümlülerin yaptığı ve vatandaşların da tamamıyla yoğun güven duyduğu ve ilk zamanlarda 3 tona yakın, 10 tona yakın satış yaptıklarını da söylediler. Yine iş zamanımız çok kısıtlı. Şunu da göstermeden edemeyeceğim. Hemen kameraman arkadaşım Kubilay Kutluer'i göstereceğim. Marmara İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ndeki İş Yurt Müdürlüğü'ndeki hükümlülerin ürettiği kadın hükümlerin özellikle bunun altını çizelim. Çikolata ürettiler. Baktığınızda tamamen fabrikasyon gibi görünüyor. Ancak kadın hükümlülerin burada el işçiliği özeninde o çikolatalardaki görüntüyü getirerek de görebiliyoruz. Hem sağlıklı hem güvenli hem işçiliği hem de o güven duygusu da vatandaşların yoğun katılımını gösteriyor bizlere ve oyuncaklar da burada standlarda var ve Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde o hükümlülerin çıraklık, kalfalık, ustalık sertifikalarını kazanarak aynı zamanda meslek edinerek yaptığı ürünleri kısa zamanda göstermeye çalıştık diyelim. Sözü bu noktadan İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan'ın eşi ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı da olan aynı zamanda Sıddık Eraslan hayatını kaybetti. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Hemen cenaze törenine dönelim. Gülistan Yazbaşı törende bizi bekliyor. Gülistan merhaba, seni dinliyoruz.
2: Helin Aslan, Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı Sıddık Eraslan 72 yaşında hayatını kaybetti. Şu anda Çekmeköy Ensar Camii'nde ailesi ve sevenleri cenaze namazı için bir araya geldiler. Cuma namazına mütakip cenaze namazı kılınacak. Birazdan başlaması bekleniyor. Sevenleri ailesi burada. Çekmeköy'de 3 dönem tam 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüttü. Sıddık Eraslan ve Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan'ın eşi 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin gibi birçok siyasi isim buradaydı, katıldılar. Şu anda da cenaze namazı eda edilmek üzere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı üzerine bir sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Eraslan'ın 1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti ve merhuma Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi. Şu anda da ailesi ve sevenleri bu noktada, bir yandan cenaze namazı birazdan başlamak üzereyken diğer yandan sevenleri gözyaşı döküyorlar. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir taziye mesajı paylaştı ve ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bir taziye mesajı paylaştı ve şu sözleri kullandı. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Sibel Eraslan'ın eşi, Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden Sıddık Eraslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi ve dediğimiz gibi taziye mesajlarını paylaştı. Şu anda da cenaze namazı başlamak üzere. Elbette sevenleri burada, birçok siyasi ismin de burada olduğunu yeniden belirtelim. Herkes Çekmeköy'de 15 yıl boyunca görevini büyük bir istekle, büyük bir şevkle yürüten Sıddık Eraslan için buradalar. Ona son kez veda etmek için, son yolculuğuna uğurlamak için buradalar. Haklarını helal etmek için burada herkes yerini aldı. Bir yandan ailesi ve sevenleri gözyaşı dökerken bir yandan da cenaze namazı için şu anda hazırlıklar yapılıyor. Birazdan da başlamak üzere son yolculuğuna uğurlanacak Sıddık Eraslan ve daha sonra da defnedilecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Gülistan. Gülistan'dan sözü alalım ve bu saat diliminde noktayı koyalım. Saat başı buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye 500 milivar seviyesinde oluk etkisinde, yani kararsız hava koşulları hakim. Konvektif sağanaklar için koşullar büyük ölçüde uygun ve atmosferde hareket var yatay dikey yönde. Dolayısıyla rüzgar hareketliliği de artmış durumda. Marmara'da, Ege'de, Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli esiyor. Güneydoğu'da ise Lodos var saatte 50 km hızla, yine güney yönlerden kuvvetli esecek. Trakya'da, İç Ege'de, göller yöresinde. Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Uşak, Afyon, Denizli, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Çankırı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde yağmur var. 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek Marmara, Ege'de. Poyraz'la birlikte hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Yaklaşık 14 ilde sıcak alarm devam ediyor. İzmir, Aydın, Gaziantep, Kilis çevresinde, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. Saat 11-16 aralığı kritik. Öğle saatlerinde olabildiğince gölgede, serin yer kalmaya devam, tempoyu düşürmeye devam hatırlatmasıyla yarının tablosuna bakalım. Çünkü bugün sıcaklıkta kuzey bölgelerde 1-2 derecelik düşüş var ama bir günlük bir düşüş. Yarın tekrar 500 milibar seviyesinde yüksek basınç alanı etkisine gireceğiz. Atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçecek. Hava sıcaklığı batı bölgeleri itibariyle yükselişe geçecek. Burdur, Isparta, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kısa süreli yağmur devam edecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçiyor olacak. Yine Manisa, Aydın, Denizli, Adana, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm yarın devam edecek. Yarın rüzgar sakinleyecek. Tabii yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçtikçe rüzgarın da sakinlemesi kaçınılmaz. Pazarın tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevresinde yağmur var. Yine hafif sağanaklar. Onun dışında bolca güneş bizimle birlikte olacak. Hava sıcaklığı tekrar yükselecek pazar pazartesi günü. Sonrasında önümüzdeki hafta yüksek sıcaklıkla başlayacağız ama haftanın geri kalan günlerinde düşüş trendi var. Hava sıcaklığı giderek azalacak. Bir derece minik minik azalacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava yine az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı bugün azalmış durumda. Yarın ve pazar günü yükselecek. Bağıl nemle birleşince hissedilen sıcaklıkta belki bir derece daha yüksek hissedilebilir. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. 30-31 derece bandında seyrediyor olacak. Son olarak İzmir'de bolca rüzgar var bugün. Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli esecek. Termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Sıcak alarm seviyesine çok yakın bir rakam. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı da giderek artacak. Özellikle iç ve doğu bölgelerimizde daha belirgin ama Türkiye'nin tamamında giderek gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark yükselecek. Yarın ve pazar günü hava yine güneşli ve açık geçecek. Özellikle pazar günü belirgin bir ısınma olacak ve sıcak alarm seviyesine çıkacak hava sıcaklığı. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke Cumartesi 19.15'te 24'te.
8: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
9: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
10: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
8: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi Mehmetcan Çoban'a döneceğiz. Neden? Silivri açıklarında iki gün önce yaşanan kaza. O kazaya karışan Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Peki Alsu gemisiyle çarpışan ve sonrasında batan gemi ve o gemideki mürettebat. Onların akıbeti ne oldu? Tespit edilebildi mi? Bulunabildi mi yerleri? Detayları alalım. Hemen Mehmetcan Çoban'a söz verelim. Mehmetcan merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi kaza sonrasında Tuğberk İmamoğlu gemisi battı ve o geminin içerisinde 10 mürettebat bulunuyordu. 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları ilk günden itibaren kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Fakat geldiğimiz saat diliminde henüz sevindirici bir haber gelmedi ve arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Alsu gemisini görüyorsunuz hemen arkamızda. Alsu gemisinde ise bir önceki yayınımıza yaklaşık olarak 2 saat önce bir uzman ekip çıktı o gemiye ve gemi üzerinde incelemeler yapıldığını bizler tahmin ediyoruz. Tabii ki de önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. TCG Akın gemisi Silivri açıklarında şu anda görevi başında. Ne yapıyor peki TCG Akın gemisi? Sonar sistemi ile gemi enkazının bulunduğu noktayı tespit etmeye çalışıyor. Çünkü gemi enkazının bulunduğu noktadaki derinliğin 800 ila 900 metre civarında olduğu düşünülüyor. TCG Akın gemisi de üzerindeki sismik cihazlarla 1000 metreye kadar su altında arama tarama faaliyetlerini gerçekleştirebilen bir gemiden bahsediyoruz ve gemi enkazı bulunduktan sonra TCG Akın gemisinde bulunan ROV cihazı, yani insansız su altı arama aracı, denize bırakılacak ve gemi içerisinde herhangi bir mürettebat var mı yok mu o araştırılacak. Tabi birçok iddianın ortaya atıldığı noktadayız ve ben kadrajdan çekilmek istiyorum ve Alsu gemisinin bulunduğu noktayı kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı da ekranlarımıza getirecek. Tabi önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Aynı zamanda bilirkişi ön raporu hazırlandı. Bilirkişi ön raporunda ise Alsu gemisindeki ihmaller zinciri ortaya çıktı. Alsu gemisinin tutuklanan birinci kaptanının uyuduğu tespit edildi ve çarpışmadan son 7 ila 10 dakikalık bir süre sonrasında gemiden çıktığı belirlendi. Bu da aslında oldukça önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii farklı bir ifade de var ortada. Çarpışma esnasında Alsu gemisinde bulunan mürettebatın ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatından 2-3 kişinin gemi güvertesinde olduğu söyleniyor ve o 2-3 kişi içinde deniz üstünde ayrıca arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Peki bu arama kurtarma çalışmalarına kimler katılıyor?

0: atıldı. Hemen kısaca onu da özetlemek istiyorum. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çalıştırmalarını 24 saat esaslı olarak aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile birlikte TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkartma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botu da çalışmalarını katıldığını söyleyelim. TCG Akın'dan aslında az önce de bahsetmiştik. Su altı arama kurtarma gemisi kendisi ve 1000 metre derinliğe kadar sonar ve uzaktan komandalı aracıyla arama kurtarma faaliyetlerini yürütebiliyor. Tabii sadece deniz üstünde ve deniz altında arama kurtarma çalışmaları devam etmiyor. Aynı zamanda uçaklar ve helikopterler ve İHA'lar sayıladı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Sözlerimizi toparlayacak olursak 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından 24 saat esasıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor. Biz de Silivri'de bu durumu yakından takip ediyoruz diyelim ve gelişmelerle tekrardan sizinle olacağız diyerek Silivri'den sözü size bırakalım. Helin Aslan.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi aslında Mehmetcan'ı pazar gününden bu yana Kıbrıs açıklarından izliyorsunuz. Oradan ulaştırdığı haberlerle. Çünkü malum pazar günü de Girne'de bir gemi faciası yaşanmıştı. Bir yolcu gemisi içinde yolcularla birlikte batmıştı. Şanslı olanlar diyelim, onlar kendilerini kurtarabilmişlerdi. Ama bir de şanssız olanlar vardı. Geminin içinde, katamaranın içinde kurtarılmayı beklerlerken katamaranın bir anda batmasıyla birlikte onlar da katamaranla birlikte sulara gömülmüşlerdi. Şimdi o vatandaşlarımızı arama çalışmaları da devam ederken bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldiğin haberleri geldi. Çünkü denizin içindeki cansız bedenlerden ikisine daha ulaşıldı. Hala kayıp olan 16 kişi var. Onları da arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de çalışmaları yakından takip ediyor. Diyor ki kendisi, batığın bulunduğu derinlik nedeniyle çalışmaların zaman aldığını söylüyor. Çünkü çok derinde olduğunu biliyoruz batığın. Ve sorumlular, onlara ne olacak? Sorumlular her ne olursa olsun cezalandırılacak diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı.
2: Takdir edersiniz, bu arama çalışmaları çok büyük zorluk içerisinde yapıyorlar. 554 metre derinlikte ve o derinliğe yapılan arama çalışmaları insan inemiyor. Tamamen robotik çalışmalarla yapılıyor. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz adamızı ziyaret etti. Hem bizlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu, hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat olayın üzerinde takip ediyor ve onun da bize taziye mesajlarını getirdiler. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Ercümen Paşa'ya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Barış Kuvvetleri Komutanımıza, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza, Alemdar Gemisi'nde çalışan bütün değerli asker kardeşlerimize ve katkı koyan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü 554 metre derinlikteki denizin dibinde yapılan çalışmaların zor olduğunu, biraz zamana ihtiyaç olduğunu, bunu ailelerle de paylaştığımı, ama bir insana kadar ulaşana kadar bu çalışmaların devam edeceğini ve bu çalışmalar neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: İstanbul'da DAEŞ'ın kanlı saldırı planı güvenlik güçlerinin operasyonuyla engellendi. Sultanbeyli'de düzenlendi operasyon. Polise ateş açtı 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi ve etkisiz hale getirildi. Maalesef ki o çatışma sırasında bir vatandaşımız

0: ağır yaralandı. O vatandaş da hayatını kaybetti. O sıcak anların görüntüsüne ekibimiz ulaştı.
1: Eğer etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'lı teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'ın saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'lı teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
0: Elinde kutular ağır ağır taşıyor, telaş etmiyor. Şimdi ekrana gelecek o görüntülerde kutuların içinde seri katilin öldürdüğü kadına ait ceset parçalarının olduğu belirlendi. Kim bu katil derseniz, bu katil zanlısı Fethi Dağlı. Geçmişi araştırıldığında aynı isim 3 ayrı cinayetle bağlantılı. 2007'deki Ahmet Karadağ, 2022'de 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım, 2024'te ise Ervan Raziye Asar. Polis şimdi seri katilin geçmişindeki başka kayıp ve cinayetler var mı? Bunu araştırıyor.
1: Kutuları taşıyor, sakin ve soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Ama o kutuların içindekiler ortaya çıkınca görüntü ürpertici bir anlam kazanıyor. Seri katil Fethi Dağlı'nın 23 yaşındaki Erva Razi Asar'ın parçalanmış cesedini bu kutuların içinde taşıdığı ortaya çıktı. Erva iş arıyordu. Seri katil sosyal medyada sahte bir kadın profili açtı. Genç kadınla iletişime geçti. İş vaadiyle evine çağırdı. Sonra acımasızca öldürdü. Cesedi parçalara ayırdı. Kutulara koydu. Bir süre sakladı. Sonra o kutuları taşıyıp inşaat alanına bıraktı. Ama bu cinayet Fethi Dağlı'nın geçmişindeki ilk ölüm değildi.
2: Seri katil olduğunu söyleniyor. Erva'yı bu parçalara ayırmıştınız. Zeynep'i nasıl öldürdünüz?
1: Yıl 2007, seri katil güvenlik görevlisi Ahmet Karadağ'ı öldürdü, cezaevine girdi. 2022'de tahliye oldu ve aynı yıl bu kez 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım kayboldu. Genç kızdan tam 4 yıl boyunca haber alınamadı. Polis eski kayıp kayıtlarını yeniden inceleyince Zeynep'in telefonundan gelen son sinyalin Fethi Dağlı'nın evinden geldiğini belirledi. Dağlı cezaevinden çıkarıldı. Yeniden sorgulandı. Cinayeti sonunda itiraf etti ve Zeynep'i gömdüğü yeri gösterdi. Toprak açıldı. Genç kıza ait kemikler ulaşıldı. Müzik 2007'de Ahmet Karadağ, 2022'de Zeynep Yıldırım ve 2024'te Erva Raziye Asar. Üç ayrı cinayetin faili aynı isim ve iki genç kadının yolu Esenyurt'taki aynı eve çıktı. Polis şimdi Fethi Dağlı'nın geçmişini daha da geriye doğru inceliyor. Çünkü seri katille ilgili asıl ortak soru şu: 3 kurban mı var? Yoksa henüz ortaya çıkmayan başka cinayetlerde mi?
2: Hiç acımadınız mı genç kadınlara?
0: İki gün önce Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerinin tespit edildiğinin bilgisini veriyor Milli Savunma Bakanlığı. Hemen Mehmetcan Çoban'a dönelim, detayları alalım. Mehmetcan, bir kez daha merhaba. Yer tespit edildi diyor bakanlık. Hangi detaylar var bilgiler elinde?
3: Evet Elin Hasan, aslında bir dakikalar öncesinde yapmış olduğumuz bağlantıda ekiplerin çalışmasının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söylemiştik ve TCG Akın'ın bu noktada görevli olduğunu söylemiştik. TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu noktayı tespit ettiği söylendi ve henüz kaç metre bir batıkta olduğu netleşmedi. Onun içinde çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı ve batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi personeli arama çalışmalarının da devam ettiği söylendi. Tabii ki de bu açıklamada bunu işaret ediyor bize. 10 mürettebat hakkında henüz bir net bilgiye ulaşılmış değil. 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının ekipler tarafından aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de sonar cihazlarından bahsetmiştik bizler yayınımızda. Bir önceki yayınımızda sizlere 1000 metreye kadar derinlikte arama kurtarma çalışmaları, arama tarama çalışmaları gerçekleştirebilen sonar cihazlarından bahsetmiştik. Geminin batığı tespit edildi. Tabii ki de şimdi ilerleyen çalışmalarda neler yapılacak diye soracak olursanız, tabii ki de ilerleyen çalışmalarda ROV cihazı, yani uzaktan kumandalı denizaltı inceleme aracı denize bırakılacak ve batık geminin içerisinde herhangi bir personel var mı yok mu o araştırılacak. Onun altını çizelim. Tabii tekrardan hatırlatalım. Tuğberk İmamoğlu gemisinin batık noktası belirlendi ve kaç metrede batık olduğu içinse araştırma çalışmalarının devam ettiğini sizlere söyleyelim. Önemli noktalardan bir tanesi de mürettebatla ilgili şu anda herhangi bir olumlu bilgiye ulaşılmadığının altını tekrardan çizelim. Bu bilgiler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklamayla gerçekleştirildi. Bizler de Silivri'deki haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Aslında oldukça ciddi bir olaydan bahsediyorduk. İki geminin çarpışması sonucunda Tuğberk İmamoğlu gemisi hızlıca batış gerçekleştirmişti ve 11 dakikada batan bir gemiden bahsediyoruz. O geminin içerisinde 10 mürettebat bulunuyordu ve o mürettebatların daha önceden telsiz görüşmesi de, iki gemi arasındaki telsiz görüşmesi de ortaya çıkmıştı. Telsiz görüşmesinde İmamoğlu gemisi Alsu gemisine sancak kır diyordu ve sancak kır demesine rağmen o çarpışma meydana gelmişti. Altını çizelim, tekrardan hatırlatacak olursak ve sözlerimizi toparlayacak olursak, Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına ulaşıldığını sizlere şimdiden belirtelim ve bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı diyelim. Gelişmelerle tekrardan karşınızda olacağız diyerek Silivri'den sözleri size bırakalım. Elin Aslan.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Mehmetcan'dan sıcak bilgiyi aldık. Milli Savunma Bakanlığı Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerini tespit etti. Şimdi mürettebat aranacak. 3 tanesinin güvertede olduğu, mürettebatın 3 kişinin güvertede olduğu tahmin ediliyordu. Toplam 10 kişi, diğer 7'si kameralarında olabilir. Çünkü uyku vaktinden bahsediyoruz. Bakalım, gelecek bilgileri sizlerle paylaşacağız. Şimdi siyaseten bugün bir gelişme yaşandı. Şöyle ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, oyuncu kendisi aynı zamanda biliyorsunuz. Kız arkadaşına şiddet uyguladığına dair iddialar vardı. Kendisi bunu kabul etmiyordu ama şiddet anına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti. Şiddetin ilk başladığı anları görüyorsunuz. Önce 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver'in bileğine tekme atıyor. Ardından kendisini zorlayarak, çekiştirerek içeriye sokuyor. İçeriye soktuktan sonra da kimi şiddete dair adlandırılabilecek sesler geliyor. Özlem Şanver'in de bağırışları duyuluyor ama onlarda sadece ses var. Görüntüler söz konusu değil. Eve girdikten sonra Berhan Şimşek Özlem Şanver'i zorla içeriye soktuktan sonra bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Şimşek CHP MYK'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mahkeme Şimşek hakkında verdiği 2 ay uzaklaştırma kararını da 2 ay daha uzattı. Bir kez daha belirtelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı ana dair görüntüleri

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte bugün bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Berhan Şimşek CHP MYK'daki görevinden istifa etti. Şimşek hakkında mahkemenin verdiği 2 ay uzaklaştırma kararı da 2 ay daha uzatıldı.

0: Şimdi bizim kendi gündemimiz, Türkiye'nin gündemi bir hayli yoğun malumunuz. Yaşanan acı hadiseler, kayıplar, feci can kayıplarından bahsediyoruz denizlerde yaşanan. Bununla birlikte siyaseten zaten hareketli zamanlardan geçiyoruz. Görülen davalar var. Operasyonlar dönem dönem belediyelere düzenleniyor. Zaten siyaset bir hayli yoğun ama tüm bunların yoğunluğunda atlanmaması gereken noktalar da var. O da dış gündeme ilişkin. Mesela İsrail ve Yunanistan savunma harcamalarını içeren Aşil Anlaşması'na imza attılar. İsrail, Atina'ya 3 milyar avro değerinde kısa ve orta menzilli savunma sistemleri ihraç edecek. Bu İsrail tarihinin en büyük ihracatı. Şimdi bunu bir noktaya, bir kenara iliştireyim. Ama şunu da sizlere hatırlatayım. Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Kendisine sorulan sorulardan biri de Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıydı. Ne demişti Erdoğan? Size hatırlatayım. Bu iki gelişmeyi bir araya alarak konuklarıma döneceğim ve onlardan değerlendirme alacağım. Erdoğan şöyle demişti Yunanistan'ın adaları silahlandırması ile ilgili. Kara parçamızdan, kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir ifadelerini kullanmıştı Yunanistan'ın adaları silahlandırması ile ilgili. Şimdi tüm bu gelişmeleri alalım. Bu gelişmeler yaşanırken dün de MİT Başkanı İbrahim Kalın Atina'ya gitti. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı ile görüştü. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu bizimle birlikte. Haydar Hocam, Halit Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Halit Hocam, hemen sizinle başlayalım. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanı Kırgızistan dönüşü Yunanistan'a yönelik ifadeleri tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir. Bir diğer yandan İsrail ve Yunanistan arasında gerçekleşen Aşil Anlaşması ve dün MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Atina'ya gitmesi ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı ile Yunanistan'ın görüşmesi. Şimdi bu üçünü bir araya aldığımızda birbirinden bağımsız okunabilir mi? Kalın'ın ziyaretini neye yoruyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Zamanlama sizce tesadüf mü?
2: Tabii ki birbiriyle bağımlı yani bu süreçler Elin Hanım. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü esasında Yunanistan'ın şu anda yaptığı eylemler, İsrail'le kurmaya çalıştığı stratejik işbirliği niyeti doğrudan Türkiye'ye yönelik. Yani Türkiye'yi çevreleme stratejisinin bir parçası. Yani maalesef burada Atina, Tel Aviv'in bu bölgesel yayılmacının bir aracı haline geliyor. Yani bunu görebiliyoruz. Yunanistan şu anda kendini aşan, hatta kendi bütçesini yani mali politikasını aşan işler yapıyor. Yani bunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla burada bir bağlantı var. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması, tarihe atıfta bulunması, daha sonraki yine Yunanistan ve İsrail arasındaki yine alışverişin devam etmesi ve nihayetinde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Atina ziyareti. Yani burada birbiriyle bağlantılı süreçler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında biz Yunanistan'ı şöyle tatlı bir dille, stratejik serin kanlı bir politikayla uyarıyoruz. Yani bu Yunanistan'ın, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bir aracı haline gelmemesi gerekiyor. Çünkü İsrail'in burada şunu görüyoruz, bir kendine bir şekilde müzahir bir güvenlik ağı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. İsrail jeopolitik bir derinlik kazanmaya çalışıyor. Çünkü İsrail'in bir jeopolitik derinliği yok. Yani zaten yüz ölçümü belli, etki alanı belli. Şimdi bu alanı yani derinliği genişletmeye çalışıyor ve şu an biliyorsunuz Rum kesimiyle zaten bir anlaşması vardı. Hatta Rum kesiminde şu anda hava savunma sistemleri var İsrail'in. Aynı şekilde Yunanistan'a yapılan anlaşmada İsrail'in meseleyi Doğu Akdeniz'e taşımaya çalıştığını ortaya koyuyor. Yani jeopolitik bir derinlik kazanmaya çalışıyor kendince. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Aslında İsrail politikalarında şunu net bir şekilde görüyoruz. Eskiden savunmacı

realizm uyguluyordu. Yani kendi demir duvar teorisi çerçevesinde daha çok savunmacı realist reflekslerle hareket ediyordu. Ama bu sefer artık agresif bir politikaya başvuruyor ve saldırgan realizmle hareket ediyor. Saldırgan realizm ne demek? Artık İsrail

0: zaten doktrinimiz var. O doktrin çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Ona karşı da kendince bir politika üretiyor. Yani burada aslında şöyle izah edelim, seyircilerimiz de daha iyi bir şekilde idrak etsin. Yunanistan'ı kullanarak kendince Doğu Akdeniz'de bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Bu denklemin tabii ki Yunanistan'a çok büyük maliyeti var. Bunu göz ardı edemeyiz. Yunanistan ekonomisi bunu kaldıramaz. Yani bu kadar 3 milyar euroluk anlaşma, hatta şöyle bir beklenti de var. 2030'lara kadar, 2035'e kadar 33 milyar euroluk bir anlaşmadan da bahsediliyor. Gerçekten bu rakamlar yani Yunanistan'ın kapasitesini aşan bir rakamlar.
1: Hocam hemen
0: Hem
1: araya
0: ekonomik
1: gireyim.
0: anlamda.
1: Yunanistan'ın bu kadar kapasitesini aşan rakamlara böylesi soyunuyor olması, yani Türkiye'yi neden bu kadar büyük bir tehdit olarak görüyor? Yani Türkiye gerçekten Yunanistan için bu kadar büyük, ekonomisini bu kadar dara sokacak, zora sokacak kadar büyük bir tehdit mi?
0: Değil ama Atina'dan baktığınızda Atina şunu istiyor aslında. Yunanistan bütün adalara, oradaki Ege adalarına sahip olmaya çalışıyor. Yani yine bunu tabii Türkiye'nin göz yumması, Türkiye'nin bu politikalara karşı bir karşı politika üretmemesi mümkün değil. Yani Yunanistan'ın niyeti tam anlamıyla Ege adalarına hakim olmak. Bunu yaparken de Yunanistan'ın şöyle bir özelliği var Helin Hanım. Tarihsel, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da tarihe atıfta bulundu. Yunanistan her zaman emperyalistlerin bir aracı olmuştur. Yani biz şimdi Çarlık Rusyası dönemine gidelim. İkinci Katerina döneminde bile Çarlık Rusyası burada Yunan kartını, Yunanistan kartını çok iyi bir şekilde kullanmıştır. Sıcak denizlere inme politikası çerçevesinde. Daha sonra bunu İngilizler kullanmıştır. Daha sonra farklı aktörler, Fransızlar. Yine milli mücadelede biliyorsunuz yine Yunanistan karşımızdaydı. Hatta en büyük yani Megali Idea dediğimiz, yani Yunanistan'ın böyle bir imparatorluk hayali de var. Dolayısıyla Yunanistan'ın böyle bir geçmişi var. Yani bir aslında bizim de hafızamız bunu gayet iyi idrak ediyor. Daha sonraki süreçlerde Soğuk Savaş döneminde de yine önce Britanya'nın, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uydusu halindeydi Yunanistan. Yani hiçbir zaman ne yazık ki Yunanistan böyle bağımsız politika da izlemedi. Dolayısıyla başkalarının aparatı haline geldi ve günümüzde de İsrail'in aparatı olması biraz trajikomik. Yani şimdi İsrail bir kere büyük bir kuvvet değil. Yani küresel bir aktör değil. Bölgede kendi çapında, evet tabii ki medya gücü var. İşte dünyada finansal oligarşiyi kontrol ediyor. Ya bunlar temel çok önemli faktörler ama mamafi İsrail'in o kadar da büyük bir askeri kuvveti yok. Yani deniz bir kere donanması kuvvetli değil. Yani Yunanistan'ı nasıl koruyacak İsrail? Kendi donanması bile yok. Ya var ama yetersiz. Ya Türkiye ile kıyasladığımızda, mukayese ettiğimizde gerçekten İsrail donanması yetkin bir donanma değil. Yine baktığımızda kara kuvvetler olarak da yine aynı şekilde havadaki üstünlüğü de kısıtlı aslında. Şimdi hava üstünlüğü bir şey ifade etmiyor. Biz İran Savaşı'nda bunu gördük. Evet, bombalıyorsunuz ama netice alamıyorsunuz. Yani bir şekilde kara gücü olarak da orada bulunmanız lazım. Ya da deniz kuvvetleri olarak, yani bahri kuvvetler olarak da orada aktif bir şekilde yer almanız lazım. Dolayısıyla şöyle, aslında Yunanistan'a şöyle bir kazık atıldı. Yani İsrail tarafından onu söyleyebiliriz. Bu kazın altından çıkması, kurtulması mümkün görünmüyor. Çünkü şu anda asimetrik bir ilişki modeli geliştirildi. Yani bütün teknoloji bu anlaşmaya göre teknolojinin hakimi İsrail. İsrail istediği bir şekilde, anahtar İsrail'de. Yani bu savunma anlaşmasından ziyade Yunanistan'ın bağımsızlığını yitirmesine neden olabilir. Yani bunu gerçekten söyleyebiliyoruz. Yunanistan dış politika doktrinlerine baktığımızda 90'lı yıllardan sonra şöyle bir ibare geçiyordu, şöyle bir ifade geçiyordu. Stratejik özellik, yani stratejik otonomi. Evet. Yunanistan bunu savunuyordu. Güya kendince bir stratejik otonomi elde etmeye çalışıyordu. Hatta Avrupa Birliği'ne karşı böyle bir politikalar geliştiriyordu. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen. Ama geldiğimiz noktada artık stratejik özellikten ziyade bağımsızlığını yitirmeye yönelik bir eylemlerde bulunuyor Yunanistan. Ben bunu şuursuz bir eylem olarak değerlendiriyorum. Yani bütün Yunanistan'ın yaptığı dış ve güvenlik politikada attığı adımları şuursuz bir eylem olarak görüyorum. Yani jeopolitikle ya da çıkarlarla, jeopolitik menfaatlerle izah edilebilecek bir eylemler değil Yunanistan'ın attığı adımlar.
1: Peki Haydar Hocam, siz ne dersiniz? Şimdi ben kendi sorumu sormadan önce Halit Hocam'ın dediği ifadeleri de size de sormak isterim. Attığı adımlar, bu anlaşmalar Yunanistan'ın bağımsızlığına kaybetmesine neden olabilir diyor Halit Hoca. Katılıyor musunuz? Böylesi milyar euroluk anlaşmalara imza atması bir noktadan sonra Yunanistan'ın bağımsızlığını da tehlikeye düşürür mü? Bir de şimdi Yunanistan merkezli On Alert'te yayımlanan bir analiz var ve deniyor ki Atina İstihbarat Gözetleme Elektronik

0: çıkarp insansız sistemler savaş kabiliyetleriyle birlikte İsrail'in çatışma tecrübesini de kendi ordusuna taşımaya çalışıyor. Bu Aşil Anlaşması silahlardan mı ibaret, yoksa Yunanistan İsrail'in saldırganlık felsefesini de bir anlamda ordusuna mı aktarıyor?
1: Ya şimdi Helin Hanım, İsrail'in Türkiye'ye karşıtlığı bugünkü mevzu değil biliyorsunuz. Hatta 2010'a Mavi Marmara hadisesinden sonra götürebiliriz ve özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkilerini normalleştirme ve derinleştirme adımlarını o zaman atıldığını söyleyebilirim. Ne zaman Türkiye İsrail ilişkilerini kesmiştir, azaltmıştır, o zaman İsrail hem Türkiye'yi cezalandırmak hem de Türkiye'yi sınırlandırmak için Türkiye ile sorun yaşayan ülkelerle yakın ilişkiler tesis etmeye başlamıştı o dönemde de. Hatta bunun zirve olduğu tarih 2019-2020 dönemleridir. Çünkü Doğu Akdeniz Gaz Forumu teşkil edilmişti ve tam da o dönemde Yunanistan'ın öne sürdüğü Sevil Adası çok gündemdeydi. Avrupa Birliği tarafından da aslında hiçbir mesleti olmayan, dayanaklı olmayan harita hep gündeme getiriyordu ve Türkiye kıyılarına hapsediliyor. Türkiye'nin kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeleri yok sayılıyordu. İşte Adalar Denizi'ndeki veya Doğu Akdeniz'deki adalarla Yunanistan bütün bu bölgeyi kaplayacağını, kontrol edeceğini zannediyordu. O dönemde İsrail ile Yunanistan'ı çıkardığında bir örtüşme oldu. Düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesiyle hareket ettiler ve o ilişki derinleşerek bugüne kadar geldi. Tabii bunların kuyruğuna Güney Kıbrıs Rum yönetimi de takıldı. Aşil Kalkan Anlaşması aslında bir hava savunma sistemi. Aynı İsrail'in demir kubbesi gibi düşünün. Ona benzer bir sistemi Adalar Denizi'nde aslında Lozan'a göre gayri askeri statüde olması gereken adalara bir şekilde İsrail hava savunma sistemleri kurulacak. Bu şekilde de Yunanistan'ın Türkiye'den gelecek tehditlere karşı hava savunmasının temin edilmesi öngörülüyor sözde. Ama hocamın belirttiği gibi aslında buraları İsrail kontrol edecek. İsrail gözleyecek aslında burayı. İsrail sistemleri ve belki de İsrail'in personeli olacak burada. Dolayısıyla aslında İsrail bir şekilde Türkiye'yi çevrelemiş olacak. İsrail'in Suriye'de yapmaya çalıştığı, hatta Irak'ın kuzeyinde yapmaya çalıştığı Türkiye'yi sınırlandırma harekatı, operasyonu, planı tutmayınca, çökünce geriye elinde kalan bu oldu biliyorsunuz. Yani Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta devam etmeye çalışıyorlar ama bu ilişkiler gerçekten de hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs'ın hayrına olmayacak. Güney Kıbrıs'ta bunun biz ilk işaretlerini alıyoruz. Çünkü en az 20-30 bin kişilik İsrail Yahudisinin Güney Kıbrıs'tan mülk aldığını ve kendilerine mahsus bölgeler, yani kurtarılmış bölge diye tanımladıkları bölgeler aldıkları ve buraya Rumları dahi almadıkları, Rum halkının bundan çok rahatsız olmaya başladığını zaten takip ediyoruz. Benzer bir şey aslında Yunanistan'da da var. Şimdi dün iki gün önceydi Yunan Bakan İsrail'le ilişkileri meşrulaştırmaya çalıştı mecliste yaptığı bir konuşmada ve bunun Yunanistan'ın geleceği ve güvenliği için olduğu, her Yunan'ın bunu anlaması gerektiğini, anlamayanın da ahmak olduğunu söyledi. Bunu niye söylüyor? Çünkü Yunan halkında yapılan işte Amerikan merkezli araştırma şirketleri Yunan halkının da İsrail'e karşı %70 oranında bir nefret olduğunu, yani İsrail'i sevmeyen ülkeler listesinde yani Türkiye'den sonra başlarda geliyor Yunan halkı. Öyle bir İsrail nefreti var aslında. Hatta geçmişte de özellikle sol hükümetler döneminde Yunanistan'la ilişki dahi İsrail'le ilişki dahi kurmuyordu Yunanistan. Ama bugün geldiğimiz noktada aynı geçmişte işte Merkel döneminde Yunanistan-Almanya ilişkisi, daha sonra Fransa-Almanya ilişkisinde olduğu gibi aslında tek taraflı, bir tarafın aktif olduğu, bir tarafın pasif ve edilgen olduğu bir ilişki yaşıyor şu anda. Geçen gün Netanyahu aslında bunun özetini söyledi. Bu ilişkiyi kuruyoruz. Yunanistan bizim müttefikimiz. Son Yunan kalana kadar Türkiye ile savaşmaya devam edecekler. Burada aslında resim çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. İsrail'in bu ilişkiyi niye tesis ettiğini net bir şekilde anlıyoruz. Nasıl İran'la Amerikalıları savaştırıyorsa kendi kovanına çomak sokan Türkiye'yi cezalandırmak, ona bedel ödettirmek için Yunanistan'da böyle bir ilişki tesis ediyor. Ha, buna gücü yeter mi? Yetmez. Ne Yunanistan'ın silahlanması, ne İsrail'in kendi hava savunma sistemleri Yunanistan'a Adalar Denizi'ne konuşlandırması Türkiye'nin buradaki etkinliğini ve hareket alanını kısıtlamaz. Hocam söyledi, ben tekrar etmeyeyim. Donanma anlamında mukayese dahi kaldırmaz. Askeri güç olarak da kaldırmaz ama Yunanistan ve İsrail işbirliği sayesinde Türkiye'nin bölgede sorunsallaştırma, aynı 2019'da olduğu gibi biliyorsunuz bizim o dönem bölge ülkeleriyle sorunlarımız vardı. Körfez ülkeleriyle ilişkisizlik dönemi yaşıyorduk. Biz ama o cendereyi geçtik. O çemberi kırdık ve şu anda ilişkilerimiz normalleşti. Şu anda İsrail'in yapmaya çalıştığı o 2019 dönemindeki Doğu Akdeniz

0: gaz formunu kurup Türkiye'yi oyunun dışına itmeye çalıştıkları, denklemin dışına çıkarmaya çalıştıkları dönemdeki havayı, atmosferi yaratmaya çalışıyorlar ama ben bunu sağlayacaklarını düşünmüyorum. Ne buna güçleri yeter ne de küresel konjonktür buna izin verir. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ortadayken, küresel bir izolasyona maruz kalmışken, bu kadar sıkışmışlığı varken Türkiye'den bir çıkış yapması çok da mümkün değil ama ona muhtemelen yine oyunun sonunda Yunan halkına olacak. Yunan halkı bu siyasetçilerle yanlış bir yolda ilerliyor. Çünkü Türkiye uzun zamandan beri bu konuda dost elini uzatıyor. Barış elini uzatıyor. İşte adalara biliyorsunuz kapıda vize uygulaması yapıyoruz ve Yunan ekonomisini neredeyse Türk turistleri düzeltiyor son birkaç yıldan beri. Buna rağmen Yunan politikacıların, özellikle iktidardaki parti ve koalisyon üyelerinin Türkiye'ye karşı bu açıklamaları ne dostluğa sığar ne komşuluğa sığar ama Sayın MİT Başkanı Kalın'ın Yunanistan ziyareti ve Yunan İstihbarat Başkanı'yla görüşmesinde de aslında bu konuda ben iyi niyetle dostça tavsiyeler ve uyarılar yapıldığı kanaatindeyim. Türkiye'nin silahlanmasının ne Yunanistan'da ne de Rum kesimiyle bir alakası yok. Türkiye bölgesel bir güç olarak kendini ortaya koymaya çalışıyor ve aynı Metli ittifakında olduğu gibi kimseyi hedef alan bir yapılanma içerisinde değil. Kendisine yönelik tehditleri ötelemeye, savuşturmaya yönelik bir yapı. Ama işte Yunan halkı bunu anladığı kanaatindeyim. Ama Yunan siyasetçileri oy için, koltuk için maalesef Türkiye'yi de kullanarak, İsrail'in de oyununa ve tuzağına düşerek bu hamleleri yapıyorlar. Umarım bu çok daha fazla derinleşmez. Çünkü tarih olarak Yunanistan böyle hamlelerden sonra gerekli dersi almıştır. Biraz tarih bilgileri varsa böyle şeyleri tenezzül etmezler diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Halit Hocam, az önce Haydar Hoca da altını çizdi. İmkanlar açısından mukayese kabul etmez Türkiye ile Yunanistan imkanları askeri anlamda bakıldığı zaman diye. Erdoğan da dedi ki Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim ki bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Evet, imkanlar açısından da mukayese kabul etmez, tamam, ama Türkiye'nin bu süreci yönetmesi açısından baktığınızda Türkiye süreci nasıl yönetiyor? Serin kanlı ve sağduyulu olduğunu Erdoğan altını çiziyor ama bunun ötesinde nasıl bir yaklaşım içerisinde Türkiye?
2: Tabii ki Türkiye şöyle aslında stratejik olgunlukla hareket ediyor. Bakınız, literatürde de stratejik olgunluk önemli bir kavram. Yani bunu yapan ülkeler, bunu hayata geçiren ülkeler büyük devletlerdir. Her olaya atlamayan, her olaya reaksiyon vermeyen ve dolayısıyla bir olgunluk gösteren, stratejik anlamda bir olgunluk gösteren bir aktörlerdir büyük devletler. Türkiye'de büyük bir devlettir. Kadim bir devlet geleneğine sahiptir. Dolayısıyla biz bunları tabii ki görüyoruz ve not alıyoruz ve buna karşı, bu eylemlere karşı da tedbir alıyoruz. Yani burada mesele yok. Türkiye'nin aslında bütün niyeti, bölgeye yönelik projeksiyonu çok açık. Bakınız, İsrail'in güvenlik doktrini bile yazılı bir şekilde kaleme alınmıyor. Yani İsrail'in şu anda şifahen bir doktrini var. Ama Türkiye'nin bütün eylemleri norm üreten eylemler ve dolayısıyla hukuka dayalı, uluslararası hukuk kurallarına uyumlu ilkeler doğrultusunda hareket eden bir Türkiye var. Norm üreten bir Türkiye var bölgede. Normatif bir aktörüz biz, İsrail'den farklı olarak. Dolayısıyla burada Türkiye tabii ki önlemler alıyor. Şu anda benim dikkatimi çeken bir durum var. İsrail şu anda Suudi Arabistan üzerine oynuyor. Biz İbrahim anlaşmalarını tekrar gündeme getirebilirler. İsrail'in de terkiniyle Washington üzerindeki etkisini de kullanarak yani Mekke anlaşmasını bölmeye yönelik, yani jeopolitik anlamda bölmeye yönelik bir aslında İsrail'in eylemleri olabilir, adımları olabilir. Çünkü İsrail basınına baktığımızda son günlerde Suudi Arabistan'a karşı böyle olumlu mesajlar var. Yani mutlaka Suudi Arabistan'ın İsrail'in yanında yer alması gerektiğine dair görüş ve izahatlar var. Tabii ki bu tehlikeli, çünkü İsrail şunu gördü: şimdi bu hattı, yani Mekke hattını, yani Mekke savunma paktını da bölmeye yönelik adımlar atabilir. Yani burada en gözüne kestirdiği aktör de Suudi Arabistan. Çünkü evet, Suudi Arabistan İsrail'i tanımıyor ama biliyorsunuz böyle bir baskı var. Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın en büyük hayali Suudi Arabistan'la İsrail'i bir araya getirmek. Bunu unutmayalım. Yani burada mesele sadece jeopolitik değil, aynı zamanda jeoekonomi. Yani Suudi Arabistan'ın kaynaklarını İsrail üzerinden Avrupa'ya taşımak isteyen jeoekonomik bir akıl var. Washington tarafından yürütülen. Dolayısıyla Suudi Arabistan, yani Abraham anlaşması anlaşmalarıydı, İbrahim anlaşmalarını aslında bu yönde değerlendirebiliriz. Yani Suudi Arabistan finans gücünü İsrail üzerinden Avrupa

0: Dünyaya aktarmak ve dünyaya aktarmak. Dolayısıyla bu yönde de mutlaka Suudi Arabistan çok önemli bir aktör haline geldi. Aslında nasıl geldi biliyoruz. Yani Körfez Savaşı, yani İran Savaşı'nda büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı koruyamadı Elin Hanım. Bunu gördük, müşahhas bir biçimde gördük. Ve Suudi Arabistan da çok akıllı bir şekilde hareket etti ve bölgesel sahiplenme modeliyle Türkiye ve Pakistan'la ittifaka girdi. Yani bu çok önemli. Bakınız, Mekke Savunma Anlaşması bölgesel dinamikleri, güç dengesini kökten değiştirdi. İsrail de aslında bu daha da radikalize etti. Yani İsrail daha da bu durumdan bir şekilde bu duruma karşı önlem almaya çalıştı. Fakat bu önlemleri alırken şimdi dediğim gibi burada yumuşak karın olarak gördüğü bölge Doğu Akdeniz, Kıbrıs. Bunu ifade edelim. Yani Haydar Hocam da ifade etti. Suriye'de istediğini alamadı. Lübnan'da da Lübnan'ın güneyini işgal etti Helin Hanım, ama yani istediğini şu anda almış bir İsrail yok. Buna kapasitesi yetmiyor. Daimi bir şekilde yani orada bulunmak İsrail için kolay bir hadise değil. İsrail'in böyle bir tecrübesi yok. Bakın, askeri kuvvetlerin böyle bir tecrübesi yok. İsrail'in tecrübesi istihbarat. Mossad'ın hibrit savaş teknikleri. Yani bölgedeki en deneyimli istihbarat örgütlerinden bir tanesi Mossad bu konuda. Yani hibrit savaş stratejisi bağlamında. Dolayısıyla yani İsrail nizami bir ülke değil. İsrail bir şekilde ilişkileri simetrik bir şekilde yürütebilen bir aktör değil. Böyle bir kapasitesi yok. Zaten 1948'den beri yani sadece yani 70-80 senelik bir aktörden bahsediyoruz. Yani böyle bir tecrübesinin olmaması gayet olağan. Şimdi burada Doğu Akdeniz'e oynamaya çalışan ve bir şekilde burada bir rövanş almaya çalışan bir İsrail var kendince. Böyle bir oyun kurmaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bir kere uluslararası hukuktan gelen haklarımız var orada ve sonuna kadar koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Bunu Türkiye açık bir şekilde ifade etti. Evet, şu anda stratejik serin kanlı bir politika izliyoruz. Olgun bir devlet olarak, büyük bir devlet olarak bu politika burayı
1: Son bir
0: izliyoruz.
1: dakikamız.
0: Ama şunu söyleyelim, Türkiye'nin
1: Peki.
0: elinde çok fazla koz var. İsrail'in elindeki kozlar azaldı. Bunu İsrail de çok iyi görüyor. O yüzden bir de seçimler var. Netanyahu'nun seçimleri var. Onu da göz ardı edemeyiz. Ama Türkiye'nin elindeki kozlar şu anda daha fazla. Türkiye şu
1: Peki.
0: anda oyun kurucu bir aktör olarak zaten sahayı tanzim ediyor. Bunu unutmayalım. Bu
1: Peki.
0: tanzim süreci çok önemli ve kıymetli.
1: Peki son bir 30 saniyemiz. Haydar Hocam, sizden de bir toparlamanızı istesem, son birkaç söylemek istediğiniz cümle varsa alayım, ardından teşekkür edeyim.
2: Elin Hanım, Türkiye süreci çok soğukkanlıkla yönetiyor. Eskiden olduğu gibi Yunanistan'la biz sorunlarımızı oturup kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Yani nasıl Dışişleri Bakanımız bölgesel sahiplenme söylemini ortaya attığında da bölge ülkeleri sorunları kendi arasında halletsin diyorsa, Yunanistan'la da aynı şey geçerliydi aramızda geçmişten beri. Bir moratorium ilan edilmişti ve oturalım Adalar Denizi'ndeki kara suyu sorundan fır hattına kadar, adalardaki statüden tutun da diğer bütün sorunları oturalım kendi aramızda çözelim. Bunun için Amerika'ya, Fransa'ya ya da İsrail'e ihtiyacı yok. Aslında Yunan siyasetçiler şunu anlasa, bu Türkiye'nin samimiyetini anlasa, böyle bir şeylere, maceralara girmeye de gerek kalmayacak, ama biz yıllardan beri bunu anlatamıyoruz. Bölgede iki tane revizyonist ülke var, sınırlarını genişleten. Biri İsrail, biliyorsunuz sınırları belli olmayan. Biri de 1820'den beri, Mora isyanından beri başlayarak sınırlarını arttıran Yunanistan var. Ve maalesef bu Türkiye'nin iyi niyetiyle oluyor. Türkiye iyi niyet gösterdiği için Yunanistan bunu kötüye kullanıyor. Ya umarım önümüzdeki
1: Peki.
2: dönemlerde bunlar olmaz. Çipras gibi muhalif siyasetçiler de Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesini istiyor. Umarım bir çatı açmıştan sonra daha soğukkanlı bir ilişki aramızda tesis edilebilir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzoğlu bizimle birlikteydi. Haydar Hocam,
2: Kolay
1: Halit Hocam,
2: gelsin.
1: çok
2: İyi
1: çok
2: yayınlar.
1: teşekkürler. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimine noktaya koyalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Ne okudun, ne yazdın. Ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
3: Ucuz, hep ucuz.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.

0: Tekrar merhaba, ekonomide gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı verilerine göre aylık enflasyon %1,84'e çıktı. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon tarafındaysa yavaşlama izlendi. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e çekildi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,51 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %31,79, yurt içi üretici fiyatları %27,95 arttı. Çekirdek enflasyonsa Ağustos'ta %30,07 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,62 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitim grubunu %6,89 ile alkollü içecekler ve tütün %4,82 ile ulaştırma izledi. Konut %2,26, sağlık grubunda %0,70, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,22 oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %43,46 ile sağlık, %39,77 ile konut grubu takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise %33,79 artış oldu. Ağustos ayının zam şampiyonu %56,26 fiyat artışıyla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında oldu. En fazla fiyat azalışı %21,50 ile taze diğer meyveler grubunda gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranları da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Eylül ayında kiralara en fazla %31,79 oranında zam yapılabilecek. Oranların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Şimşek, temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi ifadelerini kullandı. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyen Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyor.

0: yapıyoruz dedi.
1: BBVA Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisini öne çekti. Kurum Aralık ayında beklediği 100 bas puanlık indirimin Ekim ayında yapılabileceğini öngörüyor. BBVA Research, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın fonlamada beklenenden hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından 100 bas puanlık faiz indirim beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekti. Kurum 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30 olarak korurken yıllık enflasyonun olumlu baz etkisiyle Eylül ayında %30'a yaklaşabileceğini öngördü. BBVA Research, Türkiye'de aylık tüketici enflasyonun enerjiyle alkollü içecek ve tütün fiyatlarındaki artışların etkisiyle %1,78'den %1,84'e yükseldiğini bildirdi. Gıda fiyatlarının ılımlı, enerji fiyatlarının ise genel olarak istikrarlı seyretmesi halinde aylık enflasyonun Eylül'de yaklaşık %2 düzeyinde gerçekleşebileceğini öngören kurum, olumlu baz etkisinin katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun %30'a yaklaşabileceğini tahmin etti. BBVA Research, jeopolitik gerilimlerde yeni bir tırmanma yaşanmaması ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika bileşiminin korunması varsayımıyla 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30'da tuttu, faiz indirimi beklentisini öne çekti. Volkswagen Denetleme Kurulu 50 bin kişiyi daha işten çıkarma planını onayladı. Volkswagen tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve gelecek planı adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi. Açıklamada artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre plan küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltılmasını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar %50 daraltılması hedefleniyor. Ekonomiye de noktayı koyalım ama saat başında moderatörle yine birlikte olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima senin de.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıf Bank daima senin de.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıf Bank kredi kartlarında.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörde başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sine motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında Sivas Kongresi'nin tarihi bir dönemeç olduğuna dikkati çekti. Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Devletin zirvesi 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sinin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Ve iki gün önce Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen iki geminin karıştığı kaza. Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi sulara gömülmüştü ve geride bıraktığımız saat diliminde yeri tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ilk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren deniz kuvvetlerimizin TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi batan geminin yerini tespit etti denildi. Kazanın ardından 10 Türk mürettebatıyla irtibatın kesildiği, bölgedeki deniz derinliğinin 800 ila 900 metreyi bulduğu belirtildi. Konumu netleşen gemi enkazı üzerinde kayıp denizcilere ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri bu koordinatta yoğunlaştırıldı. Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmada önemli adımlar atıldı. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybına dikkat çekilirken Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmaları ise havadan ve denizden kararlılıkla sürdürülüyor. Ve pazar günü gerçekleşen Girne'deki gemi faciası katamaran sulara kapılmıştı. Beraberindeki yolcularla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı denizden çıkarılan iki cansız bedenle birlikte 12'ye yükseldi can kaybı. Ama belli ki daha da artacak çünkü kayıp olan 16 kişi var. Onları arama çalışmaları devam ediyor. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli birinci sınıf dalgıç katıldı.

aldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda. Yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin battığı 550 metre derinlikte. Yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi devreye girdi. Gemiden komuta edilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve resmi can kaybı 12'ye yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

0: Şimdi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan bir soruşturma var biliyorsunuz. Bu soruşturma kapsamında da bugün şüpheli sıfatıyla Melih Gökçek ifade verecek. Peki saat kaçta ifade verecek ve Gökçek'e hangi sebeple soruşturma açıldı? Detayları alalım. Sözü hemen Emre Ayaz'a verelim. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, saat 16 itibariyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifade vermek için arkamda bulunan Ankara Adliyesi'ne gelecek ve burada ifadesini verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddialar neydi? Almanya'da kurulan şirketin düşük sermayeyle başlayıp yüksek sermayeye ulaşması ve bununla ilgili oradaki yatırımlarla ilgili durumun usulsüz para aktarımı, yurt dışına para aktarımı ile ilgili ifade verecek. Bu konuda da soruşturma başlatıldı. İbrahim Melih Gökçek de sosyal medya hesabından da aslında bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Resmi olarak açıklamasında arkamda bulunan adliyeye gelerek burada ifadesini verecek. Saat 16 itibariyle bu noktadan giriş yapması bekliyoruz ve biz de burada 24 ekip olarak kameraman arkadaşım Kubilay Kutler ile birlikte İbrahim Melih Gökçek'in gelişini bekliyoruz. Tabii bu konuda bakıldığında şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini de söyleyelim. Daha öncesinde ise ifadesine başvurulan isim vardı, Murat Ağırel. Onun da ifadesi alındı. Şimdi ise Melih Gökçek saat 16 itibariyle adliyede ifadesini verecek. Sonrasında açıklama olması henüz beklenmiyor. Biz ancak burada beklemeye devam edeceğiz. Gelişme oldukça da aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Emre'den sözü alalım. Şimdi vatandaşı isyan ettiren mesajlar, o mesajlar için harekete geçirildi. Hukuk büroları mercek altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirip mağdur eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Panel operasyona dair detayları, bilgileri de Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır dedi. Panel operasyonuna dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüpheliler binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirmişti. O veriler panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldı. Vatandaş mağdur edildi. Yasa dışı sistemler bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldı. Abonelik sistemiyle kullandırıldı. Bazı hukuk büroları da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştı. Borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağduriyet yaratıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde

0: edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya paylaşımında bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
1: İstanbul'da Sultanbeyli'de DAEŞ'ın kanlı saldırısı son anda engellendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polis ateş açtı 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi. Etkisiz hale getirildi ancak çatışmada ağır yaralanan bir vatandaş da hayatını kaybetti. O sıcak anların görüntüsüne ekibimiz ulaştı.
0: Eğer etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'lı teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'ın saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'lı teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
1: ...15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alıyordu. 10 yıldır da aranıyordu. Nihayetinde yakalanmıştı eski yüzbaşı Burkay Karatepe. Şimdi Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli var. Gözaltına alındılar. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'cü Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 şüphheli belirlendi. Ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir demişti. Ve yıllar önce işlenen faili meçhul cinayetlerin yeniden raftan indirildiğinin bilgisini vermişti. Ve Bakan Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti.
2: Çelişkiler tek tek değerlendirildi. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanıldı. Her bir delil yeniden incelemeye alındı. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 3 cinayet daha aydınlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatları koordine içinde çalıştı. Bu kapsamda 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak bilinen Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu. Zeynep, İstanbul'da kaybolmadan önce en son Fatih Dağlı isimli şahısla iletişim kurmuştu. Yapılan yeni incelemeler sonucu Dağlı'nın başka bir cinayetten tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yer gösterme işleminin ardından Fatih Dağlı tekrar tutuklandı. Aydınlatılan faili meçhul cinayetleri sosyal medya hesabından duyuran Akın Gürlek, 2012 yılından bu yana kayıp olan İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif'in de dosyasının aydınlatıldığını aktardı. Mardin Nusaybin'de 14 yıldır kayıp olarak bilinen baba ve 10 yaşındaki kızının dosyasındaki çelişkili ifadeler, HTS kayıtları ve elde edilen yeni bulgular cinayet şüphelilerinin kim olduğunu gösterdi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 4 ili uzanan operasyonlarda 15 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bir diğer aydınlanan cinayetse Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'ydu. Cinayete ilişkin yürütülen yeni soruşturmada cinayetin failleri ve suçun gizlenmesinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Yakalama kararı çıkan şüpheliler için Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda cinayet şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana 40 dosyada 46 makdül ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlekse yaptığı açıklamada "Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" mesajını paylaştı.
1: Yeni nesil suç örgütlerinden Casper'lar. Çoğunlukla çocukları suçları işlerken kullanıyorlar. Peki çocukları nasıl kullanıyorlar, nasıl ikna ediyorlar, nasıl kandırıyorlar? 167 sayfalık iddianameye yansıdı bu soruların yanıtları. 51 çocuk tek tek değerlendirildi. 22 ayrı ana eylem sıralandı ve savcılığa göre örgüt ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan çocukları, gençleri kullanıyor ve onları para, motosiklet, silah ve lüks hayat vaadiyle kendine çekiyor. İlk temas bazen bir yemekle, bazen birkaç bin lirayla başlıyor. Sonrasındaysa kurşunlama, yağma ve cinayetle noktalanıyor.
3: Bunu tabiat edeceksiniz.
4: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı. İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olaydaysa bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
3: Burak, bunu tabiat edeceksiniz.
1: Şimdi gelelim komedyen Deniz Göktaş'a. Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı. Bakalım detaylara.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisindeki ifadeleri suç unsuru sayıldı. İddianamede şüpheli Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılması istendi. Göktaş hakkında 3 ayrı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili dava bugün başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırgan biliyorsunuz zaten öldürülmüştü. Peki sanıklar kimler? Baba ile anne. Baba Uğur Mersin'in suçlamaları reddetti. Fail oğlumdur. Silahlarımı izinsiz aldı. Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim dedi. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nu basıp bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası tutuklanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi. İlgili dava bugün Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Saldırganın anne ve babası hakim karşısına çıktı. Duruşma sanık Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Silahları oğlunun bulduğunu dile getiren sanık Mersinli, "Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz." diyerek kendisini savundu. Uğur Mersinli oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Uğur Mersinli olası kastla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde okullarda sıfır açık dönemi başlıyor. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli okulların fiziksel güvenliğine kritik bir rol üstlenecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı okulların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni bir stratejiyi devreye alıyor. Önümüzdeki hafta 7 bakanlığın ortak imzasıyla hayata geçirilecek protokol, öğrencilerin evden çıkışından okula varışına, ders saatlerinden okul sonrası zamanlarına kadar her anını güvenli kılmayı hedefliyor. Yeni dönemin en dikkat çekici özelliği okul bahçelerindeki güvenlik yapılanmasında yaşanan değişim oldu. Okullar için 31 bin bahçe güvenlik kadrosu ayrıldı. Okul bahçelerinin rutin güvenliğinin sağlanmasında bu yıl polis ve bekçilerin yerine yeni istihdam edilen bu güvenlik personelleri aktif rol alacak. Okullar risk derecesine göre sınıflandırılacak. Öğrenci psikolojik olarak da takip edilecek. İçişleri Bakanlığı'nın ele aldığı bu yeni güvenlik modeliyle 2026-2027 eğitim yılının şiddetsiz bir atmosferde sürdürülmesi hedefleniyor.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na dönelim şimdi. Bakan Tarihi Menemen Köprüsü açılış töreninde konuşuyor.
1: Osmanlı ister Cumhuriyet dönemi olsun, hepsi Anadolu'nun ortak mirasıdır ve Anadolu'nun bir mirasın sahibi olmak değil, o mirası taşımayı aynı zamanda bu toprakların hafızasını da koruyoruz. Tarihi yapılarımızı aslında uygun bir şekilde ihya etmek ve onları gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle durmadan çalışıyoruz. Bu ve milletimizin ortak mirasını yaşatmanın en somut ifadesidir. Böylece bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor, turizme, ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de

0: kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasına kazandırdığımız köprü sayısı 532'dir değerli kardeşlerim. 532 tane kadim coğrafyamızdaki eseri restore ettik. 48 tarihi köprünün de halen restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklardan birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz. Kıymetli İzmirli kardeşlerim, Menemen'in kuzeyinde Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi Buruncuk Köprüsü bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından birisidir. 165,5 metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle yani bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü 1935 yılında İzmir Bergama eski devlet yolu üzerinde bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla hizmete açılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı Anayol güzergahının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam etmiştir. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin yoğun kullanımın ve zaman aşındırıcı etkenlerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılarındaki korozyonla hasar gören köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı projesine göre tamamladık. Hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kazandırdık. Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık. Bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerlerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmalarımız İzmir'in, Menemen'in tarihi dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
1: Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına artık çok az bir zaman kaldı. Diyarbakır'da öğrencilere daha kaliteli, konforlu, güvenli ve hijyenik barınma ortamı sunulması için çalışmalar da tamamlandı. KYK yurtları yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan anlatacak.
2: Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özellikle yurtlarda hijyen ve konforlu hizmet sunulması anlamında çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Öğrenciler tabii buraya gelirken kendileri için hazırlanmış olan bu yurttaki odalara yerleşmiş olacak. Ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin yayın konumuz. Efendim öylesine güzel bir odadayız. İnsanın burada kalası geliyor. Neler söyleyeceksiniz?
3: Biz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı burada sadece dersleriyle odaklanmasını ve başarılı olmalarını istiyoruz. O sebeple kendilerini evde hissetmelerini, evlerinde hissetmelerini istiyoruz. O evlerindeki konforu, hijyeni burada sağlamaya çalışıyoruz.
2: Aslında şöyle öylesine güzel bir çalışma yürütmüşsünüz. Şu an hepsi hazır. Evet. Ve hani yan yana olan koltuklarda, yataklardan çok hem çalışma masalarına yakın hem böyle birbiriyle o iletişimi sağlamaları noktasında güzel bir dizayn yapmışsınız. Evet. Bunu neler söylersiniz?
3: Yani dediğim gibi evlerinde hissetmeleri gerekiyor çocuklarımızın. O konforda olmaları gerekiyor. Hem de kaynaşmaları, birlikte hareket etmeleri çok önemli biliyorsunuz. Bu sebeple biz dizaynımızı yaparken de çok dikkat ediyoruz bu konulara. Ve özellikle hijyene çok dikkat ediyoruz.
2: Efendim, geçen sene biliyoruz ki ya da önceki yıllar

0: da Diyarbakır'a gelen hiçbir öğrenci dışarıda kalmadı. Hepsini barındırma imkanı sağladınız. Bu yıl için ne öngörüyorsunuz?
1: Bu yıl da dışarıda kalan öğrencimiz olmayacak inşallah. 38 bin öğrencimiz var Diyarbakır'da, Dicle Üniversitemizde öğrenim gören. 8300 öğrencimizi misafir ediyoruz her sene. Bu sene de açıkta kalan öğrencilerimiz olmayacak. Hepsini yerleştireceğiz inşallah.
0: Yeni bir çalışmanız olduğunuzu da biliyor. İki ayrı yurt toplamda 3600 kişilik. Onlar ne zaman tamamlanır efendim?
1: Üniversitenin içerisinde yapacağız iki yurdumuzu da. 1800-1800, 3600 kişilik. Şu anda ihale aşamasında, yakın tarihte ihalesiyle birlikte çalışmalara başlayacağız.
0: Yurtlar için şu an herhangi bir sorun olmadığını biliyoruz. Çalışmalar ne zaman biter efendim? Yani hani 2006-2027 öğrenci eğitim öğretiminin öğrenciler gelmeye başlayacak önümüzdeki günlerde. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Tabii bütün yurtlarımızı tadilata soktuk. Öğrencilerimizin daha iyi faydalanabilmeleri için, daha konforlu hale getirebilmemiz için çalışmaları yaptık. Hemen tamamlandı. Öğrencilerimiz geldiği tarihte de tamamlanmış, temizlenmiş, net bir şekilde öğrencilerimize hazır hale gelmiş olacak inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yurtlarda zaten şu an öğrenciler için tamamen hazırlanmış durumda. Hani Diyarbakır'a gelip üniversiteye girecek olan öğrencilerin herhangi bir kaygı yaşamasına da gerek yok. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak il müdürümüzün dediği gibi diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Şeyhimize teşekkür edelim. Şimdi eğitim öğretim yılı başlayacak dedik. Şimdi okul başarısızlığının nedeni de her zaman dersler olmayabiliyor. Tahtayı görememek veya okurken satır atlamak ya da sık sık baş ağrısı yaşayan çocuklarda göz problemi olabilir. Peki aileler hangi belirtilere dikkat etmeli? Hemen sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
3: Çocuğunuz tahtayı göremiyorsa, okurken sık sık satır atlıyorsa ve gözlerini kısarak bakıyorsa aman dikkat, çünkü bu belirtiler bir göz sorununun işareti olabilir. Peki böyle bir durumda aileler neler yapmalı ve hangi durumlarda muayeneye gelmeli? Bunları konuşacağız. Yanımızda değerli bir hocamız var. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Bülent Doğu ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi tabii okullar da açılıyor bir taraftan. Peki böyle bir durumla karşılaşan aileler neler yapmalı? Hangi durumda gelmeliler?
4: Evet. Şimdi bir kere bütün çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Şimdi tabii öğretimin en önemli faktörlerinden biri iyi görmek. Bazen aileler şöyle düşünebiliyor, işte çocuğumuz öğrenme güçlüğü mü çekiyor ya da işte çocuğumuz acaba zekasında bir sorun mu var, uyum sorunları mı var? Aslında bu tür sorunların bir kısmının göz bozuklukları, görme sıkıntıları ile ilgili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her çocuğun, özellikle de daha evvelden sıkıntılar yaşamış çocukların okul başlamadan önce rutin bir göz muayenesinden geçmesini istiyoruz. Çünkü bu muayene sayesinde çocuğumuz eğer bir görme problemi varsa bundan kurtuluyor, okul başarısı artıyor. Okuldaki hareketleri rahatlıyor, özgüveni artıyor. Dolayısıyla çocuğumuzun gelişiminde hem zihinsel hem fiziksel olarak olumlu değişiklikler yaratıyor.
3: Evet hocam, şimdi aslında bir de muayene esnasında da biz geldik buraya. Peki hocam, muayene ederken biz de sizi çekelim, o sırada tekrar konuşmaya devam edelim.
4: Evet. Aslında çocuklarımız için göz muayenesini korkulacak bir şey değil. Aslında bir oyuna çeviriyoruz. Aletlerimiz de buna çok müsait, oyun oynar gibi muayeneye. Dolayısıyla örneğin şimdi burada küçük bir ablamız var. Onun gözünde bir bizim foropter dediğimiz özel bir gözlük var. Bu dijital olarak numaraları değiştiriyor. Değiştirdiğimiz bir alet. Karşıda da harfler var. O harfleri bize söylemesini istiyoruz. Ablamız tabii daha evvelden gözlük kullanan bir hastamız. Dolayısıyla mesela şimdi ona harfleri soracağım. O da bana harfleri söylerken takıldığı yerde tabii numaralarla gözünün daha iyi görmesini sağlayacağım. Abla, karşıdaki harfi görebiliyor musun mesela?
5: Görebiliyorum.
4: Söyle bize.
5: E.
4: E. Şimdi mesela bunları şuradan alacağım bir kumanda aletiyle daha küçültebiliyorum. Mesela bu hangi harf?
5: Ne.
4: Devam et.
5: D. K. R.

0: te ve he.
1: Burada yavaşça takıldım. Buradan itibaren de gözlük numarasını ayarlayarak en iyi göreceği numarayı tespit ediyoruz. Bunun dışında tabii göz dibi muayenesi dediğimiz retina muayenesi, göz merceği muayenesi, göz hareketleri, kayma muayenesi gibi muayeneler var. Yaklaşık olarak 15-20 dakika süren bir muayene sonucunda çocuğumuzun gözüyle ilgili bütün sıkıntıları ortaya çıkarmış oluyoruz. Ve gereken bütün tedavileri de vermiş oluyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, göz sağlığı tabii ki de çok önemli. Özellikle çocuklar için de çok önemli. Tabii yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken de göz muayenesi elbette ki olmalı. O yüzden de velilere de önemli uyarılar da var. Biz de tekrar buradan söz bırakalım size.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara'da bulunan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için Milli Botanik Bahçesi'nin kıymetli bir değer olduğunu söyledi.
1: Yerel tohum bahçesi, süs bitkileri üretim merkezi ve topraksız tarım serası ile birlikte tarımsal biyoçeşitlilik müzesi, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'nde hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Botanik Bahçesi'nin Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir değer olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin bitki hazinesi Milli Botanik Bahçesi'ni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ziyaret etti. Türkiye'nin bitki hazinesinin korunması adına da ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin...
0: Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Hemen o noktaya dönelim.
2: Sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Exim Holding'in 40. yılı vesilesiyle açılışını yaptığımız Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Exim Holding'e 40 sene boyunca Türkiye ekonomisine yaptıkları eşsiz katkılar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte holding çalışanlarının 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarla dolu daha nice seneler diliyorum. Bu vesileyle hatıralarını her zaman özlemle yad ettiğim kıymetli dostlarım Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'ye bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli mütekemmil birer ticaret ve erbabı olmalarının yanı sıra kazandıklarını millet için, ülke için, mazlum ve mağdurlar için seferber eden vakıf insanlarıydı. İslam coğrafyasındaki meselelerle yakından ilgilenen, okuyan, yazan, ilim ve kitapla bağlarını hiçbir zaman koparmayan iki ilim aşığıydı. Rabbim her ikisinin de ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Biraz önce Ebu Bekir Bey hem İSAR Vakfı'nın hem de bu sene 40. yılını kutlayan Exim Holding'in kurucu değerlerinden kısaca bahsetti. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'nin büyük önem verdiği millete karşı sorumluluk bilincinin yaşatılıyor olması her türlü takdire şayandır. Burada şunu vurgulamak durumundayım. Onların mirasına ve emanetine işte bugün burada olduğu gibi layıkı veçhiyle sahip çıkıldı.

yaptığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Abdullah Tivnikli, İSAR Vakfımızın eğitim ve yayıncılık başta olmak üzere farklı alanlarda başarıyla yürüttüğü fikir ve gönül dünyamızı zenginleştiren çalışmalarını da çok kıymetli buluyorum. Sergide yer alan eserleri büyük bir titizlikle ihya eden tüm mücellitlerimize emekleri için şükranlarımı sunuyor. Ellerine, gönüllerine sağlık diliyorum. Kıymetli dostlar, hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Kökleriyle ayakta kalır. Hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Bakınız, bizler cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş, dünyaca ünlü mücellitler yetiştirmiş bir milletiz. Merhum Samiha Ayverdi, milletçe tevarüz ettiğimiz cilt sanatımızı ve sanatkarlarımızı şöyle anlatıyor. Bir Orta Asya sanatı olarak dünyaya gözlerini açan ciltçilik, Avrupa'ya da ışık saçarak yoluna devam ederken Selçuklu ve Osmanlı asırlarını kaplamıştır. Cilt ve cildi süsleyen tesip adeta sanatkarın iç aleminin kağıda ve deriye akseden şekilleri, renkleriydi. Bunlar resim ve şekil değil de sanki sanatkarın kendi sözü, kendi sesi, kendi meramı,

0: ve yüreğinin şekil bulmuş ifadesiydi. Müslüman şartta kitap üstüne emek bir nevi kutsiyet de taşıdığından cilt üstüne eğilen sanatkarın başı eserini vecd ile işler, onu bir nevi ibadet zevki içinde bezemeye, süslemeye doyamazdı. Evet, cilt sanatı ve mücellitlik bizde işte bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. Vakfımız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede 1000'den fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Aynı şekilde sizleri unutulmaya yüz tutan cilt sanatımızı ihya etmeye dönük çabalarınız için de yürekten kutluyorum. Bu düşüncelerle Exim Holding'in 40. yılı ile birlikte Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı Devletlerine yüksek müsaadelerinizle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim, uygun görmeniz durumunda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Exim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebubekir Tivnikli'yi bir kez daha sahneye davet edeceğim. Sevgili arkadaşlardan da yine kürsüyü arka plana doğru çekmelerini rica edeceğim. Sayın Tivnikli tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilen hediye Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen yaklaşık 500 yıllık el yazması bir eser. Müellifi hayattayken istinsah edilmiş ve günümüze ulaştığı tespit edilen en eski nüshadır. Bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Kitapta Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen hadisler yer alıyor. Mücellitimiz tarafından restore edilerek günümüze kadar kazandırıldı. Eserin adı Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadislerinden cihana yayılan güzel kokulu esintiler. Alkışlarınızla. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa efendim, şimdi sergimizin açılışı kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirilecek. Sergimizin açılışında sahnede Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı, Sayın Valimizi, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarını, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın AK Parti İstanbul İl Başkanını, Sayın Mustafa Tivnikli'yi, Sayın Salih Usta'yı, Sayın Emre Bulut'u sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Sevgili arkadaşlarım, kurdele ve makasları getirebilirsiniz. Buyurun. Telsiz mikrofonu rica edeyim lütfen.

0: Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Servisi'nin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşiyor.
1: Hazır mıyız? Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyonu'yla ilgili bu töreni şereflendirdiğiniz için sizlere şahsım ve Exim Holding adına en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun ya Allah. Bismillah.
0: Evet, Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Programımız bu açılışla birlikte sona eriyor. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılarımızı sunuyoruz efendim, arz ederim. Programımız burada sona eriyor. Hanımefendiler, beyefendiler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşrifleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı devletleri aramızdan ayrılıyorlar. Alkışlarınızla, saygılarımızla uğurluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında konuşmasını tamamladı. Biz de bu açıklamalarla, bu görüntülerle birlikte moderatöre noktayı koyalım. Ben size veda ediyorum ama saat başında günü anlatmak için Kahraman Poyrazoğlu moderatörde karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz

0: Hoş geldiniz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 24 ekranlarında ve 24 radyoda aynı zamanda güne yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına bakacağız. Kısa bir süre önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı konuştu. Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde verdi mesajlarını. Özellikle mazisi olmayanın artisi olmaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir dönem kitaplara, kütüphanelere saldırıldığını söyledi. Bunun amacının da milletimizin bağlarını, kökleriyle olan bağlarını koparmak nedeniyle yapıldığını söyledi Cumhurbaşkanı. Ve özellikle en büyük hasar darbe dönemlerinde verildi diye konuştu.
1: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
0: Peş peşe yaşanan gemi kazaları gündemdeki yerini koruyor. Silivri'ye götüreceğiz sizleri. Son durumu öğreneceğiz. Biliyorsunuz Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklanmıştı. Yani işin soruşturma boyutu var. Birçok ihmal olduğu ortaya çıkmıştı ama en önemlisi kayıp denizcilerle ilgili çalışmalar ne durumda? Geminin yeri tespit edildi mi? Bunları öğrenmek için muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban'a dönelim. Silivri'de hemen sözü sana bırakalım Mehmetcan Çoban. Tabii yanıtını merak ettiğimiz birçok soru var. Bir yandan da ailelerin de bekleyişi devam ediyor tabii ki. Nedir Silivri'deki son durum?
2: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi ailelerin meraklı bekleyişi devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerinin tespit edildiği yazıldı ve o geminin tespitini de TCG Akın gemisi gerçekleştirdi. TCG Akın gemisi 1000 metreye kadar derinlikte alan arama ve tarama faaliyetlerini gerçekleştirebilen bir gemiydi. Bu haber de aslında aileler için bir umut oldu diyebiliriz. Tabii ki de çok önemli noktalarda çok önemli açıklamalar da geldi. İlk önce Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanının ifadeleriyle başlamak istiyorum. 1. ve 3. kaptan tutuklanmıştı ve o tutuklu kaptanların savcılık ifadelerine ulaştık ve o savcılık ifadelerinde 1. ve 3. kaptan aslında neredeyse aynı ifadeleri verdi. İmamoğlu gemisinin ayış sisteminin kapalı olduğunu ve ayış sisteminden İmamoğlu gemisini göremediklerini, sadece radar üzerinden takip ettiklerini, çarpışma esnasında ise Tuğberk İmamoğlu gemisinin Alsu gemisine çarptığı iddia edildi. Tabii ben kadrajdan çekilmek istiyorum. Bir yandan da hemen arkamızda bulunan Silivri açıklarında çok yakın bir noktaya da Alsu gemisi demirlemiş durumda ve o gemide aslında gözle görülebilir bir hasar neredeyse yok denilecek kadar az. Hemen 1. Kaptan Murat Erarslan'ın ifadesiyle devam etmek istiyorum Kahraman Poyrazoğlu. Poyrazoğlu. Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evcimen görevdeydi. Görevinin sevk ve idaresinde geminin sevk ve idaresinden Murat Evcimen sorumluydu. Kaza anında yaslanma sesini duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum. Dedikleri ifadesinde yer aldı. Tuğberk İmamoğlu geminin AİS cihazı kapalı konumdaydı. Çünkü biz Tuğberk İmamoğlu gemisini AİS'ten görmemiştik. Biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yalnızca radardan takip etmiştik dedik. Alsu gemisinin birinci kaptanı Murat Erarslan'ın ifadeleri bu yöndeydi. Kaza Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bizim gemimize vurması neticesinde meydana gelmiştir. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Serbest bırakılmayı talep ediyorum demişti. Alsu gemisi birinci kaptanı Murat Erarslan, tabii ki de üçüncü kaptanın, yani olay anında görevli kaptan şüpheli Murat Evcimen'in de ifadeleri elimizde bulunuyor. Tabii çok kısa o ifadelerden de bahsetmek istiyorum. Olay anında geminin kumandası bendeydi ve köprü üstünde ayrıca bir gözcü görev yapıyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi iskeleyi al şeklinde telsizden seslenince ben radardan baktığımda bu gemiyi göremedim. Bu gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda bu gemiyi, fenerini görememiştim dedi. Tabii ki de bu sesleri, telsiz konuşmalarını bizler de ekranlarımıza taşımıştık. Şüpheli Murat Evcimen, Alsu gemisinin 3. kaptanı da ifadelerinde ilk olarak gemiyle iki gemi arasındaki telsiz konuşmalarını söyledi ve ben bulunduğum gemiyi yaklaşık 5 derece iskeleyi kırdım. Ardından tekrar yaklaştığını görünce 9 derece sert bir şekilde iskeleyi kırmaya devam ettim ve Tuğberk İmamoğlu gemisi bizim gemimize çarptı demişti 3. kaptan. Tabi arama kurtarma çalışmaları aynı zamanda aralıksız bir şekilde de devam ediyor. Silivri açıklarında TCG Akın gemisi özellikle geminin yerini tespit etti. Şimdi ise geminin kaç metre derinde olduğu belirlenecek ve ardındansa ROV cihazının denize bırakılarak gemi içerisinde herhangi bir mürettebat bulunuyor mu bulunmuyor mu onun araştırmaları yapılacak diyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü Silivri'den size bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
0: Bölgedeki son durumu muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bizlere aktardı. Bu kazadan hemen önce aslında pazar günü yaşanan o gemi faciasını konuşuyorduk, hatırlayacaksınız. Orada da çalışmalar devam ediyor. İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ancak hala 16 kayıp var. Onları arama çalışmaları devam ediyor. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapılabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli 1. sınıf dalgıç katıldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda. Yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin batığı 550 metre derinlikte. Yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi devreye girdi. Gemiden komuta edilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ve resmi olarak can kaybı da 12'ye yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Tabii bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süreci 8 gün daha uzatıldı.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin MASAK incelemesi devam ediyor. Son olarak soruşturmada şüpheli bulunan İrfan Yılmaz'ın mal varlığı, banka hesap hareketleri ve şirketleri mercek altına alındı. Yılmaz'ın 5 şirketinde şüpheli işlemlerin MASAK tarafından tespit edilmesiyle savcılık söz konusu şirketlere el koyma kararı verdi. Ayrıca İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi. Sözde komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri alenen hedef aldığı gösterisiyle, biliyorsunuz o gösterisinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte hakkında gözaltı kararı, ardından da tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisindeki ifadeleri suç unsuru sayıldı. İddianamede şüpheli Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılması istendi. Göktaş hakkında 3 ayrı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Casper'lar suç örgütü bugüne kadar çok sayıda silahlı olaya karıştılar ama dikkat çeken nokta şu. Şimdi haklarında 167 sayfalık bir iddianame hazırlandı bu suç örgütüyle ilgili. Ancak iddianamede çocuklar öne çıkıyor. 51 çocuk var ve baktığımız zaman tek tek değerlendiriliyorlar. 22 ayrı da ana eylem sıralanıyor. Bu suç örgütünün özellikle çocukları kullandığını biliyoruz. İşte lüks yaşantılar, lüks otomobiller, onları o yaşama özendirerek silahlı eylemlerde kullanıyorlar. Bakalım iddianamenin detaylarını.
1: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı. İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olayda ise bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
2: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
0: Terör örgütü DEAŞ'ın hedefi İstanbul'u kara bulamaktı ama hain emellerine ulaşamadılar. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Sultanbeyli'de otogarda 21 yaşındaki DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışma sırasında tabii DEAŞ'lı terörist emniyet güçlerini karşısında görünce silaha sarıldı ve çatışma çıktı.

0: Maalesef o çatışmada bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. O sıcak anların görüntüleriyle devam edelim.
1: Eğer etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'lı teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'ın saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'lı teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

0: ABD ve İran arasındaki çatışmalarda son duruma bakacağız. Özellikle İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misillemeleri çatışmaların daha da büyüyebileceği ihtimalini ve endişeleri arttırıyor, ortaya koyuyor. Ancak iddiaya göre Washington yönetiminin farklı hesapları var. Özellikle seçime gidilen süreçte o ara seçim için tansiyonu düşürmek istedikleri iddia ediliyor. Ancak diğer taraftan da Pentagon'un savaşın 2027'ye uzama ihtimaline karşı hazırlık yaptığı da belirtiliyor.
1: ABD-İran savaşı seçim molasına mı giriyor? Amerikan ordusunun bu hafta İran mevzilerine yönelik yoğun saldırıları sonrası Başkan Donald Trump savaşın çok uzun sürmeyeceğini söylemişti. Wall Street Journal'sa önemli bir iddia ortaya attı. Trump'ın üst düzey yardımcılarıyla savaşın sona erdiğini ilan etme seçeneğini de değerlendirdiğini ve bu fikre sıcak baktığını bildirdi. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Beyaz Saray özellikle 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar çatışmanın tırmanmasını istemiyor. Zira anketlere göre ABD kamuoyunda İran savaşına olumsuz bakış %63'lere kadar yükselmiş durumda. Bu nedenle Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluklarını koruyabilmesi için savaşın seçim öncesinde büyümesini istemiyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın bu ihtimale sıcak baktığını belirtirken, ABD başkanının ekonomik baskının İran'ın nükleer programını dağıtmaya ya da rejimin çökmesine zorlayacağına inandığını aktardı. Ancak ABD için savaş tamamen bitmiş değil. Ara seçimler Washington yönetiminin önceliği haline gelse de seçim sonuçları savaşı tekrar tırmandırabilir. Uluslararası basına göre Trump yönetimi 3 Kasım sonrası Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğu koruması halinde İran'a yönelik daha ağır saldırılar düzenleyebilir. Wall Street Journal'ın haberi de Pentagon'un bu yönde hazırlığı olabileceğine işaret ediyor. Buna göre Pentagon, Orta Doğu'da bulunan yaklaşık 50 bin askerinin büyük kısmının görev süresini 2027'ye kadar uzattı. Hava Savunma Birliklerinin standart görev süresi de 9 aydan 12 aya çıkarıldı. ABD'nin savaşa vereceği seçim arasını yıpranan hava savunma füze stoğunu yenileme fırsatı olarak da kullanabileceği belirtiliyor. İngiliz Financial Times gazetesi ise bir başka iddia ortaya attı. Gazeteye göre Trump yönetimi İran'la Hürmüz Boğazı'nı ve nükleer dosyayı içeren kapsamlı bir anlaşma yapmak istiyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip oldukları iddiasında ise ısrarcı. Gecede 30-40 İran teknesini saf dışı bıraktıklarını öne sürüyor. Nükleer programı da felç ettiklerini belirtiyor. ABD'nin elinde İran'la savaşı uzatmak için yeterli mühimmat kalmadığı yönünde ciddi iddialar vardı. Trump bunlara da cevap verdi. Elimizde bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var dedi. Başkan yardımcısı J.D. Vance de dikkat çekici bir çıkışla gündeme geldi. İran'la yaşananları savaş diye nitelemedi. Ayrıca bunu uzatmak için ellerinde birçok araç olduğunu söyledi. Bununla da kalmadı. Türkiye, Azerbaycan ve Körfez ülkeleri ticari gemileri hedef alan İran'ın bedel ödemesi için perde arkasında bize yardım ediyor dedi. İran'a son saldırılarda düğün evinin vurulmasıyla birçok sivilin hayatını kaybetmesi de soruldu Vance'e. Haberleri inceliyoruz demekle yetindi. O evde hayatını kaybedenler için İran'da cenaze töreni vardı. Büyük bir kalabalık tarafından ABD'ye öfke dolu sloganlarla toprağa verildiler. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'den de İran'a tehditler sürüyor. Başbakan Netanyahu, İran'la işlerinin bitmediğini söyledi. Ana hedeflerinin hala rejimi devirmek olduğunu belirtti.
0: Hürmüz krizi petrol zengini ülkelerin gözünde Suriye'nin değerini arttırdı ki bu durum Amerikan medyasında da konu oldu. ABD Başkanı Donald Trump da o haberlerden birini alıntılayarak kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Hani bu durumdan Trump da mutlu görünüyor.
1: Dünya ve özellikle Arap Yarımadası bir süredir enerji nakli için Hürmüz Boğazı'na alternatif arayışında. Irak geçtiğimiz haftalarda bu konuda önemli bir adım atarak petrolünü Suriye'den de denize ulaştırmak için girişimde bulunmuştu. Bölgedeki diğer bazı ülkelerinde benzer alternatifi değerlendirdikleri biliniyor. Suriye'nin bu önemli konumu hem Amerikan medyasının hem Başkan Donald Trump'ın dikkatini çekti. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Washington Post gazetesinde kaleme alınan analiz yazısını alıntıladı. Bu harika ifadesini kullandı.
2: Tucker's a nice guy. He called and apologized the other day.
1: O haber, Şara liderliğindeki Şam yönetiminin kendisini nispeten istikrarlı, enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı'nı alternatif güzergah olarak tanıttığını aktarıyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatması Şam için bir nimet olarak yorumlanıyor. Suriye'nin Orta Doğu'nun merkezi haline gelmeyi hedeflediği değerlendirmesine de yer veriliyor. Haberde ayrıca Irak ve Suriye arasında yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu. Irak'la Suriye, mutabakat metnini 18 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da imzalamıştı. Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından ikincil konuma düşürecek bir sürecin önünü açacağını belirtmişti.
0: Beyaz Saray'da yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Siyonizm karşıtı Yahudiler başkan tarafından kabul edildi. Oval Ofis'te Trump'la görüştüler. Hasidik Yahudi hahamlar Beyaz Saray'da en son 1979 yılında ağırlanmıştı. 47 yıl sonra bu kez ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüler. Siyonizm karşıtı hahamların Beyaz Saray'dan çıkışları amatör kameralara yansıdı. Görüşmedense görüntü alınmadı. Fotoğraflar paylaşıldı. Hasidik hahamlar ayrıca başkan yardımcısı J.D. Vance'le de görüştü. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise Amerikan yönetiminin Siyonist-İsrail ilişkilerini eleştiren bir mektup sunulduğu iddia edildi. Hasidikler ABD'nin New York kentiyle Avrupa'da önemli bir nüfusa sahip. İsrail nüfusunun da %13'ünü oluşturuyorlar. Askere gitmeyi reddettikleri için İsrail içinde sürekli olarak tartışma konusu oluyorlar. ABD'de Kasım'da kongre ara seçimleri var. İsrail ise Ekim ayında erken genel seçime gidecek. Trump'ın Hasidik grubu tam da böyle bir zamanda kabul etmesi dikkat çekti. Harediler olarak da bilinen grubun New York'taki yaşamları YouTube ünlüsü Ruhi Çenet'in son belgeseliyle de ekrana yansımıştı. O belgesel Hasidiklerin yaşam tarzları ve aldıkları devlet yardımları nedeniyle ABD içinde de tartışma konusu olmuştu.

0: İsrail Gazze şeridinde saldırıları azaltsa da tamamen sona erdirmedi. Hemen her gün yeni saldırılar var ve bu saldırılarda Filistinliler şehit oluyor. İsrail hala kadın erkek, yetişkin çocuk ayrımı yapmadan Filistinlileri katlediyor. İsrail'de sonbaharda erken seçim var. Öncesinde Netanyahu zaten söylemini sertleştirdi. Pek anlaşamadığı iktidar ortağı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise çok daha ileri çıkışlar yapıyor. Netanyahu Gazze'den çekilmeyeceklerini söylerken Ben-Gvir'in ana hedefi hala bölgede etnik temizlik. Seçim kampanyasını da bu söylem üzerine kuruyor. Etnik temizliğin adına da göç diyor.
1: Hedeflerimize göre ilk yıl 250 bin kişinin Gazze şeridini terk etmesi mümkün. 3 yıl içinde 1 milyon 100 bin, 7 yılda da yaklaşık 1 milyon 900 bin sayısına ulaşabiliriz. Bu mümkün. Gerçekçi, bizim elimizde ve kapasitemiz dahilinde.
0: Ben-Gvir bunu gönüllü göç diye niteliyor. Ama asıl amacı Gazze'lileri bölgeyi terk edip başka ülkelere gitmeye mecbur bırakmak. Partisinin sandalye sayısı az olsa da koalisyonlar için kilit önemde olduğunun farkında. Yeni hükümete katılmak için bu planın kabulünü ve bir sözde göç bakanlığı kurulmasını şart koşacağını söylüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz da benzer açıklamalar yaptı. Hatta Filistinlilerin bölgeden çıkarılması için tüm hazırlıkların tamam olduğunu söyledi. Tek eksiğin Trump'ın onayı olduğunu belirtti. Katz, tıpkı aşırı sağcı bakanlar gibi tek çözümün Gazzelilerin oradan gitmesi olduğunu ifade etti. İsrail'in bu amaçla daha önce birkaç Afrika ülkesiyle temas kurduğu ortaya çıkmıştı. Etiyopya ve Kongo'nun yanı sıra Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland ile irtibatta oldukları biliniyordu. Mısır dahil bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın geneli ise buna şiddetle karşı çıkıyor. İsrail'in zulmü Gazze ile de sınırlı değil. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da baskı ve zulüm sürüyor. İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden biri çocuk, iki Filistinli Ramallah'ta toprağa verildi. İşgal güçleri Cenin'de ise hasada haftalar kala zeytin ağaçlarını söküyor. Gazeteci Gideon Levy gibi İsrail medyası ve siyasetinden pek çok önemli isimse bu yapılanları etnik temizlik girişimi olarak niteliyor. İsrail saldırganlığı Filistin sınırlarının ötesinde de sürüyor. Lübnan'da hemen her gün saldırılar var. Ülkenin güneyine hava saldırıları ve topçu atışları yapılıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyinde stratejik bir köprüyü daha ele geçirdiklerini duyurdu. Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyinde alıkoyduğu kişilerden dördü aylar sonra serbest bırakıldı.

0: Şimdi heyecan dorukta, bu bölümde biraz futbol konuşacağız. Arkamda görüyorsunuz, anlıyorsunuz sizler de. Derbi var yarın akşam. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Beşiktaş. Kadıköy'de kozlarını paylaşacaklar. Açıkçası ligin 4. haftası olmasına rağmen iki tarafta son derece iddialı. Avrupa maçı da var Fenerbahçe'nin ve bu maç öncesinde kendi evinde hata yapmak istemiyor. Siyah beyazlılarsa Fenerbahçe'yi mağlup etmenin peşinde, Çorum galibiyetiyle birlikte o rüzgarı da arkasına almış durumda. Hemen Erke Tümer'e dönelim. Lig Radyo programcısı, maça dair tahminlerini, görüşlerini, kim öne çıkıyor, hangi futbolcular ve hangi takım avantajlı, bu soruların yanıtını almak için. Erke Tümer, hoş geldin yayınımıza.
1: İyi yayınlar Kahraman Bey, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii 4. haftada derbi heyecanını yaşayacağız. Daha ligin başındayız ama ne olursa olsun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olunca tabii ki iddia, heyecan üst seviyede oluyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Öncelikle onu sorayım. Fenerbahçe'nin avantajları neler? Beşiktaş'ın avantajları neler ki Çorum karşısında 6-2'lik galibiyetle bir gövde gösterisi de yaptı siyah-beyazlar. Özellikle Vlahovic'in hat-trick yapması çok konuşuldu. Sözü sana bırakayım.
1: Şöyle bir kere ligde çok uzun süredir bu kadar erken oynanan bir derbi görmemiştik. Bu erken derbinin hepimizde yarattığı farklı bir heyecan var. Çünkü iki takım da tam oyun dengesini yakalayamadı. Fenerbahçe'de Lyon maçlarıyla birlikte gördük ki oyunda duran toplarda çok ciddi bir gelişim ve bunun üzerine bir çalışma var. Ama işin savunma tarafında hala biraz ritmini bulamamış. Özellikle sezonun ilk maçında alınan mağlubiyette Skriniar'ın ile birlikte rolü tam netleşmemiş bir oyun vardı. Diğer tarafa döndüğümüz zamandaysa Sergen Yalçın sonrasında performans veremeyen bazı oyuncular

0: teknik adam dokunuşu yapıldığını gördük ve bu noktada özellikle ilk Midtjylland maçından sonra çok ciddi bir oyun değişimine gitti Olaytan ve performans verdi. Geçen sezon kayboluyor dediğimiz Cerny performans verdi. Aslına bakarsak iki takım da hani ivmeyi biraz yukarıya çıkardı. Vitesi 2'den 3'e, 3'ten 4'e attığı dönemdeyken karşı karşıya gelecek. Şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın aldığı 6-2'lik o yüksek skorlu galibiyet bizleri biraz şaşırtır gibi oldu ama bazı gerçekleri unutmamak lazım. Oyunun içerisinde Agbadut tarafı Beşiktaş'ta çok sırıtıyor. Oyun Agbadu'nun üstüne döndüğü zaman toplu topsuz anlarda Beşiktaş'ın sıkıntısı var ve yaklaşık 5 maçtır 0 hatayla oynayan Nübel Çorum maçında biraz Agbadu tarafından gelen baskıyla SOS verdi. Ve Beşiktaş cephesinde bir eksi tarafta istatistiklere insanlar çok bakmıyor. Skorlardan sonra böyle oyunun güzel tarafında kalıyorlar ama Rıdvan'ın ikili mücadele istatistikleri ve ayakta kalma sayısı her geçen maç biraz daha azaldı. Beşiktaş'ta böyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe tarafına geçeceksek de Samsun maçında 10 numara pozisyonunda İrfan'ı gördük ve forvet arkasında Mason Greenwood, Oğuz ve İrfan'ın yer değiştirerek oynadığını gördük. Eğer bunu İsmail Kartal bir taktik ve antrenman düzeni içerisinde gerçekleştirdiyse bu oyuna ekstra bir yaratıcılık ve yeni bir repertuar kazandırıyor. Fakat bu oyuncuların inisiyatifine bırakıldıysa bu tarz bir mücadelede problem yaratabilir. Ama şöyle bir son not vereyim. Biz Fenerbahçe özelinde bugün 6-7 ismi rahatlıkla sayabiliyoruz ama benim kafamda hala bir soru işareti var ki muhabir arkadaşlarımızla da bugün konuştuk. Bir kısmı İrfan Can oynar, bir kısmı da İsmail Yüksek oynar diyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında oyununda karar veremediğimiz nokta orta alandaki o üçüncü isim kim olacak? Beşiktaş cephesinde ise Toko'nun yeni gelmesinden dolayı ben hani teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sağ kanatta Poco'yu başlatmayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta da bu oyun şiddetinde, temasında Vlahovic başlar mı yoksa Ohyangü'yle biraz yıpratayım sonra Vlahovic mi oyunu atayım noktası biraz böyle bende soru işareti kaldı ama çok uzun süredir bu kadar denk bir derbiye denk gelmemiştik.
1: Şimdi Fenerbahçe'yi favori görenler, ben de böyle kamuoyunda takip ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ın aslında şu ana kadar hani çok çetin bir rakiple oynamadığı iddiasında. Fenerbahçe'nin işte Lyon maçları daha hani böyle güçlü bir rakiple oynadığı ve hani bir anlamda rüştünü ispat ettiğini söylüyorlar. Beşiktaş için ise Fenerbahçe derbisinin aslında ilk büyük sınav olduğu görüşünde olanlar var. Hani diğer taraftan baktığımız zaman da tabii Fenerbahçe'nin işte o bilinmezleri, orta sahada kim oynayacak soru işaretleri. Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son yıllarda rahatlığı, aldığı galibiyetler de bir yandan. Ve diğer taraftan baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu sene yedek kulübesinin daha güçlü olduğunu görüyoruz. İşte Miretti gibi, Poku gibi. Eğer Güney Koreli golcü oynamazsa, yedek başlarsa, Vlahovic oynarsa. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da böyle avantajları olduğu görüşü öne çıkıyor. Katılır mısınız, ne dersiniz?
0: O yüzden Kahraman Bey, sizin açtığınız yoldan gideyim ben de. Aslında ev sahibi avantajı olması dışında iki takımın oyunu bence çok denk. Çünkü Beşiktaş'ta insanlar şurayı atlıyor ama takım daha tam kurulmamışken Avrupa'nın herkese ters gelen takımlarından bir tanesi Midtjylland eledi Avrupa'da. Burada şöyle bir ayrıma gitmemiz lazım. Fenerbahçe için şöyle bir vazgeçilmez var. 12 senedir şampiyon olamıyorsunuz ve bunun yaratmış olduğu stres çok daha büyük. Beşiktaş için böyle bir stres yok ve Fenerbahçe'nin ardı ardına oynayacağı 4 karşılaşma fikstür açısından burayı kayıpsız geçmeyi şart koşuyor. Çünkü buradan sonra Roma ile oynayacaksınız. Ve şimdi beklentiyi öyle bir yere çıkarttınız ki bu noktada sıfır hatayla oynama durumu biraz takım üstünde ve teknik adam üzerinde baskı yaratabilir. İşin hani biraz psikolojik tarafında ben dengelerin farklı olduğunu düşünüyorum. Oyun anlamında İsmail Kartal şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz o hafta konuşamadık, denk gelemedik. Yayına çağırdınız ama kusura bakmayın, ben de yıllık iznimi kullanıyordum. Şöyle bir şey var. İsmail Kartal şu an bence bu sezon şampiyon yapar yapamaz. Dördüncü senesinde Fenerbahçe'nin 18 yıllık hasretini giderdi. Ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Bir kere bu noktada İsmail Kartal artık bu sezonu

0: özelinde bence başarılı bir teknik adamdır. Bunu cebimize koyalım. İkincisi, Fenerbahçe'deki dördüncü döneminde ilk defa oyununda bir gelişim var. Duran top setleri var. Hem savunmada hem hücumda. Bu çok önemli. İşin Fenerbahçe cephesinde bir önemli taraf daha var. Fenerbahçe'nin oyununda artık antrenman veren oyuncu oynayacakmış hissiyatı yavaş yavaş insanlara geçmeye başladı. Ama burada şöyle bir soru işaretimiz var işte. İrfan Can oynarsa antrenman performansından mı, manevi evlat performansından mı oynayacak? Samsun maçının en çok ikili mücadele kazanan oyuncusuydu. En fazla topla temas eden oyuncusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam lig özelinde de en çok ceza sahası içi ve çevresinde topla buluştuğu maçtı Fenerbahçe'nin. Aslında Fenerbahçe'de de çok büyük bir gelişim var. Ama şunu söylemem lazım. Bir taraf ikinci bölgede çok kuvvetli, diğer taraf da ikinci bölgede çok kuvvetli. Bir tarafın duran toplarında özellikle Orkun Kökçü gibi direkt kaleye oyunu gönderebilen bir oyuncusu var ve oradan skor çıkartabiliyor. Diğer tarafta da setleri oluşturmuş bir Fenerbahçe var. O yüzden çok denk bir derbiye gidiyoruz. Burada sadece bir saha avantajı farkı görüyorum ben. O yüzden de çok heyecanlıyım. Oyun saha içinde kaldığı zaman çok keyif alacağımız bir mücadele olacak. Bir tarafta Mason Greenwood sürpriz yaratıyor. Diğer tarafta Arsenal'den gelmiş. Arsenal'i şampiyon yapmış X-Factor Trossard var. Şöyle bir not vereyim. Bence santraforların maçı olacak. Vedat Muriç biraz daha geriye gelip bağlantı oyuncusu olarak, yani biraz daha Edin Dzeko gibi oynarsa maçta Fenerbahçe farklı bir fark yaratır. Beşiktaş cephesinde de Murillo, Fatih Terim'den bir alıntı yapayım. Hakan Ünsal gitti mi? Yanında Ergün Pembe varsa gitti mi geri dönmez. Pozisyonları arkadan izler. Birkaç haftadır Murillo'da hem Sermin'in varlığı hem Salih'in takımı doğru dizmesinden dolayı ileriye gittiği zaman arkadan pozisyonları izliyor. Eğer Beşiktaş burayı düzeltmezse burada da oyun Fenerbahçe'ye dönebilir ama Fenerbahçe'nin de Murillo'nun hem iç hem çizgiye basarak yaptığı hücum bindirmelerini ve skor katkılarını savunma anlamında iyi etüt etmesi lazım. Çok denk bir maç görüyorum yani Kahraman Bey. Ben ilk defa hani bunca zamandır sizinle de bağlantı yapıyoruz. Özellikle cumartesi sabahları ve pazar sabahları. İlk defa bu kadar denk bir derbiye gidiyoruz bence.
1: Şimdi tam ben o konuya gelecektim. Siz zaten hücumcuların yani golcülerin maçı olabileceğini söylediniz. Kalecileri soracağım. Şimdi atan kadar tutan da önemli. Beşiktaş'ta Nübel zaten aslında rüştünü ispat etmiş bir kaleciydi ve performansı gerçekten güven veriyor. Fenerbahçe cephesinde ise geçtiğimiz yıl Ederson'un o Galatasaray maçındaki vücut dili, ruh hali, takımdan kopmuş görüntüsü bu sene yok gibi. Daha istekli, güler yüzlü, daha arzulu ve aslına bakarsanız kritik kurtarışları da oldu özellikle Lyon maçında. Dolayısıyla burada kalecilerin de akşamı olabilir mi? Çok iyi iki takımın da hücum bölgesinde futbolcuları var. İşte Vlahovic'ler, Muriç'ler, Trossard'lar, Greenwood'lar ama bir yandan da kaleciler acaba maça damga vurabilir mi böyle bir derbiye?
0: Şimdi şöyle bir gene alıntı yapayım. Como'nun kalecisi Diego Carlos için sezon içinde şunu söylemişti. Diego Carlos beni o kadar rahatlatıyor ki ben kalemde daha güvenli duruyorum. Ederson için şöyle bir durum ortaya çıktı. Kendi futbol dilinde çok uzun süre beraber oynadığı Nathaniel Lacken'in gelmesiyle birlikte arkadan direktifi takımına doğru geçirebiliyor. Ve Nathaniel Ake ile birlikte ortak bir futbol aklı oluşturdukları için Ederson'un da oyunu yükseldi. Bana Muslera bir dönem şunu söylemişti. Hep Galatasaray'dan gitti örnekler. Bugün garip oldu biraz ama Muslera'nın şeyi var. Bu 8 maç gol yemeden şampiyon olunan sezonda benim önümdekiler ne kadar iyi performans gösterirse ben o kadar iyi gözükürüm diyordu. Şimdi Ederson için de aynı şey geçerli. Senado iyi performans gösteriyor. Oğuz Aydın'ın 11'e girmesiyle birlikte Archie Burhan performans olarak bir anda kendini parlattı, iyi performans veriyor. Ake Şikrinyar'ı toparlıyor bir maç hariç, sıkıntı yaşatmadı. Öyle olunca Ederson da yükseldi. Nübel'e gelince de burada söylemiştim. Yani Manuel Neuer Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan bir kaleci, Almanya'daki tek problemi şuydu. Topu uzaklaştırma ya da kurtarma anında havuza çok fazla top düşürüyor ve rakibe ikinci şans tanıyordu. Şu an Beşiktaş'ta bunu da törpülemiş durumda ve o yüzden de bu ligde fark yaratıyor. Hani hep denklikten bahsettik ya, Ederson topu iyi oyuna sokar, asist bile yapabilir, önündeki savunmayla yükselir. Nübel de önündeki savunmanın performansını hem yukarı çeker hem de

0: ekstrem kurtarışlarıyla fark yaratır. Farklı alanlarda iyi olan iki kalecinin denk mücadelesine gene sahne olacak bence bu maç. Sadece şöyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin kaleci açısından. Eğer doğru dizilimi, yani Salih Özcan'ın ikinci bölgede Beşiktaş'ı yanlış dizmesi ve Orkun'un ekstra iş yapmaları ya da Orkun'un ekstra rakip yere alan baskıları geldiğinde Orkun'un veya Salih'in boşalttığı yere Ederson'la direkt hücum kurabilirsiniz. Ederson'la direkt pas oyunu oynayabilirsiniz. Ve az önce bahsettim, Vedat Muriç'in evet, geriye girip biraz link oyuncusu olmasından bahsettim. Ederson'la o linki de kurabilirsiniz ama dediğim gibi çok denkler. Yani ben şimdi anlatırken bir daha sabah programda da heyecanlanmıştım. Ya, çok denk bir derbi bizi bekliyor gerçekten.
1: Evet, bakalım, heyecanla bekliyoruz. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Kadıköy'de tüm gözler olacak. Tabii bu akşam da Başakşehir Galatasaray maçı var. O maçın skoru da belki yarınki derbide atmosferi, psikolojiyi etkileyen bir faktör olacaktır. Erke Tümer, çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle. Tabii ki daha sezon uzun, birçok maç var. Avrupa sınavları da olacak takımlarımızın. İnşallah bol bol sizinle değerlendireceğiz. Görüşürüz.
0: İyi yayınlar.
1: Peki, Erke Tümer'e teşekkür edelim. Bu dev derbiye ilişkin tahminlerini, görüşlerini bizimle paylaştı. Biz de kısa bir araya gidelim. Saat başında görüşeceğiz tekrar.

0: Paramparampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparampara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Vakıfbank sunar.
5: Ekonomideki gelişmelerle devam edeceğiz. Altın fiyatlarına bakacağız. ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları hareketlendi. Ancak sadece bu da değil. Fed'in faiz kararları ve jeopolitik riskler de altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın en önemli nedenleri arasında. Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle girdi. Değerli metal haftayı sınırlı bir kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki faiz kararına dair beklentileri de şekillendirmesi bekleniyor. Piyasalar zayıf gelebilecek bir istihdam tablosunun ve işsizlikteki olası bir artışın faiz artırımı ihtimalini zayıflatacağını,

Bu durumunda altın fiyatlarına yukarı yönlü bir ivme kazandırabileceğini öngörüyor. Gözler bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz indirimi gelecek mi? BBVA'ya göre bu faiz indirimi beklentisi öne çekilmiş durumda. Kurum Aralık ayında beklediği 100 bas puanlık faiz indiriminin Ekim ayında gerçekleşebileceğini öngörüyor. BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlamada beklenenden hızlı normalleşmesi ve son enflasyon verisinin ardından 100 bas puanlık faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekti. Kurum 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30 olarak korurken, yıllık enflasyonun olumlu baz etkisiyle Eylül ayında %30'a yaklaşabileceğini öngördü. BBVA Research, Türkiye'de aylık tüketici enflasyonunun enerjiyle alkollü içecek ve tütün fiyatlarındaki artışların etkisiyle %1,78'den %1,84'e yükseldiğini bildirdi. Gıda fiyatlarının ılımlı, enerji fiyatlarının ise genel olarak istikrarlı seyretmesi halinde aylık enflasyonun Eylül'de yaklaşık %2 düzeyinde gerçekleşebileceğini öngören kurum, olumlu baz etkisinin katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun %30'a yaklaşabileceğini tahmin etti. BBVA, jeopolitik gerilimlerde yeni bir tırmanma yaşanmaması ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika bileşiminin korunması varsayımıyla da 2026 yıl sonu enflasyon tahminini de %30'da tuttu. Ticaret Bakanlığı indirimli satış reklamlarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Buna göre kampanyadaki bir ürünün indirim oranı son 10 gün içindeki en düşük fiyat üzerinden hesaplanacak. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi koruyan adımlar atmaya devam ediyor. Kısa süre içinde fiyat yükseltip ardından yüksek indirim oranı uygulayanlara karşı önlem alındı. Son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat indirimden önceki fiyat olarak esas alınıyor. Bu da tüketiciyi suni indirimlere karşı koruyor. Şarta uymayanları ise 39 milyon liraya kadar idari para cezası bekliyor. Volkswagen Denetleme Kurulu 50 bin kişiyi daha işten çıkarma planını onayladı. Volkswagen tarafından yapılan açıklamada şirketin yönetim kurulu tarafından sunulan ve gelecek planı adı verilen kapsamlı revizyonun denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi. Açıklamada artan küresel rekabet, değişen talep dengeleri ve otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşüm karşısında iş gücü kapasitesinin ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre plan, küresel çapta 50 bin ek istihdam azaltımını, model çeşitliliğinin azaltımını ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesini öngörüyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca araç portföyünün 2035 yılına kadar %50 daraltılması da hedefleniyor. Ekonomideki gelişmeleri aktardık. Saat başında görüşmek üzere.

0: Vakıfbank sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye 500 milivar seviyesinde oluk etkisinde, yani kararsız hava koşulları hakim. Konvektif sağanaklar için koşullar büyük ölçüde uygun ve atmosferde hareket var yatay dikey yönde. Dolayısıyla rüzgar hareketliliği de artmış durumda. Marmara'da, Ege'de, Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli esiyor. Güneydoğu'da ise Lodos var, saatte 50 km hızla yine güney yönlerden kuvvetli esecek. Trakya'da, İç Ege'de, göller yöresinde. Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Uşak, Afyon, Denizli, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Çankırı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde yağmur var. 5 kilo ile 20 kilo arasında değişen lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek Marmara, Ege'de. Poyraz'la birlikte hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Yaklaşık 14 ilde sıcak alarm devam ediyor. İzmir, Aydın, Gaziantep, Kilis çevresinde, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde. Saat 11-16 aralığı kritik. Öğle saatlerinde olabildiğince gölgede, serin yerde kalmaya devam, tempoyu düşürmeye devam hatırlatmasıyla yarının tablosuna bakalım. Çünkü bugün sıcaklıkta kuzey bölgelerde 1-2 derecelik düşüş var ama bir günlük bir düşüş. Yarın tekrar 500 milibar seviyesinde yüksek basınç alanı etkisine gireceğiz. Atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçecek. Hava sıcaklığı batı bölgeleri itibariyle yükselişe geçecek. Burdur, Isparta, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta kısa süreli yağmur devam edecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçiyor olacak yine. Manisa, Aydın, Denizli, Adana, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcak alarm yarın devam edecek. Yarın rüzgar sakinleyecek. Tabii yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte atmosfer kararlı tabakalı yapıya geçtikçe rüzgarın da sakinlemesi kaçınılmaz. Pazarın tablosuna baktığımızda Doğu Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevresinde yağmur var. Yine hafif sağanaklar. Onun dışında bolca güneş bizimle birlikte olacak. Hava sıcaklığı tekrar yükselecek pazar pazartesi günü. Sonrasında önümüzdeki hafta yüksek sıcaklıkla başlayacağız ama haftanın geri kalan günlerinde düşüş trendi var. Hava sıcaklığı giderek azalacak. Bir derece bir derece minik minik azalacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve pazar günü hava yine az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı bugün azalmış durumda. Yarın ve pazar günü yükselecek. Bağıl nemle birleşince hissedilen sıcaklıkta belki bir derece daha yüksek hissedilebilir. Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu. Yarın ve pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik çok fazla değişmiyor. 30-31 derece bandında seyrediyor olacak. Son olarak İzmir'de bolca rüzgar var bugün. Poyraz saatte 60 km hızla kuvvetli esecek. Termometreler 34 dereceyi gösteriyor. Sıcak alarm seviyesine çok yakın bir rakam. Bu süreçte gece gündüz sıcaklık farkı da giderek artacak. Özellikle iç ve doğu bölgelerimizde daha belirgin ama Türkiye'nin tamamında giderek gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki fark yükselecek. Yarın ve pazar günü hava yine güneşli ve açık geçecek. Özellikle pazar günü belirgin bir ısınma olacak ve sıcak alarm seviyesine çıkacak hava sıcaklığı. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kastrol TUKA Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu

0: geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
2: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billurak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Gelişmeleri özetleyelim, ardından detaylara geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da verdi mesajlarını. Mazisi olmayanın atisi de olmaz dedi Cumhurbaşkanı. Geçmişiyle bağ kopanın inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur dedi. Özellikle darbe dönemlerini hatırlattı ve o dönemlerin Türkiye'ye verdiği zararlardan bahsetti. Bugünkü önemli mesajlar, öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Tabii biliyorsunuz Silivri'de yaşanan gemi kazası gündemdeki yerini koruyor. Bir yandan kayıp denizcilere ulaşılmaya çalışılırken diğer yandan da adli süreç devam ediyor. Kazada ön rapor da tamamlanmış durumda ve birçok ihmaller olduğu ortaya çıktı bu gemi kazasında. Birinci ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Geminin, Alsu gemisinin 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Onun da bir kez daha altını çizmiş olalım. Ve bir başka gemi kazası hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta pazar günü yaşandı. Maalesef çok acıydı. İki kişinin daha cansız bedenine ulaştı ekipler ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükselmiş oldu. Ancak hala kayıp olanlar var. 16 kayıp kişiyi arama çalışmaları da 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor. Bir operasyon. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı detaylarını. Vatandaşların verilerinin çalındığı ortaya çıktı. Panel sistemiyle veri çalan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Hukuk büroları mercek altına alındı. 39 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. 31 avukatsa gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların verilerinin ele geçirilmesine izin vermeyeceğiz mesajı verdi. Ve bir başka sıcak gelişme, dün gecenin sıcak gelişmesiydi. Bugüne yansıyan gelişmeler oldu. İstanbul Sultanbeyli'de polisi ateş açan 21 yaşındaki DEA şüphelisi etkisiz hale getirildi. O sıcak çatışma anlarına dair görüntüler ilk kez 24 ekranlarında sabah saatlerinde sizlerle birlikteydi. Maalesef çatışmada bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Ve dünyanın en önemli gündem başlıklarından biri İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilim, ama İran savaşına seçim molası mı geliyor dedirten sorular var gündemde. Washington'ın seçimlere kadar çatışmayı sakinleştirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Pentagon'un ise savaşın 2027'ye uzaması ihtimaline hazırlandığı da belirtiliyor, iddia ediliyor. İşte güne yansıyan gelişmeler böyleydi. Detaylarla devam edelim.

0: Yeni nesil suç örgütleriyle kararlı mücadele devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Güllek'te 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Geçit vermeyeceğiz diyor bakan ve 42 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bakan Güllek açıklamayı X hesabından paylaştı. Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar yapıldığını belirtti. Güllek Antalya'da 14 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını, 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Kayseri merkezli operasyonda ise 5 ilde 32 şüphelinin tamamı yakalandı. Bakan Güllek açıklamasında gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz dedi. Kamuoyunun gündemine düşen görüntüler. Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partili Berhan Şimşek 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e yönelik fiziksel ve psikolojik bir şiddet uyguladığı iddia ediliyordu. Artık bu iddialar görüntülerle de netlik kazanmış oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından da Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti.
1: Kadına şiddet, mahkemeden uzaklaştırma kararı ve şimdi o anların görüntüleri ortaya çıktı. Berhan Şimşek ile Özlem Şanver arasında yaşanan gerginliğin bazı anları kameralara böyle yansıdı. Şanver Nisan ayında mahkemeye başvurdu. 10 yıldır birlikte yaşadığı Berhan Şimşek'in kendisine fiziksel saldırı ve psikolojik şiddet uyguladığını, hakaret ve tehditte bulunduğunu söyledi. Başvuruyu değerlendirdi.

0: Diren mahkeme Şimşek hakkında uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Süre dolunca karar 2 ay daha uzatıldı. Ve şimdi kamuoyu güvenlik kamerası görüntüleriyle çalkalanıyor. Görüntülerde taraflar arasındaki sert gerginlik açıkça belli oluyor. Şimdi bu görüntüler de inceleme altında. Çünkü söz konusu kişi CHP Genel Başkan Yardımcısı. Bir siyasi partinin üst yönetimindeki isim hakkında böyle bir tedbir kararının bulunması ve ardından bu görüntülerin ortaya çıkması başlı başına ciddi bir tablo. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şimşek CHP MYK'dan istifa ettiğini duyurdu. Şimdi gözler hem yargı sürecinde hem de Şimşek'in bu görüntülere vereceği yanıtta olacak.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan tek şey Berhan Şimşek'in bir kadına yönelik şiddeti değil, başka meseleler de var. Örneğin Özgür Özel'in peş peşe iki farklı mekanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışması yeni parti cenahını öfkelendirmiş durumda. Özgür Özel çok değil, sadece birkaç saat sonra verdiği o pozların tam tersinde bir açıklama yaptı. Peki neler olup bitiyor hem yeni parti hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde? Detaylar analiz haberimizde.
2: Edi, sen bana küçük dilimi verdin.
3: Evet doğru Büdü, o küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü.
4: Mutlak butlan kararının ardından ikiye bölünen CHP'nin parçaları Edi ile Büdü gibi yeni parti kamuoyu Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nu yan yana görmek bile istemiyor. İkilinin ilk tokalaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşmişti. İkincisi iki gün sonra 2026-2027 adli yıl açılış töreninde oldu. Ancak verilen bu iki tokalaşma karesi Özgür Özel'in de tahmin etmediği bir tepkiyi tetikledi. Bu tepkiden Özgür Özel de payını aldı. Zira 12 saat sonra katıldığı televizyon programında ard arda verdiği pozlarla çelişen açıklamalarda bulundu.
5: Sen geldin, canını okudun şimdi. Partiyi böldürdün, toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok. Tamam. Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.
4: İki genel başkanın verdiği görüntüye itiraz edenler mutlak butlan tokalaşmanın kararına meşruiyet kazandıracağı iddiasında. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını ve yargı kararını zımnen tanımaya çalıştığını düşünenler var. Bu yeni partinin yeni seçim otobüsü. Özgür Özel tek başına. Oysa Özgür Özel CHP başkanıyken o otobüste Ekrem İmamoğlu da vardı. Özgür Özel hareketin liderliğini kendi eline alma iddiasında. Ancak henüz kendi tabanının güvenini bile tesis edebilmiş değil.
6: Bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partide olan bitenleri konuşacağız. İki değerli konuğumuz olacak. O konuklardan biri gazeteci Ercan Gürses bizleri bekliyor. Biraz sonra arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın da aramıza katılacak. Biz hemen Ercan Bey ile başlayalım. Hoş geldiniz Ercan Gürses.
7: Hoş bulduk Kahraman Bey. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Şimdi siz tabii ben yıllardır takip ediyorum. Başkent gündeminin nabzını iyi tutan gazetecilerden birisiniz. Dolayısıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de yeni partide ne olup bitiyor? Tabii bir yandan da hani biz bunları da konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay Beşlisi, oradaki temasları, ziyaretleri, diğer taraftan işte yaşanan sıcak gelişmeler, Putin'le görüşmesi derken yani bunların içinde tabii bir de Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti gündemi var. Ne olup bitiyor, nasıl değerlendiriyorsunuz iki partide karşılıklı açıklamalar? İşte az önce izledik, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile el sıkışması ciddi de bir rahatsızlık yarattı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Şimdi Kahraman Bey, söylediğiniz ve giriş yaptığınız yer son derecede doğru. Bakın biz neler konuşuyoruz ve neler konuşmamız gerekiyor. Dünya gündemi ve bölgemizle alakalı olarak o kadar enteresan gelişmeler oluyor ki ana muhalefet partisi ve onun koptuğu parti içerisinde o kadar farklı bir gündem var. Ve bununla ilgili olarak biz Mekke ittifakı konusunda elbette bazı şeyler söylüyorlar ki onlar da son derecede menfi şeyler. Yani bütün dünyanın sitayişle bahsettiği ve özellikle bölgemiz ülkemizde ciddi anlamda bir potansiyeli olan projeksiyon konusunda bile ne kadar sığ düşündüklerini gördük. Yine

0: aynı şekilde Şangay İşbirliği Örgütü toplantısından tutun da İsrail'le sınırımızda ve bölgemizde yaşanan gerilim konusu. Bakın bunlar bile devre dışında bırakılmış ve biz CHP'de, yeni partide ne konuşuyoruz? Acaba iki genel başkan el sıkıştı mı? Sıkıştıysa bunun sonucu ne olacak? Özgür Özel burada bir nedamet getiriyor. Tabanında çok büyük bir baskıyla karşı karşıya. Silivri ile genel merkezi ayrıştırmayı bir türlü başaramadı. Başarmak da istemedi. Bir yandan da tabii konuşulan, tartışılan bir konu, ne kadar doğru, ne kadar spekülasyon bilmiyoruz ama henüz tam bir yalanlama gelmedi. O da yeni partiden, CHP'den geçmiş olan milletvekillerinden 12'sinin ya da bir kısmının CHP'ye geri dönebileceği ve nedamet getirebileceği yönündeki iddia ve bu konuda ciddi karineler söz konusu. Bir yandan da tabii kongre süreçleri var, kurultay süreçleri, onlar böyle söylüyorlar. Dolayısıyla ana muhalefet kanadında şu anda post kavgası var, onu söyleyelim. Yani bu çok net, çok net Kahraman Bey. Bu tabii seçime daha zaman var ama seçim düzlemine girildiğinde bir anda sihirli değnek değecek ve ana muhalefet ülkenin ve bölgenin gündemine dönmeyecekse şayet, büyük bir açıkçası dönüşüm yaşayıp ondan sonra çok büyük master planlar ortaya koymayacaksa, geçmişteki tavrıyla çok alakası olmayan bir duruma geçmeyecekse, ciddi anlamda ivme kaybettiğini görmek lazım. Bir yandan da yeni partinin kuruluş heyecanını, bu benim şahsi düşüncem, katılan olabilir, katılmayan olabilir, bir miktar kaybettiğini düşünüyorum. O başlangıç ivmesini bir miktar kaybettiği kanaatindeyim. Ama burada geldiğimiz nokta şu: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cenazede ya da başka bir toplantıda el sıkıştı mı? Sıkıştıysa bunun ardında ne var? Hadi gidelim Özgür Özel'in bu konudaki ifadesini alalım ya da üzerine biraz daha gidip yıpratalım. Bu konuda Silivri ne diyor şeklinde son derecede sığ bir yere saplanmış durumdayız. Onu söylemek lazım.
1: Peki Yusuf Bey aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyelim kendisine. Sayın Yusuf Akın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Kusura bakmayınız.
1: Yo, estağfurullah. Ercan Bey güzel bir giriş yaptı. Aslında önemli bir noktaya da değindi. O yeni partinin kuruluş aşamasındaki heyecanını kaybettiğini söyledi. Burası önemliydi. Ama baktığımız zaman Özgür Özel'in hani bir oy potansiyelimiz %65 çıkışı da var. Hani gerçekten böyle mi? Böyle bir oy potansiyeli olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bunlar sipariş anketler mi sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Kamu araştırma şirketleriyle çalışmış olsalar kanaatimce gerçek verilere onların da ulaşması çok mümkün olabilir. Fakat kamuoyu oluşturma şirketleriyle çalışmayı onlar daha fazla yeğledikleri için kola kutusu koysak kazanıyoruz ifadesine de inandıklarını görmüştük. Onların daha öncesinde muhalefet bloğunun. Kimi koyarsak koyalım kazanıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. %60 ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün lanetledikleri, bugün küfrettikleri Kılıçdaroğlu'nun kazandığını iddia ediyorlardı. İsimlerine güvendikleri kadar bu sonuçlara da güvendiklerini ifade ediyorlardı ve büyük bir hezimete uğradıklarını gördük. O günlerde bizim açıkladığımız ki bizim şirketimiz ikinci turda 2/1 ile doğru tahmin etti sonuçları. O kadar linçlendiğimizi hatırlıyorum ki ben, yani görece kamuoyunda daha az bilinen ve benden çok daha fazla bilinen kamuoyu araştırmacıları var. Onların çok daha fazla linçlendiği kanaatindeyim. Sen nasıl böyle dersin? Piro kazanıyor. Bak gör sana neler yapacağız diye. Yani mevzunun bilimsel araştırma boyutundan bambaşka alanlara doğru gittiğini görmüştük. Neden? Kamu oluşturma şirketleri ifadesini kullanıyorum. Çünkü %60'ı gerçekten söyleyen şirketler vardı. Ve ben uzun yıllardır sektördeyim. Adını ilk defa duyduğumuz, yani 15 yıldır ben bu sektörde çalışıyorum. Adını ilk defa duyduğumuz araştırma şirketleri vardı. Ve onlar başlamışlardı %52, 54, 56, 58, 60, 62. Hani hayatın doğal akışına aykırı bir seçmen hareketliliğinden bahsediyorlardı. Seçmenin biz tırtıl metamorfozuna uğramadığını, seçmen kimliklerinin aslında net olduğunu, özellikle ittifaklar arasındaki geçişkenliğin çok az olduğunu görüyoruz yaptığımız tüm araştırmalarda. Fakat yani 52'den 62'ye o kadar kolay geldiler ki ve siyasi aktörlerini, tabanlarını öyle güçlü inandırdılar ki aykırı söylenen her ne söz varsa, kim tarafından söyleniyorsa da onu linçlemeye kalkıştılar. Elimizdeki son araştırmada, henüz tamamladığımız sosyometre Ağustos raporunda, bu pazar seçim olsa diye seçmene sorduk ve seçmen dedi ki bu pazar

0: pazar seçim olsa %35'imiz AK Parti'ye oy veririz diyor. AK Parti'nin oy oranı %35. Yeni Parti'nin oy oranı %17. Ve CHP'nin oy oranının ise %11.1 olduğunu görüyoruz. Son 3 aydır AK Parti'nin %35 bandında olduğunu görüyoruz. 35'e oyunu oturduğunu belirtebiliriz AK Parti'nin. Belki de bundan sonrasında 40 bandını zorlaması için neler yapılması gerekli, bunu değerlendirmesi lazım karar vericinin, politika yapıcıların. Özgür Özel'in ve Yeni Parti'nin ise yani eski CHP'deki bölünmüş bir tabana daha konsolide ettiklerini, fakat onları iktidara taşıyacak o geniş tabana ulaşamadıklarını, tabanı genişletmeyi sağlayamadıklarını görüyoruz. Yani evet, bir yeni yolculuk var burada yeni partiyle birlikte. Bu evet, eski CHP'nin oyunun üzerine biraz daha oy koyabilir. %30 bandında olduğunu görmüştük. Hatta ki %29 bandındayken geçtiğimiz yıl 2025 Mart ayında İmamoğlu operasyonu sonrasında %29'dan %35'e çıktığını görmüştük biz CHP'nin oy oranının. Vatandaş, özellikle muhalefet seçmeni tepkisel bir tavır ortaya koymuş. Demişti ki ben burada bir mağduriyetin, bir yanlışın veya bir soru, benim için büyük bir soru işaretinin, evet, olduğunu düşünüyorum. Ve ben de burada ana muhalefet partisine destek vererek tavrımı sana göstermek istiyorum şeklinde bir değerlendirme
1: Yusuf Bey,
0: yapmıştı.
1: Çok özür dilerim. Bir araya girdim ekranlara. Şu anda bir cenaze töreninden görüntü getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Ören'in kızı, 23 yaşında hayatını kaybeden Fatma Zehra Ören'in cenaze törenine katılıyor. İstanbul'da cenaze töreni düzenleniyor. Onun altını çizmiş olalım. Tabii az önce de söyledim, Fatma Zehra Ören henüz 23 yaşındaydı. Maalesef hayatını kaybetti ve onun ölümü hem ailesi hem de yakın çevresi de büyük bir üzüntüye neden oldu. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم çok kıymetli hazirun değerli cemaatimiz, Cenab-ı Hak öncelikle ahiret yolcusu olan kardeşimiz merhume Fatma Zehra kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Makamını mekanını cennet eylesin. Taksiratını affı mağfiret eylesin. Bizlerin de geçmişlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle vesile eylesin. Okumuş olduğum ayeti kerime Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Artık ecelleri geldiği zaman onlar ne bir an önce ertelenir ne de öne alınır. قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar başlarına bir musibet isabet ettiği zaman, hastalık, elem, keder ne olursa olsun, Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz derler. Cenab-ı Hak bu emre mümince, Müslümanca uyabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bizlere en büyük mükafatı olan Cenab-ı Hak sabrını ihsan eyledi. Sabır ve selametle ondan her zaman yardım dileyen kullarından olabilmeyi, sabrımızı arttırabilmeyi, sabrımızı ihsan eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, muhterem hazirun, cenaze namazına geçmeden önce merhume kardeşimiz bizlerden hüsnü şehadet ve hak helalliği talep ediyor. Kendisini yakinen sevenleri, bilenleri olarak Allah'a, Resulullah'a, kitaba inanmış muvahhide bir kardeşimiz olduğuna şahitlik eder misiniz? Ahirete müteallik olan haklarınızı Allah rızası için helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı ve hoşnut olsun. Şehadetimizi ve helalliğimizi kabul eylesin. Cenaze namazı 4 tekbirle eda olunur. Birinci tekbirde Subhaneke ve Celle Senauk ibaresiyle beraber okuyoruz. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirde bilenler, cenaze duasını bilmeyenler Fatiha-i Şerife'yi dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirde ise selam vererek namazımızı sonlandırıyoruz. Hocam.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu ekber. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على الله أكبر اللهم اغفر لنا ميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرا وسائرنا وذكرنا ورسانا Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evvela sevgili Peygamberimizin aziz mübarek ruhu saadetleri için, kafe-i ehli iman, ehli İslam'ın ruhları için, merhume Fatma Zehra Önen hanımefendi kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.

Muhterem cemaatimiz, merhume hanımefendi kardeşimizin naaşı Kilyos mezarlığında toprağa verilecek. Arzu eden cemaatimiz, yakınlarımız cenaze refleksiyonumuzu takip edebilirler.

0: Değerli kardeşlerim, her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Ve biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun. İnşallah sevgili peygamberimizin Livâül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin. Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz.
1: Helal olsun.
0: Helal ediniz.
1: Helal olsun.
0: Helal ediniz.
1: Helal olsun.
0: Bizden yana da helal olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.

Cenaze töreninden görüntüleri ekranlarınıza getirdik. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze töreninde.

0: Şener'in babası AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Eminönen vardı. Mekanı cennet olsun diyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Genç, daha 23 yaşında bir genç kız ama yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Acı haber dün gelmişti. Bugün de son yolculuğuna uğurlanıyor. Biz de cenaze törenini İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenini canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Tekrar konuklarımıza dönelim, devam edelim konuşmaya. Yusuf Bey, sizde kalmıştık. Birkaç cümleyle tamamlamanızı rica edeyim. Sonra Ercan Bey'e döneceğim. Buyurun.
1: Evet. Yani dolayısıyla şu an bugün bu pazar seçim olsa fotoğrafını çektiğimizde AK Parti'nin oy oranının %35, Yeni Parti oy oranının %17 ve CHP'nin oy oranının ise %11.1 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bize şunu söylüyor: tabii ki de ana muhalefet tarafında fotoğrafı çekmek için belki biraz daha vakti ihtiyaç olabilir. Yani bir toz bulutu vardı. Evet, geçtiğimiz haftalara göre gün geçtikçe belki biraz daha toz iniyor. Hani biraz daha fotoğraf net görülmeye falan başlıyor. Fakat o belirtildiği gibi bir heyecan oluşmadığını, bir mağduriyet algısının, bundan kaynaklı bir ek oy potansiyelinin oluşmadığını görüyoruz. Seçmenin iç çekişmelere odaklı, benim meselelerimden uzak bir kadro var burada gibi bir imajı satın aldığı değerlendirilebilir ve yönetme potansiyeli açısından da güçlü bir imaj ortaya, kadrosuyla birlikte güçlü bir imaj ortaya koymadıklarını görüyoruz.
0: Peki Ercan Bey, az önce açılışta çok önemli bir şeye vurgu yaptınız. Bu 12 vekilden bahsettiniz. Yani tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönebileceklerine dair. Tabii burada acaba sizin söylediğiniz o motivasyon kaybı mı etkili, yoksa başka hesaplar mı var? Dahası Özgür Özel'in de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebileceği dönmesi söz konusu olabilir mi? Yani Yargıtay'dan lehte bir karar çıkarsa böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani yeni partiden tekrar biz CHP'ye bir dönüş görebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şu anda böyle bir şey elbette, yani çok fantastik açıkçası. Yargıtay böyle bir karar verirse Özgür Özel yeni partiyi bırakıp CHP'ye döner mi? Bu konu ciddi anlamda soru işareti, ama Özgür Özel'in tavrından şunu anlıyoruz: herhalde yeni partiyle bir süre devam edecekler. Ama şunu vurgulayalım: şayet bu 12 milletvekili iddiası gerçekse, böyle bir şey olacaksa Kahraman Bey, şöyle bir kriter ortaya konmalı diye düşünüyorum. Şimdi arınma çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve dedi ki 91 milletvekili o zaman istifa edecekleri ortaya yeni yeni çıkmıştı. Hiçbirisini aramayın diye arkadaşlarına talimat verdi. Ben de aramayacağım. Zaten burada aranma noktasına gelecek birisinden bize hayır gelmez şeklinde. Ve onların gitmesini bekledi. Bir kısmının kendilerinin gitmesini ve arınmayla ilgili şaibe iddiaları ağır basanlardan bir kısmını da kendisi tedbirli olarak ihraç etmek için kurullarına sevk etti. Şimdi burada dönecek olanların, şayet varsa dönecek olanların, kesinlikle bu mutlak butlan süreci içerisinde butlancı diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlamamış olanlar ve üzerinde şaibe gölgesi olmayanlar arasından böylelerinin dönmesi gerektiğini Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınındakiler düşünüyor. Zaten diğerlerine de vize vermeyecek gibi bir durumdalar. Onu da söyleyelim. Ama böyle bir dönüş söz konusu olursa, hala spekülasyon düzeyinde Kahraman Bey, onu söylersek momentumun değiştiği anlamına gelir bu. Bu momentumun değiştiği ve halihazırda çok yeni olan bir parti, adı gibi yeni olan bir partinin başlangıçtaki büyük hayal kırıklığı olarak ortaya çıkar. Ve biraz önce Yusuf Bey'in de ortaya koymuş olduğu anketleri ilk zamanki algının çok farklı bir yere gittiğini gösteriyor. Ne demişti Özgür Özel? Daha parti kurulma aşamasındayken biz pastanın büyüğünü alırız, geriye de %2-3 kalır diye. Yani küçümseyerek %2-3 demişti. Şimdi %2-3 aslında küçük bir oy değil. Cumhuriyet Halk Partisi için küçük olabilir ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasına vesile olabilecek bir oy. Ama bir yandan o anket sonuçlarına baktığımızda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin %11'lerde olduğunu görünce, bunun yani açıkçası çok büyük bir kaymanın yeni partiye geçmediğini, %17-11 yönünde bir açıkçası bir dengenin oluştuğunu görüyoruz. Hayal kırıklığı eğer daha da derinleşirse ve bu kaymalar söz konusu olursa yeniden CHP'ye doğru, o zaman bu biraz daha farklı bir yere doğru gider ve açıkçası muhalefet, ana muhalefet niteliğini de kaybetme noktasına gelir. Şu anda işler Özgür Özel'in başında tasarladığı gibi gitmiyor. Aslında İmamoğlu'nun da diyebiliriz buna. Onun başından tasarladığı gibi gitmiyor. İlk heyecanı bir miktar kaybettiler. Çünkü bu seçimlerde artık biliyorsunuz parlamenter sistem olmadığı için %50

0: artı 1'i yakalamak lazım. Böylesi bir momentumla 50 artı 1'i yakalamanın da o kadar kolay olmadığı görülüyor. Şöyle tamamlayayım. Ben Kahraman Bey'in net politikaların çok önemli olacağını düşünüyorum partiler açısından. O partinin net politika uygulaması zaman zaman menfi etkiler uyandırsa da çoğu zaman seçmenin kafasında net bir imaj oluşturur. Bakın en önemli sınama neydi? Çerçeve yasa. Çerçeve yasada Özgür Özel ne dedi? Arkadaşlarımı serbest bırakıyorum, ben yönetimle evet vereceğim diye. En fazla hayır oyu nereden çıktı? Yeni Parti'den çıktı. Bu nedenle ben o süreci böyle dirayetli yönetememesinin Yeni Parti'nin çizgisinde bundan sonraki kırılmalarında habercisi olabileceği kanaatindeyim.
1: Tabii Yusuf Bey, şimdi bu oy oranları ile ilgili Özgür Özel'in ortaya attığı iddialarla birlikte üye sayısı ile ilgili de yani 600 bini geçti demişti. Ama baktığımız zaman hele böyle bir rakam, hani nerede acaba o partiler sorusu aklımıza geliyor. Ya biraz da acaba Yeni Parti'nin kurulduğu günden bu yana sürekli olarak hani Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde bir siyaset, yani yeni bir şey, adı yeni ama ortaya konulan yeni bir siyaset olmaması, diğer taraftan da hani sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ile işte yaşanan bu gerilimler seçmen nazarında nasıl değerlendiriliyor? Yani yeni bir parti, belki yeni bir umut ama ortaya konan bir vizyon yok. İşte ekonomide ne olacak, diğer alanlarda, sağlıkta, eğitimde nasıl bir vizyon ortaya koyuyor? Bunları göremiyoruz ama sürekli olarak bir polemik ve tartışma var. Bunlar nasıl etkiliyor sizce seçmeni?
2: Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını etkileyen 3 ana faktör, tabii yani sonsuz adet faktör değerlendirilebilir, parametre söylenebilir, fakat önde gelen 3 tanesinin lider, kadro ve söylem olduğunu görüyoruz. Yeni Parti'nin sadece adı yeni. Lideri, kadrosu, söylemi, hiçbir yenilik yok. Erdoğanofobik, Erdoğan karşıtı üzerinden konsolide olan bir seçmen tabanında koşulsuz muhalefet bloğunu çok konforlu şekilde zaten bir arada duran bir kitleyi biraz rüzgarı doğru yönettikleri takdirde tabanları olarak görüyorlar. Ve burada gördüğüm şey bu büyük bir yanılgı. Ya çünkü mesela yerel seçimler sonuçta 2024 yerel seçimleri sonucundaki tabloda aslında birçok belediyeyi elde etmiş CHP polemiğe veya Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak yerine hali hazırda vatandaşın, seçmenin yani asli sahibin yetkiyi verdiği göreve odaklanmış olsaydı, vatandaş dedi ki ben sana yerel yönetim bir şeyine görevini veriyorum. Bu işi tam yap. Burası bir demo gibi. Yani burada bir prototip olarak değerlendirilebilir. Burada yapacağınız, ortaya koyacağınız performans seçmen zihninde kandıramidir. Bakın işte genelde bunu yapan, hani küçük birimde bunu yapan, büyüğünde de aslında bir yani iktidar namzeti haline gelebilir, sizi öyle görebilir. Fakat bunun çok daha uzanında şu anda Erdoğan karşıt, Erdoğan düşman. Artık Kemal Kılıçdaroğlu düşman, o karşıt. Düşmanlıklar üzerinden tabanı konsolide etmeye çalışan, fakat o kendini iktidara taşıyacak, taban genişlemesini sağlayacak söylemi bir türlü tutturamayan, sürekli karavana atış yapan bir muhalefet söylemini görüyoruz. Ki bu da yeni değil. Bu da yeni değil. Yani CHP Genel Başkanı iken de dış politikayla alakalı, ki güvenlik ve dış politikanın iktidarın oyunun çok üzerinde, ittifakın oyunun üzerinde destek gördüğü alanlar olduğunu gördüğümüz dış politika ve güvenlik alanının da yaptığı bazı yorumlar vardı hatırlarsanız. İşte Sayın Özgür Özel'in. Yani 6 saat sonra Esad ülkeyi terk edecekken Esad'la görüşülmesi lazım gibi veya şimdi onlarcasını sayabiliriz, anlaşıldığı kanaatindeyim, hızlı geçeyim. Yani yönetmeye namzet bir fotoğrafı veremiyor ve yine veremiyor. Evet. Yeni partide de yine veremiyor. Ama Erdoğanofobik o koşulsuz muhalefet bloğunu bir arada tutmaya dair işte bir hamle yapılıyor burada. Yine yeni düşmanlıklar kurulmaya çalışılıyor. Konsolidasyona yardımcı olacağı düşünülerek. Fakat bakınız bu son Ağustos ayı sosyometresinde bu pazar seçimi olsanın yanında farklı bazı sorularımız daha vardı. İlgili olduğunu düşündüğüm için Kahraman Bey müsaadenizle paylaşmak isterim. Muhalefet partilerinin hükümete alternatif olma konusunda yeterli görüyor musunuz diye sorduk. İşte yeni partinin eğer ki lideri, kadrosu, söylemi bir heyecan oluşturduysa, %60'ları, %65'leri görüyorsa, böyle bir rüzgar varsa

0: Burada ne bekleriz biz? Evet, muhalefet iktidar alternatifi oluşturuyor cevabın yüksek çıkmasını. Fakat Türkiye seçmeninin %70'i diyor ki bence muhalefet partileri hükümete alternatif olma konusunda yetersiz.
1: Yani Özgür Özel'in söylediği tersten
0: Oy
1: burada
0: verdiğiniz
1: tutmuş. Hemen hemen.
0: aynen öyle ve dış politika ile alakalı, güvenlikle alakalı ya Kahraman Bey gördüğümüz şey özellikle yani Avrupa Birliği ülkelerinin bir lider replikasına dahi razı geldikleri, gelebilecekleri bu süreçte
1: Evet.
0: Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle alakalı o az önce bahsettiğimiz Erdoğanofobik koşulsuz muhalefet bloğunda ne olursa olsun Erdoğan gitsin diyen seçmenin dahi günümüzde Erdoğan gitsin ama şimdi değil'e geldiğini gördük. Çünkü şu anda bir kazan kaynıyor, her tarafta ateş yanıyor ve bir şekilde bizim coğrafyamızda hiçbir şey yok. Şu anda yani güvenliğimizi tehdit eden şeylerle biz yurt dışında
1: Evet.
0: savunma ile alakalı şekliyle ilgileniyoruz, diplomasiyle yönetiyoruz, proaktif bir dış politikamız var. Dolayısıyla bu seçmenin çok daha güvende hissetmesine sebebiyet veriyor ve işte AK Parti ile %35 nasıl AK Parti %35 oluyor? Bu şekilde
1: Yanıtı da
0: oluyor.
1: bu.
0: Gördüğümüz kadarıyla sonuç olarak yeni partinin sadece adı yeni.
1: Ercan Bey, izninizle 3 isim sormak isterim size. Biri Ekrem İmamoğlu.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de unutulduğu da iddia ediliyor. Bu bir. Bir diğeri de Mansur Yavaş. Hani ne yapacağı belli olmayan isimlerden biri. Onun nasıl bir tutum içerisinde olacağı merak ediliyor. Diğeri de Muharrem İnce. Hani acaba süreçten nemalanmak mı istiyor deniyor. O da şöyle, CHP'lilere ve yeni partililere sesleniyorum. Herkes savaş baltalarını gömmelidir ifadeleri. Hani acaba o da CHP'yi yeniden birleştiren adam mı olmak istiyor sorusunu akla getiriyor. Bu üç isimle ilgili sizin analizleriniz, tespitleriniz nedir?
2: Şöyle Kahraman Bey, Ekrem İmamoğlu konusu şimdi CHP'de de tartışılıyor. Yani orada bir taktik hatası yapıldığı söyleniyor. Elbette Ekrem İmamoğlu biz neden ihraç etmedik de kendinin istifasını bekledik şeklinde. Çünkü biliyorsunuz bu soruşturmalar mutlak mutlak sürecine geldiğimizde işin temel kök nedeni Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu etrafındaki davalar. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu konusu yeni partide de şu anda sessiz sessiz zaman zaman utangaç olarak tartışılan konulardan birisi. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı ortada, denklemin içerisinde olmadığı da ortada. Ama Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti Özgür Özel'in üzerinde hala devam ediyor. Özgür Özel bu vesayeti kaldırmak için herhangi bir çaba göstermiyor, gösteremiyor.
1: Evet.
2: Belki de buna muhtaç, bilemiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle rahatsız olunsa da ben bu ikili ilişkinin devam edeceğini düşünüyorum. Diğer sorunuz Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın çok garantici bir siyasetçi olduğunu hatta haddinden fazla böyle olduğunu ve bunun da bir ölçüde sıkıntıya neden olduğunu görmek lazım. Tıpkı bir dönem yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde daha sonra muhalefetle ilgili böyle bir projeksiyon yapıldığında herkes benim üzerimde birleşirse aday olurum dediği gibi Mansur Yavaş'ın da bütün muhalefet gruplarının, CHP'nin, yeni partinin kendi üzerinde birleşmesi gerektiğini kapalı toplantılarda ve çok güvendiği insanlara söylüyor ama bir yandan da tavır belirlemiyor. Yani burada yeni parti ve CHP arasında kalmış gibi gözüküyor. Ben bu sürecin Mansur Yavaş'ın çok lehine ilerlemediği kanaatindeyim. Burada bir tavır göstermesi gerektiği yönünde yeni partinin içerisinde de belki CHP'nin içerisinde de çok ciddi anlamda rahatsızlıklar var. Gelelim Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce bu noktada bu tavrını belirleyebilecek duruma geldiyse Kahraman Bey şu açıdan önemli. Yeni partinin ilk kurulma aşamasında mutlak mutlak kararı çıktığında böyle konuşanları direkt ihanetle suçluyorlardı doğrudan. Yani şu anda Muharrem İnce bu noktaya geldiyse ve iki taraf arasında sıkışmak yerine benim yerim CHP, herkes savaş baltalarını gömsün noktasına geldiyse birincisi elbette kendisi için bir master planı yaptığı da görülüyor olabilir. Önünde sonunda iş dönecek, dolaşacak belki kendisi açısından bir liderlik projeksiyonuna evrilecek diye düşünüyor olabilir. Elbette niyet okuyuculuğu yapamayız ama böyle bir şey söz konusu olma ihtimali son derecede yüksek. Bir diğer noktada Muharrem İnce geçmişte kötü deneyimler yaşadı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Yeni bir parti kurdu ve sonra CHP'ye dönmek zorunda kaldı. Yeni bir hata yapmak istemiyor ve CHP'den ayrılmak istemiyor. Ama bence iş dönecek, dolaşacak, kendisine gelecek kanaatinde ve yani görünen o ki

0: HDP de ortadan kaybolacak bir parti değil. Ne olursa olsun. Ben baştan tekrar sondan başa döneyim. Ben yeni partinin yeni olabilecek bir heyecan, bir söylem oluşturamadığını, tek söylemin değişim olduğunu, değişimin de içinin boş olduğunu düşünüyorum. Yeni ANAP vesaire gibi tartışmalarda bundan sonra bence çok ciddi sorun teşkil edecek. Bunu da bilmek gerekiyor.
1: Peki Yusuf Bey, son 3 dakikamı size bırakayım ben de son sözü. Belki bu soruya ilişkin siz de bir değerlendirme yaparsınız. Buyurun.
2: 2011 yılında veya 2010 yılında Sayın Kılıçdaroğlu da yeni CHP diye bir söylemle ableminde, logonun arkasındaki renkte ve benzerlerinde birkaç değişiklik yaparak yeni ile ilgili algıyı oluşturmaya çalışmıştı. Hani nasıl ki bal bal demekle ağız tatlanmaz derler, yeni yeni demekle de mevcut bir şey, öyle olmayan bir şey yeni olmuyor. Bir potansiyeli barındırmakla birlikte bazı kararlar vermesi lazım. Bu yine son Ağustos sosyometremizde sizce yeni partiyi kim yönetmektedir diye sorduğumuzda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu %40.3 Ekrem İmamoğlu yönetmektedir şeklinde Türkiye kamuoyunun cevap veriyor. Dolayısıyla rotasına milleti koymuş bir hareket olur ise eğer, kendi çekişmelerinden vakit ayırıp milletin güncel meseleleriyle ilgilenmeye biraz daha odaklanabilirse ve bunu memlekete, millete, seçmene net olarak gösterebilirse tabii ki de bir değer bulabilir ve oy oranları değişebilir. Fakat %60 ifadesi, ben biraz daha kamuoyu araştırmacısı olduğum için tabii hani sayılar, oranlar biraz daha farkındalık düzeyim yüksek olduğu şey, %60 aslında yani bir tabu kelime, tabu sayı ifade olarak değerlendirilmeli ve ben olsam yeni partideki hiçbir siyasi aktörü kullanmaması için yasaklarım. Çünkü %60 dediğiniz an muhalefet seçmeninin aklına 2023 seçimleri gelir. Sayın Kılıçdaroğlu ile de alakalı, yani bırakın Sayın Kılıçdaroğlu'nu, işte affedersiniz, işte tuvalet terliği, işte kola kutusu dahi %30 alıyor diyen birileri çıktı. Evet. Ve buna inandı ve birileri de inanarak bunu söylemişti. Dolayısıyla kandırarak değil de gerçekten bir sahicilik hikayesi ortaya koysa bir lider olarak Sayın Özgür Özel, kanaatim o yöndeki tabanı genişleyebilir. Bunun bir muhalefet alanında potansiyeli var. Fakat iktidar yürüyüşü için bu taban ona yetmez. İktidar tarafından, iktidar seçmeninden de bir grup seçmeni, yani kendini iktidar taşıyacak kadar en azından seçmeni ikna etmesi lazım. Bunun da yine lider olmasıyla mümkün olacak kanaatindeyim. Genel başkanlık yapıyor şu anda. İdari yöneticilik yapıyor şu anda. Fakat Türkiye'de seçmen lider oy verir.
1: Evet. Sayın Yusuf Akın, Sayın Ercan Gürses, çok teşekkür ediyorum analizleriniz, yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Kolay gelsin efendim.
1: Değerli konuklarımıza teşekkür edelim. Bir yayınla devam edeceğiz. Tabii plastik atıklar biliyorsunuz en önemli meselelerden biri. Çevreye atıldığı zaman özellikle büyük şehirlerde sık sık yaşanan sıkıntıları ekranlarınıza getiriyoruz. Peki yaylalarda, köylerde durum böyle mi? Trabzon'a bir götürelim sizleri. Muhabir arkadaşımız Neslişah Yumak'ta söz.
3: Karadeniz'in eşsiz coğrafyası ve güzelliğiyle, doğasıyla Trabzon'dayız. Trabzon'daki Beypınarı Yaylası'ndayız. Aslında burada ekranlarınıza getireceğimiz şey hem buranın güzelliği, coğrafyası, nadide eşsiz dokusu ama aynı zamanda da maalesef ki bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Baktığınızda belki sizin için büyük gelmeyebilir ama geleceğimiz ve doğamız için önemli noktalar var burada. Hayvancılık açısından burada inek ve danalar otlatılıyor, yaylalara çıkartılıyor. Kimisinin etinden faydalanıyor, kimisinin de sütünden. Fakat bu hayvanların burada maruz kaldığı bazı plastik atıklar var. Atıklarla karşı karşıya kalıyor buradaki yayla esnafı. Peki sorunlar ne? Sıkıntılar ne? Kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la hemen konuğuma dönmek isterim. Yaylalı hanımefendimiz Ayşegül Öksüz burada. Efendim şimdi hayvanlarınız burada, elinizde de hatta bir çöp var. Ne oluyor efendim burada? Ne yaşanıyor burada?
4: Ya ne yapıyorlar ablası? Şimdi burada geliyorlar, geziyorlar, pikniğini yapıyorlar. Yediği çöpü, pisi bırak. Hayvanlar kağıtları topluyor, yiyor, naylonları yiyor. Bu naylonlar kaybolmuyor biliyorsunuz doğamızda. Sürekli pislik. Yani bırakıyor. Bir tane tanam var, sürekli bunu yiyor. Yani örneğini de verebilirim size. Ködürdüğüm zaman yiyecek zaten.
3: Hadi gidelim mi hemen yanına doğru? Bak, Ali Kemal'le beraber. Hani
4: teker, araba tekeri. Bunu farklı bir şekilde değerlendirilebilir yani. Bak yalıyor, bu zehir, resmen zehir.
3: Bunu yaylada mı buldunuz?
4: Evet, yaylada. Bir aydır bunu dolaştırıyor elimizde. Çöpe atıyoruz, yine otlak yerine kilo. Yani bu zehir yani. Bu resmen bir zehir.
3: Peki siz şimdi bu

0: çöpleri, atıkları topluyorsunuz. Bir yandan da bunları değerlendiriyorsunuz. Mesela şimdi bununla karşılaştınız. Bunu evet. Siz yaylada buldunuz. Evet. Şimdi bundan ne yapıyorsunuz mesela?
1: Ben bundan ne yapabilirim mesela? Ben bunun içini toprak doldururum. Buna bir ağaç dikebilirim. Bir de ineklere yal diyorlar. Köyümüzde insanlar bilir. Yal kazanı büyük, kocaman, ahır olur. Yere koyduğumuz zaman alttan delinir. Delinmesin diye bunun üzerine koyduğun zaman kendini sağlam da hissedir. Kapıda süs olarak değil, salancak olarak değerlendirilir. Yani burada durması çok hatta çok zarar.
0: Ama bunlar maalesef ki burada, yani bu aslında korunması gereken bu noktalara atılıyor, bırakılıyor ve siz karşılaşıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Peki şunu sormak istemiştim. Şimdi burada hayvanlarımız var. Hatta Ali Kemal'den de dönmesini rica edeceğim. Arkana da dönersen. Burada seni de izleyen bir ineğimiz var. Şimdi bunlar buradalar Ayşegül Hanım. Evet. Şimdi baktığınızda kekiğiniz oluyor, yoncalarınız oluyor, mantarınız var. Bu hayvanlar da yiyor. Şimdi evet. Buranın coğrafyasından da bahsetmenizi rica edeceğim sizden.
1: Ya yaylamız çok güzel ama yaylamızı insanlar güzel bırakmıyor artık. Yani kekik toplarsın, kukuvak toplarsın, nanemiz var, her şeyimizi arama sıfır adık olduğu sürece onların hepsi yok oluyor.
2: Gidiyor yani.
1: Evet, hepsi gidiyor, hepsi zehirleniyor.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Evet, Ayşegül Hanım da aktardı aslında. Maalesef ki burada insanlar bu atıkları bıraktıktan sonra buranın halkı, buranın vatandaşı nasıl korumaya çalışsa da o hayvanlar buldukları o bir lokma plastiği, bir parça plastiği yedikleri için bizim yediğimiz peynirde, sütte, ette işte o plastikler, mikroplastikler maalesef ki oluşuyor. İşte bizler tüm gün buradan aslında süreci sizlere aktarmaya çalışacağız. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte diyelim. Buradan Trabzon'dan yayladan sözü size stüdyoya bırakalım.
3: Son dönemde çok bilinçlendiğimiz bir konu ama daha demek ki kat edilecek mesafede var, öyle görünüyor. Bu bağlantıyla birlikte moderatörü noktalayalım. Saat başında akşam haberlerinde Erkan Kol sizlerle birlikte olacak. Güney Asya'nın gelişmeleri aktaracak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
2: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
1: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
2: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
1: Evet. Bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir. Temeli olmayan, üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada

0: klip taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. 24/24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Batan geminin Silivri açıklarında batan geminin ardından çalışmalar devam ediyor. Bir yandan arama çalışmaları, bir yandan soruşturmalar devam ediyor. Bugün yeni bir bilgi geldi. Geminin bulunduğu nokta, batan geminin bulunduğu nokta belirlendi. Bununla beraber geminin batmasına sebep olan çarpışmadaki diğer geminin birinci ve ikinci kaptanı da tutuklandı. Neler yaşanıyor orada? Hem soruşturmada hem arama çalışmalarında neler oluyor? Paylaşacağız. Bir diğer

arama çalışmalarının olduğu bir diğer batan geminin olduğu nokta Girne açıkları. Orada da iki kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Şu an itibariyle 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Oradaki son duruma da birazdan hep beraber bakacağız. Türkiye faili meçhul cinayetlerin üzerine gitmeye ve o cinayetleri bir aydınlatmaya devam ediyor. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını paylaştı. Bu da akşam haberlerinde ayrıntılarıyla aktaracağız biz de. İran-ABD cephesi sahada karşılıklı, bir yandan karşılıklı açıklamalar, sahada zaman zaman saldırılar devam ederken ABD'nin farklı bir hesabı olabileceği yönünde iddialar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Wall Street Journal'dan paylaşılan bir iddiadan bahsediyoruz. Trump, biliyorsunuz önümüzdeki süreçte ABD'de seçimler var. Seçimlere kadar tansiyonu düşürmek istiyor. Peki bu mümkün mü? İran bu meseleye nasıl yaklaşıyor? Onu da paylaşacağız. Ayrıntılarla akşam haberleri başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programında konuştu. Mazisi olmayanın atisi olmaz diyen Erdoğan, bir dönem milletimizin kökleriyle bağını koparmak isteyenler kitap ve kütüphanelerimize saldırdı. En büyük hasar darbe dönemlerinde verildi diye konuştu.
1: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
0: Ve gemi facialarından biri Silivri açıklarında yaşanan kazanın ardından dediğimiz gibi bir yandan arama çalışmaları devam ediyor. Hemen son durumu almak için bölgeye gidelim. Bir haber var mı? En son bildiğimiz geminin enkazının nerede olduğu belirlenmişti. Mehmetcan Çoban 24 ekibinden bizi bekliyor. Mehmetcan, sözü hemen sana bırakayım.
2: Evet Erkan Kol, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ederken batık geminin de noktası belirlendi. Yer tespiti yapıldı. O açıklamada Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazılı bir şekilde yapıldı. Bir yandan da soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanları gözaltına alınmıştı. Ardındansa tutuklanmıştı ve tutuklanan o kaptanların ifadelerine de ulaşıldı ve o ifadelerde aslında Alsu'nun kaptanları Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS sistemlerinin çalışmadığını ve üzerlerine doğru gelerek Alsu gemisine çarptığını ifade

0: ifade ettiler ve üzgün olduklarını belirterek serbest bırakılmalarını talep ettiler. Ben şimdi kadrajdan çekilmek istiyorum ve Silivri açıklarında Al Su gemisini görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da o anları ekranlarımıza getirecek. Tabii ki de önemli bir noktadan bahsediyoruz. Gemi batığı bugün tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada da gemi batığının bulunduğu söylendi. Fakat kaç metrede olduğu henüz açıklanmadı ve 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Onun altını çizelim çünkü 10 mürettebattan hala bir haber alınabilmiş değil. 10 mürettebatın ulaşılabilmesi için hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ederken TCG Akın gemisi de çalışmalarını sürdürüyor. Deniz altında sonar sistemleriyle önemli araştırmaları da yürüttüğünü söyleyebiliriz. Çünkü TCG Akın üzerindeki sismik cihazlar ve donanımlar sayesinde 1000 metre derinliğe kadar deniz altında arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor ve gemide bulunan ROV cihazı ile birlikte su altındaki herhangi bir cisim olup olmadığını rahatlıkla tespit edebiliyor. Uzaktan kumandalı denizaltı aracından bahsediyoruz. 1000 metre derinliğe kadar dalış gerçekleştirebilen bir araçtan bahsediyoruz. Çok kısa aslında ifadelerden bahsetmiştim ve o ifadelere de çok kısa değinmek istiyorum. 1. Kaptan Murat Erarslan'dan başlayacak olursak, gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza esnasında 3. Kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Geminin sevk ve idaresinden Murat Evciman sorumluydu dedi. 1. Kaptan Murat Erarslan kaza anından da bahsetti biraz. Kaza anında yaslanma sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık şeklinde bağırmasını duyduğunu söyledi ve Tuğberk İmamoğlu gemisi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 1. Kaptan ifadesinde buna yer verdi. AIS cihazı kapalı konumdaydı çünkü biz Tuğberk İmamoğlu gemisini AIS'ten görememiştik. Biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yalnızca radardan takip edebilmiştik dedi ve böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz, serbest bırakılmayı talep ediyorum dedi. Bunlar 1. Kaptanın ifadesiydi. 2. Kaptanın ifadeleri de 1. Kaptanın ifadeleriyle neredeyse aynıydı. Sözlerimizi toparlayacak olursak arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde 24 saat esasıyla devam ediyor. Hem havadan hem de denizden ekipler 10 mürettebatı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve bizim Silivri'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya size bırakalım. Erkan Kol.
1: Mehmet Can, teşekkür ediyorum detayları bizlerle paylaştığın için. Hem kaptanların ifadeleri hem arama çalışmalarındaki son durum Mehmet Can aktardı bizlere. Girne'deki gemi faciasına gidelim. Orada da 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12. 16 kişiden hala haber yok. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapılabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli 1. sınıf dalgıç katıldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda. Yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin batığı 550 metre derinlikte. Yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi de devreye girdi. Gemiden komuta edilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve resmi can kaybı 12'ye yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süreci 8 gün daha uzatıldı. İstanbul'da DAEŞ'in kanlı saldırı planı güvenlik güçlerinin operasyonuyla engellendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açan 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. O sıcak anların görüntüsüne 24 ekibi ulaştı.
2: Evet. Eğer etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'lı teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'ın saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'lı teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
1: Şırnak'ta 6 Temmuz'da görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.
3: Polis aracı takla attı. Bir polis şehit oldu. Kaza 6 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki zırhlı polis aracı bir anda kontrolden çıktı, taklalar attı. Polis aracının kaza yaptığı o an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan polis memurlarından Melih Kaygusuz yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Melih Kaygusuz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj gönderdi. Başsağlığı dileklerini iletti.
1: Elinde kutular var. Ağır ağır taşıyor, telaş etmiyor. Şimdi ekrana gelecek o görüntülerdeki kutuların içinde seri katilin öldürdüğü kadına ait ceset parçaları olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Fethi Dağlı'nın geçmişi araştırıldıkça aynı isim 3 ayrı cinayetle bağlantılı hale geldi. 2007'de Ahmet Karadağ, 2022'de 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım, 2024'te ise Ervan Raziye Asar. Polis şimdi seri katilin geçmişindeki başka kayıp ve cinayetleri araştırıyor.
2: Kutuları taşıyor, sakin ve soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Ama o kutuların içindekiler ortaya çıkınca görüntü ürpertici bir anlam kazanıyor. Seri katil Fethi Dağlı'nın 23 yaşındaki Erva Razi Asar'ın parçalanmış cesedini bu kutuların içinde taşıdığı ortaya çıktı. Erva iş arıyordu. Seri katil sosyal medyada sahte bir kadın profili açtı. Genç kadınla iletişime geçti. İş vaadiyle evine çağırdı. Sonra acımasızca öldürdü. Cesedi parçalara ayırdı, kutulara koydu, bir süre sakladı. Sonra o kutuları taşıyıp inşaat alanına bıraktı. Ama bu cinayet Fethi Dağlı'nın geçmişindeki ilk ölüm değildi.
4: Seri katil olduğunu söyleniyor. Erva'yı bu parçalara ayırmıştınız. Zeynep'i nasıl öldürdünüz?
2: Yıl 2007, seri katil güvenlik görevlisi Ahmet Karadağ öldürdü, cezaevine girdi. 2022'de tahliye oldu ve aynı yıl bu kez 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım kaybolmuştu.

0: oldu. Genç kızdan tam 4 yıl boyunca haber alınamadı. Polis eski kayıp kayıtlarını yeniden inceleyince Zeynep'in telefonundan gelen son sinyalin Fethi Dağlı'nın evinden geldiğini belirledi. Dağlı cezaevinden çıkarıldı, yeniden sorgulandı. Cinayeti sonunda itiraf etti ve Zeynep'i gömdüğü yeri gösterdi. Toprak açıldı, genç kıza ait kemiklere ulaşıldı. ...2007'de Ahmet Karadağ, 2022'de Zeynep Yıldırım ve 2024'te Erva Araziye Asar. Üç ayrı cinayetin faili aynı isim ve iki genç kadının yolu Esenyurt'taki aynı eve çıktı. Polis şimdi Fethi Dağlı'nın geçmişini daha da geriye doğru inceliyor. Çünkü seri katille ilgili asıl ortak soru şu: üç kurban mı var, yoksa henüz ortaya çıkmayan başka cinayetler de mi?
1: Hiç acımadınız mı genç kadınlara?
2: Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir. Bu sözler yıllar önce işlenen cinayetlerin faillerinin bulunmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından söylendi. Bakan Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını paylaştı.
3: Çelişkiler tek tek değerlendirildi, teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanıldı. Her bir delil yeniden incelemeye alındı, 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda 3 cinayet daha aydınlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatları koordine içinde çalıştı. Bu kapsamda 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak bilinen Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu. Zeynep, İstanbul'da kaybolmadan önce en son Fatih Dağlı isimli şahısla iletişim kurmuştu. Yapılan yeni incelemeler sonucu Dağlı'nın başka bir cinayetten tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yer gösterme işleminin ardından Fatih Dağlı tekrar tutuklandı. Aydınlatılan faili meçhul cinayetleri sosyal medya hesabından duyuran Akın Gürlek, 2012 yılından bu yana kayıp olan İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif'in de dosyasının aydınlatıldığını aktardı. Mardin Nusaybin'de 14 yıldır kayıp olarak bilinen baba ve 10 yaşındaki kızının dosyasındaki çelişkili ifadeler, HTS kayıtları ve elde edilen yeni bulgular cinayet şüphelilerinin kim olduğunu gösterdi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 4 ili uzanan operasyonlarda 15 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bir diğer aydınlanan cinayetse Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'ydu. Cinayete ilişkin yürütülen yeni soruşturmada cinayetin failleri ve suçun gizlenmesinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Yakalama kararı çıkan şüpheliler için Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda cinayet şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını paylaştı.
2: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifade işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. İzleyelim.
4: İfade vermeye bile gitmedi diyerek yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben kaç defa Mansur'u ekrana davet ettim. Geldiğini gördünüz mü? En az 100 kere. Geldiğini gördünüz mü? Gelmedi. Niye? Haklıysan niye gelmiyorsun? Gel tartışalım. Aslına bakarsanız çocuklar şunu söyleyeyim. En büyük hakem kimdir biliyor musunuz? Vatandaş. Yani sizin bizi ekrana çıkarttığınız zaman, bizi dinledikleri zaman onlar. Yani ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Bunu bilesiniz. Mansur Yavaş döneminde 21 tane soruşturmam bitti. Savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda. Biten bu soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz ettirdi. Nereye? Danıştay'a. İçişlerinden gelenler Danıştay'a gider biliyorsunuz. Savcılıklardan gelen kararlar içinde bir üst mahkemeye itiraz ettiler. O 21 tane üst mahkeme ve Danıştay'da da benim lehime onaylandı. Onaylandı. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Herkes elini vicdanına koysun ve şunu düşünsün. Mansur Yavaş ekranlarda en az 3-4 kez söyledi. Ben dedi 109 tane soruşturma geçirdim. 101 tanesinden takipsizlik aldım. Hatta beni çağırmadılar. Şimdi bir sual. Ya 109 tane soruşturma geçiriyorsun. 101 tanesinden takipsizlik alıyorsun. Ve senin için bu adalet oluyor. Güzel, tebrik ediyorum. Ama benim için ne diyor? Melek Gökçek yargılanmadı. Doğru değil. 21 defa ben de aynı kendisinin metoduyla savcılığa ve iş işlerine ifade verdim. Ama benim buralardan takipsizlik almam yasal olmuyor. Bu nasıl iş? Kendisi alınca oluyor, ben alınca olmuyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Benim ifade vermediğim konu yoktur arkadaşlar. Ben hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu? Gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Şimdi konu hakkında herhangi bir bilgi vermem ve bir başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle konuyu başka tarafa çekmek, tartışmak istemem. Peki ya bırak sana anlamıyorum. Bırak mı? Bırak. Ya ben gazeteciyim. Sorma. Soru almıyorum. Soru almıyorum.
5: İfade etmişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Ya bakın çocuklar. Ya sen kendin konuşuyorsun. Sen kendin konuşuyorsun. Bak. Ben de sana cevap veriyorum. Diyorum ki cevabını al. Bir daha al. İnşallah bu soruşturma bitsin. Televizyonlarda, hepinizin televizyonlarında her konuya her türlü kararı çıkıp her türlü savunmayı, açıklamayı yaparım. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
2: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifade işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ekranları taşıdık. Berhan Şimşek'le 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanmer arasında yaşanan tartışma ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında gerginlik yaşandığı, Özlem Şanmer'in bir tabak fırlattığı anların da kameraya yansıdığı görülüyor. Özlem Şanmer, Nisan 2026'da mahkemeye başvurarak Berhan Şimşek'in kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in beyanlarında hakaret ve tehdit iddialarının da yer aldığı belirtildi. Taraflar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sürüyor. Berhan Şimşek'in yaşananların ardından CHP MYK üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi ise yarın yapılacak. CHP'li Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapılmış. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı. İstanbul Valiliği, başkan vekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10'da yapılacağını açıklamıştı. Seçime bir gün kala, belediye meclisinin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 4 üyenin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor.

İran Savaşı'ndaki son gelişmelere bakalım şimdi de. İran'ın Körfez'deki ABD üslerine yönelik misillemeleri çatışmanın tekrar büyüyebileceği endişesini artırırken

0: Sürüyor. Amerikan ordusunun bu hafta İran mevzilerine yönelik yoğun saldırıları sonrası Başkan Donald Trump savaşın çok uzun sürmeyeceğini söylemişti. Wall Street Journal'sa önemli bir iddia ortaya attı. Trump'ın üst düzey yardımcılarıyla savaşın sona erdiğini ilan etme seçeneğini de değerlendirdiğini ve bu fikre sıcak baktığını bildirdi. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Beyaz Saray özellikle 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar çatışmanın tırmanmasını istemiyor. Zira anketlere göre ABD kamuoyunda İran savaşına olumsuz bakış %63'lere kadar yükselmiş durumda. Bu nedenle Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluklarını koruyabilmesi için savaşın seçim öncesinde büyümesini istemiyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın bu ihtimale sıcak baktığını belirtirken, ABD başkanının ekonomik baskının İran'ın nükleer programını dağıtmaya ya da rejimin çökmesine zorlayacağına inandığını aktardı. Ancak ABD için savaş tamamen bitmiş değil. Ara seçimler Washington yönetiminin önceliği haline gelse de seçim sonuçları savaşı tekrar tırmandırabilir. Uluslararası basına göre Trump yönetimi 3 Kasım sonrası Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu koruması halinde İran'a yönelik daha ağır saldırılar düzenleyebilir. Wall Street Journal'ın haberi de Pentagon'un bu yönde hazırlığı olabileceğine işaret ediyor. Buna göre Pentagon, Orta Doğu'da bulunan yaklaşık 50 bin askerinin büyük kısmının görev süresini 2027'ye kadar uzattı. Hava Savunma Birliklerinin standart görev süresi de 9 aydan 12 aya çıkarıldı. ABD'nin savaşa vereceği seçim arasını yıpranan hava savunma füze stoğunu yenileme fırsatı olarak da kullanabileceği belirtiliyor. İngiliz Financial Times gazetesi ise bir başka iddia ortaya attı. Gazeteye göre Trump yönetimi İran'la Hürmüz Boğazı'nı ve nükleer dosyayı içeren kapsamlı bir anlaşma yapmak istiyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip oldukları iddiasında ise ısrarcı. Gecede 30-40 İran teknesini saf dışı bıraktıklarını öne sürüyor. Nükleer programı da felç ettiklerini belirtiyor. ABD'nin elinde İran'la savaşı uzatmak için yeterli mühimmat kalmadığı yönünde ciddi iddialar vardı. Trump bunlara da cevap verdi. Elimizde bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var dedi. Başkan yardımcısı J.D. Vance de dikkat çekici bir çıkışla gündeme geldi. İran'la yaşananları savaş diye nitelemedi. Ayrıca bunu uzatmak için ellerinde birçok araç olduğunu söyledi. Bununla da kalmadı. Türkiye, Azerbaycan ve Körfez ülkeleri ticari gemileri hedef alan İran'ın bedel ödemesi için perde arkasında bize yardım ediyor dedi. İran'a son saldırılarda düğün evinin vurulmasıyla birçok sivilin hayatını kaybetmesi de soruldu Vance'e. Haberleri inceliyoruz demekle yetindi. O evde hayatını kaybedenler için İran'da cenaze töreni vardı. Büyük bir kalabalık tarafından ABD'ye öfke dolu sloganlarla toprağa verildiler. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'den de İran'a tehditler sürüyor. Başbakan Netanyahu, İran'la işlerinin bitmediğini söyledi. Ana hedeflerinin hala rejimi devirmek olduğunu belirtti.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine silahlar patladı. Ancak bu kez güvenlik birimleri arasındaki gerilim çatışmaya dönüştü. İşte o anlar. Çatışmanın tarafları bu kez Ukrayna istihbarat birimleri. Bakın ekranlara geliyor. Ukrayna Güvenlik Servisi bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında olay yerinde Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı'na bağlı özel bir birlik de vardı. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye, arbede de silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 3 istihbarat görevlisi yaralandı. Devlet Soruşturma Bürosu ekipleri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Taraflar birbirlerini suçladı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise yaşananlar utanç verici dedi. Beyaz Saray'da yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. ABD'deki Siyonizm karşıtı Hasidik Yahudiler Trump tarafından kabul edildi. Hasidik Yahudi hahamlar Beyaz Saray'da en son 1979'da ağırlanmıştı. 47 yıl sonra bu kez ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüler. Siyonizm karşıtı hahamların Beyaz Saray'dan çıkışları amatör kameralara yansıdı.

0: yansıdı. Görüşmeden görüntü alınmadı. Fotoğraflar paylaşıldı. Hasidi Kahanlar ayrıca başkan yardımcısı Vance'le de görüştü. Görüşmenin içeriğine dair resmi açıklama yok. Sosyal medyada ise Amerikan yönetiminin Siyonist İsrail'le ilişkilerini eleştiren bir mektup sunulduğu iddia edildi. Hasidikler ABD'nin New York kentiyle Avrupa'da önemli bir nüfusa sahip. İsrail nüfusunun da %13'ünü oluşturuyorlar. Askere gitmeyi reddettikleri için İsrail içinde sürekli olarak tartışma konusu oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da kongre ara seçimleri var. İsrail ise Ekim ayında erken genel seçime gidecek. Trump'ın Hasidik grubu tam da böyle bir zamanda kabul etmesi dikkati çekti. Harediler olarak da bilinen grubun New York'taki yaşamları YouTube ünlüsü Ruhi Çenet'in son belgeseliyle ekrana yansımıştı. O belgesel Hasidiklerin yaşam tarzları ve aldıkları devlet yardımları nedeniyle ABD içinde de tartışma konusu olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump yine adından söz ettiriyor. Resmini bastırdığı 1 dolarlık madeni paralar ve pasaportlar kullanıma sunuldu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, altına olan ilgisi ve her şeye kendi adını vermesine olan merakıyla biliniyor. Oval ofisi altın rengi süslemelerle donattı. Şimdi de Amerikan dolarına kendi resmini bastırdı. ABD'de Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para satışa çıktı. Paralar ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı sebebiyle hazırlandı. 1 dolarlık Trump paraları darphanenin madeni para dükkanındaki otomatlardan 1 dolar karşılığında alınabiliyor. Altın rengindeki Trump resimli madeni dolar alışverişlerde de kullanılabilecek. Donald Trump bununla kalmadı. ABD pasaportlarına da resmini bastırdı. İmzasının ve resminin bulunduğu yeni pasaportu oğlu Eric Trump sosyal medyadan paylaştı. Görüntü sosyal medyada tartışma başlatırken Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre madeni para gibi bu pasaportlar da ABD'nin 250. yılına özel olarak basıldı. Özellikle talep edenlere veriliyor. New passport.
0: Rum Yunan cephesi Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarını her fırsatta sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu'nda yine Rum provokasyonu vardı. Türkiye sert tepki gösterdi. Tepkiye neden olan girişim Avrupa Parlamentosu'nun Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 bütçe tavsiyelerinde yer aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla bir sözde anıt inşası için kaynak talep etti. Türkiye bu girişime tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ta Türk halkının yok edilmesini engellediği hatırlatıldı. Ve yarım asırdan uzun süredir adaya barışı getirdiği vurgulandı. Açıklamada Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır denildi. AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında AB yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı hale gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz ifadelerine yer verildi. İspanya'da firari bir Türk yakalandı. İade edilmesi beklenen kişi cinayete teşebbüs dahil farklı suçlardan 26 yıl hüküm giymişti. Adı açıklanmayan kişi 2018'de Türkiye'de cezaevine girmişti. Cinayete teşebbüs, soygun, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 26 yıl hüküm giymişti. Bir akrabasını ziyaret etmek için mahkeme onaylı izinle cezaevinden çıktı ve bir daha dönmedi. Firari hükümlü için uluslararası yakalama emri çıkarıldı. Söz konusu kişi İspanya'nın Barcelona kentinde tespit edildi. Ağustos başından itibaren izi sürüldü. Kendisine lojistik destek sağlayan iki kişiyle birlikte yakalandı. Barcelona'ya nöbetçi mahkemeye çıkarılan firarinin Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki havalimanında güvenlik alarmı vardı. T-34 tehlikeli madde uyarısı üzerine bir terminal boşaltıldı. Olay Berlin Brandenburg Havalimanı'nda yaşandı. Bir kadın polis noktasına giderek üzerinde zehirli madde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polis terminal 1 binasını tahliye edilmesini istedi. Buradaki yolcular ikinci terminale yönlendirildi. Uçuşa hazır uçaklar normal şekilde kalktı. Havaalanına yaklaşan uçakların da inmesine izin verildi. Güvenlik alarmına sebep olan kadın gözaltına alındı. İtfaiye ekibi koruyucu giysiler ve özel ekipmanla inceleme yaptı. Riskli bir duruma rastlanmayınca birkaç saat sonra alarm kaldırıldı. Havalimanı normal işleyişine döndü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde dünyaya çok çarpıcı bir çağrı yaptı. İklim krizinin artık bir güvenlik ve finans meselesi olduğunu vurguladı. Savunma harcamalarıyla iklim yatırımlarını kıyasladı.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizine karşı artık sözlerin değil somut adımların konuşulması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.
3: İnsanlığa bir söz verdik ve dedik ki COP31 artık bugüne kadar alınan kararların, sözlerin yatırıma dönüştüğü, somut çözümlerin üretildiği tarihi bir zirve olacaktır. Ve bugün de İstanbul'dan Türkiye'nin aksiyoner vizyonundan hareketle diyorum ki biz bu sözü asla ve asla yerde bırakmayacağız.
2: İklim değişikliğiyle mücadelenin ancak doğru bir finansmanla başarıya ulaşabileceğini ifade eden Bakan Kurum, mevcut yatırımla ihtiyaç duyulan rakam arasındaki büyük uçuruma dikkat çekti.
3: İklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor.
2: Kurum küresel silahlanma bütçelerine vurgu yaparak dünya genelindeki devasa savunma harcamalarını hatırlattı. Yaşanabilir bir dünya kalmadıktan sonra bu yatırımların hiçbir anlamı olmayacağını söyledi.
3: NATO ülkeleri savunma ile bağlantılı yatırımlarını milli gelirlerinin %5'ine kadar çıkaracak büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Biz benzer ölçekte bir hamleyi iklim güvenliği içinde bekliyoruz. Çünkü savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız.
2: Asıl mesele savunmaya değer yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmaktır diyen Bakan Kurum, yarının yaşamını da güvence altına alacak yatırımlar için küresel finans dünyasını harekete geçmeye davet etti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara'da bulunan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için Milli Botanik Bahçesi'nin kıymetli bir değer olduğunu kaydetti.
4: Yerel tohum bahçesi, süs bitkileri üretim merkezi ve topraksız tarım serası ile birlikte tarımsal biyoçeşitlilik müzesi, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'nde hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Botanik Bahçesi'nin Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir değer olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin bitki hazinesi Milli Botanik Bahçesi'ni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ziyaret etti. Türkiye'nin bitki hazinesinin korunması adına da ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti. Müzik Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği Milli Botanik Bahçesi'nde Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor.
0: İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kaza hem güvenlik kamerasına hem de araç içi kameraya yansıdı. Kavşakta yaşanan çarpışmada otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı. Görüntülerde İETT otobüsü 4 yol ağzında ilerlerken sol taraftan gelen otomobilin otobüse çarptığı görülüyor.
5: Kavşağa girdiler ve çarpışma bir anda oldu. Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. İETT otobüsü 4 yol ağzına ilerliyor. Tam o sırada sol taraftan gelen otomobil kavşağa giriyor ve iki araç çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar yaralandı. Araçta bulunan bir bebek 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ise kazanın ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken olayın nasıl meydana geldiğini gösteren iki ayrı kamera kaydı delil olarak incelemeye alındı.
0: Yine bir kaza. Tekirdağ'da Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişindeki bölünmüş yolda kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kıran otomobil nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. O anlar başka bir araç kamerasına yansıdı.
6: Dikkati faciayı önledi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın adresi Tekirdağ Çorlu. Tır sürücüsü seyir halindeydi. Bağlantı yolundan çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapmak isteyen otomobil sürücüsü kontrolsüz bir şekilde direksiyonu kırdı ve bir anda tırın önüne çıktı. Tır şoförü ise ani fren yaptı ve hızlı manevrayla sol şeride geçti. Tır şoförünün dikkatiyle facia kıl payı atlatıldı. Yolda yaşananlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tır sürücüsü olayın şokunu atlatmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
0: Arnavutköy'de yok artık dedirten bir akaryakıt tartışması yaşandı. Tartışmada taraflardan biri silahını çıkardı, aracında bulunan servis şoförüne kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
5: Yakıt kavgasına kurşunlar karıştı. Kavga kanlı bitti. Olay Arnavutköy Hadımköy mahallesinde yaşandı. İşçileri bekleyen iki servis minibüsü şoförü arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, silahlı kavgaya döndü.
7: Kafasına burana. Birisi gelin uzaklar.
5: Taraflardan biri kavga sırasında silahına davrandı, aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a kurşun yağdırdı. Taştan'a 4 kurşun isabet etti, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 5400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca ekipler Yenişehir ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içinden 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde çıktı.
5: Önce tespit edildiler. Ardından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler. Diyarbakır'da zehir tacirlerinin yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon yapıldı. 5400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
8: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ekimine yönelik amansız bir mücadele başlattı ve bu kapsamda Ergan ilçesinde bir arazide yapılan aramada bir tona eşdeğer Hint kenevirleri bulunarak yerinde imha edildi.
5: Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Yenişehir ilçesinde emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
8: Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timler durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli ise çıkardığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Vakıf Katılım tarafından düzenlenen İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergi 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
9: Buradan sonra Geyvan'a yola çıkacağız.
6: İstanbul'u Gören Rüya Bursa. Bursa'nın yüzyıllara uzanan vakıf mirası bu kez fotoğraf kareleriyle İstanbul'a taşındı.
9: Çıktık sonra güzergahımızda Şehzade Orhan.
10: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisi kadim şehrin hem tarihini hem dokunulmaz mimarisini hem de geçmişini vakıf katılım farkıyla gözler önüne seriyor.
6: Vakıf katılımın Bursa'nın vakıf eserlerini kayıt altına almak amacıyla hazırladığı Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan fotoğraflardan oluşan İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyarete açıldı.
11: Vakıf katılım olarak kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına vakıf eserleri envanteri projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında ülkemizin farklı illerinde bulunan vakıf eserlerini bilimsel yöntemlerle fotoğraflayıp tarihçeleriyle beraber kayıt altına alıyoruz.
6: 3 ciltlik kitapta yer alan binlerce fotoğraf arasından seçilen 87 eser, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliğini vakıf eserleri üzerinden gözler önüne seriyor.
11: Sergimiz Eylül ayı sonuna kadar gösterime açık kalacak. Vakıf eserleri sadece geçmişten kalan yapılar değil, kültürümüzü, medeniyet birikimimizi taşıyan canlı birer miras. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf katılımı olarak bizler de bu mirası belgeleyerek, daha erişebilir hale getirerek ve görünür kılarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Kültürel mirasımıza ilgi duyan herkesi de sergimize davet ediyoruz.
6: Vakıf eserleri envanter projesi kapsamında hazırlanan çalışma, yalnızca tarihi yapıların belgelenmesini değil, vakıf kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını da amaçlıyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projenin kültürel mirasın korunması açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti.
0: Akşam haberlerin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan

0: o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim Doğrusu, Kasrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde de yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Aktaracağımız pek çok gelişme var ama önce bazı başlıklar. Vatandaşı isyan ettiren mesajlar için harekete geçildi. Hukuk büroları mercek altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirip mağdur eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Panel operasyonuna dair detaylar paylaşıldı. 30'dan fazla avukat gözaltında. Detayları aktaracağız. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı okulların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni bir stratejiyi devreye alıyor. Önümüzdeki hafta 7 bakanlığın ortak imzasıyla hayata geçirilecek protokolle 31 bin güvenlik görevlisi öğrencileri koruyacak. Peki bu güvenlikler nerede nasıl görev alacak? Ayrıntılandıracağız. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava bugün başladı. Saldırganın anne ve babası ilk savunmalarını yaptı. Peki her iki isim de ne söyledi? Kendilerini nasıl savundular? Ayrıntıları birazdan ekrana taşıyacağız. Yerli ve milli savunma sanayimiz her geçen gün biraz daha parlıyor. Bu kez de İstanbul sınıfı Türk fırkateynlerinin ABD'nin radarına girdiği ortaya çıktı. Peki Japonya ve Güney Kore ile irtibat halindeki ABD neden Türk fırkateynlerine rota kırdı? Bu sorunun da yanıtını paylaşacağız. Hürmüz krizi Körfez'deki petrol zengini ülkelerin gözünde Suriye'nin kıymetini artırdı. Şimdi Hürmüz'e alternatif olarak Suriye konuşulurken ilginç bir gelişme de yaşandı. ABD basınında bu konudaki haberlerden birini ABD Başkanı Trump da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu konuyu da detaylandıracağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan, 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sine motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında Sivas Kongresi'nin tarihi bir dönemeç olduğuna dikkati çekti. Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Devletin zirvesi 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sinin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları artık batığın bulunduğu noktada yoğunlaştı. Deniz kuvvetlerine ait unsurlar bölgede görev yaparken kayıp 10 denizciye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Sahilde ise ailelerin bekleyişi devam ediyor.
2: 303, 313, 90, 32.
3: Arama çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Kayıp 10 mürettebata ulaşmak için günlerdir süren çalışmalar artık belirlenen batık noktasına yoğunlaştırıldı. Denizde görev yapan ekipler, su altındaki gemiye ulaşmak ve çevresinde ayrıntılı tarama yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri artık belli. Ekipler denizde o noktadaki çalışmalarını yoğunlaştırmışken ailelerin sahildeki meraklı bekleyişi devam ediyor.
3: Bölgede deniz kuvvetlerine ait gemiler ve hava unsurları görev yapıyor. Su altındaki çalışmalarda uzaktan kumandalı robotik sistemlerden de yararlanılıyor. Ama tüm bu çalışmaların tek bir amacı var. Kayıp 10 denizciye ulaşmak. Sahilde ise saatler ilerledikçe bekleyiş daha da ağırlaşıyor. Aileler denizden gelecek tek bir habere kilitlenmiş durumda.
5: Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde. Bizi teselli eden bir tane cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılmak. Ve biz buradayız, burada olacağız.
3: Bekleyiş sadece bugün başlamadı. Kazanın ardından bölgeye gelen aileler arama çalışmalarını ilk günden bu yana yakından takip ediyor.
4: Batığın bulunması aileler için yeni bir umut oldu ama merak hala bitmiş değil. Aileler ekiplerden gelecek güzel bir haberi bekliyor.
6: Göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
3: O yüzden... Şimdi çalışmalar batığın çevresinde ve geminin içinde yoğunlaşacak. Denizin altındaki her görüntü, her iz, kayıp mürettebata ulaşmak için tek tek değerlendirilecek. Geminin yeri bulundu. Şimdi gözler kayıp 10 denizciden gelecek haberde.
0: Marmara Denizi'ndeki çarpışma sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu, Alsu gemisindeki akıl almaz ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Yoğun trafik bölgesinde tecrübesiz bir zabitin köprü üstünde yapayalnız bırakıldığı, gemi kaptanının ise kamerasında uyuduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında geminin iki kaptanı tutuklandı.
7: Akıl almaz ihmaller zinciri ve göz göre göre gelen facia. Marmara Denizi'ndeki çarpışma sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu, kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve denizcilik kurallarının nasıl içe sayıldığını belgeleyen raporun detayları facianın nedenlerini gösteriyor. Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri, geminin emniyetinden birinci derecede sorumlu olan Alsu Kaptanı Ahmet Erarslan'ın kazanın şiddetli sarsıntısıyla uyanabilmesi oldu. Çatışmadan tam 7 ile 10 dakika sonra, yani saat 03.20 sularında köprü üstüne çıkabildi. Facianın yaşandığı saat 013 sularında dev tankerin rotası gemiye kazadan sadece bir gün önce katılan ve bu gemideki ilk seyir vardiyasını tutan 2. Zabit Murat Evciman'a emanetti. Geminin manevra kabiliyetini, personelini ve köprü üstü cihazlarını henüz hiç tanımayan bu tecrübesiz zabit, Marmara Denizi trafik ayrım şeridi gibi dünyanın en yoğun deniz yollarından birinde kaderiyle baş başa bırakıldı. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünün en temel kuralı olan gölcülük kuralı da ağır şekilde ihlal edildi. Kaza anında köprü üstünde zabitin yanında bulunması gereken dümenci, gölcü veya stajyerlerin tamamının kamara ve güvertede istirahat ettiği, köprü üstünde tek bir gölcünün dahi bulunmadığı kesinleşti. Bu durum yaklaşan tehlikenin zamanında fark edilmesini engelledi. Bilirkişi heyetinin teknik incelemelerine göre vardiya zabiti Murat Evciman, karşı geminin üzerlerine doğru geldiğini, ancak yarım mil, yani yaklaşık 900 metre gibi son derece kritik ve çok yakın bir mesafede fark edebildi. Bu aşamada telsiz mutabakatına uymayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye karşı makineleri durdurmak veya tam geri çalıştırmak yerine sadece dümeni iskeleye kırmaya devam etti. Erken hız azaltma aksiyonunun alınmaması, çatışmanın fiziki darbe şiddetini de kat be kat artırdı. Raporda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yönünden kusur ve ihlallere değer verildi. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIC cihazı kapalı, arızalı ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmıyordu. Tuğberk İmamoğlu hayalet gemi modunda seyrediyordu. Bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yaratmıştı. Alsu isimli geminin bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebildiği kaydedildi. Bu durumun ise erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediği vurgulandı. Raporda Tuğberk İmamoğlu isimli geminin hızlı batış nedeni ise tespit edilemedi. Raporda yer alan nihai değerlendirme, ihmalin boyutunu açıkça ortaya koydu. Eğer MT Alsu emniyet kılavuzundaki kurallara uysaydı, köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek bir gözcü bulundursaydı, karşı geminin hatalı manevrası yarım mil yerine 1,5 ya da 1.8 mil mesafede saptanabilirdi. Soruşturma kapsamında Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava bugün başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli suçlamaları reddetti. Fail oğlumdur. Silahlarımı izinsiz aldı. Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim dedi. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nu basıp bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası tutuklanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi. İlgili dava bugün Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Saldırganın anne ve babası hakim karşısına çıktı. Duruşma sanık Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Silahları oğlunun bulduğunu dile getiren sanık Mersinli, "Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz." diyerek kendisini savundu. Uğur Mersinli, oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Uğur Mersinli, olası kastla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Vatandaşı isyan ettiren mesajlar için harekete geçildi. Hukuk büroları mercek altında. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirip mağdur eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Panel operasyonuna dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır dedi. Panel operasyonuna dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüpheliler binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirmişti. O veriler panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldı. Vatandaş mağdur edildi. Yasa dışı sistemler bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldı. Abonelik sistemiyle kullandırıldı. Bazı hukuk büroları da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştı. Borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağduriyet yaratıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya paylaşımında bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz diyen Gürlek, 42 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Gürlek açıklamayı X hesabından yaptı. Gürlek, Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar yapıldığını belirtti. Gürlek, Antalya'da 14 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını ve 10 şüphelinin yakalandığını belirtti. Kayseri merkezli operasyonda ise 5 ilde 32 şüphelinin tamamının yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek açıklamasında, "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz." dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin MASAK incelemesi devam ediyor. Son olarak soruşturmada şüpheli bulunan İrfan Yılmaz'ın mal varlığı, banka hesap hareketleri ve şirketleri mercek altına alındı. Yılmaz'ın 5 şirketinde şüpheli işlemlerin MASAK tarafından tespit edilmesiyle savcılık söz konusu şirketlere el koyma kararı verdi. Ayrıca İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.

0: Dini değerleri hedef alan mizah gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisindeki ifadeleri suç unsuru sayıldı. İddianamede şüpheli Deniz Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılması istendi. Göktaş hakkında 3 ayrı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde okullarda sıfır açık dönemi başlıyor. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli okulların fiziksel güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı okulların güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak yeni bir stratejiyi devreye alıyor. Önümüzdeki hafta 7 bakanlığın ortak imzasıyla hayata geçirilecek protokol, öğrencilerin evden çıkışından okula varışına, ders saatlerinden okul sonrası zamanlarına kadar her anını güvenli kılmayı hedefliyor. Yeni dönemin en dikkat çekici özelliği okul bahçelerindeki güvenlik yapılanmasında yaşanan değişim oldu. Okullar için 31 bin bahçe güvenlik kadrosu ayrıldı. Okul bahçelerinin rutin güvenliğinin sağlanmasında bu yıl polis ve bekçilerin yerine yeni istihdam edilen bu güvenlik personelleri aktif rol alacak. Okullar risk derecesine göre sınıflandırılacak. Öğrenci psikolojik olarak da takip edilecek. İçişleri Bakanlığı'nın ele aldığı bu yeni güvenlik modeliyle 2026-2027 eğitim yılının şiddetsiz bir atmosferde sürdürülmesi hedefleniyor. Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala İstanbul Bağcılar'daki okullarda hummalı bir çalışma var. Bağcılar Belediyesi ilçedeki 120 okulun bahçesini yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken Bağcılar Belediyesi ekipleri okullarda kolları sıvadı. Hedef öğrencilerin daha hijyenik, güvenli ve keyifli bir ortamda eğitim görmesi. Bu kapsamda ilçedeki 120 okulun bahçesinde kapsamlı bir temizlik ve yenileme çalışması başlatıldı. Okul bahçeleri basınçlı suyla yıkanırken duvarlar boyanıp yenileniyor, çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor. Ancak çalışmalar sadece hijyenle sınırlı kalmadı. Öğrencilerin teneffüslerde eğlenceli vakit geçirebilmesi için bahçelere geleneksel oyun alanları çiziliyor. İlçe genelinde şu ana kadar yaklaşık 50 okulda temizlik ve renklendirme çalışmaları tamamlandı. Kalan okullarında eğitim öğretim dönemi başlayana kadar öğrenciler için hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruma altında yetişen gençler ve Koruyucu Aile Derneği tarafından oluşturulan Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz.
0: Devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Çocukların etkinliklerine eşlik etti.
2: Kalben Koruyucu Aile Derneği'nin önderliğinde burada bir çocuk köyü oluşturuldu. Biz de bakanlık olarak bu köyün oluşturulmasında destek sunmuştuk. Kalben'in davetiyle bugün çocuklarımızla bir araya geldik.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocukları ziyaret etti. Bakan Göktaş'a köyün kuruluş amacı, çalışma modeli, kullanım alanları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.
2: Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti ve geçtiğimiz yılda benzer bir çalışma olanağı sunuldu. Burada tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımız da özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Onların buraya bereket yitirdiğine inanıyorlar.
0: Bakan Göktaş, çocukların atölyeler vasıtasıyla kendilerini çok iyi geliştirdiklerini belirtti.
2: Türkiye genelinde özellikle denizle temas henüz olmamış çocuklarımızın, İç Anadolu'dan gelen çocuklarımızın Kimlik Adası'nda 3 hafta boyunca faaliyetlerde bulunuyor ve burada gerçekten çok güzel dostluklar kuruyorlar. Aynı zamanda çeşitli atölyelerde sanatsal, zihinsel ve fiziksel aktiviteleriyle donanıyorlar.
0: Çocuklar atölyelerinde etkinliklerini gerçekleştirirken Bakan Göktaş da onlarla sohbet etti ve yaptıkları çalışmaları inceledi.
2: Devlet korumasında 24 çocuğumuz burada şu anda hizmet alıyor. Aynı zamanda 3 hafta boyunca hem eğitim kampı, hem akademik, hem sanatsal, hem de çeşitli doğa faaliyetlerini bu adada gerçekleştiriyorlar.
0: Bakan Göktaş, projenin Türkiye için örnek olduğunu belirtti.
2: Bu çok örnek bir proje. Türkiye'de bir ilk. Bu tür öncü projeleri de bizler desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz.
0: Okul zili çalmadan önce ailelere önemli bir uyarı var. Çocuklardaki bazı davranışlar sanıldığı gibi dikkatsizlikten kaynaklanmayabilir. Gözden kaçan bir görme problemi eğitim hayatını da olumsuz etkileyebilir. Peki hangi belirtiler dikkate alınmalı? İşte yanıtı.
3: Tahtadaki yazılar bulanıklaşıyor, kitap okurken satırlar birbirine karışıyor. Çocukların derslerde yaşadığı bu zorluğun nedeni fark edilmeyen bir görme sorunu olabilir.
4: Azıcık zorlanıyorum. Gözlüğümün camını çizik olduğu için bazen şurası yakın görüyor, burası kötü görüyor, bazen burası yakın görüyor, burası kötü görüyor.
3: Üstelik çocuklar net göremediklerini her zaman fark edemiyorlar. Yaşadıkları sorunu ailelerine anlatmakta zorlanabiliyorlar.
5: Çocuğunuz tahtayı göremiyor ve okurken satır atlıyorsa aman dikkat. Çünkü bu belirtiler fark edilmeyen bir göz sorununun işareti olabilir.
6: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarımızdaki göz sorunları biraz daha belirgin hale geçecek. Çünkü çocuklarımız tahtayı göremiyorum diyecek, satır atlayacak veya öğretmenleri iyi öğrenemediği konusunda sizi uyaracaklar. Bunların birçoğu gözle ilgili sorunları gösterebilir. Göz bozuklukları, hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz bozuklukları özellikle.
3: Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları çocuğun okumasını, yazmasını ve derslere odaklanmasını zorlaştırabiliyor.
7: Tabletten, telefondan biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Ama ne kadar uzak tutsak da ya bizden kaçıyor, gizli saklı istediği her şeyi yapıyor, telefonumuzu çalıyor ama telefondan bakıyor. Ama bunlara engel olmaya çalışıyoruz. Kitaplara daha çok yoğunluk vermeye çalışıyoruz ama ister istemez günümüzde çocuklara böyle bir rahatsızlıklar var. Oluyor ister istemez. Göz sağlığımız için sürekli kontrole geliyoruz.
3: Özellikle göz tembelliği ve şaşılıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Çünkü gecikildiğinde tedavi şansı azalabiliyor.
6: Çocuklarımızı mutlaka okullar başlamadan göz muayenesine bekliyoruz.

0: Yerli ve milli savunma sanayimiz her geçen gün biraz daha parlıyor. Bu kez de İstanbul sınıfı Türk fırkateynlerinin ABD'nin radarına girdiği ortaya çıktı.
1: Ota 111 dümen açısı 30 sürat maksimum.
2: Türk savunma sanayi havada, karada ve denizde pek çok platformla dünyanın dikkatini çekiyor. Üretilen araçlar, mühimmat, elektronik sistemler dünyadan ilgi görüyor. Bu kez de İstanbul sınıfı Türk fırkateynleri gündemde. ABD'nin radarına girdikleri ortaya çıktı. Haberi ABD merkezli USNI News verdi. Bazı Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre donanma yeni bir Amerikan tasarımı yerine daha hızlı şekilde bir konvansiyonel fırkateyn gücünü yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Bunu da dışarıdan tedarikle yapacak ve 3 müttefik fırkateyn ailesini değerlendiriyor. ABD'nin listesinde Japonya'nın Mogami sınıfı, Güney Kore'nin Chungnam sınıfı FFX 3. parti ve Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynlerin bulunduğu bildirildi. Habere göre seçilecek yabancı tersanede en fazla 2 Amerikan gemisinin inşa edilmesine izin verilecek. 3. gövdeden itibaren inşaat ABD'ye devredilecek. Proje için 1 milyar 850 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. Habere göre ABD başta Japonya ya da Güney Kore'ye odaklanmıştı. Ancak daha sonra ilgisi Türkiye'ye kaydı. Temmuz ayındaki NATO zirvesi sırasında ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyni de değerlendirmeye alındı. King

0: actions that may weaken the integrity of their lives.
1: Hürmüz krizi, Körfez'deki petrol zengini ülkelerin gözünde Suriye'nin kıymetini artırdı. Durum Amerikan basınının da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabında o haberlerden birini alıntılayan AB

0: Suriye'nin bu önemli konumu hem Amerikan medyasının hem Başkan Donald Trump'ın dikkatini çekti. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Washington Post gazetesinde kaleme alınan analiz yazısını alıntıladı. Bu harika ifadesini kullandı.
1: Tucker's a nice guy. He called and apologized the other day.
0: O haber, Şara liderliğindeki Şam yönetiminin kendisini nispeten istikrarlı enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı'nı alternatif güzergah olarak tanıttığını aktarıyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatması Şam için bir nimet olarak yorumlanıyor. Suriye'nin Orta Doğu'nun merkezi haline gelmeyi hedeflediği değerlendirmesine de yer veriliyor. Haberde ayrıca Irak ve Suriye arasında yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu. Irak'la Suriye, mutabakat metnini 18 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da imzalamıştı. Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından ikincil konuma düşürecek bir sürecin önünü açacağını belirtmişti.
2: Nepal'deki afetten 9 gün sonra sevindirici bir haber geldi. 2 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. İşte o anlar. Hidroelektrik santrallerindeki tünellerde yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı biliniyordu. Toplamda haber alınamayan kişi sayısı ise 4000 civarında. Ekipler kayıpları bulabilmek için aralıksız çalışıyor ve bu çalışmalar sırasında güzel bir haber geldi. Bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalanlardan ikisi 9 gün sonra kurtarıldı. Yerin 170 metre derinliğinden çıkarıldılar. İşçiler sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Görüntüler geride kalanların akıbeti için de umut oldu. 26 Ağustos'ta buzul çökmesi sonucunda meydana gelen sel ve heyelanda can kaybı 1254'e yükseldi. Çin'de etkili olan tayfun pek çok bölgede sellere yol açtı. Afet sırasında 3 katlı bir binanın yıkılması amatör kameraya yansıdı. Ekrana gelen görüntü Fujian eyaletinden. Saudel tayfunu seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Okullarda eğitime ara verilirken toplu taşıma hizmeti de askıya alındı. Araçlar selde sürüklenirken altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Eyalette 3 katlı bir bina sel sularına dayanamayarak böyle çöktü. Bu anlar amatör kameraya yansıdı. Bina sakininin önceden tahliye edildiği, can kaybı olmadığı öğrenildi. Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesi yaklaşırken iklim değişikliği gündemde her geçen gün daha fazla yer buluyor. Birleşmiş Milletler bu kez El Nino hava olayı için uyardı. Son 1000 yılın en şiddetli El Nino'su geliyor. 2027 insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir.
0: Paris İklim Anlaşması'yla küresel ısınmanın 100 yılın sonuna doğru 2 derecenin altında, hatta mümkünse en fazla 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedeflenmişti. Pek çok söz verilse de henüz ciddi anlamda kolektif bir eyleme geçilemedi. Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesi bunu kırıp eyleme geçmeye odaklanıyor. İklim değişikliğine dair gelen haberlerse pek iç açıcı değil. Yüzyılın sonu için belirlenen 1,5 derecelik ısınma eşiğine sadece birkaç yıl sonra ulaşılacak. 2 derece hedefini tutturmak da neredeyse imkansız gibi. Böyle giderse iyi ihtimalle yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 2,6 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da insanlığı çok büyük afetler beklediği anlamına geliyor. Kasırgalar, seller, kuraklıklar, çok ileri soğuk ve sıcak dalgaları. Üstelik bunun işaretleri şimdiden geliyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı. Pasifik Okyanusu merkezli El Niño hava olayı hızla güçleniyor ve son 1000 yılda kaydedilen en şiddetli seviyeye doğru ilerliyor. Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın üzerine eklenen bu devasa ısı dalgasının dünya genelindeki sıcaklık rekorlarını tamamen

0: alt üst etmesi bekleniyor. Uzmanlar bu birleşik etkinin 2027 yılını kaydedilmiş en sıcak yıl haline getireceğine kesin gözüyle bakıyor. El Niño Pasifik üzerindeki rüzgar değişimlerinin deniz yüzeyini ısıtmasıyla atmosfere devasa miktarda enerji aktaran bir döngü. Daha şimdiden olağan dışı sıcaklık sapmalarına yol açtı. Okyanusun merkezindeki yüzey sıcaklığı 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerine çıkarken bazı derin su bölgelerinde bu farkın 8 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Mercan resifleri, ağaç halkaları ve tarihi kayıtlardan elde edilen veriler son 1000 yıl boyunca El Niño'nun böylesi aşırı bir seviyeye hiçbir zaman ulaşmadığını ortaya koyuyor. El Niño'nun yükselen sıcaklıkları şimdiden dünya genelinde yıkıcı sonuçlar doğurmaya başladı. Endonezya'daki devasa orman yangınlarının yayılması ve Hindistan'da hayati önem taşıyan muson yağmurlarının zayıflaması krizin ilk işaretleri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangın riskinin tırmanması, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü etkileri 2027 yılına kadar sürecek olan bu sürecin kuraklık, aşırı sıcaklık ve seller yoluyla hem toplumlara hem küresel ekonomiye çok ağır bir darbe indireceği uyarısını yaptı. Aşırı hava olayları gıda fiyatlarını dünya çapında tırmandırırken tarımsal verimliliği de doğrudan baltalıyor. Dünya Gıda Programı bu aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı doğrudan akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyor. Yetkililere göre gezegen daha önce tecrübe etmediği bir tehlike bölgesine girdi. Artık kaybedecek bir an bile kalmadı.
1: Polonya'da faciadan dönüldü. Hemzemin geçitte bir tren tıra çarptı. O anlar trafik kamerasına yansıdı. Kaza dün meydana geldi. Gdansk kenti yakınlarında yaşandı. Tır tam hemzemin geçitten geçerken bariyerler indi. Araç yolda sıkıştı. Sürücü tırı hareket ettirip kurtulmaya çalışırken şehirler arası tren hızla çarptı. Olayda ölen olmaması sevindiriciydi. Büyük şans eseri sadece 4 kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı, 3 dönem görev yapan Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı. Star gazetesi yazarımız Sibel Eraslan'ın eşi olan Eraslan için düzenlenen cenaze törenine siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası Sıddık Eraslan 72 yaşında hayatını kaybetti. Çekmeköy'de 3 dönem tam 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan'ın eşi Sıddık Eraslan hayatını kaybetti.
1: Aynı zamanda bizim ailemiz Star ailesinin bir kaybı olarak biz görüyoruz. Sibel abla bizim çok uzun yıllardan beri beraber çalıştığımız bir ablamız. Eşini de tanışıyoruz. Beraber çok geldiler, ziyaret ettiler, görüştük. Allah rahmet eylesin.
0: Çekmeköy Ensar Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında ailesi ve sevenleri bir araya geldi. Cenaze namazına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla eski bakanlar ve çok sayıda AK Partili de cenazede yer alan isimler arasındaydı.
2: Başta ailesine Çekmeköy belediye başkanlığı yaptığı dönemde gerçekten önemli işler yapan kıymetli bir büyüğümüz, Çekmeköy ilçemize, Çekmeköy halkımıza başsağlığı diliyoruz.
3: Çekmeköy'e buraları hatırlarsınız, her yer çamurken buralara çok hizmet etmiş bir insan. Çok üzgünüm. Hem arkadaşım için, hem Sıddık Bey için, ama en önemlisi tabii Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatın ne kadar fani olduğunu bir kez daha bu cami avlusunda hep beraber hatırlamış oluyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı.
0: Çekmeköy'ün belediye başkanlığını 3 dönem üstlenen Eraslan, ilçenin yerel yönetim tarihinde iz bırakan isimlerden biriydi.
4: Çok değerli bir kardeşimizi, Çekmeköy'ü yapan ilk kuruluşunda belediye başkanlığı

0: görevini
1: Allah'ın rızası
0: gerçekleştiren ve büyük hizmetleri olan değerli dostum, kardeşim Sıddık Eraslan'ı Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. Allah seyyiatını haseniyata tebdil eylesin.
2: Hukukçu kimliğiyle de tanınan Sıddık Eraslan, aynı zamanda Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimleri arasında gösteriliyordu. Cenaze namazının ardından Eraslan'ın naaşı Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine, Sibel Hanım'a, eşine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
4: Başımız sağ olsun. Belediye başkanlığında davamıza hizmet eden değerli büyüğümüzdü. Hem eşi hanımefendiye, Sibel Hanım'a, bütün ailesine, teşkilatımıza, camiamıza başsağlığı diliyorum.
2: Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet, Star gazetesinin kıymetli yazarı Sibel Eraslan'a ve ailesine sabırlar diliyoruz.
5: Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
6: O anki düşüncem, kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
2: Koştuğunu gördü, kolundan tuttuğu gibi geri çekti. Hayatını kurtardı.
6: Her gün yaşadığımız bunun gibi olaylar oluyor. Her zaman biz halkımızın güvenliği için buradayız.
2: Samsun Cumhuriyet Meydanı istasyonundaki Hemzemin Yaya geçidinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki çocuk bir anda yaklaşan tramvayın önüne doğru koştu. İstasyonda görev yapan güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ise saniyeler içerisinde müdahale ederek çocuğu son anda kolundan çekip raylardan uzaklaştırdı ve küçük kızın hayatını kurtardı.
6: Tabii ki o andaki refleksle kendi kız çocuğumu gözümün önüne gelerek düşündüğüm için o müdahaleyi yapmak zorundaydım zaten.
2: Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda herkes korku dolu dakikalar yaşadı.
6: Belki kendi canımı da tehlikeye attım ama biz bunu her zaman yaşıyoruz ve yapmak da zorundayız.
2: Güvenlik görevlisi Lafçı hem küçük çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşadı hem benzer tehlikelere karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
6: Hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli. Bakmalarını rica ediyorum.
5: İstanbul'da jandarma sahte para operasyonu düzenledi. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda tam 2.890.000 sahte Amerikan doları ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Ele geçirilen paraların tamamı 100 dolarlık banknotlardan oluşuyordu. Ekiplerin yaptığı sayımda 28.900 adet sahte 100 Amerikan doları bulundu. Toplam miktar 2.890.000 dolara ulaştı. Sahte banknotların piyasaya sürülüp sürülmediği, başka kişi ya da gruplarla bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Mersin'de bir işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3.500 kova bozuk turşu ele geçirildi. Faaliyetten men edilen işletmeye 58.000 lira idari para cezası uygulandı. Turşular imha edildi.
7: Bu pislik ne ya? Bu nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle burada?
2: Kapıdan içeri giren ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
7: Ne bu? Vay vay vay vay vay vay. Küfrenmiş ve ağır bir koku var.
2: Mersin'de bir işletmede sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler harekete geçti ve belirlenen adrese gidildi.
7: Biberler yerde. Kim bakıyor? Gelsin bakayım buraya sahibi be.
2: Uygunsuz koşullarda turşu üretim ve paketlemesi yapılan işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3.500 kova bozuk turşu ele geçirildi.
7: Bunlar ne arkadaşlar? Güneşin altında görüyor musunuz? Bu nedir ya? Turşular. Pisliğe bakar mısın? Bakın üstü açık.
2: Ekipler ruhsatsız işletmenin kendi üretiminin yanı sıra çeşitli firmaların isim ve etiketini kullanarak sahte üretimde gerçekleştirdiğini belirledi.
7: Yazıklar olsun. Bunlar bir vatandaşa yedirecekler, öyle mi?
1: Yeni bir tarih basmışlar ama.
2: Faaliyetten men edilen işletmeye

0: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 58 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen turşular imha edildi.
1: Şu şartlarda burada bu malzemeleri tüketen bir insan zehirlenmemesi elde değil. Bir gelir misiniz? Bir gelir misiniz? Şartlar dediniz diyorsunuz. Şunu açar bakar mısınız?
2: Bir? Hepsi iade, bak hepsi çöpe gidecek şeyler.
1: İadeler ben burada görüyorum.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir fiber teknede arızalanan egzozun tamiri için sökülmesi nedeniyle tekne su almaya başladı. Su tahliye pompasının da arızalanmasıyla durum kontrolden çıktı ve tekne yarıya kadar battı. İşte sonrasında yaşananlar.
4: Gitti. Anım canım tekne. Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
0: Yarısına kadar suya gömüldü. Batmaktan son anda kurtarıldı.
4: Şu an çıkartıyorlar. Limana yanaştı.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber tekne arıza sebebiyle su alarak batma tehlikesi geçirdi.
4: Gitti. Anım canım tekne. Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
0: İddiaya göre Su Sporları Merkezi'ne ait günübirlik turist taşımacılığı yapan teknede arızalanan egzozun tamir için sökülmesi su almasına yol açtı. Su tahliye pompasının da arızalanması sonrasında tekne yarıya kadar suya gömüldü.
4: Gitti. Anım canım tekne. Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
0: Teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar kullanıldı.
4: Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
0: Olay sırasında teknede kimsenin olmadığı belirlenirken tekne bakım ve onarımının yapılması için tersaneye götürüldü.
3: Hükümlülerin el emeği göz nuru ürünleri Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açılan iş yurtlarının ürün ve el sanatları fuarı pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
5: Buradan alışveriş yapmak, devlete katkı sağlamak, orada el emeği göz nuru veren insanlara katkı sağlamak, yani bütün insanlarımız gelip buradan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz.
6: Mobilyadan tekstile, metal işlerinden gıdaya, tarım ve hayvancılıktan elektrik elektroniğe, hepsi el işçiliğiyle, hepsi hükümlüler tarafından üretiliyor.
7: Hükümlüler ürettikleri ürünlerle kalmıyor, aynı zamanda çıraklık, kalfalık ve ustalık sertifikası da kazanarak birer meslek sahibi oluyorlar.
8: En azından topluma bir faydaları oluyor, kendilerine de bir gelir oluyor. Şeyler deri yönünden de öyle. Ben oğluma kızıma da deri ceket almıştım Şaşmaz'dan. Onlardan çok yıllar oldu, çok memnun. İki taraf da memnun.
6: Adalet Bakanlığı'na bağlı İş Yurtları Kurumu'nun el emeği göz nuru ürünleri Ankara'da beğeniye sunuldu. Millet Bahçesi'nde ürün ve el sanatları fuarı kapılarını açtı. Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.
9: Orijinal deri. Yani sürekli de alıyoruz bay baya. Vallahi çok güzel yani. Vatandaşların böyle şeylerden faydalanması çok iyi.
6: İş yurtları ürün ve el sanatları fuarında birçok hükümlünün el emeğiyle yapılan tablo büyük beğeni topladı.
10: Neyini beğendin en çok bunun? Rengini mi?
11: Rengini, ayrıca böyle bakınca sanki cam gibi gözüküyor.
6: 2 Eylül'de Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kapılarını açan fuar Ankara'da 6 Eylül'e kadar Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.
3: Trabzon, Rize ve Artvin'in eşsiz doğasını sahneye taşıyan Kalbimin Rotası Karadeniz projesi, Go Türkiye'nin milyonlara ulaşan mini dizi serisinin en yeni halkası olarak izleyiciyle buluşuyor. Kalbimin Rotası Karadeniz, bölgenin turizm potansiyelini dünya ekranlarına taşıyacak.
12: Neredeyiz biz?
13: Karadeniz'in ortasında.
12: Sen belgeselciydin değil mi?
13: Fotoğraf sanatçısıyım.
0: Kalbimin Rotası Karadeniz'le Doğu Karadeniz dünya sahnesinde.
12: Yemiyorum ben. Burada yemeye başladım.
13: Karadeniz'imizin böyle bir huyu vardır.
0: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizileri bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin turizm değerlerini dünyaya taşımaya devam ediyor.
12: Ben de doğal güzelim bu arada. Sıfır estetik.
0: Türkiye'nin destinasyonlarını özgün hikayeler ve sinematografik yapımlarla uluslararası izleyiciyle buluşturan Go Türkiye, Kalbimin Rotası Karadeniz'le bu kez Doğu Karadeniz'in eşsiz doğal ve kültür mirasını odağına alıyor.
12: Neredeyiz biz?
13: Karadeniz'in ortasında.
12: Sen belgeselciydin değil mi?
0: Çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen Kalbimin Rotası Karadeniz, Doğu Karadeniz'in öne çıkan destinasyonlarını hikayesinin merkezine taşıyor.
12: Sürekli yemek yemiyorum ben. Burada yemeye başladım.

0: Yolculuk Uzungöl ve Sümela Manastırı'ndan Rize'nin çay bahçelerine, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve Zilkale'den Mençuna Şelalesi ve Borçka Karagöl'e uzanıyor.
1: Dereler, şelaleler, burası çok büyülü bir coğrafya.
0: Doğa, kültür, gastronomi, macera ve romantizmi aynı hikayede buluşturan yapım, Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini hikayenin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bölgenin farklı turizm deneyimleri uluslararası izleyiciyle buluşuyor.
2: Sen belgeselciydin değil mi?
3: Fotoğraf sanatçısı.
4: Konya'da gastronomi rüzgarı esiyor. Konya'nın kadim mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Gastronomi Festivali büyük bir coşkuyla başladı.
5: Tandırlarda ekmekler pişirildi, bamya çorbası ve öşmerim tatlısı damakları şenlendirdi. Konya'nın kadim mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Gastronomi Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festival 110 bin metrekare alanda, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı 170 standla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Gastrofest'in bu yılki teması ise Çatalhöyük'te kazılarda bulunan ekmek. Konya Gastrofest'in ilk gününde Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yemek standlarını birlikte gezerken kazanlarda pişirilen toyga çorbası vatandaşlara ikram edildi.
6: 91 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye'de en çok coğrafi işareti olan ikinci şehir. Çünkü Konya, Orta Asya'dan getirdiğimiz mutfağı yolda bulduğumuz medeniyetlerle harmanlanmış ve 200 yıl boyunca Selçuklu başkentinin saray mutfağında geliştirilmiş bir mutfak kültürüne sahip. Aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın dergahının en önemli mekanlarından birisi olan Matbaa Şerif'te sadece yemek pişmemiş, insan yetiştirilmiş.
5: Gastrofest'te Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'dan gelen ünlü şefler de kendi mutfaklarını tanıtıp standlarda hazırladıkları iddialı yemekleri Gastrofest ziyaretçilerine ikram etti.
7: İlk günde yoğun bir şekilde katılım var. Tüm Türkiye'mizi Konya Gastrofest'te bu eşsiz lezzetleri, Konya lezzetlerine bekliyoruz.
5: Bu yıl 300 binden fazla ziyaretçi ağırlaması beklenen festival 170 standta Konya'nın yöresel lezzetleri, geleneksel ürünleri ve zengin gastronomi kültürünü pazar akşamına kadar ziyaretçileriyle buluşturacak.
4: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın esas meseleyle devam edecek. Murat Özer konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Hoşçakalın.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemi çok yoğun elbette. Türkiye, Marmara ve Akdeniz'de gerçekleşen gemi faciaları sebebiyle bir haftadır büyük bir hüzüntüye gark olmuş durumda. Gemi facialarının gerekçelerini konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Bir yandan da İstanbul'da bir DAEŞ operasyonu yapıldı ve DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. Terörsüz Türkiye sürecine girilmiş ve Suriye'de, Türkiye'de PKK, PYD, YPG unsurları tamamıyla silah bırakmış ve entegrasyon süreçleri devam ederken Türkiye acaba emperyalistler eliyle başka bir terör örgütüyle karşı karşıya mı gelecek? Son günlerde, son aylarda karşımıza çıkan bu DAEŞ operasyonlarının hikayesinde konuşmaya gayret edeceğiz. ABD'de İsrail'le alakalı son derece önemli bir gelişme gerçekleşti. Amerikan tarihinde belki de ilk defa bir ABD başkanı antisiyonist İsrail karşıtı hahamları Beyaz Saray'da kabul etti ve Beyaz Saray'daki bu görüşme esnasında bu hahamlar ABD başkanına İsrail'in Yahudileri temsil etmediğini ve İsrail açısından İsrail için savaşılmasının doğru olmadığı şeklinde bir mektup da ilettiklerini ifade ettiler. İsrail ABD gerilimde konuşacağız. Efendim kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıtıcı. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ayağın tozuyla geldin. Çok hayırlı uğurlu olsun. Suriye'den geldim. Aslında biraz Suriye'deki son izlenimlerinde bu meseleleri de biraz konuşmak istiyorum.
1: Olur.
0: Doktor Ahyan Sarı, Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve çok kısa bir süre sonra da Tuğba Arslan avukat bizimle birlikte olacaklar. Serkan Fıçıcı, bütün bu önemli gündeme geçmeden önce açıkçası benim de senin de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi.

0: Elbette Suriye'deki son izlenimlerinde. Çok merak ettim gerçekten. Sen uzun bir gezi yaptın ve o gezi esnasında pek çok paylaşımda da bulundun. Son derece duygu yüklü bir gidiş, gezi olduğu da çok belliydi. Pek çok yerle yere gittin, pek çok kimseyle görüştün, pek çok kabri de gittin, ziyaret ettin. Biraz senden önce Suriye'yi dinleyelim istiyorum. Buyur.
1: Yani Suriye bizim neyimiz olur sorusunun cevabını aslında oraya gidip görmeden, o havayı teneffüs etmeden bulmak ya da o soruya cevap vermek mümkün değil. Ama gittiğiniz zaman Suriye ile Türkiye arasındaki tarihi bağları gördüğünüz zaman, o yakınlığı birebir hissettiğiniz zaman aslında bütün taşlar yerine oturmuş oluyor. Yani bugün yaşadığımız normalleşme süreci, yani Türkiye ile Suriye arasındaki tam entegrasyon süreci her alanda gecikmiş, ertelenmiş bir normalleşme. Zaten öyleydik. Yani Halep'e gittik, işte Halep vilayeti, Halep eyaleti, Halep sancağı. Halep'e bağlı bir yerdi Gaziantep. Halep de bizimdi. Şam, Şam-ı Şerif, şerefli Şam. Gerçekten manevi atmosferi çok yüksek. Oradaki mübarek mekanları, kıymetli mekanları gezdiğiniz zaman, zaten Emevi Camii'nde Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın makamı var. Yani bir peygamber makamını içinde barındıran bir ulu mabet. Girdiğiniz zaman onun haşyetini DNA'larınıza kadar hissediyorsunuz. İşte Emevi Camii'nden çıkıyorsunuz, arka sokağına dönüyorsunuz. Orada Türk şehitliği var. Efendim Selahattin Eyyubi'nin, Şark'ın sevgili sultanı, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin kabri var. Biraz dolaşmaya çıkalım diyorsunuz. Muhittin İbni Arabi var. Şeyh-i Ekber.
0: Orada bayağı duygulanlar yaşıyorsun.
1: Evet. Sonra tabii Kesyon Dağı'nın eteklerine doğru biraz ilerlediğinizde Muhittin İbni Arabi Hazretleri ile vedalaşıp biraz daha da ilerleyelim yukarıya doğru dediğinizde Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi tasavvufi tarikatların Nakşibendilik kolunun neredeyse Türkiye'deki tüm tamamına yakınının müntesiplerini, muhibbanlarını efendim kapsayan
0: silsilenin başındakiyiz.
1: Tabii bir pir, bir büyük yolbaşı. Onu görüyoruz. Yani Tarik-i Nakşibendiye'yi Anadolu'ya yayan yüzlerce önemli ismin hocası, mürşidi, eğiticisi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Tabii hepsinin ötesinde şu tarihi mezarlık var. Oraya gidiyorsunuz. Orada Bilal-i Habeşi Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem müezzini. Sadece müezzini değil, özel eşyalarını taşıyan, yanından hiç ayrılmayan, kapısını bekleyen, kalbinde Resulullah aşkından başka hiçbir şey barındırmayan bir kutlu zat. Onun mekanına girdiğiniz zaman zaten o hal sizi kuşatıyor. O manevi atmosfere giriyorsunuz. Tabii biz birkaç arkadaş girdik. Şimdi ismini vermeyeyim. Çok sevgili bir dostum. O biraz böyle türbe ziyaretlerine, kabir ziyaretlerine mesafeli bir arkadaşım. Tabii önemsiyor. Ama yine de hani acaba şirke düşmemek lazım. Yani Allah'tan istemek lazım. Ya biz acaba burada bir sıkıntı doğurur muyuz itikaden diye. Biraz böyle ihtiyatlı ve tedbirli bir arkadaşımız. Onun bana Hazreti Bilal'in türbesinin içerisinde ya Serkan ne oluyor bize? Ne oluyor? Ne yaşıyoruz burada? Dediğine de şahit oldum. Gerçekten bakıyorsunuz bir insan nerededir? Yani Murat sen şu an buradasın. Ama kalbinde senden başka hiçbir şey barındırmayan bir insan düşün. O insanın kalbinde bütünüyle sen varsın. Sen burada mısın yoksa o insanın kalbinde misin? Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin makamında, mekanında, kabrinde

0: Resulullah aşkını hissediyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başka bir şey hissetmiyorsun orada. Tabii o tesirlerle, o manevi duygularla baktığın zaman tarihe, Suriye halkıyla Türkiye halkı arasındaki kardeşliğe, dayanışmaya baktığın zaman başka şeyler görüyorsun. İşte real politik itibariyle baktığında, ekonomik gerekçelerle baktığında başka şeyler görüyorsun. Açıkçası ben bu ziyarette işin bu manevi tarafı biraz ağır bastığı için, tabii duygusal tonu da yüksek oldu. Gelişmeleri de oradayken sıcağı sıcağına aldığımız son dakika haberlerini de o duygu yoğunluğuyla algılamış
1: bulunduk. Bu arada sen oradayken SDG'nin bütünüyle...
0: Tabii oradaydık. SDG bütünüyle kendisini feshettiğini ve Suriye ordusuna entegre olduğunu açıkladı. Tarihi bir gelişmeydi. Bunun bulunduğumuz alanlarda Suriyeliler tarafından memnuniyetle karşılandığını gözlemledik. Gerçekten Şam'da da Halep'te de geleceğe umutla bakıyor insanlar. Kararlılıkla, cesaretle geleceğe yürümek istiyorlar. Suriye'nin bir bütün halinde egemen bir devlet olarak hak ettiği yere gelmesini istiyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara'ya güven en üst düzeyde. Onun çok sevildiğini, çok sayıldığını müşahede ettik. Ve eski dönemlerde olduğu gibi o el-Muhaberat'ın, Esad dönemindeki el-Muhaberat ve Baas Partisi baskısıyla, yani her üç kişiden biri ajandı ya o zamanlar, ailelerin içerisinde bile insanlar iktidar hakkında, yönetim hakkında konuşamazlardı ve bir yapmacıklık söz konusuydu. Ama Şam'da, Şam sokaklarında insanlar gerçek hislerini özgürce dile getirebiliyorlar. İkincisi, Ahmet el-Şara nasıl bir disiplinden geliyor? İslami bir hareketin içerisinden geliyor. Hatta silahlı İslami bir hareketin liderliğini yapmış bir pozisyondan bahsediyoruz. İster istemez ön yargılarımız ve şablonlarımız bizi şöyle şeyler görmeye itiyor. Çok baskıcı bir rejim. Kısıtlamaların, yasaklamaların çok yoğun olduğu ve çok sıkı kontrol duygusuyla idare edilen bir Şam, bir Suriye başkenti görmeyi beklersiniz bu ön yargılardan dolayı. Ama gerçekten Şam'da kılık kıyafetten tutun yeme içmeye kadar, yani çok detay vermek istemiyorum. Kim ne ararsa her şeyi bulabiliyor. Kimseye yönelik de doğru düzgün bir kısıtlama görmedim. Orada çaba var. Eksiklikleri giderme çabası var. O tarihi çarşıların onarılması, ticari hayatın yeniden kendine gelmesi noktasında çok çalışkan insanlar, çok fedakar insanlar ve devletlerine bağlı insanlar. Bunu görüyoruz. Tabii hepsinden öte bizi çok duygulandıran anekdotlar da sıralayabilirim. Söz gelimi işte Nuh abiyle de beraberdik. TV.net genel yayın yönetmeni sevgili Serhat, Star Gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak. Ya, üçümüz bir yerden bir yere gidiyoruz. Mesela dedim ki hadi ben bir taksi ısmarlayayım size. Bir de Şam'da bir taksiye binmiş olalım. Diler ki ya mesafe yani çok uzak değil, yürüze de dedim hadi binelim. Bindik. İşte para uzattım. Taksi dedi ki ben para almam. 10 yıl İstanbul'da yaşadım. Hı. Türkiye'de yaşadım. Ben size misafirdim. Şimdi siz bana misafirsiniz. Ve şu an dedi ben sizi otelinize bırakmak istemiyorum. Benim evime gideceğiz. Yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Lütfen davetimi kabul edin. Ama tabii biz toplulukla hareket ettiğimiz için o daveti kabul edemedik. Ama baktım Serhat böyle gözlerini filan siliyor. Ne oldu dedim. Daha duygulandım. Duygulanmamak elde değil diye. Yani işte otelin lobisinde oturuyoruz. İşte bir udi var. Arapça enstrümantal eserler çalıyor lobidekilere. Yanına gittim. Dedim ki ya bir 5 dakika tecrübe etmek isterim. Tabii ki buyurun dedim. Ben udi elime aldım. Bir iki şöyle işte akorduna bakayım derken karşıma bir genç oturdu. Adı Mahmut. Dedi ki ben 12 yıl şeyde kaldım. Esenyurt'ta kaldım. Ahmet Kaya'dan bir şey çalar mısın? Yani düşünebiliyor musun? Şam'dasın, bir otelin lobisindesin. Karşına oranın vatandaşı biri geliyor. Bir Suriyeli genç diyor ki bana Ahmet Kaya'dan siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bu şarkıyı çalar mısın abi? Çalarım dedim kardeşim. Niye çalmayayım? Bunun gibi meseleler. İşte çarşıya gidiyoruz. Bir yeri arıyoruz mesela. Aramızda Türk

0: Türkçe konuşuyoruz. Hemen etrafımızı sarıyorlar. Türk müsünüz? Türküz. Türkiye'den geldik. Tamam, nereye gideceksiniz? Biz götürelim. İşte para ödemek gerekiyor. Ödetmiyorlar vesaire. Yani
1: inanılmaz bir bağ oluşmuş.
0: Ya, Suriye'de bir Türkiye var.
1: Var.
0: Bu Suriye'deki Türkiye varlığı çok kıymetli. Buradan şunu ifade etmemiz gerekir. Bu bizim belki tarihe karşı bir borcumuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Suriye politikasını, Suriyelilerle ilgili o himaye politikasının, o ensar politikasının ne anlama geldiğini 20 sene sonra herkes çok çok çok net anlayacak ama bugün itibariyle keşke anlaşılsa bunun büyüklüğü. Yani ya şu bir kere paha biçilmez bir şey. Şunu diyor oranın gençleri. Başınıza bir hal gelirse, Allah muhafaza buyursun, savaşmak durumunda kalırsanız, bir saldırıya uğrarsanız biz buradan kopup geleceğiz diyorlar. Biz canımız pahasına kendi vatanımız olarak gördüğümüz Türkiye'yi savunmak için koşup sizin yanınıza geleceğiz diyen ve bunu canı gönülden söyleyen gençlerle karşılaşmak herhalde paha biçilmez bir durum. Yani bunu bakıyorsunuz, bazı devletler, bazı ülkeler o sömürgecilik anlayışlarıyla, o kültürel emperyalizm vasıtalarıyla böyle bir kudreti, böyle bir yaygınlığı elde etmek için neleri feda ediyorlar, ne gibi oyunlar oynuyorlar, ne gibi stratejiler, taktikler meydana getiriyorlar. Biz bunu sadece bir sevgi bağıyla yapmış bulunduk. Bu Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dehasını, basiretini, ferasetini ortaya koyması açısından gerçekten çok kıymetliydi.
1: Evet, ve insanlığın...
0: Tabii şunu da bir cümle söyleyeyim. Biz tabii oraya Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın temaslarını izlemek üzere gittik. Orada Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışı vardı. 33 Türk firmasının standı yer alıyordu. Her alanda Türkiye'nin Suriye'deki sektörlerle, işte Suriye'deki denkleriyle, oradaki iş adamlarıyla, Türkiye'deki iş adamlarının, iş insanlarının ortaklıklar kurduğuna şahit olduk. Yaklaşık 200 kişilik bir iş adamı heyetiyle, yani Netanyahu katilinin o tehdidinden, o densiz sözlerinden 3 gün sonra, fazla değil 3 gün sonra, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın o 200 kişilik heybetli Türk iş insanı heyetiyle Şam'a çıkarma yapmış olması da bir cevap niteliğindeydi.
1: Çok, çok.
0: Hemen arkasından tabii SDG'nin fesih açıklamasının gelmesi tabii kadayıfın üstündeki kaymak gibi oldu. Bu bütün o güzel duygularla oradan döndük. Şunu demek istiyorum. Tabii Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i de gördük orada.
1: Evet.
0: O da orada çok etkin. Tanınıyor. Orada biliniyor ve
1: evet, bu süreç içerisinde Fatma Hanım'da çok yoğun çok bir etkin, mücadele etti ve Gaziantep'te çok yoğun bir Suriyeli misafir
0: tabii ağırladı. Şimdi tabii orada çok ciddi belediyecilik hizmetlerine ihtiyaç var, altyapı ihtiyacı var. TİKA'yı anmadan geçemeyeceğim. Gittiğimiz her yerde TİKA'nın izi ve imzası vardı.
1: Evet.
0: Tabii ki Suriye özel temsilcisi Türkiye'nin yeni göreviyle Şam Büyükelçimiz Sayın Yılmaz'ın oradaki etkinliğini, Halep Başkonsolosumuzun oradaki etkinliklerini de görme fırsatı bulduk. Onlara birebir şahit olduk.
1: Yılmaz'ın hem Suriye'de hem Irak'ta da
0: evet,
1: güçlü bir nüfuzu,
0: çok güçlü bir etkiyi görmüş olduk. Gidilmeli, görülmeli, bu temaslar devam etmeli.
1: Seni dinleyenler şu anda gerçekten Suriye'ye gitmek için böyle büyük bir iştiyak oluştuğu
0: için. Yani gidilmeli, evet. Orayla iş yapılmalı, o kültürel bağlar devam etmeli.
1: Hele ki Hicaz Demiryolu hatta açılıp da
0: tabii,
1: Kabe'ye, yani hacca demiryoluyla, karayoluyla gitme imkanı başladığında
0: o tabii muazzam bir şey.
1: Bambaşka bir şey olacak.
0: Öyleymiş eskiden karayoluyla hac. O da olur inşallah. Neden olmasın? Yani dediğim gibi ben evet biz yıllarca Türkiye'deki Suriye'yi konuştuk. Bundan rahatsız olanlar vardı. Dediler ki Türkiye Suriye mi oluyor? Suriyelileşiyoruz. Böyle itirazlar ortaya koydular ama ben Suriye'de Türkiye'yi gördüm. Bambaşka bir duyguydu.
1: Ve Türkiye'nin en güzel yönünü gördüm.
0: Evet, yani
1: güzellikleri gitmişti.
0: Ya pek çok ülkeye gittik tabii, yabancı ülkeye gittik, gezdik, gördük ama bu kadar hüsnü kabulle karşılanmak, el üstünde tutulmak, böyle sana bakan insanların gözlerinin içinin gülmesi, o sevgiyi hissetmek, o kardeşliği hissetmek,

0: etmek tabii çok farklı oluyor.
1: Şimdi ben aslında bu konuyu konuşmak istiyorum. Şu Tuğba Hocam da hoş geldi bu
2: arada. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Suriye meselesini biraz konuşmak istiyoruz. Tabii ki Serkan Fıçıcı Suriye'den yeni döndüğü için Şam izlenimlerini biraz alalım istedik ama Suriye'de olağanüstü şeyler de gerçekleştiği için şimdi terörsüz Türkiye ve terörist bölge inşa edilirken işte 3 gün öncesine kadar PYD'nin lideri olarak Türkiye'ye karşı tehdit dilini kullanan Mazlum Abdi şu anda Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. YPG'nin komutanı olan Sipan Hamo da önceki gün Umre'ye gitti. Şimdi gelişmeler o kadar olağanüstü bir noktada ilerliyor ki yani çünkü Suriye bayrağı önünde Sipan Hamo'nun önce Türkmen lider Fehim İsa ile birlikte ikisi de savunma bakan yardımcısı oldular biliyorsunuz. Önce ikisini birlikte Suriye bayrağını göndere çekerken bir videosu paylaşıldı. Peşinden de onun ihramlı Umre'ye giderken görüntüsü. Kafamızdaki pek çok şey de değişiyor. Yani değişmez, bu mümkün değil. YPG'lerin, PYD'lerin yani tamamen İslam'a düşman, Türklüğe düşman, Türkiye'ye düşman gibi gördüğümüz figürler, kişiler bir şeyler değiştikten sonra bu sefer belki de alttaki o tortular tekrar harekete geçiyor ve yani Türkiye'ye düşman olmadıklarını, düşmanlıklarının perdelenebileceğini, silinebileceğini, İslam'a düşman olduğunu zannettiklerimizin bir Müslüman halkın parçası olduklarını hissetmeye başladıklarını da görüyoruz. Yani devrim sadece böyle siyasi açıdan gerçekleşmemiş gibi. Ne dersiniz?
2: Ya vallahi tabii değişmeyen tek şey değişimdir demişler yani. Ona bakarsan bir sürü CHP'li AK Parti'ye katıldı. Beklemediğimiz isimler, belediye başkanları falan. Kılıçdaroğlu da tekrar CHP'nin başına döndü. Olmayacak denen şeyler bir şekilde oluyor, bir şekilde yapılıyor. Bir şekilde yapılıyor derken bu tabii öyle bir çırpıda söylendiği gibi bir şekilde değil. Yani bunun tabii ki bir takım sebepleri var. Ve tarih sahnesinde bir ülkenin belki de yeniden doğuşunu hep beraber izliyoruz, gözlemliyoruz. Bir yerinde incelemiş Serkan abi bu hafta. O yüzden onun deneyimleri, görüşleri gerçekten çok değerliydi. Tabii yani bu kadar uzun süren bir savaşın elbette bir takım bileşenleri, düşmanları, tarafları için yani dışarıda olduğu gibi içeride de olacaktı. Yani bu savaşın tek bir cephesi yoktu. Yani içeride Suriye'nin istiklal mücadelesi için bir yandan işte Amerika ile İsrail ile mücadele eden bir grup varken bir yandan da kendi içlerindeki şeylerle de gruplarla da mücadele eden yapılar söz konusuydu. Ama nihayetinde bugün ben bu Türkiye'den yükselen bu barış sesinin Suriye'deki farklı grupları da kardeşlik çatısı altında topladığı kanaatindeyim. Yani çünkü burada Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir liderliği, Hakan Fidan'ın çok büyük bir özverisi, yani MİT'in çok derin bir çalışması var. Ve belki de konunun aslına rücu etmesi için gerekli taşları bir şekilde yerine koyduk. Ya da o gereken bu ortalığı karıştıran bu cımbızları çektik. Denklemden siz bu cımbızları, siz bu maşaları, siz bu çirkin ve kirli elleri çektiğinizde aslında her şey aslına rücu ediyor. Yani her şey kendi esasına, kendi çekirdeğine, kendi odağına, kendi gönlüne, kalbine dönebiliyor. Belki burada da bunu gözlemliyoruz. Ha, bu kadar gerçekten duygusal mı? Bana göre değil. Evet, bunun bir duygusal yönü var. Ülkenin bekası, insanları birleştirebilir mi? Evet. Yani niye? Mesela bizim de milletin bekası söz konusu olduğunda birleşebileceğimiz, Türkiye için de söylüyorum, pek çok uç nokta görüşler, fikirler olabilir. Ama bu bir yana, yani bunun kalbi, gönlü tarafı bir tarafa, bunun bir de pragmatik tarafı var. Yani daha faydalıysa eğer bugün bu şekilde olmak, siyaseten bu şekilde de insanlar konumlanabiliyor. Yani görüşler de buna göre, liderler de buna göre konumlanabiliyor. Dolayısıyla bu fikir ayrılıklarının bir Suriye'nin bekası söz konusu olduğunda bir araya toplanabilmesi bir yandan da pragmatik bir şey olduğunu düşünüyorum. Niçin pragmatik, kime göre, neye pragmatik, neye faydası var diye düşünürsek belki Suriye'ye bir faydası var geniş anlamda ama bu rüzgara göre konumlanan kişilere de faydası olan bir durum. Ama elbette

0: burada bir yıkılan, yakılan, kendi özgürlüğünden, milliyetinden, namusundan imtihan olan bir millet söz konusu olduğu için esas olan birleşme, esas olan burada birlikte hareket etme. Oradaki yani mesela Şara'nın da birlikte hareket etme kabiliyetinin bir yana bu pragmatik yaklaşımların da farkında olduğunu düşünüyorum ama milletin bekası söz konusu olunca bir yere kadar bu da kabullenilmek ve birlikte yol almak zorunda olduğunu kanaatindeyim. O yüzden evet işte bir takım İslam düşmanlarının Umre'ye gitmesi yani hidayet kapısı da kapanmıyor sonuçta. Allah'ın kapısı da kapanmıyor. O yüzden Türkiye'deki
1: Şimdi şöyle bir şey vardı yani mesela Salih Müslim PYD'nin lideri olan kişi yani Türkiye'ye sürekli parmak sallayan en önemli Suriye'deki PKK'lı figürdü. Ama kendisinin ağabeyi Türkiye'de ilahiyat hocasıydı. Türkiye'de vefat etti. Kendisiyle de kavgalı olarak gitti zaten. Ama yani bir ilahiyat hocası olarak yani aynı aile içerisinde farklı şeyler de olabiliyor. Sonuç itibariyle Kürt halkı Müslüman bir halk.
0: Evet.
1: Ve yani o şey silindikçe o kir toz atıldıkça altından başka bir şey çıkıyor.
0: Türkiye'den yükselen bu barış sesi dedik ya yani terörist Türkiye sürecinin bize getirdiği bu nokta aslında bu barış sesi. Yani maalesef şimdi yıllardan beri bu illetten çektiğimiz kadar bir yandan da yani farklı siyasi oluşumlara yakın olan işte belki de PKK'ya işte bu yani çatışma sürecindeyken destek veren ama aynı şekilde yüz yüze baktığımız ve aynı ortamları paylaştığımız insanlar vardı ve insanlık noktasında buluştuğumuz zamanlar olabiliyordu bu insanlarla. Dolayısıyla bunun bu tarafının siyasi bir kimlik kazanması, bir devlet eliyle bir resmiyet kazanması o çatışmayı geriye attı ve insanları belki de dediğiniz gibi bu etnik kökenden daha ziyade insanlık noktasında ve İslam noktasında birleştirme başarısı gösterdi bu terörsüz Türkiye süreci. O yüzden bu terörsüz Türkiye'nin başlangıcının Türkiye olması bir terörsüz Orta Doğu getireceğini umuyorum. Bu
1: Evet,
0: kanaatteyim.
1: inşallah.
0: İnşallah
1: Öyle
0: dünyaya da
1: görelim.
0: sirayet
1: Evet,
0: edecektir.
1: teşekkür ederim hocam. Aynen hocam. Suriye'deki meseleyle beraber Türkiye'de de bazı şeyler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Şimdi elbette bu hafta çok konuşuldu. Ahmetspor'la Trabzonspor arasındaki futbol müsabakası Diyarbakır'da oynandığında Ahmetspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Pek çok şey söylendi. Arada kavgalar, husumetler falan. Yani farklı futbol kulüplerinin arasında da genellikle böyle şeyler oluyor ama yine de hiç olmayan bir şey gerçekleşmiş oldu. Türkiye'de iki farklı birisi Karadeniz'in, birisi Güneydoğu'nun en önemli takımları bir araya geldiler. Maç yaptılar. Kavga dövüş çıkmadı. Futbol müsabakası başlarken İstiklal Marşı'nı herkes coşkuyla söyledi. Ve bir normalleşme süreci başlamış gibi görünüyor. Şu görülüyor ki işte Süper Lig'de artık Ahmetspor başka şehirlere de gidecek ve orada da futbol müsabakaları yapılacak ve her şeyden önce futbolun birleştirici bir böyle büyülü bir gücü var. Onunla insanların birbirlerini daha fazla anlayabilecekleri, en azından politik kavgalarını bir kenara bırakıp artık futbol kavgası yapmaya başladıkları, hiç olmazsa daha normal bir kavgaya doğru bir süreç gelecekmiş gibi geliyor. Suriye ile Türkiye arasındaki bir mesele paralel bir şekilde ilerliyormuş gibi. Ne dersiniz?
2: Evet, işte zaten hep o yüzden terörsüz Türkiye, terörsüz bölge diyoruz ya. Bu da Türkiye'nin içerisindeki mesele doğrudan sınırlarımızın hemen yanı başıyla hem Irak'la hem de Suriye ile bağlantılı ve Suriye'de, Irak'ta mesele çözülmezse bunun bu tarafta çözülme şansı da yok. Yani bunu şu şekilde de algılayabiliriz. Son zamanlarda yine bu İspanya'nın bir adası üzerinden tartışmalar var ya. Mesela Avrupa'yı düşünelim. Bazıları onu arzuluyorlar ya. Avrupa istediği kadar içeride, sınırların içerisinde müreffeh bir toplum olsun, güvenli bir toplum olsun. Eğer siz sınırlarınızın diğer tarafını, denizinizin karşı yakasında istikrara kavuşturamazsanız oradaki ateş, oradaki yangın dönüp dolaşıp sizin evinizin içine de sıçrıyor. Türkiye'de bunu en çok birinci derecede yaşayan ülkelerden bir tanesi. Bir kere şu artık iki kere

2, 4 eder kadar kesin bir ifade, 900 kilometre sınırımız olan Suriye'de istikrar olmazsa Türkiye'de istikrarın olması mümkün.

0: tarafımıza da sıçrıyor. Ama çok şükür son yıllarda özellikle Aralık 2024'ten itibaren mesele güzel bir ivme yakaladı. Hem dışarıda hem içeride entegre bir şekilde, eşgüdümlü bir şekilde hızlı bizim de yararımıza, bölgenin de yararına gelişmeleri yaşıyoruz. Bu maç üzerinden meseleyi anlatırken de aklıma şu geldi. Bence herkes bu tarafta, sınırın diğer tarafı da veya sınırın diğer tarafında PKK'ya meyilli, YPG'ye meyilli kişilerde şunu görüyor. Zaman kavga zamanı değil. Bir de diğer taraf şunu daha da çok gördü bence. Zaman Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın kayığına binerek Türkiye'ye karşı binlerce yıldır yaşadığımız, birlikte yaşadığımız, aynı dini, hissiyatları paylaştığımız Türk kardeşlerimize karşı savaş açacak zamanda değil. Bence bunu da görüyorlar. Bunun bedelini bütün bölgedeki unsurlar ödedi. Yani bunlara sırtını dayayanların hepsi teker teker tepe taklak oldu. Bunda Türkiye'nin de tabii çok şükür büyük payı oldu. Onlara güvenilmemesi gerektiğini biz de biraz zorla onlara gösterdik. Ve en nihayetinde şimdi bu kardeşlik atmosferini genişleterek büyüyoruz. Bir de kendi tarafımızdan da düşünürsek, ben de şunu söylüyorum. Hani zaman kavga etme zamanı değil ya. Aynı zamanda şunu da söylememiz lazım. Eğer gerçekten güçlü büyük Türkiye'yi kuracaksak, tekrar tekrar söylüyoruz, bu bölünerek parçalanarak olmayacak. Bu bazen sizinle yıllarca düşmanlık göstermiş, size düşmanlık etmiş, sizinle savaşmış, size bazı kötülüklerde bulunmuş kitleleri dahi kendi tarafınıza çekerek oluyor. Bir de bunun içerisinde şöyle bir nüans noktası var. Biz kendi yaptığımız akademik çalışmalarda da şunu görüyoruz. Bu tarz kitlesel hareketler çoğunlukla büyük oranda başlarındaki birkaç elitin manipülasyonuyla, yönlendirmesiyle şekilleniyor. Ve İsrail'i, Amerika'sı, İngiliz'i yıllarca Müslüman bir kitleye, Kürt kitlesine başlarına tırnak içerisinde dinle, diyanetle alakası olmayan bir takım kişileri koydular ve bunlarla o kitleleri manipüle etmeye çalıştılar. Bence Türkiye'nin son yıllardaki en büyük başarısı da bu. O baştaki dışarıya çalışan kişileri büyük oranda ya tasfiye etti ya da onları bir karar vermeye zorladı. Ya bizimle işbirliği yaparsınız ya buranın doğasına uygun bir şekilde hareket edersiniz ya da sizi koruyup besleyen kişiler dahi sizi bizim ellerimizden kurtaramaz dediler ve onları bir seçime zorladılar. Şu an bence o da başarılı gidiyor. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bizim kendimize ait bir siyaset felsefemiz var. Yani biz dünyaya kendi topraklarımızdan, kendi inancımızdan, kendi zihniyetimizden bakıyorum. Ben hep şunu görüyorum. Siyasette bu tarz kendimde iç savaşları, etnik savaşları çalıştım. Bu tarz meseleye, kendi topraklarımızdaki meselelere bakarken diyorum ki bizim büyüklerimiz, bizim önderlerimiz ne yapmış? Biz bir kere şunu çok net bir şekilde biliyoruz. Peygamber Efendimiz düşmanlarını dahi ıslah edip kendi safına çekmesiyle meşhur bir devlet lideriydi aynı zamanda. Mesela Mekke'yi fethetti. Direnen 3 tane lider kaldı. Safvan bin Umeyye, İkrime bin Cehil, Süheyl bin Amr. Üçünü de uzun bir süreç sonrasında kendi safına kattı. Orada öldürüp katletebileceği, yok edebileceği kişileri kendi safına kattı. Ve ondan sonra dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş Müslüman fetihleri, İslam fetihleri
1: Onun
0: dönemini
1: önünde
0: açtı.
1: gerçekleşti.
0: Şimdi burada İslam fetihleri tüm dünyada çok ilginç bir vaka. Nasıl oldu da burada Arap çöllerinden bir nüve yükseldi ve birden birkaç sene içerisinde hem Bizans İmparatorluğunu, Doğu Roma'yı hem de Persileri, Farsları, İranları, Sasan İmparatorluğunu yendi. Çok ilginç bir olay ve sonrasında da inanılmaz bir genişleme var ve o topraklarda da yerleşmiş. Yüzlerce yıl geçmiş hala söküp atamamışlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musun Murat abi? Şimdi biz böyle söyleyince insanlar zannediyor ki biz Müslümanız. Biz reel siyaset bilmiyoruz. Biz hep böyle duygusal, din, diyanet, ahiretten bahsediyoruz ama siyaset nasıl işliyor, devlet nasıl yönetiliyor bundan haberimiz yok zannediyorlar. Ben de diyorum ki kardeşim bizim Peygamber Efendimiz reel siyaset istiyorsan en kralını yapmış. Örneği yok. Fatih Sultan Mehmet real siyaset istiyorsan İstanbul'u fethetmiş,

0: çok kısa bir sürede yağmalamayı durdurup oradaki insanları, bilgi birikimi, gücü, popülasyonunu kendi amaçlarına entegre edebilmiş ve ne yapmış? Fethi devam ettirmiş. Yani bu yapılmadık bir şey değil. Daha önce yapılmış, real siyasete sapına kadar uygun, real siyaseti sonuna kadar besleyen, büyüten ve seni maddi anlamda da, sadece ahiret değil, dünyavi anlamda da başarıya ulaştıran bir yol. Ben de diyorum ki, burada bir örnek var. Sen gidip Sezar'ın örneğini benimseyebilirsin. Kendini Romalı hissediyorsan buyur benimse kardeşim. Sen git Napolyon'u da benimseyebilirsin.
1: Ama benim örneğim burada diyorsun.
0: Ama benim örneğim burada ve biz bu örneğin defalarca başarıya gittiğini.
1: Ve merhametle kuşatan bir anlayış üstelik.
0: Yani bu Peygamber Efendimiz'den gelen Mekke'nin fethi, Kudüs'ün tekrar Selahaddin Eyyubi ile geri kazılması, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi. Bunların hepsi bizim tarihimizdeki ve dünya tarihindeki en büyük fetihler. Ve biz dersimizi buradan alıyoruz. Bu dersi alıyoruz şimdi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah o büyüklerimiz nasıl başarıya ulaştıysa dünyevi anlamda biz de burada başarıya ulaşmayı ümit ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada sen konuşurken arkadaşlar da Suriyeli alim Abdülaziz El Hatip El Haseni'nin böyle bir dakikalık bir videosu var. Onu hazırlamışlar yayına. Suriye'deki devrim gerçekleştikten hemen sonra yapıyor bu konuşmayı. Bir kulak verelim, bununla bitirelim.
2: أريد أن أوجه كلمتي شكر. الكلمة الأولى للمجاهدين الأحرار الذين حرروا البلد من الطغمة الفاسدة، والشكر الثاني من القلب لأردوغان الرئيس التركي الذي لم يتخلى عن الشام وبقي حاميا لهم. وأعلن من هذا المنبر لأردوغان أن أهل الشام يحبونك رغم الأسود القذرين. يا أردوغان أيدك الله ونصرك الله وجبرك الله وحفظك الله كما حفظت أهل الشام. اللهم أيده بتأييدك وأيد الأحرار
1: Muhammed. Evet, Suriyeli alim Abdülaziz El Hatip. Ey Erdoğan, Şam halkını koruduğun gibi Allah da seni korusun diye bitiriyor sözle. Buyur hocam.
0: Bir şey eklemek istiyorum sadece. Demin dedim ya, merhametli, vicdanlı, kendi siyaset felsefemizi yansıtan bir siyaset, real siyasette de karşılığı buyurun. 100 sene sonra ilk defa Türkiye'ye düşman olmayan bir Suriye var. Ve şu an Türkiye'nin bölgedeki iki rakibi, hasmı İsrail ve Yunanistan'a karşı en büyük desteklerimizden bir tanesi. Hem merhametli, vicdani bir politika izledik, hem de dünyevi olarak karşılığında inşallah Suriye'de aldık, almaya devam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok önemli bir noktaya getirip bıraktın aslına bakarsan. İsrail ve Yunanistan arasındaki bu kirli ittifak. Yunanistan, Serkan Fıçıcı, İsrail'den 3,5 milyar dolarlık bir savunma sistemi satın aldı yakın bir zamanda. Ve İsrail, Yunanistan'ın gemileri Türkiye sınırlarına çok dibinde Meis Adası'nda askeri gemilerini getirdi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Yunanistan'a tarihten gönderme yaparak akıllı olun mesajını verdi. Şimdi bir yandan da düşmanlarımız, yani dostluklarımız artarken düşmanlarımız da kendi aralarında bir dayanışma içerisine girmiş gibi. Ne dersin?
3: Şimdi bu 3,5 milyar dolarlık proje, bu Aşil Kalkanı meselesi, Yunanistan'ın hava savunma sistemini İsrail'in kuracak olması, gündeme düşen bu mesele işin görünen yüzü. Bunun başka katmanları var, konuşulması lazım. Çok detaylı bakılması lazım. Çünkü bu iş çok farklı bir yere doğru gidiyor. Şöyle ki, bu Aşil Kalkanı sadece bir hava savunma sistemi olarak düşünülmemeli. Burada füze sistemleri var. Sadece savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı bir altyapının kurulmasından da söz ediliyor. Özellikle deniz platformlarından da söz ediliyor bu projenin içeriğinde. Tabii bununla birlikte aslında Yunanistan'ın 2037 yılına kadar öngördüğü büyük çaplı bir modernizasyon projesi var. Yani Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bütünüyle modernize edilmesini hedefleyen ve 28 milyar euroluk büyük kapsamlı bir proje söz konusu. Şimdi bunun alt başlıklarından biri de Yunan savunma sanayi şirketlerine İsrailli firmaların %25 oranında tamamına ortak olması gibi bir durum söz konusu. Zaten 2023 yılı itibariyle takip ettiğimiz kadarıyla bazı önemli Yunan savunma sanayi şirketlerinin neredeyse %90'a varan hisselerini İsrailli firmaların satın aldığını gördük. Yani çok önceden hazırlıkları yapılan 2023'ten bahsediyoruz. 2021'e uzanan şeyleri var bunun. Hazırlık aşamaları var.
1: İsrail Yunanistan'a çöküyor yani.
3: Yani şimdi biz bugün konuşuyoruz bunu ama bak 2021 diyorum, 2023 diyorum. Yani 3 senesi var, 5 senesi var. Altyapısı daha önceden hazırlanmış bir proje söz konusu burada. Ve düşünebiliyor musun? Şimdi Türkiye'de savunma sanayi şirketlerimizi konuşuyoruz. Onların işte göz bebeğimiz olan ürünlerini, eserlerini konuşuyoruz. Kızıl Elma'yı konuşuyoruz efendim. Bu şirketlere İsrail'in %25 oranında ortak olduğunu düşünün. Ne demek bu? Yani şimdi bu bir. İkincisi...
1: Daha önce öyle şirketlerimiz olmadığı için düşünemiyoruz.
3: Düşünemiyoruz, evet. Şimdi ikincisi, burada şunu da hatırlayalım. Sayın Selçuk Bayraktar'ın işte İsrailli firmaların ortaklık tekliflerini, Baykar'ı satın alma tekliflerini zamanında gündeme getirmişlerdi. Yani bu İsrail'in bu genel stratejisini de yansıtan bir durum bu. Bu Türkiye'de uygulayamadılar bunu. Yunanistan'da uyguladılar. Şimdi bir önemli mesele de ortak askeri üs kullanımı. Bu bundan sonra konuşacağımız mesele. Belki 3-4 ay sonra, 5 ay sonra Yunanistan ve İsrail tarafının Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Güney Kıbrıs Rum kesimi de stratejik olarak çok çok önemli İsrail açısından. Hem Güney Kıbrıs Rum kesiminde hem Yunanistan topraklarında ortak askeri üs kurduklarını ifade edecekler. Bundan sonraki aşamada neyi konuşacağız? Ortak askeri tatbikatlarını burnumuzun dibinde. Şöyle işte kol mesafesi diyelim. Bu kadar yakınımızda İsrail ordusuyla Yunan ordusunun, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatlar yaptığını görme ihtimalimiz çok yüksek. Yani durumun ciddiyetini anlatmak için bu detayları veriyorum. Çünkü ne olacak? Şimdi ben bazı yorumlara baktım. Efendim ne olacak 3,5 milyar euroluk bir hava savunma sistemi kurması İsrail'in Yunanistan'a böyle bir teknoloji taşıması ne ifade eder ki yani bunu ciddiye bile almaya gerek yok.
1: Çok patriotlar da, var zaten.
3: İşte çok da önemsememek lazım, bunu da çok hale almayalım filan diyenler oluyor ama bu sadece Aşil Kalkanı'ndan ibaret bir proje değil. Burada gündem 30 diye ifade ediyor Yunanistan tarafı bunu. Gündem 30 diye ifade ettikleri, o büyük model gündem 2030 diye ifade ettikleri 2037 yılına kadar sürecek. 28 milyar euroluk büyük yenileme projesi söz konusu. Şimdi tabii buradan baktığımızda gerçekten Yunan halkı adına üzülmek diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani insan üzülüyor.
1: Yani. Biz bol bol üzülüyoruz zaten bunlar için.
3: Hayır hayır. Yani hiç düşünür müydük Yunan halkı adına üzüleceğimizi? Olur. Deprem felaketidir, sel felaketidir. İnsani duygularla yani Allah'ın yarattığı insandır ve üzülürüz. Ama bir askeri anlaşma ya da işte böyle bir işbirliği sebebiyle Yunan halkı adına üzülmek de varmış kaderimizde. Çünkü bu katiller, bu soykırım şebekesi, bu Siyonist İsrail'le ortaklık, işbirliği kimseyi abat etmez.
1: Ama hatırlarsan Türkiye'de de AK Parti iktidarından daha önce İsrail uçakları eğitimlerini...
3: Tank modernizasyonları vardı.
1: İsrailli pilotlar eğitimlerin İsrail Konya, küçük bir toprak olduğu için Konya'ya gelip yapıyorlar. Evet, Konya hava sahasında yapıyorlardı. Evet. Ankara'nın dibinde uçuyorlardı.
3: Evet. Şimdi tabii
1: 28 Şubat döneminden bahsediyoruz.
3: Yani şunu demek istiyorum ben. Yunanistan zaten tarihte var olan bir devlet değildi. Yani Yunanistan diye bir ülke, bir devlet yoktu. Sonradan olma, sonradan üretilme, türetilme bir devlettir Yunanistan. Değil mi?
1: Öyle.
3: Şimdi onu da Siyonistlere kaptırıyorlar.
1: Zaten türedi bir şey
3: diyorsun. Türedi bir şeysiniz.
1: O da kalmadı.
3: O da gidiyor. Zaten Amerika'ya topraklarını açtılar askeri üsler için. Şimdi İsrail tırtıklamaya başladı. Affedersiniz bu kelimeyi kullanıyorum. İşte %25 savunma sanayine ortaklık. Yunan şirketlerini satın alma. Orada arazi alma. Hadi ortak askeri üsler kuralım. Adı altında oraya tamamen yerleşme. Hadi lojman yapalım filan diyecekler. Ya bu lojmanın yanına ticarethane lazım. Şu lazım, bu lazım derken.
1: Ciddi bir toprak satın alması da
3: çok ciddi. Kıbrıs'ta. Öyle bir stratejileri de var. Güney Kıbrıs Rum kesiminde de çok yoğun. Yani sonunda komşu kapıyı çalacak. Diyecek ki oturmaya yer kalmadı. Bu İsrailler, Siyonistler çöktü. Ya bize ev kiraya verin, biz sokakta kaldık filan da diyebilirler. Yani bu kafayla giderlerse. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iktidar, AK Parti iktidarı, hükümeti uzun yıllardır Yunanistan'a barış elini uzatıyor. Yok yani oturalım, konuşalım, problemlerimizi çözelim. Adalar denizini bir turizm, ticaret, barış, huzur havzası haline getirelim. Beraberce kazanalım. Ya özellikle enerji hatlarıyla ilgili meselelerde atılabilecek çok adım var. Atılabilecek çok adım var. Ama her nedense oranın yönetimi Türk düşmanlığını, Türkiye düşmanlığını ve İslam düşmanlığını bir manivele olarak kullanıp kendi halkı üzerinde bir siyasi prestij elde edebileceğini zannederek tarihi hataya düşüyor. Neden? Yunan halkı İsrail Siyonizmini, İsrail'in Gazze'deki Filistin topraklarındaki katliamlarını onaylamıyor ve desteklemiyor. Biz bunu görüyoruz. Yani Yunanlılar, Yunan halkı İsrail gemilerinin kendi limanlarına yanaşmasına bile protestolarla karşılık verdiler. Defalarca İsrailli turistlerin Yunan restoranlarından nasıl kovulduğunu biz bir takım sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla gördük. Bunlara şahit olduk. Ayrıca dünyanın her yerinde olduğu gibi insanlığın ortak nefret objesi haline gelmiş olan Siyonist İsrail'le iş tutan, ortaklık yapan, söylem ve eylem birliği içerisinde olan herkesin, tüm yönetimlerin, Avrupa'da bunu Macaristan'da gördük en yakın örnek olarak, her yerde kaybettiğini, kaybetme sürecine girdiğini, kendi toplumları nezdinde prestij kaybettiğini, onay kaybettiğini görüyoruz. Çünkü, yani bu artık bu noktaya geldi. Yani bu Amerikan sokağında da böyle, Avrupa sokağında da böyle, pek çok ülkede artık bu netleşmiş durumda. Bunu görmeleri lazım. Yani Yunan hükümeti, şu an iş başındaki Yunan hükümeti zannediyorsa ki biz Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını manivele olarak kullanırız. Burada da İsrail'i bir partner olarak yanımıza alırız. Böylelikle Yunan halkı siyasi olarak bize çok büyük güç ve destek verir. Efendim biz bu söylem üzerinden varlığımızı devam ettiririz. Bence yanlış hesap. Yanlış hesap. Yani burada ben Yunan halkının onurlu bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum. İrlanda sokaklarında olduğu gibi, Londra sokaklarında olduğu gibi, Portekiz, İspanya sokaklarında olduğu gibi, İtalya parlamentosunda bazı parlamenterleri görüyoruz. O isyan çığlıklarını görüyoruz. Filistinler lehine yaptıkları konuşmaları görüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi oradaki o sıradan insanın, sokaktaki insanın insani ve vicdani tavır sergileyeceğini düşünüyoruz. Ya bu sebeple Yunanistan'ın bu hesabının tutacağını düşünmüyorum. Bir de tabii önümüzde İsrail...
1: Ama şöyle bir şey var yani. Kıbrıs'ta, özellikle Kıbrıs'ta askeri anlamda bir silahlandırma şeyi olursa bu Türkiye açısından apaçık bir savaş
3: ilanı haline gelir. Evet, savaş sebebi olur. Tabii Türkiye çok soğukkanlı ve diplomasi dediğimiz oyunu böyle 360 derece oynama kapasitesine ve kabiliyetine erişmiş bir ülke artık. Yani çok böyle refleksif adımlar, hamleler görmüyoruz belki. İşte İsrail bir adım atıyor ya da Yunanistan'la ortak bir adım atıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama Türkiye çok bekliyor, sabrediyor. En doğru zamanda onlara en fazla zararı verebilecek ve onların dikkatini çekebilecek adımı atmaya

0: özen gösteriyor. Yani işte İsrail oradan Kofkabadayılık yapıyor, tehditler savuruyor. İşte Türkiye hiç istifini bozmuyor.
1: Ya vurduğu yerden ses getirecek.
0: İşine bakıyor yapalım. Ama canlarını en çok yakacak şey oluyor. Daha iki gün geçmeden, 48 saat geçmeden Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkardığı gibi hemen akabinde YPG silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini duyurarak İsrail'in canını tam da böyle 12'den tam ortasından yakıyor bu adımlarla. Şimdi bunları Türkiye yapıyor ve yaptırıyor aslında. Yani tutup şimdi İsrail oradan dedi ki biz Suriye'de kullanılmayan bir askeri üssü boş bir alana 3 tane füze attık. İşte bir gövde gösterisi yaptık. Bu Türkiye'ye yönelik bir uyarıydı, mesajdı dediler. Hadi biz de gittik işte İsrail'e yakın bir yerde işte ne diyelim kullanılmayan boş bir araziye 3 füze de biz attık.
1: Çünkü daha önce böyle yapılıyordu.
0: Ne olur yani ne olur. Ama yıllar yılı böyle Kanaviçe gibi işledikleri Türkiye'nin güney sınırında bir terör devleti kurup Türkiye'yi baskı altına almak, bir teröristan oluşturma projelerini akim bırakarak, sonuçsuz bırakarak ve onu tarihin tozlu raflarına sevk ederek milyarlarca dolar yatırdıkları...
1: Hatta şunu da yakın gelecekte göreceğiz, öyle görünüyor ki PYD mensupları belki de Suriye'nin olası bir İsrail'le savaşında en ön safta İsrail'e karşı savaşacak noktaya evet, gelecek.
0: Ya şimdi salt Kürtler açısından konuşmak icap ederse Selahattin Eyyubi'nin torunları...
1: Bunu sonra konuşun diyor içerisi.
0: Tamam.
1: Efendim kısa bir ara vermek durumundayız. Esas meseleye saat başında buluşalım, sen ayrılmayın.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde çink sat.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi

0: Tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Efendim, ABD tarihinde ilginç bir an oldu. ABD-İsrail ilişkilerinin en gerilimli olduğu bir dönemde ilk defa İsrail karşıtı olan antisiyonist hahamlar, Hasidik Yahudilerin temsilcileri Beyaz Saray'da ağırlandılar. Ve Beyaz Saray'daki bu görüşme sonrasında bu hahamlar Beyaz Saray'ın kapısında bir basın açıklaması yaptılar. ABD Başkanı Trump'a İsrail'in Yahudileri temsil etmediğini, kendilerini temsil etmediğini ve İsrail'in bu savaşın bir parçası olmadıklarını ifade eden bir mektup takdim ettiklerinde ifade etmiş oldular. Aynen hocam, İsrail-Amerikan ilişkileri açısından bir dönüm noktası diyebilir miyiz?
1: Evet, giderek eşiklerin teker teker aşıldığı bir süreç içerisindeyiz diyebiliriz bence. Yani şunu artık gizli saklı değil, aleni bir şekilde görüyoruz. Aralarında anlaşamadıkları meseleler var Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında. Ama özellikle Netanyahu ile Trump arasında, Trump'ın yönetimi ile Netanyahu yönetimi arasında bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıklar giderek daha fazla medya önünde de karşılık bulmaya başladı. Ve medya önünde karşılık bulmaya başlayan bu krizler de sanki giderek derinleşiyor gibi. Şimdi daha önce de konuştuk Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki rolünü diye. Biraz önce Serkan abi çok güzel birkaç örnek verdi. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye yakın bölgede İsrail bir saldırı yaptı. Biz o provokasyona gelmedik ama birkaç gün içerisinde İsrail'in canını çok acıtacak hamleler Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Peki bunun tetikleyicisi, bu hamleleri aşağıda çalışan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sonuca ulaşması için diplomasi trafiğini yürüten ülke kim diye baktığımızda Türkiye. Türkiye'nin çabalarıyla şimdi biz Amerika'nın Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden 47 sene sonra çıkarttığını görüyoruz. Sonrasında dün Trump'ın bir açıklaması vardı, bir paylaşımı vardı. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak Suriye ön plana çıkıyor dedi. Ve burada yeni boru hatlarının oradan aktif edilip Hürmüz Boğazı'nın belli oranda bypass edileceğinden bahsetti. Şimdi ben bunları söylerken bir yandan şunları duyuyorum. Kardeşim, bu Amerika'nın kendi çıkarlarına hizmet etmiyor mu? Ediyor. Yani Amerika bizi sevdiği için, Suriye'yi sevdiği için bu politikaları sürdürmüyor zaten. Bunun Amerika açısından iki yönü olur. Bir, Amerika'nın çıkarlarına gelir. İki, Suriye üzerinden İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri sıkıştırmak istiyor olabilir. Şimdi biz bu politikaları, bu gelişmeleri okuyoruz ve şunu yapmaya çalışıyoruz. Suriye bizim için kritik nokta. İsrail'i hasmımız olarak karşı tarafa koyduk. Kritik nokta Suriye. Ve biz Suriye meselesinde şunu biliyoruz. Eğer bir çatışma, bir kriz gerçekleşecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu tek başına bu krizin sonucunu belli etmeyecek. Sonucunu tek başına belli etseydi Amerika gider Hürmüz meselesini çözerdi. Çözemeyecek ama şu var. Amerika'nın pozisyonu maliyetleri iki taraf açısından çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Eğer Amerika bizim pozisyonumuza yakın olursa bu İsrail'in maliyetinin yükselmesi anlamına gelecek. Eğer Amerika İsrail'e bir olmayı seçer, İran'a yaptığı gibi Suriye üzerinden Türkiye'ye bir takım hasmane tutumlar içerisine girişirse bu da bizim maliyetlerimizin artması anlamına, bu işin bedelinin yükselmesi anlamına gelecek. Biz de ne yapıyoruz? Bu dengeyi gözetiyoruz ve İsrail'i olabildiğince Amerika'dan kopartmaya çalışıyoruz.
0: Ve yalnızlaştırıyoruz.
1: Yalnızlaştırıyoruz ve ben burada yine 7 Ekim'e gidiyorum. 7 Ekim'den sonra bu toprakların, Müslümanların en büyük krizlerinden bir tanesi. Belki de modern zamanlardaki en büyük krizlerimizden bir tanesini Gazze'de yaşadık. Neden? Gözlerimizin önünde insanları katlettiler ve biz de yardım edemedik. Ve hepimizin kafasında şu soru işareti vardı. Nasıl İsrail'i durdururuz? Nasıl İsrail'i engelleriz? Nasıl bu soykırıma bir dur deriz? Dediğimizde hep döndük dolaştık. Şunu söyledik. İsrail bu soykırımı Batı'nın desteğiyle gerçekleştirebiliyor. Amerika'nın silahları, Amerika'nın parası, Amerika'nın siyasi gücü olmasa, Avrupa'nın siyasi gücü, ekonomik gücü olmasa İsrail'in bu katliamı tek başına yapması mümkün değil. Peki böyle bir denklemde ne yapılır bir sonraki aşamada Murat abi? İsrail'i bu desteklerden yoksun bırakmaya çalışırız. Yani bu şöyle bir şey değil. İsrail burada bunlarla birlikte soykırım işliyor. Hadi hep birlikte İsrail'e saldıralım. Peki kaybedersek ne olacak? Biz de o soykırımın bir parçası olabiliriz. Yani bizim dinimiz de devlet aklımızda şöyle bir, belki İranlılarda bu biraz olabilir. Hep beraber bir gidelim, hepimiz ölelim, acı üzerine destanlar yazalım, yok. Biz zaferler üzerine destan yazıyoruz ve bizim devlet aklımızda, siyasi düşüncemizde bu problemi nasıl çözebiliriz? Nasıl dünyevi anlamda da buradaki krizi kendi lehimize olacak şekilde bitirebiliriz? Bunu düşünüyoruz ve şunu görüyoruz. İsrail'i yalnızlaştırmazsak, İsrail'i Batı desteğinden kopartamazsak maalesef şansımız çok az. Bu da bizim en acı gerçeğimiz. Ya bunu kabulleneceğiz ya da romantizme, duygusallığa kapılıp kaybetmeye devam edeceğiz. Bu acı bir gerçek. Bu benim de kolay kolay kabul ettiğim bir şey değil.
0: Gerçekte karşılığı yok yani.
1: Yok. Romantizm. Yani biz şunu anlamalıyız. Eğer 200-250 yıldır dünya hakimiyeti olan bu Batı bloğu, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı, Almanya'sı bir bütün olarak İsrail'in arkasında durmaya devam ederse bizim bu savaşı kaybetme şansımız çok az Murat abi. Bu somut bir gerçek.
0: İhtimal zayıflar.
1: Zayıflar.
0: Bu açıdan.
1: O açıdan bizim yapmamız gereken ilmek ilmek bu siyaseti örmek.
0: Evet, sanırım bu da yapılıyor.
1: Evet.
0: Şimdi, çok teşekkür ederim Aynur Hocam. Tuğba Hocam, şimdi Beyaz Saray'daki bu görüşmenin fotoğrafları ve videolarını yayınlıyor arkadaşlar. Şu anda getiriyoruz ekrana. Burada Haham Aaron, Teitelbaum ve Başhaham Mendel başkanlığındaki bir heyet ABD Başkanı Trump'la görüştü. 47 yıl sonra Amerikan tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oluyor. Çünkü şu ana kadar ABD toplumunda biliyorsunuz ABD İsrail'den sonra Yahudilerin en yoğun yaşadığı, en büyük nüfusun olduğu yer. Ve burada şu ana kadar hep Siyonist İsrail yanlısı hahamlarla ve İsrailli yetkililerle ABD Başkanı görüşürdü. İlk defa Siyonizme karşı açık tavır almış olan, Yahudi toplam Yahudi nüfusunun içerisinde az bir miktar temsil etse de daha Ortodoks, Hasidik Yahudilerin, hatta içlerinde Naturai Karta gibi doğrudan İsrail düşmanı olan, Filistin destekçisi olan Yahudi haham gruplar da var. Bu grupları temsilen önemli liderlerden birisi Başhaham Mendel heyeti burada görüşme yapıyor ve ABD Başkanı Trump'a dünyadaki bu İsrail Yahudileri, dünya Yahudilerini temsil etmiyor. Biz ondan beriyiz ve Siyonizm bütün yaptığı bu çirkin emelleriyle Yahudilerin de hayatını tehlikeye atıyor diye anlatan bir mektup da takdim ediyorlar. İçeride ABD Başkanı'yla ve ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptıkları görüşmelerin de videoları, fotoğrafları da var. Son derece önemli bir andı bu. Bu İsrail karşıtı açıkça duruş sergileyen kişilerle ABD Başkanı'nın İsrail'in bütün tehditlerine, baskılarına rağmen görüşmüş olması nasıl bir yerde durduğumuz, nasıl bir noktaya geldiğimizi gösteriyor.
2: Şimdi tabii yani Yahudilik bir hak din olarak dünyaya indikten sonra maalesef tahrif edildiği için zaten sonrasında Hristiyanlık dini geliyor ve hala o tahrif edilmiş esaslara inanan, kendi işte yazdıkları hükümlerle hükmeden evet bir grup, bir Siyonist Yahudi söz konusu ve bunlar maalesef dünyanın başına bela olmuş durumda. Dünyanın başına bela olmuş derken tabii Trump'ın da başına bela olmuş durumda olduğunu görüyoruz ve elbette yani Amerika'da da yaklaşan bir seçim var. Ve dünyanın bu kadar yani elektriğini, şimşeğini, negatif yükünü üstüne alan Trump'ın birazcık da yumuşama göstergesi göstermek zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü ifade ettiğiniz gibi Amerika'da da çok ciddi bir Yahudi kitlesi var. Yani hem ırksal olarak hem yani dini ve ırk olarak baktıkları için, zaten aynı şey olduğuna inandıkları için, anadan doğdukları gibi Yahudi olduklarına inandıkları için bunu söylüyorum. Yani Yahudi olmanın şartının Yahudi bir anadan doğmak olduklarına tabii inandıkları için daha doğrusu. Dolayısıyla şimdi bir yandan da seçim yaklaşırken Trump'ın elbette Amerika'daki baskın olan Yahudi gruplarla görüşmesi çok olağan. Yani ama tabii uzun bir süre sonra bir Amerikan başkanı sıfatıyla görüşüyor olması, sonuçta bir aday olarak görüşmüyor, bir başkan sıfatıyla görüşüyor. Bu bir devletsel yaklaşım dolayısıyla. Tabii yani böyle bir grupla görüşmesi, yani İsrail karşıtı bir Yahudi grupla görüşmesi, oradaki görüşmelerden bir akit yapıldığı, bir sözleşme yapıldığı ve buna göre bir politikanın belirlendiği, işte bir sonuca varıldığı anlamına da gelmese de elbette siyaseten bir şey,
0: bir tavır, duruş ortaya konulmuş.
2: Bir duruş ortaya koyuyor. Yani hukuken hani
0: İsraillere biz delil ararız değilsiniz. Ya. Başka Yahudiler de var bu ülkede.
2: Evet, aynen öyle yani. Biz hani çıktı ararız, delil ararız. Evet tamam, bunlar konuşulmuş ama bir ne var yani, sonuçta ne var diye bakarız hukukçular olarak ama siyaseten bu görüşmenin elbette anlamları var. Yani artık Yahudileri tek temsil eden grubun Netanyahu'nun partisi olmadığı gibi, yani böyle bir yaklaşımı söz konusu ve biliyorsunuz bu artık şeyde İran savaşında özellikle yani ne kadar böyle eylemsiz Amerika Birleşik Devletleri eylemsiz davranmaya çalışsa da, birazcık daha soğuk bir çok çatışmacı bir savaş üretmemeye çalışsa da İsrail bunu sürekli tam tersi olarak destekledi. Tam tersi olarak ivmelendirmeye çalıştı. Ya da ne derler? Onu hararetlendirmeye çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı tutumunu sürekli bir çatışmaya döndürmeye, kara savaşına döndürmeye ve daha fazla kan dökülmesini ve ortadan daha fazla karışmasını arzuladı İsrail. Ama Amerika Birleşik Devletleri Trump birazcık daha yavaş bir şey sergiledi. Bunun tabii bir sürü sebepleri var. Yani seçim belki bunlardan birisi, ekonomi bunlardan birisi, hesap verilebilir olması bunlardan birisi kendi vatandaşına karşı. Bu kadar sürtüşmenin ardından, zıtlaşmanın ardından aslında İsrail ile ABD böyle bir görüşmenin yapılması da elbette artık karşısında Yahudilerin temsilcisi olarak sadece İsrail'i, Netanyahu'yu değil başka bir grubu ve hatta bunlara karşı bir grubu da muhatap aldığını bize gösteriyor.
0: Evet.
2: Bu elbette yani Müslümanlar açısından ya da diğer Orta Doğu'daki diğer devletler açısından çok daha olumlu bir yaklaşım. Çünkü yakıp yıkan bir İsrail'in karşısında bu yakıp yıkma eylemlerine de karşı olan bir Yahudi grubunun varlığını da Amerika, işte Trump'la birlikte dünya belki de görmüş oldu. Yani şimdi bunu bugün konuşmayacaktık. Bize de konuşturdu. Dünyada da gündem yaptı. Dolayısıyla Yahudilik demek illa işte Filistin'i katleden, Müslümanları öldüren değil. Bakın belki de tarif edilmemiş taraflarını hala koruyabilen bir takım grupların da varlığını bize göstermiş oluyor. Yani daha makul seviyede anlaşılabilecek, kan dökmeyecek ve Kudüs'ün varlığını bir İslam varlığı olarak kabul edecek belki de, bunların bu konudaki fikirlerini bilmiyorum ama...

0: bu şekilde de bir Yahudi grubunun varlığının söz konusu olduğunu dünyaya göstermiş oldu. Bu anlamda olumlu. Ama tabii bakalım, yani sonuçta bir taraf ABD Trump, bir taraf da bir Yahudi grubu. Yani çok da buradan bir barış güvercinin uçurulacağını falan konuşmayalım. Bu kadar iyimser olmanın da anlamı olmadığını düşünüyorum.
1: Serkan Fıçıcı, şimdi Hasidik Yahudiler Yahudi nüfusunun küçük bir kısmını temsil ediyor aslında, %5 gibi. İsrail'de yaşayan Hasidik Yahudiler, İsrail'de yaşamak durumunda kalanlar dahi orduya katılmıyorlar, protest ediyorlar. Daha Mesihçi bir anlayışları da var biliyorsun. Ve kendi içlerinde daha ortodoks, daha dindar bir hayat yaşamaya gayret ediyorlar. Ama içlerinde Hasidik Yahudilerin açıkça İsrail düşmanlığı yapan, İsrail Siyonizm karşıtı olan, bunun seküler bir ideoloji olduğunu ve kan getirdiğini ifade eden Yahudi gruplar da vardı. Bugün o gruplardan bir tanesi ABD Başkanı Trump'la görüşmüş oldu. Bu gerçekten bizim açımızdan bir kırılma anı diyebilir miyiz?
2: Sembolik önemi var. Yani Hasidik Yahudiler dünyada 350-400 bin kişiden ibaret bir topluluk. Yani New York'taki sayıları 200 bini geçmez. Yani Siyonist lobinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin gücünün yanında gerçekten hiçbir güç ifade etmiyorlar. İşte bu yüzden bu ziyaret önem kazanıyor. Lobi güçleri yok. Pek bir varlık ifade etmiyorlar. Seslerini biraz çıkartabiliyorlar. Ve doğum oranları çok fazla. Yani hemen hemen her ailenin 7-8 hatta 10 çocuğu var. Yani Yahudi toplumu içerisinde gruplara baktığımız zaman nüfus artış hızı en yüksek olan grup. Tamam, dünya genelinde belki 350-400 bin kişiler ama geleceğe dönük en hızlı üreyen
1: Yahudi topluluğu içindeki.
2: Yahudi topluluğu bunlar. Ya bir ekonomik güçleri yok, bir baskı gücü değiller. Çok fazla hani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi üzerinde, Beyaz Saray üzerinde etkili olabilme ihtimalleri yok. Buna rağmen kabul edilmiş olmaları ve bu fotoğrafların, görüntülerin servis edilmiş olması bence bir süredir devam ede gelen Siyonist lobiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasındaki kavganın bir yansımasına benziyor.
3: Fotoğrafta da önde.
1: Şu tabii, sakallı olan, ayrıca bir toplantıda ayrıca onda da gerçekten. Evet,
3: sakallı olan J.D. Vance.
2: J.D. Vance burada bir boy gösteriyor. Diyor ki yani ben bakın çok hani önemsemediğimiz, bizim üzerimizde çok bir etkisi olmayan, lobi gücü olmayan bu Hasidik Yahudileri de Beyaz Saray'da Trump'ın makam odasında ağırlatırım. Bunlarla birlikte görüntü veririm. Sembolik açıdan önemli. Bir de İsrail seçimlerine doğru bu gibi görüntüler, bu gibi sembolik adımlar önem kazanabilir. Zira İsrail, biraz önce Ayhan Hocam çok güzel ifade etti. İsrail, arkasından Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz dayanağı çektiğimiz zaman ayakta duramayacak, yıkılıp gidecek bir korkaklar sürüsünden ibaret. Yani bu, başka da bir anlam yüklemeye gerek yok. Şimdi burada Trump'ın da birkaç açıklaması oldu. Yani ben İsrail seçimlerinde tarafsız kalmalıyım. Netanyahu'yu sorgusuz, sualsiz, kayıtsız, şartsız desteklerim gibi bir ifade kullanmıyor Trump. Yani o da biraz ortadan gitmeye başladı. Bunun üzerine J.D. Vance'in hamlesi olarak görüyorum ben bunu. Bu hamlesiyle birlikte seçimlere doğru yine buna benzer mesajlar verilirse zaten Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor. Yani şu an itibariyle mesela son anketler İsrail'de seçimlere doğru gidilirken yapılan son anketler Netanyahu'nun başını çektiği koalisyonun %8-10 arasında muhalefet bloğunun gerisinde kaldığını. Yani İsrail'de hükümet yapısının, koalisyon yapısının, iktidar yapısının değişmeye doğru gittiğini bize gösteriyor. Yani zaten Netanyahu'nun bu kadar çıldırması, saldırganlaşması, zaten aklı fikri yoktu da hepten akıldan izandan kopması biraz da bununla ilgili ve ilintili. Şimdi burada eğer Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray üzerinden Netanyahu'yu sıkıntıya sokabilecek, mevcut oradaki iktidarı psikolojik olarak

0: psikolojik olarak dahi olsa sıkıntıya sokabilecek bu tarz görüntüler verirlerse böyle birkaç adım gerçekten İsrail'in iç kamuoyunu etkileyebilir. Oradaki siyasi sürece etki yapabilir diye düşünüyorum.
1: Dünya kamuoyu açısından da bir şey değiştirebilir mi? Yani dünya kamuoyundaki artan bir İsrail'in Siyonizme karşı olan öfke bir Yahudi karşıtlığına da dönüşmüş durumda.
0: Hillary Clinton'ın geçtiğimiz günlerde bu minvalde bir açıklaması oldu. Orada Netanyahu yönetiminin yanlış politikalarının dünyada bir Yahudi nefretine yol açtığını açıkça ifade etti Hillary Clinton, yanlış hatırlamıyorsam birkaç günlük bir konuşma. Bu yorumlar çok yapılıyor. Yani
1: Amerikan kamuoyunda da artık çok
0: Amerikan kamuoyunda da, ama bir de tabii işin şöyle bir tarafı var. Dünyanın her yerinde iş yapıyorlar, ticaret yapıyorlar, bağlantıları var, şirket ortaklıkları var. Yani turizm faaliyetinde bulunacaklar, gezecekler, yiyecekler, içecekler, sosyal faaliyette bulunacaklar. Artık pek çok yerde seyahat edemez noktaya doğru gidiyor iş Yahudiler açısından. Yani bir varoluşsal bir sıkıntıya doğru götürebilir Yahudi toplumunu ve götürüyor da. Yani orada şeyi anlatmak çok zor. Yani orada bir topluluğun içerisindesiniz. Batı'da ya da başka bir ülkede herhangi bir yerde turistik amaçlı oradasınız. Yahudisiniz. Ailenizle birlikte oradasınız. Orada karşınıza hemen Filistin bayrakları. Siz katliamcısınız, Siyonistsiniz diye size tepki gösteren insanları görüyorsunuz. İşte orada ya ben asker değilim, ben siyasetçi değilim, ben anlamam, sıradan vatandaşım filan demeniz de bir şey ifade etmiyor artık.
1: Bir süre sonra artık bu ifade etmeyecek.
0: Ya ifade etmiyor tabii. Yani sonuçta adama sorarlar, yani tamam sen siyasetçi değilsin, asker değilsin, bu katliamlara belki ortak değilsin ama bunları engellemek adına kendi ülkende nasıl bir varlık gösterdin, ya da insanlık vicdanı ayağa kalkmışken, harekete geçmişken sen buna nasıl bir katkı sundun? Biz niye senin sesini duymadık diye. Şimdi yani Hollywood yıldızları bile efendim.
1: Oradaki baskı da yırtılıyormuş gibi.
0: Tabii yani mesela çok önemli futbol adamları Avrupa'dan, yani Dünya Kupası'nda Filistin tişörtleriyle, bayraklarıyla pozlar verdiler. Hollywood sinemasının ünlü isimleri. Çok tanınan, bilinen isimler. O gerçekten yani o Siyonist lobinin hakimiyetindeki Hollywood sinema endüstrisinde bir daha iş yapmama pahasına, yani gerçekten ekmeklerinin kesilmesi pahasına çok onurlu tavırlar sergilediler. İşte o zaman soruyorsun, diyorsun ki yani herkes bir bedel ödemeyi göze alıyor insanlık adına. Sen ne yapıyorsun? Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük insanlık cephesi diye ifade ettiği o duygu birliğini, o duygu birlikteliğini daha sıklıkla vurgulamak lazım. Ve bu bir internasyonel çaba olarak artık kurumsallaşabilir. Yani kurumsallaşabilir. Elbette sivil çabalar her zaman çok değerlidir. Ve uzun vadede sonuç alınmasında mutlaka etki gösterir. Ama bu çabaları bir çatı altında toplamak, bu sivil çabaların enerjisini bir yerde biriktirmek ve çok çok daha büyük bir güce dönüştürmek de mümkündür. Bu Türkiye'ye yakışır ayrıca. Yani çünkü bunun öncülüğünü baştan itibaren hani Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı için, Sayın Erdoğan yaptığı için burada Türkiye, Türk devleti ve Türkiye'nin lideri markalaşmıştır. Yani böyle bir yola da gidilebilir. Ama şu şey üzerinden yine bu fotoğrafa dönersek, Hasidik Yahudilerin Beyaz Saray'da ağırlanmasına birkaç sembolik adım daha bekliyorum açıkçası. C.D. Vance de affedersin, J.D. Vance hep böyle şey oluyor, ağzımızdan kaçıyor bazen böyle. J.D. Vance de burada herhalde dik durma mecburiyetinde hissediyor kendisini. Yoksa kolunu bir kaptırırsa ezecekler, dümdüz edecekler ve siyasi hayatı bitecek. Bir taraftan da J.D. Vance Trump'a seçim kazandıran yeniden Büyük Amerika. MAGA'cılar var ya, Make America Great Again, yeniden Büyük Amerika algısı. Yani neden Amerika'nın kaynakları, zenginliği İsrail'e gidiyor ki? Yani niye biz İsrail uğruna bedel ödüyoruz. Bu kadar sağlık sistemimiz çökmüşken, yani bir trafik kazası oluyor, Amerikalı acil servise gidiyor. Yani eline bir dikiş attıracak, 10 aylık maaşı gidiyor adamın yani. Gerçekten bu çok vahim durumlar söz konusu Amerika'daki bu sağlık harcamalarının astronomikliği vesaire.
1: Eğitim harcamaları.
0: Öyle. Şimdi öyle olunca tabii Amerikan halkı da sorguluyor. Niye diyor yani bizim vergilerimiz bize hizmet olarak dönmüyor da İsrail'deki Siyonist çeteye silah olarak gidiyor ve masumları öldürüyoruz biz bunlarla diye. Burada J.D. Vance eğer kararlı durursa, devam ederse, ki ben Trump'tan sonraki başkan adayı olarak da onu görüyorum Amerika'da, şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu politikaya devam ederse Trump'ı iktidara taşıyan o duygu J.D. Vance'in de politik hayatının önünü açabilir.
1: Açabilir. Aylin Hocam, tam da bu arada İsrail'in aslında yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi terörle sürekli bölge halklarının üzerinde bir kaotik ortam oluşturarak onların kendisine karşı bir tavır geliştirmesini engellemeye çalışmaktı. Bunu yıllardır yapıyor. Terör Türkiye süreci Türkiye'de önemli bir noktaya gelmişken, PKK terörünün, bölücü terörünün artık bitme noktasına geldiğini, hem Türkiye'de hem Suriye'de bu noktayı müşahede ediyorken bir anda DAEŞ terörüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu DAEŞ terör örgütünün daha önce de bazı yerlerde güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları olmuştu. Genel olarak baktığımızda DAEŞ'e yönelik operasyonlarda son günlerde hem bir artış var, hem de bu operasyonlar sırasında DAEŞ militanları diğer terör örgütleriyle kıyaslandığında farklı olarak doğrudan çatışmaya giriyorlar, silah kullanıyorlar. Yani hücrevi baskınlarında biz mesela başka terör örgütlerine yönelik operasyonlarda, DHKPC, MLKP gibi operasyonlarda silahlı çatışmaya nadiren rastlardık. Çoğunlukla hücrevi baskınlarında ele geçirilirlerdi. Bunlar Yalova olayında da görüldüğü gibi sonuna kadar çatışmayı tercih ediyorlar. Yani ölünceye kadar çatışıyorlar. Burada da 21 yaşındaki bir DH şüphelisi operasyondan kaçarken polise ateş açıyor. Polislerle çatışmaya giriyor ve o esnada etkisiz hale getiriliyor. Yeni karşımıza çıkartacağı şey Suriye'deki bu kirli tezgahtan, DH tezgahından sonra Türkiye'de de benzer bir tezgahı mı acaba planlıyor İsrail?
2: Şimdi Murat abi, 2019 yılında doktora çalışmalarım çerçevesinde Suriyelilerle röportajlar, mülakatlar yapıyordum. Orada şöyle bir eğilim vardı. Bir meseleyi soruyorduk. Diyorlardı ki bunun arkasında İsrail var, bunun arkasında Siyonistler var. Sürekli bu cevabı alıyordum. Ve o zamanlar ben de diyordum ki yani her şeyin arkasında da Siyonistler olmaz be kardeşim diyordum. Yani bu biraz o zamanlar bana abartılı bir yaklaşım gibi geliyordu. Ama 7 Ekim'den sonra biz bence maalesef Gazze'lilerin çok büyük bedeller ödeyerek biz dünya İsrail'in, Siyonizmin ne kadar gerçekten şeytani bir yapı olduğunu çok daha iyi bir şekilde gördük. Çünkü köşeye sıkıştıkları andan itibaren ne kadar köşeye sıkışırlarsa o kadar kendilerini ifşa etmek zorunda, yalanlarını açığa çıkartmak, açık açık yapmak zorunda kaldılar. Yani kötülüklerini gizleyemez bir hale geldiler ve o noktadan beri şunu görmüş olduk. Ya bu adamlar gerçekten de DAEŞ'in arkasındaki zihniyet, planlayıcı beyin bunlar. Bölgedeki terör faaliyetlerinin neredeyse hepsinin arkasında bunlar. Mesela 90'lı yıllara bakıyorsunuz, Türkiye'de her yeri karıştırmışlar. İpin ucunu devam ettirdiğin zaman yine Siyonistler çıkıyor. Yani dünyanın başına bir musibet olarak resmen çökmüş durumlar. Şimdi DAEŞ örneğine daha spesifik bir şekilde geldiğimizde Suriye meselesini yakından takip edenler hep şunu bilir. DAEŞ ortaya çıktığında ilk saldırısını Esed rejimine karşı yapmadı. İran'a, Hizbullah'a karşı da yapmadı. İlk saldırısını muhaliflere karşı yaptı ve DAEŞ çıkana kadar muhalifler gayet sahada askeri üstünlüğü ele geçirmek üzere, neredeyse Esed'i devirmek üzerelerdi. Ve birden biz DAEŞ gibi bir şeyin ortaya çıktığını gördük. İşin daha da kritik noktası, DAEŞ'i kullanarak işte tırnak içerisinde PKK'yı meşrulaştırdılar. Bir de dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Avrupa'da ne kadar o zihniyete yakın kimseler varsa burada toplanırlar ve şu an hala Suriye'den, Irak'tan çıkamıyor bu insanlar. Daha geri dağılmıyorlar.
1: Çoğu bir kısmını imha ettiler, bir kısmını da oranın başına bela ettiler.
2: Bela ettiler. Daha geri dağılmıyorlar.
1: Kendi ülkelerine dağılmıyorlar.
2: Ülkelerine dağılmıyorlar.
1: Radikalize edenler de kendileriydi.
2: Radikalize edenler de kendileri.
1: Besleyendi.
2: İşte şu çok önemli. Radikalize edenler de kendileri diyor ya, ben de bir yüksek lisans çalışmam vardı.

0: Amacına hizmet ediyor. Haberi yok.
1: Belki de değil kesin.
0: Yani. Kesinlikle. Şimdi bunu şu açıdan...
1: Ama o bilmeyebilir yani. O bilmez
0: bilmiyor,
1: tabii ki.
0: Bence de bilmiyor. O hücre yapısında bilmiyor. Bunu niye en başındaki hikayemi tam olarak şu nokta için hatırlattım. Bakın ben bunu anlatırken çok böyle büyük şeytani bir plan gibi gözüküyor. Olmayacak bir plan gibi gözüküyor. Büyük bir komplo teorisi gibi gözüküyor. Ama İsrail'in işte son birkaç sene içerisinde özellikle bu tarz şeytani planlamaları maalesef başarıyla yıllardır yürüttüğü ve uyguladığını iyiden iyiye anlar bir hale geldik. Şimdi mesela Yunanistan meselesini konuşuyoruz. Belki birazdan konuşacağız. Ya bugün şunu düşündüm. Yunanistan'ı mesela Türkiye'ye karşı savaştırıp Türkiye'yi yenmek için değil. Yunanistan'ı tamamen Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini, Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve NATO ile ilişkilerini bozmak için kullanıyor olabilir. Yani Yunanistan'ı mesela sana saldırtacak veya orada bir provokasyon yapacak. Ondan sonra Türkiye ile AB, Avrupa Birliği karşı karşıya gelecek. Öyle veya böyle halen en büyük ekonomik ortağımız Avrupa Birliği. Ekonomik anlamda büyük bir darbe alacağız. Veya NATO ile, NATO'nun sonuçta Yunanistan'da bir üyesi. NATO üyesi Yunanistan'ı Türkiye ile karşı karşıya getirecek. Türkiye'nin NATO'daki pozisyonunu sorgulatacak. Bakın bu örnekleri şu yüzden veriyorum. DAEŞ gibi, işte Yunanistan'a destek gibi, oraya füze yollamak gibi planları maalesef ve maalesef Siyonistler çok iyi beceriyor. Bunu da şu açıdan anlatıyorum. Gerçekten uyanık olmamız lazım. Yani ben yıllardır Avrupa'yı da takip eden biriyim. Avrupa'nın da tarihini okuduk. İşte onların siyaset felsefesini okuduk. Ama şunu Avrupa ile ilgili söyleyebilirim. Amerika'da buna büyük oranda dahil. Avrupa artık gerçekten yaşlanmış bir kıta ve dinamizmini, bu becerilerini hem iç politikada hem dış politikada kaybetmiş bir kıta. Ama İsrail'e gelince son yıllardır onu da yakından takip ediyoruz. İsrail maalesef tüm şeytani gücünü, kuvvetini hala koruyor. Hala dinamik, hala zehirli çok yüksek oranda. Dolayısıyla karşımızdaki tehdit ciddi bir tehdit ve bu tehdidi gerçekten ciddiye almamız gerekiyor. Yani şuna katılmıyorum. Daha önce de söyledim. İsrail bize saldırmaz. İsrail bize saldırırsa bu onun sonu olur. Yani hepimiz şunu biliyoruz. İsrail kalkıp da tek başına Türkiye'ye savaş falan ilan etmeyecek. Ama İsrail DAEŞ'i kullanacak, Yunanistan'ı kullanacak, terörü kullanacak, içerideki hainleri kullanacak, bizden kaçıp dışarıya yerleşen hainleri kullanacak, siyasal sistemdeki en ufak bir ayağımızın kaymasını, en ufak bir krizi kendi lehine çevirecek, her şeyi yapacak. İşte yayının başında Suriye'yi konuştuk ya, Serkan abi anlattı. Mesela şunu düşündüm, çok yüksek ihtimalle, çok yüksek ihtimalle içerideki sosyolojiyi karıştırmak, yani seçmen kitlesini AK Parti'ye, Erdoğan'a karşı yönlendirmek için bir Suriyeli mülteci meselesini kullandı. Hem de sınırlarımızın öte yanında Suriye'yi bir bataklığa çevirip, bir terör yuvasına çevirip Türkiye'nin dışarıdan içeriye güvenlik tehdidi altında olması için çaba gösterdi. Ve bunların arkasındaki İngilizce bir tabirle mastermind diyor ya, işte o büyük akıl dönüp dolaşıp yine İsrail'e geliyor. O yüzden diyorum ki İsrail'i hafife almayalım. Bahsettiğimiz ülke o Filistin'de işgal ettikleri o topraklardaki İsrail değil. Oradaki 10-11 milyon değil. Neredeyse bana sorarsanız şu an tüm dünyayı, özellikle Batı'yı büyük oranda tahakküm altına almış, finansını, yargısını, ekonomisini, siyasetini, her şeyini baştan aşağı dizayn etmeye hala muktedir bir yapı var. Ve bu küresel çete, bu şeytani yapı, Siyonist yapı şu an Türkiye'yi hedef listesinde en üst sıralara koymuş durumda. Bu da bizim için iyi bir şey değil. Baş etmemiz gereken bir
1: ama
0: sıkıntı.
1: Ama tabii yeni bir şey de değil yani. Evet. Bu DAEŞ terör örgütü gibi tırnak içerisinde kendini İslami referanslarla ortaya koyan yapı, Suriye meselesinde ortaya çıktıktan sonra çok da güzel ifade ettin. Aslında önce Suriye muhalefetini böldü, parçaladı ve onu yok etmeye gayret etti. Sonrasında da PKK ve YPG terör örgütüne saldırarak bu sefer de Batı kamuoyunda PKK'yı meşru bir sekülerleri koruyan, Batı'yı koruyan bir güç gibi lanse etmeye başladı. Her yönüyle yani yaptıkları çirkin işler hep kendi İsrail'in ve Batı'nın çıkarlarına uygun hale geldi. Rusya da burada nemalandı. Bu savaş esnasında Kuzey Kafkasya'daki cephelerden, Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan yüzlerce, evet, binlerce, evet, insan Çeçen, Dağıstanlı savaşçı da buraya gelerek DAEŞ'e katılmak suretiyle o cepheler de çökmüş oldu. Rusya böyle bir şeyin de önünü açmıştı hatırlayacak olursanız. Kolaylaştırdı. Böylece onların hep

0: imha edilmiş oldu. Hem Rusya'nın eli rahatlamış oldu, hem Batı kendi mikrop olarak gördüğü, zehirli virüs gibi gördüğü bu tiplerden kurtulmuş oldu. Ama kimi başına bela etti? Bölge halklarının başına bela etti. Suriye'nin, Türkiye'nin, Irak'ın başına bela etti. Şimdi benzer bir şeyi Türkiye üzerinden İsrail, İslami tırnak içerisinde görünümlü yapılar aracılığıyla da sürdürmeye gayret edebilir mi? Edebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden de propaganda siteleri aracılığıyla da bunu yapabilir. Bu konuyla alakalı Sayın İletişim Başkanımız Burhanettin Duran da Türkiye terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelesini devletimizin tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber edip kararlılıkla sürdürmektedir diye bir açıklama yaptı. Şu ana kadar bu tarz terör yapılanmalarına o ya da bu şekilde destek vermiş olan 2034 hesap kapatılmış durumda ve her gün benzeri bir mücadele yapılıyor. Çok hassas bir şekilde inceleniyor. Provokasyon yapabilecek olan, fitne çıkartmak konusunda gayret eden, kimisi Atatürkçü maskesini takmış, kimisi İslamcı maskesi takmış, kimisi Türk milliyetçisi maskesi takmış. Çok hesaplar arkasında bu şeytani planın. Kimi zaman FETÖ'nün, kimi zaman DAEŞ'ın ama sonuçta Siyonist İsrail'in bir planın parçası olan hesaplar teker teker tespit edilip kapatılıyor. Ama bu mücadele bu şekilde devam edecek gibi görünüyor.
1: Ama burada şöyle bir şey hem eklemek hem sormak istiyorum. Sanki bir Aralık 2024'te Suriye'de Esed rejimi düştükten sonra İsrail ekstra bir tedirgin oldu. İki, İran meselesini bu son savaşlardan sonra büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne ihale etmeyi başarabildiler. Artık İran'la İsrail arasında bir Amerika Birleşik Devletleri var ve İsrail savaşmıyor. Amerika İran'la savaşıyor. Şimdi dolayısıyla bu son iki hamleden sonra sanki bana bize karşı olan hasmane tutumları, bize karşı olan düşmanlıkları çok daha şiddetlenmiş gibi. Hani belki bundan önce onların gözünde 3. 4. sıradaydık tehdit algısı olarak. Hem Türkiye'nin güçlenmesi hem de bu bölgesel gelişmelerle birlikte Türkiye'yi birinci sıraya yükseltmişler gibi gözüküyor. Bu da işte benim gözümde hani bizim daha da fazla bu aralar teyakkuz halinde olmamız gerektiğini işaret ediyor.
0: Evet. Tuba Hocam, yani DAEŞ ve benzeri yapılar terörsüz Türkiye sürecinin önündeki başka bir engel gibi gözüküyor. Yeni hamle yapacakları alanlar bunlar olacakmış gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii mesela bugün olan o silahlı saldırı bugün oldu değil mi?
0: Evet.
2: Dün değildi. Evet. Bugün mesela DAEŞ'in bir silahlı saldırı teşebbüsü oldu. Yani mesela belki bundan bir 5 yıl önce çok daha sık bir takım işte saldırılar, intihar saldırıları, işte polise karşı, işte karakola karşı vatandaşın kalabalık olduğu yerlerde falan pek çok bunu gördük yani. Ama
3: Ankara garı saldırısı.
2: Ankara'daki evet gar saldırısı gibi. Ama tabii artık her şeyin olduğu gibi bu işin de mecrası değişti. Yani korku salmanın yöntemi de birazcık daha dijitalleşti. Yani bugün o yüzden yani somut şeylerin, ele tutulabilir pek çok şeyin dijitalleştiğini görüyoruz. Terör de dijitalleşiyor dolayısıyla. Ve insanlara etki gücü çok daha yüksek bir alan. Yani sizin elinizdeki telefonla her yere gelebiliyor o propaganda yapılabildikten sonra. Belki o kitle hareketleriyle yapılamayacak pek çok şeyi küçük bir dijital hareketle gerçekleştirebiliyor terör örgütleri. Ve dolayısıyla bu onlar için de çok elverişli bir alan. Dolayısıyla kullanım da artıyor. Bu konudaki alınan önlemlerin de buna göre tabii artması lazım. Yani evet çirkin bir iş, kötü bir iş ama çok daha masumane görülebilen yöntemlerle yapılması da çok kötü. Mesela yani gazetecilik ilkelerinin hepsinin dışında eline mikrofon alıp bir el cep telefonu kamerasıyla sokakta röportaj yapan bir sürü insan var. Yani bunlara gazeteci demiyorum.
0: Evet.
2: Yani bir sürü insan.
3: Bazen vatandaşla kavga ediyorlar istedikleri cevapları alamayınca.
2: Vatandaşla kavga ediyorlar, vatandaşı birbirini düşürüyorlar. Orada resmen ikili diyaloglar, işte üçlü dörtlü diyaloglarla insanları birbirine düşürecek şekilde bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Hadi diyelim medya gücü olmasa bu kaos ortamı sadece o röportajın yani o konuşmanın diyelim yapıldığı yerde olsa daha küçük bir etkisi olacak. Ama bir de bunun sosyal mecralarda yayınlandığını ve dolaşıma sokulduğunu düşünün.

0: zaten bir videonun dolaşıma sokulması demek mutlaka bir bot hesaplarla onun desteklenmesi demek. Yani ben bugün Türkiye'deki o milyonlarca tıklanmanın, izlenmenin çok da gerçekçi olmadığını biliyoruz. Yani evet. Bunların pek çoğu propaganda amacıyla bot hesaplar aracılığıyla insanların dolaşımına, önüne keşfetine düşüyor, akışına düşüyor ve önüne çıkartılıyor. Özellikle yaş grupları seçiliyor, çok daha manipüle edilebilecek gençlerin önüne çıkartılıyor. Yani dolayısıyla insanları etkileme gücü çok daha yüksek. Yani evet 2-3 kişi konuşup tartışabilir ama o orada kalsa bu kadar etkileşim sağlamayacak, bu kadar etki gücü oluşmayacak. Ama burada yapılanla, yani bunun bir dijital mecra aracılığıyla yapılmasıyla pek çok insanı manipüle edecek bir haline geliyor. Yani hatta günlük hayatta bile tartışmaların işte geçtiği, özellikle gençlerle konuştuğunuzda bunu çok iyi anlıyorsunuz. Somut bir bilgisi yok, dayanak yok, bir mesnet, bir isnat yok, dayandığı hiçbir şey yok. Sadece sosyal medyadan, kulaktan duyduğuyla inanıp ona göre amel eden, ona göre inanan, partisini ona göre belirleyen, oyunu ona göre veren bir kitle var. Dolayısıyla bu işin, yani bu dijital aracının çok daha fazla kontrol altına alınması gerekiyor. Bu sefer de kontrol altına alındığında yasakçı olmakla suçlanıyorsun. Çok ince bir çizgisi var bu işin. Yani bugün mesela bazı sosyal mecraların yasaklandığı ülkeler var. Bunların bir takım toplumsal yıkımların önüne geçirebilmesi için bu yasaklar.
1: Yani Avrupa'da ve Amerika'da bu konuyla alakalı son derece kısıtlayıcı tedbirler var aslında bakarsanız. Özellikle sokak röportajı gibi söylediğiniz şeylerin evet. bir kısmı gerçekten de provokasyon yapmak maksadıyla ve
0: suç teşkil eden bir sürü şey var.
1: Çoğunlukla hakarete varan kavgalarla bunların en önemli isimlerinden bir tanesi Türkiye'de Arif Kocabıyık'tı.
0: Evet, ben de konuyu ona getirecektim.
1: Yani bir şey ATM faresi olarak ifade ediyordu evet. sosyal medyada da. Yani evet. çünkü Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeden kendisine, hiç uğramadığı bir belediyeden kendisine maaş bağlandığı ortaya çıkmıştı.
0: Evet.
1: Sonra parti parti gezdi. En son Özgür Özel kendisine rozet taktı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Özgür Özel parti bu defa onun nefret kokan bu diline ortaya çıkması üzerine partilerden de itiraz geldi. Sonra üyeliğini reddettiler.
0: Evet.
1: Ama en son bir tırın Dorsesi'nde kaçarken yakalandı.
0: Bir de ondan önce de işte Norveç'ten merhabalar falan filan böyle video atıp sonra kaçmıyorum buradayım işte falan deyip kaçması. Yani bu kadar da olmaz kardeşim. Bari bir şey yapıyorsun, biraz mert yap yani bir işi yaparken.
1: Bir de bütün videolarında Suriyelileri hakaret edip kaçtınız, kaçaksınız, göçeksiniz evet, diye hakaret eden adamı. Evet, savaştan, kaçması. Ölümden, katliamdan kaçan adamla dalga evet. geçen adam evet. kendisi bir tırın Dorsesi'nde
0: Türkiye'de yargılanmaktan
1: bir İranlı oldu. Mülteciyle beraber kaçarken yakalandı.
0: yani evet, ne diyelim ki işte
1: gülünç. Trajikomik bir şeydi.
0: Trajikomik gerçekten.
1: Ama ibret olsun yani.
0: Aynen öyle, ibret olsun. Olacağı bu işte. Böyle eline bir mikrofon alıp bir de telefon kamerasıyla gazetecilik falan yapılmıyor yani. Ben de şimdi gazeteci değilim ama gazetecilerin bazılarının avukatıyım arkadaşlar. O yüzden savunabilirim gazetecilerin özellikle. Bunların bir ilkesel şekilde yapılması gerekiyor. Belli evrensel kaidelerle, ilkelerle yapılması gerekiyor. Ama bence yani gazeteciler cemiyetinin falan bu konuda bir çalışması vardır inşallah. Çünkü belki de geleneksel medyadan çok daha büyük bir etki gücüne sahip olan bu sosyal mecraların gazeteci olmayan, hatta çok daha kötü amaçlarla bunu kullanan kişilerden bir an önce arındırılması gerekiyor.
1: Gazeteciler cemiyetinin de
0: yok mu?
1: Basın konseyinin de bu konuyla alakalı şimdiye kadar gazeteciler lehine bir şey yaptığını
0: evet.
1: hiç görmedik yani. İşte, ne yazık ki
0: maalesef
1: görmedik.
0: Maalesef bizim ülkemizde bu tarz meslek cemiyetlerinin, grupların meslek haricinde her türlü üstlerine düşmeyen şeylere karışıp bir vesayet odağı olarak çalışmaları ve meslekle ilgili hiçbir şey yapmamaları.
2: Türk tabipler bir
0: tebrik ederim. Tabii. Gazeteciler için de bu aynı. Avukatlar için de bu maalesef aynı. Ben kendi bağlı bulunduğum İstanbul İkinoğlu Barosu'nu tenzih ederek söylüyorum. Yani o mesleki faaliyetleri kapsamında.
1: Barolarda da böyle durum.
0: Barolarda da böyle. Tabipler odası, Eczacılar Birliği falan bunların hepsi Türkiye'de iktidarın, milletin iradesinin karşısında konuşlanan bir vesayet odağı gibi hareket etmeye çalıştı yıllarca. Ama inşallah gazeteciler cemiyetine de buradan çağrı yapalım. Sosyal mecraların bu şekilde gazeteci olmayan ama gazetecilik faaliyeti yapıyormuş gibi insanların, mikrofonla tahrik eden insanlardan arındırılması gerekiyor.

0: ki hususlarda bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Evet.
1: Arif Koca Bıyık'a geldik. Yalnız değil diye ben tweet attım geçen, dedi gerçekten Arif Koca Bıyık yalnız değil. Onu alkışlayan, destekleyen, pohpohlayan, rozet takanlar da evet, aslında bu bütün hepsinin bir bileşkesi ya, Arif Koca Bıyık.
2: Serkan abi özür diliyorum ama bütün süreç boyunca bunu düşündüm biliyor musun Murat abi? Yani hadi adam ilginç bir adam, kötü bir adam ama nasıl oldu da bu adam Türkiye'de medyasında, siyasetinde kendine bu kadar yer bulabildi? Yani neresinden bakarsan bakalım bir provokatör oldu. Ayan beyan ortada bir adam Türkiye'de gündemi bu kadar meşgul edebildi
1: ama
2: ya.
1: Şimdi Haluk Levent'in pislikleri ortaya çıktıktan sonra efendim biz biliyorduk, ona zaten bir kuruş para vermedik, onun kumarbaz olduğunu da biliyorduk diyen bir sürü gazetecimiz, aydınımız, sanatçımız, şarkıcımız çıkmadı mı?
2: Çıktı.
1: Yani işte neredeyse Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olarak takdim edecekleri Haluk Levent ve Arif Kocabıyık şu anda onların
3: o da gündemden
1: koltuğunda.
3: Ne yani zamandır Haluk Levent'te konuşuldu.
2: Düşürdüler. Konuşmak, hatırlamak istemiyorlar.
1: Arif Kocabıyık'ı unutamayacağız galiba ama
2: bu kolay kolay, bu iyi bir şey yaptı, iyi bir final yaptı. Kolay kolay unutulmayacak gibi.
3: Yani tabii genel ifadelerle yürüyelim, özel isim üzerinden değil. Zaten başımıza ne geldiyse bir takım özel isimleri hedef alıyoruz, eleştiriyoruz, tepki gösteriyoruz adı altında, büyütüp büyütüp büyütüp tepemize çıkarmamız sebebiyle geldi. Yani dilimde tüy bitti yıllarca. Bu meseleyi anlatamadım. Anlatamıyorum. Yani çok yakın öz arkadaşlarıma da anlatamıyorum yani. İşte ben buna tepki gösteriyorum. Ben buna işte tavır koyuyorum. Ya büyütüyorsun. Bu sistem, bu algoritma görünürlük üzerine kurulmuş. Olumlu, olumsuz fark etmiyor. Ne kadar çok görünürsen, ne kadar çok tıklanırsan, ne kadar çok görüntülenme alırsan, ne kadar çok etkileşim üretirsen, ki bunların olumsuz olması da o etkileşimi artırıyor. Yani sırf kendilerine küfrettirmek için, hakaret ettirmek için abuk subuk paylaşımlar yapıyorlar. Ya işte geçen gün bir gazeteci Tok otomobilinin mazot deposunu unutmuşlar mı demiş. Ne demiş?
0: Yok, mazot pahalandı.
3: Ne o, ne demişti orada?
1: Mazot pahalandı, bu TOG'a nasıl bineceksiniz dedi.
3: Bilmiyor mu elektrikli olduğunu?
2: Reklam değil mi?
3: Hayır, şimdi o tepkiyi hayır, o şimdi tepkinin nasıl kendisine yöneleneceğini, bütün Türkiye'nin ona hakaret ederek, ona onunla alay
1: gündemde
3: ederek, onu
1: farkında,
3: gündemde tutacağını, sonuçta ne oluyor biliyor musun?
1: Haftalık gibi yani.
3: Haftalık ve aylık raporlar geliyor. O raporlarda ne yazıyor? Türkiye'nin en fazla konuşulan, seyredilen, takip edilen,
1: merak edilen
3: ve takipçi sayısını artıran gazetecisi, dijital medyadaki gazetecisi kimdir listesinde birinci sıraya oturuyorsun işte böyle taktiklerle. Tamam mı? Böyle oltaları atıyorlar. Ondan sonra sazan gibi hepimiz de düşüyoruz bu oltalara.
1: Yani olumlu bir şey için düşmese bile ne olursa olsun düşmüş oluyorsun işte
3: tabii,
1: birinci sırada.
0: Gündem oluyor yani.
3: Şimdi tamam
1: yok
3: yani bu
1: sonrasında bir tırın dorsesinde kaçarken yakalanabilir ama en azından o zamana kadar popüler olmaya sürülecek.
3: Ya tamam ne olacak şimdi, çıkacak bir yıl sonra bir şey olacak, yine devam edecek vesaire. Ya mesele şu, benim anlatmaya çalıştım. Tamam mı? Şimdi bu iletişim başkanlığımız, dezenformasyonla mücadele merkezimiz, siber güvenlik başkanlığımız, emniyet teşkilatımızın işte bu siber bölümleri, efendim siber istihbarat ekipleri, işte Milli İstihbarat Teşkilatımızın çabaları, yani devlet birimleri bir işi bir yere kadar yapabilir. Tamam, bu işin doğasıdır. Nedir o? Ortaya bir suç çıkar, o suça yöneliş çıkar, o hukuki çerçevede o ortaya çıktıktan sonra devlet buna işte erişim engeli getirir. İşte bunları tespit eder, bunları takip eder. Bu kadar. Ama bu bir aksül ameldir. Yani temel belirleyici bir tavır değildir. Tamam, bu temel belirleyici tavrın peşine takılan ya da işte onu takip edip onu engellemeye çalışan, ona savunma oluşturmaya çalışan bir aksül amel tavrıdır.
1: Ama öncelikle görmezden gelme tavrını yapmamız gerekiyor.
3: Şimdi bak şunu demek istiyorum. Yani burada devletin yapabileceği şey belli. İletişim Başkanlığı'nın, emniyet birimlerinin, istihbarat birimlerinin yapabileceği şey belli. Burası hukuk devleti. Tamam mı? Yani böyle eline baltayı alıp, affedersin, satırı alıp herkese dalamaz. Hukuk çerçevesinde bir suç ortaya çıkacak ki, bir sakınca ortaya çıkacak ki, devletin bu birimleri de, Tuğba hocam yanlış söylüyorsam hukuki açıdan lütfen düzeltirsin beni, buna karşı bir eylem yapacak, erişim engeli getirecek, mahkeme bunları verecek. Olabilir. Orada da hakim karar verecek yani. Hakim kararı olmadan da bir şey yapamıyorsun. Mesela tabii kişilik ki hakları var, şu var, bu var. Şimdi burada asıl mesele, bu işi dert eden insanlar, yani sivil toplum, halk, yerli ve milli duygularla bu siber saldırıların, bu sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik estirilen bu faaliyetleri benimsemeyen, hatta bunlara karşı büyük bir mücadele verilmesini isteyen insanların çabasını verimlendirmek lazım. Çünkü o zaman, tamam mı, başka bir şey ortaya çıkacak.
1: Bambaşka bir şey söylüyorum.
3: Bambaşka bir şey söylüyorum. Yani evet efendim, devlet bunların hepsini kapatsın. Devlet bunların işte ensesinde boza pişirsin. Devlet bunları alsın kessin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Yani bir gerekçe olacak. Hukuk devleti, devletin birimleri, hepsinin görevleri ve yetkileri anayasayla ve yasalarla çerçevelenmiş, belirlenmiş. Yarın öbür gün bu adamların hepsi mahkeme önünde hesap vermek zorunda kalır. Yani yasa dışı iş ve işlemlerinden dolayı. O sebeple, tamam mı, biz bunlardan rahatsız mıyız? Tamam. Bu ülkenin insanları olarak. Yabancı istihbarat servislerinin, Türkiye'deki ihanet odaklarının ortaklaşa çabalarıyla Türkiye'nin yerli ve milli bütün gayretlerinin önüne geçen, tamam mı, baltalamaya çalışan, Türkiye'ye kaybetsin diye elinden geleni yapan ve algoritmalarla da desteklenen bu güruha karşı, tamam mı, sivil bir mücadele gerekli. Ya evet. Burada asıl mesele buna odaklanılması lazım. Efendim bunlar bir şey yapıyor, devlet tedbir alsın. İyi tamam da kardeşim, yani onlar 1000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi topluca aynı konu üzerine yürüyorlar. E sen de aynı refleksi ver. Yani sen de kendi içinden yıldızlarını çıkar, starlarını çıkar. Onlar ilk 20 sırada hep onların isimleri var. Bakıyorsun abuk subuk şeylerle en fazla takip edilen insanlar oluyorlar. E bizim çocuklara bakıyoruz, bizim arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bakıyoruz. Niye takip edilmiyorlar? Niye onları biz yüceltmiyoruz?
1: Serkan Fıçı, çok önemli bir noktada sözünü vallahi kesmek durumundayım. Çünkü vakti geçmişiz. Efendim esas mesele, şimdi kısa bir ara, saat başında buluşalım.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: yükser faturanda. Wanda, wanda. Sabit fiyatla. Wanda, wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgenin şehre dönüşü özelliği.

0: 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek

0: arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı dijital terörle alakalı ve ona karşı alınabilecek önlemleri konuşuyorduk. Buyurun.
1: Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'nin karşısında dijital mecraları adeta silah gibi kullanan ve organize, senkronize hareket eden bir yapı var. Bunu muhalefet adı altında kendilerini ortaya koyuyorlar. Ama bakıyoruz siyasal muhalefetin gündemleriyle ilgisi olsun olmasın, Türkiye'nin faydasına olan her şeyin karşısında, Türkiye'nin zararına olan her şeyin yanında duran bir yaklaşım bu. Şimdi buna karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili birimlerinin yapabilecekleri de kanunlar çerçevesinde sınırlıdır ve bellidir. Şimdi karşında adeta gerilla savaşı yapan, düzensiz, kuralsız bir yapı var. Sen buna karşı kurallara uyarak, kurallar çerçevesinde mücadele etmeye çalıştıkça sürekli elinde işte o sinek, şıpıdık şıpıdık sinek avlamak için kullanılırdı ya eskiden. Hani dükkana müşteri gelmeyince hani sinek avlanırdı. Onunla böyle sinek avlama gibi bir durum söz konusu. Ama burada yapılacak iş sivil çaba. Sivil çaba. Gerçekten bu işin önemini Türkiye'de yerli ve milli duygulara sahip, Türkiye'nin kazanmasını isteyen, Türkiye düşmanlık eden çevrelere karşı konulmasını isteyen millet çoğunluğuna çok iyi anlatmak lazım. Bunun bir mücadele olduğunu ifade etmek lazım. Sonra bir ortak, bütünlüklü çaba ortaya koymak lazım. Bunu örgütleyebilmek lazım. Yani bunu yapabilmek lazım. Bunu yapmadığımız sürece, burada bir bilinç ortaya çıkmadığı sürece, yani devlet elindeki yetkiyi sonuna kadar kullanacaktır. Ama yasal çerçevede devlet birimlerinin yapabilecekleri sınırlıdır. Ama karşı taraftaki o düzensiz, kuralsız, başı bozuk, her istediği şeyi istediği zaman istediği gibi yapabilen, o özgürlüğe sahip olduğunu düşünen yapılar karşısında biz zarar görmeye devam ederiz. Yani burada artık bu nasıl yapılır, sivil toplum kuruluşları burada daha ciddi ön alabilir, gençler bu konuda eğitilebilir, burada gönüllü çabalar desteklenebilir. Bir şekilde buna başlamak lazım bir yerden diye düşünüyorum.
0: Ayhan Hocam.
2: Evet, ben de Serkan Hocamıza katılıyorum ama şöyle de bir mesele var. En nihayetinde özellikle sosyal medyaları göz önünde bulundurursak, en nihayetinde bu mecralar Batı menşeli, yurt dışında kurulmuş, yurt dışında yönetilen. Çoğunlukla son zamanlarda İsrail özelinde gördüğümüz üzere bu devletlerin bölge ülkelerine karşı, Türkiye'ye karşı, hatta yeri geldiği zaman İngiltere'sine, Almanya'sına karşı dahi kullanabildikleri mecralar. Yani mücadele ettiğimiz alan da biraz deplasman. O yüzden bizim için daha da zor bir alan ama ne olursa olsun bu konuda, yani her şeyin devlete bırakılmaması konusunda %100 katılıyorum. Bizim de daha fazla
1: gücünü,
2: olmalıyse olmamız
1: gücünü,
2: gerekiyor.
1: Ağırlığını layığıyla ortaya koyabildiğinde o algoritmaların kırılmaması mümkün değildir kardeşim. Evet. Hangi algoritmayla gelirlerse gelsinler, sen oraya çok büyük çoğunlukla o ağırlığını olanca gücüyle koyacaksın. Tamam mı? Varlığını orada belli edeceksin ve bu adam artık çare bulamayacak. O algoritmaya 40 takla dağıttırsa sen 41. kez onu efendim tuş edeceksin. Neydi? Greco-Roman güreş diye bir şey icat edildi değil mi? Türk gücü karşısında, Türk güreşçisinin o kas gücü, bilek gücü karşısında ne oldu? İşte ya güçten ziyade oyun falan filan. Ne yaptı bizim Greco-Romancılar? Tuttular, parmaklarıyla kaburga kırdılar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani kuvvetin karşısı, güç oyunu bozar. Ama zor oyunu bozar. Yani sen güçlüsün. Çünkü millet çoğunluğusun. Milletin inancını, tarihini, kendisini temsil ediyorsun. Ortada böyle bir alan var. Yok algoritma oyunları, yok şudur budur.
3: Ticari işletmeler sonuçta.
1: Tamam, sen burada o ağırlığını ortaya koyduktan sonra efendim önünde hiçbir güç duramaz. Bunu istemen lazım. Bir de ya fitne fesat olmaması lazım. İşte ben mi öne çıkacağım, o mu öne çıkacak, onun ayağını kaydırayım, bunu bilmem ne yapayım meselesi değil ki. Burada ortak bir çaba var, ortak bir hedef var, bir inanç birliği var, bir gaye birliği var. Burada milli bir mesele var. Yani burada kimin kahraman olduğu, kimin popüler olduğu meselesi değil ki. Mesele sonuç almak. Kim yapabiliyor? Yani kim öne çıkabiliyor? Kim yapabiliyor? Şuraya bakıyoruz. Diyelim Ayhan yapabiliyor bunu. İşte Murat yapabiliyor. Tuğba Hanım yapabiliyor. E tamam, hep beraber diyeceğiz ki bu arkadaşımız yapabiliyor ve el birliğiyle onu öne çıkartacağız. Ama, işte, ya bu duygudan nasıl kurtulacağız, ben bunu da bilmiyorum.
2: Şimdi burada biraz şey gibi oluyor sanki. Yani biz düşmanla karşı karşıya geldiğimizde düşmanı yenecekken kendi nefsimize yeniliyor gibiyiz. Ben mesela, biz de sosyal medya kullanıyoruz. İşte ABC kişileri var. Ben hep şöyle bakıyorum kendim şahsi olarak. İşte bu arkadaş var, şöyle bir mücadele içerisine girmiş. Diyorum ki bu arkadaş yarın öbür gün işte İsrail'le biz karşı karşıya gelirsek, aynı safta olursak İsrail'e karşı bize güç kazandırır. İşte Yunanlılarla karşı karşıya gelirsek Yunanlı'ya karşı bize güç kazandırır. Teröristiyle karşı karşıya gelirsek FETÖ'süyle, OSU'yla, BUSU'yla bize güç kazandırır gözüyle bakmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de insanım, benim de nefsim var. Nefsim beni de dürtüklüyor ama ben olabildiğince ortak faydayla safları sıklaştıralım ve odağımız düşman olsun, rakip olsun, hasmımız olsun gözüyle bakıyorum. Ama şunu da görüyoruz bu süreçte, biz sizin kadar tecrübeli değiliz tabii. Ama insanlar maalesef düşman kadar bile değil, düşmandan daha çok dönüp sağındaki solundaki kimseye bakıyor. Yani düşmana doğru bir koşu yapıyorsun. Diyorsun ki düşmanı yeneceğiz. Ben daha hızlı koşuyorum. Diyor ki ya bu düşmanı, ya bu diyor düşmanı bu yenerse ne olacak diyor. Bu ön plana çıkacak. Arkadan sana çelme takmaya çalışıyor. Hayır, düşmanı yenemediğimiz bir şey, bir de o bana çelme taktığı için biz burada o koşularda, bisiklet yarışlarında gibi birbirimize giriyoruz. Düşman da uzaktan bize güle güle diyor ki iyi, bunları yine birbirine düşürdüm. Bir 100 sene, 200 sene sonra daha bizim üzerimizde tahakkümünü devam ettiriyor.
0: Bu mücadele pek çok alanda olduğu gibi dijital alanda da
2: evet,
0: gibi. Şimdi biraz konuyu değiştirelim isterseniz. Cumhuriyet Halk Partili, şimdi yeni partili Ekrem İmamoğlu suç örgütünün davası devam ediyor. Bu arada ilginç gelişmeler de oluyor. İBB'de İmamoğlu'nun baş danışmanı ve medya AŞ'nin başındaki isim Murat Ongun biliyorsunuz tutuklu olarak yargılanıyor. Şöyle ilginç bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Ertan Yıldız olayın kilit isimlerinden bir tanesiydi. En önemli figürlerden birisiydi. İtirafçı oldu davanın başında ve onun ifade ettiği pek çok şey davanın çok daha genişlemesine de sebebiyet verdi. Pek çok kişinin ismini verdi. Pek çok rüşvet ve yolsuzluk olayını ifşa etti. Şimdi şöyle söylüyor Murat Ongun. Ertan Yıldız 25 milyar dolarlık adam dışarıda. Biz ise 20 milyon dolarlık adamız içeride. Yani bunu ifade ederken tabii onların hükmettiği para miktarlarını kastederek söylüyor. Ertan Yıldız çok daha büyük bir İBB içerisinde 5 milyar dolarlık bir bütçenin kontrolü kendisindeymiş. Doğal olarak o dışarıda, halbuki biz çok daha, yani kendisinin ifadesinde 20 milyon dolarlık adamlar, 20 milyon dolarlık bir şey hükmediyor ve içerideyiz. Kaç milyon dolarlık adamlar bunlar sizce?
2: Yani ben sadece şunu biliyorum. Ev kirası en son 450 bin TL'ydi. Şimdi Beykoz'da, üniversitemizde yakın bir yerde, bir sitede.
0: Yani İstanbul'un en lüks sitelerinden,
2: bir tanesi.
0: Senelik kirasının peşini demiştim.
2: Evet, evet, senelik peşin bir de
3: ödüyorlarmış. Aylık 450 bin de karışmasın.
0: Aylık
2: 450 bin de, doğru.
0: O tarz.
2: Yani insanlar...
3: Yani bence bu yıllık algılayabilirler yani.
2: Yıllık kiralarımız bu rakamları bulmadığı için doğru diyorsun. Yani aylık 450 bin TL. Yıllık,
0: o tarihte.
2: O tarihte, 2 sene oldu neredeyse. Yıllık 5 milyon TL'ler kira ödeyebilen kimseler.
0: Triplex villanın
2: villa, çok yani işte İstanbul'un
0: beyan ettiği, mahkeme beyan ettiği maaşı ise 350 bin lira.
2: 250-300 bin TL civarındaydı o zamanlar. Hatta ben de bir kere derste konu açılmıştı, sormuştum. Yani hiç sorgulamıyor musunuz arkadaşlar? Resmi maaş 250 bin TL olan bir kişi nasıl şurada aylık 450 bin TL'ye ev tutabiliyor diye sorgulamalarını istemiştim öğrencilerin.
0: Sorguladılar mı?
2: İnşallah. Yani çok bir şey demediler hocaları olarak bana ama inşallah sorgulamışlar.
0: Ama ifade ilginç yani. 5 milyar dolarlık adamlar dışarıda, 20 milyon dolarlık adamlar içeride diye.
2: Hala manipülasyona devam ediyorlar. Yani zaten mesele resmi paralar değil ki. Mesele resmiyetin dışında kalan o kara paralar. bir şekilde ihaleye fesat karıştırılmış, insanlar tehdit ettirilmiş. Hem parti içerisinden hem de belediyeyle iş yapan iş adamlarından el altından milyonlarca dolar, milyar dolarlara varan paralar götürülmüş. Ve bu para arkada resmi kayıtların dışarısında paylaşılmış. İyi paylaşamamışlar. Yani birileri daha fazla almış. Birileri de ben o kara paradan yeterince alamadım diye isyan etmiş ve sizi birbirlerini ispiyonlamışlar. Bu ispiyonlama sürecinde sonucunda da işte biz bu davalarla, mahkeme süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani şu da tabii ki ilginç. Yani peste etmiyorlar. Hala bir şekilde birilerini ikna edebileceklerini, birilerini kandırabileceklerini, kendilerinin mağdur olduğuna inandırabileceklerini düşünmeleri de ilginç. Ama son şunu söyleyeyim, benim genel izlenimim artık her yeni söylemleriyle, her yeni çıkışlarıyla daha da batan, daha da çamura saplanan bir güruh var karşımızda. Ve bu saatten sonra bu süreçten kendilerini kurtarabileceklerini, işte tarafsız, bağımsız yargıdan kendilerini kurtarabileceklerini zannetmiyorum. İnşallah işte insanlar da sorguluyordur. Bu insanlar bu kadar paralarla, işte en son Antalya Belediye Başkanı hakkında da işte iddianameler, itiraflar.
0: Korkunç şeylerdi yani.
2: Gerçekten korkunç şeyler Murat abi.
0: İnanılmaz yani böyle pespayelik ya.
2: Her okuduğumda ben ürküyorum. Yani dışarıdan diyorum ki Allah korusun.
0: Sadece yürüşmek
2: ablamız var, kız kardeşimiz var.
0: Tam bir ahlaksızlık.
2: Ahlaksızlık diz boyu. Orada biz de bizden olan insanlar da bir şekilde mağdur olabilirdi. Allah ülkeyi bunların şerrinden korusun
0: diyelim.
2: Tabii
0: bunun ortaya çıkmasını sağlayan şey aslında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Muhittin Böceğin tutuklanması oldu. Tutuklandıktan sonra itiraflarına başladı. O itiraflarından bir tanesi de belediye başkanı adayı gösterilmesi karşılığında Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro anlaştıklarını, 5 milyon eurosunu da götürüp kendisine teslim ettiğini, hatta bunun 1 milyon eurosunu da oğlu vasıtasıyla çantada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini söylemişti. Tuğba Hocam, şimdi mahkemedeki diyaloglarda ilginç şeyler oluyor. Artık bir kere Ekrem İmamoğlu mahkemesi Silivri'de artık çok daha az insan seyirciye düşmüş durumda. O şov dönemi kapanmış gibi gözüküyor. Artık net itiraflar, şimdiye kadar savcıya gidip itirafta bulunan kişiler mahkeme huzuruna gelerek açık açık konuşmalarını sürdürüyorlar. Onlardan bir tanesi biraz önce ifade ettiğimiz Ertan Yıldız'dı. Kimdi Ertan Yıldız, hatırlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklar Dairesi'nden sorumlu başkandı. Yani Serkan Fıçıcı, İBB iştirakları dediğimiz şeyler şirketler yani.
3: Metro AŞ.
1: 30-35 civarında kaç tane şirket olduğunu şu an şey yapamıyorum, hatırlayamıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri
0: İştirak şirketleri ve her biri devasa
1: belediye
0: şirketler.
1: Belediye iştirak şirketleri.
0: Bütün bu şirketlerin tamamının koordinasyondan sorumlu olan kişi.
1: Bu şirketlerin hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birini oluşturur.
0: Evet. Oluşturur. Onun başındaki kişi olan Ertan Yıldız itirafçı olmuştu. Mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı aynen şunları söylemiş. Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi yeni parti milletvekili sanırım. Bana 1 milyon 200 bin dolar getirdi Aykut Erdoğdu. Parayı Fatih Keleş aldı. Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilindedir bu. Hatta Aykut Erdoğdu da bunu duysun. Ekrem Bey bana dedi ki, Aykut'a dikkat et, o 1,5 alır, 1 getirir. Yani bir de... birbirlerine de karşı
3: güvenmiyorlar yani,
0: birbirlerine de güvenmiyorlar.
3: İşte örgütsel çerçeve de sıkıntıya giriyor yani, çok komik gerçekten ya. Yani şimdi sözünün başına gelelim. Reytingler düştüğüne göre İmamoğlu davasında duruşmayı izleyen kişilerin sayısı düştüğüne göre, o zaman iki hafta önce konuştuğumuz bu tuvaletlerin yetmemesi meselesi de geçerliğini yitirmiş oluyor. Demek ki devletimiz öngörülü, yeterli tuvalet yapmış duruşma salonuna. Tabii böyle büyük davalar olmasın, tabii milletimiz izlemek zorunda kalmasın, ama devletin bir gerçekliği karşısında Silivri'de büyük bir duruşma salonu inşa etmek zorunda kalındı ve yargılamaların aleniliği ilkesi çerçevesinde gidip her vatandaşımız, işte gazeteciler de dahil, yani hukukçular, sivil vatandaş da bu davaları buralarda izleyebilir. Sayın İmamoğlu'nun tabii değişik çıkışlarını konuştuk. Ben yargılanmam, yargılarım gibi kamu görevlisini, görevi başında görevini yapan kamu görevlisini tehdit olabilecek, niteliği taşıyabilecek bir takım suça konu sözler, eylemler de maalesef sarf etti. Tabii burada yargılamaların itibarsızlaştırılması için elinden geleni yapıyorlar. Ama kendi içlerindeki kişilerin de buraya gelip işte itirafta bulundukları. Düşünsenize 813 sanık var galiba bu şeyde dosyada. 414 mü 813 mü?
0: 400 küsür.
3: 400 küsür değil mi?
0: 53'ü tutuklu.
3: Evet, 53'ü tutuklu. Yani 414 tane sanığın olduğu, büyük bir örgütsel faaliyetin olduğu bir davadan bahsediyoruz ama kendi içlerinde de bir takım ayrılıkların yaşandığı söz konusu. Yani sen daha çok aldın, ben daha az aldım kavgasının maalesef yapıldığı bir süreç. Yani çok yazık ya. Çok yazık. Yani iştiraklerin başındaki kişinin orada hükmettiği, yani Türk İstanbul'daki bu iştiraklar, yani şirketin hizmetini icra eden şirketler, ama belediyenin şirketleri, belediyeye bağlı şirketler, işte bunun içerisinde.
0: Yani İsfalt, İstaç, Medya, Aşı, bunların hepsi iştirak şirketi değil mi Serkan Fıçı?
3: Evet, hepsi iştirak şirketi.
0: İştirak şirketleri.
3: Hepsi bütçesi sonuçta İBB'ye aktarılan ve
0: kendi
3: çok büyük bütçelere
0: özel yapılar
3: olan.
0: Aslında öyle mi? Yani kendi bir şirket gibi, profesyonel
3: evet.
0: Şirket gibi yönetiliyorlar.
3: Tabii ki. Evet, ama bütçeleri İBB'ye aktarılıyor. İBB. Kendileri içlerinde kar zarar yapan, yani şirket, ticari şirket olarak düşünebiliriz bunları. Dolayısıyla İstanbul'daki bütçe Avrupa'daki pek çok belki de küçük ülkenin de bütçesinden çok daha fazla. Yani pasta çok büyük burada. Burada çok dönen paralar çok büyük. Bizim aklımızın ermediği 1,5 milyar dolar mı dediniz? Ne kadar dediniz? Bayağı büyük rakamlar.
2: 5 milyar dolar.
3: Demin yani o 1,5 alır bir götürür falan
0: milyar,
3: bir getirir
0: evet,
3: diyor ya.
0: 5 milyar dolarlık adam diyor.
3: Onu neden?
0: Tanımlamak için o 5 milyar dolarlık adam o içeride dışarıda itirafçı olduğu için. Ben 20 milyon dolarlık adamım. Yani 20 milyon dolarlık bir bütçeye hükmetmeme rağmen içerideyim. O 5 milyar dolarlık bir bütçeye hükmederken itirafçı olduğu
3: ama
0: için.
3: İşte hani
0: bu
3: o...
0: itirafçılık şeyini siz daha önce de anlatmıştınız.
3: Evet.
0: Duba Hocam. Yani pek çok rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk vakasına doğrudan şahit olduğu için, bizzat şahit olduğu için ve bunların hepsini itiraf ettiği ve bunlarla alakalı yeni suçların ortaya çıkartılmasını sağladığı için mi şu anda tutuksuz olarak yargılanıyor?
3: Evet, yani şöyle düşünebiliriz. Ortada bir suç var. Bununla alakalı yeni verileri ortaya koyabilecek bir takım söylemleri varsa bu söyleyen kişilerin, bu samimi bir etkin pişmanlık olarak düşünülüyor mahkeme tarafından. Dolayısıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıyor
0: yani kendisinin
3: bu insanlar.
0: Kendisinin hırsızlığı zaten tescil edilmiş,
3: evet.
0: Belgelenmiş. Onu itiraf ettiği için bu pişmanlık da girmez artık.
3: Ya tabii ki şu ama daha artık büyük... o suç işlenmiş. Yani
0: evet.
3: Pişmanlık hükümlerinin, etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesi için başka suçlara, aynı örgütsel faaliyet çerçevesinde işlenen diğer suçlulara ve suçlara ilişkin bir takım şeylerin, donelerin, delillerin sunulması gerekiyor.
0: Yeni belgeler,
3: gerçekten
0: yeni
3: pişman olduğunun ispatlanılması için.
0: İspat edebilmesi
3: evet,
0: için.
3: Yoksa hani ben hata yaptım, aman tövbeler olsun bir daha yapmayacağım demek bir etkin değil. Pişmanlık hükümü. Neden faydalandırmaz sizi?
0: Yargılaması devam eder aynı zamanda.
3: Evet, devam eder. Ama burada ceza verilecek mi? Cezasından indirim mi olacak? Yoksa ceza verilmediğine ilişkin yer
0: yargılama
3: verilmediği ilişkin bir yargılama mı olacak? Bunu anlayacağız. Yani ceza verilmesine yer olmadığı kararı da çıkabilir bu insanlara. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananlara. Dolayısıyla yani buradaki yargılamayı işte 5 milyonluk, 5 milyarlık adam dışarıda 20 milyonluk, ben 20 milyonluğum yani 20 milyona hükmediyorum. Bütçem 20 milyonu yönetiyordu. Ben içerideyim. Bu siyasaldır. Efendim CHP'de kalanlara şöyle yapılacak, yeni partiye geçenlere böyle yapılacak gibi söylemler tamamıyla bu yargılamanın itibarsızlaştırılması için yapılıyor ama adaletten kaçış olmaz. Yani o kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncayı bile bulabilecek bir adalet mekanizmamızın olduğu kanaatindeyim. Mesela bugün meslektaşların 39 tane avukata da böyle bir
0: evet,
3: operasyon yapıldı.
0: Evet, o da çok
3: yapıldı.
0: Önemli bir vakaydı.
3: Çok önemli, çok önemli. Bu mesleği de yani bu 39 avukatın suçlu olduğu anlamına gelmiyor.
0: 39 hukuk bürosuna bir operasyon düzenlendi.
3: Evet, 39 hukuk bürosuna. Yani vatandaşlarımız alıyordur mesela bizim de müvekkillerimiz. Bize bile mesaj geliyor, inanabiliyor musunuz? Yani bazı hukuk büroları tarafından ya da hukuk bürosu olduğu iddia edilen bir takım telefon numaralarından işte uzlaştırma dosyanızın bugün son günüdür. Yani işte acele bir şekilde arayınız.
0: Hakikaten...
3: Bu
0: yani bunu biraz açmak lazım çünkü Türkiye'de neredeyse herkes bundan bağlı.
3: Bana da geliyor yani.
0: Telefon açıyor. Öyle. Efendim filanca şirkette bir telefon şirketinde sizin işte
3: evet.
0: 10 yıl önceki telefon faturanız ödenmemiş.
3: Evet.
0: İşte atıyorum 5 lira 10 lira ama o birikmiş faiziyle işte 5 bin lira olmuş 10 bin lira olmuş.
3: Evet.
0: Onu peki diyorsunuz bilmiyorum ben onu kapatmıştım. Ama elimizde artık o dosya. Onu, peki diyorsunuz o şirketi ödeyeyim. Hayır efendim, o şirketi ödeyemezsiniz. Filanca avukatımızın hesabını gönderiyorum, dosyonda olduğu için onu ödeyin.
3: Evet.
0: Tabii bu bir yolsuzluk, dolandırıcılık hikayesi olduğunu anlayabilmeniz için çok eğitimli ya da hukuktan tabii biraz haberdar olmanız lazım. Yoksa götürüp,
3: tabii,
0: yoksa icra başlatacağız diyor. Ertesi, şu an son gün, yarın icra başlatacağız. İnsanlar korkarak götürüp o hukuk bürolarındaki o avukatların tırnak içinde hesaplarına paraları yatırıyorlar. Evet. İnanılmaz bir yolsuzluk şeyi var.
3: Dönüyor yani. Özellikle yaşlı vatandaşları, ama eğitimli olmasa da, eğitimli de olsa, bu insanlar böyle bir hukuk bürosu gibi bir ciddi müesseseden bir SMS mesaj alınca bunu bir sorguluyorlar ister istemez yani. İşte uzlaştırmanızın son günü arayın efendim. İşte böyle bir abonelik sözleşmesinden kaynaklanan bir borcunuz var. Eğer ödemezseniz icra dosyası açacaksınız. Aç kardeşim icra dosyasını, devletin icra dairesi var. Zaten ben ödemediğim bir borcumu tahsil etmem için icra daireleri kurulmuş. Aç, eğer elinde bir isnat edeceğim bir belge,
0: vatandaşı
3: fatura varsa.
0: Vatandaşın bunu söylemek lazım. Yani vatandaşa ne demek lazım?
3: Bunu söylemesi gerekiyor. Yani bir fatura kesilmiştir, ödeme yapılmamıştır. Siz o borcunuzun olduğunu biliyorsunuzdur. İcra dairesinden olmasa da belki gidip o şirkete ödeme yapabilirsiniz. Avukatın hesabına da ödeme yapabilirsiniz. Bu sorun değil. Ama işte bunu kötüye kullanan bir takım maalesef var, de var yani, biz de bunu görüyoruz. Ama buradaki bu 39 gözaltının sebebi zannediyorum kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi. Yani vatandaşımızın, izleyicilerimizin de başına gelmiştir. Bir borcunuzdan dolayı komşunuz aranmıştır belki. İşte sizinkine ulaşamıyordur. Adresinizi pek çok yer, abonelik sözleşmesi tarafı olan büyük şirketler, işte ne, su gibi, telefon gibi, bu bir ihtiyaçların karşılandığı şirketler zaten avukatına o şeyin, borçlunun kişisel verilerini bir yere kadar sağlayabiliyor. Neden? Çünkü borcunun tahsil edilmesini istiyor. Bunda bir hukuki bir sorun yok.
0: Beyan etmiş zaten.
3: Evet, zaten beyan etmiş ve paylaşmış o şirketle. Ama mesela bazı hukuk büroları bunu yasa dışı yollarla ele geçirmiş olabilir. Ya da şöyle olabilir. Sizin adresinizi biliyor. Atıyorum siz Açerya Apartmanı daire 3'te oturuyorsunuz. Bunu biliyor. Telefonunuzu açmıyorsunuz. Size ulaşamıyor. Bazı büroların daire 4'ü, Açerya Apartmanı daire 4'ü arayıp sizin komşunuzun borcu var, söyleyin ödesin dediğini bile mesela. Yani bu da bir şey. Başımıza gelen şeylerden bir tanesi. O yüzden yani bu işlerin de temizlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii bu meslektaşlarımız şu anda masumiyet kararı çerçevesinde. Daha henüz gözaltı var. Ne olacağı belli değil. Ama
0: bu
3: adalet herkese lazım.
0: Hukuk bürolarının operasyonu derseniz arkadaşlar, KC'yi de değiştirelim. İmamoğlu davası.
3: Ama İmamoğlu davasında da bir hukuki, yani burada bir adalet arayışı söz konusu. Mesela bu 39 avukatın içerisinde AK Parti'deki bazı isimlerin çocukları ya da AK Parti'de bir takım görev alan insanlar var. Gördüğünüz gibi yani adalet herkese adalet dağıtıyor. Yani bugün bir hata yapılsa siz de yargılanabilirsiniz. Bunun gösterilmesi bakımından da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve temiz siyasetin yapılması için, temiz avukatlığın yapılabilmesi için. Mesela Gülistan Doku soruşturmasında valinin yani tutuklanması, eşinin tutuklanması. Evet. Yani kamu görevlisinin kamu görevinden sağladığı nüfuzla bir takım suç delillerini yok ettiği gibi pek çok iddiayla kamu görevlisinde tutuklandığını görüyoruz. Ya son dönemde adaletin herkese lazım olduğunu ve

0: şeriatın kestiği parmağın acımadığını bir kere daha görmüş
1: olacağız. Adalet Bakanımız bir açıklama yaptı bu konuyla alakalı. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yolla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi ve 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlamıştır diyor. Evet. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır diyor. Şimdi Akın Gürley'in paylaşımı böyleydi. Yani bu vatandaşımızın Serkan Fıçısı gerçekten çok mağduriyetlerinden, temel mağduriyetlerinden bir tanesi. Yıllardır da yapılan bir şeylerden birisiydi. Karşımızdaki muhatap olduğumuz kişiler, avukat, hukuk bürosu vesaire böyle bir şey olduğunu görünce de insan çekiniyor yani. Bu sefer tehdit gibi söylüyor. Diyor ki işte yarına kadar 5000 lira atıyorum. Yatırmazsanız 30.000 lira olarak tahsil edilecek diyor. Siz de diyorsunuz ki bari tamam. 10 yıl önce böyle bir borcum varmış, haberi yani biliyorum. Bak bunu yatırayım.
2: Bu gözler bir savcımızın şehadetiyle sonuçlanan bir terörist saldırıya adliyenin içerisine silah sokan avukatları da gördü.
0: Avukatlar değil ama onlar. Avukat cübbesiyle gizlenenler. Şimdi
2: bir tanesi avukat değil miydi ya? Onlardan
1: avukat da.
0: Avukat cübbesini kendisine siper etmiş olarak girmişti.
2: Evet, hayır şimdi şöyle. Yani,
0: avukat içeri girenlerden yani şimdi bu kadar da şey yapmayalım.
2: Burada bir mesleki alınganlık oluştu. O zaman doğru.
0: Yok yani burada bir cumhuriyet savcısı da bir hata yapıyorsunuz.
2: Tabii tabii. Doğru ifade edeyim. Kendimi şöyle doğru ifade edeyim. Yani rütbeniz, kimliğiniz, etiketiniz her ne olursa olsun suç işlemeyeceksiniz. İşinizi doğru düzgün yapacaksınız. Yani öyle bir şey var ki efendim doktorluk çok kutsal bir meslek. Doktorların tamamı dokunulmazdır. Al o yeni doğan skandalı.
1: Çetesindekiler evet. Doktor değil miydi?
2: Yani efendim şu meslek İşte şöyle kutsaldır, bu meslek böyle kutsaldır. Ya kutsal olan insandır. Yani insanın varlığı, efendim Cenab-ı Allah yaratmış. Ah seni takvim üzerine, eşref-i mahlukat olarak, en güzel surette, yaradılanın en şereflisi olarak insanı yaratmış. İnsanın kendisi bu yüzden bizzat Cenab-ı Allah'ın ifadesiyle, ayetle sabittir. Kutsal bir varlıktır yani insan. İnsan teki, insan evladı, insan oğlu, insan kızı yani. Tamam mı? Elbette bütün meslekler önemlidir. Bütün mesleklerin bir haysiyeti vardır. Yani şimdi gidelim yarın sabah bütün fırınlar kapatsın. Ekmeksiz kalalım görürsünüz kutsalın ne olduğunu. Anlatabiliyor muyum?
1: En kutsal
2: yani,
1: fırıncı olur.
2: Yarın tabii bir anda öyle olur.
0: Vallahi
2: işte.
0: Bir şey söyleyeceğim. Tekirdağ'da bayramlarda fırınlar kapatılıyor. Çok büyük bir mahrumiyet söz konusu.
2: Değil mi? Ne kadar evet kutsalmış yani fırıncılık.
0: Ne kadar kutsal bir şey. Tabii. Başlıyorsun ekmek yapmaya.
2: Ya kutsal olmayan meslek yok ki. Sonuçta insanlığın, insanların bir eksiğini tamamlıyor. Bir ihtiyacını gideriyor. Kutsal olan varlığa, insana hizmet eden her iş, her oluş, her eylem elbette bir anlam ifade ediyor. Ama tek bir grubu alalım, ayıralım. Efendim bunlar gazeteciler efendim dokunulmazdır. Gazetecilik çok kutsal bir meslektir. Gazeteciler her suçu işleyebilir. Efendim Türkiye'de şu kadar gazeteci cezaevinde. Ne yapmışsın? Yani gazetecilik faaliyetinden dolayı mı içeridesin?
1: Hayır.
2: Yani yapmadığın iş kalmamış. Ondan sonra efendim bizim mesleğimiz kutsal. Böyle, yani bu genel tabirleri de artık geçmemiz lazım. Marangozluk çok kutsal bir meslektir. Terzilik çok kutsal bir meslektir. Yani düşünsene hiç kıyafet üretilmediğini düşün yani. Böyle çarşafa sarılıp çıkardık dışarıya. Ama ne kadar kutsal bir meslek değil mi? Yani işte şu sandalyeler, koltuklar bunları üreten. Yani her işin bir kutsiyeti var, faydası var. Şeye dönebilir miyim müsaade edersen İstanbul Büyükşehir
1: elbette.
2: Belediyesi?
1: Elbette.
2: Yani biraz
1: Belediyesi'ne dönelim.
2: Şey olsun diye, oradaki manzara tam olarak anlaşılsın diye. Yani şimdi böyle 10 milyar dolar civarında bir parayı gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğimiz yapı devlet büyüklüğünde bir yapıdır. Yani öyle bir işte belediye, öyle bir belediye değil. Tamam. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 iştirak şirketinden

0: bahsetmiştiniz.
1: Evet.
0: O 30 tane iştirak şirketinin içerisinde mesela İGDAŞ gibi çok büyük bir dev var. İGDAŞ da içerisinde olduğu için Türkiye'nin en büyük holdingler sıralamasına girer. O iştirakların hepsini topladığımızda. Evet, Ertan Yıldız da bunların tamamının

0: içerisinde de konu ediliyor bunların yapıp ettikleri işler. Ayrıca denetime tabi şirketler. Şimdi ama tabii güç çok büyük olunca, hacim de çok büyük olunca, işte Hırvatistan, Slovenya, Gürcistan, efendim Estonya filan, böyle ülkelerden büyük bir bütçeden bahsediyoruz burada. Yani ülkeleri geçen bir bütçeden bahsediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçeleri sunulurken bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesi vardır. Bağlı kuruluşların bütçeleri vardır. Bağlı kuruluşlar nedir? Kendisine ait yasası olan bağlı kuruluşlar İSKİ ve İETT'dir. İSKİ'nin de İETT'nin de kendisine ait yasaları vardır. İSKİ yasası, İETT yasası. Yani Türkiye'deki bütün toplu ulaşım sistemleri ve su kanalizasyon idareleri bu yasalar çerçevesinde yönetilir. Bunlar bağlı kuruluşlardır. Bu ikisinin bütçesini de İBB bütçesine eklersin. Yetmez. Bir de bu 30 iştirak şirketinin bir yıllık cirolarının toplamını alırsın. Efendim, onları da bu bütçeye eklersin. Hepsi bir araya geldiği zaman milyarlarca dolarlık, 10-15 milyar dolarlık.
1: 560 milyar liraydı geçtiğimiz yıl.
0: Yani o, anladığım kadarıyla bu şirket şeyleri ona dahil mi bilmiyorum. Şirket cirolarının, tüm şirketlerin ciro toplamları ona dahil mi, ona bakmadım. Acayip bir rakam ortaya çıkar. Tabii burada esas olan şudur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır bu iştirak şirketleri ama bunların varlık sebebi nedir? Ticaret yapmak mıdır? Para kazanmak mıdır?
2: Kamu hizmeti.
0: Rant dağıtmak mıdır? Nedir? Piyasayı bozmak mıdır? Aksine regülatör görevi ifa eder bu şirketler. Regülasyon, piyasayı düzenlemek. Mesela Halk Ekmek dediğimiz devasa ekmek fabrikaları olan bir şirketi vardır. Nedir? Diyelim piyasada ekmek arzında bir sıkıntı var. Ekmek fiyatları çok yükselmiş, ekmek kıtlığı yaşanıyor, insanlar sıkıntı yaşıyor. Orada kamu otoritesi ne yapar? Devreye girer. Halk Ekmek fabrikaları seri üretime geçer. Bir anda ekmek bollaşır. Ucuz fiyattan halk ekmeğe kavuşur ve piyasa dengelenir. Regülasyon sağlanır. İşte Kiptaş konut üretir, sosyal konut üretir vesaire. Bunun gibi bütün mesela İspark. Yani bir otoparkçı şeyi vardı, anarşisi vardı. Değnekçi anarşisi vardı değil mi zamanında? Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı bütün caddeler, sokaklar ve ürettiği otoparklarla önemli mesafe kat etti. Burada bir hizmet üretti. İşte sosyal tesisler hakeza öyledir. Bunun gibi piyasayı düzenleme amacıyla. O yüzden de şeyde kalır. Mesela Halk Ekmek hatırladığım kadarıyla piyasanın %10'unu geçmemeye, en fazla %10'unu etkileyebilecek ölçekte kalır, tutar. Yani ticari hayatı bütünüyle kontrol etmek, yönlendirmek,
1: yönetmek. Yoksa tekel olur.
0: Değildir yani. Hı-hı. Amaç o değil. Orada bir regülasyon, düzenleme, dengeleme vazifesi vardır. Ve burada kamu adına, kamu faydasına yaparsınız bunu. Yani burada bir kamu yararı gözeterek yaparsınız. Şimdi burada tabii orada bahsedilen o adı geçen diyaloglar, efendim o şu kadar milyara hükmediyor, ben bu kadar milyara hükmediyorum, böyle bir şey yoktur. Yani kamu idaresinde siz o milyarlara hükmetmezsiniz. Tamam mı? O oraya ihtiyaçlar, projeler, gereksinimlere o paralar harcanır. Onlar yönetim
1: kurulu. Ama böyle kurulu, bakınca olaya
0: onlar yönetim
1: çıkıyor.
0: Kurulu kararlarıyla yapılır. Meclisin denetimi vardır. Siyasi anlamda da bir hesap verme sorumluluğu vardır. Hukuki denetim söz konusudur. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Sayıştay denetimi söz konusudur. Yine İşleri Bakanlığı'nın rutin müfettiş denetimleri söz konusudur. Bunlar satır satır denetlenmesi gereken kalemlerdir. Ya ben bu kadar 30 tane iştirak şirketinin tamamını yönetiyorum. Tepe yöneticisiyim. İşte yıllık 250 milyar liraya hükmediyorum. Yani böyle ifade kullanmaz. Yani seni hükmettiğin şey en fazla aldığın bir maaştır. Bir tane de yönetim kurulu üyeliği alabilirsin. O maaşın yanına o yönetim kurulu üyeliği. Sana bir makam aracı verirler. Cep telefonunun faturasını öderler. Bitti.
2: Bunların bakış açısı çok kısa bir ilave yapmak istiyorum.
0: Bu kadardır yani.
2: Bunların bakış açısı bu. İmamoğlu'nun dediğini hatırlayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir elinde ayı tutar, bir elinde güneşi tutar.
0: Yok. O çok, bunlar tabii yanlış yaklaşımlar. Yani insanların gözünde de...
2: Kendisi demedi mi?
1: Aynen öyle dedi.
0: İnsanların
1: dedi
0: yani. Gözünde de farklı şeye uçar.
2: Başkan bak, böyleyse başkan yardımcısı da öyle der.
0: Ya şimdi bak bir şey söyleyeyim mesela. Görev yaptığım dönemden hatırlarlar. O 30 iştirak şirketinin bütün işte genel müdürleri, birlikte görev yaptığımız arkadaşlar bizim dönemimizde. Çok saygın isimler, çok başarılı isimler. Yani

0: Onların çoğu zaten Türkiye'nin çok kritik noktalarında çok kritik görevler aldılar. Zamanla büyük başarılara imza attılar. Aynı zamanda da bir okuldur İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani Cumhurbaşkanımızın Sayın Erdoğan'ın 1994 itibariyle pek çok o şirket de Sayın Erdoğan kurmuştur. Cumhurbaşkanımızın kurduğu şirketlerdir yani. Orada çok insan yetişmiştir. Okul niteliğindedir aynı zamanda. Bu tabii görev yaptığımız dönem içerisinde yani gidip ben o genel müdürleri hiç ziyaret etmedim yani. Makamlarına gitmedim mesela. Başkan danışmanıyım, Medya İş Yönetim Kurulu başkanıyım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın danışmanıyım ama yani nezaketen gidilmez yani. O genel müdürlüklerin orada kendi yönetimleri vardır. İşte siz belediye tarafısınız. Yani gidip onlarla çok fazla içli dışlı olunmaz. Anlatabiliyor muyum? Herkesin bir görev tanımı vardır. Ama burada gördüğüm kadarıyla efendim sen şu kadar milyara hükmediyorsun, ben bu kadar milyara hükmediyorum, o şu kadar milyara hükmediyor gibi bir ön kabul oluşmuş zaten. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ya
1: özetle aslında
0: temel sakatlık burada.
1: Devletin parasını, milletin parası, kamunun otoritesinin babasının malı gibi görmeye
0: ya
1: başlamış.
0: Ya işte öyle bir hükmetme lüksü olabilir mi? Aldın maaş hakkını dersin en fazla. Şimdi
1: gelişme yani devam. Bu arada operasyonlar geçer. Da sürüyor. İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında yeni dalga operasyonu da gerçekleşti biliyorsunuz. 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar operasyonun merkezinde İBB Başkanlık Konutu'nda yapılan materyal alımının da bulunduğu bazı ihaleler. Bu ihalelerde usulsüzlük yapılarak milyonlarca liralık kamu zararı oluştu belirlendi. İBB'deki bu operasyonlar sürerken Bolu'da da 34 milyonluk bir çöp düğümü var. Tanju Özcan dahil 7 isim için tutuklama talep edildi. Tanju Özcan zaten tutuklu olarak yargılandığı için bu başka bir suçlama tekrar ortaya çıkmış durumda. 7 zanlı tutuklama talebiyle 8 zanlı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye biraz önce sevk edildiler. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Burada ne yapılmış peki? Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında KDV dahil toplam 34 milyon küsür liralık bir yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmiş. Yani çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde de çalışıyor diye gösterilerek onlar üzerinden de bir fatura çıkartılmış. Bu toplam fatura ise 34.288.376 liralık bir kamu zararı oluştuğu tespit edilmiş.
0: Vallahi herkes ne der bilmiyorum ama bütün bu gelişmeler herhalde yasa koyucuyu, yasa yapıcıyı yerel yönetimler reformuna icbar edecek.
2: Tam yani ben de bunu düşünüyordum. Serkan
3: yani
2: abi.
3: Bu kadar kolay olmamalı yani ya. Artık bu kadarı da.
2: Yani bu kadar kolay olmamalı ya. Çok rahat yani o kadar basit taktikler, o kadar basit yöntemlerle almışlar götürmüşler ki. Yani evet sistematik bir şekilde.
1: Yapmak istiyorsanız bunun yöntemi çok demek ki Türkiye'de evet. Yani.
3: Ya yani buna bir engel yani.
0: Yasa yapıcı.
2: Zorlaştırılamaz mı yani yasalarla,
0: yani yasa yapıcı
2: kanunlarla.
0: Burada. Yerel yönetimlerle ilgili büyükşehir kanunu olsun, belediye kanunu olsun ya da devlet işte teşkilatı kanunu olsun neyse artık o idari yapılanma herhalde bir şeylere mecbur kalınacak.
1: Serkan
0: yoksa
1: Koçucu.
0: Yani bu savcılık marifetiyle kolluk marifetiyle.
1: Ama Sayıştay raporuyla ortaya çıkıyor. Şimdi belli ki belediye kardeşim, sürekli Sayıştay'la
0: birini yakalıyorsun
1: aslında.
0: Öbürü kaçıyor öbürünü tutuyorsun öbürü oradan zıplıyor birinin bir bilmem nesi çıkıyor öbürünün başka bir şeyi çıkıyor. Yani bu bir herhalde çok fazla bir tamam yani şuna biz hep inandık savunduk da yani. Yerindenlik, yerinden yönetim, yerel yönetimlerinin güç ve imkanlarının, imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, yetkilerinin artırılması.
1: Ama istismar edilmemiş.
0: Özellikle belediyeler bir yarı sivil toplum kuruluşu gibidir. Yani halkın, vatandaşın devletle en yakın temas kurabildiği alanlardır. Hizmet çeşitliliği açısından hayatın her alanına temas eden, dokunan hizmet birimleridir filan da. Yani bu da artık o iyi niyetlerin ötesine geçen yani artık suistimale varan durumlar ortaya çıkmaya başladı. Burada herhalde bir geniş mutabakatla yani çok da mesele politik bakmadan gündelik siyaset tartışmaların ötesinde şu işi bir derleyip toparlamak, yerel yönetimler reformu gibi derleyip toparlamak söz konusu olabilir.
1: Şimdi Ayhan Hocam Benim aslında algılayamadığım, vatandaşımızın da anlayamadığı şey şu. Şimdi bu kadar operasyonlar yapılıyor. İçeride yüzlerce kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Orada Tanju Özcan, Bolu'da, Antalya'da her gün yeni bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz. İnanılmaz şeyler, burada telaffuz edemeyeceğimiz kadar kötü şeyler ortaya çıkıyor. Yani yolsuzluk, rüşvetin dışında kadınların işe alınma karşılığında cinsel istismar uğraması vesaire, çok çirkin şeyler. Ama devam ediyor. Mesela Edirne Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet isterken yakalanıyor. Yani nasıl olur da bu da
0: bunca operasyona rağmen, bunca gündeme rağmen ortada bir cahil cesaretim demek lazım mı? Ne demek lazım?
2: Bence daha çok açgözlülük. İnsan doğası
3: ya da şey,
2: ile ilgili.
3: Sonumuz geliyor ne koparırsak mı diye ben, düşünüyorlar bilmiyorum.
2: O da olabilir ama ben de mesela İmamoğlu davası başladıktan sonra işte İstanbul'da X bir belediyede iş yapan arkadaşların bütün bu operasyonların en yoğun olduğu sabahtan akşama kadar televizyonlarda konuşulduğu zaman da hala bazı CHP'li belediyelerin işte XYZ işleri karşılığında açık açık rüşvet teklif ettiğine şahit olduk. Yani şimdi bu şekilde baktığımızda biraz önce bahsettiğimiz sistemsel bir dönüşüm yapılmadığı müddetçe insanlara, insanların iradesine veya insanların inisiyatifine bu kadar açık bir sistem olmaya devam ederse sanki bunu engellemek çok da mümkün değil. Ya belki Tuba Hoca'nın dediği gibi yani gitmeden önce biz de kesemizi dolduralım diyor. Belki ya o kadar yaptılar yani. Bize sıra gelmez mantığıyla bakarak devam ediyor. Belki safi açgözlülük. Açgözlülüğünü kendi nefsine, nasıl bir insan uyuşturucu bağımlısıysa o uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı onu sürekli o işe iter. Yani yanlış yaptığını bilmesine rağmen iterse belki de rüşvet de böyle bir şey.
1: Acaba onun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor mu? Mesela Haluk Levent'te de gördük, adam derneğin parasını deprem için gelmiş. En sonunda Gazze için kendisine verilmiş olan parayı çekip onu götürüp kumarda oynarken şöyle düşündüğünü kendi ifadesini diyor ki o parayı tekrar yerine koyacaktım onun için aldım.
2: Ben ahlaki şey değil mi? Yani, ahlaki olarak çoğunun dert ettiğini düşünmüyorum. Sadece yani rasyonel bir aktör olmasını beklediğimiz insan orada tamamen rasyonalitesini de kaybediyor bence. Yani o para demek ki
1: rüşvet bağımlılığı.
2: Rüşvet bağımlılığı o para ona ne kadar tatlı geliyorsa, ne kadar sıcak geliyorsa artık kendisini durduramıyor ve belki de rasyonel anlamda ona zarar vereceğini bilmesine, düşünmesine rağmen yarın öbür gün ben de bir soruşturmaya maruz kalırım, beni de içeri atarlar diye aklının ucundan geçirmesine rağmen o içgüdüler, kötücül içgüdüler demek ki onu oraya teşvik ediyor. İşte bu dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Ben de diyorum ki bir siyaset bilimci olarak sistemin bu kadar insanın inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini öğrendik bence aynı zamanda.
1: Ama şimdi devlet de hani bu mekanizmaları koyarken aslında emniyet sübaplarını yerleştirmiş.
3: Evet,
1: Sayıştay var, Danıştay var, idari mahkemeler var. Belediyenin yaptığı tüm işlemler tekrar Sayıştay raporlarıyla denetleniyor. Bir denetleme mekanizması var. Zaten o olmasa bu yolsuzluklar da ortaya çıkmayacak.
2: Ama Murat abi.
1: Ama tabii şöyle bir şey var. Yüzlerce binlerce belediye var her birisi için. Yani biraz bu kadar ahlaki bir çöküntü ve bu çöküntüyü ısrarla savunmak da tuhaf değil mi Tuba'cığım?
3: Valla bir şey gibi, deve kuşu gibi hani kafasını gömüp de, değil mi? Deve kuşuydu o, değil mi?
1: Evet.
3: Yani değişik bir şekilde kendilerini görünmez olduklarını zannediyorlar sanırım. Ya da artık öyle bir gaflet içerisindeler ki yani İmamoğlu'nun ibretlik hikayesi bir şey ifade etmiyor galiba. Yani bunu bir mantık çerçevesinde bir şeyi zemine oturtmak, sağlıklı bir zemine oturtmak çok yanlış. Zaten suçlu psikolojisiyle açıklamak lazım herhalde. Yani sağlıklı bir insan psikolojisinin yapmayacağı şeyler. Sonuçta kamu gücü size emanet edilen insansınız. Yani vatandaş oyuyla size kamunun gücünü emanet ediyor. Seçiliyorsunuz. Seçilmiş olmanız demek bu size emanet edilen maddi manevi gücü bu kadar hor kullanmanız anlamına, kötüye kullanmanız anlamına ya da bunu çalmanız anlamına gelmiyor. Bu sizin paranız değil. İşte burada hani Hazreti Ömer'in hayatındaki o çok ibretlik bir örnek var ya, kendi işini yaparken kendi mumunu kullanıp devlet işi yaparken devletin mumunu kullanmak. Yani
1: nerede onları çok onu hasret kaldık öyle
3: hasret
1: bir şey.
3: Kaldık
1: çok uzağındayız
3: buna,
1: yani.
3: Öyle.
1: Yani bir an evvel bir yere gelelim de orayı nasıl götürelim? Şimdi kadar çirkinin içerisinde öyle olmayan çok şahsiyetli insanlar da vardı gerçekten. Elbette var. Var hayatımızda da. Hı

0: Onlardan bir tanesini bugün kaybettik.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Sıdık Eraslan abim, hukukçu ve Çekmeköy Belediyesi'nin kurucu başkanıydı. 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştı Refah Partisi döneminde.
1: Evet.
0: Ve Star Gazetesi'nin Türk Medya bünyesindeki gazetemizin de yazarı, gazeteci Sibel Eraslan ablamızın da eşiydi.
1: Eşi.
0: Sibel Eraslan ablamıza da başsağlığı diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sıdık Eraslan'ı tabii yakinen aslında etrafımız, bizim camiamız, bizim insanlarımız, 28 Şubat'a yaşamış olan insanlar çok yakından tanıma şerefine nail oldular. Çünkü o hukukçu kimliğiyle çok yoğun olarak gayret etti. Bir yandan yerel yönetici, bir yandan da hukukçu kimliğiyle çok mağdurların yanında da yer almıştı. Allah inşallah karşısında da bu güzel amellerini getirir ve şefaatine nail olur bu yapmış olduğu ameller. Sen de tanımıştın Serkan Fıçı.
2: Evet, Allah rahmet eylesin Sıddık ağabey. Bugün uğurlandı. Biz Sibel abla diyoruz tabii, yani Sibel Eraslan olarak tanınıyor. Yani sadece köşe yazarı olarak değil, aynı zamanda kitaplarıyla, yani birbirinden güzel kitaplara imza atmış bir ablamız Sibel Eraslan. Yani edebiyat dünyasında da yeri ve ağırlığı olan, siyasi mücadelenin içerisinden gelen bir aile. Yani hem Sıddık abi hem Sibel abla. Yani başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Öyle işte geldik gidiyoruz Murat.
0: Evet.
2: Ne denebilir ki?
1: Allah rahmet eylesin. Yani önemli bir hukuk insanı, hem de bir siyaset adamı. Eşiyle birlikte bir ailenin mücadelesini tabii biz de şahit olduk. Buradaki şahitlikler de çok önemli. Yani arkanızdan böyle bir işte kamu gücünden açılmıştı konu hem de. Bir, elinizde bir kamu gücü bulundurup bunu da halkın faydasına kullanabilmek. Geride bir hoş sada bırakmanıza vesile oluyor. Hoş sada bırakanlardan oldu. Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Hayır hocam.
3: Ben Serkan Fıçıcı abimiz kadar kendisini tanımıyordum ama şöyle bir şey var. Bazı insanları işte arkasından söylenen sözlerden tanırsınız ya. Yani çok güzel şeyler okuduk, gördük. Allah rahmet eylesin. Kalanlarına Allah başsağlığı versin, sabır versin.
0: Amin. Efendim esas mesele burada nihayete eriyor. Sıddık Eraslan abimize, belediyeci ve hukukçu kimliğiyle tanıdığımız Sibel Eraslan ablamızın da kıymetli eşi Sıddık Eraslan abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Gerçekten onu çok güzel bir insan olarak hatırlıyoruz. Yaptıkları, yaptığı işlerle mağdurların, mazlumların sürekli yanında olmasıyla, hele ki 28 Şubat dönemindeki o güçlü, en zorlu hukuk mücadelesi esnasında da, hukuk mücadelesinde bir parçası olarak hep mazlumların, mağdurların yanında o hukuksuzluk yapanlara karşı güçlü mücadele ederken gördük. O açıdan biz de buna şahitiz, şahitliğimizi ifade etmiş olalım. Allah kendisine rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Efendim esas mesele burada nihayet eriyor. Kapatırken önemli konuları konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak çok uzun olur, 3 saatlik bir yayındı ama en önemli gündemlerden bir tanesi Trump'ın İsrail karşıtı hahamları Amerikan tarihinde 47 yıl sonra ilk defa Beyaz Saray'da ağırlamasıydı. Bu bir dönüm noktası. İnşallah İsrailli Siyonistler yavaş yavaş tüm sömürgeciler tarafından terk edilecekler. Tüm dostları kendilerini terk edecek ve yaptıkları zulümde yanlarına kar kalmayacak. Efendim hayırlı geceler.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numara

0: paralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum. Tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane filan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyileşme de olabilir, güneyileşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Küreselleşme. Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji
1: Evet.
0: transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: Plastik artık sadece çevremizde değil, içtiğimiz suda, yediğimiz gıdada, soluduğumuz havada. Peki asıl tehlike ne? Plastik parçacığının kendisi mi? Billur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta sessiz tehlike mikroplastikleri mercek altına alıyor. Kalp ve damar hastalıklarından hormonlara, üreme sisteminden bağışıklığa, bilim hangi risklerden şüpheleniyor? Gözde göremediğimiz mikro ve nano plastikler kana nasıl karışıyor? Bu parçacıklar beynin koruma duvarını aşabiliyor. İnsanlık kendi yarattığı plastikle değişiyor olabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tunçak Koç ve İTÜ öğretim üyesi Doktor Emrah Şık'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
4: basit. Avantajlı fiyatlarla sigorta.

0: Net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: İstanbul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23 bu. 24'te moderatör gece zamanı Zebek. Hemen başlayacağız ama şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Kitaba Vefa sergisinin açılışını yaptı. Erdoğan konuşmasında darbe dönemlerinin kültürel hayata verdiği büyük zarara dikkat çekti. Evet, bağların koparılmak istendiğini söyledi. Paha biçilmez eserlerin yok edildiğini hatırlattı. Erdoğan bu karanlık dönemi nasıl tanımladı? Türkiye yüzyılı için nasıl bir istikamet çizdi? Aktaracağız. Evet, Akdeniz ve Marmara'da yaşanan gemi facialarında yeni gelişmeler var efendim. Girne'de batan geminin enkazında aramalar devam ediyor. Kayıp vatandaşlardan naaşlarına ulaşılanlar oldu. Öte yandan Silivri açıklarında batan geminin yeri de tespit edildi. Peki kayıp denizcilere ulaşılabildi mi? Detayları birazdan paylaşacağız. Ve İstanbul'da DAEŞ'in kanlı saldırı planı engellendi. Sultanbeyli'de yakalanacağını anlayınca polisi ateş açan DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirildi. Bir vatandaşın da hayatını kaybettiği o çatışma anları kameralara nasıl yansıdı? Birazdan bakacağız. Bir diğer yandan sevgili izleyenler, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı. Borcunuz yasal takibe düştü. Vatandaşları isyan ettiren o mesajlar içinde artık harekete geçildi. Öyle ki hukuk büroları mercek altına alındı. Binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirip mağdur eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonun detaylarını ekranlara birazdan taşıyacağız dedik. Moderatör gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Konuşmasında darbe dönemlerinin kültür hayatına verdiği zarara değindi. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını koparmak isteyenler kitap ve kütüphanelerimize saldırdı. En büyük hasar darbe dönemlerinde verildi diye konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca AK Parti milletvekili Abdülkadir Eminönen'in kızının cenaze törenine katıldı ve Önen ailesinin acısını paylaştı.
1: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur.
2: Bir milletin can damarının geçmişten geleceğe kurulan köprüler olduğunu hatırlattı. Kültürel miras aktarımının kilit önem taşıdığının altını çizdi.
1: Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada darbe dönemlerinin tarihi mirasa verdiği zarara dikkat çekti.
1: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması, en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici

0: Kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan'a Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadislerinden cihana yayılan Güzel Kokulu Esintiler adlı eser takdim edildi.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadeniz olursa efendim şimdi sergimiz...
1: Cumhurbaşkanı bu programın ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. AK Partili vekilin acısını paylaşan Erdoğan, merhum Emin'in ailesine başsağlığı diledi.
3: Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun. İnşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin.
4: Evet, Türkiye dijital kuşatmaya boyun eğmiyor. Son iki ayda terör propagandası ve psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli güvenliği hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
5: Yeni medya terör propagandası, dezenformasyon. Sosyal medya üzerinden psikolojik harekat girişimleri, Türkiye dijital mecralar üzerinden planlanan kaos senaryolarına karşı teyakkuzda. Devletin tüm imkan ve kabiliyetleri seferber edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kuşatmaya karşı atılan adımlar hakkında yeni bilgiler paylaştı. Son iki ayda terör ve suç örgütleriyle bağlantılı 699 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini belirtti. Bu hesapların pek çoğunun FETÖ iltisaklı olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca psikolojik harekat faaliyeti yürüten 1335 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararı uygulandı. Burhanettin Duran, dijital güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Terör örgütlerinin dijital platformları kullanmalarına asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.
6: Terör örgütleri artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürütmektedir. Sosyal medya ve dijital mecralar, propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır.
5: İletişim Başkanı dijital alanın sahipsiz olmadığını hatırlattı. Milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğini belirtti.
6: Vatandaşlarımızı dezenformasyonun oluşturduğu bilgi kirliliğinden korumak, doğru ve güvenilir bilgiyi buluşturmak ve dijital mecraların terör örgütleri tarafından bir propaganda alanına dönüştürülmesine engel olmak konusunda mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: İstanbul'da DAEŞ'in kanlı saldırı planı güvenlik güçlerinin operasyonuyla engellendi. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda polise ateş açan 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. O sıcak anların görüntüsüne ise 24 ekibi ulaştı.

0: etkisiz hale getirilmese İstanbul'u kana bulayacaktı. DAEŞ'lı teröristin öldürüldüğü anlar kameraya böyle yansıdı. DAEŞ'ın saldırı planı MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla engellendi. Polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirilirken bir vatandaş kurşunların hedefi oldu. Güvenlik güçleri 21 yaşındaki teröristin saldırı planı yaptığını tespit etti. Şüpheli Sultanbeyli'de takibe alındı. Operasyon sırasında polise ateş açınca bölgede çatışma çıktı. Çatışmada DAEŞ şüphelisi etkisiz hale getirilirken bir vatandaş ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Çatışma anları kameraya böyle yansıdı. 24 ekibi o anlara dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde emniyet güçleri sivil bir araçla Sultanbeyli Otogarı'na geliyor. Araçtan indikleri anda da yakalanacağını anlayan terörist polise ateş açıyor. Çatışma anlarını kamera an be an kaydetti. O sırada otogarda olanlar büyük panik yaşadı. Polis onlara zarar gelmemesi için çok uğraştı. Ancak terörist durmadı. Peş peşe tetiğe bastı. Otomobilin arkasında siper alan emniyet güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi. İstanbul'da terör saldırısı planlayan teröristin evinde yapılan aramalarda da olası operasyonlarda kaçış yapabilmek için sakladığı halat bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, MİT ve emniyet ekiplerini tebrik ederken büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan güvenlik personeline teşekkür etti. Bu arada DAEŞ'lı teröriste bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
1: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin geri tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları artık batığın bulunduğu noktaya yoğunlaştı. Deniz kuvvetlerine ait unsurlar bölgede görev yaparken kayıp 10 denizciye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Sahilde ise ailelerin bekleyişi de devam ediyor.
2: 303, 313, 90, 32.
3: Arama çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Kayıp 10 mürettebata ulaşmak için günlerdir süren çalışmalar artık belirlenen batık noktasına yoğunlaştırıldı. Denizde görev yapan ekipler su altındaki gemiye ulaşmak ve çevresinde ayrıntılı tarama yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
4: Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri artık belli. Ekipler denizde o noktadaki çalışmalarını yoğunlaştırmışken ailelerin sahildeki meraklı bekleyişi devam ediyor.
3: Bölgede deniz kuvvetlerine ait gemiler ve hava unsurları görev yapıyor. Su altındaki çalışmalarda uzaktan kumandalı robotik sistemlerden de yararlanılıyor. Ama tüm bu çalışmaların tek bir amacı var. Kayıp 10 denizciye ulaşmak. Sahilde ise saatler ilerledikçe bekleyiş daha da ağırlaşıyor. Aileler denizden gelecek tek bir habere kilitlenmiş durumda.
5: Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde. Bizi teselli eden bir tane Cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılmak. Ve biz buradayız, burada olacağız.
3: Bekleyiş sadece bugün başlamadı. Kazanın ardından bölgeye gelen aileler arama çalışmalarını ilk günden bu yana yakından takip ediyor.
4: Batığın bulunması aileler için yeni bir umut oldu ama merak hala bitmiş değil. Aileler ekiplerden gelecek güzel bir haberi bekliyor.
6: Göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak. O
3: yüzden... Şimdi çalışmalar batığın çevresinde ve geminin içinde yoğunlaşacak. Denizin altındaki her görüntü, her iz, kayıp mürettebata ulaşmak için tek tek değerlendirilecek. Geminin yeri bulundu. Şimdi gözler kayıp 10 denizciden gelecek haberde.
1: Marmara Denizi'ndeki çarpışma sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürerken kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu Alsu gemisindeki akıl almaz ihmaller.

0: Zincirini gözler önüne serdi efendim. Yoğun trafik bölgesinde tecrübesiz bir zabitin köprü üstünde yapayalnız bırakıldığı, gemi kaptanınınsa kamerasında uyuduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında geminin iki kaptanı tutuklandı.
1: Akıl almaz ihmaller zinciri ve göz göre göre gelen facia. Marmara Denizi'ndeki çarpışma sonrası batan Tuğber Kimamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürerken kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön tespit raporu kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve denizcilik kurallarının nasıl içe sayıldığını belgeleyen raporun detayları facianın nedenlerini gösteriyor. Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri, geminin emniyetinden birinci derecede sorumlu olan Alsu Kaptanı Ahmet Erarslan'ın kazanın şiddetli sarsıntısıyla uyanabilmesi oldu. Çatışmadan tam 7 ile 10 dakika sonra, yani saat 03:20 sularında köprü üstüne çıkabildi. Facianın yaşandığı saat 013 sularında dev tankerin rotası gemiye kazadan sadece bir gün önce katılan ve bu gemideki ilk seyir vardiyasını tutan 2. zabit Murat Evciman'a emanetti. Geminin manevra kabiliyetini, personelini ve köprü üstü cihazlarını henüz hiç tanımayan bu tecrübesiz zabit, Marmara Denizi trafik ayrım şeridi gibi dünyanın en yoğun deniz yollarından birinde kaderiyle baş başa bırakıldı. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünün en temel kuralı olan gölcülük kuralı da ağır şekilde ihlal edildi. Kaza anında köprü üstünde zabitin yanında bulunması gereken dümenci, gölcü veya stajyerlerin tamamının kamera ve güvertede istirahat ettiği, köprü üstünde tek bir gölcünün dahi bulunmadığı kesinleşti. Bu durum yaklaşan tehlikenin zamanında fark edilmesini engelledi. Bilirkişi heyetinin teknik incelemelerine göre vardiya zabiti Murat Evciman, karşı geminin üzerlerine doğru geldiğini, ancak yarım mil, yani yaklaşık 900 metre gibi son derece kritik ve çok yakın bir mesafede fark edebildi. Bu aşamada telsiz mutabakatına uymayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye karşı makineleri durdurmak veya tam geri çalıştırmak yerine sadece dümeni iskeleye kırmaya devam etti. Erken hız azaltma aksiyonunun alınmaması, çatışmanın fiziki darbe şiddetini de kat be kat artırdı. Raporda Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yönünden kusur ve ihlallere değer verildi. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIC cihazı kapalı, arızalı ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmıyordu. Tuğberk İmamoğlu hayalet gemi modunda seyrediyordu. Bölgedeki diğer gemiler ve VTS istasyonları için ciddi bir seyir tehlikesi yaratmıştı. Alsu isimli geminin bu hedefi ancak 1.8 mil kala radar ekosu olarak tespit edebildiği kaydedildi. Bu durumun erken uyarı ve emniyetli geçiş planlamasını doğrudan engellediği vurgulandı. Raporda Tuğberk İmamoğlu isimli geminin hızlı batış nedeni ise tespit edilemedi. Raporda yer alan nihai değerlendirme, ihmalin boyutunu açıkça ortaya koydu. Eğer MT Alsu emniyet kılavuzundaki kurallara uysaydı, köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek bir gözcü bulundursaydı, karşı geminin hatalı manevrası yarım mil yerine 1,5 ya da 1.8 mil mesafede saptanabilirdi. Soruşturma kapsamında Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklanırken 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Girne'deki gemi faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Hala kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. TCG Işın 1 Eylül'de bölgede robotik taramalara başlamıştı. Önce geminin battığı bölgeyi taradı ve enkaza giriş yapılabilecek bölgeleri belirledi. Çalışmalara 15 özel eğitimli birinci sınıf dalgıç katıldı. Ayrıca batık nesneleri güvenli şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı sualtı aracıyla dalışlar yapıldı. Söz konusu araç 1000 metre derinliğe inebiliyor. Ayrıca termal kameralarla donatılmış durumda. Yani görüntüleme amacıyla da kullanıldı. Filojet isimli yolcu gemisinin batığı 550

metre derinlikte. Yeri 2 Eylül'de net olarak tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi devreye girdi. Gemiden komuta edilen robotlarla kayıp naaşları çıkarma operasyonu başladı. Şu ana kadar gemiden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve resmi can kaybı 12'ye yükseldi. Geriye kalan 16 kişiyi arama çalışmaları 24 saat esasına göre devam ediyor. Gemi Girne'den Mersin Taşucu'na gelirken 30 Ağustos'ta batmıştı. Taşıdığı 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı. 131'inin tedavileri tamamlandı. Bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kaptan dahil 9 kişinin tutukluluk süreci 8 gün daha uzatıldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı ayrıca İtalyan siyasetinde görevde kalma rekoru kıran Başbakan Meloni için de bir tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma sanayi başta olmak üzere işbirliklerinin artarak süreceğini ifade etti. Görüşmede İran-ABD gerilimi de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini aktardı. Barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini ifade etti. Kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İtalya Başbakanı Meloni için bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, ülkesinin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Meloni'yi kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke ilişkilerinin daha da güçleneceğine inandığını belirtti. Evet, İran savaşındaki son gelişmelere bakalım şimdi de. İran'ın körfezindeki ABD üslerine yönelik misilleme çatışmanın tekrar büyüyebileceği endişesini artırırken Washington'da farklı bir hesap yapılıyor. Trump yönetimi seçimlere kadar çatışmayı sakinleştirmeye çalıştığı, Pentagon'un ise savaşın 2027'ye kadar uzaması ihtimali olduğunu belirtiyor.
1: ABD-İran savaşı seçim molasına mı giriyor? Amerikan ordusunun bu hafta İran mevzilerine yönelik yoğun saldırıları sonrası Başkan Donald Trump savaşın çok uzun sürmeyeceğini söylemişti. Wall Street Journal ise önemli bir iddia ortaya attı. Trump'ın üst düzey yardımcılarıyla savaşın sona erdiğini ilan etme seçeneğini de değerlendirdiğini ve bu fikre sıcak baktığını bildirdi. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Beyaz Saray özellikle 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar çatışmanın tırmanmasını istemiyor. Zira anketlere göre ABD kamuoyunda İran savaşına olumsuz bakış %63'lere kadar yükselmiş durumda. Bu nedenle Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluklarını koruyabilmesi için savaşın seçim öncesinde büyümesini istemiyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın bu ihtimale sıcak baktığını belirtirken, ABD başkanının ekonomik baskının İran'ın nükleer programını dağıtmaya ya da rejimin çökmesine zorlayacağına inandığını aktardı. Ancak ABD için savaş tamamen bitmiş değil. Ara seçimler Washington yönetiminin önceliği haline gelse de seçim sonuçları savaşı tekrar tırmandırabilir. Uluslararası basına göre Trump yönetimi 3 Kasım sonrası Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğu koruması halinde İran'a yönelik daha ağır saldırılar düzenleyebilir. Wall Street Journal'ın haberi de Pentagon'un bu yönde hazırlığı olabileceğine işaret ediyor. Buna göre Pentagon, Orta Doğu'da bulunan yaklaşık 50 bin askerinin büyük kısmının görev süresini 2027'ye kadar uzattı. Hava savunma birliklerinin standart görev süresi de 9 aydan 12 aya çıkarıldı. ABD'nin savaşa vereceği seçim arasını yıpranan hava savunma füze stoğunu yenileme fırsatı olarak da kullanabileceği belirtiliyor. İngiliz Financial Times gazetesi ise bir başka iddia ortaya attı. Gazeteye göre Trump yönetimi İran'la Hürmüz Boğazı'nı ve nükleer dosyayı içeren kapsamlı bir anlaşma yapmak istiyor. Trump Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip oldukları iddiasındaysa ısrarcı. Gecede 30-40 İran teknesini saf dışı bıraktıklarını öne sürüyor. Nükleer programı da felç ettiklerini belirtiyor. ABD'nin

0: elinde İran'la savaşı uzatmak için yeterli mühimmat kalmadığı yönünde ciddi iddialar vardı. Trump bunlara da cevap verdi. Elimizde bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var dedi. Başkan yardımcısı J.D. Vance de dikkat çekici bir çıkışla gündeme geldi. İran'la yaşananları savaş diye nitelemedi. Ayrıca bunu uzatmak için ellerinde birçok araç olduğunu söyledi. Bununla da kalmadı. Türkiye, Azerbaycan ve Körfez ülkeleri ticari gemileri hedef alan İran'ın bedel ödemesi için perde arkasında bize yardım ediyor dedi. İran'a son saldırılarda düğün evinin vurulmasıyla birçok sivilin hayatını kaybetmesi de soruldu Vance. Haberleri inceliyoruz demekle yetindi. O evde hayatını kaybedenler için İran'da cenaze töreni vardı. Büyük bir kalabalık tarafından ABD'ye öfke dolu sloganlarla toprağa verildiler. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'den de İran'a tehditler sürüyor. Başbakan Netanyahu, İran'la işlerinin bitmediğini söyledi. Ana hedeflerinin hala rejimi devirmek olduğunu belirtti.
1: Hürmüz krizi Körfez'deki petrol zengini ülkelerin gözünde Suriye'nin kıymetini artırdı. Durum Amerikan basınının da dikkatini çekti efendim. Sosyal medya hesabında o haberlerden birini alıntılayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise oldukça memnun görünüyor.
0: Dünya ve özellikle Arap Yarımadası bir süredir enerji nakli için Hürmüz Boğazı'na alternatif arayışında. Irak geçtiğimiz haftalarda bu konuda önemli bir adım atarak petrolünü Suriye'den de denize ulaştırmak için girişimde bulunmuştu. Bölgedeki diğer bazı ülkelerinde benzer alternatifi değerlendirdikleri biliniyor. Suriye'nin bu önemli konumu hem Amerikan medyasının hem Başkan Donald Trump'ın dikkatini çekti. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Washington Post gazetesinde kaleme alınan analiz yazısını alıntıladı. Bu harika ifadesini kullandı.
2: Tucker's a nice guy. He called and apologized the other day.
0: O haber, Şara liderliğindeki Şam yönetiminin kendisini nispeten istikrarlı, enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı'nı alternatif güzergah olarak tanıttığını aktarıyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatması Şam için bir nimet olarak yorumlanıyor. Suriye'nin Orta Doğu'nun merkezi haline gelmeyi hedeflediği değerlendirmesine de yer veriliyor. Haberde ayrıca Irak ve Suriye arasında yeniden inşasına başlanacağı duyurulan petrol boru hattı projesine de atıfta bulunuldu. Irak'la Suriye, mutabakat metnini 18 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da imzalamıştı. Törende konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak da petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların Hürmüz Boğazı'nı enerji arzı açısından ikincil konuma düşürecek bir sürecin önünü açacağını belirtmişti.
1: Ve İsrail Gazze'de saldırıları sürdürüyor. Seçim atmosferinde ise söylemler sertleşti. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Gazze'de etnik temizlik planlarını tekrar masaya koydu.
0: İsrail Gazze şeridinde saldırıları azaltsa da tamamen sona erdirmedi. Hemen her gün yeni saldırılar var ve bu saldırılarda Filistinliler şehit oluyor. İsrail hala kadın erkek, yetişkin çocuk ayrımı yapmadan Filistinlileri katlediyor. İsrail'de sonbaharda erken seçim var. Öncesinde Netanyahu zaten söylemini sertleştirdi. Pek anlaşamadığı iktidar ortağı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ise çok daha ileri çıkışlar yapıyor. Netanyahu Gazze'den çekilmeyeceklerini söylerken Ben-Gvir'in ana hedefi hala bölgede etnik temizlik. Seçim kampanyasını da bu söylem üzerine kuruyor. Etnik temizliğin adına da göç diyor.
3: Hedeflerimize göre ilk yıl 250 bin kişinin Gazze şeridini terk etmesi mümkün. 3 yıl içinde 1 milyon 100 bin, 7 yılda da yaklaşık 1 milyon 900 bin sayısına ulaşabiliriz. Bu mümkün. Gerçekçi, bizim elimizde ve kapasitemiz dahilinde.
0: Ben-Gvir bunu gönüllü göç diye niteliyor. Ama asıl amacı Gazze'lileri bölgeyi terk edip başka ülkelere gitmeye mecbur bırakmak. Partisinin sandalye sayısı az olsa da koalisyonlar için kilit önemde olduğunun farkında. Yeni hükümete katılmak için bu planın kabulünü ve bir sözde göç bakanlığı kurulmasını şart koyuyor.

konuşacağını söylüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz da benzer açıklamalar yaptı. Hatta Filistinlilerin bölgeden çıkarılması için tüm hazırlıkların tamam olduğunu söyledi. Tek eksiğin Trump'ın onayı olduğunu belirtti. Katz, tıpkı aşırı sağcı bakanlar gibi tek çözüm

0: İsrail'in zulmü Gazze ile de sınırlı değil. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da baskı ve zulüm sürüyor. İsrail ordusunun baskınında hayatını kaybeden biri çocuk, iki Filistinli Ramallah'ta toprağa verildi. İşgal güçleri Cenin'de ise hasada haftalar kala zeytin ağaçlarını söküyor. Gazeteci Gideon Levy gibi İsrail medyası ve siyasetinden pek çok önemli isimse bu yapılanları etnik temizlik girişimi olarak niteliyor. İsrail saldırganlığı Filistin sınırlarının ötesinde de sürüyor. Lübnan'da hemen her gün saldırılar var. Ülkenin güneyine hava saldırıları ve topçu atışları yapılıyor. İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyinde stratejik bir köprüyü daha ele geçirdiklerini duyurdu. Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyinde alıkoyduğu kişilerden 4'ü aylar sonra serbest bırakıldı.
1: Beyaz Saray'da yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. ABD'deki Siyonizm karşıtı Hasidik Yahudiler Trump tarafından kabul edildi. Hasidik Yahudi hahamlar Beyaz Saray'da en son 1979'da ağırlanmıştı. 47 yıl sonra bu kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştüler. Siyonizm karşıtı hahamların Beyaz Saray'dan çıkışları amatör kameralara yansıdı. Görüşmeden görüntü alınmadı. Fotoğraflar paylaşıldı. Hasidik hahamlar ayrıca başkan yardımcısı Vance'de de görüştü. Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise Amerikan yönetiminin Siyonist İsrail ile ilişkilerini eleştiren bir mektup sunulduğu iddia edildi. Hasidikler Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentiyle Avrupa'da önemli bir nüfusa sahip. İsrail nüfusunun da %13'ünü oluşturuyorlar. Askere gitmeyi reddettikleri için İsrail içinde sürekli olarak tartışma konusu oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da Kongre ara seçimleri var. İsrail ise Ekim ayında erken genel seçime gidecek. Trump'ın Hasidik grubu tam da böyle bir zamanda kabul etmesi dikkati çekti. Harediler olarak da bilinen grubun New York'taki yaşamları YouTube ünlüsü Ruhi Çenet'in son belgeseliyle ekrana yansımıştı. O belgesel Hasidiklerin yaşam tarzları ve aldıkları devlet yardımları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri içinde de tartışma konusu olmuştu. Yerli ve milli savunma sanayimiz her geçen gün biraz daha parlıyor. Bu kez de İstanbul sınıfı Türk fırkateynlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin radarına girdiği ortaya çıktı.
2: OTA 111 dümen açısı 30 sürat maksimum.
0: Türk savunma sanayi havada, karada ve denizde pek çok platformla dünyanın dikkatini çekiyor. Üretilen araçlar, mühimmat, elektronik sistemler dünyadan ilgi görüyor. Bu kez de İstanbul sınıfı Türk fırkateynleri gündemde. ABD'nin radarına girdikleri ortaya çıktı. Haberi ABD merkezli USNI News verdi. Bazı Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre donanma, yeni bir Amerikan tasarımı yerine daha hızlı şekilde bir konvansiyonel fırkateyn gücünü yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Bunu da dışarıdan tedarikle yapacak ve 3 müttefik fırkateyn ailesini değerlendiriyor. ABD'nin listesinde Japonya'nın Mogami sınıfı, Güney Kore'nin Chungnam sınıfı FFX 3. Parti ve Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynlerin bulunduğu bildirildi. Habere göre seçilecek yabancı tersanede en fazla 2 Amerikan gemisinin inşa edilmesine izin verilecek. 3. gövdeden itibaren inşaat ABD'ye devredilecek. Proje için 1 milyar 850 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. Habere göre ABD başta Japonya ya da Güney Kore'ye odaklanmıştı. Ancak daha sonra ilgisi Türkiye'ye kaydı. Temmuz ayındaki NATO zirvesi sırasında ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateyni de değerlendirmeye alındı.
1: Rum-Yunan cephesi Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarını her fırsatta sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu'nda yine Rum provokasyonu vardı. Türkiye sert tepki gösterdi. Tepkiye neden olan girişim, Avrupa Parlamentosu'nun Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 2027 bütçe tavsiyelerinde yer aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla bir sözde anıt inşası için kaynak talep etti. Türkiye bu girişime tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı yazılı

bir açıklama yaptı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs'ta Türk halkının yok edilmesini engellediği hatırlatıldı ve yarım asırdan uzun süredir adaya barışı getirdiği vurgulandı. Açıklamada Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır denildi. Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz ifadelerine yer verildi.

0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesi kararının ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkan vekili seçimi ise yarın yapılacak. CHP'li Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapılmış. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece oylamanın yenilenmesinin yolu açılmıştı. İstanbul Valiliği başkan vekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü saat 10'da yapılacağını açıklamıştı. Seçime bir gün kala belediye meclisinin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 4 üyenin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li 21 Cumhur İttifakı üyesi bulunuyor. Berhan Şimşek'le 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşanan tartışmaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında gerginlik yaşandığı, Özlem Şanver'in bir tabak fırlattığı anların da kameraya yansıdığı görülüyor. Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurarak Berhan Şimşek'in kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu karar daha sonra 2 ay daha uzatıldı. Şanver'in beyanlarında hakaret ve tehdit iddialarının da yer aldığı belirtildi. Taraflar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sürüyor. Berhan Şimşek'in yaşananların ardından CHP-MYK üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. Ayrıca soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Savcılığın daveti üzerine Ankara Adalet Sarayı'na gelen Melih Gökçek, ifadesinin ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı efendim. Açıklamasında adaletten endişem yok diye konuştu.
1: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım. Benim ifade vermediğim konu yoktur arkadaşlar. Ben hepsine verdim. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Niye endişem yok? Ben doğruları söyleyen insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu? Gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Şimdi konu hakkında herhangi bir bilgi vermem ve bir başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle konuyu başka tarafa çekmek, tartışmak istemem.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Firari olduğu belirlenen Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması

0: soruşturmasında şüphelilerin MASAK incelemesi devam ediyor. Son olarak soruşturmada şüpheli bulunan İrfan Yılmaz'ın mal varlığı, banka hesap hareketleri ve şirketleri mercek altına alındı. Yılmaz'ın 5 şirketinde şüpheli işlemlerin MASAK tarafından tespit edilmesiyle savcılık söz konusu şirketlere el koyma kararı verdi. Firari olduğu belirlenen İrfan Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İrfan Yılmaz'a suç örgütüne üye olma, kamu zararına dolandırıcılık ve suçtan gelirlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Demirkol'a yalancı tanıklık suçlaması yöneltildi. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Daha önce tanık olarak ifadesine başvurulan şüpheli doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Demirkol savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk yazısında Deniz Olgun'un vefat ettiği gün Demirkol'un 155 acil çağrı hattıyla görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı. Vefata ilişkin ilk ihbarı Demirkol'un yaptığı, ihbar sırasında kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı aktarıldı. Ayrıca ölümün şüpheli olduğunu belirttiği de ifade edildi. Ancak Demirkol'un 26 Ağustos'ta alınan tanık beyanında ihbarın kim tarafından yapıldığını bilmediğini söylediği belirtildi. Maktulün doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylediği kaydedildi. Hakim karşısına çıkan doktor Demirkol yalancı tanıklık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, Diyarbakır'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Yurt dışından ülkeye uyuşturucu getiren iki kişi yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucuları yurda sokma yöntemi de dikkat çekiciydi. Şimdi detaylar için Diyarbakır'a gidelim. Şeyh Musçakan o noktada bizi bekliyor. Şeyh Musçakan, merhaba, nedir notların?
1: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle Diyarbakır kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuyla mücadele konusunda olağanüstü bir çalışma yürütüyor. Ve bu yürütülen çalışmalar kapsamında da durumundan şüphe duyulan iki yabancı uyruklu kişi de yine narkotik timlerince takip edildi ve sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şüphelinin özellikle kapsül halindeki uyuşturucu maddelerin yutma suretiyle midesinde tespit etti güvenlik güçleri ve sonrasında da iç muayene tespiti yapıldı ve her iki şüphelinin de midesinde 172 adet uyuşturucu madde kapsülü bulunmuş oldu ve tabii ki kapsüller çıkarıldı ve her iki şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından da çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi ve yine birkaç gün öncesinde de yine İran uyruklu bir şahısla da yine aynı yöntemle güvenlik güçleri uyuşturucu madde tespiti gerçekleştirdi ve İran vatandaşının da midesinde yine 60 adet kapsül bulunmuştu ve o şüpheli de çıkardığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotimler özellikle kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına karşı amansız bir mücadele başlattı. Gerek satıcılar gerekse uyuşturucu temin edenlere yönelik de böylesi bir operasyon gerçekleştirildi ve zaman zaman da kırsal alanda yine insansız araçları ve yine vatandaşların vermiş olduğu bilgilere istinaden de arazi arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor ve bu kapsamda da uyuşturucu ikili alanlar da zaman zaman tespit edilerek uyuşturucunun iması gerçekleştirmiş oluyor. Ve tabii özellikle uyuşturucu maddeyi yurt dışından ülkemize sokan iki yabancı uyrukluydu ve polisin yani narkotimlerin yapmış olduğu dikkat sonucunda da o her iki şüpheli belirlendi ve tabii eğer onlar belirlenmemiş olsaydı uyuşturucuyu ülkemize sokup başka illere götürüp bunun satışı gerçekleştirecekti ve bu satışla birlikte de belki onlarca belki yüzlerce gencimiz zehirlenecekti ve yapılan bu operasyonla da öylesi bir zehirlenmenin önüne de güvenlik güçleri geçmiş oldu. Ve Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sürekli operasyonlarını kent merkezine, kırsalla hatta zaman zaman yol kontrollerinde de devam ediyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Evet, Şeyh Mus, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara'da bulunan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için Milli Botanik Bahçesi'ni kıymetli bir değer olduğunu kaydetti.

0: Yerel tohum bahçesi, süs bitkileri üretim merkezi ve topraksız tarım serası ile birlikte tarımsal biyoçeşitlilik müzesi, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'nde hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Botanik Bahçesi'nin Türkiye'nin geleceği için kıymetli bir değer olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, Türkiye'nin bitki hazinesi Milli Botanik Bahçesi'ni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ziyaret etti. Türkiye'nin bitki hazinesinin korunması adına da ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği Milli Botanik Bahçesi'nde Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde dünyaya çok çarpıcı bir çağrı yaptı. İklim krizinin artık bir güvenlik ve finans meselesi olduğunu vurguladı. Savunma harcamalarıyla iklim yatırımlarını kıyasladı. Bakalım.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim krizine karşı artık sözlerin değil somut adımların konuşulması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının altını çizdi.
3: İnsanlığa bir söz verdik ve dedik ki COP31 artık bugüne kadar alınan kararların, sözlerin yatırıma dönüştüğü, somut çözümlerin üretildiği tarihi bir zirve olacaktır. Ve bugün de İstanbul'dan Türkiye'nin aksiyoner vizyonundan hareketle diyorum ki biz bu sözü asla ve asla yerde bırakmayacağız.
2: İklim değişikliğiyle mücadelenin ancak doğru bir finansmanla başarıya ulaşabileceğini ifade eden Bakan Kurum, mevcut yatırımla ihtiyaç duyulan rakam arasındaki büyük uçuruma dikkat çekti.
3: İklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor.
2: Kurum küresel silahlanma bütçelerine vurgu yaparak dünya genelindeki devasa savunma harcamalarını hatırlattı. Yaşanabilir bir dünya kalmadıktan sonra bu yatırımların hiçbir anlamı olmayacağını söyledi.
3: NATO ülkeleri savunma ile bağlantılı yatırımlarını milli gelirlerinin %5'ine kadar çıkaracak büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Biz benzer ölçekte bir hamleyi iklim güvenliği içinde bekliyoruz. Çünkü savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız.
2: Asıl mesele savunmaya değer yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmaktır diyen Bakan Kurum, yarının yaşamını da güvence altına alacak yatırımlar için küresel finans dünyasını harekete geçmeye davet etti.
1: Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesi yaklaşırken iklim değişikliği gündemde her geçen gün daha fazla yer buluyor efendim. Birleşmiş Milletler bu kez El Nino hava olayı için uyardı ki son 1000 yılın en şiddetli El Nino'su geliyor. 2027 yılı insanlık tarihinin en sıcak yılı olabilir.
4: Paris İklim Anlaşması'yla küresel ısınmanın 100 yılın sonuna doğru 2 derecenin altında, hatta mümkünse en fazla 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedeflenmişti. Pek çok söz verilse de henüz ciddi anlamda kolektif bir eyleme geçilemedi. Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesi bunu kırıp eyleme geçmeye odaklanıyor. İklim değişikliğine dair gelen haberlerse pek iç açıcı değil. Yüzyılın sonu için belirlenen 1,5 derecelik ısınma eşiğine sadece birkaç yıl sonra ulaşılacak. 2 derece hedefini tutturmak da neredeyse imkansız gibi. Böyle giderse iyi ihtimalle yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 2,6 derece

0: geleceğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da insanlığı çok büyük afetler beklediği anlamına geliyor. Kasırgalar, seller, kuraklıklar, çok ileri soğuk ve sıcak dalgaları. Üstelik bunun işaretleri şimdiden geliyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı. Pasifik Okyanusu merkezli El Niño hava olayı hızla güçleniyor ve son 1000 yılda kaydedilen en şiddetli seviyeye doğru ilerliyor. Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınmanın üzerine eklenen bu devasa ısı dalgasının dünya genelindeki sıcaklık rekorlarını tamamen alt üst etmesi bekleniyor. Uzmanlar bu birleşik etkinin 2027 yılını kaydedilmiş en sıcak yıl haline getireceğine kesin gözüyle bakıyor. El Niño Pasifik üzerindeki rüzgar değişimlerinin deniz yüzeyini ısıtmasıyla atmosfere devasa miktarda enerji aktaran bir döngü. Daha şimdiden olağan dışı sıcaklık sapmalarına yol açtı. Okyanusun merkezindeki yüzey sıcaklığı 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerine çıkarken bazı derin su bölgelerinde bu farkın 8 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Mercan resifleri, ağaç halkaları ve tarihi kayıtlardan elde edilen veriler son 1000 yıl boyunca El Niño'nun böylesi aşırı bir seviyeye hiçbir zaman ulaşmadığını ortaya koyuyor. El Niño'nun yükselen sıcaklıkları şimdiden dünya genelinde yıkıcı sonuçlar doğurmaya başladı. Endonezya'daki devasa orman yangınlarının yayılması ve Hindistan'da hayati önem taşıyan muson yağmurlarının zayıflaması krizin ilk işaretleri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Avustralya'da yangın riskinin tırmanması, Güney Amerika'da ise şiddetli taşkınların yaşanması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü etkileri 2027 yılına kadar sürecek olan bu sürecin kuraklık, aşırı sıcaklık ve seller yoluyla hem toplumlara hem küresel ekonomiye çok ağır bir darbe indireceği uyarısını yaptı. Aşırı hava olayları gıda fiyatlarını dünya çapında tırmandırırken tarımsal verimliliği de doğrudan baltalıyor. Dünya Gıda Programı bu aşırı hava koşullarının yaklaşık 50 milyon insanı doğrudan akut açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyor. Yetkililere göre gezegen daha önce tecrübe etmediği bir tehlike bölgesine girdi. Artık kaybedecek bir an bile kalmadı.
1: Evet sevgili izleyenler, böylelikle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta OPET Test Köşesi'nde yama

Maha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim Doğrusu, Kasrol TUKA Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta erken modern Avrupa tarihinin bilinmeyen detaylarını ve modern Avrupa'nın ortaya çıkışında dış aktörlerin etkisini Doktor Sinan Çakır'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Buz zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
2: basit. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankalar.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye uzandı ve 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sine motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında Sivas Kongresi'nin tarihi bir dönemeç olduğuna dikkati çekti. Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongreyle milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Devletin zirvesi 107 yıl önce Türk milletinin gösterdiği azim ve kararlılığın bugünün Türkiye'sinin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'cü Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 şüpheli olmak üzere toplam 10 zanlı belirlendi. Ekiplerin 2 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Muğla'ya getirileceği söylendi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava bugün başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli suçlamaları reddederek fail oğlumdur, silahlarımı izinsiz aldı, silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim dedi. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nu basıp bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası tutuklanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi. İlgili dava bugün Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Saldırganın anne ve babası hakim karşısına çıktı. Duruşma sanık Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Silahları oğlunun bulduğunu dile getiren sanık Mersinli, benden habersiz almıştır, Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz diyerek kendisini savundu. Uğur Mersinli, oğlu hakkındaki hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Uğur Mersinli olası kasıtla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasıtla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir. Bu sözler yıllar önce işlenen cinayetlerin faillerinin bulunmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından söylendi. Bakan Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını paylaştı.
1: Çelişkiler tek tek değerlendirildi, teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanıldı. Her bir delil yeniden incelemeye alındı, 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda 3 cinayet daha aydınlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma Teşkilatları koordine içinde çalıştı. Bu kapsamda 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olarak bilinen Zeynep Yıldırım'ın cesedi bulundu. Zeynep, İstanbul'da kaybolmadan önce en son Fatih Dağlı isimli şahısla iletişim kurmuştu. Yapılan yeni incelemeler sonucu Dağlı'nın başka bir cinayetten tutuklu bulunduğu öğrenildi. Yer gösterme işleminin ardından Fatih Dağlı tekrar tutuklandı. Aydınlatılan faili meçhul cinayetleri sosyal medya hesabından duyuran Akın Gürlek, 2012 yılından bu yana kayıp olan İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif'in de dosyasının aydınlatıldığını aktardı. Mardin Nusaybin'de 14 yıldır kayıp olarak bilinen baba ve 10 yaşındaki kızının dosyasındaki çelişkili ifadeler, HTS kayıtları ve elde edilen yeni bulgular cinayet şüphelilerinin kim olduğunu gösterdi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 4 ile uzanan operasyonlarda 15 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Bir diğer aydınlanan cinayet ise Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'ydu. Cinayete ilişkin yürütülen yeni soruşturmada cinayetin failleri ve suçun gizlenmesinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Yakalama kararı çıkan şüpheliler için Manisa, Bursa ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleşti. Operasyonlarda cinayet şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayı aydınlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'se yaptığı açıklamada adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir mesajını paylaştı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Yeni nesil suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz diyen Gürlek, 42 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Gürlek açıklamayı X hesabından yaptı. Gürlek, Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığını, operasyonlar yapıldığını belirtti. Gürlek, Antalya'da 14 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını ve 10 şüphelinin yakalandığını belirtti. Kayseri merkezli operasyondaysa 5 ilde 32 şüphelinin tamamı yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek açıklamasında gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 167 sayfalık iddianamede Casper'lar suç örgütünün çocukları nasıl kullandığı ortaya çıktı. İddianamede 51 çocuk tek tek değerlendirildi. 22 ayrı ana eylem sıralandı. Savcılığa göre örgüt ailevi ya da ekonomik sorun yaşayan gençleri para, motosiklet, silah ve lüks hayat vaadiyle kendine çekti. İlk temas bazen bir yemekle, bazen birkaç bin lirayla başladı. Sonrası ise kurşunlama, yağma ve cinayetle noktalandı.
2: Bunu tabiat edeceksiniz oğlum.
3: Önce kardeşim dediler, sonra ellerine silah verdiler. Casper'lar suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamenin en çarpıcı bölümü çocuklara ayrıldı. Savcılık 51 çocuğu değerlendirmeye aldı. Çocukların örgüt tarafından kullanıldığı 22 ayrı suç var. Ve yöntem neredeyse hep aynı. Ekonomik ya da ailevi sıkıntısı olan gençler seçildi. İlk iletişim yemek ısmarlamakla başladı, para vermeyle devam etti. Sonra motosiklet, silah, para destekleri ve lüks hayat görüntüleriyle çocukların gözü boyandı. Savcılığa göre TikTok ve Instagram örgüt için adeta eleman devşirme alanına dönüştü. Ama bu konu sadece bununla da bitmiyor. Çocukların bazıları doğrudan iş yeri kurşunlama, silah taşıma, motosiklet çalma, keşif, tehdit, yağma ve öldürme eylemlerine karıştırıldı.

0: İddianame detaylarında bir kuaför saldırısında 9 el ateş edildiği, Mehmet Kan'ın başından vurularak hayatını kaybettiği, eylemi gerçekleştirenlerin çocuk yaşta olduğunun altı çiziliyor. Bir başka olayda ise bir iş yerinden 10 milyon lira istendiği, ardından iş yerinin kurşunlandığı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuklardan birine 100 bin lira verildiği belirtiliyor. Örgütün sistemi de belli. Yabancı hatlar, şifreli uygulamalar, maskeli saldırılar, plakasız ya da çalıntı motosikletler ve saldırıdan sonra saklanılan hücre evleri. Soruşturma kapsamında 41 tabanca, 4 tüfek, 2 tam otomatik tabanca, susturucular ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Savcılık, 51 çocuk hakkında eylemlerine göre örgüt üyeliğinden tasarlayarak öldürmeye, yağmadan silahlı saldırıya kadar farklı suçlardan ceza talep etti. Ortaya çıkan sonuca göre çocukları önce özendirip sonra suçun tam içine sürdükleri belgelendi.
1: Burak Bulut'a biat edeceksiniz.
2: Vatandaşı isyan ettiren mesajlar için harekete geçildi. Hukuk büroları mercek altına alındı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirip mağdur eden şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Panel operasyonuna dair detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır dedi. Panel operasyonuna dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüpheliler binlerce kişinin kişisel verilerini ele geçirmişti. O veriler panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldı. Vatandaş mağdur edildi. Yasa dışı sistemler bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldı. Abonelik sistemiyle kullandırıldı. Bazı hukuk büroları da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaştı. Borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağduriyet yaratıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya paylaşımında bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı.
2: Elinde kutular var. Ağır ağır taşıyor, telaş etmiyor. Şimdi ekrana gelecek o görüntülerdeki kutuların içinde seri katilin öldürdüğü kadına ait ceset parçaları olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Fethi Dağlı'nın geçmişi araştırıldıkça aynı isim 3 ayrı cinayetle bağlantılı hale geldi. 2007'de Ahmet Karadağ, 2022'de 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım, 2024'te ise Ervan Raziye Aşar. Polis şimdi seri katilin geçmişindeki başka kayıp ve de cinayetleri araştırıyor.
3: Kutuları taşıyor. Sakin ve soğukkanlı. Hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Ama o kutuların içindekiler ortaya çıkınca görüntü ürpertici bir anlam kazanıyor. Seri katil Fethi Dağlı'nın 23 yaşındaki Erva Razi Asar'ın parçalanmış cesedini bu kutuların içinde taşıdığı ortaya çıktı. Erva iş arıyordu. Seri katil sosyal medyada sahte bir kadın profili açtı. Genç kadınla iletişime geçti. İş vaadiyle evine çağırdı. Sonra acımasızca öldürdü. Cesedi parçalara ayırdı. Kutulara koydu. Bir

0: süre sakladı. Sonra o kutuları taşıyıp inşaat alanına bıraktı. Ama bu cinayet Fethi Dağlı'nın geçmişindeki ilk ölüm değildi.
1: Seri katil olduğunu söyleniyor. Ervan'ı bu parçalara ayırmıştınız. Zeynep'i nasıl öldürdünüz?
0: Yıl 2007. Seri katil güvenlik görevlisi Ahmet Karadağ öldürdü. Cezaevine girdi. 2022'de tahliye oldu. Ve aynı yıl bu kez 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım kayboldu. Genç kızdan tam 4 yıl boyunca haber alınamadı. Polis eski kayıp kayıtlarını yeniden inceleyince Zeynep'in telefonundan gelen son sinyalin Fethi Dağlı'nın evinden geldiğini belirledi. Dağlı cezaevinden çıkarıldı. Yeniden sorgulandı. Cinayeti sonunda itiraf etti ve Zeynep'i gömdüğü yeri gösterdi. Toprak açıldı. Genç kıza ait kemiklere ulaşıldı. ...2007'de Ahmet Karadağ, 2022'de Zeynep Yıldırım ve 2024'te Erva Araziye Asar. Üç ayrı cinayetin faili aynı isim ve iki genç kadının yolu Esenyurt'taki aynı eve çıktı. Polis şimdi Fethi Dağlı'nın geçmişini daha da geriye doğru inceliyor. Çünkü seri katille ilgili asıl ortak soru şu: üç kurban mı var, yoksa henüz ortaya çıkmayan başka cinayetlerde mi?
1: Hiç acımadınız mı genç kadınlara?
2: Arnavutköy'de yok artık dedirten bir akaryakıt tartışması yaşandı. Tartışmada taraflardan biri silahını çıkardı. Aracında bulunan servis şoförüne kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
3: Yakıt kavgasına kurşunlar karıştı. Kavga kanlı bitti. Olay Arnavutköy Hadımköy mahallesinde yaşandı. İşçileri bekleyen iki servis minibüsü şoförü arasında akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, silahlı kavgaya döndü.
4: Kafasına vurana, işte
5: birisi gelin müzallar.
3: Taraflardan biri kavga sırasında silahına davrandı, aracı içinde bulunan Mehmet Taştan'a kurşun yağdırdı. Taştan'a 4 kurşun isabet etti, kanlar içinde kalarak ağır yaralandı. Talihsiz sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
2: Afyonkarahisar'da bir düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir düğünde havaya ateş açılmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında düğünde görevli sivil ekiplerin takibi sonucu havaya ateş açan şüpheli tabancayla yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 6 boş kovan ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçlarından tutuklandı. Adana'da bir markette cinsel taciz skandalı yaşandı. Çocuğa taciz güvenlik kamerasına da yansıdı. Bir erkek yurdunda müdür olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Olay Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Market sahibi bir vatandaş oğlunun cinsel tacize uğradığı iddiasıyla emniyete başvurdu. Oğlunun kendisine yardım için markete geldiğini, bu sırada iş yerinde olmadığını aktardı. Daimi müşterisi olan H.A. isimli şahsın o sırada markete geldiğini ve yaklaşık 1-2 saat boyunca markette oğluyla yan yana oturduğunu söyledi. Bu sırada çocuğunun şüpheli şahıs tarafından taciz edildiği iddiasında bulundu. Yaşananların güvenlik kamerası kayıtlarını da polise sundu. Olayla ilgili mağdur çocuğun da ifadesine başvuruldu. Çocuk ifadesinde şüpheli tarafından taciz edildiğini belirtti. Özel bir erkek yurdunda müdür olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 5400 kök Hint kenevir ele geçirildi. Ayrıca ekipler Yenişehir ilçesinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu ve araç içinden 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde çıktı.
3: Önce tespit edildi.

0: der. Ardından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdiler. Diyarbakır'da zehir tacirlerinin yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon yapıldı. 5400 kök Hint keneviri ele geçirildi.
1: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ekimine yönelik amansız bir mücadele başlattı. Ve bu kapsamda Ergan ilçesinde bir arazide yapılan aramada bir tona eşdeğer Hint kenevirleri bulunarak yerinde imha edildi.
0: Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Yenişehir ilçesinde emniyet güçlerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 47 parça halinde toplam 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timler durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli ise çıkardığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili İçişleri Bakanlığı yeni bir adım attı. Yurt genelinde mülkiye müfettişleri sahada denetimler yapacak. Bu denetimlerde sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyon süreçleri incelenecek.
3: Sokak köpekleriyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. 81 ilde mülkiye müfettişleri sahaya inecek. Önümüzdeki günlerde yurt genelinde müfettişler sahada denetim yapacak. İllerde sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar mercek altına alınacak. İncelemelerin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik rapor hazırlanacak. İçişleri Bakanlığı yurt genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili problemlerin çözümü için kolları daha öncesine sıvamıştı. 15 Mart 2025'ten beri saha çalışmalarıyla 81 ildeki sokak köpeklerinin %98'i toplandı ve rehabilitasyona alındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre il bazında çalışmalara bakıldığında İzmir'de sahipsiz sokak köpeklerinin %98,32'si, Antalya'da %94,44'ü, İstanbul'da %88,20'si ve Diyarbakır'da %69,08'i toplandı.
2: İstanbul Sultanbeyli'de YTT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kaza hem güvenlik kamerasına hem de araç içi kamerasına yansıdı. Kavşakta yaşanan çarpışmada otomobilde bulunan biri bebek, 4 kişi yaralandı. Görüntülerde YTT otobüsü 4 yol ağzında ilerlerken sol taraftan gelen otomobilin otobüse çarptığı görülüyor.
0: Kavşağa girdiler ve çarpışma bir anda oldu. Sultanbeyli'de İETT otobüsüyle bir otomobilin karıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. İETT otobüsü 4 yol ağzına ilerliyor. Tam o sırada sol taraftan gelen otomobil kavşağa giriyor ve iki araç çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar yaralandı. Araçta bulunan bir bebek 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ise kazanın ardından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken olayın nasıl meydana geldiğini gösteren iki ayrı kamera kaydı delil olarak incelemeye alındı.
2: Şırnak'ta 6 Temmuz'da görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.
4: Polis aracı takla attı. Bir polis şehit oldu. Kaza 6 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki zırhlı polis aracı bir anda kontrolden çıktı, taklalar attı. Polis aracının kaza yaptığı o an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan polis memurlarından Melih Kaygusuz yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyordu. Melih Kaygusuz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj gönderdi. Başsağlığı dileklerini iletti.
2: Tekirdağ'da, Çorlu,

0: Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişindeki bölünmüş yolda kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kıran otomobil nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. O anlar bir başka araç kamerasına yansıdı. Bakalım.
1: Dikkati faciayı önledi. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın adresi Tekirdağ Çorlu. Tır sürücüsü seyir halindeydi. Bağlantı yolundan çevre yolundaki bölünmüş yola geçiş yapmak isteyen otomobil sürücüsü kontrolsüz bir şekilde direksiyonu kırdı ve bir anda tırın önüne çıktı. Tır şoförü ise ani fren yaptı ve hızlı manevrayla sol şeride geçti. Tır şoförünün dikkatiyle facia kıl payı atlatıldı. Yolda yaşananlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Tır sürücüsü olayın şokunu atlatmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
0: Samsun'da tramvayın önüne doğru koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu güvenlik görevlisi son anda kurtardı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Muhammed Lafçı, kendi kızım gözümün önüne geldi dedi.
2: O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
1: Koştuğunu gördü, kolundan tuttuğu gibi geri çekti. Hayatını kurtardı.
2: Her gün yaşadığımız bunun gibi olaylar oluyor. Her zaman biz halkımızın güvenliği için buradayız.
1: Samsun Cumhuriyet Meydanı istasyonundaki Hemzemin yaya geçidinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen 5 yaşındaki çocuk bir anda yaklaşan tramvayın önüne doğru koştu. İstasyonda görev yapan güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı ise saniyeler içerisinde müdahale ederek çocuğu son anda kolundan çekip raylardan uzaklaştırdı ve küçük kızın hayatını kurtardı.
2: Tabii ki o andaki refleksle kendi kız çocuğumu gözümün önüne gelerek düşündüğüm için o müdahaleyi yapmak zorundaydım zaten.
1: Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda herkes korku dolu dakikalar yaşadı.
2: Belki kendi canımı da tehlikeye attım ama biz bunu her zaman yaşıyoruz ve yapmak da zorundayız.
1: Güvenlik görevlisi Lafçı hem küçük çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşadı hem benzer tehlikelere karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
2: Hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli. Bakmalarını rica ediyorum.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir fiber teknede arızalanan egzozun tamir için sökülmesi nedeniyle tekne su almaya başladı. Su tahliye pompasının da arızalanmasıyla durum kontrolden çıktı ve tekne yarısına kadar battı. İşte sonrasında yaşananlar.
3: Gitti. Anım canım tekne. Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
1: Yarısına kadar suya gömüldü. Batmaktan son anda kurtarıldı.
3: Şu an çıkartıyorlar. Limana yanaştı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde günübirlik turist taşımacılığı yapan fiber tekne arıza sebebiyle su alarak batma tehlikesi geçirdi.
3: Gitti. Anım canım tekne. Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
1: İddiaya göre su sporları merkezine ait günübirlik turist taşımacılığı yapan teknede arızalanan egzozun tamir için sökülmesi su almasına yol açtı. Su tahliye pompasının da arızalanması sonrasında tekne yarıya kadar suya gömüldü.
3: Gitti. Anım canım tekne. Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
1: Teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar kullanıldı.
3: Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım.
1: Olay sırasında teknede kimsenin olmadığı belirlenirken, tekne bakım ve onarımının yapılması için tersaneye götürüldü. Bak.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la gerilimi savaş olarak değil askeri bir çatışma olarak tanımladı sevgili izleyenler. Bizim için önemsiz bir mesele diye konuştu. Trump yakında kazma dağını vurabileceklerini de söyledi. Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İran'da da askeri olarak

çok başarılı olduklarını savundu. Aktif olarak bir saldırı halinde olmadıklarını dile getirdi. İran'la bir savaşın söz konusu olmadığını, askeri çatışma yaşandığını söyledi. İran bizim için büyük bir mesele değil dedi. İran

0: bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz ifadelerini kullandı. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı da tüm hızıyla sürüyor sevgili izleyenler. Rusya Ukrayna'ya yeni bir saldırı dalgası yöneltti. Vurulan hedeflerden biri ise özellikle dikkat çekici ve bazılarına göre mesaj niteliğindeydi. Rusya Ukrayna'ya son saldırılarda Coca-Cola fabrikasını vurdu. Fabrika başkent Kiev yakınlarında bir köyde bulunuyor. Saldırı kamikaze İHA ile gerçekleşti. Firma savaşın başladığı 2022'de ülkedeki üretimini durdurmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olduğunu öne sürdü. Fabrikanın özellikle seçildiğini iddia etti. Başkent Kiev'de ayrıca sivil yerleşimler hedef alındı. 3 kişi yaralandı. Rusya'nın hedefinde bazı depolar da vardı. Kiev bölgesinin yanı sıra Ukrayna'nın birçok noktası Rus saldırılarına maruz kaldı. Karşılıklı saldırılar Karadeniz'de de sürüyor. Ukrayna Rus limanlarına giden bazı gemileri vurmuştu. Rusya da buna karşılık Ukrayna'ya giden 2 gemiyi vurdu. Gemilerin Ukrayna ordusu için silah taşıdığını öne sürdü. Ukrayna ise Karadeniz kıyısındaki Soçi'de bir petrol rafinerisi ve hava savunma ünitesini vurdu. Ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yine silahlar patladı. Bu kez güvenlik birimleri arasındaki gerilim çatışmaya dönüştü. İşte o anlar. Çatışmanın tarafları bu kez Ukrayna istihbarat birimleri. Ukrayna Güvenlik Servisi bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında olay yerinde Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı'na bağlı özel birlik de vardı. Aralarında tartışma çıktı. Tartışma ARBD ile ARBD'de silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 3 istihbarat görevlisi yaralandı. Devlet Soruşturma Bürosu ekipleri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Taraflar birbirlerini suçladı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise yaşananlar utanç verici dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki havalimanında güvenlik alarmı vardı. Tehlikeli madde uyarısı üzerine bir terminal boşaltıldı. Olay Berlin Brandenburg Havalimanı'nda yaşandı. Bir kadın polis noktasına giderek üzerinde zehirli madde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine polis terminal bir binasının tahliye edilmesini istedi. Buradaki yolcular ikinci terminale yönlendirildi. Uçuşa hazır uçaklar normal şekilde kalktı. Havaalanına yaklaşan uçakların da inmesine izin verildi. Güvenlik alarmına sebep olan kadın gözaltına alındı. İtfaiye ekibi koruyucu giysiler ve özel ekipmanla inceleme yaptı. Riskli bir duruma rastlanmayınca birkaç saat sonra alarm kaldırıldı. Havalimanı normal işleyişine döndü. Nepal'deki afetten 9 gün sonra sevindirici bir haber geldi. 2 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Hidroelektrik santrallerindeki tünellerde yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı biliniyordu. Toplamda haber alınamayan kişi sayısı ise 4000 civarında. Ekipler kayıpları bulabilmek için aralıksız çalışıyor ve bu çalışmalar sırasında güzel bir haber geldi. Bir hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalanlardan ikisi 9 gün sonra kurtarıldı. Yerin 170 metre derinliğinden çıkarıldılar. İşçiler sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Görüntüler geride kalanların akıbeti için de umut oldu. 26 Ağustos'ta buzul çökmesi sonucunda meydana gelen sel ve heyelanda can kaybı ise 1254'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine adından söz ettiriyor. Öyle ki resmini bastırdığı 1 dolarlık madeni paralar ve pasaportlar kullanıma sunuldu.
1: ABD Başkanı Donald Trump, altına olan ilgisi ve her şeye kendi adını vermesine olan merakıyla biliniyor. Oval ofisi altın rengi süslemelerle donattı. Şimdi de Amerikan dolarına kendi resmini bastırdı. ABD'de Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para satışa çıktı. Para aralar ABD'nin bağımsızlığının 200

0: 150. yılı sebebiyle hazırlandı. 1 dolarlık Trump paraları darphanenin madeni para dükkanındaki otomatlardan 1 dolar karşılığında alınabiliyor. Altın rengindeki Trump resimli madeni dolar alışverişlerde de kullanılabilecek. Donald Trump bununla kalmadı. ABD pasaportlarına da resmini bastırdı. İmzasının ve resminin bulunduğu yeni pasaportu oğlu Eric Trump sosyal medyadan paylaştı. Görüntü sosyal medyada tartışma başlatırken Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre madeni para gibi bu pasaportlar da ABD'nin 250. yılına özel olarak basıldı. Özellikle talep edenlere veriliyor. New passport.
1: Nükleer enerjide Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedefine genç mühendislerden destek geliyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasında finale kalan takımlar geliştirdikleri reaktör tasarımlarını Tenmak'ta jüriye sundu. Gençlerin hedefi ise Türkiye'nin nükleer teknolojide kendi kaynaklarını geliştirmesi.
2: Nötronik analizler, ısı tüyüldük analizler, yakıt performans.
3: Nükleer enerjide geleceğin teknolojileri genç mühendislerin tasarımlarıyla şekilleniyor. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışmasında detay tasarım kategorisinde finale kalan 4 takım projelerini Tenmak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü'nde sundu.
4: Projemiz entegre bir basınçlı su reaktörü. Amacımız ise bu alanda ülkemizin gelişen, yani ihtiyaç duyulan enerji talebini karşılayacak sistemleri üretmek ve tasarlamak için ihtiyaç olan bilgi birikimi ve aynı zamanda çalışmaları sürdürüp elimizden geleni yapmak.
5: Tabii ki somut amacımız olarak Türkiye'nin milli ve yerli bir enerji kaynağı sağlamak ve bu alanda bağımsızlaşmasını sağlamak. Bu nedenle çalışıyoruz.
3: Gençlerin nükleer teknolojideki heyecanına Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ortak oldu. Bayraktar, Teknofest'in bir sonraki durağı içinde çağrıda bulundu.
6: Tüm milletimizi, tüm gönül coğrafyamızı teknolojinin kalbinin atacağı yere, medeniyetin doğduğu yere, Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde bekliyoruz.
3: Genç mühendislerin ortak hedefi ise Türkiye'nin nükleer enerjide dışa bağımlılığını azaltacak teknolojiler geliştirmek.
7: Kurulma amacımız aslında Türkiye'nin tamamen milli kaynaklarla kendi başına reaktör üretebilmesi. Yani biz bütünüyle bir reaktör üretmeyi planlıyoruz. Teknofest'e de aslında bu sebeple katıldık. Teknofest bize hem maddi hem manevi motivasyon sağlıyor.
8: Katıldığımız projelerle birlikte derslerde gördüğümüz teorik bilgileri aslında burada mühendislik becerilerimizi kullanaraktan bir proje haline getiriyoruz ve kendimiz de geliştiriyoruz.
3: Gençlerin hedefi yalnızca bugünün ihtiyacına çözüm üretmek değil, gelecek yıllarda da projelerini geliştirerek Türkiye'nin kendi nükleer teknolojisini ve kendi reaktörünü geliştirebileceği bir altyapı oluşturmak.
9: Biz aslında bir mikromodüler reaktör ürettik. Mikromodüler reaktör biraz taşınabilir. Yani acil durumlarda, afet durumlarında, ne bileyim, Türkiye bir deprem ülkesi mesela. Bu durumlarda anlık böyle direkt enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir sistem kurmayı hedefledik.
10: En büyük amaçlardan biri Türkiye'mizin kendi bağımsızlığını, özellikle nükleer alanda bağımsızlığını kazanması içindi. Aynı zamanda deprem bölgelerine acil askeri alanlarda, askeri bölgelerde elektrik ihtiyacını hemen karşılayabilmek için mikromodüler reaktör tasarım sisteminde tasarlamak için yaptık.
11: Türkiye'mizi geliştirmek, yerli imkanlarımızı, yerli reaktörümüzü üretmek de bir amacımız aslında. Bu konuda çok heyecanlıyız. Bu işin peşinden gideceğiz. Kendi milli reaktörümüzü yapacağız. Bunun için çabalıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız çabalıyor.
1: Hükümlülerin el emeği, göz nuru ürünleri Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açılan iş yurtlarının ürün ve el sanatları fuarı pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
12: Buradan alışveriş yapmak, devlete katkı sağlamak, orada el emeği, göz nuru veren insanlara katkı sağlamak Yani bütün insanlarımız gelip buradan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz.
13: Mobilyadan tekstile, metal işlerinden gıdaya, tarım ve hayvancılıktan elektrik elektroniğe, hepsi el işçiliğiyle, hepsi hükümlüler tarafından üretiliyor.
14: Hükümlüler ürettikleri ürünlerle kalmıyor, aynı zamanda çıraklık, kalfalık ve ustalık sertifikası da kazanarak birer meslek sahibi oluyorlar.
15: En azından topluma bir faydaları oluyor, kendilerine de bir gelir oluyor. Şeyler deri yönünden de öyle. Ben oğluma, kızıma da deri ceket almıştım Şaşmaz'dan. Onlar da çok yıllar oldu, çok memnun. İki taraf da memnun.
13: Adalet Bakanlığı'na bağlı İş Yurtları Kurumu'nun el emeği göz nuru ürünleri Ankara'da beğeniye sunuldu. Millet Bahçesi'nde ürün ve el sanatları fuarı kapılarını açtı. Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.
16: Orijinal deri. Yani sürekli de alıyoruz bay baya. Vallahi çok güzel yani. Vatandaşların böyle şeylerden faydalanması çok iyi.
13: İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda birçok hükümlünün el emeğiyle yapılan tablo büyük beğeni topladı.
17: Neyini beğendin en çok bunun? Rengini mi?
18: Rengini, ayrıca böyle bakınca sanki cam gibi gözüküyor.
13: 2 Eylül'de Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kapılarını açan fuar Ankara'da 6 Eylül'e kadar Başkent Millet Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.
1: Vakıf Katılım tarafından düzenlenen İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Sergi 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
19: Buradan sonra Geyvan'a yola çıkacağız.
20: İstanbul'u Gören Rüya Bursa. Bursa'nın yüzyıllara uzanan vakıf mirası bu kez fotoğraf kareleriyle İstanbul'a taşındı.
19: Çıktık sonra güzergahımızla Şehzade Orman.
21: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisi kadim şehrin hem tarihini hem dokunulmaz mimarisini hem de geçmişini vakıf katılım farkıyla gözler önüne seriyor.
20: Vakıf katılımın Bursa'nın vakıf eserlerini kayıt altına almak amacıyla hazırladığı Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan fotoğraflardan oluşan İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyarete açıldı.
22: Vakıf katılım olarak kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına vakıf eserleri envanteri projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında ülkemizin farklı illerinde bulunan vakıf eserlerini bilimsel yöntemlerle fotoğraflayıp tarihçeleriyle beraber kayıt altına alıyoruz.
20: 3 ciltlik kitapta yer alan binlerce fotoğraf arasından seçilen 87 eser, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliğini vakıf eserleri üzerinden gözler önüne seriyor.
22: Sergimiz Eylül ayı sonuna kadar gösterime açık kalacak. Vakıf eserleri sadece geçmişten kalan yapılar değil, kültürümüzü, medeniyet birikimimizi taşıyan canlı birer miras. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf katılımı olarak bizler de bu mirası belgeleyerek, daha erişebilir hale getirerek ve görünür kılarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Kültürel mirasımıza ilgi duyan herkesi de sergimize davet ediyoruz.
20: Vakıf eserleri envanter projesi kapsamında hazırlanan çalışma, yalnızca tarihi yapıların belgelenmesini değil, vakıf kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını da amaçlıyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projenin kültürel mirasın korunması açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti.
1: Okul zili çalmadan önce ailelere önemli bir uyarı var. Çocuklardaki bazı davranışlar sanıldığı gibi dikkatsizlikten kaynaklanmayabilir efendim. Gözden kaçan bir görme problemi eğitim hayatını da olumsuz etkileyebiliyor. Peki hangi belirtiler dikkate alınmalı? İşte yanıtı.
23: Tahtadaki yazılar bulanıklaşıyor, kitap okurken satırlar birbirine karışıyor. Çocukların derslerde yaşadığı bu zorluğun nedeni fark edilmeyen bir görme sorunu olabilir.
24: Azıcık zorlanıyorum. Gözlüğümün camını çizik olduğu için bazen şurası yakın görüyor, burası kötü görüyor. Bazen burası yakın görüyor, burası kötü görüyor.
23: Üstelik çocuklar net göremediklerini her zaman fark edemiyorlar. Yaşadıkları sorunu ailelerine anlatmakta zorlanabiliyorlar.
25: Çocuğunuz tahtayı göremiyor ve okurken satır atlıyorsa aman dikkat. Çünkü bu belirtiler fark edilmeyen bir göz sorununun işareti olabilir.
26: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarımızdaki göz sorunları biraz daha belirgin hale geçecek. Çünkü çocuklarımız tahtayı göremiyorum diyecek, satır atlayacak veya öğretmenleri metinleri iyi öğrenemediği konusunda sizi uyaracaklar. Bunların birçoğu gözle ilgili sorunları gösterebilir. Göz bozuklukları, hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz bozuklukları özellikle.
23: Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları çocuğun okumasını, yazmasını ve derslere odaklanmasını zorlayabilir.

0: zorlaştırabiliyor.
1: Tabletten, telefondan biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Ama ne kadar uzak tutsak da ya bizden kaçıyor, gizli saklı istediği her şeyi yapıyor. Telefonumuzu çalıyor ama telefondan bakıyor. Ama bunlara engel olmaya çalışıyoruz. Kitapları daha çok yoğunluk vermeye çalışıyoruz ama ister istemez günümüzde çocuklara böyle bir rahatsızlıklar var. Oluyor ister istemez. Göz sağlığımız için sürekli kontrole geliyoruz.
0: Özellikle göz tembelliği ve şaşılıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Çünkü gecikildiğinde tedavi şansı azalabiliyor.
2: Çocuklarımızı mutlaka ve mutlaka okullar başlamadan göz muayenesine bekliyoruz.
3: Evet, Konya'da gastronomi rüzgar esiyor sevgili izleyenler. Öyle ki Konya'nın kadim mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Gastronomi Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı.
4: Tandırlarda ekmekler pişirildi, bamya çorbası ve öşmerim tatlısı damakları şenlendirdi. Konya'nın kadim mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Gastronomi Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festival 110 bin metrekare alanda, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı 170 standla yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Gastrofest'in bu yılki teması ise Çatalhöyük'te kazılarda bulunan ekmek. Konya Gastrofest'in ilk gününde Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yemek standlarını birlikte gezerken kazanlarda pişirilen toyga çorbası vatandaşlara ikram edildi.
5: 91 coğrafi işaretli ürünüyle Türkiye'de en çok coğrafi işareti olan ikinci şehir. Çünkü Konya, Orta Asya'dan getirdiğimiz mutfağı yolda bulduğumuz medeniyetlerle harmanlanmış ve 200 yıl boyunca Selçuklu başkentinin saray mutfağında geliştirilmiş bir mutfak kültürüne sahip. Aynı zamanda Hazreti Mevlana'nın dergahının en önemli mekanlarından birisi olan Matbaa Şerif'te sadece yemek pişmemiş, insan yetiştirilmiş.
4: Gastrofest'te Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'dan gelen ünlü şefler de kendi mutfaklarını tanıtıp standlarda hazırladıkları iddialı yemekleri Gastrofest ziyaretçilerine ikram etti.
6: İlk günde yoğun bir şekilde katılım var. Tüm Türkiye'mizi Konya Gastrofest'te bu eşsiz lezzetleri, Konya lezzetlerine bekliyoruz.
4: Bu yıl 300 binden fazla ziyaretçi ağırlaması beklenen festival 170 standta Konya'nın yöresel lezzetleri, geleneksel ürünleri ve zengin gastronomi kültürünü pazar akşamına kadar ziyaretçileriyle buluşturacak.
3: Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı, 3 dönem görev yapan Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı. Star gazetesi yazarımız Siber Eraslan'ın eşi olan Eraslan için düzenlenen cenaze törenine siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
7: Çekmeköy'ün kurucu belediye başkanı Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası Sıddık Eraslan 72 yaşında hayatını kaybetti. Çekmeköy'de 3 dönem tam 15 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan'ın eşi Sıddık Eraslan hayatını kaybetti.
8: Aynı zamanda bizim ailemiz Star ailesinin bir kaybı olarak biz görüyoruz. Sibel abla bizim çok uzun yıllardan beri beraber çalıştığımız bir ablamız. Eşini de tanışıyoruz. Beraber çok geldiler, ziyaret ettiler, görüştük. Allah rahmet eylesin.
7: Çekmeköy Ensar Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında ailesi ve sevenleri bir araya geldi. Cenaze namazına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla eski bakanlar ve çok sayıda AK Partili de cenazede yer alan isimler arasındaydı.
9: Başta ailesine Çekmeköy belediye başkanlığı yaptığı dönemde gerçekten önemli işler yapan kıymetli bir büyüğümüz, Çekmeköy ilçemize, Çekmeköy halkımıza başsağlığı diliyoruz.
10: Çekmeköy'e, buraları hatırlarsınız, her yer çamurken, buralara çok hizmet etmiş bir insan. Çok üzgünüm. Hem arkadaşım için, hem Sıddık Bey için, ama en önemlisi tabii Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatın ne kadar fani olduğunu bir kez daha bu cami avlusunda hep beraber hatırlamış oluyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı.
7: Çekmeköy'ün belediye başkanlığını 3 dönem üstlenen Eraslan, ilçenin yerel yönetim tarihinde iz bırakan isimlerden biriydi.
11: Çok değerli bir kardeşimizi, Çekmeköy'ü, Çekmeköy'ü yapan ilk kuruluşunda belediye başkanlığı görevini gerçekleştiren ve büyük hizmetleri olan değerli dostum, kardeşim Sıddık Eraslan'ı Hakk'ın rahmetine uğurluyoruz. Allah seyyiatını hasenata tebdil eylesin.
7: Hukukçu kimliğiyle de tanınan Sıddık Eraslan, aynı zamanda Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimleri arasında gösteriliyordu. Cenaze namazının ardından Eraslan'ın naaşı Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
12: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine, Sibel Hanım'a, eşine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
13: Başımız sağ olsun. Belediye başkanlığında davamıza hizmet eden değerli büyüğümüzdü. Hem eşi hanımefendiye, Sibel Hanım'a, bütün ailesine, teşkilatımıza, camiamıza başsağlığı diliyorum.
7: Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet, Star gazetesinin kıymetli yazarı Sibel Eraslan'a ve ailesine sabırlar diliyoruz.
3: Evet, bu acı haberle moderatör geceyi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Herkese mutlu bir hafta sonu ve iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta ressam Orhan Albaş kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Tabii hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Bir 5 dakika rotarlı başladı.
1: Evet.
0: Bir soru, niye?
1: Niye?
0: Ev yapmaktan vakit bulup iklim finansmanıyla mücadele eden Sayın Bakan ve hükümet sebebiyle. Ya. Efendim Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul İklim Finansmanı zirvesindeki konuşmasına kulak verdik. Hikmet abi çok önemli. Yani bazı şeyleri böyle kendiliğinden oluyor zannediyoruz ya. Yani kendiliğinden olur. İklim değişikliğiyle mücadele. Ya işte kendiliğinden olmuyor bazı şeyler. Buna ciddi anlamda mesai vakfediyor insanlar, devletimiz.
1: Birileri insanlık adına sorumluluğu hissetmek durumunda.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bu bir mesele. Şey yani bu dünyanın tarafında böyle. Sen hissettiğin zaman o sorumluluğu daha evrensel değerlere doğru uzanabiliyorsun. Sen buradaki hassasiyeti gözeteceksin, hatırlatacaksın millete. Anlatacaksın. İklim değişikliği ne menen bir şeydir.
0: Doğru.
1: Bir dönemde öyleydi ya mesela. O gerçi bazı şeyler fake. Onlar da pek inanası gelmiyor insanın. Mesela ozonun delinmesi meselesi. Ben gençken dünyanın hep ozon tabakası deliniyordu.
0: Ben bunalıma girmiştim bir ara.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: gece
0: yani.
1: Gece yatıp da havaya baktığımızda.
0: Eyvah demiştim.
1: Eyvah yani. Ozonumuzu deliyorlar diye. Şey yapıyorduk ama daha sonra meğer onun öyle olmadığını. Tamam, itici gazların yani atmosferen daha hafif olan bazı gazların dünyanın bir tarafında birikmesi ve oradan da ozonun delmesi meselesi vardı. İşte o gazı kim üretiyordu falan filan diye. Ama öyle bir yere geldik ki tabii daha çok konuşulan şeyler artık başladı. Doğal afetlerin değil mi şey değiştirmesi, özellikle son 100 yıldan bahsediyoruz. Son 20-30 yılda da daha fazla olmaya başladı. Hiç beklenmedik sel felaketleri yazın işte Bu da başka mesele aslında. Yani bunu buradan tabii böyle bir kritik bir toplantıda dile getirmek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama ben de şeyi yakından takip ediyorum. Dünya bunu yapmış yıllar önce de. Yani yeryüzü bundan 300 yıl önce, 500 yıl önce bu bir şey dönüşüm yani şey sürekli bir orman yangınlarıyla dünyanın bilmem şu kadarı yanmış, tekrar geri gelmiş. Efendim gene yine vakti zamanında büyük sel baskınları olmuş dünyada falan. Bu bilimsel araştırmalar falan var. Yani bu bir devinim. Tekrar aynı noktaya geri geliyor. Ormanların yanması mesela kötü diyoruz ama bir bakıma onu da çok bilimsel bir şey gene yani bu sallama bir şey değil. Bazı bitki örtülerinin ve dünyanın gerçekten o muhteşem döngüsünün devam etmesi için o ormanların da yanması gerekiyor bazı ormanların. Çünkü onlar tekrar tabii ona tabiata tekrar şey yaptığı zaman bitkiler müsi hikaye ben şimdi oraya girmeyeyim.
0: Tamam.
1: Yani izleyin dizilerden görürsünüz. Dizler derken yani bununla ilgili çalışmaları takip edersen şaşırırsın.
0: Biz buna ilahi denge ve ahenk diyoruz. Senin Kemalist sekülerler doğal döngü diyorlar
1: doğa
0: efendim.
1: Doğa ana bunu bir şekilde savunma diye de.
0: Öyle, öyle.
1: Ama Rabbim böyle bir kemer yaratmış kainatı bıraktığı zaman kendi kendine her şey mükemmel bir şekilde
0: harika
1: ilerliyor.
0: Söylüyorsun.
1: Ama insanoğlunun yaptığı şey kötülük. O da bu tür şeylere havayı kirletmek, çevreyi kirletmek, toprağı kirletmek gibi kötü huylarımız var. Onlardan sakınmamız lazım. İklim değişikliği yönü bir mesele. Sıfırladık da mesela bizim mefkûremiz. Dünyaya bunu armağan etti sağ olsun Sayın Emine Hanım hanımefendi. Bunu bütün dünyaya armağan etti. Bütün dünyada o da bir mefkûre haline geldi. Hakikaten sıfırladık müthiş bir şey. Mesela bu sorumluluk hissetmek böyle bir şey işte. Kesin birisi komik bir şey gönderdi ona güldün.
0: Ya Nimet Hanım Düzce'den torunu Duru'ya her gün o bakıyormuş. Buradan selam olsun. Hem hemşehrin Düzce'lilere hem Nimet Hanım'a.
1: Buradan selam
0: şimdi,
1: olsun.
0: Şimdi sabah
1: saygılarımızı sunuyoruz.
0: Sevgili Duru demiş ki. Artık anneannem mi babaannem mi onu yazmadı yalnız bak. Günün manşete başladı. Hadi demiş. Hadi geç kaldın hadi seyredelim falan.
1: Bizim en küçük fanımız bu.
0: Evet. Sevgili Duru'ya da Allah bahtını yolunu açık etsin.
1: Amin, amin.
0: Sağlık eserlik tüm yavrularımıza. Evet. Şimdi Hikmet abi şuradan hareketle söylüyorum bunu da. Hani çevre meseleleri var ya çevreye duyarlı olmak vesaire.
1: Evet.
0: Ya hakkını teslim etmek gerektiği Ve dilimiz döndüğünce bunu zaman zaman ifade ettiğimiz bir gerçek var. Sayın hanımefendi, yani Emine Hanım, bu konulardaki hassasiyetini ülkemiz sınırları içerisinde tutmayıp evrensele, küresele, adına ne dersen de Birleşmiş Milletler nezdine taşıyabilmiş bir isim. Tüm insanlığın şükran borçlu olduğu bir isim Emine Hanım. Sabah bir bilgi geldi. Sadece böyle iklim değişikliğiyle ilgili değil, pek çok kritik, hayati ve doğrudan hayatımıza dokunan meselelerle de yakından alakalı. Ata tohumu meselesini bilirsin değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ya hanımefendinin hassasiyet gösterdiği, mesela gastronomi başka bir şey. Mesela o konuda da çok ciddi, çok yoğun çalışmaları var ama ata tohumu meselesinde de Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmiş hanımefendi. Bu ata tohumu konusunda hassasiyetini bir kere daha dile getirmiş. Şimdi nereden çıktık, nereye geldik diyeceksin. İşte COP31 iklim finansmanı zirvesi, oradan sıfır atık hassasiyetimiz, oradan döndük işte ata tohumu neyimiz, hassasiyetimiz, hadi onda da öyle diyelim. Oradan dönüyoruz gastronomi konusundaki kültürel bir takım faaliyetlerimiz. Ya bunlar günlük koşuşturmada ve o sert siyasi iklimde zaman zaman ıskalayabileceğimiz şeyler oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani ben
1: Allah'tan bunların, birileri düşünüyor, bunların, sormak istemleri yapıyormuş.
0: Aynen öyle. Bunların anladım, ıskalanmaması, bilhassa dünya konjonktüründe, dünyada ve dahi etkilendiğimiz için Türkiye'de de bu sert siyasal iklim ve çatışma ortamında bunların insanlığın geleceği için çok hayati ve önemli adımlar olduğunu evet, hatırlatmak istedim abi.
1: Biz bunları böyle yorumluyoruz da bence yorumluyoruz ama bizim konuşmamızın çok fazla önemi yok, onu söyleyeyim. Yani bu meseleler çok küçük yaşlarda okullarda özellikle öğrencilere çok genç yaşlarda bu şuurun verilmesi gerekiyor. Ben bunu yurt dışında gördüm. Yani daha o science ne diyor işte sosyal bilgiler dersinde bir çocuğun, yani ilkokul 2 seviyesinde bir çocuğun, hani her sayfada bir yaprak bir şey var. Bizdeki gibi öyle bitkinin anatomik yapısı, soybuk borusu, bu buradaki mitokondriller, fotosentez nedir, 2x5 yok abi ilkokul 2'de. Orada yok. Yani Amerikalılar da yok.
0: Orada klorofil, bir tane klorofil yok mu?
1: Yok. O klorofil ancak liseden sonra üniversite okursan var. Ne işim abi?
0: O konunun uzmanı olursan.
1: Kurbanın bacağını ettik verip de zıplatıyorum ben şimdi, deneyi yapıyorum. Ya yani hangi, ne zaman kurbağa yakalayacağım da bacağını ektik vereceğim? Ne işime yarayacak benim bu ya? Hı. Değil mi? Bu entelektüellik farklı bir hadise. Yani Batı'da bu yok. Ben dediğim Amerikan, bir herhangi bir Amerika'daki eğitim sistemine uyarlı olan bir okuldan bahsediyorum. Amerika'da böyle okuyor. Science. Science'de ne okuyor çocuk? İşte bir koca fabrika var. Fabrikanın bacasından duman tutuyor. Yazıyor altında. Ondan sonra işte pollution. Air pollution. Hava kirliliği. Çocuk bunu 3 satır okuyor. Sonra sayfayı çeviriyorsun. Bir sayfa koca. İkinci bölüme geçiyorsun. Şunu demek istiyorum. Daha kompakt fakat çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi olan bir nesil istiyorsanız bunları okullara verecek. Ama bizdeki gibi yerli malı diye fıstık verirsen, fasulye ve soğan, bir de patates baskısı olmaz. O döneminde hocalar bazen kızıyor. Bir tanesi kızmış öyle.
0: Şartları ya, öyleydi, öyle yaptık öyle, demiş. Doğru mu?
1: O da haklı. O yani, zaman, o zaman yani, elinde İHA'da vardı, o mu göstermedi yani?
0: O zaman, madem yeri geldi.
1: Hiç, hocam bende laf bitmez. Bence
0: sayın,
1: akışa dön.
0: Sayın Yusuf Tekin yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dönemde yoğunlaştığı mesele de bu milli marif modeli zaten. Ha. Senin bahsettiğin o mitokondri yerine, evet, ya da o
1: fotosentez. Onda olması demiyorum. Bak yanlış.
0: Kloroflast yerine, evet, ya olmasın demiyoruz. Evet demiyoruz da konunun uzmanı o çocuk değil. O çocuk o bitkinin topraktan nemenem bir yolculukla yetiştiğini bilmeli ve ne işe yani yaradığını bilmeli.
1: Aradaki fark
0: İşte
1: şu.
0: Milli Muharip modeli bunu amaçlıyor.
1: Aradaki fark şu. Senin Batı'da yani şimdi bak burada Yusuf Tekin deyince benim en kırmızı çizgime geldi. Yusuf Tekin benim kırmızı çizgim abi.
0: Tamam.
1: Her türlü kırmızı çizgim. Yani o da şu. Yani 25 yıldır aşağı yukarı neredeyse çeyrek asırdır AK Parti iktidarı var. Yani reis çok şey, çok devrim yaptı Türkiye'de. Daha önce yapmak isteyenler de bal gibi de onu da yani hakları yemeyelim. çok güzel işler yapanlar da çıktı. Fakat öyle kötü, öyle çağ dışı, öyle yobaz. Ben geçtim o eğitimden. Evet. Öyle bir torna vardı ki, baba koymuşlar bir torna.

0: orada tornayabilirsin. Frenzeyi tıkıştı gözden. Zız dönüyor. Şöyle adam buna zız yapıyor. Al bir çocuk hazır. Bu da hazır. Bu da hazır. Böyle çocuk yetiştirdiler abi. Bizim
1: Maalesef.
0: okulumuz buydu.
1: Maalesef
0: Bir
1: öyle.
0: tekvando değil buradan geliyor. Ama son dönemlerde Yusuf Tekin'in bakanımız sağ olsun müthiş hakikaten açılım dediğim bu iş. Ben eğitimde böyle daha küresel çapın da ötesinde. Çünkü çok zor. Türkiye'de her şey tabu. Dokunamıyorsun ya. Yani dersin belgelerini açan kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dokundu. Ya arkadaş atlayın bunları geçin ya. Çağdaş eğitimde bunlar. Kurtuluşuk ya, iğrenç adamsınız. Adam dünyanın en güzel şeyini yaptı mesela. Kurtuluş Savaşı. Oğlum tercüme et. Ben bunu bir defa anlattım ekranlarda. Ben 5 yıl boyunca turist rehberliği yaptım. Amerikalılara Taksim Meydanı'ndaki özgürlük anıtını atmaya çalıştım. Hep yanlış anlaşıldım. Ya bu dangalaklığın manası yok. Biz hiçbir zaman yönetilmedik ki. İşgal altında oldu tamam. Ama Kurtuluş Savaşı ne ya?
1: Ya abi
0: Manyak mısınız yani? Anlamıyor, şeyi anlamıyor.
1: sömürgeciliğe coğrafi keşifler diyen bir yapının Yusuf Tekin'den rahatsız olmasının da bence yadsınacak
0: Yusuf
1: bir
0: Tekin
1: durumu yok.
0: bence müthiş işler
1: Sayın
0: yapıyor.
1: Bakan sarımsak görmüş vampir
0: Hayır.
1: haline döndürüyor Kemalistleri. Buradan
0: Müthiş.
1: selam
0: Evet
1: olsun.
0: evet müthiş işler
1: Yolu
0: yapıyor.
1: açık olsun.
0: Lütfen sahip çıkalım. Yani Sayın Bakanımıza. Yani böyle bizde böyle bir huy vardır. Yani böyle insanları, devrimci insanları engellemeye çalışan bazen ezik, kompleksli bir hal vardır bizim medyamızda. Yusuf Tekin, bence ben çok ümitliyim Yusuf Tekin'den. Yani 10 defa ismini kullandım ama burada kusura bakmasın. Ama hakikaten tam böyle benim hayalini ettiğim, hani muasır medeniyetler seviyesindeki eğitim neyse bu ülkeyi oraya getirebilecek kapasitede ve kalibrede bir adam. Kolay bulunmaz. Daha önce yapılanda teşekkür ediyorum başka. Ama birçok devrimi yapabildik ama burada yapamadık. Burada çok geç kaldık. Neden? Her defasında yok 17-25 Aralık yok gezi olayları yok. Gezi bilmem zat zurt derken değil mi? Hep onlarla uğraşıyorsun çünkü.
1: Doğru.
0: En önemli şey o yüzden ben burada şey olsun diye anlattım özellikle. Yani belli derslerde ihtisas dersleri dışında yani okullar özel okullardır. Genel olarak öğrencilere öğretilen şeylerde o farkı ben orada görmüştüm. Yani mesela git Norveç'e. Norveç'te ilkokulda şeyi öğreneceksin. Nedir o? Yer çekimini öğreneceksin. Öğrenci, öğretmen alır çocukları dışarı çıkartır bahçeye. Bahçenin altında ağaçtan oturursunuz. Onu bir zanser haline getirirler. Elmayı birisi atar. Çocuk ah tepeme düştü der. İşte yer çekim falan. Böyle öğretirler. Ama bizdeki hata neydi? Ben İmam Hatip'te okudum. Lan 19 ders var. Tefsir, akaid, kelam, hitabet, Kur'an, hadis, 10 tane üzerine matematik, fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, mantık bilmem ne üzerine günde 3 imtihan oluyoruz. Deliydik biz yani. Böyle bir okulan. Gerçi maşallah hepsi beni at köşeye.
1: Estağfurullah.
0: Hepsi Allame-i
1: Olur mu?
0: Cihan'dı. Ama biz Türkiye'nin aydınlık geleceğini bu şekilde kurduk. Tamam. Ama ben de biraz hafıza elhamdülillah maşallah barakallah yaratıcı öyle vermiş. Hafızam iyi olduğu için oradan aklıma gelen şeyi söylüyorum. Yani bir taraftan tarihi ezberleyeceksin ya 1515 Nidaniye bilmem ne. Öteki taraftan da kimyadan işte H2O açılımı bir Hasan 2 Salak Osman 4. Böyle okuduk biz biliyorsun değil mi?
1: Ya H2SO4,
0: Evet.
1: Hasan 2 Salak Osman 4.
0: 4. Bir de ikisi vardı onun galiba. Ya da işte soymuk borusundan bir bitkinin beslenmesinden tut. Nedir o? Sextus Empiricus'un felsefe bilimine kadar. Bilim ve ilk çağlar. Şimdi bütün bunlar kötü şeyler değil. Ama gene verdiğin zaman bunların hepsini insan hayatına ne kadar fayda dediğim gibi demin ki espriyi de bir gülücük göndermiş de. Ama doğru hakikaten ben kurbağa yakalayıp da ayağına elektrik vermeyeceğim yani. Niye ben kurbağa ayağına elektrik veriyorum ki? Hani sinir sistemini anlamak için iki tane böyle kalem pille ölmüş
1: Onun
0: kurbağanın
1: için
0: ha,
1: tıp fakülteleri var.
0: var tabii yani.
1: Onun için uzmanlığını
0: Tabii.
1: yapan hekimlere gerekli olan tüm bilgiler veriliyor. İlkokuldaki çocuğa o
0: Tabii.
1: elektriğe ihtiyaç yok.
0: Hocam neyse
1: Peki
0: yani buraya
1: abi,
0: takıp
1: ağzına
0: kaldık.
1: sağlık. Tamam.
0: Nereden çıktı biz?
1: Güzel.
0: Niye eğitime geldik?
1: Nereden bak?
0: Sen bak senin yüzünden oldu.
1: Ama bak.
0: Sen kaçındın ha. Bak
1: Nereden
0: program
1: başladık?
0: kaldı yine bak.
1: Murat Kurum'dan bütün mermerlerin başı o bak.
0: Bak
1: Murat
0: nereden
1: Kurum'dan
0: bağlanıyorduk abi?
1: başladık.
0: Ya gitsin.
1: Oradan Emine Hanım'a
0: Değil mi? Tabii.
1: geçtik.
0: Hayır,
1: Emine
0: Murat Kurum
1: Hanım'dan
0: belki
1: Yusuf Tekin'e.
0: adamı niye meşgul ediyorsun? Tamam, ev yapıyor ya. Başka
1: Sadece ev yapmıyor işte, bir de iklimle
0: tabii
1: mücadele
0: ama işte
1: ediyor.
0: yani
1: İklim değişikliğiyle.
0: meşgul etmiyor adam.
1: Peki efendim,
0: Saatte 3 tane ev bitirip geliyor yani.
1: gündemimiz bir hayli yoğun.

0: Şimdi sıcak gelişmeyle başlayayım, sıcak bilgiyle başlayayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Allah'tan rahmet diliyoruz
1: Amin.
0: tekrar.
1: Allah rahmet eylesin. Doğru.
0: Çalışmalar devam ediyor Girne açıklarında batan gemiye ilişkin. Şu anda resmi can kaybı 12. Cenazesine ulaşılan isim sayısı 12. 16 kişinin daha arama çalışmaları devam ediyor. 550 metre derinlikteki batıkta.
1: Evet.
0: İşte bugün yine gazetelerin kahir ekseriyeti bu kazalar, üst üste olan iki kaza, hem Girne açıklarındaki kaza hem Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin raporlara yer verilmiş. İşte efendime söyleyeyim, ağır ihmalden bahsediliyor. Tam da senin bahsettiğin gibi abi, kuru yük gemisiyle tanker gemisinin çarpıştığı Silivri açıklarındaki kazada tanker gemisinde ciddi ihmaller olduğundan bahsediliyor. İşte kaptanın uyuduğu, gözcünün bulunmadığı, bir günlük bir görevliye dümen teslim edildiği
1: Evet.
0: falan gibi bir takım
1: Tabii.
0: ihmallerden
1: Çok sıcaktı işte yani
0: bahsediliyor.
1: onlar.
0: İki kaptan tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor. Bu konuyla ilgili tüm detay, ayrıntı 24'te gün içinde tüm
1: Haberlerde
0: gelişmeleriyle
1: takip
0: birlikte
1: edersiniz.
0: sizlerin olacak. Bugün haberlerde, gazetelerde bir şey dikkatimizi çekti. Abi, küçük bir haber ama ya bu haber önemli bir haber diye sabah istişare ettik bizim sevgili editör kardeşimiz Emin'le. Bak, şurada Sabah gazetesinin şurasında Avrupa-Rusya gerilimi tırmanıyor diye bir haber var.
1: Nedir içeriği, ne diyor?
0: Abi, içerik şu. Amerikan Newsweek dergisinde bir analiz, dosya kaleme alınmış. Şöyle bir oturduğup baktığında hakikaten aslında ya, yani bir şeylerin geldiği görünür oluyor. Ne diyor biliyor musun abi?
1: Evet.
0: Hava sahası ihlalleri, son dönemde artan hava sahası ihlalleri, altyapı sabotajları, siber saldırılar. Bu 1962'de bir Küba füze krizi olmuş
1: Evet.
0: abi.
1: Sonra geri iade ettiler,
0: Heh.
1: biliyorum. Evet.
0: Yani Amerika ile o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Küba zemininde
1: Küba'ya füze
0: karşı
1: gönderdi yani şeyi.
0: karşıya geldikleri bir mesele. Şimdi analiz biraz bunu ona yoruyor ve şeye yorumluyor. Yani diyor ki bu pek çok o krizden daha ağır krizlere gebe. Mesela geçen hafta Leipzig Havalimanı'nda
1: Abartmışlar.
0: bir drone saldırısı
1: Evet.
0: olmuştu.
1: Evet.
0: Takip ettin. Sonrasında işte Münih kentinde orduya çalışan bir savunma sanayi şirketi kundaklandı. Bundan Rusları sorumlu tutuyor Almanlar. Alman hükümeti Berlin'deki Rus evinin kapatılmasına karar verdi. Rusya'da mütekabiliyet esası da göre Goethe enstitülerini kapattı falan filan derken işte Ruslara vize engeli falan. Gerginlik artarak devam ediyor abi.
1: Ya ediyor da şu var. Yani ben buradaki şöyle katılmam bu analize. Yani bunun bir Avrupa-Rusya savaşından evrilmez. Evrilmez. Avrupa-Rusya savaşı diye bir şey yoktur yani dünyada. Avrupa-Rusya savaşı değil, dünya savaşı demek zaten. Oraya gelmişse konu herkes kendi gardını alsın. Yani bu absürt bir şey bu. Ama bu gerginlik, Avrupa-Rusya gerginliği uzun süren Rusya-Ukrayna savaşının da bir uzantısı doğal olarak. Geçtiğimiz günlerde bir haber burada okuduk. Shadow sen işte izindeyken Shadow denen bir füze var. Bir İngiliz füzesi. Orta uzun menzil balistik füze. Bunun Ukrayna'da yapılması yani üretilmesi konusunda bir duyum ortaya çıkıyor. Ya da İngiltere yapıyor bir savunma anlaşması çerçevesinde. Ve Rusya tehdit etti İngiltere'yi. Yani benim füzem dedi buradan gönderdi mi Londra'nın göbeğini görüyorum zaten ben dedi. Beni kızdırmayın o işlere girmeyin dedi. Bu meyanda bir diplomasi yürütüldü. Ama şu var yani şey abartı. Yani kaç yıldır devam ediyor. ABD eliyle değil mi? ABD eliyle bir Avrupa Birliği terbiye edildi zaten. Yani onlar hep gününü gösterdi Trump. Hem Gazze'den dolayı gösterdi. Bir halta yaramadınız. Ben burada hayatımı ortaya koydum. Dünyayı bir tehlikeden kurtardım diye. İran'ı kastediyor. Bir de bir parmağını kaldırıp da bana yardım etmedi dedi. Ondan sonra buna demezler mi adam ahlaksız herif. Orada katliam devam ediyordu. 72 bin İnsan şehit verdi Müslüman. Orada hepsi birden koştu geldi. Ne istiyorsan vereyim, ne vereyim abime dediniz. Orada
0: Doğru.
1: şey için.
0: Hepiniz
1: Yani
0: oradaydınız ulan
1: hocam
0: ya.
1: hepsi orada zaten.
0: Evet.
1: Bak küfür tek millettir. Ama Avrupa-Rusya savaşı demek diye bir şey abartılıdır şöyle. Bu bir dünya savaşıdır artık yani. Oradan dönüşü olmaz tabii ki. Yani nereye kadar Avrupa'ya, bütün hepsi bir araya gelecekler, çullanacaklar. Fakat bir gerçek de var, bir şey gördük. Yani bu, o da bir gerçek. İnşallah o nedir o, bir tiyatronun parçası olarak karşımıza değil de gerçekten o Rus şeydeki Irak işgalinde olduğu gibi hiçbir şey görmeden Irak işgal edildi. Biz görmedik yani. O yüz binlerce Irak ordusu askeri öldürülmedi. O da İran'da yaşandı. Bir, ne kadar sürdü? Kaç ay vurdu? İşte gemilerini vurdu. Önce değil mi? Hava sahasını vurdu. Amerika'dan daha önceki ilk dönemde de Amerika'dan getirdikleri B-2 bombardıman uçakları geldi. Orayı dümdüz ettiler. Dağları kırdılar. Uranyum kalmadı. Zengin de yok. Fakir de yok uranyumun artık. Hiçbir şey yok. Hatta gemisi kalmadı dedi değil mi? Trump dedi ki hepsi denizin tamam. dibini boyladı dedi. Adamın mühimmatı bitti. Bu gerçek ama. Şimdi nerede o heveyla, o dev? Nerede? Avrupa'daki dev dediğin kimdir abi? Almanya dediğin Amerika. Doğru. Almanya dediğin yer
0: doğru.
1: Amerika.
0: Doğru.
1: Bu şaka değil gerçekten.
0: Doğru doğru. Avrupa'nın geneli dediğin yer Amerika
1: para,
0: zaten.
1: Para da orada ya. Senin Amerika'nın parası da orada. Ortakları da orada. Hı. İngiltere. Bunların kasası. Ne yapıyorsun abi? Amerika ile. Onun için rahat rahat davranıyor şey. Ayrı görmemek lazım. Yani belki de oradan öyle bitireyim. Çok da geçenlerde gene dün konuştuğumuzda bir seyirci tepkisi belki görmüşsündür. Çok fazla dış politika konuşuyorsunuz. İçerisi kaynıyor diyorlar. Geliriz herhalde. Uzatmayayım fazla. O da şu. Yani tabii bir haber. Haber diye var mıdır? Gerginlik var mı? Geçen haftadan beri vardı. Ama Moskova Berlin hattı. Moskova ile Berlin hattı demek. Moskova ile New York hattı demek. Değişen bir şey yok. Orada küfür tek millettir. Hani en düzgün baba yorum bu olsun.
0: Doğru.
1: İtler birbirini ısırırlar. Barada bir yaralısı sonra iyileşirler. Tentidiyot sürer. İşte antiseptikler falan koyarlar. Bu tabii dünya savaşıdır. Gerçekten savaş olursa bu bir dünya savaşıdır. Bu da, bunu da kim çıkartır? Bunu işte evanjeliklerle bu Trump'ın hala arkasında duran Siyonistler bu savaşı çıkartabilir. Onların elinde o güçler çok. Kararı onlar verir. Kararı Rusya vermez.
0: Doğru söylüyorsun.
1: İngiliz de vermez.
0: Doğru söyledin. O zaman bak, Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında sevgili Yusuf Alabar'da imzalı bir haber var abi. Evet. ABD'nin gözü İstanbul'da. Ne oluyor ya falan diyeceksin ama mesele
1: gelişmelerle
0: şu, İstanbul, şimdi bir İstanbul tipi fırkateyn yapıyoruz biz abi. Tam olarak sana söylüyorum şeyi, tabii İstanbul sınıfı fırkateyn.
1: Evet.
0: Hani şu TCG'lerimiz falan var ya bizim. Yapıp satıyoruz. Amerika demiş ki, Çin'e karşı bizim en ergonomik materyallerimizden biri bu olabilir demiş. Ve çok yakından ilgileniyormuş. Yusuf Alabar da imzalı bu haberi akşam okurlarıyla.
1: Aynı zamanda dergide de vardı. Savtek'te tavsiye ederim, alın takip edin.
0: Aynen öyle.
1: Savtek dergimiz savunma sanayiyle ilgili her türlü gelişmeyi.
0: Bu ABD basınına dayandırıyor. Çin Harika. Karşısında deniz gücünü arttırmak isteyen Washington'ın güç kaybını telafi edebilmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği İstanbul sınıfı fırkateynleri değerlendirmeye aldığından bahsediyor.
1: Aslında bu mevzudan şuraya bağlayabiliriz. Çok güzel. Yusuf Alabar da bu konuda hakikaten çok sıkı takip ediyor zaten.
0: Konunun
1: uzmanlığından bir tanesi. Buradan komutanıma selam olsun. Ama bak, bütün bunu topladığınız zaman bence bir cümlede bu mevzuyu bitirebiliriz.
0: Hiç hadi bakalım.
1: O da şu. Biz vakti zamanında, hatta halen devam eden bir şey bu. Olayı çok büyüttük gözümüzde. Hani çünkü hani yumuşak güç diyor hocalarımız. Yumuşak güç denen şey şu. Bir ülke kendi hakkında filmlerle, tanıtımlarla, PR'la bütün dünyayı kendine bir algıyı yönetmeye başlar, yönetir. Amerika'nın yaptığı gibi. Bu çok basit gibi geliyor şu. Yani dünyayı Amerikalılar kurtarıyor. Çünkü uzay filmlerde onlar var. Ya da daha önce Körfez Savaşları'nda 1'de 2'de olduğu gibi. Hatta Vietnam'da olduğu gibi. Ya Vietnam'dan sonra hani Where Have All The Flowers Gone diye adamlar bir de country müzik falan çaldılar. Ölen Amerikan askerleri için ağıt yaktılar. Demezler mi adam, ulan Amerika'da Vietnam ne işin var?
0: Ne işin var?
1: Değil mi?
0: Yeah.
1: Ondan sonra, ama oradan bir şey devşirdiler mesela. Vietnam'daki vicdandan bahsettiler. Rambo'yu çektiler falan. Afganistan'da Ruslara karşı Afganların o yumuşak tanıtım bunlar. Ve anlattığım şeyde ben arkasındayım. O tercüman Ahmet Sudanlı. Enteresan, adam ismi Tayyip de vardı. Ahmet Tayyip Ahmet adam ismi öyleydi. Vefat etti. Anlattığı gibi gerçekten orada Körfez Savaşı'nda ABD'nin attığı füzeler ve aynı zamanda SCAT'la ilgili tüm telsiz konuşmalarını yazan adam. O, simultane. Hmm. Haberleşiyor. Çünkü bir tarafta Taif, Dammam'da ABD askerlerinin olduğu bölge var. Karşı tarafta da füzeler geliyor. Savaşı canlı
0: tanıyor.
1: Canlı Suud'la Amerikan asker tarafından anlatıyor. Şimdi şunu anlatacağım. O bana anlatmıştı bizzat. Niye yasaklısın diye sordum. Bu yüzden dedi. Bu gizli mesele olduğu için dedi. Ülkeye girişim bir dönem yasakladılar. Sonra bir şey tarafından kabul edilmiş. Neyse. Diyor ki adam, göründüğü gibi değil diyor hiçbir şey. Ne senin B-2, ne Hayat Uçak, ne F-35. Hiçbir tanesi göründüğü gibi değil hocam. Çok altında. Bunlar, bu normal bir şey. Bakın, buna anormal demiyorum. Vay alçak, bizi kan. Değil. Savunma sanayinde bu vardır hocam. Sen yaparsın, koyarsın Hindistan. Evet. Missile. Tak. Balistik. Ne o? Nükleer. Warhead. Koydum buraya. Hemen Pakistan açça. Benimki de burada. Warhead. Benimki 3000. Al 3500. Al 4000. Füze uzun. Hmm. Amerika der ki, ulan hepiniz gidin lan. Ben bir al 25000. Amerika'yım ben. Nerede, denedin mi hiç? Yakıt ona göre. Denedin mi hiç? İngilizce bir laf var, çok güzel. Well tried. Denenmiş olan silah şudur. Savaşa girersin, atarsın, denersin, başarılı olur ve bir yere koyarsın. Benim bildiğim, pozitif ayrışıyım bari, bizim İHA'lar çok başarılı. Benim bildiğim ve dünyanın bildiği. Predator, vardı bende Predator, vermişlerdi ya.
0: Heron da vardı.
1: Heron bir altı yaramadı lan. 150 kişilik terör grubu pat geçip gidiyordu aradan.
0: Yeah.
1: Benimki işe yarıyor. Şimdi bu arada bu anlat tanıtılır. Bu tanıtılır, doğrudur, tamam. Yani biraz çerçeve geniş çizdi ama şu. Fakat bir şey gördük. Ne ABD ne Rusya. Dünyanın en iyi bir cehennem silahı. Cehennem topunun bilmem nesi. Bilmem kaç bak bozunluğu falan. Bunlar, bu propagandalar. Aynen iki tane rakibin hayat dediğim kedi, hani böyle kavga etmeden önce bir sırtı kabartır ya böyle.
0: Hmm.
1: Ki böyle kedi böyle o zaman yapar bir de arkasından. O anda kedi iki kat olur. Gibi insanoğlunun refleksidir bu. Gösterirsin öyle ama gerçekte o silahlar ne kadar büyüktür Allah-u Alem. Yani Tapkan'da F-16'lar
0: tamam.
1: MiG'leri dövüyordu.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Ama gerçekten savaşmadılar ki hiç.
0: Bu ambalaj harikalarını ortaya koyabilme yeteneği, şimdi, siyonizm de mi var?
1: Hocam,
0: ona mı
1: öpüştürebiliriz? O da şu. Savaş sanayi, silah sanayi böyle ortaya konur. Sonra denilir o. Dünyada bin tane teknolojik şey geçti değil mi? Amerikalılar,
0: tamam.
1: Ammanlar silah
0: tamam.
1: yaptı, zigzagurlar tamam. bilmem ne yaptı. Ya adam öldü gitti. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı silahı, teknolojisi 1960-70'li yıllara dayanıyor. Kalaşnikov. AK-47. Nereye atsan yine çalışıyor.
0: Suya düştüğünde çalışıyor.
1: Tabii, ama Amerikalılar göre dünyanın en iyi silahı bu. İşte bu. Ama
0: anladım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye bu sarayda sonradan girdi. Heh. Buradan Yusuf Alabar'da dediklerimi çok iyi anlıyor şu anda.
0: Tamam.
1: Sonradan girdi. Sonradan girmek, o kıymetle girdi ama.
0: Doğru.
1: TOG'u da biz sonradan yaptık ki hani. Ettikte. Ama şöyle bir gerçek var. Sen Yıldırım Han diye bir balistik füze ortaya koyuyorsun. Buradan kalktı mı Avrupa'yı vuruyor. Tüm kimyasal testleri bitmiş.
0: Yakıtının.
1: Yakının. Ondan sonra diğerlerini denemişsin zaten. Değil mi? Orada burada şey, CHP'ye rağmen balıklar ürküyor ya deneyince. Değil mi? O denemişsin zaten. Havadaki şeylerin, hava gücündeki ürettiklerin zaten onlarla savaş kazanmışsın. Sen değil. Başkasına vermişsin. Orada dengeler değişmiş. Bir tanesi dünyanın bir tarafında, bir tanesi, hadi hepsini anlatmak zorunda değiliz yani. Bilinmese de olur ama. Bir tanesi Azerbaycan'da, değil mi? Bir tanesi kuzeyimizde, birisi Afrika, Orta Doğu civarında geziyor. Bunlar. Ve dünyanın en iyisi biz yapıyoruz hocam.
0: Peki. Şimdi şu meseleye, şu suali o yüzden sormuştum. Oradan bir başka konuya geçeceğim. O yüzden sordum.
1: Kendi dövüyor, onu diyecektim aslında. Cümle oydu. Yani bütün bunu ya böyle tanıtırken, 1'i 5 gösterirken sen bir tane füze ortaya koy. Cirit. Tayfun. Amerikalı Tayfun'la ilgilendi. Tayfun 4. Dedi bu Tayfun 4 beni kurtarır. Ulan sende patriot var Amerikan. Yok diyor, Tayfun 4 lazım bana diyor.
0: Ama bizimkilere sorsan milli muharip uçağımız Kaan'ın
1: Vlada sopası koydu. Yok kalifer peteği vardı. TOGG'un karbüratörü nerede? TOGG'un deposu nerede?
0: Tekerleklerine tar motor bağlıyorlar, tar yerde aynen yürütüyorlar. İşte bu kompleksin bir ürünü. Bu zihniyet kompleksli bir zihniyet.
1: Açın biraz kendinizi ya. Rahat edin.
0: Az önce sorduğum sual şuydu. Bu enformasyonu birincil derecede önceleyen Siyonistler midir bu ambalaj harikası? Ürünleri ortaya koyma yeteneğine haiz.
1: Dünyada tamam,

0: Evde bir alışkanlık haline getirdiğim belli iyi kalitede olan birçok malı alamadığım için zorluk çekiyorum ben artık. Almıyorum çünkü. Ben boykot takip ediyorum. En başta içecek markası. Gibi git oturup bir şey yiyeceksin. Abi yok mu? Yok diyor. Koyun arkadaş. Ben buraya bunu söyledim. Bunu yiyeceğim. Bir daha da gelmem yani. Ya koymazsa. Bunu yapacaksın abi.
1: Doğru. Şimdi
0: bunu niye söyledik bilmiyorum. Neyse boykot.
1: Ben şu anlamda şuraya getireceğim meseleyi. Bu enformasyon konusundaki yetenekleriyle senin öyle az mi? Önce değindiğin
0: aynen.
1: Yani Hollywood'da milyarlarca dolar değil mi abi?
0: Tabii.
1: Niye? Çünkü o varoluşlarını pekiştirebilecek zemini oluşturabilmek tabii. için. Ama işte bu Siyonistler artık deşifre oldular ya.
0: Evet.
1: Deşifre olmaktan
0: imajı. Amerika yenilmez imajı var ya.
1: Bravo.
0: Halk.
1: Deşifre olmaktan rahatsız olduklarına ilişkin haber dikkatimizi çekti bugün. Yeni Şafak gazetesinde Siyonistler deşifre olmaktan rahatsız diyor. Türkiye'deki İsrail askerlerinin izini süren hukukçuları tespit için İsrail'de rapor hazırlandı. Şöyle, Türkiye vatandaşı olup İsrail'de o 72 bin çoluk, çocuk, kadın, masumu katledip yani askerlik görevi yapıp ondan sonra kim bunlar? Hani bizim vatandaşlarımız yarın öbür gün yine aynı kaldırımda karşılaşacağız bu katillerle. Dediğimiz kişilerin tespiti noktasında çalışanları tespit etmeye ve fişlemeye yönelik bir rapor hazırlanmış.
0: Oldu.
1: Anlatabildim mi? Oldu. Bu Siyonistlerin deşifre olmaktan rahatsız olduklarına ilişkin haber Yeni Şafak gazetesinde
0: evet.
1: okurlarıyla buluşuyor. Ama bir şey daha. Sen ne diyordun? Sen ne diyordun abi bu aşağılık katiller için? Gün gelecek. Bilmiyorum. Arkalarına saklandıkları taş
0: konuşacak.
1: Dile gelecek.
0: Tabii.
1: Dile gelecek.
0: Yok olacaklar. Sonları o belli yani.
1: Akşamın şurasına bak o zaman. Katilin takımına stat bile yok.
0: Olmasın tabii ki.
1: Belçika'nın Leuven Belediyesi İsrail kulübü Hapoel Berşeva'nın şehirlerinde oynamasına izin vermedi.
0: Çok iyi. Ya bu dünyada bu devam edecek ben söyleyeyim yani bir Yahudi aleyhtarlığı, Yahudi karşıtlığı, Siyonist karşıtlığı, Siyonistler özellikle bu konuda en büyük mağduriyet yaşayacaklar. Mağduriyet derken yani yaşasınlar tabii mağduriyet ne? Bunun bedelini ödesinler ama bu şekilde evrilmeye devam ediyor. Unutmayalım. Yani bugün Türkiye'de değil sadece örneğini geçen gün verdim, İtalya'dan verdim. Buna vakalar. Bu olmaya devam edecek. Unutturamazlar. Hürümüzde unutulmaz bu iş. Mazota bilmem kaç zam geldi unutulmaz. Bu böyle devam edecek ve onlar çok iyi biliyorlar ki onlar da farkında bu işin. O da önemli. Bunun bedelini ödeyecekler. Çok ağır bir şekilde Siyonistler. İnşallah öderler. Sadece maddi bir ödemeden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bu dünyadaki ifsad ettikleri ne varsa onlar başına gelecek. Bütün musibetler başına gelecek inşallah diye düşünüyorum. İç
1: i̇nşallah.
0: Politikaya geçiyoruz inşallah değil mi?
1: Abi geçiyoruz.
0: Tamam.
1: Şimdi bu İsrail misrail deyince dün Sultanbeyli'de bir saldırı hazırlığında 25-21 yaşındaki DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi.
0: Evet.
1: 24 Haber Merkezi o konuyla ilgili geçtiğimiz dakikalarda özel görüntüleri ekrana taşımıştı. Belki arkadaşlarım biz konuşurken de şey yapar. Her tuşa basıyor abi bu Siyonistler.
0: Tabii.
1: Yani Türkiye'nin terörsüz Türkiye yolunda ilerliyor olmasından duyulan rahatsızlığı her platformda köpürtme gayretine giriyorlar. Görüntülerde de görüyorsunuz. İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığındaki bir DEAŞ'lı polisle girdiği çatışmanın neticesinde etkisiz hale getirildi. Bir sivil vatandaşımız yaralandı ve kaldırıldı hastanede. Hayatını kaybetti. Yani terörsüz Türkiye adımlarından rahatsız olanların
0: tabii.
1: provokasyonlarına da dikkat çekmek
0: İşte
1: maksadıyla bu
0: evet.
1: görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim.
0: Maalesef ben bunu daha önce burada geçen sene söylemiştim. Ya bu terörist Türkiye meselesi şöyle bakmak lazım. Bu çok fazla demlenmeye gelmez. Provokasyon açık bir süreç bu. O yüzden bir an önce Sayın Cumhurbaşkanı da hatta şey dönüşünde uçakta falan uyardı. Yani mesele şöyle bir an önce adımdan atılması lazım. Çünkü bu çok kaşıdan bir şey. Bu tabii şöyle görmek lazım. Buradaki saldırı tamam yani şöyle söyleyeyim. Nereden ortaya çıktı durup dururken? Hani kaç tane Türkiye'de DEAŞ'lı var? Bak kaç tane DEAŞ hücre evi var? Bak bu çok kıymetli bir şey. Neden biliyor musun? Söylüyorum özellikle. Nereden çıktı?

0: durup dururken. 21 yaşında. Daha önce güney ve kuzey bölgelerde Türkiye'nin her tarafında DAEŞ'e karşı operasyonlar düzenlendi. Bu DAEŞ'ler nasıl demenen bir şey, bir terör örgüttür ki bu DAEŞ? Yani bir tek bir mermi sıkmamış Yahudi'ye, İsrail'e. Bak tek bir mermi sıkmamıştır. Tamam mı? Bu aynen şey gibi yani. Bu zaten DAEŞ'i oluşturan, DAEŞ'i kuran ABD'dir. Yani Kur'an zaten Yahudi.
1: Bunu sen
0: Bakın bu
1: söylemiyorsun,
0: lafa
1: bunu
0: kızmayın.
1: Amerikan başkanı söylüyor.
0: Bunu kızmayın yalnız. İlk olarak bu Yahudi. Yani Yahudilerin kurduğu bir örgüt bu. O örgütün kurulması için yani o bir şey edilmiş yani daha önce El-Kaide'ydi. El-Kaide lazım oldu bunlara. El-Kaide'yi kuran da ABD'ydi. Unutmayalım bunu bakın. Daha ben yani El-Kaide örgütü üyesi, terör örgütü üyesiyle ben bir yıl mesai yaptım yani yurt dışında. Adam karşıda oturuyordu. Üyeydi yani o dönemde orada. Diyeceksin abi nerede ne yapıyorsun? Bir dakika sakin olun. Pasaportu yok. Adam 60 yaşında bir adam. Zamanında Afganistan'da mücahitlerden bir tanesi çatışmış bir adam ama.
1: Rus
0: Hapishaneden
1: Kızıl Ordu'ya
0: tabii
1: karşı.
0: hapishaneden tünel kazarak kaçmış bir adam. Aynı adamın ifade ettiği, herkes de biliyor bunu. ABD'liler getirip de Yemen üzerinden, Üsame Bin Laden getirip de silahları oraya koyuyorlardı mücahitlere karşı. Yani Üsame Bin Laden de ABD'nin de irtibata geçmiş ve silahları oradan almış bir adamdı.
1: DAEŞ'ı da ABD'nin kurduğunu söyleyen kişi
0: Tabii.
1: şu an Amerikan başkanlığı koltuğunda oturan DAEŞ'ı Obama kurdu diyen
0: El-Kaide
1: Trump'tır.
0: üzerinden yeni bir dünya düzeni kurdular hocam. 11 Eylül. Dünya 11 Eylül öyle önce ve sonra. 11 Eylül öncesi ve sonrası da yeni bir dünya düzeni kurmak için El-Kaide gibi bir örgüte ihtiyaç vardı. Kurdular, öldürdüler, yok ettiler,
1: Tamam.
0: işi bitirdiler.
1: Şu bizim DAEŞ diye gelsene abi.
0: Aynı şey. Bak aynı devam ediyor. Ya o da şu. Orta Doğu'daki tahterevalliyi kuracaklar. Ne lazım? PKK, YPG'nin Orta Doğu'da oraya bir garnizon devlet kurmaları lazım.
1: Tamam.
0: Nasıl
1: Onun için
0: kuracağım
1: ne
0: baba?
1: yapmak lazım?
0: Arap var, Müslüman, orada bir sürü Araplar var. Müslümanlar var, bilmem şunlar bunlar
1: DAEŞ'e
0: var.
1: El-Kaide'yi
0: Hayır.
1: hortlatacaksın.
0: Biz 15-20 yıl boyunca Irak ve Suriye eliyle, Suriye'deki Nusayriler ve Irak'taki Şiiler eliyle Sünnilere acı çektirdik. Yaktık yıktık Sünnileri. Sünni Arapları, Müslümanları. Canını okuduk orada. Ne yaptık? Bir tane örgüt kurduk oraya. Bir günde DAEŞ kuruldu. Musul'da bir anda Musul işgal edildi. Tak tak küt küt pat bitti. Kim bu? DAEŞ. İslam Cumhuriyeti Şam. Silahlar hazır vardı oradan. Bir telefon alo. Elinizdeki tüm ordu silahlarını bırakın. Amerika. O silahları DAEŞ'lara verin. Onlar bizim adamlarımız. Orayı boşaltıyoruz. Sonra biz DAEŞ temizleyeceğiz diye dalarız Suriye'ye. Oradan da Irak'a. Kalan birkaç milyonla temizleriz. Hesabını bozan Türkiye'dir.
1: Doğru, bravo.
0: Doğru mu hocam? Bu
1: Şimdi
0: DAEŞ'le ne oldu? Terörist Türkiye. Terörsüz mü?
1: tamam.
0: Bize rağmen terörsüz mü diyor şimdi bize? Alçak, katil, şerefsiz siyonistler ve egemen güçler ve emperyalistler. O şerefsizler. Onun bunun çocukları. Türkiye'yi bu gözle bakıyorlar çünkü. Türkiye büyürse eğer terör meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkarsa bizim işimiz bitmişler.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
1: Kimse tutamaz.
0: Golan'ı bile oturamaz. Golan'da duramazsın orada Golan'da.
1: Ya
0: Bu.
1: şimdi
0: Çok özür dilerim ağzım
1: bu
0: bozdum muhalif ama
1: operasyonu
0: hak ediyorlar şerefsizler.
1: yani DAEŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu emniyet birimleri ve istihbarat teşkilatı birlikte yaptı. Yani artık
0: Evet.
1: bu FETÖ'cü haşhaşi hainlerden temizlenen Türkiye devleti mekanizmaları aslında rücu etmiş şekilde çalışıyor bin şükür.
0: Evet.
1: Görünen o. Sayın İbrahim Kalın, istihbarat başkanımız. Bir de Yunanistan'a gitti. Geçtiğimiz günlerde. Bugün Milliyet Gazetesi, Akşam Gazetesi'nde haberi gördük abi. Geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gittiğini belirtiyor haberde MİT Başkanı Kalın'ın. Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP'nin başkanı Demiris'le görüşmüş. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bak bu önemli bir hamle Hikmet abi.
0: Evet.
1: Yani bazen bazı şartlarda siyasetçilerin tabanlarının baskısının dışına çıkamıyor olmasından devletlerin ve devletin istihbarat organlarının görüşüyor olması bazı sorunların daha hızlı çözümü açısından
0: Evet.
1: işe yarar diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Tabii ki yani
1: arka kapı
0: bağlı.
1: diplomasisi demiş
0: Evet.
1: Akşam
0: Doğru.
1: gazetesi de bunun adına.
0: Ya biz her şey şu anda ülkemiz devletimiz çok güçlü. Her bürokratımız, her kamu görevlimiz görevini işi gücünü yapıyor. Bütün bu güvenlik politikalarımız zaten belli. Terörist Türkiye dönem belli. Ege'deki o yani saçma sapan İsrail Yunanistan şeyi yani çok da göz göre göre kör kör parmağım gözüne bak biz de beraberiz gibi Türkiye'yi tost yaparız falan gibi. Gelin kardeşim gelin biz burada bekliyoruz gelin ne diyeyim abi. Ben iç siyasete dönelim diyorum ısrarla.
1: Dönmeyeceğim. Allah Allah. Evet. dönelim hadi. Bu yeni partide bir ANAP krizi varmış Hikmet abi.
0: Nasıl ya? O ne diyecek ANAP krizi?
1: Şimdi bak bana bunlarla gel diyorsun sen de.
0: Tabii abi.
1: Şimdi Anavatan Partisi merhum Turgut Özal biliyorsun darbeden sonra dört eğilimi bir araya getirme özelliğiyle bir parti inşa etti. Ve tek başına iktidarı aldı. Hı hı. Nedir onlar? Muhafazakar demokrat, sosyal demokrat, milliyetçi demokrat ve liberal demokratların bir araya geldi. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyormuş ki yeni partide biz bu dört eğilimi bir araya getirelim. Yeni partinin bazı kilit noktalarındakiler de diyormuş ki ne alakası var canım iki eğilimimiz var. Kemalizm ve sosyal demokratlık.
0: Hocam geç.
1: Çizdin üstünü.
0: Yani şöyle yani.
1: Bu kriz ne diyorsun su götürür mü?
0: Hocam çoktan beri ANAP krizi CHP'de çoktan beri var zaten. Yani işte Erdoğan.
1: Yeni parti ama bu CHP değil.
0: Hocam öyle tabii eski CHP. Şöyle söyleyeyim ben basitçe söyleyeyim. Ya ne derdi ona? Özgür Özel gibi bir profile şadırvanda abdest aldıran adamın ismi Tayyip Erdoğan'dır. Normalde adamı mezarlıkta görüyoruz. Abdestle alakası yok. Kafayı çekiyor.
1: Doğru.
0: Hayır, dava da edemezsiniz. Bir gerçek bu. İnkar mı edeceksin? Normalde CHP profili odur. Abdestsiz gezersin. Mezarlıkta içersin. Bu kadar. Bir de CHP profilden bile bahsedeyim. Grup seversin. Grup toplantısı manasında. Peştemalle gezersin. Kafayı çekersin. Parayı duvarda istersin. Bazen sırtta taşırsın. Değil mi? Bazen de baklava kutusuna koyarsın. Ama bir şekilde götürürsün.
1: En kötü malı. Sımacı basarsın.
0: Basarsın. Hı. Şimdi bu CHP profilinde ANAP olsa ne olur? Ya, ANAP ne ya? Yani de salak bir aptalca bir şey yani. Her tarafta oynamak zorundasın. Mesela bir tarafa çıkartırsın. LGBT özgürlüğü mü gerekiyor? Hayır. Gönderirsin. Çünkü LGBT'liler bizden, biz normal vatandaşlar daha değerli.
1: Onurlu.
0: Sizden daha onurlu.
1: Evet.
0: Aydınlık Türkiye geleceğini LGBT açıyor der.
1: Ali Mahir Başarır'ı orada tamam, denkleme koyarsın.
0: Burayı bir tane çevirirsin. Mesela ne dersin? Ticaret açısından mesela. Ne? Dış politika. Kimdi? Ünal Çeviköz değil öteki.
1: Namık'tan ya.
0: Namık, anlat dersin.
1: Mavi vatana nasıl masal dendiğini bir anlat dersin.
0: Orada kalmaz, işi büyütürsün.
1: Mali ve ticari işlerde dersin ki Veli Ağbaba. Hani getir götür parayı unut arada. Değil mi?
0: Veli Ağbaba dersin
1: 250 bin doları unut tabii, falan.
0: Tabii,
1: ona dersin yani hani.
0: Tabii.
1: O meselelerde onu devreye sokarsın.
0: Ekonomide şeyden vazgeçersin. Yani sol tandans. Yani proleter devrimci bir adam. Tamam mı? Nedir abi? Yollarımız Moskova'ya çıkıyor ya bizim. Hani orak çekiciz ya abi, soluz ya. Tamam. CHP'yiz ya. Ama onu bırakırsın. Bak bunun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı, ekonomi danışmanını Jeremy Rifkin'den bulan adam Recep Tayyip Erdoğan'dır işte. Al. Seve seve gittiler şeye, Amerika'ya. Lan Amerika'da adam Zoom bağlantısıyla.
1: Evet ya, gitmediler. Adamı da getiremediler. Zoom'la bağlandı.
0: Şimdi o yüzden bana Arap deyince bana.
1: Yani sevgili Hikmet abiciğim, bahsettiğin uzmanlık alanlarında figürler var. Peki, hocam, başka kimse olmadığı için mi genel başkan hocam, abdest almak zorunda hocam, kalıyor? Yani bu alanı doldurmak için sadece genel başkan mı, Özgür Bey mi var?
0: Şimdi adamlar liberal ekonomi, liberal bilmem ne, liberal bilmem ne falan filan. Bir de bunlara da kızarlardı biliyorsun değil mi? Bunların kendi şeyleri var ya, ağababaları var ya, fikir. Mesela Emin Çöleşan, bunların kılavuzları.
1: Tabii.
0: Kılavuz buna, Fatih Altaylı. Liboş. Ne oldu lan Liboş'a? Liboş da oldunuz, nonoş da oldunuz. Olmadığı şey kalmadı. Sapık da oldunuz. Her şey oldu. ANAP ne? ANAP'ı kirletmeyin ya. ANAP çok iyi bir partiydi. Vakti zamanında rahmetli Özal döneminde.
1: Çok mücadele etti.
0: Ben oy verdim.
1: O vesayette çok mücadele etti.
0: O yüzden yani efendim biz onu da yapalım. Zaten yapıyor. Ya Canan Kaftancıoğlu gibi bir mübareke. Tırnak içerisinde. Yani bir ateiste ikisi de ya Ramazan-ı Şerif'te huşu içerisinde ellerini semaya kaldırarak amin dedirttiniz lan.
1: İftersiz
0: daha ne ne anapı manapı tanapı. Şeriatçı oldunuz ya, şeriatçı. Ya ya bizim asıl kabahat bizim bu tarafta. Yani sadece burada tuvalet tenine oy verecek grup yok ama bu tarafta da var ha. Bir şey var ya, bu yeniden refah, saadet zincirleri falan, bunlar da var bu işler. Gittiler Kemal Kılıçdaroğlu'na, hayatı boyunca bizim bildiğimiz, takip ederken Ankara'da İstanbul'a giderken mecbur kalıp da cuma günü yolda kalınca, cuma namazı bir defa kıldığını gördüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'na mücahit dediler ya. Abi sen devşire kız. Sonra git efendim Özlem Gülses'e kız. Niye kızıyorsun bunlara?
1: Yılmaz Özdil'e kız.
0: Bunlara niye kızıyorsunuz ya, kardeşim?
1: Doğru, doğru.
0: Bunlardan bizde de var içeride.
1: Doğru.
0: Bak
1: doğru.
0: Yani bak. Özlem Gülses gibi elinde benzin pompasıyla TOGG'un deposunu arayan var ya. Tamam mı? Ama Nevşin, bak Nevşin abla. Bak Nevşin Hanım. Bu konuda çok duyarlı olduğunu tekrar tekrar burada yine arkadaşlar hatırlatmışlar. Duyarlı olduğunu biliyoruz. Aklı selim insanlar, o da biliyor, tuvaletlerine oy verilmez. Güzel bir laf.
1: Doğru.
0: Tuvalete oy verilmez.
1: Doğru.
0: Ne olsa olsun, olmaz, öyle bir şey yok. Ne demek ne olsa olsun. Çocuğu mu yavru mu lan bu? Değil. Çocuğuna bakarsın. O yüzden onların da ilgili, onlar da biraz artık insanları uyandırsınlar. Bakın siz aydınlanma yaşadınız. Yankı odasından çıkınca, değil mi? Yani CHP'den çıkınca, yani çıkan CHP'den o baş akıllanır.
1: Teşekkür ederim.
0: Tacı çıkarttılar ya, akıllandılar. O yüzden burada tekrar selam olsun falan filan.
1: Bugünü de
0: Inter Milan. Tamam. Ne bileyim abi. Bir anda kesince bağlayamadım.
1: Oldu, tamam.
0: Inter sen Milan mı yoksa Inter mi? Hangisi?
1: Abi ben değişmeyeceğim onlarla.
0: Ben çocuktan ötürü Galatasaraylısın.
1: Tabii benim bildiğim tek futbol takım var, o da Galatasaray. Bu akşam da maç var, Allah izin verirse izleyeceğim.
0: Tamam. Ben de biliyorsun yani.
1: Yarın da derbi var. Onu da biliyorum.
0: Ha tamam.
1: Yavaş yavaş böyle. Birden öyle Inter Milan falan kimyamı bozma. Liverpool, Barcelona. Dur bozma kimyamı ya. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu, Kastrol TUKA Pazarlama Direktörü Cansu Taç ile yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
2: Ne okudun, ne yazdın?

Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemi çok yoğun elbette. Türkiye, Marmara ve Akdeniz'de gerçekleşen gemi faciaları sebebiyle bir haftadır büyük bir hüzüntüye gark olmuş durumda. Gemi facialarının gerekçelerini konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Bir yandan da İstanbul'da bir DAEŞ operasyonu yapıldı ve DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. Terörsüz Türkiye sürecine girilmiş ve Suriye'de, Türkiye'de PKK, PYD, YPG unsurları tamamıyla silah bırakmış ve entegrasyon süreçleri devam ederken Türkiye acaba emperyalistler eliyle başka bir terör örgütüyle karşı karşıya mı gelecek? Son günlerde, son aylarda karşımıza çıkan bu DAEŞ operasyonların hikayesinde konuşmaya gayret edeceğiz. ABD'de İsrail'le alakalı son derece önemli bir gelişme gerçekleşti. Amerikan tarihinde belki de ilk defa bir ABD başkanı antisiyonist İsrail karşıtı hahamları Beyaz Saray'da kabul etti ve Beyaz Saray'daki bu görüşme esnasında bu hahamlar ABD başkanına İsrail'in Yahudileri temsil etmediğini ve İsrail açısından İsrail için savaşılmasının doğru olmadığı şeklinde bir mektupla ilettiklerini ifade ettiler. İsrail ABD geriliminde konuşacağız. Efendim kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ayağın tozuyla geldin. Çok hayırlı uğurlu olsun. Suriye'den geldim. Aslında biraz Suriye'deki son izlenimlerinde bu meseleleri de biraz konuşmak istiyorum.
1: Olur.
0: Doktor Ahyan Sarı, Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ve çok kısa bir süre sonra da Tuğba Arslan avukat bizimle birlikte olacaklar. Serkan Fıçıcı, bütün bu önemli gündeme geçmeden önce açıkçası benim de senin de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi elbette Suriye'deki son izlenimlerinde. Çok merak ettim gerçekten. Sen uzun bir gezi yaptın ve o gezi esnasında pek çok paylaşımda da bulundun. Son derece duygu yüklü bir giriş, gezi olduğu da çok belliydi. Pek çok yere gittin, pek çok kimseyle görüştün, pek çok kabri de gittin, ziyaret ettin. Biraz senden önce Suriye'yi dinleyelim istiyorum. Buyur.
1: Yani Suriye bizim neyimiz olur sorusunun cevabını aslında oraya gidip görmeden, o havayı teneffüs etmeden bulmak ya da o soruya cevap vermek mümkün değil. Ama gittiğiniz zaman Suriye ile Türkiye arasındaki tarihi bağları gördüğünüz zaman, o yakınlığı birebir hissettiğiniz zaman aslında bütün taşlar yerine oturmuş oluyor. Yani bugün yaşadığımız normalleşme süreci, yani Türkiye ile Suriye arasındaki tam entegrasyon süreci her alanda gecikmiş, ertelenmiş bir normalleşme. Zaten öyleydik. Yani Halep'e gittik, işte Halep vilayeti, Halep eyaleti, Halep sancağı. Halep'e bağlı bir yerdi Gaziantep. Halep de bizimdi. Şam, Şam-ı Şerif, şerefli Şam. Gerçekten manevi atmosferi çok yüksek. Oradaki mübarek mekanları, kıymetli mekanları gezdiğiniz zaman, zaten Emevi Camii'nde Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın makamı var. Yani bir peygamber makamını içinde barındıran bir ulu mabet. Girdiğiniz zaman onun haşyetini DNA'larınıza kadar hissediyorsunuz. İşte Emevi Camii'nden çıkıyorsunuz, arka sokağına dönüyorsunuz. Orada Türk şehitliği var. Efendim Selahattin Eyyubi'nin, Şark'ın sevgili sultanı, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin kabri var. Biraz dolaşmaya çıkalım diyorsunuz. Muhittin İbni Arabi var. Şeyh-i Ekber.
3: Orada bayağı duygulanlar yaşıyorsun.
1: Evet. Sonra tabii Kesyun Dağı'nın eteklerine doğru biraz ilerlediğinizde Muhittin İbni Arabi Hazretleri ile vedalaşıp biraz daha da ilerleyelim yukarıya doğru dediğinizde Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi tasavvufi tarikatların Nakşibendilik kolunun neredeyse Türkiye'deki tüm tamamına yakınının müntesiplerini, muhibbanlarını efendim kapsayan
0: silsilenin başındakiyiz.
1: Tabii bir pir, bir büyük yolbaşı. Onu görüyoruz. Yani Tariki Nakşibendiye'yi Anadolu'ya yayan yüzlerce önemli ismin hocası, mürşidi, eğiticisi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Tabii hepsinin ötesinde şu tarihi mezarlık var. Oraya gidiyorsunuz. Orada Bilal Habeşi Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem müezzini. Sadece müezzini değil, özel eşyalarını taşıyan, yanından hiç ayrılmayan, kapısını bekleyen, kalbinde Resulullah aşkından başka hiçbir şey barındırmayan bir kutlu zat. Onun mekanına girdiğiniz zaman zaten o hal sizi kuşatıyor. O manevi atmosfere giriyorsunuz. Tabii biz birkaç arkadaş girdik. Şimdi ismini vermeyeyim. Çok sevgili bir dostum. O biraz böyle türbe ziyaretlerine, kabir ziyaretlerine mesafeli bir arkadaşım. Tabii önemsiyor. Ama yine de hani acaba şirke düşmemek lazım. Yani Allah'tan istemek lazım. Ya biz acaba burada bir sıkıntı doğurur muyuz itikaden diye. Biraz böyle ihtiyatlı ve tedbirli bir arkadaşımız. Onun bana Hazreti Bilal'in türbesinin içerisinde ya Serkan ne oluyor bize? Ne oluyor? Ne yaşıyoruz burada? Dediğine de şahit oldum. Gerçekten bakıyorsunuz bir insan nerededir? Yani Murat sen şu an buradasın. Ama kalbinde senden başka hiçbir şey barındırmayan bir insan düşün. O insanın kalbinde bütünüyle sen varsın. Sen burada mısın yoksa o insanın kalbinde misin? Bilal Habeşi Hazretleri'nin makamında, mekanında, kabrinde Resulullah aşkını hissediyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başka bir şey hissetmiyorsun orada. Tabii o tesirlerle, o manevi duygularla baktığın zaman tarihe, Suriye halkıyla Türkiye halkı arasındaki kardeşliğe, dayanışmaya baktığın zaman başka şeyler görüyorsun. İşte real politik itibariyle baktığında, ekonomik gerekçelerle baktığında başka şeyler görüyorsun. Açıkçası ben bu ziyarette işin bu manevi tarafı biraz ağır bastığı için tabii duygusal tonu da yüksek oldu. Gelişmeleri de oradayken sıcağı sıcağına aldığımız son dakika haberlerini de o duygu yoğunluğuyla algılamış
0: bulunduk. Bu arada sen oradayken SDG'nin bütünüyle...
1: Tabii oradaydık. SDG bütünüyle kendisini feshettiğini ve Suriye ordusuna entegre olduğunu açıkladı. Tarihi bir gelişmeydi. Bunun bulunduğumuz alanlarda Suriyeliler tarafından memnuniyetle karşılandığını gözlemledik. Gerçekten Şam'da da Halep'te de geleceğe umutla bakıyor insanlar. Kararlılıkla, cesaretle geleceğe yürümek istiyorlar. Suriye'nin bir bütün halinde, egemen bir devlet olarak hak ettiği yere gelmesini istiyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Ahmet el-Şara'ya güven en üst düzeyde. Onun çok sevildiğini, çok sayıldığını müşahede ettik. Ve eski dönemlerde olduğu gibi o el-Muhaberat'ın, Esad dönemindeki el-Muhaberat ve Baas Partisi baskısıyla, yani her üç kişiden biri ajandı ya o zamanlar, ailelerin içerisinde bile insanlar iktidar hakkında, yönetim hakkında konuşamazlardı ve bir yapmacıklık söz konusuydu. Ama Şam'da, Şam sokaklarında insanlar gerçek hislerini özgürce dile getirebiliyorlar. İkincisi, Ahmet el-Şara nasıl bir disiplinden geliyor? İslami bir hareketin içerisinden geliyor. Hatta silahlı İslami bir hareketin liderliğini yapmış bir pozisyondan bahsediyoruz. İster istemez ön yargılarımız ve şablonlarımız

0: bizi şöyle şeyler görmeye itiyor. Çok baskıcı bir rejim. Kısıtlamaların, yasaklamaların çok yoğun olduğu ve çok sıkı kontrol duygusuyla idare edilen bir Şam, bir Suriye başkenti görmeyi beklersiniz bu ön yargılardan dolayı. Ama gerçekten Şam'da kılık kıyafetten tutun yeme içmeye kadar, yani çok detay vermek istemiyorum. Kim ne ararsa her şeyi bulabiliyor. Kimseye yönelik de doğru düzgün bir kısıtlama görmedim. Orada çaba var. Eksiklikleri giderme çabası var. O tarihi çarşıların onarılması, ticari hayatın yeniden kendine gelmesi noktasında çok çalışkan insanlar, çok fedakar insanlar ve devletlerine bağlı insanlar. Bunu görüyoruz. Tabii hepsinden öte bizi çok duygulandıran anekdotlar da sıralayabilirim. Söz gelimi işte Nuh abiyle de beraberdik. TV.net genel yayın yönetmeni sevgili Serhat, Star Gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak. Ya, üçümüz bir yerden bir yere gidiyoruz. Mesela dedim ki hadi ben bir taksi ısmarlayayım size. Bir de Şam'da bir taksiye binmiş olalım. Diler ki ya mesafe yani çok uzakta yürüze de dedim hadi binelim. Bindik. İşte para uzattım. Taksici dedi ki ben para almam. 10 yıl İstanbul'da yaşadım. Hı. Türkiye'de yaşadım. Ben size misafirdim. Şimdi siz bana misafirsiniz. Ve şu an dedi ben sizi otelinize bırakmak istemiyorum. Benim evime gideceğiz. Yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Lütfen davetimi kabul edin. Ama tabii biz toplulukla hareket ettiğimiz için o daveti kabul edemedik. Ama baktım Serhat böyle gözlerini falan siliyor. Ne oldu dedim. Duygulandım. Duygulanmamak elde değil diye. Yani işte otelin lobisinde oturuyoruz. İşte bir udi var. Arapça enstrümantal eserler çalıyor lobidekilere. Yanına gittim. Dedim ki ya bir 5 dakika tecrübe etmek isterim. Tabii ki buyurun dedi. Ben udi elime aldım. Bir iki şöyle işte akorduna bakayım derken karşıma bir genç oturdu. Adı Mahmut. Dedi ki ben 12 yıl şeyde kaldım, Esenyurt'ta kaldım, Ahmet Kaya'dan bir şey çalar mısın? Yani düşünebiliyor musun? Şam'dasın, bir otelin lobisindesin. Karşına oranın vatandaşı biri geliyor, bir Suriyeli genç diyor ki bana Ahmet Kaya'dan siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bu şarkıyı çalar mısın abi? Çalarım dedim kardeşim, niye çalmayayım? Bunun gibi meseleler. İşte çarşıya gidiyoruz, bir yeri arıyoruz mesela. Aramızda Türkçe konuşuyoruz, hemen etrafımızı sarıyorlar. Türk müsünüz? Türküz, Türkiye'den geldik. Tamam, nereye gideceksiniz? Biz götürelim. İşte para ödemek gerekiyor. Ödetmiyorlar vesaire. Yani
1: inanılmaz bir bağ oluşmuş.
0: Suriye'de bir Türkiye var.
1: Var.
0: Bu Suriye'deki Türkiye varlığı çok kıymetli. Buradan şunu ifade etmemiz gerekir. Bu bizim belki tarihe karşı bir borcumuzdur. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Suriye politikasını, Suriyelilerle ilgili o himaye politikasının, o ensar politikasının ne anlama geldiğini 20 sene sonra herkes çok çok çok net anlayacak ama bugün itibariyle keşke anlaşılsa bunun büyüklüğü. Yani ya şu bir kere paha biçilmez bir şey. Şunu diyor oranın gençleri. Başınıza bir hal gelirse, Allah muhafaza buyursun, savaşmak durumunda kalırsanız, bir saldırıya uğrarsanız biz buradan kopup geleceğiz diyorlar. Biz canımız pahasına kendi vatanımız olarak gördüğümüz Türkiye'yi savunmak için koşup sizin yanınıza geleceğiz diyen ve bunu canı gönülden söyleyen gençlerle karşılaşmak herhalde paha biçilmez bir durum. Yani bunu bakıyorsunuz bazı devletler, bazı ülkeler o sömürgecilik anlayışlarıyla, o kültürel emperyalizm vasıtalarıyla böyle bir kudreti, böyle bir yaygınlığı elde etmek için neleri feda ediyorlar, ne gibi oyunlar oynuyorlar, ne gibi stratejiler, taktikler meydana getiriyorlar. Biz bunu sadece bir sevgi bağıyla yapmış bulunduk. Bu Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dehasını, basiretini, ferasetini ortaya koyması açısından gerçekten çok kıymetliydi.
1: Evet, ve insanlığın.
0: Tabii şunu da bir cümle söyleyeyim. Biz tabii oraya Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın temaslarını izlemek üzere gittik. Orada Şam Uluslararası Fuarı'nın açılışı vardı. 33 Türk firmasının standı yer alıyordu. her alanda Türkiye'nin Suriye'deki sektörlerle, işte Suriye'deki denkleriyle, oradaki iş adamlarıyla, Türkiye'deki iş adamlarının, iş insanlarının ortaklıklar kurduğuna şahit olduk. Yaklaşık 200 kişilik bir iş adamı heyetiyle, yani Netanyahu katilinin o tehdidinden, o densiz sözlerinden 3 gün sonra, fazla değil 3 gün sonra, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın o 200 kişilik heybetli Türk iş insanı heyetiyle Şam'a çıkarma yapmış olması da bir cevap niteliğindeydi. Hemen arkasından tabii SDG'nin fesih açıklamasının gelmesi tabii kadayıfın üstündeki kaymak gibi oldu. Bu bütün o güzel duygularla oradan döndük. Şunu demek istiyorum. Tabii Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i de gördük orada. Evet. O da orada çok etkin. Tanınıyor. Orada biliniyor ve
2: evet, bu süreç içerisinde Fatma Hanım'da çok yoğun çok bir etkin mücadele etti ve Gaziantep'te çok yoğun bir Suriyeli misafir
0: tabii ağırladı. Şimdi tabii orada çok ciddi belediyecilik hizmetlerine ihtiyaç var, altyapı ihtiyacı var. TİKA'yı anmadan geçemeyeceğim. Gittiğimiz her yerde TİKA'nın izi ve imzası vardı. Evet. Tabii ki Suriye özel temsilcisi Türkiye'nin yeni göreviyle Şam Büyükelçimiz Sayın Yılmaz'ın oradaki etkinliğini, Halep Başkonsolosumuzun oradaki etkinliklerini de görme fırsatı bulduk. Onlara birebir şahit olduk.
2: Yılmaz'ın hem Suriye'de hem Irak'ta da evet, güçlü bir nüfuzu,
0: çok güçlü bir etkiyi görmüş olduk. Gidilmeli, görülmeli, bu temaslar devam etmeli.
2: Seni dinleyenler şu anda gerçekten Suriye'ye gitmek için böyle büyük bir iştiyak oluştuğu
0: için. Yani gidilmeli, evet. Orayla iş yapılmalı. O kültürel bağlar devam etmeli.
2: Hele ki Hicaz Demiryolu hatta açılıp da tabii, Kabe'ye, yani hacca, demiryoluyla, karayoluyla gitme başladığında.
0: O tabii muazzam bir şey.
2: Bambaşka bir şey olacak.
0: Öyleymiş eskiden, karayoluyla hac. O da olur inşallah, neden olmasın. Yani dediğim gibi ben, evet biz yıllarca Türkiye'deki Suriye'yi konuştuk. Bundan rahatsız olanlar vardı. Dediler ki Türkiye Suriye mi oluyor? Suriyelileşiyoruz. Böyle itirazlar ortaya koydular ama ben Suriye'de Türkiye'yi gördüm. Bambaşka bir duyguydu.
2: Ve Türkiye'nin en güzel yönünü gördüm.
0: Evet, yani
2: güzellikleri gitmiştir.
0: Ya pek çok ülkeye gittik tabii, yabancı ülkeye gittik, gezdik, gördük ama bu kadar hüsnü kabulle karşılanmak, el üstünde tutulmak, böyle sana bakan insanların gözlerinin içinin gülmesi, o sevgiyi hissetmek, o kardeşliği hissetmek tabii çok farklı bir durum.
2: Şimdi ben aslında bu konuyu konuşmak istiyorum. Şu Tuğba Hocam'la hoş geldi bu
3: hoş
2: arada.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Suriye meselesini biraz konuşmak istiyoruz. Tabii ki Serkan Fıçıcı Suriye'den yeni döndüğü için Şam evet, izlenimlerini biraz alalım istedik ama Suriye'de olağanüstü şeyler de gerçekleştiği için şimdi terörsüz Türkiye ve terörist bölge inşa edilirken işte 3 gün öncesine kadar PYD'nin lideri olarak Türkiye'ye karşı tehdit dilini kullanan Mazlum Abdi şu anda Suriye Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. YPG'nin komutanı olan Sipan Hamo da önceki gün Umre'ye gitti. Şimdi gelişmeler o kadar olağanüstü bir noktada ilerliyor ki, yani çünkü Suriye bayrağı önünde Sipan Homo'nun önce Türkmen lider Fehim İsa ile birlikte, ikisi de savunma bakan yardımcısı oldular biliyorsunuz. Önce ikisinin birlikte Suriye bayrağını göndere çekerken bir videosu paylaşıldı. Peşinden de onun ihramlı Umre'ye giderken görüldü. Kafamızdaki pek çok şey de değişiyor. Yani değişmez, bu mümkün değil. YPG'lerin, PYD'lerin, yani tamamen İslam'a düşman, Türklüğe düşman, Türkiye'ye düşman gibi gördüğümüz figürler, kişiler bir şeyler değiştikten sonra bu sefer belki de alttaki o tortular tekrar harekete geçiyor ve yani Türkiye'ye düşman olmadıklarını, düşmanlıklarının perdelenebileceğini, silinebileceğini, İslam'a düşman olduğunu zannettiklerimizin bir Müslüman halkın parçası olduklarını hissetmeye başladıklarını da görüyoruz. Yani devrim sadece böyle siyasi açıdan gerçekleşmemiş gibi. Ne dersiniz?
3: Ya vallahi tabii değişmeyen tek şey değişimdir demişler yani. Ona bakarsan bir sürü CHP'li AK Parti'ye katıldı. Beklemediğimiz isimler, belediye başkanları falan. Kılıçdaroğlu da tekrar CHP'nin başına döndü. Olmayacak denen şeyler bir şekilde oluyor, bir şekilde yapılıyor. Bir şekilde yapılıyor derken bu tabii öyle bir çırpıda söylendiği gibi bir şekilde değil. Yani bunun tabii ki bir takım sebepleri var ve tarih sahnesinde

0: bir ülkenin belki de yeniden doğuşunu hep beraber izliyoruz, gözlemliyoruz. Bir yerinde incelemiş Serkan abi bu hafta. O yüzden onun deneyimleri, görüşleri gerçekten çok değerliydi. Tabii yani bu kadar uzun süren bir savaşın elbette bir takım bileşenleri, düşmanları, tarafları için yani dışarıda olduğu gibi içeride de olacaktı. Yani bu savaşın tek bir cephesi yoktu. Yani içeride Suriye'nin istiklal mücadelesi için bir yandan işte Amerika ile İsrail ile mücadele eden bir grup varken bir yandan da kendi içlerindeki şeylerle de gruplarla da mücadele eden yapılar söz konusuydu. Ama nihayetinde bugün ben bu Türkiye'den yükselen bu barış sesinin Suriye'deki farklı grupları da kardeşlik çatısı altında topladığı kanaatindeyim. Yani çünkü burada Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir liderliği, Hakan Fidan'ın çok büyük bir özverisi, yani MİT'in çok derin bir çalışması var. Ve belki de konunun aslına rücu etmesi için gerekli taşları bir şekilde yerine koyduk. Ya da o gereken, bu ortalığı karıştıran bu cımbızları çektik. Denklemden siz bu cımbızları, siz bu maşaları, siz bu çirkin ve kirli elleri çektiğinizde aslında her şey aslına rücu ediyor. Yani her şey kendi esasına, kendi çekirdeğine, kendi odağına, kendi gönlüne, kalbine dönebiliyor. Belki burada da bunu gözlemliyoruz. Ha, bu kadar gerçekten duygusal mı? Bana göre değil. Evet, bunun bir duygusal yönü var. Ülkenin bekası, insanları birleştirebilir mi? Evet. Yani niye? Mesela bizim de milletin bekası söz konusu olduğunda birleşebileceğimiz, Türkiye için de söylüyorum, pek çok uç nokta görüşler, fikirler olabilir. Ama bu bir yana, yani bunun kalbi, gönlü tarafı bir tarafa, bunun bir de pragmatik tarafı var. Yani daha faydalıysa eğer bugün bu şekilde olmak, siyaseten bu şekilde de insanlar konumlanabiliyor. Yani görüşler de buna göre, liderler de buna göre konumlanabiliyor. Dolayısıyla bu fikir ayrılıklarının bir Suriye'nin bekası söz konusu olduğunda bir araya toplanabilmesi bir yandan da pragmatik bir şey olduğunu düşünüyorum. Niçin pragmatik? Kime göre, neye pragmatik, neye faydası var diye düşünürsek belki Suriye'ye bir faydası var geniş anlamda, ama bu rüzgara göre konumlanan kişilere de faydası olan bir durum. Ama elbette burada bir yıkılan, yakılan, kendi özgürlüğünden, milliyetinden, namusundan imtihan olan bir millet söz konusu olduğu için esas olan birleşme, esas olan burada birlikte hareket etme. Oradaki yani mesela Şara'nın da birlikte hareket etme kabiliyetinin bir yana bu pragmatik yaklaşımların da farkında olduğunun düşünüyorum, ama milletin bekası söz konusu olunca bir yere kadar bu da kabullenilmek ve birlikte yol almak zorunda olduğunu kanaatindeyim. O yüzden evet, işte bir takım İslam düşmanlarının Umre'ye gitmesi, yani hidayet kapısı da kapanmıyor sonuçta. Allah'ın kapısı da kapanmıyor. O yüzden Türkiye'deki...
1: Şimdi şöyle bir şey vardı yani. Mesela Salih Müslim PYD'nin lideri olan kişi,
0: evet,
1: yani Türkiye'ye sürekli parmak sallayan en önemli Suriye'deki PKK'lı figürdü. Ama kendisinin ağabeyi Türkiye'de ilahiyat hocasıydı. Türkiye'de vefat etti. Kendisiyle de kavgalı olarak gitti zaten. Ama yani bir ilahiyat hocası olarak. Yani aynı aile içerisinde farklı şeyler de olabiliyor. Sonuç itibariyle Kürt halkı, hı-hı, Müslüman bir halk. Evet. Ve yani o şey silindikçe, o kir, toz atıldıkça altından başka bir şey çıkıyor.
0: Türkiye'den yükselen bu, hani bu barış sesi dedik ya, yani terörist Türkiye sürecinin bize getirdiği bu nokta aslında bu barış sesi. Yani maalesef şimdi yıllardan beri bu illetten çektiğimiz kadar bir yandan da yani farklı siyasi oluşumlara yakın olan, işte belki de PKK'ya işte bu yani çatışma sürecindeyken destek veren ama aynı şekilde yüz yüze baktığımız ve aynı ortamları paylaştığımız insanlar vardı ve insanlık noktasında buluştuğumuz zamanlar olabiliyordu bu insanlarla. Dolayısıyla bunun bu tarafının siyasi bir kimlik kazanması, bir devlet eliyle bir resmiyet kazanması o çatışmayı geriye attı ve insanları belki de dediğiniz gibi bu etnik kökenden daha ziyade insanlık noktasında ve İslam noktasında birleştirme başarısı gösterdi bu terörist Türkiye

0: süreci. O yüzden bu terörsüz Türkiye'nin başlangıcının Türkiye olması bir terörsüz Orta Doğu getireceği ne umuyorum bu kanaatteyim.
1: Evet, inşallah.
0: İnşallah dünyaya da sirayet edecektir.
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Aynen hocam, Suriye'deki meseleyle beraber Türkiye'de de bazı şeyler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Şimdi elbette bu hafta çok konuşuldu. Ahmet Spor'la Trabzonspor arasındaki futbol müsabakası Diyarbakır'da oynandığında Ahmet Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Pek çok şey söylendi. Arada kavgalar, husumetler falan. Yani farklı futbol kulüplerinin arasında da genellikle böyle şeyler oluyor ama yine de hiç olmayan bir şey gerçekleşmiş oldu. Türkiye'de iki farklı, birisi Karadeniz'in, birisi Güneydoğu'nun en önemli takımları bir araya geldiler. Maç yaptılar. Kavga dövüş çıkmadı. Futbol müsabakası başlarken İstiklal Marşı'nı herkes coşkuyla söyledi. Ve bir normalleşme süreci başlamış gibi görünüyor. Şu görülüyor ki işte Süper Lig'de artık Ahmet Spor başka şehirlere de gidecek ve orada da futbol müsabakaları yapılacak ve her şeyden önce futbolun birleştirici bir böyle büyülü bir gücü var. Onunla insanların birbirlerini daha fazla anlayabilecekleri, en azından politik kavgalarını bir kenara bırakıp artık futbol kavgası yapmaya başladıkları, hiç olmazsa daha normal bir kavgaya doğru bir süreç gelecekmiş gibi geliyor. Suriye ile Türkiye arasındaki bir mesele paralel bir şekilde ilerliyormuş gibi, ne dersiniz?
2: Evet, işte zaten hep o yüzden terörsüz Türkiye, terörsüz bölge diyoruz ya. Bu da Türkiye'nin içerisindeki mesele doğrudan sınırlarımızın hemen yanı başıyla hem Irak'la hem de Suriye ile bağlantılı ve Suriye'de, Irak'ta mesele çözülmezse bunun bu tarafta çözülme şansı da yok. Yani bunu şu şekilde de algılayabiliriz. Son zamanlarda yine bu İspanya'nın bir adası üzerinden tartışmalar var ya. Mesela Avrupa'yı düşünelim. Bazıları onu arzuluyorlar ya. Avrupa istediği kadar içeride, sınırların içerisinde müreffeh bir toplum olsun, güvenli bir toplum olsun. Eğer siz sınırlarınızın diğer tarafını, denizinizin karşı yakasında istikrara kavuşturamazsanız oradaki ateş, oradaki yangın dönüp dolaşıp sizin evinizin içine de sıçrıyor. Türkiye'de bunu en çok birinci derecede yaşayan ülkelerden bir tanesi. Bir kere şu artık iki kere iki dört eder kadar kesin bir ifade, 900 kilometre sınırımız olan Suriye'de istikrar olmazsa Türkiye'de istikrarın olması mümkün değil. Yani bunu artık bizim göremememiz için işte bazı ırkçı partiler, faşist partilerle aynı çizgide olmamız lazım. Eğer bu çizgide değilsek, makul bir pozisyonumuz varsa, yani şu partiden bu partiden değil, sadece makul, Türkiye'yi seven, mantıklı bir insansak şunu görebiliriz. Sınırımızın diğer tarafında ateş, yangın çıkıyorsa bu ateş bizim tarafımıza da sıçrıyor. Ama çok şükür son yıllarda özellikle Aralık 2024'ten itibaren mesele güzel bir ivme yakaladı. Hem dışarıda hem içeride entegre bir şekilde, eşgüdümlü bir şekilde hızlı bizim de yararımıza, bölgenin de yararına gelişmeleri yaşıyoruz. Bu maç üzerinden meseleyi anlatırken de aklıma şu geldi. Bence herkes bu tarafta, sınırın diğer tarafı da veya sınırın diğer tarafında PKK'ya meyilli, YPG'ye meyilli kişilerde şunu görüyor, zaman kavga zamanı değil. Bir de diğer taraf şunu daha da çok gördü bence. Zaman Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın kayığına binerek Türkiye'ye karşı binlerce yıldır yaşadığımız, birlikte yaşadığımız, aynı dini, hissiyatları paylaştığımız Türk kardeşlerimize karşı savaş açacak zamanda değil. Bence bunu da görüyorlar. Bunun bedelini bütün bölgedeki unsurlar ödedi. Yani bunlara sırtını dayayanların hepsi teker teker tepe taklak oldu. Bunda Türkiye'nin de tabii çok şükür büyük payı oldu. Onlara güvenilmemesi gerektiğini biz de biraz zorla onlara gösterdik. Ve en nihayetinde şimdi bu kardeşlik atmosferini genişleterek büyüyoruz. Bir de kendi tarafımızdan da düşünürsek, ben de şunu söylüyorum. Hani zaman kavga etme zamanı değil ya. Aynı zamanda şunu da söylememiz lazım. Eğer gerçekten güçlü büyük Türkiye'yi kuracaksak tekrar tekrar söylüyoruz. Bu bölünerek, parçalanarak olmayacak. Bu bazen sizinle yıllarca düşmanlık göstermiş, size düşmanlık etmiş, sizinle savaşmış, size bazı kötülüklerde bulunmuş kitleleri dahi kendi tarafınıza çekerek oluyor. Bir de bunun içerisinde şöyle bir nüans noktası var. Biz kendi yaptığımız akademik çalışmalarda da şunu görüyoruz. Bu tarz kitlesel hareketler çoğunlukla büyük oranda başlarındaki birkaç elitin manipülasyonuyla, yönlendirmesiyle şekilleniyor. Ve İsrail'i, Amerika'sı, İngiliz'i yıllarca Müslüman bir kitleye, Kürt kitlesine başlarına tırnak içerisinde dinle, diyanetle alakası olmayan bir takım kişileri koydular ve bunlarla o kitleleri manipüle etmeye çalıştılar. Bence Türkiye'nin son yıllardaki en büyük başarısı da bu. O baştaki dışarıya çalışan kişileri büyük oranda ya tasfiye etti ya da onları bir karar vermeye zorladı. Ya bizimle işbirliği yaparsınız, ya buranın doğasına uygun bir şekilde hareket edersiniz, ya da sizi koruyup besleyen kişiler dahi sizi bizim ellerimizden kurtaramaz dediler ve onları bir seçime zorladılar. Şu an bence o da başarılı gidiyor. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bizim kendimize ait bir siyaset felsefemiz var. Yani biz dünyaya kendi topraklarımızdan, kendi inancımızdan, kendi zihniyetimizden bakıyorum. Ben hep şunu görüyorum, siyasette bu tarz, kendimde iç savaşları, etnik savaşları çalıştım. Bu tarz meseleye, kendi topraklarımızdaki meselelere bakarken diyorum ki bizim büyüklerimiz, bizim önderlerimiz ne yapmış? Biz bir kere şunu çok net bir şekilde biliyoruz. Peygamber Efendimiz düşmanlarını dahi ıslah edip kendi safına çekmesiyle meşhur bir devlet lideriydi aynı zamanda. Mesela Mekke'yi fethetti. Direnen 3 tane lider kaldı. Safvan bin Umeyye, İkrime bin Cehil, Süheyl bin Amr. Üçünü de uzun bir süreç sonrasında kendi safına kattı. Orada öldürüp katletebileceği, yok edebileceği kişileri kendi safına kattı. Ve ondan sonra dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş Müslüman fetihleri, İslam fetihleri dönemini açtı. Şimdi burada İslam fetihleri tüm dünyada çok ilginç bir vaka. Nasıl oldu da burada Arap çöllerinden bir nüve yükseldi ve birden birkaç sene içerisinde hem Bizans İmparatorluğunu, Doğu Roma'yı hem de Persileri, Farsları, İranları, Sasan İmparatorluğunu yendi. Çok ilginç bir olay ve sonrasında da inanılmaz bir genişleme var ve o topraklarda da yerleşmiş. Yüzlerce yıl geçmiş hala söküp atamamışlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum biliyor musun Murat abi? Şimdi biz böyle söyleyince insanlar zannediyor ki biz Müslümanız. Biz reel siyaset bilmiyoruz. Biz hep böyle duygusal, din, diyanet, ahiretten bahsediyoruz ama siyaset nasıl işliyor, devlet nasıl yönetiliyor bundan haberimiz yok zannediyorlar. Ben de diyorum ki kardeşim bizim Peygamber Efendimiz reel siyaset istiyorsan en kralını yapmış. Örneği yok. Fatih Sultan Mehmet reel siyaset istiyorsan İstanbul'u fethetmiş ve çok kısa bir sürede yağmalamayı durdurup oradaki insanları, bilgi birikimi, gücü, popülasyonunu kendi amaçlarına entegre edebilmiş ve ne yapmış? Fethi devam ettirmiş. Yani bu yapılmadık bir şey değil. Daha önce yapılmış, reel siyasete sapına kadar uygun, reel siyaseti sonuna kadar besleyen, büyüten ve seni maddi anlamda da, sadece ahiret değil, dünyavi anlamda da başarıya ulaştıran bir yol. Ben de diyorum ki burada bir örnek var. Sen gidip Sezar'ın örneğini benimseyebilirsin. Kendini Romalı hissediyorsan buyur benimse kardeşim. Sen git Napolyon'u da benimseyebilirsin.
1: Ama benim örneğim burada diyorsun.
2: Ama benim örneğim burada ve biz bu örneğin defalarca başarıya gittiğini.
1: Bir anlayış üstelik.
2: Yani bu Peygamber Efendimiz'den gelen Mekke'nin fethi, Kudüs'ün tekrar Selahaddin Eyyubi ile geri kazılması, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethi. Bunların hepsi bizim tarihimizdeki ve dünya tarihindeki en büyük fetihler ve biz dersimizi buradan alıyoruz. Bu dersi alıyoruz şimdi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah o büyüklerimiz nasıl başarıya ulaştıysa dünyevi anlamda biz de burada başarıya ulaşmayı ümit ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada sen konuşurken arkadaşlar da Suriyeli alim Abdülaziz El Hatip El Haseni'nin böyle bir dakikalık bir videosu var. Onu hazırlamışlar yayına. Suriye'deki devrim gerçekleştikten hemen sonra yapıyor bu konuşmayı. Bir kulak verelim, bununla bitirelim.
3: أريد أن أوجه كلمتي شكر الكلمة الأولى للمجاهدين الأحرار

0: الذين حرروا البلد من الطغمة الفاسدة، والشكر الثاني من القلب لأردوغان الرئيس التركي الذي لم يتخلى عن الشام وبقي حاميا لهم. وأعلن من هذا المنبر لأردوغان أن أهل الشام يحبونك رغم الأسود القذرين. يا أردوغان، أيدك الله ونصرك الله وجبرك الله وحفظك الله كما حفظت أهل الشام. اللهم أيده بتأييدك وأيد الأحرار والمجاهدين بجاه النبي سيدنا محمد وسره.
1: طبعا سوري العالم عبد العزيز الهاتيب: ey Erdoğan, Şam halkını koruduğun gibi Allah da seni korusun diye bitiriyor sözlerini. Buyur hocam.
2: Bir şey eklemek istiyorum sadece. Demin dedim ya, merhametli, vicdanlı, kendi siyaset felsefemizi yansıtan bir siyaset. Reel siyasette de karşılığı buyurun. 100 sene sonra ilk defa Türkiye'ye düşman olmayan bir Suriye var. Ve şu an Türkiye'nin bölgedeki iki rakibi, hasmı İsrail ve Yunanistan'a karşı en büyük desteklerimizden bir tanesi. Hem merhametli, vicdani bir politika izledik, hem de dünyevi olarak karşılığında inşallah Suriye'de aldık, almaya devam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok önemli bir noktaya getirip bıraktın aslına bakarsan. İsrail ve Yunanistan arasındaki bu kirli ittifak. Yunanistan, Serkan Fıçıcı, İsrail'den 3,5 milyar dolarlık bir savunma sistemi satın aldı yakın bir zamanda. Ve İsrail, Yunanistan'ın gemileri Türkiye sınırlarına çok dibinde Meis Adası'nda askeri gemilerini getirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Yunanistan'a tarihten gönderme yaparak akıllı olun mesajını verdi. Şimdi bir yandan da düşmanlarımız, yani dostluklarımız artarken düşmanlarımız da kendi aralarında bir dayanışma içerisine girmiş gibi. Ne dersin?
3: Şimdi bu 3,5 milyar dolarlık proje, bu Aşil Kalkanı meselesi, Yunanistan'ın hava savunma sistemini İsrail'in kuracak olması, gündeme düşen bu mesele işin görünen yüzü. Bunun başka katmanları var, konuşulması lazım. Çok detaylı bakılması lazım. Çünkü bu iş çok farklı bir yere doğru gidiyor. Şöyle ki, bu Aşil Kalkanı sadece bir hava savunma sistemi olarak düşünülmemeli. Burada füze sistemleri var. Sadece savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı bir altyapının kurulmasından da söz ediliyor. Özellikle deniz platformlarından da söz ediliyor bu projenin içeriğinde. Tabii bununla birlikte aslında Yunanistan'ın 2037 yılına kadar öngördüğü büyük çaplı bir modernizasyon projesi var. Yani Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bütünüyle modernize edilmesini hedefleyen ve 28 milyar euroluk büyük kapsamlı bir proje söz konusu. Şimdi bunun alt başlıklarından biri de Yunan savunma sanayi şirketlerine İsrailli firmaların %25 oranında tamamına ortak olması gibi bir durum söz konusu. Zaten 2023 yılı itibariyle takip ettiğimiz kadarıyla bazı önemli Yunan savunma sanayi şirketlerinin neredeyse %90'a varan hisselerini İsrailli firmaların satın aldığını gördük. Yani çok önceden hazırlıkları yapılan, 2023'ten bahsediyoruz. 2021'e uzanan şeyleri var bunun. Hazırlık aşamaları var.
1: İsrail Yunanistan'a çöküyor yani.
3: Yani şimdi biz bugün konuşuyoruz bunu ama bak 2021 diyorum, 2023 diyorum. Yani 3 senesi var, 5 senesi var. Altyapısı daha önceden hazırlanmış bir proje söz konusu burada. Ve düşünebiliyor musun? Şimdi Türkiye'de savunma sanayi şirketlerimizi konuşuyoruz. Onların işte göz bebeğimiz olan ürünlerini, eserlerini konuşuyoruz. Kızıl Elma'yı konuşuyoruz efendim. Bu şirketlere İsrail'in %25 oranında ortak olduğunu düşünün. Ne demek bu? Yani şimdi bu bir. İkincisi,
1: daha önce öyle şirketlerimiz olmadığı için düşünemiyoruz.
3: Düşünemiyoruz, evet. Şimdi ikincisi, Ha burada şunu da...

Hatırlayalım Sayın Selçuk Bayraktar'ın işte İsrailli firmaların ortaklık tekliflerini, Baykar'ı satın alma tekliflerini zamanında gündeme getirmişlerdi. Yani bu İsrail'in bu genel stratejisini de yansıtan bir durum bu. Bu Türkiye'de uygulayamadılar bunu. Yunanistan'da uyguladılar.

0: çok önemli İsrail açısından. Hem Güney Kıbrıs Rum kesiminde hem Yunanistan topraklarında ortak askeri üs kurduklarını ifade edecekler. Bundan sonraki aşamada neyi konuşacağız? Ortak askeri tatbikatlarını burnumuzun dibinde. Şöyle işte kol mesafesi diyelim, bu kadar yakınımızda İsrail ordusuyla Yunan ordusunun, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatlar yaptığını görme ihtimalimiz çok yüksek. Yani durumun ciddiyetini anlatmak için bu detayları veriyorum. Çünkü ne olacak? Şimdi ben bazı yorumlara baktım. Efendim ne olacak? 3,5 milyar euroluk bir hava savunma sistemi kurması İsrail'in Yunanistan'a böyle bir teknoloji taşıması ne ifade eder ki yani? Bunu ciddiye bile almaya gerek yok.
1: Çok patriotlar da, var zaten.
0: İşte çok da önemsememek lazım. Bunu da çok hale almayalım filan diyenler oluyor. Ama bu sadece Aşil Kalkanı'ndan ibaret bir proje değil. Burada Gündem 30 diye ifade ediyor Yunanistan tarafı bunu. Gündem 30 diye ifade ettikleri o büyük model, Gündem 2030 diye ifade ettikleri 2037 yılına kadar sürecek 28 milyar euroluk büyük yenileme projesi söz konusu. Şimdi tabii buradan baktığımızda gerçekten Yunan halkı adına üzülmek diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani insan üzülüyor.
1: Yani. Biz bol bol üzülüyoruz zaten bunlar için.
0: Hayır hayır. Yani hiç düşünür müydük Yunan halkı adına üzüleceğimizi? Ha, olur. Deprem felaketidir, sel felaketidir. İnsani duygularla yani Allah'ın yarattığı insandır ve üzülürüz. Ama bir askeri anlaşma ya da işte böyle bir işbirliği sebebiyle Yunan halkı adına üzülmek de varmış kaderimizde. Çünkü bu katiller, bu soykırım şebekesi, bu Siyonist İsrail'le ortaklık, işbirliği kimseyi abat etmez.
1: Ama hatırlarsan Türkiye'de de AK Parti iktidarından daha önce İsrail uçakları eğitimlerini...
0: Tank modernizasyonları vardı.
1: İsrailli pilotlar eğitimlerin İsrail Konya, küçük bir toprak olduğu için Konya'ya gelip yapıyorlar. Evet, Konya hava sahasında yapıyorlar. Ankara'nın dibinde uçuyorlardı.
0: Evet. Şimdi tabii
1: 28 Şubat döneminden bahsediyoruz.
0: Yani şunu demek istiyorum ben. Yunanistan zaten tarihte var olan bir devlet değildi. Yani Yunanistan diye bir ülke, bir devlet yoktu. Sonradan olma, sonradan üretilme, türetilme bir devlettir Yunanistan. Değil mi?
1: Öyle.
0: Şimdi onu da Siyonistlere kaptırıyorlar.
1: Zaten türedi bir şey
0: gidiyorsun. Türedi bir şeysiniz.
1: O da kalmadı.
0: O da gidiyor. Zaten Amerika'ya topraklarını açtılar askeri üsler için. Şimdi İsrail tırtıklamaya başladı. Affedersiniz bu kelimeyi kullanıyorum. İşte %25 savunma sanayine ortaklık. Yunan şirketlerini satın alma. Orada arazi alma. Hadi ortak askeri üsler kuralım. Adı altında oraya tamamen yerleşme. Hadi lojman yapalım filan diyecekler. Ya bu lojmanın yanına ticarethane lazım. Şu lazım, bu lazım derken.
1: Ciddi bir toprak satın alması da
0: çok ciddi. Kıbrıs'ta. Öyle bir stratejileri de var. Güney Kıbrıs Rum kesiminde de çok evet. Yoğun. Yani sonunda komşu kapıyı çalacak. Diyecek ki oturmaya yer kalmadı. Bu İsrailler, Siyonistler çöktü. Ya bize ev kiraya verin, biz sokakta kaldık filan da diyebilirler. Yani bu kafayla giderlerse. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iktidar, AK Parti iktidarı, hükümeti uzun yıllardır Yunanistan'a barış elini uzatıyor. Yok yani oturalım, konuşalım, problemlerimizi çözelim. Adalar denizini bir turizm, ticaret, barış, huzur havzası haline getirelim. Beraberce kazanalım. Ya özellikle enerji hatlarıyla ilgili meselelerde atılabilecek çok adım var. Atılabilecek çok adım var. Ama her nedense oranın yönetimi Türk düşmanlığını, Türkiye düşmanlığını ve İslam düşmanlığını bir manivele olarak kullanıp kendi halkı üzerinde bir siyasi prestij elde edebileceğini zannederek tarihi hataya düşüyor. Neden? Yunan halkı İsrail Siyonizmini, İsrail'in Gazze'deki Filistin topraklarındaki katliamlarını onaylamıyor ve desteklemiyor. Biz bunu görüyoruz. Yani Yunanlılar, Yunan halkı İsrail gemilerinin kendi limanlarına yanaşmasına bile protestolarla karşılık verdiler.

0: defalarca İsrailli turistlerin Yunan restoranlarından nasıl kovulduğunu biz bir takım sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla gördük. Bunlara şahit olduk. Ayrıca dünyanın her yerinde olduğu gibi insanlığın ortak nefret objesi haline gelmiş olan Siyonist İsrail'le iş tutan, ortaklık yapan, söylem ve eylem birliği içerisinde olan herkesin, tüm yönetimlerin, Avrupa'da bunu Macaristan'da gördük en yakın örnek olarak, her yerde kaybettiğini, kaybetme sürecine girdiğini, kendi toplumları nezdinde prestij kaybettiğini, onay kaybettiğini görüyoruz. Çünkü yani bu artık bu noktaya geldi. Yani bu Amerikan sokağında da böyle, Avrupa sokağında da böyle, pek çok ülkede artık bu netleşmiş durumda. Bunu görmeleri lazım. Yani Yunan hükümeti, şu an iş başındaki Yunan hükümeti zannediyorsa ki biz Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını manivele olarak kullanırız. Burada da İsrail'i bir partner olarak yanımıza alırız. Böylelikle Yunan halkı siyasi olarak bize çok büyük güç ve destek verir. Efendim biz bu söylem üzerinden varlığımızı devam ettiririz. Bence yanlış hesap. Yanlış hesap. Yani burada ben Yunan halkının onurlu bir tavır sergileyeceğini düşünüyorum. İrlanda sokaklarında olduğu gibi, Londra sokaklarında olduğu gibi, Portekiz, İspanya sokaklarında olduğu gibi, İtalya parlamentosunda bazı parlamenterleri görüyoruz, o isyan çığlıklarını görüyoruz. Filistinler lehine yaptıkları konuşmaları görüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi oradaki o sıradan insanın, sokaktaki insanın insani ve vicdani tavır sergileyeceğini düşünüyoruz. Ya bu sebeple Yunanistan'ın bu hesabının tutacağını düşünmüyorum. Bir de tabii önümüzde İsrail...
1: Ama şöyle bir şey var yani. Kıbrıs'ta, özellikle Kıbrıs'ta askeri anlamda bir silahlandırma şeyi olursa bu Türkiye açısından apaçık bir savaş ilanı.
0: Evet, savaş sebebi olur. Tabii Türkiye çok soğukkanlı ve diplomasi dediğimiz oyunu böyle 360 derece oynama kapasitesine ve kabiliyetine erişmiş bir ülke artık. Yani çok böyle refleksif adımlar, hamleler görmüyoruz belki. İşte İsrail bir adım atıyor ya da Yunanistan'la ortak bir adım atıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama Türkiye çok bekliyor, sabrediyor. En doğru zamanda onlara en fazla zararı verebilecek ve onların dikkatini çekebilecek adımı atmaya özen gösteriyor. Yani işte İsrail oradan kofkabadayılık yapıyor, tehditler savuruyor. İşte Türkiye hiç istifini bozmuyor.
1: Ya vurduğu yerden ses getirecek
0: şeyler. İşine bakıyor ama canlarını en çok yakacak şey oluyor. Daha iki gün geçmeden, 48 saat geçmeden Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkardığı gibi hemen akabinde YPG silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini duyurarak İsrail'in canını tam da böyle 12'den tam ortasından yakıyor bu adımlarla. Şimdi bunları Türkiye yapıyor ve yaptırıyor aslında. Yani tutup şimdi İsrail oradan dedi ki biz Suriye'de kullanılmayan bir askeri su, boş bir alana 3 tane füze attık. İşte bir gövde gösterisi yaptık. Bu Türkiye'ye yönelik bir uyarıydı, mesajdı dediler. Hadi biz de gittik işte İsrail'e yakın bir yerde işte ne diyelim kullanılmayan boş bir araziye 3 füze de biz attık.
1: Çünkü daha önce böyle yapılıyordu.
0: Ne olur yani, ne olur. Ama yıllar yılı böyle Kanaviçe gibi işledikleri Türkiye'nin güney sınırında bir terör devleti kurup Türkiye'yi baskı altına almak, bir teröristan oluşturma projelerini akim bırakarak, sonuçsuz bırakarak ve onu tarihin tozlu raflarına sevk ederek milyarlarca dolar yatırdıkları...
1: Hatta şunu yakın gelecekte göreceğiz, öyle görünüyor ki PYD mensupları belki de Suriye'nin olası bir İsrail'le savaşında en ön safta İsrail'e karşı savaşacak.
0: Evet. Ya şimdi salt Kürtler açısından konuşmak icap ederse Selahattin Eyyubi'nin torunları...
1: Bunu sonra konuşun diyor içerisi.
0: Tamam.
1: Efendim kısa bir ara vermek durumundayız. Esas meseleye saat başında buluşalım. Sen ayrılmayın.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor?

festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Efendim, ABD tarihinde ilginç bir an oldu. ABD-İsrail ilişkilerinin en gerilimli olduğu bir dönemde ilk defa İsrailli, İsrail karşıtı olan antisiyonist hahamlar, Hasidik Yahudilerin temsilcileri Beyaz Saray'da ağırlandılar. Ve Beyaz Saray'daki bu görüşme sonrasında bu hahamlar Beyaz Saray'ın kapısında bir basın açıklaması yaptılar. ABD Başkanı Trump'a İsrail'in Yahudileri temsil etmediğini, kendilerini temsil etmediğini ve İsrail'in bu savaşın bir parçası olmadıklarını ifade eden bir mektup takdim ettiklerinde ifade etmiş oldular. Aynı hocam, İsrail-Amerikan ilişkileri açısından bir dönüm noktası diyebilir miyiz?
1: Evet, giderek eşiklerin teker teker aşıldığı bir süreç içerisindeyiz diyebiliriz bence. Yani şunu artık gizli saklı değil, aleni bir şekilde görüyoruz. Aralarında anlaşamadıkları meseleler var Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında, ama özellikle Netanyahu ile Trump arasında, Trump'ın yönetimi ile Netanyahu yönetimi arasında bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıklar giderek daha fazla medya önünde de karşılık bulmaya başladı. Ve medya önünde karşılık bulmaya başlayan bu krizler de sanki giderek derinleşiyor gibi. Şimdi daha önce de konuştuk Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki rolünü diye. Biraz önce Serkan abi çok güzel birkaç örnek verdi. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye yakın bölgede İsrail bir saldırı yaptı. Biz o provokasyona gelmedik ama birkaç gün içerisinde İsrail'in canını çok acıtacak hamleler Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Peki bunun tetikleyicisi, bu hamleleri aşağıda çalışan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sonuca ulaşması için diplomasi trafiğini yürüten ülke kim diye baktığımızda Türkiye. Türkiye'nin çabalarıyla şimdi biz Amerika'nın Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden 47 sene sonra çıkarttığını görüyoruz. Sonrasında dün Trump'ın bir açıklaması vardı, bir paylaşımı vardı. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak Suriye ön plana çıkıyor dedi. Ve burada yeni boru hatlarının oradan aktif edilip Hürmüz Boğazı'nın belli oranda bypass edileceğinden bahsetti. Şimdi ben bunları söylerken bir yandan şunları duyuyorum. Kardeşim, bu Amerika'nın kendi çıkarlarına hizmet etmiyor mu? Ediyor. Yani Amerika bizi sevdiği için, Suriye'yi sevdiği için bu politikaları sürdürmüyor zaten. Bunun Amerika açısından iki yönü olur. Bir, Amerika'nın çıkarlarına gelir. İki, Suriye üzerinden İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri sıkıştırmak istiyor olabilir. Şimdi biz bu politikaları, bu gelişmeleri okuyoruz ve şunu yapmaya çalışıyoruz. Suriye bizim için kritik nokta. İsrail'i hasmımız olarak karşı tarafa koyduk. Kritik nokta Suriye. Ve biz Suriye meselesinde şunu biliyoruz. Eğer bir çatışma, bir kriz gerçekleşecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu tek başına bu krizin sonucunu belli etmeyecek. Sonucunu tek başına belli etseydi Amerika gider Hürmüz meselesini çözerdi. Çözemeyecek, ama şu var. Amerika'nın pozisyonu maliyetleri iki taraf açısından çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Eğer Amerika bizim pozisyonumuza yakın olursa bu İsrail'in maliyetinin yükselmesi anlamına gelecek. Eğer Amerika İsrail'e bir olmayı seçer, İran'a yaptığı gibi Suriye'ye, Suriye üzerinden Türkiye'ye bir takım hasmane tutumlar içerisine girişirse bu da bizim maliyetlerimizin artması anlamına, bu işin bedelinin yükselmesi anlamına gelecek. Biz de ne yapıyoruz? Bu dengeyi gözetiyoruz ve İsrail'i olabildiğince Amerika'dan kopartmaya çalışıyoruz.

0: Ve yalnızlaştırıyoruz.
1: Yalnızlaştırıyoruz. Ve ben burada yine 7 Ekim'e gidiyorum. 7 Ekim'den sonra bu toprakların, Müslümanların en büyük krizlerinden bir tanesi. Belki de modern zamanlardaki en büyük krizlerimizden bir tanesini Gazze'de yaşadık. Neden? Gözlerimizin önünde insanları katlettiler ve biz de yardım edemedik. Ve hepimizin kafasında şu soru işareti vardı. Nasıl İsrail'i durdururuz? Nasıl İsrail'i engelleriz? Nasıl bu soykırıma bir dur deriz dediğimizde hep döndük dolaştık. Şunu söyledik. İsrail bu soykırımı Batı'nın desteğiyle gerçekleştirebiliyor. Amerika'nın silahları, Amerika'nın parası, Amerika'nın siyasi gücü olmasa, Avrupa'nın siyasi gücü, ekonomik gücü olmasa İsrail'in bu katliamı tek başına yapması mümkün değil. Peki böyle bir denklemde ne yapılır bir sonraki aşamada Murat abi? İsrail'i bu desteklerden yoksun bırakmaya çalışırız. Yani bu şöyle bir şey değil. İsrail burada bunlarla birlikte soykırım işliyor. Hadi hep birlikte İsrail'e saldıralım. Peki kaybedersek ne olacak? Biz de o soykırımın bir parçası olabiliriz. Yani bizim dinimizde, devlet aklımızda şöyle bir, belki İranlılarda bu biraz olabilir. Hep beraber bir gidelim, hepimiz ölelim, acı üzerine destanlar yazalım. Yok, biz zaferler üzerine destan yazıyoruz. Ve bizim devlet aklımızda, siyasi düşüncemizde bu problemi nasıl çözebiliriz? Nasıl dünyevi anlamda da buradaki krizi kendi lehimize olacak şekilde bitirebiliriz? Bunu düşünüyoruz ve şunu görüyoruz. İsrail'i yalnızlaştırmazsak, İsrail'i Batı desteğinden kopartamazsak maalesef şansımız çok az. Bu da bizim en acı gerçeğimiz. Ya bunu kabulleneceğiz ya da romantizme, duygusallığa kapılıp kaybetmeye devam edeceğiz. Bu acı bir gerçek. Bu benim de kolay kolay kabul ettiğim bir şey değil.
0: Gerçekte karşılığı yok yani.
1: Yok. Romantizm. Yani biz şunu anlamalıyız. Eğer 200-250 yıldır dünya hakimiyeti olan bu Batı bloğu, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı, Almanya'sı bir bütün olarak İsrail'in arkasında durmaya devam ederse bizim bu savaşı kaybetme şansımız çok az Murat abi. Bu somut bir gerçek.
0: Kazanma ihtimali zayıflar.
1: Zayıflar.
0: O açıdan
1: bizim yapmamız gereken ilmek ilmek bu siyaseti örmek.
0: Evet, sanırım bu da yapılıyor.
1: Evet.
0: Şimdi, çok teşekkür ederim Aynur Hocam. Tuğba Hocam, şimdi Beyaz Saray'daki bu görüşmenin fotoğrafları ve videolarını yayınlıyor arkadaşlar. Şu anda getiriyoruz ekrana. Burada Haham Aaron, Teitelbaum ve Başhaham Mendel başkanlığındaki bir heyet ABD Başkanı Trump'la görüştü. 47 yıl sonra Amerikan tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oluyor. Çünkü şu ana kadar ABD toplumunda biliyorsunuz ABD İsrail'den sonra Yahudilerin en yoğun yaşadığı, en büyük nüfusun olduğu yer. Ve burada şu ana kadar hep Siyonist İsrail yanlısı hahamlarla ve İsrailli yetkililerle ABD Başkanı görüşürdü. İlk defa Siyonizme karşı açık tavır almış olan Yahudi, toplam Yahudi nüfusun içerisinde az bir miktar temsil etse de daha Ortodoks, Hasidik Yahudilerin, hatta içlerinde Naturali Karta gibi doğrudan İsrail düşmanı olan, Filistin destekçisi olan Yahudi haham gruplar da var. Bu grupları temsil eden önemli liderlerden birisi Başhaham Mendel heyeti burada görüşme yapıyor ve ABD Başkanı Trump'a dünyadaki bu İsrail Yahudileri, dünya Yahudilerini temsil etmiyor. Biz ondan beriyiz ve Siyonizm bütün yaptığı bu çirkin emelleriyle Yahudilerin de hayatını tehlikeye atıyor diye anlatan bir mektup da takdim ediyorlar. İçeride ABD Başkanı'yla ve ABD Başkan Yardımcısı'yla yaptıkları görüşmelerin de videoları, fotoğrafları da var. Son derece önemli bir andı bu. Bu İsrail karşıtı açıkça duruş sergileyen kişilerle ABD Başkanı'nın İsrail'in bütün tehditlerine, baskılarına rağmen görüşmüş olması nasıl bir yerde durduğumuz, nasıl bir noktaya geldiğimizi gösteriyor.
2: Şimdi tabii yani Yahudilik bir hak din olarak dünyaya indikten sonra maalesef tahrif edildiği için zaten sonrasında Hristiyanlık dini geliyor ve hala o tahrif edilmiş esaslara inanan, kendi işte yazdıkları hükümlerle hükmeden evet bir grup, bir Siyonist Yahudi söz konusu ve bunlar maalesef dünyanın başına bela olmuş durumda. Dünyanın başına bela olmuş derken tabii Trump'ın da başına bela olmuş durumda olduğunu görüyoruz ve elbette yani Amerika'da da yaklaşan bir seçim var ve dünyanın bu kadar yani elektriğini, şimşeğini, negatif yükünü üstüne alan Trump'ın birazcık da yumuşama göstermek zorunda olduğunu

0: düşünüyorum. Çünkü ifade ettiğiniz gibi Amerika'da da çok ciddi bir Yahudi kitlesi var. Yani hem ırksal olarak hem yani dini ve ırk olarak baktıkları için, zaten aynı şey olduğuna inandıkları için, anadan doğdukları gibi Yahudi olduklarına inandıkları için bunu söylüyorum. Yani Yahudi olmanın şartının Yahudi bir anadan doğmak olduklarına Tabii. inandıkları için daha doğrusu. Dolayısıyla şimdi bir yandan da seçim yaklaşırken Trump'ın elbette Amerika'daki baskın olan Yahudi gruplarla görüşmesi çok olağan. Yani ama tabii uzun bir süre sonra bir Amerikan başkanı sıfatıyla görüşüyor olması, sonuçta bir aday olarak görüşmüyor, bir başkan sıfatıyla görüşüyor. Bu bir devletsel yaklaşım dolayısıyla. Tabii yani böyle bir grupla görüşmesi, yani İsrail karşıtı bir Yahudi grupla görüşmesi, oradaki görüşmelerden bir akit yapıldığı, bir sözleşme yapıldığı ve buna göre bir politikanın belirlendiği, işte bir sonuca varıldığı anlamına da gelmese de elbette siyaseten bir şey.
1: Bir tavır, olgu. Duruş ortaya konulmuş.
0: Bir duruş ortaya koyuyor. Yani hukuken hani
1: İsrail'lere biz delil ararız ya. Başka Yahudiler de var bu ülkede.
0: Evet, aynen öyle. Yani biz hani çıktı ararız, delil ararız. Evet, tamam, bunlar konuşulmuş ama bir ne var yani, sonuçta ne var diye bakarız hukukçular olarak, ama siyaseten bu görüşmenin elbette anlamları var. Yani artık Yahudileri tek temsil eden grubun Netanyahu'nun partisi olmadığı gibi, yani böyle bir yaklaşımı söz konusu. Ve biliyorsunuz bu artık İran Savaşı'nda özellikle yani ne kadar böyle eylemsiz Amerika Birleşik Devletleri eylemsiz davranmaya çalışsa da, birazcık daha soğuk bir çok çatışmacı bir savaş üretmemeye çalışsa da, İsrail bunu sürekli tam tersi olarak destekledi. Tam tersi olarak ivmelendirmeye çalıştı. Ya da ne derler, onu hararetlendirmeye çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı tutumunu sürekli bir çatışmaya döndürmeye, kara savaşına döndürmeye ve daha fazla kan dökülmesini ve Orta Doğu'nun daha fazla karışmasını arzuladı İsrail. Ama Amerika Birleşik Devletleri Trump birazcık daha yavaş bir şey sergiledi. Bunun tabii bir sürü sebepleri var. Yani seçim belki bunlardan birisi, ekonomi bunlardan birisi, hesap verilebilir olması bunlardan birisi kendi vatandaşına karşı. Bu kadar sürtüşmenin ardından, zıtlaşmanın ardından aslında İsrail ile ABD, böyle bir görüşmenin yapılması da elbette artık karşısında Yahudilerin temsilcisi olarak sadece İsrail'i, Netanyahu'yu değil, başka bir grubu ve hatta bunlara karşı bir grubu da muhatap aldığını bize gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu elbette yani Müslümanlar açısından ya da diğer Orta Doğu'daki diğer devletler açısından çok daha olumlu bir yaklaşım. Çünkü yakıp yıkan bir İsrail'in karşısında bu yakıp yıkma eylemlerine de karşı olan bir Yahudi grubunun varlığını da Amerika, Trump'la birlikte dünya belki de görmüş oldu. Yani şimdi bunu bugün konuşmayacaktık. Bize de konuşturdu. Dünyada da gündem yaptı. Dolayısıyla Yahudilik demek illa işte Filistin'i katleden, Müslümanları öldüren değil. Bakın belki de tarif edilmemiş taraflarını hala koruyabilen bir takım grupların da varlığını bize göstermiş oluyor. Yani daha makul seviyede anlaşılabilecek, kan dökmeyecek ve Kudüs'ün varlığını bir İslam varlığı olarak kabul edecek belki de, bunların bu konudaki fikirlerini bilmiyorum ama bu şekilde de bir Yahudi grubunun varlığının söz konusu olduğunu dünyaya göstermiş oldu. Bu anlamda olumlu. Ama tabii bakalım, yani sonuçta bir taraf ABD, Trump, bir taraf da bir Yahudi grubu. Yani çok da buradan bir barış güvercinin uçurulacağını falan konuşmayalım. Bu kadar iyimser olmanın da anlamı olmadığını düşünüyorum.
1: Serkan Fıçıcı, şimdi Hasidik Yahudiler Yahudi nüfusunun küçük bir kısmını temsil ediyor aslında, %5 gibi. İsrail'de yaşayan Hasidik Yahudiler, İsrail'de yaşamak durumunda kalanlar dahi orduya katılmıyorlar, protest ediyorlar. Daha Mesihçi bir anlayışları da var biliyorsun. Ve kendi içlerinde daha ortodoks, daha dindar bir hayat yaşamaya gayret ediyorlar. Ama içlerinde Hasidik Yahudilerin açıkça İsrail düşmanlığı yapan, İsrail Siyonizm karşıtı olan, bunun seküler bir ideoloji olduğunu ve kan getirdiğini ifade eden Yahudi gruplar da vardı. Bugün o gruplardan bir tanesi ABD Başkanı Trump'la görüşmüş oldu. Bu gerçekten bizim açımızdan bir kırılma anı diyebilir miyiz?
2: Sembolik önemi var. Yani Hasidik Yahudiler dünyada 350-400 bin kişiden ibaret bir topluluk. Evet. Yani New York'taki sayıları 200 bini geçmez. Yani Siyonist lobinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin gücünün yanında gerçekten hiçbir güç ifade etmiyorlar.

0: İşte bu yüzden bu ziyaret önem kazanıyor. Lobi güçleri yok. Pek bir varlık ifade etmiyorlar. Seslerini biraz çıkartabiliyorlar. Ve doğum oranları çok fazla. Yani hemen hemen her ailenin 7-8 hatta 10 çocuğu var. Yani Yahudi toplumu içerisinde gruplara baktığımız zaman nüfus artış hızı en yüksek olan grup. Tamam, dünya genelinde belki 350-400 bin kişiler ama geleceğe dönük en hızlı üreyen
1: Yahudi toplumu
0: Yahudi
1: içindeki.
0: topluluğu bunlar. Ya bir ekonomik güçleri yok, bir baskı gücü değiller. Çok fazla hani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi üzerinde, Beyaz Saray üzerinde etkili olabilme ihtimalleri yok. Buna rağmen kabul edilmiş olmaları ve bu fotoğrafların, görüntülerin servis edilmiş olması bence bir süredir devam ede gelen Siyonist lobi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasındaki kavganın bir yansımasına benziyor.
2: Fotoğrafta da önde. Şu an
1: Tabii.
2: sakallı
1: Vance'de
2: olan.
1: Ayrıca bir toplantıda ayrıca onda da
2: Evet,
1: gelecek.
2: sakallı olan J.D. Vance.
0: J.D. Vance burada bir boy gösteriyor. Diyor ki yani ben bakın çok hani önemsemediğimiz, bizim üzerimizde çok bir etkisi olmayan, lobi gücü olmayan bu Hasidik Yahudileri de Beyaz Saray'da Trump'ın makam odasında ağırlarım, ağırlatırım. Bunlarla birlikte görüntü veririm. Sembolik açıdan önemli. Bir de İsrail seçimlerine doğru bu gibi görüntüler, bu gibi sembolik adımlar önem kazanabilir. Zira İsrail, biraz önce Ayhan Hocam çok güzel ifade etti. İsrail, arkasından Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz dayanağı çektiğimiz zaman ayakta duramayacak, yıkılıp gidecek bir korkaklar sürüsünden ibaret. Yani bu başka da bir anlam yüklemeye gerek yok. Şimdi burada Trump'ın da birkaç açıklaması oldu. Yani ben İsrail seçimlerinde tarafsız kalmalıyım. Netanyahu'yu sorgusuz, sualsiz, kayıtsız, şartsız desteklerim gibi bir ifade kullanmıyor Trump. Yani o da biraz ortadan gitmeye başladı. Bunun üzerine J.D. Vance'in hamlesi olarak görüyorum ben bunu. Bu hamlesiyle birlikte seçimlere doğru yine buna benzer mesajlar verilirse zaten Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor. Yani şu an itibariyle mesela son anketler İsrail'de seçimlere doğru gidilirken yapılan son anketler Netanyahu'nun başını çektiği koalisyonun %8-10 arasında muhalefet bloğunun gerisinde kaldığını. Yani İsrail'de hükümet yapısının, koalisyon yapısının, iktidar yapısının değişmeye doğru gittiğini bize gösteriyor. Yani zaten Netanyahu'nun bu kadar çıldırması, saldırganlaşması, zaten aklı fikri yoktu da hepten akıldan nizamdan kopması. Biraz da bununla ilgili ve ilintili. Şimdi burada eğer Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray üzerinden Netanyahu'yu sıkıntıya sokabilecek mevcut oradaki iktidarı psikolojik olarak dahi olsa sıkıntıya sokabilecek bu tarz görüntüler verirlerse böyle birkaç adım gerçekten İsrail'in iç kamuoyunu etkileyebilir. Oradaki siyasi sürece etki yapabilir diye düşünüyorum.
1: Dünya kamuoyu açısından da bir şey değiştirebilir mi? Yani dünya kamuoyundaki artan bir İsrail'in Siyonizme karşı olan öfke bir Yahudi karşıtlığına da dönüşmüş durumda
0: Hillary
1: aslında.
0: Clinton'ın geçtiğimiz günlerde bu minvalde bir açıklaması oldu. Orada Netanyahu yönetiminin yanlış politikalarının dünyada bir Yahudi nefretine yol açtığını açıkça ifade etti Hillary Clinton'ı, yanlış hatırlamıyorsam birkaç günlük bir konuşma. Bu yorumlar çok yapılıyor. Yani
1: Amerikan kamuoyunda da artık çok
0: Amerikan
1: tartışılıyor.
0: kamuoyunda da, ama bir de tabii işin şöyle bir tarafı var. Dünyanın her yerinde iş yapıyorlar, ticaret yapıyorlar, bağlantıları var, şirket ortaklıkları var. Yani turizm faaliyetinde bulunacaklar, gezecekler, yiyecekler, içecekler, sosyal faaliyette bulunacaklar. Artık pek çok yerde seyahat edemez noktaya doğru gidiyor iş Yahudiler açısından. Yani bir varoluşsal bir sıkıntıya doğru.